0: bile yüreklerin ısıtılması.
1: Yüreklerin
0: yani yüreğimiz ısıldı diyoruz. Hı hı. Yanımızdakiyle ne güzel diyoruz. Evet çok güzel. Üçüncü cümlesi yok bunun. Ama falanca
1: bir şey...
0: falancayı öldürdü. Görüyor musun işte falanca falancayı öldürdü. Daha evet. önce de böyle şeyler olmuştu. Bizim de falanca vardı. Yarım saat, bir saat konuşturuyor. Hı. Yani insanın doğası da böyle.
1: Çok.
0: İnsanın doğası da böyle. İşte orada stratejik iletişime iş düşüyor.
1: Ne yapılmalı mesela orada? Çok küçük.
0: Yani iyi olanı kötü olanın karşısına koymak
1: çünkü
0: yerine...
1: Çünkü ben bunu çok çok özür dilerim. Yani çok sık yani insanlar ya iyi haberleri hep bunları mı göreceğiz? Bunları vermeseniz kimse bilmez zaten gibi yakınmalar da var. Haklı da olabilir. Ama bir o kadar da aslında etki gücü bence bizi şu anda konuşturuyor gibi
0: ya,
1: geliyor.
0: Ya kötü olanın etki gücü çok yüksek, iyi olanın az. Yani yine burada bir ayete referansla yani insanlığın çoğunluğu da hüsranda zaten Al-As suresinde. Yani dolayısıyla iyi işlerle, iyi fikirlerle, iyi durumlarla ilgi azınlığın mesaisi. Kötü durumlarla, kötülükle, dedikoduyla mesai çoğunluğun mesaisi. Bu ayrım var. Bu bizi umutsuzluğa mı sevk edecek? Hayır. Bu bizi daha zekice düşünmeye, daha zekice stratejiler geliştirmeye, toplumu bu noktada değiştirmeye, dönüştürmeye yönelik daha stratejik çalışmaya sevk edecek. Bunu da yapmamız lazım.
1: Kesinlikle.
0: Yani stratejik iletişim dediğimiz şey bizim tam olarak bu.
1: Şimdi aslında çok kısa bir araya gireceğiz ama aradan önce hangi soruyu soracağımı da söyleyeyim. Bir buluşunuz var sizin aslında bu kelimelerle. O çok hoşuma gitti. Milli mücadelenin iletişim üssü diyorsunuz Anadolu Ajansı için. Müthiş bir benzetme. Şimdi bu Anadolu Ajansı'nın kuruluş referansı. Şimdi buradaki asıl mihengi diyelim, mefkuresi diyelim.
0: Tam olarak milli mücadele yapılırken tankla, topla, askerle mücadele olayın bir boyutu. Ama bir boyutu da iletişimle. Dolayısıyla Anadolu Ajansı milli bağımsızlık mücadelesinin iletişim üssü olarak kuruluyor. İngilizler İstanbul'u işgal ettiklerinde askerlerini getiriyorlar. Bir de Reuters'ı da getiriyorlar. Milli mücadelenin duygusunu bozmak için, direnişin duygusunu bozmak için şu minvalde haberler yapılıyor. Milli mücadele çöktü. Kuvayi Milliye dağılıyor. Haberler yayılıyor. O zamanın iletişim teknolojileri zaten çok tekelden yönetilen şeyler. Ve bu toplumda bir duyguyu bozuyor. Yani bir savaşı, bir mücadeleyi kazanmanız için fikriniz kadar insanların duygularını da yakalamanız lazım. En iyi parti programı bizim diyen parti seçimi kazanamaz.
1: Oradaki strateji diyorsunuz değil mi?
0: Orada toplumun duygusunu yakalayan parti seçimi kazanıyor ya. İşte orada milli mücadelede toplumun duygusunu bozmak üzere Reuters konumlanıyor. Karşısında da Anadolu Ajansı konumlanıyor Ankara'da.
1: Çok güzel. Buradan devam edeceğiz. Bir ara veriyoruz. Aradan sonra Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdürü Serdar Karagöz'le muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Hadi bakalım.

0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Sorular programına devam ediyoruz. Değerli 24 TV izleyicileri, güzel mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Kim var programda? Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü Serdar Karagöz de nerede kalmıştık?
2: En son Anadolu Ajansı'nın milli mücadelede iletişim üssü olduğundan bahsediyorduk ama bu zaten bizim karakterimiz. Yani bizim karakterimiz esasında emperyalizmle mücadele. Orada da bir mücadele var.
1: Mesela habercilikle, emperyalizmle nasıl mücadele ediyorsunuz?
2: Şimdi işte Reuters geldiği zaman milli mücadeleyi baltalamak üzere bir haber faaliyeti yapıyor. Hem bu topraklarda, hem Osmanlı bakiyesinde, hem de tüm dünyada. Bunun cevaplanması lazım. Bunun dengelenmesi lazım. O esnada Mustafa Kemal Atatürk, Halide Edip adı var, Yunus Nadi. Bu isimler milli mücadelenin iletişim stratejisini kurmak üzere Anadolu Ajansı'nı Ankara'da kuruyorlar. Hatta Geyve'de bir tren istasyonunda ismini falan belirliyorlar. Ve ondan sonra 1920 yılında yani hatta 6 Nisan 1920'de Türkiye Meclis'ten Büyük Millet diye. Meclisi kurulmadan önce Cumhuriyet'ten de 3 yıl önce kuruluyor. Yani modern cumhuriyetin ilk kurumu, Osmanlı'nın da son kurumu böyle. Anadolu Ajansı'nın öyle özel bir yeri vardır. Ama kuruluş amacı emperyalizmle mücadeledir. İşgalle mücadeledir. İtirazdır Anadolu Ajansı haksızlıklara. Bu minvalde hala da o misyonunu devam ettirmeye çalışıyor.
1: Maşallah. Peki şöyle sorsam, devlet kanalı olmanız bağımsız haberciliğinizi etkiliyor mu?
2: Şimdi neyden bağımsız?
1: Bağımsız habercilik yani objektif haber tarzınızı etkiliyor mu?
2: Yani şöyle bir şey. Ben New York Times'ta da görev yaptım. Yani bağımsız kelimesini bir açmamız lazım. Neyden bağımsız? Şimdi bağımsız bir medya mecrası bana kim söyleyebilir? Nerede var mesela? Çok merak ettiğim bir konudur. BBC mi bağımsız? Deutsche Welle mi bağımsız? New York Times mı bağımsız? Yani bunun bir referans noktası var mıdır dünyada? Guardian mı bağımsız? CNN mi bağımsız? Dolayısıyla bu bağımsız ve objektif kavramları hakim olan hegemon gücün diğerlerine karşı kullandığı bir retorik. Hiç kimse bağımsız değil ve hiç kimse objektif değil. Herkesin bir editoryal duruşu var ve herkes o editoryal duruşla var oluyor. Anadolu Ajansı'nın da bir editoryal duruşu var. Bu editoryal duruş emperyalizmle mücadele. Bu editoryal duruş haksızlıklarla, adaletsizliklerle küresel düzeyde mücadele şeklinde ifade edebilirim. Bağımsızlık diye bir şey yok. Nasıl olabilir? New York Times, İsrail, Baptist Hastanesi'ni vurduğunda refleks olarak oradaki belki de stajyer editör arkadaşımız hemen haberi giriyor. İsrail Baptist Hastanesi'ne saldırdı. 500 kişi öldü. Haber böyle giriyor. İlk. Yaklaşık yarım saat içerisinde habere bir update geliyor. Yani bir güncelleme geliyor. Haber şuna dönüşüyor. Baptist Hastanesi'ne saldırı, 500 kişi öldü. Fail yok ediliyor. İlkinde İsrail saldırdı vardı. İkinci güncellemede fail yok ediliyor. Burada kalıyorlar mı? Kalmıyorlar. Üçüncü güncelleme geliyor. Üçüncü güncellemede manşet şu şekilde dizayn ediliyor. Bakınız çok ilginçtir. Hı. Baptist hastanesinde patlama, 500 kişi öldü. Şimdi faili yok etti. Sonra saldırı kelimesini yok etti. Gizledi, perdeledi, örttü ve kendi kendine oluşmuş bir patlama imajı üretti. Üç tane güncelleme ile haberi verdi. Biz hangi bağımsızlıktan, hangi objektiflikten böylesi bir atmosferde bahsedebiliriz? Ha, bağımlı olduğumuz şeyler varsa, evet var. Mesela haksızlıkla mücadeleye biz bağımlıyız. Yani nerede görsek onunla alakalı bir editoryal duruş sergileriz. Ülkemizin menfaatleri söz konusu olduğunda, evet, orada da bir editoryal duruşumuz var. Bunlar subjektif tanımlar mı? Bunlar olabildiğince üzerinde uzlaşabildiğimiz tanımlar. Ya bir apartmanda tenis kortu mu yapılsın, basket kortu mu yapılsın diye bir tartışma olduğunda nasıl çözümleniyor bu tartışma? Hangi objektif kriterlerle çözümleniyor? Tek tek apartmanda yaşayan dairelere kanaatlerini soruyoruz. Tenis kortu olsun diyenler çoğunluktaysa tenis kortu yapılıyor. Basket oynamak isteyenler haklarını kaybediyorlar. Bir mücadeleye giriyorlar onlar da. Dolayısıyla bir tercih yapmak zorunda kaldığımızda biz neyi tercih ediyoruz? Milletimizin çoğunluğunun tecellisi olan yaklaşımı ve fikri tercih ediyoruz. Marjinal fikirler var mı? Var. Değişik yaklaşımlar var mı? Var. Hep olabilir. Ama editoryal duruş günün sonunda bir tercihi gerektirme ile karşı karşıya kaldığında biz toplumun çoğunluğunun yaklaşımını sergilemeye çalışıyoruz. Kilitlendiğimiz noktada bunun cevabı budur yani. Çok zor, karmaşık bir şey değil.
1: Değil.
2: Bağımlıysak, evet, yani toplumun çoğunluğunun tercihine bağımlıyız. Evet. Demokrasinin çıktısına bağımlıyız. Yani bu demokrasinin çıktısı farklı olur. O zaman o bağımlılık da değişir.
1: Yani basket kort diyorsunuz.
2: Yani evet, basketbol diyoruz.
1: Peki, küresel rekabetten bahsediyorsunuz. Üst sıralardasınız. Şimdi burada saldırgan, politik, ideolojik nefrete karşı nasıl bir mücadele biçiminiz var? Çünkü bu içte de dışta da bazen oluyor. Yani bu bazen dediğim gibi çok sıklıkla aslında.
2: Ya şimdi nefret dili ile alakalı olarak bizim ayrımcılık hattı diye çok özel bir editoryal grubumuz var. Dünyada nerede bir ayrımcılık varsa onu monitör etmek, haberleştirmek ve o hikayenin peşine düşmekten sorumlu bir masamız var. Ve ayrımcılık hattı haberlerini ben izleyicilerimizin yakından takip etmelerini isterim.
1: Ne zaman kuruldu bu hat?
2: Ayrımcılık hattı 2 yıl önce kuruldu.
1: Çok iyi.
2: 3 hat kurduk biz. Bir tanesi çevre ile alakalı yeşil hat. Bir tanesi ayrımcılık hattı, bir tanesi de teyit hattı. Bu üçü de alanında uzmanlaşan muhabirler, editörler tarafından yönetiliyor. Ayrımcılık hattımız Avrupa'daki İslamofobiyi, hatta antisemitizmi, ırkçılığı yakından takip eder ve bununla alakalı içerikler üretir. Ülkemizde de, yurt dışında da her türlü ayrımcılık, nefret dili bizim monitör ettiğimiz, haberleştirdiğimiz, belli kriterlerdeki ayrımcılık meselelerini ele aldığımız bir yayın birimimiz. Bundan son derece memnunuz. Çünkü medya ekosistemi buralarda faaliyet göstermiyor. Buralarda Anadolu Ajansı gibi, TRT gibi reklam kaygısı olmayan, belli bir idealizmle habercilik yapan mecralar daha ziyade faaliyet gösteriyor. Bu da çok anlaşılabilir bir durum. Dünyada ve Türkiye'de medyanın, medya ekosisteminin çok problematik bir sahiplik sorunu var. Bir kişi niye medya sahibi oluyor? Büyük bir idealizmden dolayı mı oluyor? Yoksa ticari faaliyetlerine katkı sağlamak için mi oluyor?

büyük bir idealizm içinde olmadıklarını dünyadaki örnekleri bize gösteriyor. Dolayısıyla ticari faaliyet motivasyonuyla medya sahibi olanlar günün sonunda ne ayrımcılıkla alakalı bir iş yaparlar ne de

0: ayrımcılıkları haberleştiriyoruz ve medyaya kaliteli içerik sunmaya çalışıyoruz bu anlamda. Türkiye'deki medyanın, işte ben onu bazen şöyle söylüyorum, iktidarı destekleyenler olsun, muhalefeti destekleyenler olsun, fark etmeksizin içeriklerinin yüzde bazen 50'den fazlası Anadolu Ajansı içeriği oluyor.
1: Aslında ilk oraya bakılıyor zaten, Anadolu Ajansı'na bakılıyor.
0: Ya şöyle bir şey var. Yani muhalif medyadaki abonelerimiz de yeteri kadar editör, muhabir ve takım arkadaşı istihdam edemedikleri için ister istemez haberlerini Anadolu Ajansı'ndan kullanıyorlar. Biz de haberlerimizi, yani bizim bir haberimizi en muhalif medya grubu da kullanıyor. İktidarı en fazla destekleyen medya grubu da kullanıyor. Başlıklarını değiştiriyorlar. Ama içerik bizim içeriğimiz. Dolayısıyla
1: referans veriyorlar ama, değil mi?
0: Tabii zaten abonemiz de. burada problem şu. Yani medya yavaş yavaş ekonomik anlamda ömrünü yitirmiş, kendini çeviremeyen bir noktaya doğru gidiyor. Bu da Anadolu Ajansı gibi kurumların içerik üretiminde önemini arttırıyor. Ne kadar muhalif olursanız olun, televizyon kanalınız ya da gazeteniz bir içerik vermek zorunda. Nereden alacaksınız bu içeriği? Haber ajanslarından alacaksınız. İşini kaliteli, düzgün, abonesini ikna edecek seviyede, yüksek kalitede yapan Anadolu Ajansı'ndan herkes abone ve herkes hizmet alıyor. Ben şu ana kadar bizden hizmet alıp da memnun olmayan bir müşteri görmedim. Çünkü bizde müşteri memnuniyeti esastır. Ürettiğimiz bir içeriğin kalitesini müşterilerimiz zaten, yani abonelerimiz, yani sizler medya mecraları takdir ediyorsunuz ve kullanıyorsunuz.
1: Hatırlattın sen. Şimdi bir röportajınızdan çok etkilendim, onu söyleyeyim. Bu Kevin Carter'ın, Güney Afrikalı Pulitzer ödüllü fotoğraf sanatçısından bahsediyorsunuz. O meşhur fotoğrafı da, meşhur derken de aslında üzülüyorum. Çünkü ben o fotoğrafa çok çok üzülenlerdenim. Ve aslında herkes o soruyu sordu. O kıza ne oldu sorusu. Fakat sizin anlattıktan sonra, siz bu olayı anlattıktan sonra, işte bu Kevin Carter'ın o soruyu ilk defa orada maruz kalması, karşılaşması. Şimdi Pulitzer ödülü de aslında tartışılabilir ama oradaki sorun, peki ya sonra demediği için mi o ödülü aldı? Burada siz peki ya sonra dediğiniz için hangi ödülleri alamayacaksınız desek, fotoğrafımız da buraya geldi.
0: Evet, bu fotoğraf.
1: Biraz anlatmanızı da çok isteriz. Çünkü gerçekten çok etkileyici anlatmışsınız.
0: Şimdi bu fotoğraf bir kampta bir akbaba, bir de bir mülteci çocuk. Fotoğrafı çekiyor Kevin. Sonra bu fotoğraf çok büyüyor tabii ki. Büyük bir fotoğraf. Yani bu fotoğrafa uzun süre bakabilirsiniz. Bu fotoğrafa baktığınızda sanki akbaba birazdan o çocuğu alıp götürecekmiş gibi bir iz var. Hı hı. Yiyecekmiş gibi bir izlenim, algı var. Bu fotoğrafı çekiyor. Çektiği fotoğraf işte Pulitzer ödüllerine de layık görülüyor. Bir toplantıda bir medya iletişim öğrencisi diyor ki, o çocuğa ne oldu? Tamam, çektiğiniz fotoğrafı, evet, işi yaptınız. Ondan sonra o çocuğa ne oldu diyor. Bunun üzerine bunalıma giriyor foto muhabir. Çünkü bunu hiç düşünmemiş. Bir vicdan muhasebesi oluşuyor. En nihayetinde çıkamıyor o işin içinden. Çarpıyor o soru onu. Çıkamıyor o işin içerisinden ve en nihayetinde hayatına son veriyor. Biz işte peki ya sonra ne olduyu her işimizde ekip arkadaşlarımıza muhakkak soruyoruz. Peki ya ne oldu?

0: Tabii bunun gibi çok daha çarpıcı fotoğraflar var. Anadolu Ajansı'nda kayıtlı, özellikle Gazze
1: Aslında
0: soykırımında.
1: fotoğraflar evet çok gündem oldu olan fotoğraflar.
0: Pepo Pekia sonrayı sorduğumuz için dedik ki işimizi yaptık. Pekia sonrayı soruyoruz. Bu Gazze'li çocuklara ne olacak? Gazze'li kadınlara ne olacak? Haberi geçtik. İşimiz orada bitiyor mu? Hayır dedik, işimiz orada bitmiyor. Bunu durdurulması için de bir sorumluluğumuz var. Belki mesleki sorumluluğumuz yok ama insani
1: İnsani.
0: sorumluluğumuz var. O yüzden özellikle Gazze soykırımında geçmiş olduğumuz haberlerin peşine düştük. Stratejik dizaynlar yaptık. Burada da zaten
1: Çok önemli. Bunlar
0: masamızda
1: en
0: kitaplarımız.
1: beni etkileyen meseleler. Şimdi Gazze üçlümüz.
0: Gazze üçlemesini yaptık. Peki ya sonra ne olduğu sorusu için yaptık bunu. Yani çektik. İşte soykırımın fotoğraflarını çektik. Orada bırakacak mıyız?
1: Yani bu işgaldeki Akbaba İsrail'le
0: O
1: Filistinli
0: mülteci çocuğu
1: çocukları
0: orada bırakacak mıyız?
1: bırakamayacaksınız. Muhteşem.
0: Bırakacak, bir şey yapacak mıyız? Cevabımız evet, bir şey yapacak oldu bizim. O yüzden bir triloji, üçleme, kanıt, tanık ve sanık isimli kitapları yaptık. Belgeledik.
1: Evet,
0: Kayıt
1: kanıt.
0: düştük.
1: Kanıtla başlayalım.
0: Kanıt kitabımız bizim.
1: Aslında en çok buna galiba UCM sevindi, değil mi
0: Ya
1: kanıta?
0: buna tabii ki şöyle alabilir
1: Tabii
0: miyiz?
1: tabii tabii.
0: Şimdi bu kanıt kitabını, adı üstünde kanıt, bu İngilizce, Arapça yayınlandı. İsrail'in soykırımlarını öncelikle bir belgelememiz lazım. Neye göre belgeleyeceğiz bunu? Uluslararası hukuka göre belgeleyeceğiz. Bu fotoğraf benim içimi çok parçaladı ama o fotoğraf uluslararası hukuk çerçevesinde kanıt olmayabilir. Bir soykırım kanıtı olmayabilir. O yüzden arkadaşlarımıza Roma statüsünü, yani savaş suçlarını tanımlayan Roma statüsünü öncelikle gönderdik. Dedik ki arkadaşlar, bölgedeki Gazze'deki kahraman muhabirlerimize bu Roma statüsünü alın, tanımı görün. Bu tanıma göre fotoğraf çekin. Arkadaşlarımız o tanıma göre stratejik fotoğraf çektiler ve günün sonunda bir stratejik dizayn yaptık. Bu kitabın içerisindeki her görselin Roma statüsündeki hangi maddeye tekabül ettiği yanında yazar.
1: Bu fikir size ait değil mi? Yani.
0: Bu Anadolu Ajansı'na ait bir fikir. Yani bize ait derken biz bir ekip olarak çalışıyoruz. Şimdi kapak fotoğrafımız zaten fosfor bombasının bir yerleşim yerine atıldığını gösteriyor. Bu başlı başına, sadece bu fotoğraf bile bir savaş suçu. Biz bunu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderdiğimizde buna ilişkin bir bütçe hazırladıklarını ama kanıtların bu haliyle derli toplu bir şekilde derlenmesinden çok büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Bu kanıt kitabı ile alakalı ilginç bir şey de yaptık, onu da
1: Tabii.
0: anlatayım. Şimdi kitabı yaptık ve bu kitabı özel bir kağıda bastık. Üzerine de bir kimyasal karışım yaptık. Kalıba döktük. Ve bunu da dünyanın 10-15 bölgesinde gömüyoruz. Niye gömüyoruz? Oldu ki medeniyet tekrar Nuh tufanı gibi sıfırlandı. Oldu ki bütün dijital veriler silindi. Bütün kütüphaneler Moğolların istilası gibi yakıldı, yıkıldı. Elde ne kitap kaldı ne de dijital herhangi bir veri. Bu soykırım unutulacak mı? Unutulmayacak. 1000 yıla kadar dayanabilen bir özel kimyasal

0: kalıbın içerisinde biz bu kitabı gelecek nesillere, gelecek kuşaklara, hatta esprisini de yaptık bu saklama işinin. Yani günün birinde başka galaksilerden insanlar dünyaya gelirse onlar da görsün, bilsin diye bunu gömüyoruz. Zannetmesin ki unutulacak. Unutulmayacak. Yahudilerin maruz kaldığı soykırım 1945. Naziler tarafından soykırıma maruz kaldıklarından hemen sonra biraz sessizlik oluyor. Fakat ilk yaptıkları şey soykırımın belge ve kanıtlarını toplamak. Şimdi öyle filmler vardır. The Pianist. İşte Life is Beautiful. Ondan sonra Schindler List. Meşhur filmleri. Bu filmler soykırımdan 30-40 yıl sonra yapılmış filmlerdir. Fakat orada biz o stratejiyi görüyoruz. İlk adım kanıtları toplamak olmuş. Biz de şu an o ilk adımı yapıyoruz. Anadolu Ajansı'nın üzerine düşen görev, Nazilerin Yahudilere yaptığı soykırımı Yahudiler nasıl kanıtlarını topladıysa, mahkeme, karar, işte çeşitli işkence aletleri, odalar, işte o toplama kampları, o zamanki teknolojiyle çekilmiş fotoğraflar, nasıl topladılarsa kanıtları, biz de Filistinlilere yapılan bu soykırımın kanıtlarını aynı şekilde topladık. Faz 1 bu. Faz 1 kanıtları toplama işi. Hı hı. Bu kanıtları her geçen gün, bu arada soykırım devam ediyor. Bu kitap 10. baskısında, yani 10 kere güncellenmiş. Yeni soykırım materyalleri geliyor. Bunları toplamaya da devam edeceğiz. Oradaki kahraman arkadaşlarımız bizlere bu görselleri veriyor. Bu kitap soykırımcıların peşini hiçbir zaman bırakmayacak. Unutulmayacak. Ve unutulmaması için, tekrarlanmaması için faz 2, faz 3, faz 4 var. Onları da konuşuruz. Aynı şekilde Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Önümüzde bir Nazilerin yapmış olduğu soykırım var. Ve o soykırımı nasıl unutturmamak üzere stratejik bir şekilde çalışılmış ise, benzerini ve daha iyisini bizim yapmamız lazım. Anadolu Ajansı olarak ilk görevimiz kanıtları toplamaktı. Biz kanıtları topladık. Daha başka kanıt var mıdır? İllaki vardır, ama bu kanıtlar başlı başına bir soykırımcıyı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de, insanlığın vicdanında da mahkum etmeye yeter. Ama kanıt toplayınca mahkumiyet olmuyor.
1: Tabii.
0: Kanıt toplayınca yetmiyor kanıtlar. Faz 2'ye geçilmesi lazım. Bunların muhakkak kültür ürünlerinin çıkması lazım. Mesela en büyük Yahudi soykırımın kültür ürünlerinden bir tanesi Anne Frank isimli 13 yaşında bir Yahudi kızın günlüğüdür. Gün ve gün yazmıştır, başımıza bunlar geldi. Bu 1947-48 gibi kitaplaşmış. Daha sonra bu tiyatroya da geçmiş. Daha sonra filmlere de konu olmuştur. Dolayısıyla veriler kitleyi, toplumu, insanlığı dönüştürmeye yetmiyor. Hikayeyi üretmeniz lazım. Duyguyu üretmeniz lazım. Yani Stalin'e atfedilen bir söz var. 100 bin insan ölür. Bu bir istatistiktir. Bir kişi ölür, bu bir trajedidir. Hikayeleştirebilirsek. Dolayısıyla bizim Anne Frank gibi, Anne Frank'ın hikayesinden çok daha güçlü hikayeler var. Mesela arabada canlı canlı kurşuna dizilen
1: Hind Recep.
0: Hind Recep var. Hind Recep'le alakalı film olmayacak mı? Oldu. Daha fazla olmayacak mı? Olacak. Bunun tiyatrosu olmayacak mı? Olacak. Biz belgelerini topladık. Önümüzdeki zaman içerisinde bu kültür ürünleri de çıkacak. Yani soykırımcıyla stratejik mücadelemizi yapacağız. Anadolu Ajansı olarak kanıt toplama misyonu bizde. Biz o misyonu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonrası işte değişik film yapımcılarının, siyasi otoritelerinin, bugün Holokost filmleri için ayrılan fonlar var. Buradan bütün kültür endüstrisine, dünyadaki kültür endüstrisine, özellikle bu soykırımla derdi olan kültür endüstrisine hemen bunu söyleyelim. Gazze soykırımlarına ilişkin fonların ayrılması lazım. Siz bu filmleri yaptığınız zaman bu buradan fonlanacaksınız denmesi lazım. Çünkü böyle yapılmış. Kitaplar, tiyatrolar, müzikaller hepsi yapılmış. Faz 2 o kültür ürünleri. Faz 3 muhakkak kurumsallaşma. Bugün her yere gidin. Yahudi soykırım müzeleri var. Gazze soykırım müzeleri olmayacak. Çok alakasız şehirlerde Avrupa'nın Yahudi soykırım müzeleri var. Yeniden üretiyorlar. Unutturmuyorlar. Gazze soykırım müzelerini de biz her ilimizde, her ülkede, her bölgede görmemiz lazım.
1: Bu konuda bize dair bir eleştiriniz var mı?
0: Bize dair derken?
1: Bizim de işte kendi cephemizden baktığımız zaman Gazze meselesinde kültürel ürünleri ortaya koymadaki tavrımız.
0: Yani işte faz 1'deyiz biz şu an. Kanıtları topluyoruz. Birden çıkmıyor işte. Piyanist...
1: Yani, bence siz en güzel yani en etkileyici görevi zaten yapmışsınız. Hani.
0: İşte şimdi faz 2, faz 3 bunlar zaman alacak. Yani piyanist filmi tahmin ediyorum 35 yıl sonra falan yapıldı. Schindler List de öyle. Anne Frank'ın hikayesi yaklaşık 20 yıl sonra tiyatroya çevrildi. Tiyatrolarda oynadı. Müzikalleri oldu. Holokost filmleri dediğimiz zaman şu an belki 500 ya da 600 tane film var. Ama bunlar hemen olmadı.
1: O bir süreç.
0: O yüksek sermayeye, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lobiye rağmen bunlar hemen olmadı. Bir derlenip toparlanma, stratejiyi belirleme zaman alıyor. Ama zaman kaybetmeden yapılacak ilk şey neydi? Kanıtların toplanması. İşte Anadolu Ajansı bugün küresel düzeyde kanıtları topladı. Biz bunu Lahey'e de gönderdik. Biz kanıt kitabının belgeselini de yaptık. Londra'da İngiltere parlamentosunda gösterdik. Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterdik. İslam ülkelerinde gösterdik. Şu an elde kanıtlarımız var. Şimdi ne olacak? Bu kanıtlardan bir fotoğrafı, bir hikayeyi kültür endüstrisinin alıp hikayeleştirmesi, filme dökmesi, tiyatroya dökmesi, senaryoya dökmesini bekliyoruz. Onu biz yapmayacağız artık. Bizim misyonumuz kanıtları toplamakla ilgili bir misyon.
1: Ve devam edeceksiniz toplamaya.
0: Tabii ki. Soykırım bitene kadar keşke biz soykırımın kanıtlarını toplamaya devam edeceğiz ama muhakkak bunun hikayeleştirilmesi lazım. Yani buradan senaristlerimiz. Pek çok hikaye var. O kadar çok hikaye var ki. Ya Anne Frank'ın Hollanda'da tavan arasında 2 yıl boyunca gizlenip yazmış olduğu günlükleri hikayeleştiren bir Holocaust endüstrisi var karşımızda. Acıklı bir hikayedir. Soykırımın dini, dili, ırkı olmaz. Yahudiler soykırıma tabi tutulmuştur. Açıktır. Belgeleri, kanıtları vardır. Okey. Hiçbir problem yok. Bunu da hikayeleştirmişlerdir. Fakat Gazze'de Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı soykırım işte bu anlamda bizim de üzerimize düşen bir misyon var. Hint Recep'in hikayesinden bizzat şu kitabın içerisinde birisi alıp bir senarist alıp sadece fotoğraflara baksa. Şurada yine ikinci kitabımız var, Tanık.
1: Evet, şimdi ona geçeceğim.
0: Yani kanıttan sonra tanığı yaptık. Tanık kitabında da yardım görevlileri, gazeteciler, sağlık çalışanları, ambulans şoförleri, doktorlar, o bölgede olan insanlar, bizzat görenler, şahit olanlar, bunların anlatılarını kitaba taşıdık. Bunun da belgeseli var. Kanıttan sonra tanık. Yani bir senarist bu tanık kitabını alsa, birkaç tanığın ifadelerini okusa çok büyük filmler çıkabilir. Çok büyük romanlar çıkabilir.
1: Hiç öyle bir şey oldu mu? Dönüş oldu mu size?
0: Şu an faz 1'deyiz. Faz 2'yi bekliyoruz. Kültür endüstrisinin harekete geçmesini bekliyoruz. Evet. Geçecektir de. Geçecektir. Yani hep şimdi o işte Life is Beautiful'ın ondan sonra The Pianist'in, Schindler List'in 35 yıl sonra, 40 yıl sonra yapıldığını düşünürsek bizim de kısa bir süre sonra filmlerimiz çıkacaktır. Gazze soykırımını unutmak mümkün değil. Unutturmamak için dünyanın vicdanlı insanları birleşecektir. Yine burada programın başındaki cümleme geri dönmek istiyorum. Organize olmamız lazım. Organize davranmamız lazım. Holokost endüstrisi organize bir harekettir. Bizim de organize olmamız lazım.
1: Şunu da özellikle göstermek istiyorum.
0: O üçüncüsü. O da bir kanıt toplama çalışmasıdır esasında. Kanıt, tanık ve sanık. Sanıkta neler var? İşte Almanya'da Nazilerin yapmış olduğu soykırımda sanıklar Nürnberg mahkemelerinde yargılandılar. Birçoğu kendisini hayatına son verdi, intihar etti. Hayatta kalanlar da yargılandılar. Çünkü soykırımcı olup hayatta kalmak kolay değildir. Yargılanacaklar. Ve o sanıkların tek tek kimler olduğunu biz, saldırganın kimler olduğunu
1: aslında burada tek tek kabine çıkarttık. Burada değil mi?
0: Ya o emri verenler, oradaki açıklamalar, soykırımı meşrulaştıranlar, öldürelim gözlerinin yaşlarına bakmayalım diyenler, çocukları niye öldürmüyoruz ki? O çocuklar büyüyünce bizi öldürecek. O yüzden biz onları şimdi öldürmeliyiz diyenler hepsi orada var. Ve bunlar yargılanacak. Ne zaman yargılanacak bunu bilemiyoruz. Ama kaydı düştük. Bizim görevimiz kaydı düşmek.
1: Bu bir dua.
0: Bundan sonrası siyasal organize bir mücadele. Biz elimizden geleni bu anlamda yapıyoruz.
1: Şimdi asıl bu üçlemenin, özür dilerim, Filistin sözlüğüne geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Şimdi bu 7 Ekim'den sonraki gelen bizim gördüğümüz görüntüler, işte baştan konuştuklarımız, neticesinde unutturmanın ya da unutturmamanın da işgale karşı bir direniş olduğunu biliyoruz. Yani unutturmamak da aslında bir direniş. Bunu biliyoruz. Ama bir o kadar da şöyle şeyler duyuyoruz ya. İşte insanlar artık alıştılar. Mesela işte bu görsellere, bu haberlere mesela alıştılar. Ne diyorsunuz bu konuda?
0: Doğru. Çok fazla istatistik veriyoruz çünkü. Ama bu doğaldır yani. Bu şu an doğaldır. Yani burada hemen böyle yoğun eleştirilere gitmeyelim. Faz 1'deyiz. Yani bir iletişimci olarak Holokost endüstrisinin iletişim stratejisine de baktığınızda ilk dönem sadece istatistikler, kanıtlar, belgeler, kayıtlar bunlar konuşuluyordu. Ve bunlar toplanıyordu. Faz 2 hikayeleştirmedir. İşte şu kitaplardaki görselleri, kanıtları, belgeleri, bakın Anne Frank'ın hikayesi nedir? Bir günlüğün, bir günlük belgedir. Onun hikayeleştirilmesi işi. Onu hikayeleştiriyorlar. Büyük bir dram ortaya koyuyorlar ve o algıyı oluşturuyor. Şimdi biz de yapacağız onu. Haksız eleştirilere ya da kendimizi böyle çok fazla yıpratmaya gerek yok. Yeter ki ne yapmak istediğimizi ve nereye varmak istediğimizi bilelim ve organize olalım. Biz bunları yaparken uluslararası alanda bu mücadeleyi yapan insanlarla da irtibat halindeyiz. Bir Gazze Soykırım Mahkemesi kuruldu. Yani biz de destek verdik. Biz de paydaşı olduk. Ve faz 2'de emin olun işte o istatistikten çıkıp trajediye ve drama geçilecektir. Hepimizi ağlatan toplumsal duyguyu inşa eden şarkılar, filmler, tiyatro eserleri, romanlar yapılacaktır, yazılacaktır, çekilecektir. Bundan çok eminim.
1: Eminiz. Evet.
0: Bundan eminiz. Ya bunu yapmak için gönüllü insanlar da var. Bunu yapmak için entelektüel birikimimiz de var. Her şeyimiz var ve yapacağız. Ve hatta Holocaust endüstrisinden daha iyi yapacağımızı da söyleyebilirim. Böyle bazen çok fazla haksızlık ediyoruz kendimize. İşte adamlar öyle. Yok, adamlar öyle yapmamış yani. Baktığım zaman eleştirel bir yaklaşımla çok uzun zamana yaymışlar. Soğukkanlı olmuşlar. Stratejik olmuşlar. Bugün yani The Pianist'i izlerken Anadolu'da bir hacı teyze de ağlıyor falan. O zamana yayılmış stratejik yaklaşım. Niye? Yani dramın dozajını iyi vermiş, topyekün mücadele etmiş, sadece film yapmamış, müzesini yapmış, anıtlarını yapmış, kanıtlarını ve belgelerinin tamamını neredeyse hikayeleştirmiş ve Holocaust endüstrisi çıkmış. Ve bununla da tahakküm kurmuş. Olayın kötü tarafı o işte. Bugün o yüzden Almanya devleti şu soykırıma, şu çocukların öldürülmesine açıkça insanlığın içini parçalayan bu görüntülere çok soğukkanlı bir şekilde biz İsrail'in yanındayız diyerek cevap verebiliyor. Bu bir tahakküm. Nasıl yaptı bunu? İşte ilmek ilmek ördü hikayesini, stratejisini uyguladı ve organize oldu. Organize olunca hedefinize ulaşıyorsunuz.
1: Güçlü değil, kötüler değil o zaman.
0: Bir güç atfetme taraftarı değilim. Niye güçlü olsunlar? Güçlü biziz. O zaman niye bu haldeyiz? İlk cümleme döneceğim. Organize değiliz. Bugün dördüncü kez söylüyorum. Organize değiliz de ondan.
1: Organize değiliz.
0: Organize olmamız gerekiyor.
1: Şöyle olabilir mi? Mesela çok böyle spontane gelişti ama herhangi bir şey yapmaya çalıştığınızda adamlar yapmışla gelen bir güruh da var. Dolayısıyla burada kendi içimizdeki direnci kırmamak üzere bir direnişte olmamız lazım.
0: Tabii ki.
1: Niye düşünüyorum?
0: Yani yaptıkları bazı şeyler var, stratejiler var. O stratejiler modellenebilir stratejiler. Evet. Daha da üzerine çıkılabilir stratejiler. Öğrenilmiş bir çaresizliğe gerek yok. Bizim özellikle Türkiye'nin mücadeleci ruhu, entelektüel kapasitesi, stratejik yaklaşım yeteneği bu mücadeleyi kazanmaya yeter. Yeter ki organize olalım.
1: Kesinlikle. Şimdi aslında buradan mesela Filistin sözlüğüne geleceğim. Aslında bu üçlemenin sonucunda bir Filistin sözlüğü ortaya çıktı. 273 akademisyenle çalışmışsınız bu Filistin sözlüğünü ortaya çıkarmak için.
2: Evet.
1: Bütün bunlar aslında kanıt da, sanık da, tanık da burada toplandı değil mi? Filistin sözlüğünde toplandı. Sözlükten mana?
0: Şimdi mesela toplanma kampı, yani concentration camps diyorlar. Holocaust. Bütün bunlar kavramsallaştırılıyor. İşte Nürnberg mahkemeleri. Bunun birisi tarafından tanımlanması lazım. Aynı şekilde Şifa Hastanesi'nin tanımlanması lazım mesela. Şifa Hastanesi nedir? Şifa Hastanesi bugün, yani belki ileride The Hospital diye bir film yapılacak. Sadece Şifa Hastanesi'ndeki hikayeleri anlatacak. Soykırımın en büyük tanıklarından bir tanesi. Onun ne olduğunu tanımlanması lazım. İşte 273 akademisyenimiz, baş editörler Hasan Yücel Başdemir ve Metin Uçar hocalarımızın koordinasyonunda.
1: Muhteşem.
0: Burada 630 maddeyi tanımladılar. Hedefimiz ne? Hedefimiz mümkün olduğunca çok daha fazla maddeyi tanımlamak. Buraya açtığınız zaman Şifa Hastanesi'ni size üniteleri olan, efendime söyleyeyim, işte kardiyovasküler cerrahi ünitesi olan, işte kanser hastalarının tedavi edildiği bir hastane olarak burada yazmıyor. Filistin sözlüğündeki Şifa Hastanesi soykırım tanığı olarak burada ifade ediliyor. Burada şimdi bazı isimler var madde olarak. Yine benim çok dikkatimi çeken maddelerden bir tanesi El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile. Şimdi Şirin'in hikayesi de başlı başına bir film olacak. İşte olacak. O yüzden diyorum ki bir senaristimiz şu Filistin sözlüğündeki, bunu da Hacı Mehmet Boyraz hocamız yazmış. Yani Şirin Ebu Akile suikastini şurada okusun. Burada anlatıyoruz. Kaynakçaları olan akademik bir çalışma. Buradan roman da olur. Şirin'in hikayesi. Anne Frank'tan çok daha büyük bir hikaye. Şifa Hastanesi'nin hikayesi, bütün o Holocaust'un tanığı olan binalardan daha güçlü bir hikaye içinde barındırıyor. Burada her isim, 630 madde, her isim, her mekan, her kavram esasında kültür endüstrisine bir zemin hazırlasın diye yapılmıştır. 630 madde var. Bunu sürekli sayısını arttıracağız maddelerin. Belki 10 bin maddeye ulaşacak. Ve orada Filistin'le alakalı her şeyi göreceğiz. Aynı şekilde biz bu maddeleri, çok da güzel bir çalışması var T3 Vakfı'nın. Küre ansiklopedisi.
1: Çok güzel.
0: Bugün insanlar bilgilerini ansiklopediden alıyorlar ama son dönemde dijital ansiklopediden alıyorlar. Mesela Wikipedia'dan alıyorlar. Kim Wikipedia yazıyor? No name, bilmediğimiz insanlar.
1: Kendi ona göre yargılanıyoruz.
0: İsim yargılayamadığımız insanlar. Kim yazmış bu maddeleri?
1: Yok, girdileri yani.
0: Şifa Hastanesi maddesini kim yazmış? Belli değil. Şirin Ebu Akile maddesini Wikipedia'da kim yazmış? Bir tane kod adı. O yazıyor. Ondan sonra bir başka kod adı geliyor. Onu değiştiriyor. Burada bizim hocamız yazmış. Hacı Mehmet Boyraz. Kaynakçasını belirtmiş. Şimdi bu madde Küre Ansiklopedisi'nde olacak. Küre Ansiklopedisi'ni buradan bütün izleyicilerime tavsiye ediyorum. Şu an beta sürümü var. T3 Vakfı önümüzdeki günlerde bunun lansmanını da yapacak.
1: Çok güzel.
0: Her geçen gün madde sayısı artıyor. Ve biz bu Filistin sözlüğündeki bütün maddeleri de Küre Ansiklopedisi'ne yüklüyoruz. Böylelikle çok sağlam dijital bir kaynak oluşturuyoruz. Küre Ansiklopedisi bugün yine bu küresel hegemonik yapıyla bizim mücadele enstrümanlarımızdan birisidir. Çok dilli bir platform. Doğrusu orada değil, burada diyeceğiz. Ortaokul öğretmenleri çocuklara ödev veriyorlar. Diyorlar Wikipedia'ya da bakabilirsiniz diyorlar. Buradan öğretmenlerimize de sesleniyorum. Şöyle demeliler. Wikipedia'ya bakmayın. Wikipedia zaten hakikatleri bozmak için dizayn edilmiş bir yapı.
1: Hangi bilgilerden o alıyor? O topluyor bilgileri.
0: Wikipedia mı? Hı hı. Yani no name isimler. Kendince bir kriteri var ama o kendince kriter hiçbir temeli olmayan, gizli, kendini açık etmeyen, sorgulanamaz, yargılanamaz,
1: değiştirilemez
0: yazarlar. Belli bir seviyeye geldiğinizde siz başkasının yazdığı maddeyi değiştirebiliyorsunuz. Küre Ansiklopedisi'nde ise orada o maddeyi kimin yazdığı belli, onun akademik background'u da belli. O maddeyle alakalı bir soru sormak istediğinizde bir gerçek kişi var. Hayalet bir insan yok. Wikipedia hayalet insanların oluşturduğu gerçeği manipüle etme, hakikati bozma mecrası. Küre gerçek insanlardan oluşan, gerçeği bütün şeffaflığıyla savunabilecek insanlardan oluşan bir ansiklopedik mecra. Filistin sözlüğünün en güzel tarafı da bunu Küre Ansiklopedisi'nde bulabiliyor olması insanların. Bundan dolayı da çok memnunuz. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum ben. Başta baş editörlerimize. Bu sözlüğü elinize aldığınızda bu sözlüğün nasıl okunacağına dair de bir içeride girizgah var.
1: Evet,
0: yani bu sözlük şöyle okunur diyor. Sözlük sizinle konuşuyor. Biraz okuduğunuzda sizi içine çekiyor. Yani sözlükler roman gibi okunur mu? Okunmaz ama bu sözlük sizi içine çekiyor. Bu maddeyi de okuyayım, bu maddeyi de okuyayım, bunu da öğreneyim diyorsunuz. Ve sözlüğü baştan sona okuyabilirsiniz. Bazı maddeleri merak edip bakabilirsiniz. Her bir madde akademik kurallara göre yazılmıştır. Hayalet insanlar tarafından değil, saygın akademisyenler tarafından yazılmıştır. İşte hakikatin mücadelesini böyle vermeye çalışıyoruz. Hakikati bozmaya çalışanlara karşı stratejik yaklaşımları sergilemeye çalışıyoruz. Tabii mücadele
1: işte bu
0: zaman
1: direniş.
0: Alacak.
1: Evet,
0: zaman alacak. Evet. Hemen değil. Zaman alacak. Sakin, ne yaptığını bilen, çok acelesi olmayan, mücadeleyi zamana yayan ama stratejik davranan bir duruşumuz var. Gazze soykırımı bizim bu çalışmalarımız ilerleyen zamanlarda başka çalışmalara zemin hazırlayacaktır ama dünyada bir dönüşümü başlatacak bir durumdur. Batı'nın zincirlerinden, tahakkümden sıyrılması Gazze soykırımının stratejik olarak işlenmesiyle mümkündür. Bugün ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'nde Filistin'i destekleyenler, İsrail'i destekleyenlerden daha fazla oldu. Bu umut verici bir gelişme. Bu umut verici bir gelişme.
1: Dünyadan böyle bir şey bekliyor muyduk sorusunu da hemen son şey yapalım. Çünkü siz dünyayı da biliyorsunuz.
0: Ya tabii ki dünyanın reaksiyonları, dünyanın tepkileri, zincire vurulmuş bir dünyadan bahsediyoruz.
1: Tam da bu noktada.
0: Yani köleleştirilmiş ülkelerden bahsediyoruz. Ben Almanya'dan bekleyemem. Almanya ne zaman ki özgürlüğüne kavuşur, o zaman bir şey beklersiniz Almanya'dan. Ne zaman o zincirlerini kırar, o zaman beklersiniz.

0: Ama bunun emareleri gözükmeye başladı. Almanya'da özgürleşecek. Amerika'da özgürleşecek. Oradaki insanlar gerçek anlamda bu tahakkümden sıyrılacaklar. Dünya tarihi hep böyle iniş çıkışlarla dolu. Şimdi bizim için en karanlık gözüken bu zamanlar aydınlığa en yakın olduğumuz da
1: Ne güzel
0: zamanlardır.
1: açıkladınız.
0: Sadece bu stratejik aklı diri tutalım. Ne yapmak istediğimizi
1: Organize olalım.
0: bilelim ve organize olalım. Fikirlerimiz küresel olsun. Ulusal, bölgesel, mahalli değil, küresel fikirler inşa edelim. Bu küresel fikirlerin peşine takılacak vicdanlı insanlar var dünyada. Dünyayı ancak böyle değiştirebiliriz. Kendimizi, mahallemizi, ülkemizi ve dünyayı değiştirmeyi hedefliyorsak muhakkak fikirlerimizin şu ulusal sınırların ötesinde olması lazım. Bir mesajımızın bugün işte bu toplantıyı, bu görüşmeyi yaptık, bu programı
1: Çok
0: yaptık.
1: güzel oldu.
0: Buradaki mesajların yabancı dillere çevrildiğinde karşılığının olması lazım. İnsanlara bir duygu verebilmesi lazım.
1: Yani
0: Duygu
1: şu,
0: transferini yapabilmemiz lazım.
1: evet.
0: Fikrimizin de, düşüncemizin de, duygumuzun da en uç coğrafyadaki insanlara temas edebilmesi lazım.
1: Çok doğru.
0: Dünya böyle değişir. Gerçekçi bir dünya değişimi fikrimizin küreselleşmesi ile ilgili bir durumdur. Fikrimiz yerelse dünyayı değiştiremeyiz. Dünyayı değiştirmek istiyorsak fikrimizin evrenselliğinden ve emin olmamız lazım ve bununla alakalı da organize olmamız lazım.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: Programımızın
0: ederim.
1: sonuna geldik. İsterdim ki gerçekten bu kitapları tek tek burada tartışalım. Sabaha kadar bunu götürelim ama herhalde şu oldu. Yani ya bir şey ne yaptık sorusunu karşılayacak ya da o peki ya sonra sorusunu sorduktan sonraki ortaya koyduklarımız gerçekten bence bu bir dua. Ben herkesin bunun için size çok teşekkür ettiğini ve dua ettiğini en azından biliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum çünkü çok önemli. Siz faz 1 diyorsunuz yani.
0: Burası
1: Ondan
0: faz 1 tabii.
1: Tabii burası faz 1, evet.
0: Faz 2 gelecek, faz 3 gelecek.
1: Gelecek.
0: Hepsi
1: Mutluyuz.
0: gelecek ve karanlık bir ortamdayız. Ama aydınlık yakın. Dünya için konuşuyorum. Dünya için aydınlık yakın. Bir fikir doğar, biri çıkar. Dünya değişir. Dünyanın değişebileceğine inanalım.
1: Evet.
0: Ve dünyayı değiştirecek insan kaynağı da bu ülkede, bu topraklarda var.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bizi kırmadınız. Dua ediyoruz. Çok teşekkür ettik. Ve yayınımızın sonuna geldik. Değerli 24 TV izleyicileri, çok güzel mesajlarınıza şimdiden teşekkür edeyim. Önümüzdeki hafta kim vardı programımızda? Çok özür dilerim. Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdürü Sayın Serdar Karagöz vardı. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi biz muhteşem sohbetimizi, etkileyici sohbetimizi yaptık. Önümüzdeki hafta yaşarsak, Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa

0: onu çözmeye çalışırken onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Merhaba değerli 24 izleyenleri ve dinleyenleri. Selamlar, sevgiler. Efendim 24 Portre programıyla karşınızdayız. Misafirimle karşı karşıya geçtim. Onunla söyleşeceğim. Sizin de seyir zevkinize, dinleme zevkinize uygun, çok hoş ve keyifli bir sohbet çıkacağından emin olarak başlıyorum ama öncelikle birkaç saniye öncesinde konuğumla yaptığım bir konuşmayı size naklederek başlamak istiyorum. Oo Zeynep Hanım yığmışsınız diye söyledi hocamız. Öyle çünkü önümüzde Kemal Tahir kitapları var. Esir Şehrin insanlarıyla, Devlet Anayla, Kurt Kanunu'yla fakat sadece edebiyat konuşacağımız, daha doğrusu edebiyatı tek parantez içinde konuşacağımız bir şeyle karşı karşıya değiliz. Çünkü bugün karşımda konuğum bir edebiyatçı değil, aslında bir sosyolog. İstanbul Üniversitesi'nin efsane hocalarından biri. İsmail Coşkun, Profesör İsmail Coşkun'u misafir edeceğiz sizlerin de desteğiyle ve yardımıyla. Ama sosyoloji, toplum, zaman, dönem, modernleşme ve edebiyat bir araya gelecek bu sohbette. Onun için de sizin yardımınıza ihtiyacımız var hocam. Hoş geldiniz.
1: Estağfurullah. Çok teşekkür ederim davet için. Rica ederim. İkincisi de güzel bir yayın olsun. Mutfak ekibine şimdiden çok teşekkür ederim.
0: Benim için çok iyi olacağından kendi adıma eminim. Çünkü şükürler olsun. İnsan hayatta her istediğine erişemiyor ama bir şeyi severek yapmanın mutluluğunu, bir işi severek yapmanın mutluluğunu yaşayanlardanım. Bu bakımdan samimi ve gerçek merakımın peşinden gittiğim yayınlardan birinde olduğumu biliyorum. Çünkü
1: çok
0: daha önce de sizle bir araya gelmiştik. Bu programda değil ama başka vesilelerle bir araya gelmiştik. Çünkü en başta izleyicilerimizle de paylaştığım o kısım. Biz bazı şeyleri birbirinden çok ayrı kompartmanlarda değerlendiriyoruz. Evet. Mesela sosyal bilimlerin kendi içindeki geçişkenliğini her zaman göremeyebiliyoruz. Sizin alanınız sosyoloji diye söyledim, çalıştığınız modernleşme diye söyledim. Ama bunun edebiyatla çok kuvvetli bağlar kurduğu, okumalarınızı onun üstünden yaptığınız yerler var. Oralara hep gireceğiz. Sizin dediğiniz gibi bugün bu sehpa ağırlıktan biraz zorlanıyor ama.
1: Eyvallah. Masayı doldurmuşuz.
0: Sadece bu arada izleyenlerimizle paylaşalım. Yani masamızın üzerinde duran sadece Kemal Tahir'in bizatihi kaleme almış olduğu o meşhur az önce sözünü ettiğim romanlar değil. İsmail Coşkun Hoca'nın Kemal Tahir ve Türk Romanı diye ortaya koymuş olduğu bir çalışma. Onun dışında Kurt Kanunu'nun eleştirel baskısı yine hocamızın çalışmalarıyla ortaya konulmuş bir eser olarak karşımızda duruyor. Bütün bunları çapraz okuma olarak önümüze alacağız ama hocam, çok hızlı geçebiliyoruz bazen. Sosyoloji niye var? Bize niye lazım? Olmazsa ne olurdu hocam?
1: Bize çok lazım. Edebiyatla birlikte. Şimdi öncelikle tekrar teşekkür ederim. Sosyoloji niye var derken

0: bir dönüşümün, bir tarihsel dönemin ürünü. Bütün beşeri bilimler, bugün çağdaş beşeri bilimlerin tamamı modern toplumun, devletin, siyasetin, yeni ekonomi biçiminin, yeni üretim biçiminin tabii bir çıktısı. Yani 1789 Fransız İhtilali ve buna eklenen Endüstri Devrimi, Sanayi Devrimi sonrasında yeni toplum, modern toplum bir kuruluş aşamasına geçiyor. Bugüne kadar gelen bir tür hazırlık sınıfı, bir tarihsel süreç işliyor. Ama 1789 Fransız İhtilali sonrasında artık eski toplum, geleneksel toplum, aristokrasi, Hristiyanlık, kilisenin tasfiye edildiği daha farklı esaslar üzerinde, yeni üretim biçimi üzerinde toparlanan bir yeni bir toplum. Tam da bu toplum o kuruluş sürecinde çeşitli toplumsal, siyasi, iktisadi, ekonomi, politik sorunlarla karşı karşıya. Sosyoloji biraz da o toplumun, Batı toplumunun, Batı Avrupa toplumunun karşılaştığı bu sorunları anlamaya, açıklamaya, işin bilgisini oluşturmaya, karar vericiler nezdinde bir siyaset önerme anlamında bir ortaya çıkış söz konusu. Bu beşeri bilimler arasında ciddi bir iş bölümü de vardır. Oraya hiç girmek istemem. İktisat vesaire, ama antropolojiye değinmek isterim. Her ikisinin konusu da, sosyoloji ile antropoloji konusu, toplumdur. Ama birisi doğrudan Avrupa toplumları, Batı Avrupa toplumları üzerine odaklı, diğeri Batı'nın sömürgeci süreçte karşılaştığı yeni coğrafyalardaki işgalci olarak girdiği sömürgeci coğrafyalar karşılaştığı toplulukları incelemek üzere gider. Yani çok ciddi bir sömürgeci geçmişle, bagajla yüklüdür antropoloji. O da bunu hala bugünle ilişki kurmada falan kısıtlı hale getiriyor. O eski hikayeden, günahlardan arınması biraz zor. 45 sonrası dahi, 1945 sonrası dahi bu günahları işlemeye antropoloji her düzeyde devam etmiştir. Dolayısıyla sosyoloji toplumsal sorunu anlamaya ilişkin, açıklamaya ilişkin, o sorunlar nasıl aşılabilir, bir şeyler söylemek üzere çıkmıştır. Bizde de benzer sorunlara, bir Türk modernleşmesinin belli bir aşamasından itibaren devleti, toplumu geleceğe taşıma anlamında, hangi siyasi tercihlerde bulunma anlamında yine yüksek bir siyasi motivasyonla gelmesi söz konusu. Türkiye'de sosyoloji yapacaksak olmazsa olmaz, benim farklı yerlerde altını kalın kalın çizdiğim bir şey, coğrafyayla, tarihle, edebiyatla ilişki kurmadan bu coğrafyada sosyoloji yapma imkan ve ihtimalimiz yok. Bu Batı sosyoloji geleneğinde ters ve aykırı, onun dışında bir şey değil. Weber'e de baktığınızda bunu görürsünüz. Klasik dönemle, kültürle nasıl bir beslenme içerisinde olduğunu, Marx'ta da bunu görürsünüz. Hem tarihle ilişki, hem dini olanla ilişki, ister hesaplaşma içersin içermesin, hem de edebiyatta yoğun bir ilişki içerisinde olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla çağdaş sosyal bilimler, şimdi çok Amerikan şeyler, interdisipliner falan, herkes kendi omurgasını, pozisyonunu korur. Hı hı. Ama o disiplinler arası biraz şey, ben kesinlikle bunun dışında onu içeremiyor, ondan farklı bir düzeyde Türkiye'de sosyoloji yapacaksak biraz üzerinde yaşadığımız coğrafya, onun üzerinde gerçekleşen tarih, ortaya konan kültür, özellikle edebiyat üzerinden sıkı bir ilişkiyle biz Türkiye'de sosyolojiyi başka bir düzeye taşıyabiliriz. Yani öteki türlü Batı sosyolojisinin, Amerikan sosyolojisinin iyi öğrencileri olmaktan öteye gidemeyiz. O da hiç kimse sizi bu anlamda muhatap almaz.
1: Çok ilginç. Bu bir disiplin olarak, bir bilim araştırma kolu olarak Batı menşeli diyorsunuz. Evet. Sorunları ama görme, tanımlama.
0: Ama bütün şu anda her şey.
1: Evet. Çıkışı böyle. Evet. Bizim kendimizi toplum olarak tanıma veya yaşanan şeyi anlamlandırma, görme, belki yeni teklifte bulunabilme, toplumun akışıyla ilgili bir misyon da edinebilir burada. Peki o bahsetmiş olduğunuz ayrışma nasıl ortaya konulur? Yani bir sosyolojik bilgi veya ilim disiplininin sadece oradan modellenmiş şeklinden ayırarak, mesela Türkiye'de bugün sosyoloji yapabilmenin bu ayrışma yönünden şartı ne, koşulu ne? Bu bir bakış meselesi mi, yoksa doğrudan yöntem meselesi
0: var
1: mi?
0: Var. Kavramsal bir vokabüler var, bir çerçevesi var vesaire. Siz o usul ve yöntemlerle Türkiye gerçekliği ilişki kuracaksanız, o parametrelere vesaire, Türkiye insanını, toplumunu, tarihi tecrübesini, ondan sağlam bir ilişki kurmanız gerekiyor. O da işte coğrafya, tarih, edebiyat üzerinden, yoksa Batı menşeli deyip vesaire değil. Yani oradaki gelişen bir

0: insani tecrübenin ürünü, o insani tecrübesinin gelişen usul ve araçlar, terimleştirmeler üzerinden sınıf orada farklı bir kavramsal, evet temel bir kavramsallaştırma, orada farklı dinamikler üzerinden işler, burada farklı bir dinamikler üzerinden işler. Dolayısıyla onu yakalamanın yolu, bir Türk sosyolojisi yapmanın yolu söylediğim üç şeye, esasa coğrafya, tarih ve edebiyata oturması.
1: Hocam, alanınız mı sizi seçti, siz mi alanınızı seçtiniz?
0: Ya şöyle, yani öncelikle benim sosyoloji kurduğum ilişki, o günkü ben 1958 doğumlu vesaire, işte 70'lerin ilk yarısında liseye girip 76'da üniversite iklimine giren bir arkadaş olarak baktığımızda aşırı politizasyondan ölen bir toplum düşünün yani. Şimdi kutuplaşma falan diyoruz. O gün fizik şiddete dönüşmüş, yani farklı gruplar arasında sağ sol çatışması denen soğuk savaş terminolojisiyle çatışmanın ötesinde grup içi dinamiklerde de, yani grup içi aktörlerinde çatışmalar, yani sol içi şiddet, sol grupların birbirine karşı kullandığı şiddet, sağ içinde şiddet, infazlar vesaire, sağ muhafazakar kesimde iç böyle çekişmeler vesaire. Dolayısıyla kelimenin tam anlamıyla televizyon adabına uygundur, uymazdır, rütük şeyine, pis bir dönem mi, pis bir hikaye yani, ölüm yani. O kadar kötü bir politizasyon döneminde biz de o iklimde, yani üniversite öğrencileri vesaire, o toplumu, insanı anlama, daha lise düzeyinden, orta öğretim düzeyinden bir politizasyona doğmuşsunuz zaten. Bu tür bir şeyle toplumu anlamaya ilişkin kaygılarımız, bir de siyasiyiz, o siyasi arayışlarla sosyoloji kurduğumuz bir ilişki var yani. Üniversiteye geldiğimiz andan da bizdeki bu sosyolojiyi siyasi motivasyonla kurduk ama edebiyatla kurduğumuz ilişki de o yani, insan gerçeği, toplum gerçeğini anlama anlamında. Ha,
1: kendi ideolojik çizginizle bağdaştıracak biçimde.
0: Onu haklılaştırma, doğrulamadan ziyade yani bu topluma nasıl ulaşacağız, evet, nasıl erişeceğiz, nasıl aynı dili konuşacağız anlamında bir anlama çabasıyla bir edebiyata gitme, yoksa kendi kabilenin ezberlerini çoğaltma, üretme, yeniden üretme anlamında gidiş söz konusu değil. Öyle bir dönem. Dolayısıyla o seçimler sizin ilgilerinizi de belirliyor. Yani yüksek lisansta daha sonra, ben hiç üniversite aklımda yoktu. 86-87 Türk Modernleşme 80'de çalıştım. Niyazi Berkes üzerine çalıştım. Sonrasında yine bir modernlik problemi olarak modern devlet, yani bu yaşadığımız, içinde yaşadığımız modern devlet örüntüsü anlamaya ilişkin bir şeydi. Bütün bunlar beni hem modernliğin kendi kaynaklarına götürdü, hem Türk modernleşmesine götürdü. Bu gidiş beraberimde onunla bir elleşmeye, içine girmeye, onunla zaman zaman dövüş etmeye, kitabı okurken kavga edersiniz yani ben, gibi o tür bir bu tür bir süreç bizi besledi yani, bugüne kadar getirdi yani. Hem akademide sosyoloji tarihi dersi vermeler, sosyolojiye giriş, daha sonra uygarlık tarihi, ama esas çalışma alanım Türk modernleşmesi oldu. Türk modernleşmesi bağlamında Türk edebiyatı oldu. Çok konuştum, az eser verdim. Vereceğiz diye düşünüyoruz, çabalıyoruz yani. Kitapsız profesör kalmaktan yana değilim yani. O anlamda gibi gibi yani. Dolayısıyla o dönem, süreç, tarihsellik sizin, evet, ilgilerinizi biçimlendiriyor.
1: Şimdi,
0: kısası sorunuzun cevabı bu.
1: Sizin bu söylemiş olduğunuz şey hiç yabancılık çektiğim bir şey değil. 60'lı 70'li yıllarda öğrencilik hayatı yaşamış olan insanlarla karşılaştığımda, evet, ister sağda ister solda olsun, bir misyon yüklenme, aidiyet edinme gibi örüntüler içinde yer aldıklarını fark ediyorum çoğunlukla. Tam da dediğiniz gibi bugün aslında siyaseten, kutuplaşmadan filan bahsediyoruz ama bugün insanlar kendi ilgi ve hedeflerinin peşinde daha bağımsız gidiyorlar diye düşünüyorum.
0: Yani o gün politizasyonun dozu yüksekti, evet, yani. Fizik tasfiyeye giden bir infazların yaşandığı, sokakta evet, her gün şu, evet, kadar insanın öldüğü, düşük yoğunluklu bir iç savaşın yaşandığı, pis bir dönemdir. Türk, evet, siyasetinin en kirli, sıkıntılı dönemidir yani. 80 arası. Evet. 70'ler bunun doruğa çıktığı bir dönemdir. Her bakımdan kötüdür.
1: O bakımdan bu tercihler yapılırken ne olursa olsun, yani topluma faydalılık esasıyla da birazcık, daha iyi görebilme esasıyla da bir motivasyon bir şekilde kazanmış olduğunu insanların fark ediyorum. Devam ettikçe, ilerledikçe bu daha iyi anlama, daha iyi analiz edebilme ve

kendi dilini kurabilme çabası içinde. Öğrencilik yaptığınız dönemle hocalığa geçtiğiniz dönem arasında İsmail Coşkun'un takip ettiği çizgide, meselelere bakışında, ele alışında kendisini değiştiren, dönüştüren şeyler

0: orada bütün siyasi formasyonumu, dilimi vesaire kazandım. Dolayısıyla önce onu söyleyeyim. Ama bu anlamda bir nasıl böyle edebiyat fakültesinde sosyolojide başlayıp edebiyat fakültesi sosyolojide mesleği tamamlamak bir istikrar, yani CV'de yakışıklı durmayabilir ama aynı şekilde hep o belli bir dünya görüşüyle kavrama vesaire de orada bir istikrar var. Ama sürekli her tecrübe, her değişim, her kırılma vesaire siz de onu yaşıyorsunuz. Ona bağlı olarak yani beslenmeleriniz değişiyor, farklılaşıyor vesaire ama çizgi, kavrayış vesaire bir şey yok vesaire. Ama sosyal bilimler anlamında şunu rahatlıkla söylüyorum. Daha çok bir sosyolojinin kendisinden beslenmenin getirdiği bir şey var ama orada Batı sosyolojisi özellikle 1945 sonrasında ana akım sosyolojiyi, Amerikan sosyolojisini domine etmesi, biçimlendirmesi, rengini, şeklini vermesi dışında dolayısıyla biz biraz oraya mesafeli bakma anlamında daha klasik gelenekte tamam Durkheim temel bir beslenme alanını oluşturuyor vesaire ama teoride, sosyal bilimler terminolojisinde falan daha çok Marksist teoriye vesaire yakın olduğum, ondan daha fazla beslendiğim söyleyebilirim. Bu böyle bir sentez, böyle İslam'a Marksist falan öyle bir şey demek istemiyorum. Sevmem de o tür şeyleri yani. Tuhaf bir melezliktir yani ama teorik düzeyde o tür bir zenginleşmeler falan oldu. Daha çok kıta geleneğine yakınım, Avrupa geleneğine yakınım. Yani o Amerikanlaşma şeyine itiraz anlamda. Onlardan bir beslenme, onu merkeze alma şey. Talebeyle ilişki, derse girdiğiniz andan itibaren talebe size eğitir.
1: Bir tam öğretim. Bunu açacaktım çünkü yani hocalıktan, daha doğrusu öğrencilikten hocalığa geçiyorsunuz. Kendi bir öğrencilik tecrübeniz var ve yaşadığınız bir dönem var. Şimdi 10 yıllardır devam eden öğrenciyle karşı karşıya gelme süreci var. Hem hocalığınız inşa alınıyor o esnada, hem insan profili görüyorsunuz, belki değişimi de.
0: Bir de şu yani bir sefer öğrenci, ana sınıfındaki öğrenciyle akademideki öğrenci dikkat, kavrayış ver olarak çok farklı değildir. Sizin sahne aldığınız andan itibaren sizin öğrenciye nasıl baktığınızı, kendinize nasıl baktığınızda, kendinize öz saygısı olup olmadığı, muhatabınıza saygısınız olup olmadığı, ne kadar bildiğinizi, ne kadar bilmediğinizi öğrenci okur. Siz orada o öğrenciye karşı açık, saygılı, dürüst olmak durumunda. Eğer miş gibi yaparsanız, bu askerde ASTM'nin karakoldaki erle ilişkisinde de yaşanır, amfide sınıfta da yaşanır. Öğrenciye sizin muhatap yapıp ettiğiniz işe saygınız doğrudan yansır. Eğer siz miş gibi yaparsanız, oynarsanız o öğrenci de size miş gibi yapar, hatta sizi ne oynar.
1: Of.
0: Dolayısıyla öğrenciyi ne kadar ciddi alırsanız o bakışın kendisinden de, sorunun kendisinden de, yazdığı cevabın kendisinden de beslenirsiniz. Ben beslenen hocayım yani. Ve onu söyleyeyim yani çok ilk 91'de girip 95 mezunlarını Selma'nın ismini hatırlarım, Belma'nın ismini hatırlarım yani belli sonunda itiraz etmiştir bana yani o itirazlar yani çok dar bir yerden bakıyorsun ve diğerleri dışarıda kalıyordan başlayıp eğitmiştir yani size o sorunun kendisi yani o daha esnek geniş bakmaya zorlar yani o anlamda hep o öğrenciyle ilişkiden, meslektaşları ya da akademi dışındaki aktörlerle, arkadaşlarla, dostluklarla hep beslenmiş birisiyim. Yani sorunuza ne kadar cevap buldu bilmiyorum.
1: Şunun peşindeyim çünkü az önce bir şey söylediniz. Belki kendi kendinize neredeyse bir sitem vardı burada. Sınıfta öğrenciyle birlikte geçmiş 10 yıllar var. Ben çok kıymetli hocalar görünce böyle dimağı ufku açık insanlar görünce kendim bir ikilemde kalıyorum hocam. Bu insan insanla temas edip kendi disiplinini aktarma yoluna mı gitmelidir? Yoksa bir noktada çekilip kendi dünyasında kendi eserini mi inşa etmelidir diye.
0: Yani şimdi iki şey ayrı. Akademik üretim, laboratuvar üretimi, akademik üretim, eser üretimi çok iyi olabilirsiniz ama hocalık, sınıfta ders verme, tarz, ilişki kurma başka bir şey. İkisi birbiriyle çelişir. İkisini birden yakalayan insan. Mesela Teoman Duralı büyük hocadır benim için yani. Hmm. Hakikaten Allah büyük hocadır yani. Evet. Hem eser sahibidir, hı hı, ama sınıf

0: Sınıfta efsane bir ders anlatımım vardır pedagojik olarak falan. Ben onun gibi değilim. Mesela o göz teması kurmaz. Ben mutlaka o göz temasını yakalamak zorundayım. Onun için sınıfta isteyen istediği çıkar gelir falan, yoklama almazsın vesaire, ama yani o göz temasını engelleyecek bir davranışa çok feciden bir biçimde müdahale ederim. Hoca göz teması kurmaz ama çok daha böyle bir yukarıdan bir dille, üslupla, hakim bir biçimde gezerek ayakta bütün konuları çok tane tane, sakin sakin anlatır. Takrir usulü değildir, bir yerden okuyup aktarma değil. Bir taraftan da çok kritik terimleri vesaire kullandığını tahtanın sol üst köşesinden başlayarak oraya yazar. Ders bittiğinde sağ alt köşede son terim kavram yer alır. Bütün dersi oradadır yani. Dolayısıyla ikisinin birlikte böyle cem olduğu hocalarımız vardır. Ama birisi çok iyi proje üretir. Birisi sıfır projedir. Ben yani vesaire. Ama dediğim gibi yani ders anlatma biraz başka bir tecrübedir. Yani ikisini birlikte yakaladığımızda bu tadından yenmez bir şey oluyor.
1: Vermiş olduğunuz Zuralı örneği öyleydi. Şunu hala merak ediyorum bir yönüyle. İnsana aktarmayı mı sevdiniz, seçtiniz? Sizin insanda bulduğunuz şey ne? Bildiğiniz...
0: Yani insana aktarmayı sevmekten ziyade insani tecrübenin kendisinden beslenme. Dostluklarımda da böyle. Sadece hoca talebe ilişkisinde değil. Dostluklarımda, arkadaşlıklarımda vesaire de hem olağanüstü dinlenirim hem de beslenirim. Yakın çevremde onu iyi bilir. Yani sofra adamıyımdır. Yani dolayısıyla o ilişkiden daha çok beslenmeyi merkez alan bir şey. Yani aktaran, yukarıdan tanıma. Dil tarz olarak fazla müteahhitim vesaire, fazla otoriter bir dil üstüme sahip ama beslenme odaklı biriyim diyebilirim.
1: Sizin öğrenciniz olmak nasıl bir hissiyat olurdu acaba? Bunu
0: talebelere sormamız lazım.
1: Bu çünkü zor sorulardan biridir, onun farkındayım, evet, ama yani insan kendini ne kadar görebilir ya da geri dönüşüm olarak onlarca yıl içinde neyle karşılaştınız? Sizin tesirinizin öğrenci üzerinde ne olduğunu düşünürsünüz ya da gözlemlersiniz? Ya
0: geçerken söylediğiniz bir şey oluyor. Şimdi hocalık konumu olarak üniversite hocalık, lisede hocalık son derece kritik. Niçin kritik? Çünkü insanı doğal olarak bir otorite, uzmanlık alanından konuşuyorsunuz. Sınıf düzenin kendisi bile o otoriteyi tahkim eden bir düzendir yani. Dolayısıyla o çocuk gelmiş, birinci sınıfa gelmiş, hazırlığa gelmiş, üçüncü sınıfa gelmiş falan. Çocuk sizin önünüzde. Yani bir şey söyleyecek diye bir şey. Siz aslında ettiğiniz her kelime büyük sorumluluk yani. Çünkü ettiğiniz o kelime o insanda bir karşılık yaratıyor ve ondan amel etmeye başlıyor. Ondan hayatını düzenlemeye başlıyor. Sonra siz geçerken ettiğiniz en sıradan bir şeyin sonrasında ya siz birinci sınıfta şunu demiştiniz diyorsunuz. Siz unutmuş gitmiş olabilirsiniz. Ama onu görüyorsunuz yani. Onun tesirini, ulaştığını ve onun hayatında vesaire, işte hiç unutmadım diyor, işte hayat haline getirdim, ilkesi haline getirdim şeklinde. Dolayısıyla büyük sorumluluk yani. Söz büyük, yazma anlamında da, konuşma anlamında da. Yani ettiğiniz söz orada kalmıyor. Burada şimdi biz birlikte konuştuk. Bütün bu sözler şu kadar insana ulaşıyor, ulaşmaya devam ediyor yani. Dolayısıyla yazılı olan da, sözlü olan da bu anlamda gerisinde büyük bir sorumluluk var yani. Konuşursunuz vesaire ama yani o sorumluluk ciddi, ağır bir yük de yani.
1: Bu sorumluluktan bahsetmişken şimdi özellikle çalışma alanınız şüphesiz araştırma alanlarının her biri kendi içinde önemi haizdir. Fakat modernleşme meselesi geçmişte olmuş bir şey değildir. Bir süreç olarak devam etmekte.
0: Halen. Bütün,
1: halen devam etmekte olan bir süreç. Üstelik geçmişin etkileriyle birlikte bugünü şekillendirmeye, yarını şekillendirecek olmaya devam eden de bir süreç aynı zamanda. Bu zor bir alan değil mi aynı zamanda? Yani içine birçok şeyi katmış oluyor. Günceli okumak için geçmişe bakmak ama onunla ilgili mesela kendi öğrenciliğinizden başlayarak bir siyasi bakışında bir perspektif oluşturduğunu veya bir hayat görüşünü söylediniz. Bütün bunları dengeli biçimde yerli yerine oturtmaya çalışırken zorlandığınız alanlar oldu mu? Bunu nasıl dengeye oturtabildiğinizi düşünüyorsunuz?
0: Zorlanma alanı vesaire değil. Yani bu problemin içine doğuyorsunuz. Türk toplumunun bir tane sorunu var. Yani modern uygarlıkla karşılaşmışız. Eski uygarlık kodlarını, kültürünü vesaire, yapıp etme biçimlerini, devlet toplum ilişkilerini o ekonomi politik, o üretim biçiminin dışında yeni bir şeyle karşılaşmışsınız. Hı hı. Ve siz uygarlık çevresi olarak, kültür çevresi olarak, örgütlenme alışkanlıkları olarak bir yenilgi yaşıyorsunuz. Bu yenilgi sürekli onu, o gelen meydan okumaya bir karşılık vererek ayakta kalma çabası, Türk modernleşmesi dediğimiz şey tamamıyla bu modern uygarlığın size yarattığı, baskıladığı, açıkça bir meydan okumayla üzerinize geldi. O meydan okumaya karşılık verme girişimi, uygulamaları, açıklama girişimleri olarak görebiliriz. Dolayısıyla bugünkü Türk toplumu böyle 2 asırlık, artık 2,5 asırlık muazzam bir öykünün ürünü. Dolayısıyla bu öyküyle ilişki kurmadan siz bugünle konumlanma. Bir de yanlış konumlanan bir şey var. Yani yanlış tanımlanan bir şey var. Batı'nın bir yükseliş eğrisiyle siz tam tersi bir süreci yaşıyorsunuz. Bir şeyi yitirip ve o yitirişe karşı koyma ve tekrardan bir şeyi inşa etme süreci iç içe geçiyor. Dolayısıyla yükseliş eğrisiyle çöküş eğrisinde karşılaşınca onlar yaptı biz yapamadık değil yani. Ben dibi görmüşüm, dipten itibaren yukarı doğru bir eğriyi yakalama çabasındayım. Bu da muazzam bir girişim yani. Batı düşüncesi modernliğin kendisine baktığınızda birkaç asır içerisinde modernlik kendisini kurma performansını gösterdi. Yani 1800'lerin başında bir kuruluş oturma sürecine girdi. Ondan önceki süreç hep bir kafa yorma, hep kapsamlı kafa yormalar. Bütün dünyayı, insan bilgisini kuşatıcı bir kavrama girişimleriyle dolu. Dolayısıyla biz de bu kapsamlı okuma, anlama girişimlerini sürdürmek durumundayız. Hazır kalıplarla kimden, hangi batılıdan, muhafazakarından, solundan, sağından, Weber'inden, Marx'ından, Postman'ın aklına ne girişi bu aktararak bir adım yol gidemezsiniz. Türk düşüncesi 1980'den beri özellikle 80 ihtilalinin getirdiği yeni uluslararası düzlemlerde açılma, entegrasyon sürecinde solun bizzat yaşadığı fizik tasfiyenin arkasından sosyal bilimlerden başlayarak çok ciddi biçimde batıdaki o Marksist-Leninist okumaların dışındaki sol liberal okumalara, onun dışındaki okumalara açıldı. Ama Türkiye bütün bunları çok hızlı tüketiyor yani. O günkü tartışmalardan bugün neredeyse eser yok yani. Kimse o tartışmaları anmaz hale geldi. Tekrardan 1920'lere dönme tartışmalarını konuşuyor sevgili entelektüelimiz yani. Böyle bir şey. Dolayısıyla o kalıpları buraya tekrarlayarak, tekrar tekrar aktararak onun üzerinden Türkiye gerçeğini okuma bize bir şey kazandı. Evet Durkheim, evet Bourdieu, evet Marx, evet Weber. Ama bu usul ve yöntemlerle siz kendi gerçeğinizle sağlam bir ilişki kurmak durumundasınız. O da Türk modernleşmesinin o devasa genişlikteki tartışmalar, okumalar, uygulamalar şeyle sağlam bir ilişki kurmak ve açıklama geliştirmek zorundayız yani. Bunun üzerine biz bir şey bina edebileceğiz.
1: Hocam bu bir disipline olma meselesi mi yoksa Aydın'ın kendisiyle ilgili bir yüzleşmesini önce...
0: Ya basit bir biçimde Aydın meselesi şartlı değil şartlı. Yani bu kamu meselesi. Türkiye'de entelektüel öyle 19. yüzyıl entelektüeli falan değil. Batı'da da öyle bir entelektüel yok artık yani. Tamamıyla kamu kurumlarının mevcut insan kaynağını yani akademide, akademi dışı, bilim düzeyde vesaire de bu anlamda bu odaklanmayı tesis etme, kolaylaştırma yani kütüphaneden eğitim, servis, imkan, araç, gereç kullanımı vesaire o entelektüeli beslemek ve bakmak durumundadır yani. Benim kuşağımın tamamı özel kitaplık sahibidir. Çünkü kütüphaneler çalışmıyor.
1: Yani, kendi birikiminizi yani kendiniz oluşturmak durumundasınız.
0: Öyle bir kamu yoktu yani. Öyle bir devlet yoktu. Şimdi ne kadar var ayrı bir şey yani. Şimdi bilişim vesaire geldi de biz biraz özgürce başka türlü kaynaklara da daha iktisadi, daha küçük bir ücret karşı bir sürü bir şeye kaynaklara erişme imkanı PDF teknolojisi evet, sağ olsun evet. Yani. Dolayısıyla entelektüelin tek başına üzerinden üstesinden gelebileceği şeyler değil. Ama kamunun bu ekosistemi yaratmak durumunda yani.
1: Hocam hız çağı denildiği için de aynı zamanda galiba bilginin kaynaklarıyla insanın kurduğu ilişkinin biçimleri değiştikçe de işin zorlukları ve kolaylıkları var ama o bambaşka ve upuzun evet, bir mevzu onun evet. Farkındayım. Asla girmeyeceğim oraya hiç korkmayın evet. Merak etmeyin. Yok, dağıtmıyorum. Yok büyük zevkle girerim ama yani evet. Ondan sonra bir 3 saat anlamı. Falan gerekir. Evet, evet. O günümüz meselesi bambaşka dağılma bir şey. Anlamında. Evet, başta söylediğiniz kısma tekrar iltica edeceğim ben müsaadenizle.
0: Buyurun, rica ederim.
1: Şimdi sosyolojinin tarihle, kültürle,

0: coğrafyayla ve edebiyatla bağından söz ettiniz. Bu kendi alanınızdaki çalışmalarınızı, Türk modernleşmesini okurken, okuturken kurduğunuz bağlardan, kuvvetli ilmeklerden bir tanesi Kemal Tahir. Bir kere bu da bir seçim mi, tercih mi, karşınıza çıkan devasa bir yapımı neden üstünden atlayamadınız da o oldu sizin alanınızda?
1: Yani önce yine bir Buse arkadaş da 24'ten onunla söyleştiğini söylemiştim. Biz yine nasıl sosyolojiyi seçerken siyasi matematiğe edebiyatla ilişkimiz de benzer kaygılar oldu. Kemal Tahir'e gidişimiz de oldu. Kemal Tahir meselesi olan bir yazar, problemi olan bir yazar. Romanın, edebiyatın bir eğlendirici, modern insanı, bireyi eğlenmeye davet eden, o vaktini onunla geçiren tarafı var. Hı hı. Ama Türk edebiyatında klasikleşen bütün metinler, kanonik hale gelen, yerleşik hale gelen metinler biraz Türk modernleşmesiyle ilişki kuran, o öykünün içine giren, onu mesele eden olan Kemal Tahir bunların başında gelir. Dolayısıyla biz oradan öyle bir şey gittik. Yani bir sosyoloğa düşer miydi Kemal Tahir çalışmak? Yani düştü. Ben daha çok politik eğitimlerde Osmanlı tecrübesi, işte Çağdaş Türkiye'yi anlama, Türk siyasi tarihinin roman üzerinden, nehir roman dizileri üzerinde okunması anlamında hem Kemal Tahir'i hem Tarık Buray'ı merkeze alan bir insanım. Bu merkeze alış beraberinde onlara hemhal olmayı getirdi. O da duyulmuş, bilinmiş yani. Onun bir gün bir arkadaşımın evinde buluştuk. Onu da söyleyeyim yani, Hakan Arslan benzerliğinde. Bugün Ketebe Yayın yönetmeni Furkan Çalışman, buradan selam almak isterim her ikisinde. Buluştuk, böyle bir teklifle gelindi. Doğrusu, dolayısıyla sizin ilgileriniz size ilişkin bir şeyleri gelip buluyor yani. Bu projeyi yönetir misiniz dedi. 3 ay çalışacağım sonrasında dedim. 3 ay çalıştık, sonra şöyle şöyle yapabiliriz dedim. Tek bir şey oldu yani. Bir işime karışmayın dedim Furkan Bey'e.
0: Şartınız buydu.
1: Evet, yani o da hiçbir şekilde karışmadı. Son derece o projenin yürümesinde vesaire biz kendisine danıştık. Sadece Furkan Bey değil, başka yani yayın camiasından arkadaşlara sürekli istişare ettik. Burada tek tek isimlerini saymak istemem ama yani Küpüşoğlu'nu da, İshak Leyne'den, Murat Yalçın'ı da onlarla sohbetlerimden çok beslendiğimi, Batı tecrübesi, yazar neşirleri, külliyat neşirleri, bunun altını çizmek isterim. Sonrasında bu projeye başladık. Bir sefer olumsuz bir şey olarak söylüyormuş gibi bir yere düşmeyelim ama bunu söylemek isterim. İlk defa Kemal Tahir, yani 1973'te ölümünden bu tarafa kesinlikle büyük bir çabadır yani Kemal Tahir'in eserlerinin okuyucuya ulaştırılması falan. Bu anlamda hepsi tebrike şayan işler yapmıştır. Ama ilk defa temiz bir neşir, derli toplu, çapaktan arındırılmış bir metinler ortaya konuyor. İlk defa bir yayın evi yazara bu denli yatırım yapıyor. İlk defa eleştirel basımları yapılmaya başlandı. İlk defa hocam Kemal Tahir sadece işsiz şehir insanların da 5 baskı var elimizde. Tefrika, hı hı. 56 ilk baskı, 69, 72, 73 gidiyor böyle. Ölümünden sonra 74 baskısı da var. Değişiklikler var çünkü. O değişiklikler Kemal Tahir'e mi ait? Editöre mi ait? Hı hı. O gün yayınlayan karısına mı ait? Bütün bunları karşılar 3000 değişiklik var. Önceki yayın tecrübelerinde şöyle sıkıntılar var. Satır atlamalar var. Paragraf düşmeleri var. O günkü dizgi teknolojisiyle ilgili vesaire. Böyle en iyi baskılar hangileridir derseniz geçmişte. Ben Sander'ciyim yani. Sander'den birkaç kitabı çıkmıştır vesaire. Dolayısıyla böyle bir projeyi yönetmek üzere Furkan Bey geldiğinde birlikte çalışmaya başladık. Dolayısıyla Kemal Tahir'e fazla gömüldük. Beni de kitledi. Yani bundan mutsuz değilim. Ama bunu da kırmak istiyorum. Yani başka çalışma alanlarımızla da ilişkiyi canlı tutmak istiyoruz.
0: Biz bir sonraki programlarının sözünü almak için bunu vesile edelim. Daha başka alanlardaki çalışmalarımızı
1: her zaman
0: alırız ama
1: ne zaman isterseniz.
0: Hali hazırda devam ederken. Onun edebiyatında, kaleme aldıklarında, Kurt Kanunu'nda veya genel olarak romanında edindiği yer bakımından yaklaşımı, tarifleri, tahlilleri...

0: sosyolojik bir çalışmada nasıl bir veri sunuyor araştırmacıya? Yani, neden ilginç?
1: Edebiyatçının en fazla sevmediği konu şudur. Edebiyatın sosyolojinin malzemesi kılınması. Bu anlamda bu tür bir tartışma değil ama edebiyat Türkiye sorunlarıyla ilişki kurma ve anlamada, sezmede daha bütünlüklü kavram anlamında biraz daha önde gider.
0: Çok ilginç.
1: Sosyoloji daha somut konuşur. Yani
0: çok özür dilerim. Edebiyatçı bunu sezgileriyle mi yapar hocam? Yoksa gözlemi ve araştırmasıyla mı?
1: Daha yani evet, yöntemi de sanatın sezgidir. Yani muhayyilede kendi kavrayışı üzerinde imbikten süzer ve size o uçları görür. Siz o uçları yani vermede edebiyat bizim için çok kritik yani. Yani 20'lerde çok o yahut 20'lerin ister Ankara'sı, ister İstanbul'u, sokağı, ister Beyoğlu'su, ister Fatih'i, ister Çankırı'da bir köy, ister bir cezaevi vesaire. Bütün oradaki toplumsal ilişkilere ilişkin daha bütünlüklü bir kavrayış verme imkanı var. Ve uçları, çelişkileri hepsini bir resim olarak verme imkanı var. Dolayısıyla o ciddi bir şey. Bu bütünlüklü hikaye biraz Kemal Tahir'de daha fazla merkezdedir. Onun da arkasında tersinden bu kez Kemal Tahir'in sosyolojiyle, Marksizmle, Marksizm üzerinden sosyoloji kurduğu ilişki. Marksizm çok bütünlüklü kavrar dünyayı. Sistemli kavrar. Sosyoloji de öyle. Yani bir tür o Marksizmle teorik beslenmesi, onun bütünlüklü bakmasını da kolayla o sanatçı sezgisiyle, muhayyilesiyle de yakalayıp bize bir resim verme anlamında şey, çelişkileri, gerilimlikleri, bireysel dramı vermesi bizi olağanüstü besler sosyoloğu.
0: Peki beslenmiş olduğu o disiplinler veya politik görüş, ideolojik yakınlık çerçevesinden bakacak olursak, az önce siz aslında daha doğrusu başlarda kendi çalışma alanınızla ilgili söylemiştiniz. Yani Türk sosyolojisi yapılacaksa eğer, disiplin olarak oradan aldığı kavramları kendisi algılamak mecburiyetindedir, görmek, tanımak mecburiyetindedir.
1: Sindirecek diye. Ama kendi insanı evet, gerçeğine yönelecek.
0: Evet, görecek bunu. Hem belli ki Kemal Tahir aslında dertli bir adam. Ve bu derdini bir sanat dalı da kabul edilen edebiyatla ortaya koymaya çalışan biri. Sözünü evet, onun üzerinden söyleyen biri Kemal Tahir. Şimdi bu kendini mesul hissetmesi, aynı zamanda edebi kişiliği, bütün bunlar ortaya bir eser neşretmesine vesile oluyor. Beslenmiş olduğu kaynaklarla beraber Türkiye'de edebiyatın farklı kategori, daha doğrusu edebiyatçıların farklı aidiyetleri bağlamında farklı yolları var birbirinden. Burada Kemal Tahir'in özellikle bir yeri var, hep konuşulan, tartışılan ve dikkate verilen. Beslenmiş olduğu Batı kaynaklarından, Marksizm çerçevesinden almış olduğu çok şey var. Fakat sözünü söylerken ki işte toplumcu gerçekçilik belki.
1: Sosyalist.
0: Evet, ha, sosyalist.
1: Türkçe'ye çevirince oluyor. Yani. Sosyalist diyemediği için toplumcu der genellikle. O günkü 60'ın soğuk savaşı. Evet, buyurun kestim.
0: Fakat bununla birlikte her zaman böyle çok öğrenilmiş değil. Hem dediğiniz gibi sezilmiş, hem gözlemlenmiş tahliller, tespitler görürüz. Onu ayağını toprağa bastıran şey size göre ne? Farkı, özelliği ne?
1: Şimdi öncelikle şu, Kemal Tahir şüphesiz insanın kişisel sorunları vardır, dertleri vardır. Ya bu kadar yani sıfır şikayet yani kendi hayatıyla ilgili. Yani böyle birisi yani sonuçta çok genç yaşta anneyi kaybediş, sokakta kalış, cezaevi deneyimi vesaire çıktıktan sonra ciddi biçimde kısıtlı iktisadi koşu üretmek zorunda kalır. Sıfır şikayettir. Devletle olan çekişmesinde de yani o günkü siyaset Sabahattin Ali'nin kitabını kardeşine verdi diye vay sen orduyu donanmaya isyana teşvikten ve sen Nazım Hikmet çevresinde olmaktan dolayı 15 yıla mahkum ediyorsun yani. Mesela arada da gene davalar vesaire de var yani. Bu anlamda sıfır şikayet birisi. Daha çok onun derdi gerçekten biraz da o kuşağın da sorunu. Kemal Tahir ayrı bir mesele olan yazardır ama ya biz bir imparatorluk, yani 1910 doğumlu Kemal Tahir. İmparatorluğun kaybını yaşıyorsun. Hı hı. Bütün çocukluğun onu aile boyu yaşıyorsun yani. Dönem değişik ya, ailede imparatorluk çökerken ailesi de bir dağılıyor, kaybı çünkü yaşıyor. Yani izleyiciler yani kesinlikle Kemal Tahir'le nereden başlayalım derseniz ben kesinlikle Bir Mülkiyet Karesi, Emre Safa Hoca ile yaptığımız ilk program, yani o Siri Kemal Tahir romanlarını konuştuğumuz dizide ilk metin ne şey olarak adlandırdı Emre Hoca. Doğru bir adlandırdı. Kemal Tahir dünyasına giriş. Hmm. Gerçekten bir Mülkiyet Kalesi Kemal Tahir dünyasına bir giriştir yani. O kaybı, hem imparatorluğun kaybını görürsünüz, hem ailenin kaybını görürsünüz. Ev dahil kaybı görürsünüz. Ailenin yitimini görürsünüz yani. Dolayısıyla bu problemi yoğun bir biçimde yaşayan meseleye doğuyorsunuz yani. Artık hı hı. O meseleyle ister istemez uğraşmak durumundasınız. Yani kuşak olarak da böyle bir şey var. Dolayısıyla kişisellerde toplumsal bir mesele. Sonrasında bu meselelerle kurduğu ilişkide hep şey olmuştur yani, beslenme kaynaklarını buraya Türkçe'ye tercüme etmekten ziyade usul ve yöntem olarak beslenip elinizde tuttuğunuz kitap, işte bu geçmişte 1968 baharında Mehmet Seyda'nın Bayramoğlu basın şeyinde bir yazlık bölgedir, orada entelektüelin kalıp ettiği bir yerdir, orada düzenlediği bir açık oturumdur. Kemal Tahir'in de katıldığı. O tartışmada da çok güzel verir Türk romanı meselesini. Nedir Türk? Çünkü Türk romanı tartışması şöyle çıkmıştır. Onu da izleyici dağılmanın parçası kılalım. Devlet Ana'nın ilk baskısı 67 Ekim'indedir. Arka kapakta ilk baskıda ilk Türk romanı ibaresi yer alır. Bu kıyameti koparım ne demek vesaire şeklinde. Bir yıl sonra o bütün o herkes eteğindeki taşı döktükten sonra bu Türk romanı açık oturumu yapılır. Elinizdeki metin benim yayına hazırladığım tekrar o metni, önemini vesaire işaret eden bir sunuşla yeniden yayına hazırlamaktır. Orada bir tartışma var, Türk romanı tartışması. Yani Kemal Tahir şöyle cevap verir. Dostoyevski diyor ki Batılılara, biz sizden Batı romanının bütün esaslarını, usullerini, yöntemlerini, dilini aldık diyor. Ama biz buna Rus dehasını kattık diyor. Rus romanı budur. Kemal Tahir diyor ki Türk romanı budur. Kemal Tahir bütün hayatı boyunca bu tarz bir, yani sonuna kadar modernlikten beslenme ama ayağı sürekli bu coğrafyada, sokakta, toplumda, ailede vesaire, sürekli bu tarihi anlama, bu kültürü anlama, kendisinden önceki edebi teşebbüslerle sağlam bir beslenme üzerinden burada bir dil inşa etme, bir nesir dili inşa etme. Ve bu bize özgü bir hikaye değildir. Herkes baksın, yani Virginia Woolf'un o edebi hatıraları vardır ölümünden sonra eşinin kendisine kalan defterlerden. Kadın her esere yöneldiğinde yeni bir eseri ortaya koyma sancısı çekmeye başladığında bütün İngiliz edebiyatını haldaş pamuğu gibi atıyor.
0: O vesayeti atmaya çalışır.
1: Baştan tekrardan İngiliz edebiyatına altını yerinden girip üstünden çıkıyor. Hatmediyor yani. Kemal Tahir artı bir de o tarihte. Ya bu mesele böyle midir? Kasap Osman öyle bir biri var mıdır? Yok mudur? Yüzbaşı Selahattin kimdir? Bekir Sami'nin anıları nelerdir? Yorgun Savaş'ta. Olağanüstü geride muazzam bir kaynak vardır. Şimdi eleştirel basım çalışmaları tamamlanıyor Yorgun Savaşçı'nın. Orada göreceğiz İsmail Küçük.
0: Kurt Kanunu'nun ardından Yorgun Savaşçı tabii, geliyor. Tabii
1: Eskişehir'in insanları geliyor. Hemen arkasından Yorgun Savaşçı geliyor. Mutfak çalışması tamamlandı. Sonbaharda en azından Eskişehir insanları ve mahpusunu birlikte elimize almak istiyoruz yani.
0: Şimdi bugünlerden geçerken bu da bizim Kemal Tahir 101'imiz olmuş olsun hocam.
1: Eyvallah.
0: ve devamındaki serinin arkasından gelenleri de üstünden geçerek. Çünkü siz bir şeyin peşinden gittiniz. Kemal Tahir bir şeyin peşinden geçti. Her bir insan teki kendini anlamlandırma konusunda bir şeyin peşinden gidiyor. Ve bütün bunlar bizim için birer kırıntı oluyor yolu bulmak için aslında.
1: Evet, işaret taşları.
0: İşaret taşları gibi ve zihnimizi de gönlümüzü de zenginleştiriyor. Evet, o doğrudan böyle görmedi ama edebi zevk vermesi ayrı bir tat hakikaten.
1: Kesinlikle.
0: Onun için size son sorum şu olsun. Müsaadenizle çok kısacık cevap rica edeceğim. Şimdi siz bir şeyin üzerine giderek bir şeyin derdiyle peşinden gidiyorsunuz ama bu çalışmaları yaparken edebiyat zevkiniz zarar görüyor mu bir taraftan? Yani aşırı dikkat kesilmekten.
1: Tam tersine fazla genişliyor. Yani besleniyorsunuz, aralıksız besleniyor. Ya bir dakika deyip onun başına gidiyorsunuz. oradaki tartışmaları, oradaki estetik kavrayış falan anlamak için de siz edebi tecrübesini genişletmek durumunda

0: kalıyorsunuz. Dolayısıyla yani projeye başladığımda şimdiki İsmail'de dağlar kadar fark var. Çünkü edebiyatta kurduğunuz ilişki daha sağlam bir temele oturdu ve bunu karşılaştırmalı yapmak durumunda kalıyorsunuz. O karşılaştırma beraber sizin edebi tat. Şimdi son Göl İnsanlarını çektik Emre Hoca'yla bugün tekrar ikinci kez anmış olayım. Göl İnsanlarını çektik. Orada da söyledim yani Göl İnsanlarında gelin kadın oyunu benim daha önce okuduğum küçümsediğim bir öyküydü. Bu okumada hem büyük bir keyif aldım, haz aldım hem de çok yakıcı geldi yani öykünün kendisi. Orada kadın karakteri, sultanın macerası 5 ayrı sahnede bana göre küçük bir roman, bir novella gibi görmek isterim. Dolayısıyla Kemal Tahir sizi de besliyor, sizi başka ufuklara da kanatlandırıyor yani. Kemal Tahir'e ciddi bir haksızlık vardır. Bu haksızlık şudur yani, Kemal Tahir'i salt, ideolojik düzeyde bir basit bir Kemalizm eleştirisine, Kemalizm'de hiçbir şey kutsal değildir arkadaşlar. Kemalizm'de eleştirilen münezzeh değildir. Kemal Tahir o dönemi okuması vesaire, romanlarla dile getirmesi, düşünsel tartışması kıymetlidir. Katıl katılma ama Kemal Tahir salt Kemalizm eleştirisiyle sınırlı birisi değildir. Salt asetipi üretim tarzını, ya arkadaşlar şuna bir bakın, bu önemli, bizim kendi tarihi tecrübemizi anlama bakımından bize bir şey söyler mi demenin ötesinde Atatürkçülüğü gibi böyle bir kutsal bir Freud gibi bir psikanaliz mezhebi inşa etme gibi falan girişimi yok. Ama bütün tartışmalar sanki Atatürk üzerinde bir mezhep kurucusu gibi gözükür yani. İkinci hapsedildiği alan budur. Üçüncü de Doğu Batı çatışması. Bu bütün edebi alandaki dilde yarattığı, Türk edebiyatında yarattığı meselemizi kurcalama biçimi dahil buharlaşıyor. Onun için o edebi estetik kavrayışını merkeze alan bir Kemal Tahir okuması yapmak durumundayız ve bütüncü bir okuma yapmak durumundayız.
1: Ve bizim 45 dakikamız ancak bu kadarına el verdi. Bu zevk.
0: Devamını yaparız.
1: Devamını yapalım hocam. Büyük bir zevkti sizi misafir etmek. Heyecanla dinledik hakikaten. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben çok teşekkür ederim. Mutfağa da ayrıca teşekkür ederim.
1: Sağolunuz.
0: Kolaylıklar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, portrenin sonuna geldik. Misafirimiz Profesör İsmail Coşkun'du. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Bir başka bölümde yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Masada ne var'a hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Üç başlığımız var her zaman olduğu gibi. Önce başlıkları paylaşacağım, ardından da sohbetimize geçeceğiz. İlk başlığımız muhalefet cephesinde yaşananlara dair diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir mesaj geldi. Açık söylemek gerekirse muhalefetin faydasız olduğunu söyledi. O yüzden de birazdan Sayın Falabarde'ye soracağım. Muhalefet hayırsız evlat gibi mi diye. Başlığımızda ise dağlar kadar fark var. Neden bu manşeti seçtik derseniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki bizim siyaset yapma anlayışımızla muhalefetin siyaset yapma anlayışı arasında dağlar kadar fark var diyor. Güne yansıyan sıcak gelişme ise yine eskiden önümüze çıkan bir mesele. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik diktatör yaftalaması, tezgiratları, karalamaları. Bu kez Ertuğrul Özkök bu meseleyi gündeme taşıdı. Erdoğan'ı Franco rejimi dönemine benzetince de biraz tepki çekti diyebiliriz. Bir de tipli milletvekili Serra Kadıgil var. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devlet millet düşmanı ilan etmeye kalktı. Tabi böyle olunca da soruşturma başlatıldı. Nasıl bir kafa yapısıyla karşı karşıya sorusunu bu başlıkta sizlerle paylaşacağız. İkinci başlığımızsa açık söylemeye gerekirse terörsüz Türkiye, terörsüz bölge mücadelesiyle ilgili. Ağustos ayı gerçekten çok ama çok kritik olacak. Normal şartlarda Ağustos ayları yaş kararlarıyla ilgili olarak eskiden kritik diye gündeme gelirdi ama artık o dönemler çok geride kaldı. Mesela yarın yaş toplantısı var. Gündemde şu kadarcık bir yer tutuyor diyebiliriz. Zira her şey anayasal düzende ve rutininde işliyor. Peki Ağustos ayı neden kritik olacak? Çerçeve yasa meclis gündemine geldi gelecek gibi AK Parti yasaya dair görüş almak için partileri dolaşmaya başladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş geçtiğimiz hafta önemli bir trafik yürütmüştü. Yine terörist başından bir mesaj geldi. Artık yasal düzenleme zamanı geldi diye. Peki bu süreç nasıl işliyor, neler oluyor diye soracağız. Aynı zamanda size bir de zaman çizelgesi çıkaracağım. NATO zirvesinden Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın ziyaretine kadar geçen süreçte yaşananları da biraz bu konuda değerlendireceğiz. Elbette Türkiye kardeşlik kuşağını inşa ederken kimin ayağına basıyor sorusuna da burada cevap arayacağız. Özellikle bu başlık altında Mumcu suikastı dosyasının yeniden açılması da yine dikkat çekici bir gelişme olarak karşımızda. Son başlığımızsa dünya nereye koşuyor şeklinde. Aslına bakarsanız hafta içinde gündeme yansıyan görüntüler herkesi hem şaşırtmış hem de dehşete düşürmüş hem de biraz endişelendirmişti. Fas'tan İspanya toprağı olan bir bölgeye doğru yüzerek gidenler, yürüyerek gidenler, güvenlik güçlere karşı karşıya kalanlar, binlerce kişinin hareketliliği, hani Esed zulmünden kaçan mülteci göçünü hatırlarsanız ona benzer görüntüler vardı. İspanya müttefiklerinden Avrupa Birliği içindeki ülkelerden bu konuda destek isteyeceğini açıkladı. İnsanlar Afrika'dan Avrupa'ya doğru neden böyle canhıraç bir kaçış halinde? Aslında Avrupa kendi etti, kendi buldu diyebilir miyiz sorusuna cevap arayacağız. Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la bir telefon görüşmesi yaptı. İran ve ABD arasındaki gelişmelerde bu başlık altında bakacağız. Birçok başlığımız var, dünya nereye koşuyor diye de konuşacağız. Hadi başlayalım. Konuklarımı sizlerle tanıştırayım. Hemen sohbetimize geçelim. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi ve Savtek Dergi Genel Yönetmeni Sayın Falabarde. Hoş geldiniz. Savtek Dergi'nin Ağustos sayısı çıktı. Onu da birazdan sizlerle paylaşacağım. Sayın Alabarda'ya da soracağım elbette.
1: Eyvallah.
0: Bu kez Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon, yeni tersane stratejisi başlığı alınmış. 50 gemi yapabilen ender ülkelerden biri Türkiye. Birazdan konuşuruz. Önemli bir mesele. Star Gazetesi yazarı doçent doktor Levent Ersin Oral Uysal. Hoş geldiniz.
2: İbrahim Bey hoş bulduk. Güzel bir hafta diliyorum.
0: İnşallah hepimize. Arda Survey Genel Müdürü Sayın Yusuf Akın. Uysal hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum.
0: Bu arada Sayın Akın'a az önce yeni partinin oy oranlarını sorduk. Biliyorsunuz 49'dan açıp 70'e kadar yükseltenler vardı. Ölçtükleri birazdan onları da öğreneceğiz hep beraber diyelim ve şimdi dağlar kadar fark var başlığıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını size hemen bir hatırlatayım şöyle. Ardından Erdoğan'ın bu konuşmasındaki satır aralarına yansıyan mesajları Sayın Alabarde'ye soracağım.
4: Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok. Ne ekonomide, ne şehircilikte, ne dış politikada, ne de iç siyasette. Bize ve millete faydası olacak, bizim ufkumuzu açacak hiçbir önerileri yok. Biz ise tüm bu zorlu konjonktüre rağmen Türkiye'yi kalkınma rotasında tutuyor, insanımızın sıkıntılarına çare bulmaya gayret ediyoruz. Yalnızca son günlerde muhalefet cephesinde yaşanan tartışmalara ve bunların niteliğine bakmak bile bunu anlamak için kafidir. Bizim gündemimizde onların gündemi arasında dağlar kadar fark var. Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken, onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken, onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken, onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Biz plan üretirken, proje üretirken, milletimizin derdine çare üretirken, onlar sadece ve sadece gerilim, çatışma, hakaret ve polemik üretiyor.
0: Evet Sayın Alabar'da, muhalefet hayırsız evlat gibi mi sorusuyla başlayayım. Bir de dağlar kadar fark olması da normal mi?
1: Tabii ki normal değil. Yani Türkiye'de özellikle son zamanda muhalefetin Cumhuriyet ve Halk Partisi üzerinden ikiye bölünmesi bile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde vatandaşların ihtiyaçlarından kaynaklanan fikri ayrılıklardan değil, ülkeyi bir noktaya getirmekten ziyade Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirip orada koltuk kapma sevdasından kaynaklanan parti içindeki kavgadan kaynaklandı. İkisi çok farklı. Yani bir grup demiyor ki biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde millete giden ekmeğin büyütülmesi, refahın arttırılması konusunda derin fikir ayrılıkları içerisindeydik. İş bu sebepten dolayı da kendi partimizi kurduktan kaynaklanmıyor. Neydi sorun? Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edebilmek için parayla delege iradesini sakatlamaktan kaynaklanan bir butlan kararı var. Burada da anlaşılan parti içi kısır kavgalardan kaynaklanan bir sorun var. Halkın sorunlarına bakıştaki farklılıktan kaynaklanmadı. Dolayısıyla bu kavganın da devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü halk hiçbir şekilde iktidar kavgalarında ya da iktidar mücadelelerinde gündemlerinde olan bir şey değil. Hatta eğer halk kendilerine oy vermiyorsa, yeri ve zamanı geldiğinde aynı halkı, göbeğini kaşıyan adam, kıllı adam, beynini al da seçim sandığına git şeklinde manşetler dahi atmaktan hiçbir şekilde imtina etmediler.
0: Peki burada şöyle bir soru sorsam. Şimdi mesela Ahmet Davutoğlu da mesela AK Parti'den giderken böyle bir yüksekten söylemlerle ayrıldı ama halkı neden ayrıldığı konusunda ikna edemedi gibi görünüyor.
1: Ona da geleyim.
0: Mesela şimdi bunu soracağım. Yani halkı ikna edemediğiniz zaman gideceğiniz menzil ne olur?
1: Bir sıfır olur. Oraya da geleyim. Şimdi bu konuyla alakalı parti içindeki kavgayı bile altılı masayı kurduktan sonra makam üleştirerek iktidara gelmeyi denediler. Örneğin ne diyor? İşte sen İYİ Parti'de kim var başında? Meral Akşener var. Ne kadar oyun var? %7-8 neyse. O zaman ben senin tabanını benim havuza getirmen karşılığında sana ne vaat ediyorum? Cumhurbaşkanı yardımcılığı vaat ediyorum. Hadi sen %7-8, %1 bile oy alamayan Ahmet Davutoğlu gibi, Saadet Partisi gibi, ismini dahi bilmediğim Demokrat Parti'nin genel başkanı olan şahısta olduğu gibi bir kişiyi bile getiriyorsan sana da Cumhurbaşkanı yardımcılığı. İşte bu sebepten bir Cumhurbaşkanı ile 7 Cumhurbaşkanı yardımcılığı sözü verilmişti. Dolayısıyla bunun filmini bile çektiler. Beyaz gömleklerini giydiler. Ve bir tanesi önüne tablet açtı, öbürküsü finansal endeksle ilgili bir İngilizce kitap koydu. Adeta çocukların küçükken oynadıkları evcilikte olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, seçim gecesi kazanıyoruz şeklinde çocukça milleti kandırma telaşları bugün de devam ediyor. İşte bugün de %62 oy aldığını falan iddia ediyorlar. Birazdan geleceğiz o konuya. Şimdi yenmedi, içmedi. Geçtiğimiz günlerde Şaban Sevinç bir kişiye dayandırarak vermiş olduğu haberde ya herkes için yeteri kadar masa makam var.
0: Üçüncü yolcuların teklifi diyorsun.
1: Cumhurbaşkanı Özel olur, Meclis Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olur, Ekrem İmamoğlu da başbakan olur. Oysa bu ülkede başbakan yok, olsun. Yani referanduma gidilir, onun da yetkisi alınır. Hoca Nasrettin'in koyun tüylerinden çorap yapıp satması gibi. Sat baba umudu satalım. Daha da olmadı. Vatandaşın karşısına geçelim ve sorunların nasıl çözülebileceğine dair sistemli bir düşüncenin ürünü çözümler ortaya koymak yerine muhtarlıklara 3 kişilik kadro veririz. Asgari ücreti 3 katı yaparız. Mansur Yavaş da diyordu hava bedava, su niye bedava değil, su da bedava. Ben 15 metre küpüne 2000 lira su parası ödemiş adam olarak bu konuşmayı yapıyorum. Bu ay için söylüyorum. 15 metre küp suya 1700-1800 lira ödemiş bir adamım.
0: Anka Parkı da açmış.
1: Tamam mı? Yani bedavaya verilecekti bu iş. Yani öyle diyorlardı falan. Şimdi dolayısıyla hiçbir zaman için şey yok. Her şeyi vaat edebiliyorlar. Hiçbir şeyin nasıl olurunun cevabı yok. Tamamen bir üleşime dayalı. Örneklerini de veriyorum. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya, biz dış politikada insanların sorunlarını çözme gayreti içindeyken siz kendi iç kavganızı bile bitiremiyorsunuz. Dış politikayla da ilgili ne diyordu mesela Meral Akşener? İktidara geldiğimiz gün Rusya'ya ambargoyu hemen uygulamaya başlıyoruz. Ondan sonra nükleer Akkuyu santralini millileştiriyoruz ki iptal ediyoruz demek. Kaç tane nükleer santral açtın bugüne kadar da millileştirip kendin açacaksın. İşte geçtiğimiz günlerde keza yine İran tarafından atıldığı tespit edilen 3 tane füzenin NATO hava savunma sistemleri tarafından vurulması sonrasında İran'a karşı neden sessizsiniz, neden devreye girmiyorsunuz? Yani istiyorlar ki Tahran'ı bombalayalım, Tel Aviv ile beraber İran cephesinde yan yana gelelim. Dertleri bu. Şimdi dolayısıyla memleketin ihtiyaçlarına dair bir söylemi yok. Ahmet Davutoğlu olayı daha farklı bir şey. Ahmet Davutoğlu olayı büyük bir kibir olayı aynı zamanda. Allah kibirlenenleri sevmezmiş. Ahmet Davutoğlu'na ihtiyaç olmadığı halde Ahmet Davutoğlu kendisine olan ihtiyaçtan siyaset yaptığına inandırılmış bir adamdı. Yani beni bilenler bilir, ben kütüphaneme girerim, 3 gün çıkmam, kitap okurum, kitap yazarım ama ben kendim için değil vatanın bana ihtiyacı olduğu için siyaset yapıyorum falan diyordu. Anlaşılan vatanın Ahmet Davutoğlu'na ihtiyaç duyduğu süre tamamlanmış, Davutoğlu partiyi kapattı ve aynı yolda yürümeye de devam edeceğini söyledi. Yani büyük bir siyasi ibretlik vakadır Ahmet Davutoğlu'nun geldiği hazin son. Herkes aslında bu sondan bir şekilde hisse kapmalı. Yani bu kadar kibre bu iş daha fazla dayanamazdı. Sonucu da o şekilde oldu ama özellikle muhalefet dediğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'li muhalefet kitlesini ve ondan çıkan yeni partiyi aldığımızda gerçekten halkın ihtiyaçları ile ilgili en ufak bir şey dahi dertlerinde değil. Bunu mesela sahil kesimdeki belediyeleri yönetiyorlar. Oralara gittiğinizde sahillerin nasıl işgal altında olduğunu, nasıl yolların helak olmuş halde bulunduğunu, sahil kesimlerinde en ufak bir şekilde hizmet verilmediğini, kanalizasyonların açık bir şekilde Ege'nin o mavi sularına boca edildiğini gördüğünüzde içiniz yanarak bir kez daha görüyorsunuz. Ey Yusuf Alabar'da 24 TV'de çıkmışsın, bu konuları böyle tek tabanca anlatıyorsun. O zaman nasıl oy alıyorlar? Ha, bu siyaset sosyolojisinin cevap vermesi gereken bir şey. Ayakkabıya, terliğe oy verecek kadar zelil hale bu insanlar nasıl düşebildiler? Erdoğan karşıtlığı üzerinden konsolidasyon bu denli etkin nasıl yapılabildi? Aslında hiçbir ekstradan özelliği olmadığı halde boyoz yiyip akşam Türk dizisini çayla beraber izleyen insanların biz İzmirliyiz, biz farklıyız sendromuna nasıl kapıldıkları psikolojinin ve siyaset sosyolojisinin sorunu.
2: Peki, tam bu sosyolojiyle ilgili bir sesimiz var. Gazeteci Ertuğrul Özkök, onu 28 Şubat dönemi manşetlerinden hatırlarsınız. Erdoğan'ın şu an işte Türkiye'deki durumunu İspanya'daki Franco diktatörlüğüne benzetiyor. Franco öldüğü gece İspanya'da rejim değişti diyor. Bir de Serra Kadıgil var, tipli milletvekili Saliha Serra Kadıgil. O da diyor ki işte andolsun kurtaracağız Türkiye'yi ama esas diyor işte Erdoğan gibi düşmanlardan kurtaracağız falan diye söylüyor. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar?
5: Yani bu dönemler geçecek. Ben İspanya'da bir öğrenci olarak İspanya'da Franco rejiminin nasıl çöktüğüne tanık oldum gözlerimle. Bir gecede gitti 30 yıllık Franco'latörlüğü. Öldüğü gece İspanya'da rejim değişti ya. Öldüğü gece. Yani bu tür rejimlerin böyle bu şekilde devam edeceğini kimse düşünmesin. Devam etmez. Bugünkü rejim Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın kişiliği üzerine dizayn edilmiş ve onun kişiliğiyle geçerli bir rejim.
6: Bir de Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak elbette en büyük ve birinci önceliğimiz. Ve andolsun kurtulacağız, söz olsun kurtulacağız. Bundan da şüpheniz olmasın. Olmasın şüpheniz. Ama biz kendimize şu soruyu sormadıkça Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak yeter mi? Bu ülkenin tek düşmanı Tayyip Erdoğan mı? Tayyip Erdoğan gidecek ve her şey bir anda güllük gülistan mı olacak? Yoksa biz asıl Tayyip Erdoğan'ı ve Tayyip Erdoğan'ları besleyen bu sistemle, bu düzenle mi kavga etmek zorundayız? Biz Türkiye İşçi Partisi olarak ikincisini seçenleriz. İkincisini seçiyoruz. Tayyip Erdoğan'ın tek başına bir figür olmadığını, olamayacağını, onun bütün dünyadaki kara düzenin bir parçası ve buradaki temsilcisi olduğunu görenler olarak konuşuyoruz. NATO zirvesi adı altında sadece İran'da 165 kız çocuğunu katleden bir katili önüne kırmızı halılar serpiyorlar.

0: uçağının kapısında utanmadan karşılayanlardan utananlar olarak biz burada bulunuyoruz. Utananlar olarak.
1: Şimdi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de tepki geldi bu açıklamalara. Özellikle Özkök'ün açıklamasına, Ertuğrul Özkök'ün açıklamasına diyor ki Franco diktatörlüğüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi konumunu benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Türkiye'ye geçmişte yaşatılan kötülüklerin kök zihniyeti budur. Millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir. Maalesef bu belli kesimlerde bir siyasi karakter haline gelmiştir. Şimdi iki sorum var. Birincisi Ertuğrul Özkök ve işte bu kafadakiler hangi veri setine dayanarak Erdoğan'ı Franco diktatörlüğü dönemine benzetebiliyorlar? Yani hani ben hep şeyi söylüyorum ya, mesela bu ülkede bir diktatörlük olsaydı siz zaten diktatörlük var diyemezdiniz diye düşünüyorum. İkinci sorun da Sera Kadıgül, yani ya Erdoğan bu ülke nasıl baş düşmanı olabilir? Yani hani ben gerçekten başka bir ülkede yaşıyoruz. Şimdi bakın, makul eleştirileri sonuna kadar kabul edebiliriz, sinirine çekeriz, siyaset böyle bir şey ama yani Erdoğan bu ülkenin baş düşmanı dediğiniz zaman bir dakika kardeşim diyesi geliyor insanın. Yani siz nasıl okuyorsunuz? Bu bunun nasıl bir bakış açısı? Yani bu bununla nereye varmaya çalışıyor? Çünkü ne zaman böyle bir hani seçim havası böyle azıcık olacak gibi olsa Batı manşetlerinde işte diktatör Erdoğan, işte onları görüyoruz. Türkiye'den de bu siyasetçiler ve işte bunun yanındaki işte zihinler bunu bir şekilde eklemleniyorlar. Nereye varmaya çalışıyorlar? Yani bilmiyorum, millet böyle etkileniyor mu bunlardan ama...
2: Yani belli ki
1: bize bir diktatör tanımı yapar mısınız rica etsem?
2: Yapayım, hemen yapayım, çok güzel. 1936-39 İspanya İç Savaşı. Yüz binlerce insan katledildi. 36'da savaşın çıkması Franco'nun başında olduğu güçlerden kaynağını aldı. 1939 ve 75 yılları arasında 750 bin kişi ülkeden sürüldü. 500 bin kişi kurşuna dizilerek hayatını kaybetti.
1: İspanya'da.
2: Ben diktatör tanımı yapıyorum. İzleyicilerimiz de anlasın, desin ki evet demek ki bizle hiç alakası olmayan bir konudan bahsediyor bu adam diyebilsin. Ertuğrul Bey'e de cevap olsun kimden bahsettiğimiz. On binlerce çocuk doğumdan sonra annesinden alındı, başka ailelere verildi. Bask ve Katalan milliyetçiliği tamamen kaldırıldı. Ortadan kaldırıldı. Ağır bir şekilde dilleri yasaklandı, kültürleri yasaklandı, edebiyatları yasaklandı, sanatları yasaklandı. Baskça insanlar konuşamaz hale geldi. Katalan sanatı, Katalan kültürü kazındı. Şimdi diktatörlük böyle olur. Yani o bahsettiği şekliyle tam tersi istikamette daha çok kültürlülük üzerine bina ettiği, söylem üzerine bina ettiği, sanatına, edebiyatına değer verdiği, farklı etnik kökenlerin, dinlerin, dillerin ayrışmasını değil birleşmesini sağlayan bir iktidar sahibinin diktatörlük bağlamında anılıyor olması ya cehalettir ya ihanettir. Herhalde cehaletten kaynağını alır diye.
1: Bu arada Ertuğrul Özkök ben öğrenciyken falan diye anlatıyor. Hakkı Öcal demiş ki ya onu Fransa'da şey İspanya'da okuduğu falan yok, sallamasın. Öyle bir okula falan gitmişliği yok diyor.
2: Ne kadar enteresan değil mi? Franco döneminde ülkedeki bütün sendikalar kapatıldı. Son 25 yıl üzerinde Türkiye'de 126 yeni sendika açıldı. Franco döneminde İspanya'daki bütün siyasi partiler kapatıldı. Son 25 yılda Türkiye'de dün değil mi, 190. parti açıldı. Demek ki çoğulcu demokrasinin olmazsa olmazı dediğimiz siyasi partilerin örgütlenme özgürlüğüne sahip olduğu Türkiye'den bahsederken 1940'ların 50'lerin İspanyası'yla yan yana getiriyor olmak zuldür. O yüzden dedim cehalettir diye. Ya da bu kadar yoğun şekilde sendikal faaliyetlerin öne çıktı. Çalışanların neredeyse yarısına yakının sendikalı hale geldiği son 25 yılla sendikaların tamamen yasaklandığı 80 yıl öncenin İspanya'sını yan yana getirebiliyor olmak herhalde kişinin de yavaş yavaş bazı hususlardan umudunu kesmesiyle ilintilidir diye düşünüyorum. Hı. Belli ki iktidar sahipleri vatandaştan, milletten yana rey almaya devam ediyor ve bunu söyleyenler her geçen gün zihnen iktidardan kopuyor, uzaklaşıyor.
1: Yani zaten yani Ertuğrul Özkök'ün orada işte ancak Erdoğan öldüğü zaman falan, ya manyak mısınız siz? Yani umudunuz Erdoğan ölmesi üzerine siyasi ikbal olabilir mi? Hani ben bu tür şeylere çok sinirlenmem normalde ama gerçekten böyle irite oluyorsunuz ya. Yani hani bu ülke neler neler yaşamış. Çıkıyorsun. Yani 15 Temmuz'da kaçmamış. Gerekiyorsa vatanımda öleyim demiş. FETÖ'cülerle çarpışa gelmiş. Girdiği her seçimi kazanmış. Kürt meselesinde terör sorununda bir sürü açılım yapmış. İki kere elini taşın altına koymuş ki şu anda da aynısını yapıyor. Bir Erdoğan'ı hani bu şekilde yaftalamak, ya vicdan terazisine bile bir yere koyamayız bunları yani.
2: bahsettiği Franco döneminde İspanya Avrupalı bütün normlardan uzaklaşan, Portekiz'de kafa kafaya çatışma noktasına gelen, Fransa ile her an savaşacak noktaya gelen, istikrarsızlık yayan bir ülkeydi. Hadi şimdi gelin Erdoğan'ın Türkiye'sine. Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayan, İran'daki savaşa pozitif manada müdahil olan, Bağdat ve Erbil arasındaki diyalog kopukluğunu ortadan kaldıran, Libya'nın toprak bütünlüğünü sağlayan, Somali ile Etiyopya binlerce kilometre uzaktan gelip de bizi sen barıştır diyen bir coğrafyaya liderlik ettiği gerçeği herhalde birilerinin hoşuna gitmemiş olacak ki yıkıcı eleştiriler noktasında epey mesafe alıyorlar. Ama dediğiniz çok doğruydu. Yapıcı eleştiri o kadar özledik ki, makul olan eleştiriyi o kadar özledik ki, oradan çıkarım yapıp da evet bakın burada da böyle bir husus var, bu noktaya dikkat etmek gerekir, düzeltmek gerekir, değerlendirmek gerekir demeyi o kadar özledik ki, bunu bir kere daha vurguluyorum. İktidar her devlette, her ülkede var. Otoriter rejimlerde de var. Demokrasilerde de var. Totaliter rejimlerde de var. Sosyalist modellerde de var. Kapitalist modellerde de var. Ama muhalefet sadece demokrasilerde var. Türkiye'de iktidarın olduğu bir siyasi şablonda 11 tane muhalefet partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve yatay hiyerarşiye yakışır biçimde terörle mücadele ilişkin bir komisyon kuruluyor. Her partiye sandalye veriliyor. Ertuğrul Bey uzun zamandan beri Türkiye gerçeklerinden kopuk olsa gerek ki bunlardan herhalde haberdar değil diye düşünüyorum.
1: Yani aslında hani baktığımız zaman 28 Şubat süreçlerini düşünürsek kendisinin demokrat duruşu zaten eleştirilebilir diye düşünüyorum. Sayın Alabar,
3: ben getirdim.
1: Miyim? Yani kendisi
3: getirdim ben.
1: 28 Şubat manşetlerinin mimarıydı o
3: tabii,
1: dönemlerde.
3: Tabii tabii getirdim yani, ben. Onları sağ olsun sevgili yönetmenimiz bizim şey yapmış, göndermiş. YouTube yönetmenimiz sevgili Muammer göndermiş. Şimdi ben bitirdim mi ama Levent Hoca?
2: Lütfen lütfen.
3: Şimdi zamanlama çok manidar öncelikli olarak. Yani bu yaşanılan, yapılan benzetmelerin, benzerliklerin, analojilerin ne kadar saçma olduğu ve zırvanın tevil götürmeyeceğini Ertuğrul Özkök bilmeyen bir adam değil elbette. Zaman zaman toplum sosyolojisini okumakta, sosyolojiyle ilgilenen bir kişi olarak ne kadar cahil yorumlar yaptığını görsek de Franco ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir benzetmenin kendi birikimine de hakaret olduğunu farkında. Niye yapıyor? Bilerek. Şimdi Smotrich'in, Katz'ın, Ben-Gvir'in, Naftali Bennett'in, Netanyahu'nun tam Türkiye ile ilgili ve Erdoğan'la ilgili bu türden cümlelerle dünya kamuoyunu meşgul etmeye devam ettiği bir gündemde, daha Smotrich dün konuştu çünkü bu konuyla alakalı, Ertuğrul Özkök namlı kişinin namı aslında başka da neyse girmeyeyim, 24 ekranını temiz ve steril tutma görevim var. Bu türden bir konuşma ve benzerlik yapma, oluşturması elbette bu çerçeveden bakılması gereken bir konu. Talimat almış olma ihtimalini ispat edemem ama tahminimi söyleyebilirim bu anlamda. Şimdi Ertuğrul Özkök 28 Şubat sürecini söyledin. Onun daha sonrasında yakın tarihte de diktatörlükle benzerlik kurduğu Erdoğan'ın bu ülkeye demokratik hakları genişletmek için çıktığı yolda başörtülerle ilgili getirdiği bir düzenleme vardı. Neydi bu düzenleme? Ertuğrul Özkök gibi faşizan duygularla hemhal olmuş isimler başörtüsünün toplum içerisinde hizmet verenler tarafından asla ve asla uygulanmaması başörtüsü hürriyetinin savunucularıydılar.
1: Kamusal alanda.
3: Kamusal alanda hizmet veren, yani öğretmensen, yani doktorsan takamazsın. Hatta hizmet alansan öğrenci olarak da giremezsin.
1: Doğru.
3: Bir ara getirdiler Ahmet Necdet Sezer zamanında, dediler ki hastanelere de giremesinler falan. Öyle ya, Gata'nın başına bir tane adam diktiler. Başörtüsü buradan bağlanmayacak da buradan bağlanacak. Neden? Anası da öyle bağlıyormuş da. Ulan deyus. Yani adamı söyletecekler. Bunları savundular bunlar bu şeyde. Tamam mı? Sen dedenin giydiği poturu mu giyiyorsun? Elbette zaman içerisinde her şey değişiyor. Bunları çıktılar ekranlarda bir zihniyet ısrarlı bir şekilde savundu. Ve bunun düzenlenmesi, artık toplumun öğretmenin de başörtüsü takabilmesi, başı açık gelecek olanın başı açık gelmesi, tam bir demokratik olgunluk içerisinde ülkenin yönetilmesiyle ilgili bir şey gündeme getirildiğinde sevgili İbrahim ne manşeti attı? 411 el kaosa kalktı. Şimdi o 411 el kaosa kalktığı atan Ertuğrul Özkök'ün yayın yönetmenliğini yaptığı, attım sana da onu getirebilir Hürriyet arkadaşlar. Gazetesi, Hürriyet gazetesinde bu konu gündeme geldi. Sana gönderdim, getirebilirler. Şimdi o 411 el kaosa kalktı diyerek toplumun içerisindeki demokratik açılımı baltaladı.

0: Hürriyet gazetesinde. Manşet ne? Vay şerefsiz. Şimdi hepsi nadim oldu. Nedamet getiriyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan hepiniz oradaydınız.
0: Hepiniz oradaydınız ulan dediği şey işte bu. Bak 411 el kaosa kalkmış. Neden kaos çıkacakmış? Eğer ki üniversitede başörtülü öğrenci olursa ya da gittiğiniz efendim söyleyeyim okulda bir hanımefendi başörtülü olarak öğretmenlik yapıyorsa kaos olurmuş. Ertuğrul Özkök'ün demokrasi standardı budur. Ne anlatıyor Ertuğrul Özkök Allah aşkına? Dur daha devam edeceğim. O gün Samast Hrant Dink'i öldürdükten sonra bu işin arkasındaki FETÖ'cülere ulaşılmasın diye Hürriyet gazetesine yalnız kurt diye manşet attırıp aslında olayın bir örgüt bağlantısı olmadığını, o gün Samastlı'nın ise yalnız bir kurt olduğunu, örgütle bir alakasının olmadığını sürekli olarak müdafaa eden yine Ertuğrul Özkök olmuştur. İki cümle daha. Neden peki bu kadar pervasız bu cümleleri kurabiliyor? Hesap sorulmadığı için. Tamam mı? Hesap sorulmadığı için. 411 el kaosa kalktı diye millet iradesinin tecelli ettiği meclisi kaos çıkaran bir merkez olarak yaftalayıp Hürriyet gazetesinde bu şekilde manşet attırabilenlerin bu ülkede hesap vermemesi hala içine düştüğümüz konunun en büyük sıkıntısıdır. Şimdi diyor ki Serra Kadıgil'de hemen oraya geçeyim. Çünkü
1: ülkenin baş düşmanı.
0: Hayır, daha da öte diyor ki işte Trump'ın elini sıktı. Bak buradan ağzımı bozmak istemiyorum. Altılı masayla meclise girdi. O altılı masada onları birleştiren Biden'dı. Doğru. Tamam mı? Altılı masada ne diyordu Biden? Bu sefer askeri darbe yapmayacağız.
1: Türkiye'deki dostlarımızla.
0: Ha, neden bu sefer askeri darbe yapamayacaksın? Çünkü 15 Temmuz'da Obama o beyzbol sopasıyla çıkmıştı. O beyzbol sopası durması gereken yere koyuldu. Tamam mı? Serra Kadıgil de o altılı masanın içerisinden meclise girdi. Ya biz sizin ne herze olduğunuzu bilmiyor muyuz yani? Biden'ın kurduğu masadan çıkıp meclise girdiğinizi bilmiyor muyuz? Gelmişsin bugün Trump NATO çerçevesinde Türkiye'ye gelmiş de vay efendim Trump niye gelmiş gibi kahvedeki Mehmet amcanın bile yapmayacağı yorumlarla bu milletin önüne çıkıyor. Peki başka bir örnek daha söyleyeyim. Yol arkadaşlarınıza yani Suriye'deki YPG oluşumuna Amerika Birleşik Devletleri tırlarca dolusu silah verdi. Ağzınızdan hangi kelime çıktı? Hiçbir kelime çıkmadı. Neymiş? NATO'da Trump geldiğinde mehter marşı çalmış. Bütün liderler geçerken çaldı. Yunan Başbakanı'na da çaldı ona bakarsınız. Ne alakası var? Şimdi dolayısıyla bunların gerçek yüzlerini ortaya koymak bizim boynumuzun borcudur sevgili İbrahim. Ben 28 Şubat sürecine dair son bir cümle söyleyip daha fazla sözünüzü almayayım. Gerekirse iki tur susayım yani. Bak ne diyor? İran olayı bu 12 Mart 1998 Hürriyet gazetesi. İran olayı askerlerin derin bilinçaltıyla işlemiş. Türban konusuna bu refleksle bakıyorlar. Hastanelerde ve devlet dairelerinde türban olayına kesinlikle karşılar. İran'da da bu olay böyle başladı diyorlar ve haklılar. Yahu senin demokratlığından ne olur be? Sen postal yalayıcısı bir adamsın. Senin demokratlığından ne olur? Getirdim arşiv açık. Bunun dışında diyor ki asker diyor tanksız bir ince balans ayarı verdi diyor. Senin demokrasi anlayışın bu ya. Sen kimsin de bize demokrasi satıyorsun? Geçiriyorum. Başka bir şey daha. 14 Mart 1998. Fethullah Gülen, Bülent Ecevit'le görüşüyor ve Bülent Ecevit'in onu savunmaya devam edeceğini söylüyor diyor. Diktirip gönderdiği gömleklerin üzerine ne kadar yakıştığıyla alakalı sayısız köşe yazısı var. İrtica ile mücadelede diyor, asker diyor, çok diyor şey gidiyor, temkinli gidiyor. Askerin perde arkasından her işe müdahale ediyor izlenimini vermek istemiyor. İrtica ile mücadele konusunda askerin performansına şapka çıkartıyor. Bu ya bu yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde demokrasi dersi verecek kişinin cemaziyel evveli de ahiri de bu. Hepsi bu. Bunlardan biz demokrasi dersi almak Netanyahu'dan insan hakları dersi almakla eşdeğerdir sevgili İbrahim.
1: Peki yeni parti cephesine geçeceğim Üstad. Hem anket sonuçlarını merak ediyorum. 24'te açıklayacaksınız. Hem de şimdi bir ses dinlettireceğim. Yeni partide milletin birbirinden mi haberi yok diye. Çünkü Özgür Özel kasa tam takır kuru bakır diyor. Hemen kurmayı Gökhan Güner de diyor ki bizim paraya maraya ihtiyacımız yok. Paramız var diye söylüyor. Biz diyelim arkadaşlar kim bizi kandırıyor?
2: Biz buraya tam takır kuru bakır geldik. Bağış konusunda Bizim de yani Barış çok

0: Önemli çünkü hiç paramız yok. Bütün para bu planda kaldı.
1: Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması var, evet. Ya hazine yardımından şu alınsın, evet. Bu alınsın falan filan. Ben size çok açık söyleyeyim. Hazine yardımı peşinde falan değiliz. Hazine yardımı da almasın bu parti. Bu partinin bir parasal sorunu yok.
2: Şimdi siyasette en önemli mesele kredibilite ve güven meselesi ya. Yani hani şimdi siz başka, kurmayınız başka konuştuğu zaman da vatandaşın kafası karışır mı sorusu da aklıma geliyor. Genel bir değerlendirme alayım sizden. Yeni partinin gidişatına dair hem anketler ne söylüyor? CHP tahmin ettikleri kadar, tırnak içinde söyleyeyim, hançerleyerek gidebilirler mi? Çünkü hani onlar yaralayıp gitme niyetindelerdi. Az önce konuştuk, vatandaşı ayrılık sebebinize ciddi anlamda ikna edemezseniz teveccühte göremiyorsunuz. Bu anlamda hani ikna süreçleri nasıl geçmiş? Hani yeni parti medyası mı diyeyim artık? Hani muhalefetin bu kanalındaki medyanın aksiyonları gerçekten karşılık buluyor mu? Çünkü onlar artık birinci parti ilan ediyorlar. %70'e kadar oy çıkartıyorlar. Özgür Özel'i artık hani yeni bir lider ve cumhurbaşkanı olarak lanse ediyorlar. Ama gerçekten böyle mi gidiyor işler?
3: Parası var, parası yoku bilmiyorum. Hani şu anda bağışlar açıklandı. Dün dinlediğim kadarıyla Sayın Özgür Özel'de işte olabildiğince bankalardan aldığımız raporları işte kamuoyuyla paylaşacağız. Sık sık işte ne kadar bağış geldi falan diye. Ama bildiğim şey şu, kasadaki parayı bilmemekle birlikte, iktidar yapan bir parti kasasındaki para değil. İnançlı kadroların, bir lideri varsa, inançlı kadroları varsa ve seçmenin büyük kesimini ikna edecek, heyecanlandıracak bir söylemi varsa iktidar yapacak şey bunlar. Yoksa kasası parayla dolu olabilir. Girmeden önce programı konuşuyorduk ya, ne olacak bu bizim Türk takımlarının hali diye. Şimdi yani düşünün ki işte ne UEFA ne ön eleme gruplarında. Yani bizim takımdakilerden bir futbolcu karşı takımın tamamını satın alıyor. O kadar pahalı bir takım aslında, evet. Falan ama ne oluyor? Sonuç hani umut vermiyor
2: mesela. Tamam, Dünya Kupası'nda da gördük onu. Dünya Kupası'nda da yani.
3: Abi,
2: neydi o? Yeşil burun adaları.
3: Yeşil burun değil mi?
2: Kök söktürdüler yani.
3: Dolayısıyla işte inançlı kadroların varlığı çok daha önemli. AK Parti iktidarı taşıyan kadrolarda çok büyük para yoktu. Ama inancı vardı. Buradan Ankara'ya kadar, İstanbul'dan Ankara'ya kadar el ele tutuşarak uzatabilecekleri bir insan seli şeklinde inançlarını gösterebilecekleri iradeleri vardı. Kapı kapı gezme iradeleri vardı. Kovulmaktan korkmama iradeleri vardı. Bir derdi vardı ve derdini anlatmaya da çok şey, derdini anlatmakla yükümlü kendini hisseden
2: yeni
3: kadrolar
2: derdi vardı.
3: Var
2: ya. Yani Erdoğan'dan şimdi, kurtulmak, Kılıçdaroğlu'nu enterne etmek.
3: İşte burada şimdi
2: bütün dertleri o.
3: Ben sözün en sonunda bu pazar seçim olsa hangi partinin ne kadar oyu var açıklayayım. Fakat manşeti sona bırakayım müsaadenizle. Yeni parti beklenen heyecanı oluşturdu mu? Benim gördüğüm şey, yeni parti aslında çok güçlü bir avantajı vardı. Bir, şunu hatırlamakta fayda var. Mart 2025'te İmamoğlu gözaltına alındığı esnada 29 olan CHP oyu 35'e yükseldi. Doğru. Yani seçmen bir mağduriyet kredisi açtı burada. Dedi ki burada bir saniye dur, ben yaptığını anlamadım. Sen dedi burada benim seçtiğim adama el mi uzattın? Benim irademe el mi uzattın? Sen niye yaptın şimdi bunu, bana bir anlat dedi. Burada bence sanki bir mağduriyet var dedi. Bir mağduriyet kredisini hemen şak yatırdı hesabına. 6 puan 50 artı 1'in kıymetli hocam, Cumhurbaşkanı seçtiği bir yerde artı 1'in hesabının yapıldığı bir yerde %6'lık bir değişim. Fevkalade büyük bir şey. Majör bir hareketlilik. Fakat biz mutlak butlan kararı çıktığında CHP genel merkezinde polisin görüntülerini seçmen görmüşken vatandaşa tekrar sormuştuk. Bu pazar seçim olsa kim oy verirsin diye. Orada ise biz 30.3 olan CHP oyunun 28.6'ya gerilediğini görmüştük. Yani seçmen orada dedi ki ben şu anda arınmayla alakalı söylenen bir şey var ya, ben bunu dikkate aldım dedi. Ben evet, bir koşulsuz muhalefet bloğu var. Bir Erdoğanofobik seçmen var. Ve bu çok konforlu bir alan üretiyor muhalefet siyasi aktörlerine. İnanın ki bakın, CHP seçmeninden dolayı, muhalefet seçmeninden dolayı muhalefet tarafı güçlü siyasi aktör çıkaramıyor. Çalışkan siyasi aktör çıkartamıyor. Neden? Neden çıksın ki? Şimdi ben çalışkan...

0: çalışsam da çalışmasam da %30 oyla başlıyorum bir yerde. Hitabım iyi, mikrofonum iyi. Sesime de hafiften güveniyorum. İzmir Marşı'nın ardına bir Erdoğan'ofobik tiradı patlattım. Tamam ben 30. Eğer ki 30 başlangıcım. Sosyoloji de uygun, artık sosyoloji ne kadar uygunsa
1: orada. Daha da yürüyebilirim.
0: Sen bana şunu söz vermiştin ya, onu yapmadın. Bakın ne diyordu Sayın İmamoğlu? Hatırlamıyorum diyordu.
2: Evet, evet.
0: Ben AK Parti kadrolarında, televizyon ekranlarında bir belediye başkanının bir önceki seçim beyannamesini siz moderatör koyacak ortaya. Diyecek ki beyefendi, sayın başkan, bunu ne yaptınız? Ve o belediye başkanı AK Partili diyecek ki hatırlamıyorum. Ben bu cesarette bir belediye başkanı tanımadım şu ana kadar. Bence yoktur. Böyle bir lüksü yok.
2: Zaten şey diyor ya, 650 bin konut imkansız yapılamaz. 5 yıl 10 yıl yetmez. Yani 50 yıldan önce yapılır. 50 yılda da zaten yeniden o binalar yıkılır falan diye anlatıyordu. Yani öyle bir değişik bir vizyonları var ki. 2 yıl
3: içerisinde 11 şehir yapıldı.
2: Yani öyle değişik bir vizyonları
0: i̇şte
2: var
0: burada,
2: ki. Yani
0: ama hani, bakın ya sizin söylediğinizde...
2: Bir şey nasıl yapılamayacağını iyi anlatıyordu ama. Yani o konuda ama, bir şey söyleyemem.
0: Ama
2: yani
0: hani, İbrahim Bey, sizin anlattığınıza inanmaya teşne de bir koşulsuz muhalefet bloğu var. Erdoğan'ofobik seçmen var. Rasyonel, normal şartlar altında hani bir inşaat mühendisi belki bunu değerlendirdiğinde, ama CHP'li ise başka değerlendirebiliyor. Ya duygular üzerinden o kadar fark yapılıyor ki şey, Türkiye'de seçmen davranışı o kadar net belli oluyor ki, o konuya girersek ben 3 turumu daha şey yapabilirim.
2: Yo, buyurun,
0: hani
2: buyurun,
0: yekten harcayabilirim. Çünkü şu şekilde, yani seçmenin oy verme davranışında gördüğümüz Türkiye'de hakim şeylerden birisi hakikaten duygusu.
2: Doğru.
0: Yani ben normal şartlar altında yani 10 sene önce, 5 sene önceye göre Ankara'da bir ifade vardı ya, işte her yer 10 dakika falan gibi. Şu anda 45 dakika, 1 saat, 1 saat doğru, 15 dakika falan. Hani İstanbul trafiğine benzer böyle şeyler çıktığında yan taraftaki şeyde görüyorum bunu. Adı nedir? Şoförde. Böyle bir trafik yoktu. Şu anda bu doğru yönetilemediğinden dolayı böyle bir şey oldu.
2: Bu arada bir son dakika var ekranda. Onu da söyleyeyim müsaadenizle, radyodan bizi dinleyenler var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında Cem Küçük biliyorsunuz tutuklanmıştı. Gazeteci Tahir Sarıkaya İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube tarafından gözaltına alındı. Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplara aktarıldığı tespit edildi diyor. Herhalde Masak rapor üzerinden de bu bilgiler. Şu an ekranlarda son dakika olarak hani onu da söyleyeyim. Kim nerede ne yapıyorsa yapsın memlekette hesabını sormak için bir irade ortaya konuyor. Kimseye kimse kefil değil. Kimsenin arkası durmuyor. Herkes gitsin adalet önünde hesabını versin. Hep de şunu söylerim. Bu meslekte birileri çok kısa zamanda çok zenginleşiyorsa onun altını mutlaka bir eşeleyin. Her zaman söylerim yani. 30 yıldır asper kadar bu sektörde olan biri olarak, İyi kötü bizim de bir tecrübemiz var hayata dair. Böldüğüm saat kusura bakmayın.
0: Estağfurullah. Estağfurullah. Şimdi yeni partinin CHP'den ayrılması esnasında çok güçlü bir avantajı vardı aslında. Burada Toma'nın üstüne çıkan Özgür Özel değil de o arkadaşı vefat ettiğinde hani kabre inen Özgür Özel fotoğrafına benzer fotoğraflar verilebilseydi. Veya Sayın Özgür Özel diyor gitti ki, mesela Sayın Cumhurbaşkanı ile o görüşmeleri esnasında, ben bunu niye yapıyorum biliyor musunuz diyordu. Ben Manisa'nın Hacaliler köyüne gittiğimde orada bana bir AK Parti seçmeni diyor ki, sen benim seçtiğim Cumhurbaşkanı'na neden saygı göstermiyorsun? Dolayısıyla diyordu, ben onlara da ulaşabilmem için, iktidara yürüyebilmem için benim onları duymam lazım. Benim onların dediğini duymam etmem lazım. Fakat görülen şey o ki, şu anda Türkiye'de seçmen hani hep anlattığımız şey var diye 3 şeye oy veriyor. Bir, en güçlü parametre tabii, yüzlerce parametre sayılabilir ama en güçlü 3 şeyi lidere, kadroya, söyleme. Yeni partinin şu anda genel başkanı Özgür Özel. Ama acaba lideri kim? Bakın bununla alakalı bir soru işareti var seçmenin zihninde. Çünkü belki de geleceğim önümüzdeki günlerde Sayın İmamoğlu ile ilişkisini anlatmak zorunda kalacak bir Özgür Özel göreceğiz.
2: Onunla ilgili bir bilgi vereyim mi? Bugün bir Özgür Özel'in açıklaması vardı. Diyorlar ki yani ittifak olacak mı seçimde Erdoğan'a karşı? Kazanacak bir Cumhurbaşkanı adayı etrafında muhalefetin mutabakatı çok kıymetli.
0: Evet.
2: Bu kazanacak adayı da 2023'te hatırlarsınız yani.

0: Ya ne oldu Özgür Özel? Hani İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayıydı. Şimdi olmazsa kendisi adaydı. Şimdi kazanacak aday diyor. E ne oldu? %70 oy alan yeni parti niye başka adaylar peşinde muhalefeti konsolide etmeye çalışıyor ki? Kendisi Sayın Özgür Özel adaylarını koyup çat diye kendisi seçti.
1: Ya da kimi gösterse zaten seçiliyor.
0: Tabii kimi gösterse
2: İbrahim
0: seçiliyor
2: Bey,
0: tabii.
2: İbrahim Bey çok güçlü manipülasyona tabi tutuyorlar. Ya çalıştıkları yerler beceriksiz veya ihanet içerisinde dediniz değil mi siz az önce? İki ihtimal var dediniz. Hani bunu bu şekilde yapmasının iki ihtimali olabilir bir adamın. Farklı bir örnekteydi fakat %60 oy alıyoruz diyen...
1: Cahiliye mi? Diğer mi?
2: Yani ya cehalettendir bunu söylemesinin nedeni veya manipülasyon. Yani bir şey vardır, burada bir kasıt vardır. Ve ben der ki rakamların gücü adına der... Bunları işte şey yapıyorum, ilham verim geldi der, seçmeni, muhalefi seçmeni ikna edeceğim, kandıracağım der daha doğrusu. Onları motive etmem lazım der. T24'de ilk açıklamasını yaptı. Şeyden ayrıldıktan sonra, Sayın Özgür Özel. Parti. Orada partiden ayrıldıktan sonra, 2-3 belki işte 3 hafta önce. Dedi ki en az %60 oyumuz var dedi. Tabu rakam ya, tabu sayı. %60 deme ne diyorsan de aslında. Kimse demiyor ama bunu. Niye? Hacaliler köyünden uzak kaldılar. Plazalardaki iletişimcilerin ürettiği dil ile vatandaşa yaklaştığınızda karşılaşacağınız sonuç budur. Çünkü orada Erdoğan karşıtlığıyla alakalı bir şey vardır. Sevgi kazanacak dememiz yeter. İşte her şey çok güzel olacak dememiz yeter. Biz... Şunu ama iyi tespit
0: etmişler mesela. Halbuki bizim çok farklı parametrelerimiz var. Mesela ben hemen size söyleyeyim. Bahçeli Evler'de bu hafta mesela nektarin 35 liraydı. Üzüm 70 liraydı. Erik 50 liraydı. Karpuz 19 liraydı. Size sayayım size. Bizim böyle parametreler var mesela. Vatandaşın da böyle parametreleri var. Hani böyle şöylelerle işte şöylelerle anlatıyor yani. Batıra Özdemir. Bunlar böyle başladılar, böyle gittiler, sonra böyle oldular falan hani. Öyle olmuyor o iş yani. Hani gerçekten halkın içinde olmanız şart yani bu
2: çok
0: anlamda.
2: Çok güçlü bir avantajı vardı, fırsatı vardı Özgür Özel yeni partiye geçerken. Kendini marjinalize edecek, kriminalize edecek tavırdan uzak durarak. Devlet bize burada bir şey söylüyor. Burada arınmayla da alakalı bir ifade var. İki veri paylaşacağım birazdan sizlerle. Henüz en taze araştırma. Sizler aracılığıyla Türkiye kamuoyuyla ilk
0: peki,
2: kez paylaşacağım.
0: Peki önce şöyle bir soru sorsam. Onu paylaşın ama. Şimdi Özgür Özel işte... CHP'den ya da işte yeni partiden ayrılıp AK Parti'ye giden isimler var. Hepsi için sürekli şöyle diyor. Bunlar diyor işte tehdit edildiler, işte cezaevine atılacaklardı. Bazı arkadaşlarımız aslanlar gibi gitti cezaevine yattı. Tehditleri kabul etmedi, teklifleri kabul etmedi, tehditlere boyun eğmedi. Bazıları da ağlaya ağlaya gittiler. En son işte Tuzla Belediye Başkanı'na örnek veriyor.
2: Özgür Özel'in...
0: Yani ben anlamakta zorlanıyorum. Önerme kendi için çelişkili değil mi? Yani şimdi bu adamlar hırsızlık, yolsuzluk yaptığı için AK Parti'ye gidiyorsa... Sen bu adamlara niye sahip çıktın partinde? Yok bu adamlar tertemizse ve AK Parti'ye gidiyorsa neyle tehdit ediliyorlar? Bakın. Daha komiği cezaevine gidenler hadi bugün Ahmet Hakan dermiş. Cezaevine gidenler çıksın desin ki bana AK Parti'den tırnak içinde teşbihat almış. İşte Ömer Çelik geldi dedi ki böyle böyle bir şey var kardeşim al bu dosyan gel. Yoksa atıyoruz. Ya da bilmem kim çıktı.
3: Kim ne demişse söylesin.
0: Kim demiş
3: mi?
0: Nerede pazarlık yapmış ne konuşmuş kim nerede buluşmuş. Çık isimleri tek tek söyle.
2: Özgür Özel'in şey şu an görmek buna, istemediği
3: savcılık,
2: şey.
3: Savcılık siz özür diliyorum size bir iddianame hazırlıyor. 4000 sayfalık değil mi?
0: Evet.
3: Ekrem İmamoğlu için. Soruyor villalar nereden geldi? Gül tarım üzerinden hülle yoluyla alışveriş yaptınız mı? Savun kendini böyle bir şey yok de. Ne yapıyorsunuz? Cemal Süreyya'dan şiir okuyorsunuz.
0: Ya evet.
3: Neden?
0: Ramazan'ın faziletlerini anlatıyor.
3: He, neden? Çünkü söyleyecek tek kelamınız yok.
2: Yok peki. Hatırlamıyorum da diyor ya hocam.
3: Ha tabii.
0: Ya, tırnak içerisinde. Diyor da yani.
2: Şöyle Özgür Özel'in görmediği şey vekilleri, belediye başkanları şu anda aslında ona bir şey söylüyor. Bakınız bugün şu anda CHP seçmeni de yeni parti seçmeni de muhalefet seçmeni de Özgür Özel'e aynı şeyi söylüyor. Diyor ki bak dostum benim siyasi hareketler olarak Türkiye'deki siyasetin en önemli sorunu nedir diye sorduğumuzda %48.7 diyor ki şu anda Türkiye seçmeni %48.7'si siyasi etik ve yolsuzluk iddiaları. Seçmenin, muhalefet seçmeninde, tüm seçmeninde, seni iktidara taşıyacak iktidar tarafından alacağın seçmenin de diyor ki yolsuzlukla alakalı mesele bugünkü Türkiye siyasetinde benim birinci gündemim. %50'si yani neredeyse yaklaşık olarak. Her iki kişiden birisi bunu söylüyor. Ya sen buna kulağını tıkarsan Bu giden var ya aslında neden gitti biliyor musun? Hele bir soru niye gitti falan. Ya adam diyor ki artık burada durmanın anlamı yok. Artık burada siyaset yapmak, üretmek, halkın beklentisine çare üretmek, ya bir söylem geliştirmek, bir dertlenmek mümkün değil burada diyor. Buranın başka bir meselesi var diyor. Yeni partiye geçerken CHP'deki Sayın İmamoğlu ile ilgili belki de İstanbul'daki yolsuzluk ve diğer illerdeki yolsuzluklarla alakalı alınan adı geçen siyasi aktörleri bu bagajı biraz boşaltabilseydi, evet yeni partide hakikaten bazı şeyler belki yeniden ele alınabilirdi. Bu bir fırsat da onun için. Çünkü vatandaş bakın Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki arınmayla alakalı bir şey söyledi. O gün dediler ki Sayın Kılıçdaroğlu kim ki bir şey söylüyor. Sayın Kılıçdaroğlu evet 10 ay önce 15 ay önce bizim piromuzdu. Bizim liderimizdi. Bu işte özelliklerini anlata anlata bitiremediğimiz yere göğe sığdıramadığımız adamdı. Fakat sonrasında ne diyor? Biz aslında 2023 seçimleri sonrasında yolları ayırmaya başladık diyor. Ve düşmanlıklarını veya rekabetini nereye koyacaklarını şaşırmışlar. Hep bu neden kaynaklanıyor? Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşıtlığı bunlara çok konforlu bir alan oluşturuyor. Aslına bakarsak CHP seçmeni, muhalefet seçmeni demeli ki sen bana ne söz verdin? Ne kadarını yaptın? Niye yapmadın? Şimdi başka ne yapacaksın? AK Parti iktidarının işte yerel yönetimlerde, iktidarda beni alıştırdığı bir standart var. Sen bunun üzerine bir şey koyabilecek misin? Onlar 3 yapıyorsa sen 5 yapabilecek misin? Onlar 10 adım atıyorsa sen 15 adım atabilecek misin? Bunu sorması lazımken hiç gerek yok buna. Ne diyor? Erdoğan'a karşıyım ben diyor. Az önce kaldığımız yerden devam edelim. Sosyolojinin uygun olduğu yerde.
0: Peki.
2: Sesime güvendim. Ben İzmir'in dağlarını söyledim. Ardından da bir Erdoğan'ofobik tirada attım. Sandıktan ben çıkarım. Bu pazar seçimi olsa peki... 3 dakika daha alayım da en sona koydum. Şöyle bir şey çıkıyor. Bu pazar seçim olsa AK Parti'nin oy oranı 35.3 olarak gerçekleşiyor. Bu son 7 aydır AK Parti oylarında bir artış trendine tekabül ediyor. 35.3 AK Parti'nin oy oranı. Yeni Parti şu anda %16.6 olarak gerçekleşmiş gözüküyor. Sayın Özgür Özel'in de... Yani 60 eksi 61'in
0: 3-5 puan sapar da hani
2: bakınız yani aynı şeyi
0: nerede, 16 nerede?
2: Aynı şeyi İbrahim Bey sürekli veri alıyoruz. Sürekli ya yani şunu sosyometre kapsamında yaptık. Her ay veri çekiyoruz. Sürekli elimiz vatandaşın nabzının üzerinde. Herhangi bir şey olduğu takdirde gündem araştırması kapsamında veriyi hemen çekiyoruz. Ne oldu, ne düşünüyor, ne yapıyor diye vatandaş. İnanın ki biz böyle 60'ları bu kadar yüksek sayıda hiç görmemiştik. Ve kelli felli, yaşlı başlı, ard arda ismini ilk defa duyduğumuz veya araştırma şirketleri işte bu medya manipülasyonu için kamuoyu araştırma şirketi değil bunlar. Kamuoyu oluşturma şirketi olduğu için nasıl oluşturulacağını iyi bildiği için.
0: Güzel başlık, kamuoyu oluşturma şirketleri.
2: Ya İbrahim Bey sanki bir yerde ihale açmışlar. Donk vurmuş. Gong mu? Donk şey gong vurmuş. Ve donk demişler
0: demiş
2: ki
0: ve
2: 51'den açıyorum. Yok mu artık?
0: Hadi başlayalım. 52.
2: 52, 54, 57, 58, 60, 62. 60 aşağısı neredeyse açıklayan yoktu. Dolayısıyla muhalefet seçmene mümkünse 60 demesinler. 60 diyenlerin hepsinde travmatik olarak 2023 hatırlanır.
0: Ben
2: derler
0: size
2: ki sonrasında
0: bir örnek vereyim mi?
2: Biz yine kazanamayacağız.
0: 2023 seçimleri Niğde'nin Güllüce köyünde kahvede oturuyoruz. Dayılar yanımda. Yeğen sen bu işleri bilirsin. Ne olacak seçim diye sordular. Dedim ki vallahi Cumhurbaşkanı önüne konulan anketler 48.5-49 bandında çok bıçak sırtı görünüyor. Çok zor bir seçim olacak. Oradakiler şahit olsa. Ya o kadar nasıl biliyorum? Abi ben de bilmiyorum ama sonuçta bu araştırmaları yaptırıyorlar. Ve ayakları tabana yere böyle sağlam basan işler bunlar falan diye. Yani şimdi bu anketlerde hani kamuoyu oluşturma şirketleri veriyor ama kamuoyu öyle oluşmuyor gerçekten.
2: Oluşmuyor
0: yani
2: ve şöyle zorbalıyorlar.
0: Sonra ayak kırıklığı sonra... Tırnak ediyorum şizofrenik hareketler falan yani.
2: İbrahim
0: yani
2: Bey,
0: Muharremci bizi... diyordu yani milleti de şizofren yaptılar tabii. Diye. Bu hale getiriyorsun kitleni ondan sonra.
2: Bizi nasıl zorbalıyorlardı? Biz son işte Cumhurbaşkanlığı seçimini %2 ile doğru tahmin ettik. Fakat inanın ki benim fotoğrafımın altına yazılmayan kalmamıştı. Evimden almaları, gösterecekleri, listeye eklemişler falan ki ben yani görece çok daha az tanınan hani bana göre çok daha fazla tanınan araştırma şirketleri, işte yöneticileri var. Onlar Allah'u alem nasıl bir şey alıyorlardı. Peki CHP'nin oy oranı ne? bu pazar seçimi olsa 12.2 olarak gözüküyor. Dolayısıyla bize siyaset
0: Usta,
2: Türkiye'de
0: peki,
2: biraz daha...
0: Sorayım. Yani

0: Rahmetli Demirel'in sözü var ya, siyasette 24 saat çok uzundur diye.
1: Evet.
0: Şimdi sizce taş yerinde ağırdır diyenler mi önümüzdeki dönemde?
1: Geçtiğimiz ay yaptığımız araştırmada
0: zaman kimden yana?
1: İşte amblemi olan sadece partileri soruyoruz. Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye. Sayın Özgür Özel henüz partisini kurmadığından dolayı onu sormamıştık. Fakat %6'lık bir seçmen kitlesi orada seçenekler arasında olmamasına rağmen açık uçlu olarak ben Özgür Özel'in kurması olası partiye vereceğim oyumu diye ifadede bulunmuştu. Şimdi ama şunu göz önünde bulundurmakta fayda var. Geçen ayda, bu ayda bizim dediğimiz şey, gördüğümüz şey şu. Şu an ana muhalefet tarafında toz bulutu henüz tam olarak inmemiş gibi gözüküyor. Yani biraz Türkiye'de semboller üzerinden yapılır siyaset daha çok. Duygular üzerinden yapılır siyaset daha çok. Kanaatimce kurumsallığı, yani CHP'nin ismi, CHP'nin liderinin isminden daha önde gelir.
2: Hep öyle olmuş.
0: Doğru.
1: Ama bunun biraz daha vakte ihtiyacı var. Çünkü yeni partinin oy oranının yükselme ivmesini yakalama potansiyeli var. Ama dediğimiz gibi sınavlarını doğru verdiği takdirde işte %30'luk son ölçümlemelerimizde gördüğümüz bir CHP oyu vardı. Bunu ne kadar yeni partiye geçecek, ne kadarı CHP'de kalacak ve ne kadarı belki de kurulacak üçüncü yoldaki partiye, üçüncü parti CHP'den çıkacak, üçüncü partiye verecek. Bunu göreceğiz.
2: Şöyle bir sonuç var. CHP'nin daha önceki anketlerdeki o %30 bandındaydı. Şimdi yeni parti ve CHP toplanınca yine %30 ediyor. Yani doğru. Yeni parti diğer muhalefet kanadından oy çekebilecek potansiyeli henüz erişememiş vaziyette.
1: Ve şöyle %60 potansiyeli kazanacak aday, muhalefet adayı, altılı masa, 16'lı masa, 26'lı masa meselelerinin şu anda konuşması çok daha güç. Çünkü Zafer Partisi masaya oturacak. Anahtar Parti, misal olarak söylüyorum bunların tamamını. İyi Parti masaya oturacak. Sayın İmamoğlu'nun liderliğinde, Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığındaki yeni partinin, yeni kurulmuş bir partinin masanın başına oturmasını, onun yöneteceği, liderlik edeceği bir masada, tamam biz senin listelerinden ya kabul eder mi sizce acaba?
2: O bitti. CHP'nin ana muhalefet olarak muhalefetin liderliğinin doğal adayıydı. Ama yeni parti böyle doğal bir aday değil.
1: Hazır muhalefet oyları dağılıyor iken, ben de burada eğer masamda dik durursam,
0: zaten
1: kendimi iyi ifade edersem,
0: burada
1: belki hani, ben de bir şeyler alırım der. %7 barajını geçebilirim der.
0: Görünüyor zaten. Yani kazanacak bir cumhurbaşkanı adayı tıran muhalefetin mutabakatı çok kıymetli ifadesi. Evet. Biz bu işi tek başımıza yapamayacağız anlamına geliyor. Üstad şimdi vakit hızlı geçiyor. Size bir sorum olacak. Böyle geri geleceğim bu sefer. Şimdi Özgür Özel bu abdest alırken görüntüleri çıkmıştı. Geçen hafta da konuştuk aslında. Fakat bugün bir durumu izah etme ihtiyacı hissetmiş. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar?
3: Ben vakit namazı kılmam ama cuma kılarım, bayram namazı kaçırmam.
0: Bu laik ataklara önlem mi bu?
4: Ne? Bize ne? Bize ne? Bana ne? Bize ne? Kim sordu?
0: Ya Fatih Altaylı sormuş.
4: Fatih Altaylı. Bunun cevabını benim gibi söylemesi lazım. Bize ne bundan demesi lazım. Ama işte iyi yardakçıdır.
0: Küfürbaz. Ama galiba.
4: Küfürbaz iyi yardakçıdır. Tamam mı? Ondan sonra işte abdestte diyor çok nizami alıyorsun falan. Evet. Neden? Nizami almıyor ama ona şehadet eden de bir namaz olduğu için. Bize ne kardeşim? Ben sana bir soru soracağım. Üçünüze de soruyorum. Siz hiç Recep Tayyip Erdoğan'ın abdest alırken fotoğrafını gördünüz mü? 25 senedir.
0: Ben hiç hatırlamıyorum.
4: Ben de görmedim. Var mı gören? Ha, Kur'an okurken görürsünüz. Adam camiye gidiyor. Birisi çekiyor. Çeker çeker. Yapacak bir şey yok ona. Peki siz Türkiye'de bu kadar muhalefet partisi liderinin içinde ve iktidarın başındaki Sayın Recep Tayyip Erdoğan dahil Kamer Genç'in kabrindeki gibi bir rezillik gördünüz mü?
0: Rakı içmesi mi?
4: Ya bize ne kardeşim? Bize ne? Kime servis ettiriyor görüntüyü de? Şaban Sevinç'in bizim TV'sine. Neden? Çünkü önemli bu işler. Daha sonrasında tepki gelmeye başlayınca devreye küfürbazı almışlar. Ne diye almışlar küfürbazı devreye? Sen bu işi şöyle bir cilala. Bu ters tepki çünkü. Vacip namazları kaçırmıyormuş, farz namazını kılmıyormuş. Bu da ayrı bir oksimoron durum. Bayram namazını hiç kaçırmıyor.
0: Bayram namazını diyor. Evet, yani, o anlamda.
4: Ya işte neyi neresinden tutacaksın abi?

0: Yani bize ne?
1: Üstad ya bir laik atak endişesi mi olmuş?
2: Acaba diyorum yani özgür bakarken, bu manada bir özür dileme şansı
1: hani şey gibi olmuş. Açıklamayı. O kadar da Müslüman değilim yani. O kadar da namaza gitmiyorum.
0: Rahat al, olun falan.
1: Rahat olun. Hani bana, çünkü kendisinin 2011'de açıklaması var ya işte hani ülkeye şeriat gelecek, kadınlar ehliyetsiz alamayacak, araba kullanacak, mecliste bir tane kadın olmayacak. İşte her tarafı trajedi, dinciler kaplayacak falan açıklamaları var ya.
2: Tabii vakit hani, namazlarını hala bu kafayla ilişkilendiriyor olmanın ayıbını bir yana bırakıyorum. Vakit namazı kılmadığın zaman kendi tabanını hala konsolide edeceğine dair zihni süreci bu noktada bu kadar yoğun şekilde yaşaması ayıptır.
0: Çok şükür vakit namazı kılmıyormuş falan mı demelerini bekliyor? Ya demek ki bana öyle bir kitle olur ya.
1: Ya bir kitle de var ama var, bak şimdi var, şöyle bir kitle var. Canım. Bir örnek vereceğim şimdi. Yeri falan da söylemeyeyim alınmasınlar. Şimdi bu Dünya Kupası maçları sabah hani 5'te 6'da kalkıyorduk ya. Milli Eğitim Bakanı da mesaj atmış. Arkadaşlar önce camiye sonra meydana hem çorba içip hem maçları izleyeceğiz falan diye. İşte bu laik atak geçiren arkadaşlardan bir tanesi ya bu Milli Eğitim Bakanı iyice çocukları şeriatçı yaptı bilmem ne falan. Şöyle gel ya hocam senin çocuğu da çağırmıyor seni de çağırmıyor. Adam bir davette bulunuyor. Gelmek isteyen gelir gelmek istemeyen kırbaçlamıyorlar da. Sen niye bu kadar panikliyorsun ki yani hani diyesim geldi. Sonra dedim ya şimdi polemiğe gerek
0: yok. Şeyi hatırlıyor zaten. Musun peki? Orta Çağ'ın karanlığı.
1: Ha, evet, tabii o, Kur'an kursu
0: ya kardeşim sen Kur'an kursu diye. İçin Orta Çağ'ın karanlık öğretisi diyen adamsın. Niye orta gidiyorsun da Orta Çağ'ın adetlerini uyguluyorsun? Niye Orta Çağ'ın ibadetlerini? 2026 yılına uygun bir ibadet.
1: Yani ya. İlimle irfanla. Ya,
0: bunun izahı var mı Allah aşkına?
2: Çağ açıp çağ kapattığı
0: bize
2: dönemi.
0: Ne? Bize ne?
2: İşte belli ki bize ne demeyen bir grupta hala var. Özgür Özel'e özür diletmişler.
1: Tam sorun da bu değil mi zaten? Ne şiş yansın, ne kebap yansın siyasete. İmamoğlu da öyle. Yani İBB'yi de bırakmayayım, CHP Genel Başkanı da cebimde olsun. Cumhurbaşkanı adayı olmuyor ama bana teklif gelirse ben kazanayım falan. Böyle bir siyaset yok ki ya.
2: Bunların
1: yani,
2: siyaseten olabileceğini
1: yani
2: düşünüyoruz
1: hani,
2: ama bu çok
1: Kamer Genç'in
2: şey.
1: Başında rakı içip, tırnak içine söylüyorum, kimse teşbihte hata olmasın, üstüne alınmasın. Hani belli kesimde oyları cebimde olsun. Ondan sonra hem ama bu arada camiye gideyim, abdest alıp kadar öbür kesimde oy cebimde
0: ben
1: olsun.
0: Ben o söylediğine de karşıyım. Kamer Genç'in ailesi buradan kendilerine selam
1: tepki
0: olsun.
1: Gösterdi.
0: Mezar taşına ne yazmışlar? Ruhuna Fatiha yazıyor. Kardeşim yani bu toprakta
1: başına rakı için demiyor. Rakı sağlığa
0: ya neymiş efendim? Kendilerine vasiyet etmiş. İyi ki başka şeyler vasiyet etmemiş. Her dediğini yerine getirdiklerine göre. Yani bu artık şey ama bu iki şey söylenebilir. Birisi Sayın Cumhurbaşkanı'na ait. Ne diyor? Biz dini yaşarız. Siz siyasete alet edersiniz. Tamam bu bir. İki, merhum Mısıroğlu demişti ki bunlarla ilgili. Gün gelecek ben daha Müslümanım diye birbirleriyle yarışacaklar. Aa işte ispatı.
1: Ya doğru.
2: Tam yarışırken de bir yandan kulvardan sapıp o kadar da değil demiş.
0: O kadar da değil yani bunun da bir limiti var.
1: Tamam.
0: Yani, bitmiş mi vaktimiz?
1: Özel hayattır. Ben bir şey yok var vaktimiz de özel hayattır. Tamam. Yani.
0: Ben kimsenin özel hayatını eleştirmiyorum ki burada. Yok, sen kardeşim bunu genel başkan olarak Şaban Sevinç'e yayınlatıyorsan tamam mı? Abdest alma sırasında da
1: ya
0: bir takım müşkülatların
1: var. Açıklamada da bir mahcubiyet var. Yeni parti açıklamaya biliyor ki abdest alma görüntüleri bir vatandaş tarafından çekilip servis edilmiştir. Biz çekip paylaşmadık.
0: Bir vatandaş dediği kim? Şaban Sevinç ya.
2: Peki bunu da mı Fatih Altaylı'ya bir vatandaş olarak söylüyor? Ben vakit namazları kılmıyorum aman o kadar da değil diye. Demek ki orada ağır bir problem alanı var. Yani özel hayat olmaktan çıkıp kendini deşifre ediyor. Cumaları kaçırmam, bayram namazlarını asla kaçırmam ama vakit
0: namazı kaçırmam. Cuma kılarım. Yani ara ara Bektaşi gibi. Ha, o bunu
2: bayram
0: da.
2: Bayram namazını kaçırmam. Tamam,
0: bayram namazını hiç kaçırmam. Vacibi kaçırmam, farzı. Farzı
1: şey
0: dinlemem.
1: Ya 3 yıl milletvekili yaptım bir kere cumaya gittiğini görmedim diyor. Ya gitmeyebilir de
0: benim bize ne kardeşim. O yüzden yani, diyorum bize ne.
1: Bizim
0: diye.
1: Burada tek sorunumuz şey şu. Mış gibi yapıldı ama siyasette karşı yok. Milleti böyle trajizyon aptal yerine koymayın. Kimse bunları...
0: Bir laf var biliyor musun? Geldi bahar ayları, gevşer gönül yayları diye. Geldi seçim mevsimi. Bunlar seyit oluyorlar. İşte bilmem ne oluyorlar.
1: Bak,
0: tabii Canan Kaftancıoğlu'yla beraber canine. Ramazan çadırında el açıp arkasından inandığınız Allah belanızı versin diye tweet atıyorlar. Anlamak için ordinarius olmak lazım.
1: Ezan okuyun imamımı keseyim falan diye.
0: Tabii.
1: Peki. Şimdi Sayın Alıbar'da bir 5-6 takım kaldı ama şu şey direnç şehirler meselesini biraz konuşmak istiyorum.
0: Olur.
1: Çünkü esas siyasette hani mesele işle, emekle gündemde. Sayın Kurum'un kısa bir açıklamasını hatırlatalım arkadaşlar. Türk medya ailesi olarak Diren Şehirler Zirvesi için Kahramanmaraş'taydık. Sayın Alabar'da da oradaydı. En azından birazcık da olsa orayı da konuşalım, bu bölümü kapatmadan istiyorum. Çünkü bir yandan da hani aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz denir. Yani devlet yok diyenlere Murat Kurum dedi ki devlet yoksa 500 bin konutu kim yaptı diye sordu. Biz diyelim arkadaşlar, kısacık da olsa.
3: Enkaz başına gittiğimde şunu gördüm. Devletimiz var olsun dediler. Vatandaşımız devletine, Sayın Cumhurbaşkanımıza güvendi. Ve hiçbir zaman biz de o güveni boşa çıkarmadık. Aslında biz bir emaneti üstlendik. Efendim devlet nerede diyenler oldu. Bu işler yapılacak mı diye soranlar oldu. Bu enkazın altından kalkamazlar diyenler oldu. Aslında buradaki başarısızlığı bekleyenler oldu. Biz kulaklarımızı kapattık ve hep birlikte Kahramanmaraş'ta hemşerilerimizle, kardeşlerimizle el ele verdik. Ve aslında inşası dediğimiz bu inşa sürecini yürüttük. Madem devlet yoktu da saatte 23 konutu kim yaptı? O milletin zor zamanlarında, ya ben kumbarasından para gönderen çocuğu biliyorum ya. O milletimizin emanetleriyle ilgili adli süreç işleyecek, hukuki süreç işleyecek ve milletimizin emanetini de devletimiz soracaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
1: Tam da aslında soruda bu. Tamam. Çocuğun kumbarasından gönderdiği paraya sahip çıkanla onu kumara basan aynı kefede tartabilir miyiz ya?
0: Ben şimdi bakın, Sayın Kurum'la birlikte Maraş'taydık. Türk medyanın düzenlemiş olduğu bir zirveydi.
1: Dirençli Şehirler Zirvesi.
0: İlgi alanıma giren de bir konu. Çevre, şehircilik ve dirençli şehirler. Tabii ilk defa Maraş'a gitmiyorum. Deprem bölgesinde ise Hatay'a, Adıyaman'a sayısız defalar Malatya'ya gitmiş birisiyim. Yani deprem bölgesini oraya adımını dahi atmayan Ruşen Çakır gibi konforlu koltuğumdan yorumlamıyorum. Bir baktık ki biz ahbapla ilgili falan tweetler paylaşıyor, bilmem ne yapıyor. Meğerse Ruşen Çakır hiç deprem bölgesine gitmemiş. Neyi yazdın o zaman?
1: Zaten bağış da yapmamış.
0: Ha, bağış da yapmamışsın. Deprem bölgesine de gitmemiş. Ben buradan Ruşen Çakır'ı takipçisi olanlara soruyorum. Ya arkadaş, deprem bölgesine bile gitmeden ahkam kesen adamı niye takip ediyorsunuz yani? Şimdi Murat Bey'le ilgili birkaç şey söyleyeyim. Deprem bölgesinde Adıyaman'da beraberdik. Hatay'da beraberdik. Malatya'da beraberdik.
1: Vatandaşın teveccühü nasıl?
0: Boynuna sarılıyor insanlar. Boynuna. Bak, gözlerimle gördüm. Ben bu konuyla alakalı reklamını yapmaya, onun da reklam yaptırtmaya ihtiyacı yok. Bir şey söyleyeyim mi? Ekibi vardı. Sabah kahvaltı ettik hep birlikte. 7-24 çalışan gencecik bir ekip kurmuş. Geceli gündüzlü çalışıyorlar. Ortaya koyulan gayretin onda birini Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ortaya koysaydı İstanbul bugün daha farklı olurdu.
1: Bak, bir tane daire biri, yok ya. Bir tane deprem bir, yaptıkları daire
0: İstanbul
1: yok.
0: İstanbul Belediyesi'nin yaptığı tek bir daire olmaz yok mı yani kardeşim?
1: İnsan sonuna şifa der. Tamam, şu halde biz yaptık.
0: Yani şimdi dirençli şehirler kapsamında yani da ileri derece biyolojik arıtma tesislerine gelmiş artık sıra. Yani 455 bin konut bitirilmiş. Bunun dışında da bu deprem dışında olan konutlar da bitirilmiş. Yani deprem bölgesinde 750 bin konut teslim edilmiş aslında. Ama nasıl? 455 bin konut depremde evleri yıkılan vatandaşa verilmiş. Ama bunun dışında sosyal konut projesi kapsamında ya da yerinde dönüşüm kapsamında vatandaşın kendisinin yarısı bizden kampanyası kapsamında yaptıklarını da eklediğinizde 700 bin konut sevgili İbrahim. Şimdi ben baktım, Sayın Bakan'a da Hatay'dayken sormuştum bu soruyu. Ben de Ankara'ya bir gün gidiyorum, bazen iki gün gidiyorum. Bütün mesaimi ya deprem bölgesinde ya da bu konularla alakalı, işte Manavgat'ta yanan evlerin teslim edilmesi de dahil birçok farklı konulara.
1: Onlara dalga geçtiler mi? İşte şantiye şefi gibi çıkmışsın, bize iş anlatıyorsun.
0: Şantiye şefi gibi çalışıyor, doğru. İyi ki de öyle çalışıyor. Başka türlü bitme şansı yok. Bak şunu gördüm ben ya. Bir yazlıkçı teyze yüzüme. Hani derlerse ki kim o diye ispatını da yaparım. Aslında da deprem bölgesindeki şeyler aynı şeyin döndürülmesinden ibaretmiş. Konutlar yokmuş dedi. Ya ablacım dedim ya. Sen nereden su içiyorsun da bu kadar zehirleniyorsun? Ya biz Adıyaman İndere'yi Sayın Bakan'la beraber altımıza verilmiş arabayla turlayarak gezmek zorunda kaldık. O kadar büyük bir bölge. Ha, eksiği yok mudur? Evet. Ya yanlışı yok mudur? Mutlaka vardır. Ama bak ben şunu söyleyeyim sana İbrahim. Eğer ki 14 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve 7 başlı hükümet iktidara gelseydi, bunu söylerim, Çünkü olmadığı için bir faraziye ispatlayamam. Vallahi billahi yemin de ederek söylüyorum. Daha molozunu bile taşıyamamışlardı. Molozunu bile. O gün gösteride gösterdiler sevgili İbrahim. 45. günde teslim edilen köy evleri var. 45. gününde. O tekneyi sırada ne diyorlardı? Bu kadar hasta, acele etmeyin, dur bekleyin. Tabii. Bütün korkularını 2 yıl içinde bitirirlerse büyük şey kazanırlar. Ha, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın, peki, ben gerçekten Murat Bey'e olan teveccühlerini gördüğümde bölgenin evladı kadar sevilen bir siyasi isme dönüşmüş Murat Kurum. Allah ekibinden de kendilerinden de, ben kendi adıma söylüyorum, vallahi billahi razı olsun.
1: Peki, veda vakti geldi efendim bu bölüm için ama birazdan birlikte olacağız. Kısa bir molamız var. Hemen geliyoruz. Lütfen bizimle kalın. Ben de şöyle bir cümle söyleyeyim en azından. Süremi biraz açtım bu bölümde ama gerçekten ben de kendi adıma Murat Kurum yerine İmamoğlu tercih ederek İstanbul'un büyük bir kayıp yaşadığını düşünüyorum. Bir anlamda geriye gidiş var. Hep beraber görüyoruz. Küçük bir örnek vereyim. Otobüsler 5 yaşındaydı ortalama, şu an 12 yaşında. Daha da yaşlanacaklar gibi. Hemen geliyoruz.

0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Masada ne var? Devam ediyor efendim. Ağustos ayı kritik olacak başlığıyla birlikteyiz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan bir konuşma paylaşacağım. Zira hani artık gözümüz kulağımız mecliste, çerçeve yasa olgunlaştığı gibi görünüyor. Birazdan ekrana en azından grafik olarak bazı başlıklarını veririz. Şu an kesin bir şey yok elimizde ama genel anlamda medyaya yansıyan hani partilerden işte şöyle bir şey olabilir diye kaba taslak bir tarif var. Onun üzerinden değerlendirmeler oluyor ama öncesinde Numan Kurtulmuş'un bir konuşması vardı. Onu sizlerle bir paylaşayım. Aynı zamanda 15 Temmuz şehidi Mustafa Canbaz'ın ödül töreninde konuştu kendisi. Özgürlükler Adası'nda hani gün olarak da dikkat çekici bir gündü, etkinlik olarak da dikkat çekiciydi, yer olarak da dikkat çekiciydi. Sayın Kurtulmuş'un verdiği mesajlar da dikkat çekici. Sayın Alabardı'dan bir değerlendirme isteyeceğim. Sonrasında yasal düzenleme ile ilgili de üstada bir sorum olacak Sayın Orallı'ya. Ama önce bir Numan Kurtulmuş'u bir dinleyelim.
2: Türkiye'nin tam manasıyla terörden kurtulması, tam manasıyla bir terörsüz Türkiye'nin inşa edilmesidir. İnşallah Türkiye kardeşlik siyasetiyle önünde yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açmıştır ve inşallah bu mesele bundan sonra ila nihaye tarihin raflarına kaldırılacaktır. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz raporunu bildiğiniz gibi hazırladı ve bir yol haritası mahiyetinde olan bu raporla birlikte de yeni bir dönemin kapısını şöyle bir araladı. Milli Dayanışma ve toplumsal bütünleşmeye dair yasa teklifi Allah'ın izniyle partilerin büyük çoğunluğunun katılımıyla imzalanacak ve Türkiye'de bu yasayla birlikte bu kapı tamamıyla açılmış olacak. Artık silahlar ila nihaye bu topraklarda susacak, susturulacaktır. Artık bu memlekette Türk de, Kürt de, Alevi de, Sünni de, bütün unsurlarda sadece kardeşlik türkülerini söyleyecek, sadece barış türkülerini söyleyecek.
1: Evet Sayın Alabarda, aynı zamanda Kurtulmuş bu süreçle ilgili olarak tefrika uyarısında da bulundu. Hatta milli şairimizden de alıntı da yaptı. Beklentilerinizin de gidişatı nasıl okuyorsunuz? Evet. Sayın Kurtulmuş'un bu tefrika uyarısını nereye koymak lazım?
3: Şimdi tabii terörle mücadele ederken terör örgütü mensuplarının etkin pişmanlıktan yararlanıp silah bırakıp teslim olmasıyla ilgili ilk defa bir kanun çıkartılmıyor. Fakat geldiğimiz noktanın bir farklılığı var, o da şu. Terör örgütünün Türkiye içerisinde silahlı mücadele edecek bir terörist üyesi kalmamış durumda. Bu tabii ki çiçek atarak olmamıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kahraman Mehmetçiğin kanı pahasına ortaya koymuş olduğu bir mücadele, siyasetin de ortaya koymuş olduğu olağanüstü gayret ile mümkün olabilmiştir. Bununla alakalı olarak gündeme getirilen hususlardan bir tanesi de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele verirken terörle mücadele kanunu kapsamında ortaya koyulan meclisteki değişiklikler yapılırken kimlerin nasıl direnç koyduğunu çok iyi hatırlıyoruz. Değil mi İbrahim? Yani terörle mücadele kanunu çıkmasın diye. O terörle mücadele kanunu sayesinde
1: sırtında Avrupa'yı yaslıyordu.
3: Tabii. Şimdi onların bir kısım uzantıları bu hususlar üzerinden bir şeyler pişirmeye çalışıyorlar. Mesela diyorlar ki işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin federatif konfederatif yapılara bölünmesine asla izin vermeyeceğiz diyor. İyi Parti'den mesela Müsavat Dervişoğlu bunu söylüyor. Peki Avrupa yerel yönetimler özellik şartını tanıyacağım diyen Kılıçdaroğlu Türkiye'yi 26 federatif bölgeye Avrupa yerel yönetimler özellik şartı çerçevesinde böleceğim derken siz İyi Parti'nin içinde grup başkan vekili olarak çıkıp hangi itirazı ettiniz?
1: Hiç.
3: Hepiniz Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı odayı olarak Meral Akşener'i de başkan yardımcısı olarak desteklediniz değil mi? Çok fazla siyasi yoruma girmek istemiyorum ama 1980 ile 2003 yılları arasında çeşitli defalarda terör örgütü mensuplarının etkin pişmanlıktan yararlanması için sayısız şey çıkmış. Fakat şunu ortaya koyalım. Biz terör örgütü mensuplarının etkin pişmanlıktan yararlanmasıyla ilgili konularla alakalı bir takım kanunlar, yasal düzenlemeler yapmış olsak da sevgili Cüneyt Altıparmak'ın da üzerinde hassasiyetle durduğu, bir hukukçu olarak durduğu konulardan bir tanesi de o. Terör örgütü feshedildikten sonra suça karışmamış olanlarla alakalı bir tecrübe kanunu daha önce çıkmamış. Ama etkin pişmanlıkla ilgili Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde de çıkmış. Yani bununla alakalı birçok şey yayınlanmış. Şimdi bu süreli olarak çıkan, asla genel laf olarak nitelendirilmeyen Abdullah Öcalan isimli terör örgütü elebaşısının statüsünde bir değişiklik oluşturmayacak bir kanuni düzenleme çıkartılıyor. Toplum bunun üzerinden son derece zehirleniyor. Fakat şunu unutmamak lazım. Terörle mücadele devam edip Kahraman Mehmetçik o toprakları terör örgütüne dar getirdiğinde gıkları çıkmayanlar bugün çıkmışlar piyasaya, bu konunun argümanlarını çarpıtaraktan fitneye sebebiyet verecek şekilde açıklamalar da yaparak konuyu ele alıyorlar. Biz tabii kanunla ilgili taslak metin önümüze düşmediği için sadece bugüne kadar yapılmış açıklamalar üzerinden yorum yapabiliyoruz. O yorumlarda da terör örgütü içerisinde herhangi birisinin ya da herhangi bir askerimizin şehit edilmesi olayına, yaralanması olayına karışmamış kişilerin topluma tekrardan dönüşleriyle ilgili çıkartılacak bir madde var. O da 6 ay gibi bir süreyle herhalde sınırlandırılarak çıkartılacak olan bir şey. Şimdi dolayısıyla devlet bugüne geliş noktasını terör örgütüyle pazarlık yaparak, ondan adeta merhamet talep ederek bugüne gelmediğine, Mehmetçiğin kanı pahasına da olsa terör örgütünün dileğini coğrafyamızda bükerek geldiyse, o zaman yeni bir düzleme geçmek lazım. Çünkü burada artık bataklığı kurutmak için inanılmaz bir fırsat. Hangi dönem bu dönem? Bu dönem terör örgütünün artık silahlı mücadele yürütemediği bir dönem. Devletin güçlü olduğu bir dönem. Eğer bir şey yapılacaksa o şeyin adı neyse onu yapmanın tam zamanının olduğu bir dönem bu dönem.
4: Bu süreçte terör örgütü PKK'nın, yani Türkiye'den zaten sembolik olarak 20 kişi vardı galiba, onu çıkarmışlardı ama Irak'taki birçok noktadan da çekildi. Güvenlik kaynakları tarafından
3: i̇şte
4: da
3: artık. İşte teyit ve tespit mekanizması bu 6 ay boyunca eş güdümlü olarak da devam ettirilecek. Yani bu kanun çıktıktan sonra saatin tiktoğu işlemeye başlayacak. Bu saatin tiktoğu 6 ay içerisinde çalışırken suça bulaşmamış olanların tekrardan devletin içerisinde gözetimli olarak devam ettirilebilmesi hareketlerinin ve 6 ay sonrasında da parantezin kapanması hususu var. Ama mesela biz şunu bilmiyoruz. Kandil Dağı ne olacak? Çünkü PKK'nın içerisinde bu çıkartılacak yasaya karşı çıkanlar var. Yani birileri aslında PKK'nın karşı çıkmış olduğu hususta aynı düzlemde buluşuyorlar. O Türkiye içerisinde fitne çıkartanlar dediğim grupla alakalı. Dolayısıyla Türkiye terörsüz bir Türkiye'dir. Bunu terör örgütüyle masaya oturarak değil, terör örgütünün bileğini kırarak elde etmiştir. Fakat eski hal muhal, ya yeni hal ya izmihlal diye çok durumu iyi ifade eden bir şeyle konuyu noktalamak istersek, şimdi eski hal bitti. Yani evet, terörsüz bir Türkiye'ye geldik. Biz biliyoruz ki Hakkari'de şenlikler var, Şırnak'ta şenlikler var, efendim mesela Tunceli'de Munzur şenlikleri devam ediyor. Gençler orada
4: Gabardan
3: petrol fışkırıyor. İşte İran kuzeyinde terör örgütünün mağaralardan temizlendiğini biliyoruz. Daha hala temizlenmesi gereken yerler olduğunu da biliyoruz. Bu şartlar altında olayı yeni bir düzlemde farklı bir noktaya getirip bu topraklarda kardeşlik türküsünü çağırabilecek bir hale gelebilecek miyiz, gelemeyecek miyiz? Şehit aileleri ve gazilerle alakalı Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önceden de yapmış olduğu net açıklamalar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda şehit ailelerini rahatsız edecek tek bir kanun maddesi dahi önlerine gelmeyecek diye açık ve aleni söylüyor. Peki neden rahatsız olur şehit aileleri? Bir şehidimizin şehit edilmesi olayına bilfiil iştirak etmiş birisine yönelik bir af çıkartılmasından rahatsız olur. Bunun asla olmayacağı. Teyit ve tespit mekanizmasının bu anlamda çok kritik olduğu biliniyor. Kanun taslağı geldiğinde tabii söyleyecek başka sözlerimiz tabii olabilir. Göreceğiz. Geldiğinde göreceğiz.
4: Peki, Numan Kurtulmuş'un yeni düzenlemeler olabilir açıklaması vardı yasayla ilgili olarak da. Bir onu izlettireyim, sizden de bir değerlendirme alayım. Hı-hı. Şu an işte elimizde olan bilgilerle nasıl bir şey bekliyoruz diye bir izleyelim arkadaşlar.
2: Şunu da açıklıkla ifade etmek isterim ki, mesele sadece bir yasa hazırlaması da değildir. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her hafta birçok yasa çıkıyor. Türkiye'de gerektiğinde başka yasalar da çıkar. Mühim olan mesele yeni bir dönemin kapılarının açılmasıdır. Yeni bir dönemin kapılarında silaha yer yok, kavgaya yer yok, tefrikaya yer yok Akif'in dediği gibi. Sen Türksün, ben Kürdüm meselesine asla yer yok. Sen Alevisin, ben Sünniyim tartışmasına, ayrışmasına asla yer yok. Yeni dönemin kapıları Allah'ın izniyle bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak. Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacaktır.
4: Şimdi Türkiye bu anlamdan bir güven mi tesis etmeye çalışıyor? Birazdan gündemimize gelecek ama kardeşlik kuşağı da bunun bir parçası diye düşünüyorum. İkinci sorum da hani bundan sonraki süreçle ilgili olarak kaşınacak yara kalmasın diye verilen bir mücadele mi var? Siz nasıl okuyorsunuz bu açıklamayı?
5: Aslında kaşınacak yara kalmasın mücadelesi 25 yıldır veriliyor. Terör örgütünün beslenebildiği her sosyolojik alan kapatıldı. Dille ilgili, kültürle ilgili, şarkıyla ilgili, edebiyatla ilgili, söylemle ilgili her birinin önündeki bariyerler kaldırıldı. O bakımdan Franco dönemine ne kadar ağır bir tezat teşkil ettiğini programın ilk kısmında ısrarla vurgulayarak söylemiştik. Etnik kökeniniz farklı mı? Bu bir zenginliktir. Mesleksel yapınız farklılık mı arz ediyor? Bu büyük bir zenginliktir. Bu zenginliği hep beraber paylaştığımız zaman biz büyük bir Türkiye oluyoruz vurgusu. Şimdi yasal zeminde vuku bulacak. Burada af yoktur vurgusu çok kıymetli. Şimdi Sayın Yusuf Alavar da ısrarla vurguladı. Genel af ne demek? Bir kişinin işlemiş olduğu suçun da silindiği, cezaevinden de çıkarıldığı ve sanki o suçu hiç işlememiş gibi değerlendirildiği bir mesele. Nitelikli o çoklanır. 3/5'tir. Hani ne maddi ne niceliksel anlamda böyle olmadığını izleyicilerimiz bilsin. Çıkacak kanun basit bir kanun. Yani toplantı yeter sayısının bir üstüyle çıkacak bir kanun. Milletvekilleri oraya katılacak, oy verecekler ve bu torba yasa şeklinde çıkacak aslında. Çünkü siyasi partiler kanununda da, seçim kanununda da, medeni kanun ilgili hükümlerinde de değişiklikler arz eden bir kanun. Terörle mücadele yasasında da, ceza muhakemesi kanununda da, infaz kanununda da. Niye şekli kanun? Çünkü bir defalık. Bir defalık uygulanacak, süreli bir kanun olacak ve bitecek. Hangi ayırtından bahsediyoruz? Bir, kandırılmış. Bir şekilde beyinleri yıkanmış, ideolojik anlamda köreltilmiş, hatta kaçırılmış, dağa çıkarılmış ama hiçbir silahlı anlamda sahada bulunmamış, eline silah almamış kişiler bir defa hızlı bir şekilde topluma nasıl entegre edilir? Bunun telaşı içerisinde olan bir Türkiye Cumhuriyet Devleti var. O kardeşlik hukukunu kuvvetlendirebilecek, kucaklaşmanın kuvveden fiile geçtiği olgusunu, algısını demiyorum birilerinin yaptığı gibi, olgusunu zihinlerde, vicdanlarda güçlü şekilde nakşedecek bir kanundan bahsediyoruz. O bakımdan ben biliyorum ki kıymetli izleyicilerimizin vicdanı çok rahat. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bu sözü verdiyse, Sayın Meclis Başkanı ısrar ettiyse, 50 tane milletvekili bambaşka siyasi partilerden oraya gelip güçlü bir oy çokluğuyla bu metni kabul ettiyse, hemen hemen tüm paydaşlar,

0: yaşlarla görüşmeler yapıldıysa, şehit anneleri geldiyse, akademisyenler, baro başkanları, her bir gaziler tek tek katılıp meramlarını anlattıysa ve buradan damıtılan bir yasadan bahsediyorsak, olacak hadise şu. Denecek ki, örnek veriyorum. 1 Mart 2027 tarihine kadar teslim olan kişiler için uygulanacak hususlar aşağıda sıralanmıştır denecek. Peki eline silah almış, terör örgütü mensubu olarak bir terör faaliyetine fiilen katılmış, bir askerimizi bir gazi etmiş, şehit etmiş kişilerle ilgili ne olacak? Suç Ceza Kanunu ilgili hükümleri işleyecek.
1: Peki, böldüm ama bir son dakika var. Önemli bir gelişme. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. 2 gündür de karşılıklı saldırılar vardı ama bu kez Karadeniz'de bir Türk mürettebatının olduğu gemi vuruldu bilgisi var. 22 mürettebattan 13'ünün Türk vatandaşı olduğu bilgisi var. Denizcilik Genel Müdürlüğü açıkladı. Şöyle söylüyor, Novorossiysk Limanı'ndan Samsun'a seyir halinde bulunan Nadesa isimli Ro-Ro gemisi yaklaşık 20 deniz mili açıkta limandan ayrıldıktan sonra drone saldırısına uğradı. Gemide 13'ü Türk vatandaşı olmak üzere 22 mürettebat bulunuyor. İlk bilgilere göre geminin yaşam mahallinde ve baş kısmında hasar meydana geldi. Gemide yangın devam ediyor bilgisi var. Aynı zamanda yapılan telsiz görüşmelerinde gemide bulunan denizcilerin Rusya Federasyonu'na ait deniz unsurları tarafından emniyetli şekilde Novorossiysk Limanı'na tahliye edildiği öğrenilmiş.
2: Okuduğun kısmı önemli.
1: İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ciddi olduğu bilgisi var. Gemide de yangın devam ediyor. Drone saldırısı riskinin sürmesi sebebiyle kurtarma operasyonu gerçekleştirilememektir gibi bir bilgi var. Türkiye olarak konuya ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tüm denizcilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor.
2: Yani 22 mürettebat kurtarılıp götürülmüş.
1: Evet. Ama gemideki yangına müdahale edilemiyormuş şu anda can riskinden dolayı. Rusya personeli almış, deniz unsurları tarafından götürülmüş. Ukrayna saldırısı mı değil mi onunla ilgili bir bilgi yok ama Karadeniz'de tansiyon bir kez daha yükselmiş görünüyor. Bir son dakika bilgisi, sıcak bir bilgi. Başkalarımız arasında aslında dünya nereye koşuyor başlıklarında bu konularda vardı. Diyebiliriz, böldüm Üstad ama önemli bir gelişme.
0: Saldırı nerede oluyor?
1: Bu 21, işte, açık 20 denizde evet, oluyor. Açıkta.
0: Açık denizde bir devletin sivil gemisine yapılan bir saldırı uluslararası hukukta savaş sebebidir. Biz buradan savaş sebebi ilan etmeyeceğiz muhakkak ama tazminat hükümleri işletilir. Bu saldırıyı kimin yaptığını bilmiyoruz.
2: Gemi Türk banralı değil değil mi?
1: Değil ama 22 mürettebattan 13 Türk vatandaşı. Yani orada çalışıyorlar. Genelde bu gemilerle ilgili olarak da hani bandraları böyle çok bilinmedik ülkeler var. Evet. Böyle vergi oranları daha düşük olan onları yapıyorlar genelde. Şu an bunun bandrasına dair bir şey yazmıyor bilgi notunda ama bir Ro-Ro gemisi.
0: Muhtemelen Rusya Türkiye'sine tahıl taşıyor olabilir.
1: Öyle. Yani yüksek ihtimalle yani bir şey taşıyor ama ne bilmiyorum.
0: Evet, bu Ukrayna'nın son 40 gündür yapmış olduğu saldırılar Hazar'da bazı problemleri beraberine getirmişti.
1: İran şimdi gemisini vurdular orada da. Yani ne alaka diyeceksiniz ama işte enteresan bir süreç.
0: İran'ın buna cevabı makul oldu, rasyonel oldu, diplomatik oldu, bir daha olmaması noktasında oldu. Tazminat hükümleri saklı kalmak kaydıyla dendi. Şimdi muhtemel bir Türk gemisinden bahsediyoruz. Çünkü bandıranın, bayrak gemisinin neresi olduğunun çok bir manası olmuyor ticaret gemilerinde. Vergisel bir takım avantajlardan faydalanmak için Karayip ağırlıklı gemiler seçilebiliyor. İnşallah bu saldırıyla ilgili Ukrayna eğer yaptıysa bir an evvel özür diler. Bir an evvel Dışişleri Bakanlığı ağzından doğrudan biz bilerek yapmadık.
1: Yani savaş ortamında da tırnak içine söylüyorum at izini it izini karıştığı zamanlar çok oluyor. Yani hani bu meseleleri yaymak için bölgeye kışkırtma saldırıları da olabiliyor. Tabii. Bu tür cihazlar hani birçok ülke tarafından da kullanılabiliyor.
2: Bir bakarsın arkasından Mossad çıkar.
1: Hiç şaşırmam tabii. Yani.
2: Irak'taki gizli üsleri hatırla.
1: Aynen hiç şaşırmam hani Irak'tan atılan dronların Aramco'yu vurduğu falan hatırlarsanız. Tabii. Yani hatta en son işte bu yeni bir saldırıda Mısır'daki Dimyat Limanı'nda İran açıklamaydı. Biz kesinlikle oraya bir şey göndermedik diye söyledi. Hani kim vurdu bilmiyoruz diye söylediler. Yani bu anlamda biraz karışık durumlar. Bir sıcak bilgiyle son dakika bilgisiydi paylaşmış olduk. Yani
0: Türkiye'yi de bir sahaya çekmeye gayret
1: edildiğini. O çok uzun zamandır var.
0: Bir kere daha görmüş olduk.
3: Çok uzun zamandır var çalışmalar.
0: Olur.
3: Atışlar.
0: İsrail yaptırır, Ukrayna yapar. Ukrayna'nın içerisindeki başka gruplar yapar. Türkiye'yi Avrupalı diğer müttefiklerle irrasyonel bir tavır içerisine sokup Rusya'ya karşı ambargoları çok daha keskin şekilde kuvvetlendirsin istiyor birileri.
1: Valla uzun bacak atlı olabilir, her şey olabilir.
0: Olur.
1: Tabii. Hiçbir şey şaşırtıcı değil bu anlamda. Tabii devletimiz geçmiş konuyla ilgili hassasiyetle araştıracaktır konuyu. Çok geçmiş olsun diyelim ve...
0: Bir kere daha vurgulayayım. Eğer Ukraynalı yaptıysa, Ukrayna yaptıysa, hı-hı, savunma bakan haberi varken böyle bir şey olduysa, bir an evvel açıklama yapılmasında fayda var. Diğer konuda ise evet, terörsüz Türkiye'yi konuştuğumuz bu zaman diliminde belli ki etrafımız bu manada ateş çemberi olarak sarılmaya devam edecek.

0: Kıbrıs'ta anlatmakta zorlanıyoruz.
1: Kıbrıs'ta neler olabileceğini Guterres belli ki okumuş uzun uzun. Ne olabileceğinin farkında olduğu için aman diyor, yapmayın. Sonra canınız yanar. Ardından nerede Birleşmiş Milletler, nerede Güvenlik Konseyi, nerede hukuk diye etrafında dönmeye başlarsınız. Benim de diyor sürem bitiyor. Ya. Sürem giderken bunlara tevessül etmeyin diyor. Peki. Son olarak şunu bir kere daha vurguluyorum. Evet, bir şekli kanun çıkacak. Bu şekli kanun kucaklayıcı, bütünleştirici bir kanun olacak. Birilerinin muhalefet bağlamında söylemek zorunda hissettikleri için söylediklerini düşündüğüm şekliyle Türkiye'ye ilişkin birileri mozaik ortaya koyacak, şu olacak, bu olacak değil. Türkiye terörle mücadele kazandı. Teröristle olan mücadele kazandıktan sonra terörün olası bütün imkan ve kabiliyetini ortadan kaldıracak yeni yasal düzenlemeye de imza atıyor. Türkiye, Türkiye'de değil sadece, Suriye'de de, Irak'ta da, İran'da da aynı terör örgütü ve türevleriyle ne kadar güçlü bir şekilde mücadele ettiğini hala bilmiyorlarsa Şam'a, Bağdat'a, Erbil'e ve Tahran'a sorsalar kafi olur diye düşünüyorum.
0: Peki, tam buradan aslında sorumu size sorayım Üstad. Şimdi şöyle bir zaman çizelgesi paylaşayım. İşte 6-7 Temmuz'da NATO zirvesi var. Suriye Cumhurbaşkanı Şara Türkiye'ye geliyor. Erdoğan'la Trump'la görüşüyor. İşte BİT Başkanı İbrahim Kalın, Profesör Doktor İbrahim Kalın Bağdat'ta Erbil'e, Kerkük'te temaslarda bulunuyor. İşte FİDE'nin yine diplomatik temasları var. Sonrasında Irak Başbakanı Türkiye'ye geliyor. İşte çeşitli anlaşmalar yapılıyor. Hatta şu Hamse diye Erdoğan'ın müdahale ettiği küçük bir kriz yaşanıyor, çözülüyor mesele. Ondan sonra Lübnan Cumhurbaşkanı Avni geliyor. Erdoğan orada açıklamaları var, birazdan vereceğim. Bugün Neçirvan Barzani Erbil'den kalkıyor, Şam'a gidiyor. Suriye Cumhurbaşkanı tarafından kabul ediliyor. Bir hafta önce Suriye Milli Eğitim Bakanlığı Erbil'deki eğitim forumlarına katıldı ve işte oradaki eğitim sistemini incelediği, işte Erbil yönetimi de ya bizim içimizdeki Kürt kardeşlerimizle ilgili bu eğitimi buraya nasıl yapabiliriz, nasıl entegre edebiliriz, bize destek olun diye talepte bulundu. Sonra işte Erbil'e konsolosluk açmak için bir hamle yaptı. Bugün işte Şahra'nın yeni açıklaması var, diyor ki ben diyor Irak'ta yaşananları çok iyi inceledim ve gördüm ki diyor yani mezhep savaşı, kardeş savaşı bir ülkeyi ne hale getirebiliyor. O yüzden Suriye'de bunlara asla izin vermemek için mücadele ediyorum diye açıklama yapıyor. Sorumu şöyle soracağım. Tüm bu gelişmelere baktığımızda bir hani Ankara aklı okuyor musunuz? Türkiye nasıl bir strateji geliştirmeye çalışıyor? Bir de millette bu işlerin karşılığı var mı?
2: Gördüğüm kadarıyla ikinci taraftan vermeye çalışayım cevabı. Kesinlikle millette bir karşılığı var. Vatandaş bu kadar kronolojik ve ardışık olarak sizin kadar sayamayabilir. Tebrik ediyorum bu arada İbrahim Bey. Maşallah.
0: Estağfurullah.
2: Hiçbir şeyi unutmamış.
0: Son... İşimiz bu.
2: ne zamandan saydınız? NATO'dan başladınız. Evet. Yani NATO'nun bir öncesinden başladınız. Sonra 3 haftayı falan tek solukta saydınız. Maşallah. Tebrik ediyorum. Türkiye'nin çoğunluğu, sizden geri kalanı, İşte sizden de, sizi de katayım hocalarım.
1: Bence bu kadar biz de o çoğunluğun içinde.
0: Şeyler bence de ya onlar.
2: Bu kadar ardışık sayamıyoruz.
1: Bizzat katılarak takip olarak da bazılarını.
2: Dolayısıyla ama şunu görüyoruz. Şimdi AK Parti'nin az önce belirtmiş olduğum hani bu pazar seçim olsa alacağı oy oranı %35.3 gözüküyor ya. Biz bunu açıklamaya, anlamlandırmaya çalışırken neden sorusunun cevabına 4 cevap buluyoruz. Birincisi liderlik, ikincisi güvenlik, üçüncüsü dış politika, dördüncüsü alternatifsizlik. Bu 4 koşuldan kaynaklı olarak AK Parti'nin birinci parti konumunda durduğunu görüyoruz. Birçok olayda o az önce hani belirttiğimiz, sürekli andığımız o koşulsuz muhalefet bloğu, Erdoğan'a fobik seçmen var ya, her ne olursa olsun Erdoğan gitsin diyen seçmen grubu. Özellikle bu İran-İsrail-Amerika Savaşı'nın yükseldiği, tansiyonun yükseldiği dönemlerde şunu dediğine şahit olduk. Erdoğan gitsin ama şimdi değil. Çünkü...
0: Şimdi ortam memleketi bunları emanet edecek kadar rahat değil.
2: Evet, Erdoğan'ın gitmesini istiyorum fakat bu Trump'ın karşısına koyacak bir lider namzeti bulamıyorum. Yani Avrupa Birliği ülkelerine baktığımızda...
0: Ya bu da biraz şey bir yaklaşım değil mi? Şimdi hani ayıp olmasın ama biraz hani... Fazla faydacı bir yaklaşım değil mi? Yani hani
2: olabilir.
0: Ben mesela
2: olabilir.
0: Bu konularda tartıştığım bir şey söyleyeyim. Ya bak kardeşim, eğer sen diyorum hani bu 25 yılda gerçekten İnsan çok fakirleştiysen ben sana hiçbir şey söyleyemem. Ama şimdi bakıyorum yani hani kendi yakın çevremden de bakıyorum. Ya evi aldınız, arabayı aldınız, hani Allah daha çok verdi, çocukları okuttunuz, büyüttünüz falan. Yani siz neyden bu kadar hani şikayet ediyorsunuz? Ben onu anlayamıyorum diyorum. Bu sefer de bozuluyorlar yani. Biz Güven çalıştık, Bey. Biz kazandık. Eyvallah, siz kazandınız da. Yani kriz, kaos, çatışma, terör bilmem ne olan

0: bu ülkede kazanabilir mi dedi sorusu hani aklıma göre bilmiyorum ki yani.
1: Vatandaşın belli oranda anlamlı bir oranının. Bakınız 2002'deki seçmenin önüne koyulan sandıkla 2002'deki sandıkla 2023'teki sandık %70 oranında değişmiş seçmen listesi. Ve siz 2002'den 2023'e kadar girdiğiniz tüm seçimlerde lider parti oluyorsunuz. Seçimleri alıyorsunuz. %70 değişen sosyolojiye, seçmen sosyolojisine rağmen sandıktan galip çıkıyorsanız siz demek ki vatandaşın değişen beklentilerini de okumuş, ona yeni cevaplar, yeni çözümler üretebilmiş ve buna da ikna edebilmiş. Hem bir lideriniz var, hem bir kadronuz var, hem de bir söyleminiz var.
2: Yani değişimin öncüsü sen olmuşsun zaten.
1: Yoksa değişimi göremiyor. Kuşaklar değişiyor. Ben Y kuşağıyım. Ben İstanbul'daki sokak olayları esnasında, gezi olayları esnasında Y kuşağıyla alakalı çok böyle makaleler yazıldığını gördüm. Niye? Popülerdi. Herkes bir şey yazmak zorunda hissediyordu kendini. Diyorlardı ki Y kuşağını anlama kılavuzu. İşte boomerlar ve X kuşağı diyormuş ki Y kuşağıyla alakalı aslında biz çok apolitik falan diyorduk fakat gezi olayları gösterdik aslında o kadar da apolitik değillermiş falan. Şimdi Gen Z falan diyorlar, Z kuşağı, alfa, beta, artık nereye kadar giderse Allah-u Alem. Ama bu tanımlamaların hep böyle bir pazarlama materyali olduğunu çok unutmamak lazım. Çünkü Z kuşağı ile alakalı hani bir tarihsel doğum tarihiyle alakalı bir sınırlama yapıyoruz ya, çerçeveleme. Ama hangisindeki çerçeve, o yıllar arasında doğmuş, hangi ekosistemde doğmuş, hangi ağacın meyvesi, nereden besleniyor, nerede ekmeğini kazanmaya çalışıyor veya gününü geçirmeye çalışıyor. Yani Erzincan'daki bir gençle, Siirt'teki bir gençle, Tekirdağ'daki bir gençle, Etiler'deki bir gençle, Esenyurt'taki bir gençle, sanayideki bir gençle.
2: Sadece aynı yılda doğdu diye.
1: Hepsini aynı kategoriye sokmaya çalışmak çok anlamsız. Bu tabii kuşaklar arasındaki meseleyi söylememin nedeni şu. Bu kuşaklar arasındaki değişimi aslına bakarsak en iyi anlamış, anlamlandırmış, zamanın ruhuna dair cevapları en iyi vermiş belki de parti, en ikna edici şekilde vermiş parti lider AK Parti olarak gözüküyor.
2: Çünkü
1: seçim sonuçları gösteriyor.
2: Çünkü
1: bunu.
2: Mesela şimdi bir tane TÜGVA'nın etkinliğinden bir ses paylaşsın arkadaşlar. Ha çünkü onu bulmaya çalışıyordum canım. TÜGVA Erdoğan sesi bir hızlıca ayarlar mısın lütfen?
1: Şimdi ben burada şeyde konuştuğumuzu hatırlıyorum.
2: Tam bu mesele denk gelen mesajı Erdoğan'dan paylaşacağım. TÜGVA'nın etkinliği vardı ya arkadaşlar.
3: Hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk-İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz, çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.
2: Evet, tam da anlattığında tekabül ediyor aslında.
1: Hocam şöyle İbrahim Bey. Vatandaşın şu anda hani yıldızlara hedefleme ve yegane ümit ifadeleri kullanıyor Sayın Cumhurbaşkanım. Burada gençlere verdiği bu hedefi aslında vatandaş şu şekliyle söylüyor. Uluslararası kurumlarla alakalı, uluslararası kurumlara güvenle alakalı yapmış olduğumuz bir araştırma var. İbrahim Bey, UEFA'ya güven kadar NATO'ya güven. Hani toplantıyı burada yaptık diye gurur duyduğumuz, altı patlar verdiğimizde Avrupalı liderlerin nasıl baktığını gördüğümüz bu adamların savunma sanayi ile alakalı, güvenlik doktrinleriyle alakalı ama unuttuklarını uzun yıllar dinlediğimizi hatırladığımızda hayıflandığımız o NATO toplantısı ve NATO ülkeleri, NATO liderleri, NATO kurumu

0: Vatandaş buna güvenmiyor. Diyor ki merkez ülke sen olmalısın. Merkez ülkeye kendini almalısın. Ve terörsüz Türkiye ile alakalı belki de Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2,5 yıl kadar önce daha sonrasında Sayın Bahçeli'nin şu ifadeleri kullansın, gerekirse işte Öcalan gelsin meclis kürsüsünde konuşsun ifadesi olmuştu. Ama onun öncesinde Mayıs ayında Sayın Cumhurbaşkanı demişti ki 2024 Mayıs'ında peki, bölgemizde bir teröristlerine izin vermeyeceğiz yakınımızdan. Aslına bakarsak bu hani kaşınacak yer bırakmama meselesini şu şekilde belki değerlendiriyor olabilir devlet aklı. İlk sorunuza cevap olarak da onu söylemiş olayım. Vatandaşa kesinlikle yapılan bu güvenlik ve dış politika ile alakalı adımların, atılan adımların karşılığı var. Ve devlet aklı da bunu kanaatimce şöyle yapıyor, değerlendiriyor. Teröristana veya teröristlerine zemin hazırlayacak hiçbir şeye sebebiyet vermemeliyiz. Lider ülke olarak kendimize bir menzil koyuyoruz, hedef koyuyoruz, oraya doğru ilerleyeceğiz. Dikiz aynasına bakarak sürekli dikiz aynasının gözünde olduğu şekliyle arabayı ileri kullanamazsınız. Bunun olması için de ne lazım? İşte bütün bu meselelerden kurtulmamız lazım. Gördüğümüz kadarıyla vatandaş da bu terörist Türkiye ile alakalı atılan adımları o şekilde değerlendiriyor. Bir sıkı duruşu vardı. Son üç şeyi söyleyerek bitireyim.
1: Süremiz azaldı.
0: Tamam. Birincisi vatandaş der ki olumlu karşılıyorum, destekliyorum terörist Türkiye süreci. İkinci mesajı vatandaşın temkinli iyimserim. Benim sırtım diyor ki
2: popüler bir yaklaşım.
0: Evet, benim sırtım diyor şeyde, duvarda. Çünkü ben canımla, kanımla, paramla çok pahalıya öğrendim bu meseleyle alakalı tavrı. Bu tavrı. Dolayısıyla senin de böyle olmanı tavsiye ederim. Ve bununla birlikte yine üçüncü söylediği, verdiği mesaj vatandaşın terör örgütü son silahını gömene kadar sen tetikten elini çekme.
2: Burada olmaya devam ediyor.
0: Burada DEM Partisi tarafına da çok güçlü süreci tahrik etmeyecek. Sembolleşmiş isimlerin konuşturulması, çok görünür olması sürece olumsuz etki eder. Burada peki, DEM Parti tarafına da düşen önemli bir görevi var. Bunu göz ardı etmemeleri lazım. Çünkü devlet ve şu an devletteki siyasi aktörler çok güçlü risk alıyor. Peki. Allah'ın izniyle başardığında da çok daha peki, güzel olacak.
1: Saat Tek Dergi'nin yeni sayısını sizlerle bir paylaşayım. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon yeni tersane stratejisi efendim. Ağustos sayısını lütfen kaçırmayın. İlgili takip ediyoruz. Şimdi bunu paylaştıktan sonra da neyi söyleyeceğim? Şimdi bu dergi çıkabiliyor çünkü hani Sayın Alabar'dan deyimiyle memlekette hikayesi yazılabilecek işler yapılıyor. Şimdi Aselsan'dan İbrahim Bileklik kardeşimiz az önce bana bir mesaj gönderdi. İbrahim Bileklik, Aselsan'ın basın danışmanı. Yani gururla diyor ki Aselsan çok kısıtlı ülkede olan ve bunu kesinlikle paylaşmayı reddediyor bu ülkeler. Çok önemli bir başarıya imza attı. Nedir efendim? Kızılötesi dedektörlerin seri üretimine geçti. Bunlar keşif gözetleme, füze arayıcı başlık hedefleme sistemleri, insan hava araçları ve milli muharip uçağın elektro-optik sistemleri gibi birçok platformda kullanılıyor ve birçok ülkede, kısıtlı ülkede bu birçok izinden geçen bir mesele. Kızılötesi dedektörleri üretiyor. Görüntüleri verelim arkadaşlar. Şimdi Sayın Alabar'da şöyle soracağım. Hani bunu da soracağım elbette ama birazdan paylaşacağım. Hafta içine yansıyan gelişmeleri. İşte Kaan taksi yaptı. Orada da biz biraz aydınlatın çünkü bazıları diyor ki zaten bu uçmuştu ya falan
3: güzel,
1: diyor.
3: Güzel.
1: İkincisi Kızıl Elma hem hipersonik füze atışı yaptı hem de dahili mühimmat. Yani haznesinin içine sakladığı mühimmatlar atışı yaptı. Nazar değmesin tam isabetle de vurdu.
4: Şimdi tüm bunları bize 10 adet K2 otonom olarak kol uçuşu yaptı.
1: Uçtu. Kamikaze drone. Şimdi bize biraz bunları bir anlatın. Çünkü bugün de bir açıklama vardı. İhracatta
4: 1 milyar 200 milyon dolarlık bir ihracat.
1: Aynen. Şu işte noktamda vardı. Tabii Sayın Alabar'ı tabii yakınları takip ediyor. Şimdi bize biraz bunları anlatın. Çünkü birazdan Selçuk Bayraktar'ın bir mesajını paylaşacağım. Hani özellikle konformizm meselesiyle ilgili mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sık sık biz de yaşıyoruz bunu. %14,4 artırmışız Temmuz ayında ihracatı. Ama şuradan bir başlayalım isterseniz. Evet. Aselsan Kızılötesi ne anlama geliyor bu dedektörlerin yapılması? İşte ABD medyası Kaan'dan mesela Türklerin mücevheri diye bahsediyor. İsrail oyun değiştirici diye manşetler atıyor.
2: Yunanistan eyvah diyor.
1: Yunanistan'a eyvah diyor falan. Ne yapmaya çalışıyoruz şu anda biz? Nasıl bir mücadele içerisindeyiz?

0: Hemen Kaan'la başlayalım. Kaan'ın uçağı dizayn aşamasındaki uçak. P0 yani prototip başlangıcı P0 diye geçen ve dizayn aşamasındaki bir uçuştu. Küfürbaz'ın söylemlerine göre tekerleklerine motor takılıp tar tar tar diye uçmuştu ama daha sonrasında uçtuğunu da görünce hiçbir yorum yapılmamıştı. Ya da birilerinin gazetesinde Doğan görünümlü Şahin dediği, kalorifer peteği dediği Türkiye'nin yüz akı bir 5. nesil savaş uçağı. Şimdi bunun P1 versiyonu çıktı. Yani gerçek anlamda bir prototip ortaya çıktı. Evet. Gerçek anlamda prototip ile dizayn aşamasında uçurulan farklı. Yani dizayn aşamasında şunu söylüyorsunuz. Biz bir Kaan uçağı dizayn ettik ve bu iniş kalkış yapabiliyor. Prototipte ise bu üretmiş olduğumuz uçağı biz artık prototipini de ürettik. Bu prototip üzerinde 400 tane, 500 tane, 600 tane hususu test edeceğiz. Ve bunlardan başarılı sonuçlar aldıktan sonra da seri üretime. Çünkü bunun safhaları bu şekilde. Dolayısıyla uçarken gördüğünüz dizayn aşamasındaki çalışmaydı. Şu an ekranlarda gördüğümüz, Allah nazarlardan saklasın, adeta Van Gogh tablosu gibi inanılmaz bir güzellikte bir Kaan Milli Muharip Uçak. TUSAŞ paylaştı görüntüleri. Bu takside pozisyonu dediğimiz pistte yürüyüş halinde şeyi görüldü. Ve yine TUSAŞ'ın yaptığı açıklamalara göre 2026 yani bu yılın içerisinde iki tane prototip testler yapılmak üzere yan yana kol uçuşu yapabilecekler. Neden iki tane prototip? Aslında iki tane de değil. TUSAŞ'a yaptığımız ziyaretlerde prototip sayısının 6'ya kadar çıkabileceğini ve 6 prototip ile farklı testlerin aynı anda yapılıp sürenin kısaltılabilmesi. Evet. Mesela siz bir uçakta örnek olsun diye afaki rakamlar veriyorum. 500 kez havalanacaksınız ki Hürjet öyle. Bu 500 havalanmada da farklı hususları test edeceksiniz. Bunu 5 uçakta yaparsanız 100 uçuşta tamamlarsınız. Dolayısıyla 6 taneye varıncaya kadar prototipleri çıkacak. Bu bize şunu söylüyor. Bütün bu konuşmalarımın özeti. En önemli kısmı altını çizerek söylüyorum. Kaan Milli Muharip Uçağın seri üretime geçme tarihi olan 2028 sonu 2029 başı takviminde hala herhangi bir sıkıntı yok. Öncelikli olarak bunu ortaya koymuşlar.
1: Çalışıyorlar.
0: Bu da onu gösteriyor. Çünkü 2026'da prototiplerin havalanacağı konuşuluyordu.
1: Çünkü hainlere inat üretmeye devam edeceğiz diyen insanlar
0: çalışıyor. Ve hainlere de tedbir alınarak.
1: Evet.
0: Şimdi Kaan bu anlamda çok kritik. Peki hangi motorlar bunlar? P110 diye Amerika Birleşik Devletleri'nden prototipler için zaten önceden tedarik edilmiş 10 adet sayısı motor da açıklanan var. Motor vardı. Peki 2028 sonunda seri üretimi neyle yapacaksınız ilk blok motorların? O da işte 80 adet ihracat lisansının alındığı Amerika Birleşik Devletleri'nden motorlarla. Peki kardeşim kendi motoruyla ne zaman yerli ve milli uçmaya başlayacak? TF-35000. O da 2032-2033 gibi yani bundan bir 5-6 yıl sonra tam olarak bitmiş olacak. İnşallah bir aksama da onda olmaz.
1: İnşallah.
0: O zaman Kaan Milli Muharip Uçağı kendi içerisinde bir başarı olarak ortaya koyulacak. Kızıl Elma'nın kendi gövdesi içerisinden kolun mühimmatıyla Teber 82 atması son derece kıymetli. Bakın bu en az Kaan kadar önemli bir olaydan bahsediyoruz. Ne demek? Radarlara yakalanmaması için gövdesinin içerisinde mühimmatı saklaması lazım. Gövdesinin dışına sakladığında ya da gövdesinin dışında olduğunda radarlar tarafından tespit edilmesi daha kolay oluyor. Dolayısıyla hem Kızıl Elma'nın hem de Anka 3'ün gövde içerisinden mühimmat atması da gerçekleşti. Bu konuyla ilgili neyi attılar? Teber 82'yi. Teber 82 Roketsan tarafından üretilen ve ağırlığı 270 kilogram civarında olan çok önemli bir mühimmat ve düşman gözlerinden ve radarından uzak bir şekilde gövde içinden atıldı. Tolun mühimmatı ile birlikte. Bir gelişme daha oldu. 10 adet kamikaze drone, 2000 kilometrelik K2 kamikaze dronelar menziliyle otonom olarak tek tek garajdan çıkan arabalar gibi kalkış yaptılar. Yan yana geldiler. Otonom. Yani birileri joystick kullanarak getirmedi bunları. Ve bunlar tekrardan sahaya indiler. Bu ne demek? Bu kamikaze dronelar 2000 kilometre menzil ile çok alçaktan da uçuş yaparak düşmanın karadaki hedeflerine, denizdeki hedeflerine ya da yüksekten uçuş yaparak düşmanın hava unsurlarına dahi

0: kullanılabilecek önemli bir konsept.
1: Kızılay'ın ilgili küçük bir bilgi de ben vereyim. Katar'da 7 ayrı sinyal karıştırıcıyla engellemeye çalışıyorlar testlerde. Hepsini başarılı atlatıyor. Evet. Evet. Cezire'nin haberi Arap medyasında zaman, çok şeyden bir gelişme diye değerlendiriliyor.
0: O zaman konuşmayı bir şeyle bitirelim. Kafası kopuk tavuk gibi İsrailli yetkililerin aylardan bu yana Türkiye ile ilgili bu türden beyanat vermelerinin sebebi bu anlattıklarımız. Ne demek bu? Türkiye ile olan savaş İran ile olan savaşa benzemeyecek.
1: Doğru. Şimdi Sayın Selçuk Bayraktar'ın Baykar Yönetim Kurulu Başkanı'nın sesini de verelim. Üniversite sınavında dereceye giren öğrencilerle buluştu. Açıkçası çok bence yol gösterici bir konuşmaydı. Çünkü bizim kuşak hani çok çalıştı, çok mücadele etti ama şu anki kuşak sürekli olarak böyle konforlu bir hayat vaadi üzerinden bir yaşam konsepti tasarlayıp ittirmeye çalışıyorlar dijital mecralardan. Biz diyelim arkadaşlar, ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır.
2: Hayatta rahatı aramayın. Çünkü kalıcı rahat diye bir şey yok. Rahatı bulduğunuzda şükredin. Çok uzun sürmeyecek. Muhakkak rahatsızlıklar baş gösterecek. İşte önemli olan rahatsızlığınızı neye dönüştürdünüz? Ülkemizin ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma gibi bir eserde abileriniz, ablalarınızın yıllarca rahatlarını bozarak, konfor alanlarının dışına çıkarak inşa edildi. Zira insanlık tarihine de baktığımızda bütün büyük ve önemli eserlerinde konfor alanının dışında kalmaya razı olanlar tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Rahatsızlığınızı faydalı işlere, üretime ve kalıcı eserlere dönüştürün. Tüm kurumlarıyla yıkılmış, büyük bir karanlığa sürüklenen dünyanın yeniden inşası, az seçilen yolları tutan, ıssız patikalarda yürümekten korkmayan sizlerin, medeniyetimizin güneş yüzlü çocuklarının gücüyle gerçekleşecek. Sizlere tavsiyem, Kızıl Elmanızı hedefleriniz ve hayallerinizin uzanabileceği en yüksek yere koyun. Siz azami gayreti dost doğru bir düstur ve güzel niyetlerle birleştirdiğinizde gücü her şeye yeten alemlerin Rabbi yardımcınız olacaktır. Buna bütün kalbinizle inanın.
1: Evet Sayın Alabarda.
0: Valla manifesto niteliğinde.
1: Ben de öyle düşündüm.
0: Şimdi bununla ilgili tabii ki Selçuk Bey'in sözlerinin üzerine aslında eklenecek hiçbir şey yok. O kadar kısa bir süre içinde o kadar önemli bir manifesto niteliğinde bir konuşma yapmış ki. Ama şunu söyleyeyim. Burada sen de şahitlik edeceksin. Ukrayna'daki gençlerin Z kuşaklığı üzerinden ya, konformist kafayla ilgili.
1: Düştüğünde.
0: İlk bomba düştüğünde diyordu büyükelçi. Kuşak farkı kalmaz. Nereye kaçar herkes? Beka. Bekaya koşar. Şimdi dünya tarihi incelendiğinde refah toplumlarının savaşamadığı ve kendisinden daha güçlü olanlara yem olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla biz gençlerimiz gün yüzü görmesin demiyoruz. Güzel günler elbette görsünler. İşte tatile gitsinler, geçsinler, dolaşsınlar, onu yapsınlar. Ama hepsinin bir kızıl elması olsun diyor ya. Hepsinin bir kızıl elması olsun. Bence o kızıl elmada tespit edilirken refah toplumunun konformist gençleri olmaktan ziyade topluma, dünyaya, insanlığa bir şeyler katabilecek insanlar olmak üzerine olduğunu düşünsün. Yoksa şöyle bir şey, bir genç tasavvurunu kabul etmiyorum. Kahve içmesin mi gençler? Tabii ki içsin. Ya ben sabah kalktığımda işte bilmem ne köpüklü, macchiato mu bilmem ne büyüklüğünde içmediğimde günüm bana zehir oluyor. Vallahi öyle günler gelir, kahveyi bırak. Bir yudum suya hasret kalırsın. Dünya bunu İran'da yaşıyor. Dünya bunu Ukrayna'da yaşıyor. Dünya bunu Suriye'de yaşıyor.
1: Gazze'de her gün.
0: Gazze'de her gün. Gazze'de şu an Belçika Başbakanı'nın yaptığı konuşmadan aldım. 15 bin çocuk vücutlarına protez takılmak için ayağa kalkamıyor. Açlıktan ve sıra bekliyor. Şimdi dolayısıyla evet kahve için sohbet edin. Özellikle malayani olmayan içi dolu sohbetler edin. Ama şunu da bilin yani. Kahve içmezsem o gün bana zindan olur demeyin. O da olur.
1: Ya bunları şunun için söylüyorum biraz da. Yani gençler özellikle çabuk kırılıyorsunuz, çabuk pes ediyorsunuz, çabuk vazgeçiyorsunuz, çabuk yılıyorsunuz. Hayat böyle bir şey değil. Hayat gerçek anlamda bir mücadele. Hani bunu da 5 yaşından beri çalışarak, hayatı tutunarak, mücadele ederek gelen birisi olarak söylüyorum.
0: Burada ailelere de çok şey düşüyor.
1: Bu sizi daha mutlu edecektir. Emin olun kendi başarınız, kendi ayaklarınız üzerine durduğunuz, kendi mücadelenizi verdiğiniz zaman daha konforlu, daha mutlu bir hayatınız olacaktır.
0: Bir kelime de ailelere et bence. Yani pamuklara sarmayın evlatlarımızı. Peki, sarmayalım pamuklara.
1: Kesinlikle haklısınız. Az önce Sayın Alabarda oğluyla ilgili bir örnek anlattı bana. O yüzden bunu

0: söylüyorum. Onu hiç öyle pamuklara sarmıyor. Onu da söyleyeyim. Üstad, şimdi Bakan Bayraktar'dan kısa bir şey dinlettireceğim. Kerkük Petrolü'ne ortak olmak için bir değerlendirme rica edeceğim. Vaktim çok az kaldı.
1: Bu yılbaşından itibaren birçok uluslararası şirketle ortaklıklar yapma yoluyla Türkiye petrollerini büyütme, dünyada farklı coğrafyalarda daha etkin kılma adına birçok anlaşma imzalamıştık. BP ile olan kısmının somut çıktılarından bir tanesinin imzasını attık. Türkiye BP ile beraber Kerkük'teki sahalara ortak oldu. Orada %15'lik bir hissemiz olacak. Türkiye Petrolleri'nin Kerkük sahalarına ortak olması hakikaten tarihi önemde bir çalışma. Türkiye Petrolleri'ni günde 1 milyon varil petrol ve doğalgaz üretimi yapan bir şirket yapma yolundaki en önemli adımlarımızdan bir tanesi. İnşallah iki ülke için, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olur.
0: Coğrafya aslında mı rücu ediyor, ne oluyor diye aklıma geliyor aslında, ama o kadar da hani şey yapmayayım. Şimdi birileri hop yerinden zıplar, gene Osmanlıcılık mı yapıyor bunlar filan derler.
2: Bayılıyorlar. Misak-ı yani, milli demek bile birilerini gerçekten irrite ediyor.
0: Geliyor, evet. Ne oluyor şimdi?
2: Şöyle oluyor. 1923'ü hatırlayalım. Diyeceksiniz o kadar kısa zamanımız var hocam, niye döndü? 23'te Lozan'da çözülemeyen sorunlardan biri değil mi? Musul-Kerkük meselesi. Sonra ne oldu? 1926'da. Türkiye, İngiltere, Irak bir anlaşma yaptı. Ankara Antlaşması. Türkiye-Irak sınırı o anlaşmaya çizildi. Ve dendi ki bize, artık Kerkük ve Musul hayalinizi unutun. Musul'daki var olan Irak devletine ait petrol gelirlerinin %10'unu da size bırakacağız. Bunun karşılığında Türkiye 500 bin İngiliz sterlin alacak, susacak. Bu para da gerçekten yıl be yıl ödendi. Aradan tam bir asır geçti. 100 yıl sonra Türkiye yeniden Kerkük'te. Önce bir Türkmen vali atandı. Ardından Irak'taki başbakanlık kaosu sonlandırıldı. Erbil-Bağdat diyalogsuzluk problemi ortadan kalktı. Terörsüz bir Irak ortaya konuldu. Ve şimdi Türkiye, Kerkük petrollerinin %15'inin ortağı. Türkiye'nin dış ticaret açığının en büyük kaleminin doğal gaz ve petrol olduğu değerlendirmesi yapılırsa, bu bir, enerjiye dışa bu kadar bağımlı olan Türkiye açısından atılan en pozitif adımlardan biridir. 2. Türkiye-Irak, Erbil-Bağdat, Türkiye-Irak-Suriye denkleminde çok güçlü bir refah alanı ortaya koymak için çok kuvvetli bir adımdır. 3. Türkiye kalkınma yolu vasıtasıyla sadece Irak'a değil, Körfez'deki bütün devletlere, bakın Basra'ya sıkışmayın, Hürmüz'e sıkışmayın, Babil-Mendeb'e sıkışmayın, buralarda kriz olursa petrol satamazsınız.
0: Bu arada TPOA'nın bugün açıklanan bir şeyi vardı. 2028'de günlük yurt dışında 500 bin varil kapasite üretim hedefimiz var. Bunun için mücadele ediyoruz diye söylemiş.
3: Şu an yıllık 16.8 milyon yurt dışı operasyonlardan geliyor. Ama bize 365 milyon metrik varil lazım.
2: Günlük 1 milyon varil. Evet, 1 milyon. Somali devreye girecek. Etiyopya devreye girecek.
0: Irak Başbakanı biz veririz, uğraşmayın dedi ama.
2: Sağ olsun, sağ olsun. Makul fiyatlı olmak kaydıyla, ama en önemlisi NATO 3.0'da alınan kararlardan biri neydi? Enerji, arz ve güvenliği bağlamı da bir güvenlik sorundur. O zaman gelin Körfez devletlerinde petrol ve doğalgaz kaynaklarını boru hatlarıyla beraber hub olarak, yani burada depo eden, fiyatlandıran ve Avrupa'ya satan ülkenin Türkiye olacağı bir adımı hep beraber gördük. Şu anda haberini konuşuyoruz. Tam bir asır sonra bu noktaya gelindi. Bir gurur vesilesidir. Emeği geçen herkese tek tek teşekkür etmek gerekir. Çok üzüldüğüm bir şey. Muhalefet bu haberi hiç görmedi.
0: Onlar hiç. Şeyin peşindeler. Günlerdir işte Türkiye 1,5 milyar dolar tahkimde kaybetti. Irak'a tazminat ödeyecek. Onun propagandasını yapıyorlar. Yani Allah akıl fikir ihsan etsin, yapacak da bir şey yok. Bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan sesini bir verseniz arkadaşlar. Vaktim az kaldı biliyorum ama onu ıskalamak istemiyorum. Sayın Albardo'dan bir kısacık bir bilgi isteyeceğim. UNIFIL meselesi önemli.
4: Türkiye olarak bu girişimlerinde kendisine ne tür katkılarda bulunabileceğimizi değerlendirdik. İkili ilişkilerimizin muhtelif alanlarda daha da geliştirilmesi imkanlarını ele aldık. Bu noktada Lübnan'ın kurumsal kapasitesinin artırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız. Lübnan'ın güneyinde konuştu. Birleşmiş Milletler geçici görev gücü UNIFIL'in görev süresinin tamamlanması önemli bir gelişmeyi teşkil edecek. Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Tabii güvenlik bağlamında Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz de sürecek.
0: Şimdi aynı zamanda sıcak gelişmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir görüşme gerçekleştirdi. Gazze Barış Planı da konuşuldu. Ne oluyor şu anda? Biz sürekli İsrail ayağına mı basıyoruz? 5 dakikam var ama şöyle, biraz bize bir perspektif. Şöyle, çünkü dünya nereye koşuyor tabii, başından vakit kalmadı.
3: Şöyle, İsrail bölgedeki bütün Arap oluşumlarını perişan ederek rahat ereceğini düşünüyordu. Oradan İran'a uzandı. Arkasından da Türkiye ve Pakistan'ı kadrajına alacaktı ama İran'da patinaja girdi. Her ne kadar birileri çıkıp işte collateral damage verdi falan gibi böyle YouTube yayınlarında ağzını yaya yaya İsrail propagandası yapacak şekilde konuşsa da işte F-35'ler elinde. Amerika Birleşik Devletleri Körfez'de, ki Tahran'da orada. Düşürebiliyorsan rejimi düşür, alabiliyorsan 440 kilogram zenginleştirilmiş uranyumu hadi git al. Ben söyledim, bir kez daha söyleyeyim. Bu vakit kazanma esnasında yarın bir gün İran, ben bu esnada nükleer silah sahibi oldum diye piyasaya çıkarsa hiç şaşırmayalım. Şimdi bu neye yol açtı? Bu şuna yol açtı. Bir güvenlik krizine soktu. İran başta olmak üzere bütün Orta Doğu'yu. Yani Katar bir güvenlik krizinde, Bahreyn bir güvenlik krizinde, Birleşik Arap Emirlikleri bir güvenlik krizinde, Suudi Arabistan, Kuveyt, bunların tamamı bir güvenlik krizinde. Neden? Çünkü şunu gördüler, İsrail'in güvenliği açısından Amerika Birleşik Devletleri'nin kendilerine sağlamış olduğu güvenlik şemsiyesi hiçbir işe yaramıyor. Bunu test ettiler ve gördüler. Şimdi Türkiye buradaki boşluğu neyle dolduracaksın? Bir, askeri olarak güçlü olacaksın. İki, savunma sanayinin güçlü olacak. Şimdi Türkiye bu ülkelerle ilişki geliştirdikçe Tel Aviv'in uykuları kaçıyor. O yüzden kafası kesik tavuk gibi sağa sola saldırıyor dememin sebebi o. Türkiye diyor Suriye'de bir üst kurmaya kalkarsa biz de diyor hiç sormadan Suriye'de üst kuracağız. Benim elimde rakamlar var. Bu rakamlara göre şunu söyleyeyim. İsrail Suriye'ye 8 Aralık devriminden bu yana 2507 saldırı gerçekleştirmiş. Peki Suriye üzerinden İsrail'e gerçekleştirilen saldırı sayısı sıfır. Karşılığında 2507. Bunu güvenlikle izah edemezsiniz. Efendim niye Suriye'ye saldırıyorum? Çünkü güvenliğimden dolayı. Peki güvenliğin için sana sıfır saldırı yapılırken sen İsrail olarak Suriye sahasına kaç saldırı gerçekleştirmişsin? 2507 adet. Şimdi bu durumu gördüğü için Erdoğan şunu söylüyor. Siz İsrail olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çevreleme siyaseti olarak gördüğünüz Güney Kıbrıs Rum yönetimine barak hava savunma sistemlerini, Yunanistan'a da şunları bunları veriyorsunuz ama çevirme öyle olmaz, böyle olur diyor ve Lübnan gibi bağımsız bir devletten UNIFIL çekildikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede bölgesel istikrarı sağlama adına bölgede olabileceğini söylüyor. Keza Gazze'ye bir barış gücünün girmesiyle ilgili planda Katar, Mısır, Türkiye gibi ülkelerin rolü çok büyüktü. Şimdi Trump ısrarla uluslararası gücü Gazze'ye sokmaya çalışırken dün Naftali Bennett başta olmak üzere bütün Türkiye İsrail istemiyor. Muhalefeti Türkiye'yi istememekle kalmıyor. Gazze'ye uluslararası barış olmasın gücünü sokmayın diyor. Çünkü artık ortada şöyle bir düzen kurulmuş yalnız. Sana goyim diyecekler, hizmet hayvanı diyebilecekler. Gazze'yi Filistinlilerden arındırın diyen bir bakanları olacak. Orada yaşayan bütün halkları amelek, yani öldürülmesi gereken varlıklar olarak nitelendirecekler. Dün Smotrich yine söyledi, Tevrat'a göre bu bölgede bize vaat edilmiş topraklar Tanrı'nın bize vaadi. Yani o da demek ki Türkiye dahil bize Tanrı'nın vaadi. Siz bu zihniyetin zehirli bir zihniyet olduğunu ve bu adamlarla mutlak surette uğraşılması gerektiğini, aksi takdirde dünyanın başına bela olduğunu söylediğinizde, ki Hakan Fidan tam bunu söyledi, sizi Yahudi nefretiyle hemhal olmakla suçluyorlar. Hüsa Hakan

0: Fidan'ın söylediği şey şu, çok açık. Ya sen bakan düzeyinde Tevrat'ta bana buraları vaat edildi. Hepinizi süreceğiz ya da hizmet hayvanı olacaksınız diyecek. Ve biz hiçbir şey diyemeyeceğiz, öyle mi? İşte UNIFIL kelimesi burada çok önemli. Suriye'den sonra Lübnan'da da Türk Silahlı Kuvvetleri ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Neden? Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne barağı getirirken, hava savunma getirirken biz hiç sesimizi çıkarmadık. Yunanistan'la ilişki kurarken çıkarmadınız. Daha bunlar iyi günleriniz.
1: Peki. Masada ne vardı? Veda vakti geldi efendim. Bizimle birlikte olan herkese çok ama çok teşekkür ederiz. Vaktimiz kalmadı. Kalsaydı aslında Fas'tan İspanya'ya doğru o rüzgarsız göçmen hakkında konuşacaktık. Dünya nereye gidiyor diye, ama bir başka yayında artık konuşuruz. Masada ne vardı biliyorsunuz. Başka yerde şubesi yok. Taktiklerimizden sakınınız diye veda ediyoruz. Bir başka yayında görüşmek üzere. Haftaya hoşçakalın.

0: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

TRT ekranlarına ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz efendim. Günaydın. Saatler 7. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör sabah başlıyor. Cem Küçük'ün gözaltına alındığı şantaj soruşturması derinleştiriliyor. Zira soruşturması kapsamında Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Tahir Sarıkaya İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Sarıkaya'nın banka hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri tespit edildiği belirtiliyor. Şüphelinin bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktardığı iddia ediliyor. Tahir Sarıkaya'nın son 6 yılda kripto hesaplarında toplam 323 işlem yaptığı da belirlendi. Burada işlem hacminin 27 milyon 573 bin lira olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında Cem Küçük'te halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından tutuklanmıştı. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasına dair açıklama yaptı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun soruşturma kapsamında tutuklandığı hatırlatıldı. Beşikçioğlu'na örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve rüşvet suçlamaları yöneltildiği belirtildi. Bakanlık, Erdal Beşikçioğlu'nun geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

0: Rusya'dan Türkiye'ye ilerleyen yük gemisi drone saldırısına uğradı. 13 Türk denizcinin bulunduğu gemide saldırı sonucu 3 kişi ağır yaralandı. Rusya'dan Samsun'a seyir halindeki Nadesta isimli Roro gemisi saldırıya uğradı. Gemiye Novorossiysk limanından yaklaşık 20 deniz mil açıkta drone saldırısı düzenlendi. Gemide 13'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebat bulunduğu belirtildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü geminin yaşam mahallinde ve baş kısmında hasar meydana geldiğini açıkladı. Gemide bulunan denizciler Rus deniz unsurları tarafından emniyetli şekilde Novorossiysk limanına tahliye edildi. İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olduğu ifade edildi.
1: Bugün 3 Ağustos 2026 saat 16.30 civarı Novorossiysk.
0: Mecliste terörsüz Türkiye mesaisi hız kazanıyor. Çerçeve kanun teklifi imzaya açıldı. Diğer yandan AK Parti düzenleme ile ilgili muhalefet turuna çıkmaya hazırlanıyor. Detaylara bakalım.
2: Hassasiyetle, fedakarlıkla bu çalışmaları yürüttük. Bu noktaya kadar geldi.
3: Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak çerçeve kanun teklifi için mecliste kritik hafta başladı. AK Parti, teklifi milletvekillerinin imzasını açarken siyasi partiler arasındaki görüşme trafiği de hız kazanacak. AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı tarafından milletvekillerine gönderilen duyuruda, çerçeve kanun teklifinin eksiksiz imzalanması kararı alındığı bildirildi. Grup Yönetim Kurulu salonunda imzaya açılan teklifin 4 Ağustos Salı günü saat 17'ye kadar imzalanması istendi. İmza sürecinin tamamlanmasının ardından teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Sürecin bir diğer önemli ayağını ise muhalefet partileriyle yapılacak görüşmeler oluşturacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, muhalefet partilerini ziyaret ederek teklifin içeriği ve izlenecek yasama takvimi hakkında bilgi verecek. Görüşmelerde muhalefetin önerilerinin ve çekincelerinin de dinlenmesi planlanıyor. AK Parti, düzenlemenin mümkün olan en geniş siyasi mutabakatla meclise sunulmasını hedefliyor. Çerçeve kanun teklifinin terör örgütünün silah bırakması ve kendisini tasfiye etmesi sonrasında atılacak hukuki adımları belirlemesi bekleniyor. Düzenlemenin genel af niteliği taşımayacağı ve her kişinin hukuki durumunun ayrı ayrı değerlendirileceği vurgulanıyor. Silah bırakan, şiddetle bağını kesen ve örgütsel faaliyetlerden vazgeçen kişilerin durumu yargı denetimi altında ele alınacak. Ağır suçlara karışanlarla sadece örgüt üyeliği bulunanların aynı kapsamda değerlendirilmemesi öngörülüyor. Teklifin kaç maddeden oluşacağı, kimleri hangi şartlarla kapsayacağı ve uygulamanın nasıl denetleneceği ise metnin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasıyla netleşecek. Teklifin önce ilgili komisyonda ele alınması, ardından da genel kurul gündemine getirilmesi planlanıyor. Mecliste şimdi gözler, Abdullah Güler'in muhalefet turuna ve 4 Ağustos saat 17'de tamamlanacak imza sürecine çevrildi.
0: Terörsüz Türkiye için Ağustos ayı kritik önemde olacak. Zira güven tesisi anlamında en önemli adımlar bu ayda atılacak efendim. Terör örgütü PKK'nın Türkiye-Irak hattındaki kamp, üs ve kontrol noktalarını boşaltması bu anlamda dikkat çekiciydi. Türkiye-Kandil hattında 150 civarında terör noktası terk edildi. Teröristler Kandil'e göç etti. Şimdi gözlerse mecliste ve çerçeve yasada olacak.
4: Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır.
5: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge için en kritik ay içindeyiz. Ağustos ayı, dananın kuyruğunun koptuğu ay olacak gibi görünüyor. Yarım asırlık terör belası tarihe karışıyor. DEM İmralı heyetinin adaya yaptığı ziyaret sonrası gelen açıklama, yasal zeminin oluşturulmasının vakti geldi şeklindeydi. Özetle süreç olgunlaşmış görünüyor.
6: Mesele sadece bir yasa hazırlaması da değildir. Burası Türkiye Büyük

0: Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her hafta birçok yasa çıkıyor. Türkiye'de gerektiğinde başka yasalar da çıkar. Mühim olan mesele yeni bir dönemin kapılarının açılmasıdır.
1: Meclise sunulması beklenen çerçeve yasa bir af değil bir düzenleme olacak. Ve süreci yöneten Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da söylediği gibi silah bırakma sonrası başka katmanlara geçirecek. Peki meclis cephesi böyleyken terör örgütü PKK cephesinde neler oluyor? Terör örgütü PKK daha önce Türkiye'de kalan az sayıda militanını Irak'a çekmişti. Haziran ayında 70 civarında kampı boşaltmıştı. Süreç bu anlamda da istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Türkiye-Irak hattında bulunan terör örgütü PKK'nın 80 civarındaki kamp ve kontrol noktası daha boşaltıldı. Güvenlik kaynaklarının bu bilgileri teyit ettiği öne sürülüyor. Yaklaşık 150 civarında terör kampı, kontrol noktası boşaltıldı, teröristler Kandil Dağı'na gitti. Ancak şu ana kadar silahların teslim edilmesi ya da gömülmesi gibi bir durum söz konusu olmadı. Bu yüzden de yasal düzenlemelerin aşamalı olması planlanıyor. Şimdilik 10 madde civarında çerçeve bir düzenlemeden söz ediliyor.
0: Yeni bir dönemin kapılarında silaha yer yok, kavgaya yer yok, tefrikaya yer yok Akif'in dediği gibi. Sen Türksün, ben Kürdüm meselesine asla yer yok. Sen Alevisin, ben Sünniyim tartışmasına, ayrışmasına asla yer yok.
1: 2015'te terör örgütü PKK suikastıyla sona eren çözüm sürecindeki tecrübeler de her iki tarafın gündeminde. Bu yüzden temkinli adımlar atılıyor. İhtiyatlı açıklamalarla mesafe alınmaya çalışılıyor. Özellikle İsrail ve İran'ın bölgedeki etkisi herkesin malumu. Bu yüzden terör örgütü PKK içindeki bu iki ülkeye müzahir isimlerin kışkırtma ve süreci akamete uğratma çabalarına karşı da teyakkuz hali hakim. Kampların boşaltılması bir anlamda güven tesisi açısından kritik bir adımdı. Yasal düzenlemelerin ardından da silahların tamamen teslim edilmesi, Suriye'dekine benzer şekilde topluma entegrasyon süreçlerinin yürütülmesi gerekiyor. Özetle Ağustos ayı çok sıcak geçecek gibi görünüyor ve herkesin ihtiyatlı bir iyimserlikle sürece destek vermesi terörsüz bölge umudunu artırıyor.
2: Gazeteci Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyada yeni bir süreç başladı. Adalet Bakanı Akın Güley'in yeniden incelemeye alınan dosyaya ilişkin gelişmeleri değerlendirmek üzere 6 Ağustos Perşembe günü Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede soruşturmada gelinen son durum ve yürütülen çalışmalar ele alınacak.
3: Üzerinden tam 33 yıl geçti. Ancak suikastın ardındaki tüm sorular henüz yanıt bulmadı. Türkiye'nin hafızasında iz bırakan suikast, Uğur Mumcu dosyası yeniden gündeme geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mumcu ailesiyle bir araya gelecek. Bakan Akın Gürlek, zaman aşımına uğramamış faili meçhul dosyaların yeniden incelendiğini açıklamış, Uğur Mumcu suikasti dosyasının da bu kapsamda ele alındığını duyurmuştu. Uğur Mumcu'nun abisi Ceyhan Mumcu da kardeşinin suikast öncesinde PKK ile İsrail arasındaki ilişkilere yönelik araştırmalar yaptığını öne sürdü. Ailenin avukatları da dosyanın yeniden incelenmesinin önemli bir adım olduğunu belirterek soruşturmaya ilişkin beklentilerini dile getirdi.
4: İlerici düşüncelerle donatmak.
3: Gürlek aileden gelen talep üzerine 6 Ağustos Perşembe günü için randevu verdi. Görüşmede Uğur Mumcu suikastine ilişkin dosyada gelinen son aşamayla yürütülen yeni çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor.

0: Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz ayı verilerine göre aylık enflasyon %1,78'e çıktı. Haziran ayında aylık enflasyon %0,99 seviyesindeydi. Yıllık enflasyon tarafındaysa yavaşlama izlendi. Haziran ayında %32,11 olan yıllık enflasyon Temmuz ayında %31,75'e çekildi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Temmuz ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1,78 olarak

0: Kayıtlara geçti. Yıllık bazda bakıldığında ise %31,75 oldu. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %31,90, yurt içi üretici fiyatları %27,83 arttı. Çekirdek enflasyonsa Temmuz'da %29,91 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde aylık bazda en yüksek artış %10,74 ile sağlık grubunda görüldü. Sağlık grubunu %2,59 ile ulaştırma, %2,28 ile lokanta ve konaklama izledi. Konut %2,25, alkollü içecekler ve tütün %1,93, eğitim %1,32 oldu. Yıllık bazda bakıldığında da en yüksek artış %44,18 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitimi %43,89 ile sağlık, %40,32 ile konut grubu takip etti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde ise %37,53 artış oldu. Temmuz ayının zam şampiyonu %50,42 fiyat artışıyla ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler, taze soğutulmuş diğer ürünlerde oldu. En fazla fiyat azalışı %20,44 ile taze, diğer meyveler grubunda gerçekleşti. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla kira zam oranları da belli oldu. 12 aylık enflasyon verilerine göre Temmuz ayında kiralara en fazla %31,90 oranında zam yapılabilecek.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu kiralık sosyal konut projesi için geri sayım başladı. İstanbul'da ilk etapta 15 bin konutun kiraya verilmesi planlanırken hak sahipleri kura çekimiyle belirlenecek. Raiç bedelin altında kiralanacak konutlarda 3 yıl oturulacak. Belirli kesimlere kontenjan ayrılacak. Peki ya kira bedeli ne kadar olacak? İşte merak edilenler için tüm detaylar haberimizde.
2: Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını bismillah diyerek İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz. Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz.
3: Türkiye'de bir ilk, İstanbul'da ucuz kiralık konut dönemi başlıyor. 15 bin sosyal konut mega kent sakinlerinin kira yarasına merhem olacak.
4: Fahiş kiralar İstanbullulara yaka silktiriyor. Bu derdin dermanı ise hükümetten geldi. Türkiye'de ilk kez hayata geçirilecek olan kiralık sosyal konut kampanyası Eylül itibarıyla İstanbul'da uygulanacak.
3: Peki kiralık sosyal konut projesinin hedefleri neler?
5: İstanbul'da özellikle şu anda konut kiralarının enflasyon üzerindeki baskısı konuşuluyor. Çünkü hane bütçesinin neredeyse yarısına varan kira fiyatlarını konuşuyoruz şu anda. Dolayısıyla buna bir çözüm bulunmaya çalışılıyor. Çünkü bu paralelinde enflasyonu da çok ciddi oranda tetikliyor.
3: İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için geri sayım başladı. Peki kimler başvuru yapabilecek? Kimler hak sahibi olabilecek? Kiralama bedeli ne olacak ve kiralama süresi ne kadar olacak? İşte yanıtı. Hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek.
5: Başvurular yine devlet üzerinden yapılacak ki takvim açıklanmadı. Takvim açıklanacak. Vatandaşı yine uyaralım. Orada da biliyorsunuz bir sürü dolandırıcılık hikayesi konuşmuştuk. Vatandaşlar mutlaka TOKİ'nin internet sitesini bu konuda takip etsin. Eylül ayı itibariyle de ki bu evler zaten yeni yapılmıyor. Bunlar TOKİ'nin elinde mevcutta bulunan, biten, bitmek üzere olan projelerden stok ayrılacak. Bunlarla yapılacak bu 15 bin.
3: Kiralık sosyal konut projesinde alt gelir grubuyla sosyal yardım alan vatandaşlara, kentsel dönüşüme giren veya girmek isteyen, kiralık ev bulmakta zorlanan vatandaşlara kontenjan ayrılacak.
5: Öncelikle tabii ki bir ev sahibi olmamanız gerekiyor. Bu en önemli kriter. Aynı 500 bin konut kampanyasının olduğu gibi çeşitli kesimlere öncelik verilecek. Onlara kontenjan ayrılacak. Sadece 500 bin konut kampanyasındaki hatırlarsak işte emeklilere, gençlere, üç çocuklu ailelere, engellilere, yine şehit ailelerimize, gazilerimize özel kontenjanlar ayrılmıştı. Burada bir de kentsel dönüşümden dolayı evini terk edecek ve o süreyi nerede geçireceğini bilmeyen düşük gelirli aileler buna dahil edilecek.
3: Bölgedeki piyasa raiçlerinin altında kiralanacak konutlarda vatandaşlar 3 yıl boyunca oturabilecek.
5: Burada 3 sene oturabilecek vatandaş. Bu önemli bir detay. 3 sene sonra konutu tekrar TOKİ'ye devredecek. TOKİ içindeki tadilatı yapıp bir başkasına tekrar kiralayabilecek bu konutları. Fiyatlar bölge raiçinin yarısı olarak belirlenecek. Şöyle düşünelim. İstanbul'da şu anda ortalama kira fiyatı 40 binleri bulmuş durumda.

0: Demek ki bunların da ortalaması yine 20 bin lira olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın zaten yarı fiyat dediği politika buydu. Ama bu işte Beşiktaş'ta eğer TOKİ'nin bir elinde bir portföy varsa oradaki kira ortalaması 60 bin ise 30 bin olacak. İşte Esenyurt'ta ise oradaki ortalama 30 bin liraysa orada da 15 bin lira olacak. Yani bunun her yerde bir standartı olmayacak.
1: Yatırımcının rotası toprağa çevrildi. Gayrimenkul satışlarında arsa ve arazinin payı %40'a ulaştı. Özellikle büyük şehirlerin gelişen bölgeleriyle ulaşım ve altyapı yatırımlarının yoğunlaştığı noktalar öne çıkmaya başladı. Uzmanlarsa arsa alacaklara sözlü vaatlere değil resmi belgelere bakın uyarısı yapıyor.
2: Gayrimenkul piyasasında toprağa talep artıyor. Satışlarda arsa ve arazinin payı %40'a kadar ulaştı.
3: Konut fiyatları yükseldi. Yatırımcının rotası değişti. Yatırımcılar artık arsa ve arazileri tercih etmeye başladı.
4: Geçen seneki TKGM verilerine baktığımızda 9.6 puanlık bir artış var. Haziran ayı için söylüyorum bunu. Artık konut fiyatlarının çok yüksek olması yatırımcı açısından iyi bir yatırım olarak değerlendirilmiyor. Aynı şekilde yine konut satışları zorlaştığı için, fiyatlar arttığı için yatırımcılar daha çok toprağa yöneliyor.
2: Yatırımcının radarında özellikle büyük şehirlerin gelişim aksları var. Yeni metro hatları, otoyol ve çevre yolları, sanayi ve lojistik merkezleri ve altyapı yatırımlarının yoğunlaştığı bölgeler toprağın değerini belirleyen en önemli unsurlar arasında.
3: İstanbul il sınırları içerisinde yatırım yapmak isteyen yatırımcılar özellikle yeni toplu konut projelerinin bulunduğu noktalar ve metro inşaatları bulunduğu noktalardaki arsa ve arazileri tercih ediyor.
4: Yatırımcılar daha ufak miktarlarda daha fazla kar edebilecekleri şeyler araştırıyorlar. Artık daha bilinçli bir yatırımcılar var tabii. Yatırımcılar organize sanayi bölgesi, altyapı ulaşım olan yerleri araştırıp artık yatırımlarını buraya çekmeye başladı.
2: Büyük şehirler dışa doğru genişledikçe yeni yatırım bölgeleri de ortaya çıkıyor. Yatırımcı gelecekte değer kazanabilecek noktalarda şimdiden yerini almak istiyor.
4: Halkalı, Kapıkule tren hattı. Bu tren hattının ayaklarında yerler bakmaya başladı. Artık o yüzden Tekirdağ ve Kırklareli'ni biraz es geçmeye başladılar. Ancak buralar da çok değerli yerler tabii ki.
2: Tabii yatırımcıların tercihleri sadece İstanbul iliyle sınırlı değil. Özellikle son zamanlarda gelişen sanayileşme ile Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da yatırımcıların tercih listesinde yer alıyor.
4: Yatırımcılar burada en çok seçenekler aslında İstanbul'un arka bahçesi olan Edirne, Tekirdağ, Kırklareli gibi bölgeler. Çünkü dediğiniz gibi bu bölgelerde aslında ulaşım altyapıları, organize sanayi bölgeleri ve tabii ki Avrupa'ya yakınlık olarak Edirne ve Tekirdağ bölgesi yakın olduğu için yatırımcılar daha çok buraya yükselmeye başladı.
2: Uzmanlar uyarıyor, kar amacıyla alınan arsa ve arazilerde dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar var.
4: İpotek, herhangi bir haciz ya da bir beyan var mı? Genelde yatırımcılar bunlara bakmaksızın sadece fiyat araştırması yapıyor. Ancak burada iyi bir yatırım sadece fiyatla olmaz, doğru lokasyonda doğru yeri almakla olur.
1: İstanbul'un çeşitli ilçelerinde korsan otoparkçılık yapan, işletme izni verilmediği halde vatandaşlardan park ücreti alan 23 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
5: İstanbul'da korsan otoparkçılara yönelik denetimler sürüyor. İzinsiz şekilde park ücreti talep eden 23 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
6: Dedim burası. Ne kadar?
7: 500 TL sabit.
5: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde korsan otoparkçılık yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Başta Fatih, Beyoğlu ve Eyüp Sultan olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlerde işletme izni olmadan araç sahiplerinden park ücreti alan kişiler tespit edildi.
8: Gel abla gel. Hop hop.
5: 1 Temmuz ile 24 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 23 şüpheli belirlendi. Şüpheliler arasında Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yetkili kurum tarafından izin verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek suçundan adli işlem uygulandı.
1: Aşırı sıcak hava dalgası dünyanın birçok bölgesini etkisi altına almaya devam ediyor. Avrupa'yı etkileyen sıcaklar Orta Doğu ve Asya ülkelerinde de görüldü. Güney Kore'de sıcaklıklara bağlı 14 kişi hayatını kaybederken Irak'ta sıcaklar sebebiyle bir mühimmat deposu patladı.
9: Dünya yanıp kavruluyor. Aşırı sıcaklar birçok ülkede alarm seviyesine ulaştı. Sıcaklara bağlı can kayıpları da artıyor.

Irak'ta aşırı sıcaklar nedeniyle mühimmat deposu patladı. Patlama başkent Bağdat'ın kuzeyindeki Tacı askeri üssünde meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Yoğun dumanlar yükseldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sivil savunma ekibi sevk edildi.

0: Kuraklık Avrupa'da enerji krizini de derinleştirdi. Macaristan, Tuna Nehri'nin suyu çekildiği için ülkenin tek nükleer enerji santralini kapatma kararı aldı. Karar, Pax nükleer santralinin soğutma suyu ihtiyacını karşılayan Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle alındı. Tuna'daki düşük su seviyesi Romanya'yı da etkiliyor. Çernova'da nükleer santraline su akışını artırmak amacıyla kontrollü patlama gerçekleştirildi. Kuraklık riski Polonya'yı da sardı. Sıcaklıklar ülkedeki baraj ve göletlerde su seviyesinin önemli ölçüde düşmesine sebep oldu. Hańcza Baraj Gölü'ndeki iskeleler ve tekneler karada kaldı. Hollanda'da ise Deventer Limanı gemi trafiğine kapatıldı. Ülke genelindeki su yollarında etkili olan kuraklık taşımacılığı olumsuz etkiliyor. Yetkililer su seviyelerini izlemeyi sürdürüyor. Belçika'da da sıcak hava nedeniyle ülkenin büyük bölümünde turuncu alarm verildi. Ülke genelinde havanın güneşli ve çok sıcak geçeceği belirtildi. ABD'deki Ölüm Vadisi'nde sıcaklık 53 dereceyi buldu. Ziyaretçi merkezindeki sıcaklıklar turistlerin ilgisini çekti. Uzmanlar 1913'te kaydedilen 56 derecelik rekor sıcaklığın geçilebileceği uyarısında bulundu. Aşırı sıcaklar Güney Kore'yi de yaktı. Termometreler 42,5 santigrat dereceyi gördü. 22 yıllık meteoroloji kayıtlarının en yüksek seviyesine ulaştı. Hükümet alarm seviyesini ikinci en yüksek düzeye çıkardı. Vatandaşlar serinlemek için sığınaklara, plajlara ve su parklarına akın etti. Mayıs ayının ortasından bu yana sıcaklıklar sebebiyle ondan fazla kişi yaşamını yitirdi.
1: Depozitosu olan bir içecek ambalajı iade makinesine bırakıldıktan sonra hangi aşamalardan geçiyor? Türkiye genelinde uygulamaya alınan depozito yönetim sisteminde ambalajların sayıldığı, ayrıştırıldığı ve geri dönüşüme hazır hale getirildiği tesisi 24 ekibi ziyaret etti. Bir şişenin geri dönüşüm yolculuğu haberi bizde.
2: Bir zamanlar içecek ambalajı olan atıklar yeni ürünlerin ham maddesi olmaya hazırlanıyor.
3: Bir şişenin geri dönüşüm yolculuğu işte tam da bu noktada başlıyor. Depozito makinelerine bırakılan ambalajlar bu noktada tek tek sayılıyor, doğrulanıyor ve preslenerek geri dönüşüme hazır hale getiriliyor.
4: Bu makinede otel, restoran ve kafelerden toplanan depozitolu ambalajlar ve vatandaşımızın toplu iadeleri makinelimizde sayma ve doğrulama işlemlerinden geçirilerek parçalanmaktadır. Buradan sonra da geri dönüşüm tesislerine gönderilmektedir.
2: Depozitosu olan ambalajlar sistemi kapsamında vatandaşların iade makinelerine bıraktığı ambalajlarla otel, restoran ve kafelerden toplanan doğa logolu ambalajlar bu tesiste buluşuyor.
3: Toplanan ambalajlar saha ekipleri tarafından bu tesise getiriliyor ve getirilen her ambalaj geri dönüşüm sürecine dahil ediliyor.
4: Depozitosu olan ambalajların üzerindeki yeşil etiketler makinemiz üzerindeki kırmızı halkadan geçerek sayılmakta ve doğrulanmaktadır. Plastik atıklar ve alüminyum kutular preslenmekte, camlar ise kırılanarak tekrar sisteme katılması önlenmektedir.
2: PET ve alüminyum ambalajlar daha sonra yüksek basınçlı preslerde sıkıştırılarak balya haline getiriliyor. Cam ambalajlarsa ayrı alanlarda depolanarak geri kazanım tesislerine gönderilmeye hazırlanıyor.
3: İade edilen ambalajlar bu noktada makineden geçtikten sonra preslenerek türlerine ayrılıyor.
4: Bu şekilde preslenerek ve ezilerek kullanılmaz hale geliyor ve buradan sonrasında da geri dönüşüm yolculuğuna devam etmek üzere diğer tesislere gönderilmektedir.
2: 1 Temmuz itibarıyla sistemin 81 ilde devreye alınmasının ardından tesisteki yoğunluk da önemli ölçüde arttı. Günlük toplanan PET ambalaj miktarı yaklaşık 3 katına çıkarken geri dönüşüme kazandırılan ambalaj sayısı da her geçen gün artıyor.
4: Günde ortalama 2 milyon adet depozitolu ambalaj doğrulanmakta ve sayılmaktadır. 1 Temmuz itibariyle ise Temmuz ayında 62 milyon adet depozitolu ambalaj sisteme dahil edilmiştir.
1: Gökyüzünde yaşanan kısa süreli panik, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun zamanında müdahalesiyle son buldu efendim. Uçuş sırasında fenalaşan kadın yolcuya ilk yardımı. Aynı uçakta bulunan Bakan Memişoğlu ve beraberindeki sağlık heyeti yaptı.
5: Uçakta panik dolu anlar yaşandı. Kadın yolcu aniden fenalaştı. Yardımına ise aynı uçakta bulunan Sağlık Bakanı koştu. Uçak Batman'dan İstanbul'a gidiyordu. Uçuş sırasında

0: Rahatsızlanan kadın yolcu için kabin ekibi yardım çağrısında bulundu. Yardımına ise aynı uçakta bulunan Sağlık Bakanı koştu. Bakan Kemal Memişoğlu vakit kaybetmeden beraberindeki heyetle yolcunun yanına gitti. Bakan geçmiş olsun diyerek yolcuyu sakinleştirmeye çalıştı. İlk müdahale havada yapıldı. Sağlık heyeti anında devreye girdi. Bakan Memişoğlu'nun talimatıyla Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Doçent Doktor Muhammed Emin Demirkol, kadın yolcunun tansiyonunu ölçtü, ilk muayenesini gerçekleştirdi. Müdahale boyunca yolcunun yanından ayrılmayan Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlık ekibiyle birlikte süreci yakından takip etti. Hızlı ve koordineli müdahalenin ardından kadın yolcunun sağlık durumu kontrol altına alındı.
1: Evet, anne sütü bebeklerin sağlıklı gelişiminde en önemli besin kaynağı olarak kabul ediliyor efendim. Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla uzmanlar emzirmenin önemine dikkat çekerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da yaptığı paylaşımda anne sütünü eşsiz bir mucize sözleriyle anlattı.
2: Hatta bugün video izledim. İnanın tüylerim diken diken oldu. Yeni doğmuş bir aylık bir bebek annesini emerken o çıkarttığı sesler beni öyle duygulandırdı ki ağladım yani.
3: Bir bebeğin ilk besini, ilk koruyucusu ve hayata en güçlü başlangıcı anne sütü.
4: Hayatın ilk aylarında alınan en değerli besin, bir bebeğin büyümesine, gelişmesine ve bağışıklık kazanmasına katkı sağlayan en doğal kaynak.
5: Bir mucize bir besin ama sadece besinde değil, içinde hücreler var. Koruyucu hücreler, hücreler, kök hücreler, genetik yapılar. Yani bunun hem anne, hem bebek, hem de topluma birçok faydası var ki saymakla bitmez.
4: 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında anne sütünün önemine dikkat çekiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anne sütünü eşsiz bir mucize olarak tanımladı. Özellikle yaşamın ilk 6 ayında yalnızca anne sütüyle beslenmek, sağlıklı büyüme ve gelişim açısından büyük önem taşıyor.
5: Bebeğin bir sürü hastalıktan koruyor bir kez. Hipotermiden koruyor, beyin gelişimini artırıyor, diyabetten koruyor. Anneyi de aynı şekilde birçok hastalıktan ve kanser, bazı kanserlerden koruyor.
4: Anne sütü sadece bebeğin değil, annenin sağlığı için de önemli katkılar sağlıyor. Emzirmenin doğum sonrası iyileşme sürecini desteklediği, anne ile bebek arasında bağ güçlendirdiği belirtiliyor.
5: Gebelikten önce hazırlanmıyor anne. Nasıl emzireceğini bilmiyor, nasıl tutacağını bilmiyor. Sütünün nasıl, hangi bulgularla doyduğunu bebeğin anlayacağını bilmiyor. Ve doğumdan sonra bir anda bebek kucağına gelince bunları anlaması zor oluyor. Hamilelikten önce beslenme eğitimi, bebeğin doygunluk belirtileri gibi birçok işte anne sütünün saklanma koşulları gibi bir eğitime hazırlansa çok daha kolay olur.
4: Annelerde anne sütünün hem bebekleri hem de kendileri için çok kıymetli olduğunu söylüyor. Kimi ilk günlerde zorlansa da emzirmenin tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade ediyor.
6: Hamilelik sürecinden sonra hassas olduğum tek nokta vardı. Çocuğumu emzirebilmekti. İlk 6 ay olmazsa olmazımdı benim anne sütü. 1 yaşına kadar emzirdim. Şimdi de geçmişe dönüp bakınca en çok onun o emerken çıkardığı sesi özlüyorum.
7: Birini 6 aya kadar emzirdim. Birini de 2 yaşına kadar. Biri de hiç emmedi. 3 çocuğum vardı. Öyle.
8: Peki sizce kaç yaşına kadar emzirilmeli?
7: Ben en az 1 yaşına kadar emzirmeli. En az yani.
2: Onun yanında ek gıdalar falan verilir ama anne sütü tabii çok önemli. Hastalıklardan koruduğunu biliyorum. Ben şahsen seneler önce ilk 6 ay önemli demişlerdi.
1: Diyarbakır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında yüzme havuzu bulunan tüm ilçelerde çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor. Sıcak yaz günlerinde havuzlarda serinleyen çocukların neşesi ise görülmeye değer.
9: Yüzmeyi öğreniyorum.
10: Peki, daha önce biliyor muydun?
9: Yok.
10: Peki, kolay gelsin.
11: Binlerce çocuk ve genç havuzlarla buluştu, hem serinledi hem de yüzmeyi öğrendi.
10: Yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzlarında çocuklara uzman antrenörler eşliğinde yüzme kursu veriliyor.
11: Yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında çocuklar ve genç

0: İşler eğitimi ücretsiz alıyor.
1: Nasıl? Çok güzel, serin, yaz kursu çok güzel.
0: Havuzda eğitim gören çocuklar ve gençler sadece yüzme öğrenmekle kalmıyor. Spor disiplini kazanarak geleceğin başarılı sporcuları olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
2: Çocuk kendi yaş grubunu gördükçe hem açılıyor, işte çekingenliğini atıyor. Daha rahat bir ortama girdiği için kendini daha iyi ifade edebiliyor. Yüzme de bu anlamda çocuğa çok güzel bir fırsat sağlıyor.
0: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 12 ay boyunca aralıksız sürdürdüğü yüzme eğitimleriyle yaz döneminde artan talepleri de karşılayarak binlerce çocuğu ve genci sporla buluşturmayı sürdürüyor.
3: Antalya'nın Alanya ilçesinde sahile kadar yaklaşan bir yunus balığı denize giren yerli ve yabancı turistlerle birlikte yüzdü. O renkli anlar drone'la havadan görüntülendi.
4: Sürpriz misafir oldu. Tatilcilerle birlikte yüzdü. Antalya'nın Alanya ilçesinde sahile kadar yaklaşan bir yunus balığı, denize giren yerli ve yabancı turistlere unutulmaz anlar yaşattı. Olay Antalya'da Konaklı Mahallesi'ndeki plajda yaşandı. Serinlemek için denize giren tatilciler, su yüzeyinde bir yunusun hareket ettiğini fark etti. Kısa süreli şaşkınlığın ardından turistlerin yanına kadar gelen yunus, zaman zaman suya dalıp çıkarak tatilcilerin çevresinde dakikalarca yüzdü. Sevimli deniz canlısı plajda neşeli ve renkli görüntülere sahne oldu. O anlarda drone'la havadan saniye saniye kaydedildi. Bir süre kıyıya yakın bölgede yüzen yunus, tatilcilerin ve çocukların ilgi dolu bakışları arasında açık denize doğru yönelerek gözden kayboldu.

sevgili izleyenler, haberleri aktardık. Biraz da gazete manşetlerine bakacağız. Önce akşam gazetesiyle başlayalım. Acil diplomasi çağrısı Trump batırdı başlığını manşetine genişçe taşıyor akşam gazetesi. New York Times Trump'ın İran'da kontrolü kaybettiğini yazdı. Yeni bir dünya savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı uyarısı yaptı. Gazetenin kıdemli yazarı David Fench imzalı analizde Trump Venezuela'daki yöntemin başarılı olacağını sanıyordu. Kalan 5 ayda hiçbir hedefine ulaşamadı. Savaşı tırmandırmakla geri çekilmek arasında sıkıştı kaldı denildi. Savaş politikasına destek %29 diyor yine aynı manşet içerisinde bir diğer başlık. Ne deniz trafiği ne petrol fiyatları kontrol altına alınabildi. Körfez'deki müttefikler tedirgin. Amerika Birleşik Devletleri'nde savaşa olan destek %29 gerilemiş durumda. Türkiye ilk günden beri çabalıyor. Başlığı yine yer aldı aynı manşette. Ankara 28 Şubat'taki sıcak çatışma başlamadan Ocak ayı içerisinde diplomatik temaslara girişti. Taraflara ara buluculuk önerdi. Başkan Erdoğan savaşın daha ilk saatlerinde 23 liderle görüştü. Türkiye ateşkes sürecinde de taraflar arasında iletişim köprüsü oldu diyor akşam gazetesi. Yetimlerin yüzü güldü. Başlığı hemen yanı başında yer aldı. Mehmetçik çocuklara Türk bayrağı hediye etti. O anlar fotoğraf kareleriyle akşam gazetesinde yer alıyor efendim. Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Mamakaso yetimhanesini ziyaret etti. Çocuklara ve personele gıda ile kıyafet yardımı yaptı. O anlar Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesinden paylaşıldı. Paylaşımda Türkiye dost ve kardeş Somali halkının yanında olmaya, insani yardım ve sosyal destek faaliyetleriyle dayanışmasını sürdürmeye devam ediyor ifadesini kullandı. Zihinsel ve ahlaki sefalet başlığı yer aldı hemen altında. Eski Türkiye'de manşetlerde siyaseti dizayn etmeye alışık olan Ertuğrul Özkök'ün eski hastalığı depreşti diyor gazete. Hakkında soruşturma açılan Özkök'ün yurt dışında olduğu öğrenildi. Çirkin ifadelere AK Parti sözcüsü Çelik sert tepki gösterdi. Akıl ve izan yoksunluğu, zihinsel ve ahlaki sefalet sözleriyle tepkisini dile getirdi Çelik. Etimeskut nimet nimet başlığı da yer aldı yine akşam gazetesinde. Her fırsatı rüşvete çevirmişler diyor gazete. Etimeskut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu

Hakkındaki rüşvet itirafları İmamoğlu'nun İstanbul'la ilgili sözlerini akıllara getirdi. Hijyen, malzeme alım işi Beşikçioğlu'na yakın firmaya verildi. Sosyal Hizmetler Müdürü Ali Coşkun bu işten 250 bin lira aldı. Engelli bakım ürünleri alımında 825 bin lira kamu zararı oluştu. Tabelası bile olmayan firmaya 1.6 milyon lira ödeme yapıldı. Kurban poşeti alımında 200 bin lira rüşvetle fiyatlar şişirildi. 10 milyon liralık Ramazan çadırına 100 milyon lira ödendi. Beşikçioğlu sorgusunda iddialar için bu ihalelerden ve para transferlerinden burada bilgi sahibi oldum dedi. Haberim yoktu diyor Beşikçioğlu. Çerçeve yasa imzada. Başlığına da bakalım kısaca, biraz evvel haberini de aktarmıştık. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik AK Parti Meclis Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan çerçeve kanun teklifi parti grubunda imzaya açıldı. İmza sürecinin tamamlanmasının ardından teklifin kısa sürede meclis başkanlığına sunulması ve komisyon görüşmelerinin başlaması bekleniyor. Savunmada 1.1 milyar dolarlık rekor başlığıyla devam ediyoruz. Savunma sanayi Temmuz ayında tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı efendim. Temmuz'da savunma ve havacılık ihracatı 2025'in aynı ayına göre %14,4 arttı. Sektörün ihracatı Ocak-Temmuz'da ise geçen yılın aynı dönemine göre 26,2 artarak 5 milyar 787 milyon dolar oldu diyor Akşam Gazetesi dedik. Akşam Gazetesi'ni noktaladık. Sabah Gazetesi'yle devam edelim. İsrail'in Gazze Barış Planı'na uyması şart başlığını manşetine aldı Sabah Gazetesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduğunu ifade eden Erdoğan, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci safhasına dair yol haritasına harfiyen uymasının planının başarısı için şart olduğunu, Türkiye olarak gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini kaydetti. Manşete de bakalım efendim. Devletim sayesinde hayata tutundum başlığı genişçe manşette yer alıyor. Mustafa Altıparmak depremde eşini kaybedince iki oğluyla bir başına kaldı. Ufuk bebeğe devlet, Umut'a ise halası sahip çıktı. Yeni yuvasına kavuşan Mustafa Baba, iki evladını da yanına alıp mutlu bir başlangıç yaptı. Adıyamanlı Mustafa Altıparmak, asrın felaketinde acıların en büyüğünü yaşamıştı. Yıkılan evleri, yeni doğum yapmış eşi Şenay'a mezar oldu. Oysa yakıntılar arasından iki evladıyla sağ çıktı. Ancak sığınacakları bir yuvaları yoktu. Devlet Baba yetişti onlara. Önce bir aylık Ufuk bebek için seferber oldu devlet. Devlet korumasına alınan bebeğin anne sütüne ihtiyacı vardı. Altı parmağın manda yaşayan yeni doğum yapmış yeğeni koruyucu aile oldu. 4 yaşındaki Umut'a ise halası sahip çıktı. Yeniden ailelerini kurup yuvalarına kavuştular. Rüşvet vermeyen vatandaşa hayatı zindan ettiler başlığıyla devam ediyoruz. Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklanırken rüşvet baskısı gözler önüne serildi. Beşikçioğlu bakanlıkça görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma dosyasına giren ses kayıtları ve müşteki beyanları müteahhitlere uygulanan baskıyı ortaya çıkardı. İfade veren inşaat firma sahibi TK, rüşvet vermeyen iş insanlarına adeta hayatı zindan ettiler. İnşaatlarınızı durdururuz, size iş yaptırmayız, ruhsat vermeyiz diye tehdit ettiler diyor gazete. Ve hemen yanı başında Çelik, akıl ve izan yoksunu başlığı yer alıyor. Başkan Erdoğan'la ilgili çirkin sözleri dolayısıyla gazeteci Ertuğrul Özkök'e tepki gösteren AK Parti sözcüsü Çelik, bu akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problem ve zihinsel bir sefalettir sözleriyle tepkisini dile getirdi diyoruz. Sabah gazetesini de böylece aktarmış oluyoruz efendim. Sıradaki gazetemiz Hürriyet gazetesine bakacağız şimdi de. O hafta bu hafta başlığını manşetinde genişçe görüyor gazete. Meclis finali çerçeve yasayla başlığını da yine aynı manşete ilave ediyor. Terörsüz Türkiye sürecinin 2 yıla yaklaşan yolculuğunda en kritik haftaya girildi. Meclis bu yasama yılının finalini terör örgütü

PKK'nın tasfiyesini sağlayacak çerçeve kanununa yapmaya hazırlanıyor. Teklif imzaya açıldı. Teklif yasalaşırsa terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilecek. Düzenleme süreli ve geçici olacak. Devam edelim. Yunanistan'ın fiyasko planı başlığıyla. Yunan sayısı azalıyor dedi gazete. Bölgedeki ekonomik sorunlar ve doğum sayısının yetersizliği Batı Trakya'daki Yunan nüfusunun azalmasına yol açıyor. Atina'nın Türklerin yoğun bulunduğu Batı Trakya'da Yunan nüfusunu artırmak amacıyla hazırladığı teşvik programı fiyaskoyla sonuçlandı dedi Hürriyet gazetesi. Atina bölgeye taşınacak ailelere 10 bin euroya kadar hibe vermeyi vaat etmişti ancak sadece 600 başvuru oldu. Başvuruların ikisi onaylandı. %90'ından fazlasında gerçeğe aykırı bilgi tespit edildi. Atina çöken programı yeniden düzenleme kararı aldı. Yeni sistemde başvuru şartları hafifletilecek, kapsam genişletilecek ve taşınma desteğinin yarısı peşin ödenecek dedi gazete. Mumcu ailesiyle buluşacak başlığına bakalım. Az evvel haberini aktarmıştık efendim. Adalet Bakanı Akın Gürlek 24 Ocak 1993'te katledilen gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya gelecek. Adalet Bakanı Gürlek, HSK'da 84 hakim ve savcının ihraç edildiğini de ayrıca açıkladı. Bilgileri de yer alıyor yine aynı başlık içerisinde. Temmuz enflasyonu %1.78 başlığıyla devam ediyoruz. Temmuz ayında tüketici enflasyonu %1.78 oldu. Yıllık enflasyon ise %31.75 olarak gerçekleşti. Kira artış oranı %31.9 oldu diyor gazete. Sürece evet metni görelim başlığına da kısaca bakalım. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir mecliste gazetecilere Çerçeve Yasaya Partisi'nin bakışıyla ilgili açıklama yaptı. Elimizi taşın altına koyarız dedi. Özgür Özel Başkanlığı'nda dün toplanan MYK son gelişmeleri değerlendirdi diyor Hürriyet gazetesi. Ve CHP'den 4 uyarı başlığı da yine hemen altında yer aldı efendim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sürece terörün bitmesi ve üniter devlet yapısı kırmızı çizgimizdir diyerek destek verdi ve 4 uyarıda bulundu dedik. Hürriyet gazetesini de noktalayalım. Sıradaki gazetemiz Milliyet gazetesiyle devam edelim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi heyecanı başlığına bakalım önce. Yüksek Askeri Şura bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Yaşta Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler. Görev süresi uzatılacaklarla kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülecek. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Prens Selman'la da bir telefon görüşmesi yapmıştı. O bilgilere de gazetede yine yer veriliyor dedik. Bahçeli'nin imzası da olacak başlığına da hemen bakalım. AK Parti, Yeni Parti, CHP ve Yeni Yol grubunu da bilgilendirme kararı aldı. Diğer partilerin desteğine açık olduğu ifade edilen teklifin AK Parti milletvekillerinin yanı sıra DEM Parti ve MHP milletvekillerinde imzasını taşıması bekleniyor. Tarihi imzalar atılıyor dedi manşetinde genişçe Milliyet gazetesi. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifi dün baş döndüren bir temas trafiğinin ardından AK Parti grubunda imzaya açıldı. Peki teklif ne getirecek dedi yine gazete. 12-15 maddeden oluşması ve sadece PKK ve KCK'nın yararlanacağının açıkça belirtilmesi beklenen teklifte terör örgütünün üst düzey yöneticileriyle adam öldürme gibi ağır suç işleyenler kapsam dışında olacak şeklinde yer alıyor bilgiler. Aynı salonda 1 saat 45 dakika arayla grup sınavı başlığıyla devam edelim. Yeni Parti ve CHP grupları bugün mecliste aynı salonda toplanacak. Grup kürsüsüne 1 saat 45 dakika arayla önce Özgür Özel, sonra da Kemal Kılıçdaroğlu gelecek. Grup toplantıları Özel'in Yeni Parti lideri sıfatıyla basına açık ilk grup toplantısı ve Kılıçdaroğlu'nun ise mutlak plan kararı sonrası ilk grubu olarak kayıtlara geçecek dedik. Milliyet gazetesini de noktaladık. Türkiye gazetesiyle devam ediyoruz. 33 bin hain FETÖ'cü nasıl gizlenebiliyor başlığını sürmanşetinde görüyor gazete. Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan hainler arasında yer alan Burkay Karatepe'nin 10 yıl boyunca sokakta gezmesi şaşkın.

0: yangınlar yol açtı diyor gazete. 145 milyon beklerken 10 villası 5 milyona gitti. Ahbap kalpten çarptı başlığı da hemen altında yer aldı. Haluk Levent Kırklareli'de her biri 14,5 milyon liralık 10 villaya senet verip 4 milyona elden çıkardı. Sadece 5 milyon lirasını kurtarabilen müteahhit kalp krizi geçirdi diyor Türkiye gazetesi. Dedik ve Türkiye gazetesi de noktalıyoruz efendim. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. İsrail'in barış planına uyması şart başlığına bakalım önce. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan, İsrail'in Gazze barış planının ikinci safhasına dair yol haritasına harfiyen uymasının planın başarısı için şart olduğunu, Türkiye olarak gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini söyledi. Hemen altında çerçeve yasa imzaya açıldı diyor Yeni Şafak gazetesi. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifi AK Parti grubunda milletvekillerinin imzasına açıldı. Türklere aksa yasa başlığıyla devam edelim. Türkiye'nin Gazze'deki soykırıma karşı politikasından rahatsız olan İsrail, Türk vatandaşların Mescid-i Aksa'ya sokmamaya başladı. Mehmetçik yetimleri sevindirdi başlığına da şöyle kısaca bakalım. Somali'de görev yapan Türk askerleri Mogadişu'daki Mama Kaşo yetimhanesini ziyaret edip çocuklara ve personele gıda ile yiyecek verdi. Askerler çocukların yüzlerini güldürmek için de çeşitli etkinlikler düzenledi. Çocukların o sevinçleri de tabii gözlerine yansıyor. O fotoğraf kareleri de Yeni Şafak gazetesinde yer aldı dedik efendim. Yeni Şafak gazetesini de böylelikle aktarmış olduk. Son gazetemiz Yeni Akit gazetesiyle devam ediyoruz. Yolsuzluğun yolu veliye çıkıyor başlığını manşetine taşıdı gazete. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında CHP'li Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklanırken ortaya çıkan bilgiler, Etimesgut'taki rüşvet ve yolsuzluk sisteminin yeni partili Veli Ağbaba tarafından oluşturulduğunu belgeliyor. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında bütün yollar Veli Ağbaba'ya çıkıyor dedi yine gazete. Rüşvet ağının merkezinde Ağbaba'nın sağ kolu olarak bilinen eski CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun kardeşi Mutlu Kerimoğlu'nun Etimesgut'taki yönetim kadrosunu oluşturduğu ortaya çıktı diyor Yeni Akit gazetesi dedik ve noktalıyoruz Yeni Akit gazetesini de. Kısaca bir araya gidelim efendim, ardından moderatör Sabah kaldığı yerden devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Götler'deki ülkümüz Kızıl Elma, yaklaştıkça uzaklaşan bir ülküydü. Adını yüzyıllardır taşıyan, maneviyatla yoğrulmuş bir hedef Kızıl Elma. Bugün artık sadece bir efsane değil, gökyüzünde süzülen, milletimizin kararlılığını, vatan aşkını ve bağımsızlık tutkusunu temsil eden somut bir irade. İnsansız, cesur, milli ve de yerli. Kızıl Elma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak yalnızca bir mühendislik harikası değil. 100 yıl önce işgale direnen bir milletin torunlarına gecikmiş ama onurlu bir hediye. Gövdesinde mühimmat taşıyan, yapısıyla radarlarda görünmez, ISR radarıyla hedefe kilitli, agresif manevralarıyla meydan okuyan bir yapıya sahip. 10 metre kanat açıklığı, 25 bin feet irtifa, 4 saatten fazla havada kalış süresi ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesiyle çağın ilerisinde bir kudret. Kısa pistte uçak

uçak gemilerinden kalkabiliyor. Savaşın geleceğini bugünden imza atıyor. 8,5 ton kalkış ağırlığıyla devleşiyor. Türk mühendisliğinin göğsünü kabartıyor. Geleceğin savaşları insansız cephelerde kazanılacak. Kızıl Elma bu çağ değişimini sezen ve ona yön veren bir aklın eseri. Öngörünün, azmin ve millet iradesinin gökyüzüne kazınmış kararlılığı. Kızıl Elma, Türkiye 100 yılının semalarda yankılanan adı ve o ad artık sadece hayallerde değil, gökyüzüne kazınan bir gerçek.

0: hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Bir mutasavvıf sanatkar, bir de gazeteci yazar. İki kadim dostun bir göz aşinalığından başlayıp 40 yıllık dostluğa yaslanmışlığının iki kapak arasına girmiş son durağı bir kitap. Sen bu dünyaya niye geldin? Gazeteci Ahmet Tezcan soruyor, Ahmet Özhan anlatıyor. Soru yeni bir soru değil elbette. Hafızamıza Yunusça kazınmışlığı da var. Yunus, sen bu dünyaya niye geldin? Evet, yeni değil ama eskimiş de değil. Zihin ve kalp egzersizlerinde çok güçlü, çok ağır bir yeri var. Tezcan soruyu bir kez daha sorunca Özhan, asıl soru bu diye başlıyor cevabına. Sorulması gerekeni sormaz, cevabı bulamazsan, yine onun buyurduğu gibi göçtü kervan, kaldık dağlar başında dersin diyerek tekrar sözü ve manayı Yunus'a havale ediyor. Kitabın seyri, okuru iki dostun sohbetine şahitlikle başlatsa da kendi sorusunu kendine hatırlatması ve yöneltmesi için bir teklif ve fırsat. İnsan için iman, İslam, derviş olabilmek, geçmişe özlem mi, bugün de var olabilmesi mümkün mü? Bu değerlere dönüş, bağlanış, irade mi, nasip mi? Kararın huzuru ne, imtihanı ne? İncitmek yanlış. Peki ya incinmek? O da bir başka hata mı? Ya incinmemek mümkün mü? Buyurun size insanlık hallerinin çeşitli soruları. Liste hayli uzun. Ama gelin biz o baştaki soruya dönelim, izi oradan sürelim. Yunus'u anarak diyelim, sen bu dünyaya niye geldin? Herkes kendi adını koysun Cenab-ı Yunus'un yerine ve sorsun. Bakalım ne kadar yanacak yüreğimiz?

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Efendim 24 ekranlarda ve 24 radyoya tekrar hoş geldiniz. Ara bitti, saatler 8'e uzandı. 24'te moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi efendim. Ada Kahraman bize detayları aktaracak. Hemen adaya dönelim, notlarını alalım. Ardından yaşanan diğer gelişmeleri de aktaracak Ada. Öncelikle CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını alalım Ada. Merhaba, günaydın, söz sende.
1: Büşra Mutlu, evet, sabah saatlerinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Menderes Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi. Bu operasyon kapsamında da hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 21'i gözaltına alındı. Tabii bazı iddialar var. Burada Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu, toplamda 21 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi var elimizde. Rüşvet ve irtikap iddialarına ilişkin, suçlamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Menderes Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde bir operasyon düzenleniyor. Toplamda 21 şüpheli gözaltına alındı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında burada Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu, toplamda 21 şüpheli gözaltına alındı. Tabii hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin isimleri paylaşılmadı. Sadece Menderes Belediye Başkanı'nın gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin sayısı da paylaşılmadı. 21 şüphelinin gözaltına alındığını biliyoruz şu dakikalarda. Tabii operasyonun hala devam ettiği bilgisi var elimizde. İlerleyen dakikalarda da burada diğer şüphelilerin de gözaltına alınmasıyla birlikte gözaltı sayısı yükselebilir. Yolsuzluk soruşturması kapsamında buradaki şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilere rüşvet ve irtikap suçlaması yöneltildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor buradaki soruşturma. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu, toplamda 21 şüpheli gözaltına alındı. Burada yapılan operasyon neticesinde tabii burada İlkay Çiçek'in konutunda ve belediyedeki çalışma odasında bazı arabaların yapıldığı, yine belediye binasında bazı arabaların yapıldığı belirtiliyor. Toplamda şu ana kadar edindiğimiz bilgilere göre 21 şüpheli gözaltına alındı. İlerleyen dakikalarda da burada daha detaylı bilgiler paylaşılacaktır. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmaya geçecek olursak, hatırlayacağınız üzere burada 1 Ağustos tarihinde gazeteci Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklanmıştı, çıkarıldığı suç ceza hakimliğince. Bu soruşturma devam ediyor ki yeni delillerin ele geçirilmesiyle birlikte, yeni belge, bilgi ve delillerin ele geçirilmesiyle birlikte ki burada en önemli olan durumsa gizli tanıkların verdiği ifade. Bu ifadeler kapsamında bir şüpheli dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Gazeteci Tahir Sarıkaya'dan bahsediyoruz. Tahir Sarıkaya dün Cem Küçük'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kendisi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kendisi gözaltına alındı. Şimdi Tahir Sarıkaya hakkında bazı iddialar var. Kendisinin banka hesaplarına yüksek tutarlı, kaynağı belirsiz para girişleri, çıkışları ve transferleri gerçekleştirildiği belirtiliyor. Bu soruşturma kapsamında da bu transferlerin bazılarının kendi kripto hesabına aktarıldığı belirtiliyor. Mesela bu iddialardan bir tanesi Tahir Sarıkaya'nın kripto hesaplarında toplamda giden işlem hacminin 27.573.000 lira olduğu tespit ediliyor. Diğer bir yandan Cem Küçük'ün verdiği, yani savcılıkta verdiği bir ifade vardı hatırlayacağınız üzere. Özellikle bu ifadesinde Tahir Sarıkaya ile ilgili sorular yöneltildi kendisi. Tahir Sarıkaya ile ilgili herhangi bir ticari ilişkisinin bulunmadığını belirtiyor. İşte aramızdaki para alışverişinin de nedeninin borç alıp vermeden dolayı kaynaklandığını belirtiyor. Kendisi böyle belirtmişti. Tabii Cem Küçük'ün mesela Tahir Sarıkaya ile toplam 27 kez 537.800 lira para alışverişi olduğunu tespit edildiği belirtiliyor. Ancak Cem Küçük bu iddialara bu paraların borç alıp vermeden kaynaklı olduğunu belirtti. Gizli tanık beyanları soruldu kendisine. Gizli tanık beyanlarında özellikle gizli tanığın verdiği ifadede Cem Küçük'ün Tahir Sarıkaya ile bir bağlantısı olduğu belirtiliyor. Hatta burada Cem Küçük'ün para işlerini Tahir Sarıkaya'nın yönettiği belirtiliyor. Burada aynı zamanda bazı algı çalışmalarının Tahir Sarıkaya üzerinden Cem Küçük'e teklif edildiği de belirtiliyor. Cem Küçük'ün hesapların incelenmesi dahilinde de burada kendi yani gizli tanığın beyanlarının doğruluğunun gerçek olabileceği de belirtiliyor aynı zamanda verdiği ifadesinde. Şimdi Tahir Sarıkaya'nın çeşitli kişilerden almış olduğu parayı Cem Küçük'e gönderdiğini iddia ediyor. Burada gizli sanık Cem Küçük ise bu iddiaların doğru olmadığını belirtiyor. Aramızda bizim borç alıp verme meselesi olduğunu ve aynı zamanda organizasyon ücretlerinden kaynaklı para alışverişi olduğunu belirtti. Cem Küçük verdiği ifadesinde Tahir Sarıkaya ile ilgili sorulan sorulara böyle yanıt verdi. Dün akşam saatlerinde kendisi Tahir Sarıkaya, gazeteci Tahir Sarıkaya, Cem Küçük'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülüyor bu soruşturma. Akşam saatlerinde burada Tahir Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kendisinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor. Oradaki işlemler tamamlandıktan sonra da bulunduğumuz nokta İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmelerini bekliyoruz burada şüphelinin.
0: Ada, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Adadan notları aldık efendim. Şimdi moderatör sabah devam ediyor. İstanbul Büyükçekmece sahilinde yürekler ağza geldi dün. Bölgede toprak kayması yaşandı. Ekipler tedbir amacıyla arama kurtarma çalışması başlattı. Kısa süre içinde toprak altında kalan bir vatandaş olmadığı belirlendi.
2: Önce büyük bir gürültü koptu. Toprak yığını bir anda yaya yoluna devrildi. Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.
3: Orası doldurma. Çünkü burası şu şeye kadar kumsaldı. Biz denize giriyorduk burada. Sonra inşaatlar yapıldı.
4: Daha önce kaydı mı hiç?
3: İlk defa böyle bir şey oldu. İlk defa böyle yaşandı ama biz yıllardır hep korkuyorduk. Pazar günü olsaydı belki daha büyük felaket olurdu.
5: Bakalım ne zaman yetkililer gerçekten önlem alacak. Büyükçekmece'nin bu ilçesine de bir el atacaklar diye çok merak ediyoruz.
6: Sadece bahçe sulamadan dolayı o toprak kayması oldu. Altta aile var diye düşünülüyordu ama birkaç arkadaş görmüş, aile kaçmışlar.
2: Olay Büyükçekmece'de meydana geldi. Yol kenarındaki yeşillik alanda toprak kayması yaşandı. Göçük altında kalanların olabileceği endişesi ekipleri teyakkuza geçirdi.
7: Gerçekleşen olayın ardındansa bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İlk incelemeler ise hassas burunlu köpekler tarafından yapıldı.
8: Olumsuz hiçbir şeye rastlamadık. Hiçbir can kaybı yok, yaralanma yok, olumsuz bir durum yok.
2: Sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve UMKE ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Olay yeri güvenlik şeridiyle kapatılarak önlem alındı. Toprak altında kalan olup olmadığının belirlenmesi amacıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler eğitimli arama köpekleri ve iş makineleriyle bölgede çalışma yürüttü.
7: Bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan Joker isimli köpek ise Hatay'da 6 Şubat depreminde tamı tamına 20 vatandaşımızı enkaz altından kurtardı.
2: Yürekleri ferahlatan açıklama ise İstanbul Valiliği'nden geldi. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda toprak altında kalan bir vatandaş bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.
0: Yüksek Askeri Şura bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin konular karara bağlanacak.
9: Generaller, amiraller ve albayların terfi, atama ve görev süreleri masaya yatırılacak. Bazı isimler bir üst rütbeye yükselecek, yeni görevlendirmeler de netleşecek. 3 isim toplantıya ilk kez katılacak. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Yaş üyeleri önce Anıtkabir'i ziyaret edecek, ardından külliyede bir araya gelecek. Toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ilk kez katılacak. Yüksek Askeri Şura toplantısında albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personelle bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin dosyaları görüşülecek. Kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel belirlenecek. Kuvvet komutanlıklarında yapılacak olası görev değişiklikleri de değerlendirilecek. Yüksek Askeri Şura kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından sonra kamuoyuyla paylaşılacak.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı teşkilatında disiplin mekanizmalarının tavizsiz işletildiğini açıkladı. Gürlek, 2026 yılında 333 hakim ve Cumhuriyet Savcısı hakkında disiplin cezası uygulandığını belirtti. Hukuku ve meslek onurunu zedeleyen hiçbir tutuma müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.
4: Yargı teşkilatında disiplin dosyaları açıldı. 2026'da yüzlerce hakim ve savcı hakkında disiplin kararı alındı. 84 isim meslekten çıkarıldı. Detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. HSK 2. Dairesince 2026 yılında 525 hakim ve Cumhuriyet Savcısı hakkında esasa ilişkin karar alındı. 333'ü hakkında disiplin cezası uygulanırken 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası verildi. Bakan Gürlek, hakimlik ve savcılık sıfatının hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağını vurguladı. Adalet sisteminin hızını ve etkinliğini artırırken denetim mekanizmalarının da güçlendirileceğini ifade etti. Suç örgütleriyle olduğu gibi yargı teşkilatı içinde hukuku zedeleyen her türlü tutuma karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.
0: AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gaziler ve şehit ailelerinin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı.
10: Gazilerimiz, bizim için şehit ailelerimiz bize emanettir. Bu istismar edilecek bir konu değil. Biz şehitlerimizin anne ve babalarına, malul sayılmayan gazilerimize, bakıma muhtaç gazilerimize, er gaziler, korucular, askeri öğrenciler ve sivillere, 15 Temmuz gazilerimize, vazife ve harp mağlullerine 684 sayılı KHK kapsamında mağlul sayılmayanlara yönelik sorunları çözüyoruz. Vazife mağlullerinden hayatlarını kaybedenlerin ve şehitlerimizin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına ilişkin asgari gelir güvencesi getiriyoruz bu kanun düzenlemesiyle. Yine mağlup sayılmayan gazilere ilişki bir düzenlememiz var. Terörle mücadele eden kahramanlarımızın yıllara sari bir sorunu var. Şarapnel parçası gelmiş, vücuduna mermi isabet etmiş ama gazi sayılmayan, terörle mücadele esnasında mücadele etmiş, ateşli silahlar gelmiş vücuduna ama gazi sayılmayan bir kesimin sorunu vardı. İşte burada da mağlup sayılmayan personele aylık bağlama ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. Bakıma muhtaç gazilerimizle ilgili gazi ve vazife mağlullerine yapılan evde bakım desteğini artırıyoruz. Böylelikle gazilerimizin hayat standartlarını yükseltmeyi amaçlıyoruz. Yine değerli arkadaşlar, 15 Temmuz hain darbe girişimine, işgal girişimine karşı hayatlarını, gözlerini kırpmadan can siperhane bir şekilde kahramanca veren gazilerimize ilişkin bir düzenlememiz var. Bu düzenlemeyle yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden mağlul olmayan, sayılmayan veya derece tespiti yapılmayan gazilerimize aylık bağlamaya ilişkin bir düzenleme getiriyoruz.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den terörsüz Türkiye açıklaması geldi. Ancak açıklama biraz manidardı, zira ben Tayyip Erdoğan'ın siyasi geleceğiyle ilişkilendirilmiş bir sürece destek falan vermem dedi. Sanki çerçeve yasada Erdoğan'la ilgili bir madde varmış gibi davrandı. Oysa bakın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aynı konuda ne söyledi?
11: Terörsüz Türkiye sürecindeki duruşumuz şöyle ilkesel. Biz ne AK Parti ile ne MHP ile ne DEM'le AK Parti'nin geleceği, Tayyip Bey'in bir daha adaylığı, anayasa değişikliği falan filan, bu konuların ağası konuşulmadı hiçbir zaman. Ve çok net bir şekilde ben Tayyip Erdoğan'ın siyasi geleceğiyle ilişkilendirilmiş bir sürece destek falan vermem.
12: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in terörsüz Türkiye konusundaki açıklaması bu. Hani sanki çerçeve yasada AK Parti, MHP, DEM ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir madde var da milletten gizleniyor havası veriyor. Oysa tüm süreç şeffaf bir şekilde yürütülüyor.
11: Bizim verdiğimiz destek, evvel ezel söylediğimiz silahlar sussun, kan dursun, Türkiye'nin hem bu acılar yaşanmasın, yani toplumsal barış çok önemli, hem de kaynakları terörle mücadeleye, silaha bilmem neye değil, kalkınmaya ve vatandaşın refahını harcayacağız.
12: İyi de bu bir çözüm önerisi değil, temenni tespit cümlesi. Özel bunu hep yapıyor. Geçmişte de hatırlayın, önce masaya oturmaktan kaçtı, sonra baktı eski yol arkadaşları Demliler küsüyor, masaya oturdu, İmamoğlu'na ikbal arayışına girişti. Hiçbiri olmayınca Terörsüz Türkiye Komisyonu'ndan parti temsilcileri İmralı'ya gidecekken ipe un serdi. Hatırlayın, o dönemde tüm bu adımların Erdoğan'ın ikbali, terörist başı Öcalan'ın özgürlüğü için yapıldığını iddia ediyordu.
11: Bundan sonra da kişilerin siyasi çıkarları ya da siyasi partilerin kendi çıkarları doğrultusunda böyle makro ve büyük meseleleri pazarlık konusu da yapmayız.
12: Sonra artan tepkiler üzerine millete sorduk, İmralı'ya gitmemize izin vermedi gibi açıklamalar yaptı. Durumu idare etmeye çalıştı. Özel'in esas sorunu da tam olarak bu aslında. Tıpkı izinden yürüdüğü İmamoğlu gibi her daim ne şiş yansın ne kebap siyaseti izliyor. Hatırlayın, abdest aldığı görüntüler gündeme gelince Yeni Parti hemen biz çekip servis etmedik diye açıklama yapmıştı. Belli ki laik atak geçirenlerin öfkesinden korkmuşlardı.
11: Ben vakit namazı kılmam ama cuma kılarım, bayram namazı kaçırmam.
12: Neyse, konuyu dağıtmayalım. Mesele terörsüz Türkiye mücadelesine muhalefetin yaklaşımıydı zira. Özel kaçak güreşirken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan destek açıklaması geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, çözüm sürecinin başarılı olabilmesinin 4 ana maddeyle mümkün olabileceğini söyledi.
13: Terör örgütünün doğrulanabilir biçimde silahsızlanması ve örgütsel tasfiyesi. 2. Türkiye'nin bütün yurttaşlarını kapsayan demokratik ve hukuki reformların yapılması. 3. Irak ve Suriye'deki bağlantılı silahlı yapıların geleceğini kapsayan bölgesel güvenlik düzenlemesinin hayata geçirilmesi.

0: Ve dört, dış güçlerin vekil yapılanmalar üzerinden müdahalesini sınırlayacak bir egemenlik stratejisinin oluşturulması.
1: Ancak bunların tamamı zaten durum tespiti. Cumhur İttifakı da uzun yıllardır zaten tam da bunları yapıyor. Bir yandan terör kötürüm bırakıldı, diğer yandan demokratik adımlar atıldı. Irak ve Suriye'de yeni bir dönemin kapıları açılırken İsrail'in sabotajlarına karşı da sürekli önlem alınıyor. PKK'nın, Suriye kolu PYD'nin tasfiyesi, Laskiye, Süveyda isyanlarının bastırılması tam da bu hamlelerin vücut bulmuş hali. Özetle muhalefet bu meselede de ya istismar siyaseti yapıyor ya gelişmeleri geriden takip ediyor. Ne diyelim? Takdir milletin elbette.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin başlıca gündemi İran Savaşı ve Gazze'ydi. Erdoğan-Selman görüşmesinde Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. İki liderin başlıca gündem maddelerinden biri İran merkezli gerilimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların üzüntü verici olduğunu aktardı. Türkiye'nin kalıcı barışın tesisiyle bölgede huzur ve istikrarın hakim olması için çalıştığını ifade etti. Erdoğan ve Selman, Gazze'de yaşanan gelişmeleri de masaya yatırdı. Cumhurbaşkanı, İsrail'in Gazze barış planının ikinci safhasına dair yol haritasına harfiyen uymasının planın başarısı için şart olduğunu vurguladı. Türkiye'nin gelişmeleri çok yakından takip ettiğini dile getirdi. Gazze'de İsrail'in katliamları ateşkesin ikinci aşamasına geçilmek için atılan adımlara rağmen sürüyor. Artan saldırılarda son 3 günde en az 28 Filistinli şehit oldu. İmkansızlıkların hayatı zorlaştırdığı bölgede Filistinlilerin mücadelesi de sürüyor. İsrail, Trump'ın barış planına ilk kez açıklama yaptı. Kamuoyunu açıklayan taslak, İsrail'in pozisyonunu yansıtmamaktadır denildi.
1: Hamas, ABD ile varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını kabul etmişti. İsrail'in Gazze'den çekilmesini öngören planın aksine soykırımcı ordu Gazze'de katliamlara devam ediyor. Saldırılar yoğunlaştı. Yine onlarca Filistinli şehit oldu. Soykırımcı İsrail, Gazze'nin orta kesimindeki tıbbi malzeme deposuna düzenlediği saldırıyla depoyu tamamen yıktı. Deir el-Belah'ın güneyinde bir apartman hedef alındı. Rimal mahallesindeki bir çadır vuruldu. Saldırıda şehitlerin sayısı yükseldi. Filistinliler tırmanan bu saldırıları varılan mutabakatı sabote etme girişimi olarak değerlendiriyor. Gazze'de enkaz altında kalan naaşlara uzun süre ulaşılamaması acıyı daha da derinleştiriyor. Kısıtlı imkanlarla arama çalışmaları sekteye uğruyor. Sabra mahallesinde Ebu Şeria ailesine ait evin enkazında çalışma yürütüldü. 2023'te vurulan evin enkazında hayatını kaybeden bir bebeğin naaşı tulumun içinde bulundu. Filistinliler Gazze'de kavurucu sıcaklara karşı da mücadele veriyor. Güneş altında kavrulan, yeterli havalandırma ve koruma imkanı bulunmayan çadırlar, özellikle çocuklar, yaşlı ve kronik hastalar için ciddi sağlık riskleri oluşturuyor. Aşırı sıcak nedeniyle deri hastalıkları ve çocuklarda görülen çiçek vakaları da artış gösteriyor. İsrail Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkese ilişkin açıkladığı yol haritasında 3 maddeye itiraz etti. Haaretz gazetesine göre İsrail, Uluslararası Doğrulama Komitesi'nde Katar ve Türkiye'nin yer almasına karşı çıktı. İsrail'in itiraz ettiği maddelerden biri de İsrail ordusunun Gazze'de saldırıları tamamen durdurmasını öngören düzenleme olduğu belirtildi. İsrail'in ayrıca Hamas'ın elindeki silahların yalnızca depolanmasına değil, tamamen imha edilmesine yönelik bir düzenleme talep ettiği kaydedildi. Ateşkes anlaşması için çizilen yol haritasına uzun sürenin ardından İsrail'den ilk kez cevap geldi. İsrail Başbakanlık Sözcüsü, kamuoyuna açıklanan taslak İsrail'in pozisyonunu yansıtmamaktadır dedi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise başbakanlığın aksine plana destek verdi. Planda pek çok olumlu unsurun olduğunu belirtti. İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da ise sivil işgalci Yahudilerin Filistinlilere yönelik zulmü dinmedi. İngiliz kamu yayıncısı BBC bölgede artan şiddet olaylarını bölgedeki İsraillilere sordu. Avukat Yehuda Simon, Filistinlilere yönelik saldırıların intikam amacıyla haklı olduğunu söyledi. Skandal ifadeler kullandı.
2: Not million.
3: Bir Yahudinin hayatı 10 milyon Filistinli

0: Ama bu doğru. Çünkü Tanrı bizi seçti. Ve bu yüzden kıskanıyorsunuz.
1: Evet, Türkiye'nin bölgesel gücü, gelişen savunma sanayi, NATO ittifakındaki rolü ve Filistin meselesindeki liderliği İsrail'i endişelendirdi sevgili izleyenler. Zira İsrailli bir analist 4 kritik konuyu kaleme alarak İsrail'e hazırlık yapması çağrısında bulundu.
2: İsrail alarma geçti. Türkiye'nin son yıllarda attığı adımlar Tel Aviv'in güvenlik hesaplarını yeniden şekillendirdi. İsrailli bir analist 4 kritik başlıkta hazırlık çağrısında bulundu. İsrail basınından Haypo'da İstanbul'dan gelecek yeni tehdit. İsrail neden bugün Türkiye'ye hazırlanmalı başlıklı analiz yayımlandı. Doktor Yakov Rob, Türkiye'nin hamlelerinin İsrail'in güvenlik ve dış politika planlaması açısından da stratejik sonuçlar doğurduğunu savundu. İsrailli analiste göre Türkiye'nin yükselen etkisi 4 temel alanda İsrail açısından yakından takip edilmesi gereken yeni bir stratejik tablo ortaya çıkarıyor. Analizde ilk olarak Türkiye'nin Filistin meselesinde aktif rolüne dikkat çekildi. Ankara'nın Gazze başta olmak üzere bölgesel gelişmelerde daha görünür bir aktör haline geldiği belirtildi. Türkiye'nin kurduğu ilişkiler ve diplomatik girişimlerinin İsrail açısından dikkatle izlenmesi gerektiği savunuldu. İkinci başlıkta Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları, deniz yetki alanları ve bölgesel güç mücadelesi öne çıkarıldı. Analize göre Türk Deniz Kuvvetleri'nin artan kapasitesi, İsrail'in deniz ulaşım hatlarıyla stratejik çıkarlarını etkileyebilecek potansiyele sahip. Yazıda Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde kaydettiği ilerlemede geniş yer buldu. Geliştirilen yerli sistemlerin Türkiye'ye önemli bir stratejik avantaj kazandırdığı belirtildi. Ankara'nın batının olası ambargo ve ihracat kısıtlamalarından bağımsız şekilde askeri kapasitesini geliştirebildiği ifade edildi. Analizde Türkiye'nin NATO üyeliğinin Ankara'ya uluslararası alanda önemli bir diplomatik avantaj sağladığı da öne sürüldü. Türkiye'nin ittifak içindeki konumunun İsrail ve Batılı ülkelerin Ankara'ya yönelik olası adımlarını daha karmaşık hale getirdiği belirtildi. Türkiye'nin aynı zamanda Rusya ve Müslüman ülkelerle ilişkilerini sürdürebilmesinin diplomatik ağırlığını artırdığı savunuldu. Rob, İsrail için kilit nokta yalnızca Türkiye'nin politikalarını eleştirmek değil, bu politikaların stratejik derinliğini anlamaktır ifadelerini kullandı. Hazırlıklara hemen başlamalıyız. Türkiye'ye karşı uzun vadeli bir politika formüle edilmeli dedi.
1: Türkiye savunma sanayinde stratejik üstünlüğün anahtarı kabul edilen kritik bir teknolojide daha önemli bir eşiği aştı. Aselsan keşiften hedef tespitine, insansız hava araçlarından milli muharip uçağın elektro-optik sistemlerine kadar birçok platformun gözü niteliğindeki kızılötesi dedektörleri milli imkanlarla geliştirip seri üretime taşıdı.
3: Geceyi gündüze çeviren, tozu, dumanı ve sisi aşarak hedefi görünür kılan kritik teknoloji artık Türkiye'nin imzasını taşıyor. Aselsan, dünyanın yalnızca sayılı ülkesinin geliştirebildiği kızılötesi dedektörleri milli imkanlarla seri üretime taşıdı. Kızılötesi dedektörler, keşif ve gözetleme sistemlerinden füze arayıcı başlıklarına, hedefleme sistemlerinden insansız hava araçlarına ve milli muharip uçağın elektro-optik sistemlerine kadar birçok kritik platformun en önemli bileşenleri arasında yer alıyor. Aselsan'da yayımladığı bu görüntülerle yüksek teknoloji gerektiren üretim kabiliyetini ve milli mühendislik gücünü gözler önüne serdi. Bu teknoloji yalnızca üstün operasyonel kabiliyet sunmuyor. Aynı zamanda dünyada çok az ülkenin sahip olduğu yüksek maliyet ve ihracat kısıtlamaları nedeniyle stratejik öneme sahip teknolojiler arasında gösteriliyor. Bu nedenle kızılötesi dedektörler ülkelerin savunma alanındaki teknolojik bağımsızlığının da önemli göstergelerinden biri kabul ediliyor. Aselsan'ın uzun yıllara yayılan çalışmalarıyla, milli imkanlarla geliştirilen bu kritik teknoloji sayesinde elektro-optik sistemlerde yurt dışı bağımlılığı önemli ölçüde

0: ortadan kaldırıldı. Türkiye, yalnızca bu sistemleri kullanan değil, en kritik bileşenlerini tasarlayan, geliştiren ve üreten sayılı ülkeler arasındaki yerini daha da güçlendirdi.
1: Türkiye'nin milli savaş uçağı Kaan'ın P1 prototipinin gerçekleştirdiği taksi testleri dünya basınında gündem oldu efendim. Yunanistan ve İsrail endişeleri haberlere taşırken Amerika Birleşik Devletleri basınında da Kaan'dan Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri olarak bahsedildi.
2: Uluslararası basın Kaan'ın P1 prototipinin gerçekleştirildiği taksi testini mercek altına aldı. Türkiye'nin milli savaş uçağındaki yerli sensör sistemleri ve gelecek dönem savaş kabiliyetleri incelendi. Kaan'a ilişkin Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri ifadesi kullanıldı. ABD merkezli askeri havacılık yayını The War Zone, Kaan P1 prototipinin taksi testlerini önemli bir gelişme olarak duyurdu. Haberde Kaan için Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri ifadesi kullanıldı. İtalya merkezli savunma yayını The Aviationist, Kaan P1 prototipinin burun ve çene bölümündeki elektrooptik ve kızılötesi sensör yuvalarını değerlendirdi. Haberde Kaan'ın ABD'ye bağımlılığı azaltmak isteyen ülkeler için yerli ve gelişmiş bir savaş uçağı alternatifi sunduğunu yazdı. Belçika merkezli Army Recognition Group, Kaan P1'in yalnızca bir teknoloji gösterim uçağı olmadığını belirtti. Analizde savaş kabiliyetleri için geliştirilen daha kapsamlı bir platform olduğu ifade edildi. Hindistan merkezli savunma yayını Eurasian Times, Kaan'ın geliştirme sürecinde kritik bir aşamaya ulaşıldığını yazdı. Kaan, Yunan ve İsrail basınında da yer aldı. Testler Yunanistan'ın önde gelen Defense Review, Defense Alert ve Defense Point'ten oluşan savunma sitelerinin ilgisini çekti. Yapılan yorumlarda P1'in test uçuşunu gerçekleştiren P0'dan daha olgun bir tasarıma sahip olduğu vurgulandı. Yunan analizlerinde Türkiye'nin ilk seri üretim Kaan uçaklarını 2028 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim etmeyi hedeflediğini hatırlattı. P1 ve ardından test programına katılması planlanan P2 prototipinin geliştirme sürecini hızlandıracağı yorumları da yapıldı. İsrail'in ekonomi gazetesi Globes yayımladığı kapsamlı analizde Türkiye'yi İsrail'in yeni baş ağrısı olarak nitelendirdi. Gazete Tel Aviv'in yalnızca Türkiye'nin F-35 programına dahil olma ihtimalinden değil, yerli imkanlarla geliştirilen Kaan projesinden de ciddi rahatsızlık duyduğunu yazdı. Kaan'ın Türkiye'nin hava gücünü yeni bir seviyeye taşıyabilecek stratejik bir proje olduğuna dikkat çekildi. Türkiye'nin uzun vadeli hedefinin ise tamamen yerli motor geliştirmek olduğu vurgulandı. Türkiye'nin ürünlerinin Avrupa'da giderek daha fazla ilgi görmesinin stratejik sonuçlar doğurabileceği belirtildi.
1: Türkiye ile Irak arasında Türkiye-Irak ham petrol boru hattının etkin kullanımı için 1 yıllık anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında Türkiye üzerinden günlük 750 bin varil Irak petrolü dünya piyasalarına taşınacak. Peki dünyadaki mevcut enerji krizinde Türkiye'nin attığı bu stratejik adımların önemi ne? İzleyelim.
3: Dünyanın geldiği noktaya baktığımızda bu kadar krizin olduğu bir yerde krizin olmadığı noktalardan enerjinizi sevk etmeniz lazım. İşte Türkiye burada hazır altyapısıyla, mevcut politikasıyla, bu değiştirdiği yeni paradigmasıyla birlikte tüm ülkeler için bir fırsata dönüşmeye başladı.
4: Irak-Türkiye anlaşması vanaları sonuna kadar açtı. Günde 750 bin varil petrol Ceyhan'a akacak. Bu tarihi enerji ortaklığı Türkiye'nin elini güçlendirecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'la Türkiye-Irak ham petrol boru hattının etkin kullanımı için 1 yıllık anlaşma imzalandığını açıkladı. Anlaşmayla günlük 750 bin varil petrol taşınacak. Rusya, Ukrayna ve Hürmüz krizinden sonra dünya genelinde vanalar kısıldı, enerji krizine gidildi. Ancak Türkiye'nin Somali, Azerbaycan, Bulgaristan ve Irak'la imzaladığı anlaşmalar ve milli enerji hamlesi Türkiye'yi enerji krizinin olduğu bu satrançta kurucu bir oyuncu haline getirdi.
3: Ukrayna-Rusya krizinden sonra yeni fırsatlar oluşmuştu Türkiye için ve Türkiye bunu milli enerji ve maden politikasıyla birlikte çok iyi değerlendirmiş, bir enerji merkezi ülke olma yolunda hızlı ilerliyordu. İkinci kısım

0: ise Hürmüz krizinden dolayı ortaya çıktı. Tabii ki dünyayla gibi bizi de etkiledi ama milli enerji ve maden politikamızla birlikte sadece enerjinin merkezi değil, ticaretini yapan, transit taşımasını gerçekleştiren, fiyatların da belirlediği bir ülke olmaya doğru gidiyoruz. İşte bu anlaşmayla ilk aşamada 200 bin varillerden 750 bin varile çıkacak, kapasite gelişimi gerçekleştirilecek ve Türkiye'nin günlük 1 milyon varillik petrol ihtiyacı aslında komşumuz Irak üzerinden garanti altına alınacak. Dünyadaki hiçbir krizden etkilenmeden biz petrol açısından bir enerji arz güvenliğini sağlamış bulunuyoruz.
1: Irak, Türkiye ham petrol boru hattında 750 bin varillik Kerkük petrolü Ceyhan'a akacak. Ancak potansiyel Basra petrolü de oldukça kritik.
0: Irak petrollerinin yaklaşık %70'i Basra bölgesinde ve Hürmüz krizi kapandığı anda Irak, Kuveyt ve Bahreyn gibi ülkeler bir damla petrolü bile ihraç edemediler o bölgeden. İşte Türkiye'nin tekrar önemi ortaya çıktı. Kerkük-Musul hattına daha önce Irak'ta projelendirilmiş Hadita hattının birleştirilmesi durumu gelecekte bu anlaşmayı takiben ortaya çıkacaktır. Bu işbirliği güçlenecektir. Bu aslında yeni bir paradigmadır. Irak merkezi hükümeti de bu konuda Türkiye ile işbirliği, Kürt bölgesi de işbirliği halindedir. Burada da Türkiye'nin güçlü liderliği ortaya çıkıyor. Türkiye'ye güvenen ülkelerin enerji satışı anlamında da kendilerini garantiye aldığını görüyoruz.
1: Orta Dünya'nın enerji çözüm merkezi Türkiye, dünya mevcut enerji kriziyle boğuşurken Türkiye'nin Irak'la imzaladığı petrol anlaşması 2050 hedefine giden kıymetli bir adım.
0: Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine ilerliyoruz. 1 milyon varillik Irak'tan gelecek petrol haricinde bir de 1 milyon varillik günlük petrol üretimi Türkiye Petrolleri'nin milli şirketinin hedefimiz var. %15 ortaklıkla birlikte bu bölgede artık yurt dışında üretime de Azerbaycan'da olduğu gibi başlıyoruz. Önümüzdeki süreçte Somali, Libya, Pakistan gibi ülkelerde, Bulgaristan'da gaz anlaşması yaptık. Orada da gazın çıkartımında çünkü ortak olacağız. Türkiye önümüzdeki birkaç yıl içinde günlük 1 milyon varili de kendi toprakları ve uluslararası ülkelerle yapmış olduğu anlaşmalarda üretme şansına sahip olacak.
2: Orman yangınları birçok ülkede felaketle sonuçlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington'da boy gösteren alevler giderek yayılıyor. Müdahaleler Yunanistan'ın birçok bölgesinde de sürüyor. Atina'da yangın söndürme çalışmalarında faaliyet gösteren iki helikopter havada çarpışarak kaza yaptı. İki kişinin öldüğü kaza anları amatör kameralara yansıdı.
3: Yangınlara müdahale ediyorlardı ancak faciayı yaşadılar. Yunanistan'ın başkenti Atina'da kazadan kaçamayan iki helikopter çarpıştı. Biri diğerinin pervanesine çarptı. Çarpmanın ardından alev aldı. Helikopter vadiye düştü. Diğer helikopter ise kontrollü bir şekilde acil iniş yaptı. Kazada Danimarkalı pilotla Yunan İtfaiye Teşkilatı'nda görevli irtibat subayı yaşamını yitirdi. Diğer helikopterde bulunan İngiliz pilot ve bir Yunan koordinatör ise kazadan hafif yaralı kurtuldu. Ülkedeki yangınlara müdahale de sürüyor. Rüzgarın ve aşırı sıcakların körüklediği yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bazı bölgelerde tahliye çalışmaları da devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis yaptığı açıklamada ülkenin aşırı hava şartlarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Önlerinde son derece zorlu günler bulunduğunu söyledi. Orman yangınları ABD'nin Washington eyaletinde de etkisini sürdürüyor. Yetkililer etkisini sürdüren orman yangınları nedeniyle acil durum ilan etti. Spokane kentinde hızla yayılan orman yangınları sebebiyle on binlerce aile için tahliye emri verildi. Yangınlar yüzünden 13 binden fazla hane elektriksiz kaldı. 600 iş yeriyle çeşitli yapılar alevler nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 5 bin yapı ise tehdit altında. Yangınlar henüz kontrol altına alınamadı. Söndürme çalışmaları sürüyor. İtfaiye ekipleri yoğun çalışmalar yürütüyor. İspanya'da da durum aynı. Katalonya Özerk bölgesinde Sant köyü yakınlarında çıkan orman yangını sürüyor. Yangının ilk belirlemelere göre 71 hektarlık ormanlık alanı etkilediği biliniyor.
2: Ermenistan Meclisi'ne Türk mutfağı damga vurdu efendim. Türkiye ile normalleşme sürecinin gündemde olduğu bir

0: dönemde Ermenistan Meclis Başkanı Ruben Rubinyan kürsiden Türkiye yemeklerine övgüler yağdırdı. Adana kebabının tadı enfesti diyen Rubinyan'ın samimi yemek itirafları meclisteki diğer milletvekilleri tarafından şaşkınlıkla dinlendi.
1: Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci Ermeni meclisindeki renkli bir konuya da yansıdı. Çiçeği burnunda meclis başkanı ve Türkiye ile normalleşme eski özel temsilcisi Ruben Rubinyan mecliste Türkiye ziyaretine dair izlenimlerini aktardı. Ancak sözü bir anda Türk mutfağına getirdi. Türk yemeklerinden övgüyle bahsetti.
2: Kebap.
3: Türkiye'de kebap yedim. Adana kebap. Çok hoşuma gitti. Enfes bir tadı vardı.
1: Rubinyan, Türk mutfağının dünyaca ünlü lezzetlerinin kendisinde iz bıraktığını belirtti. Sadece kebabı değil, İskender'i de çok beğendiğinin altını çizdi.
3: İskender ise yanına sos gelirse bambaşka oluyor. Lezzetli şeyler için oraya sık sık giderdim.
1: Rubinyan'ın açıklamaları Ermenistan Meclisi'nde şaşkınlıkla dinlendi. Rubinyan ayrıca Türkiye ziyaretlerinde Ermeni Patrikhanesi'ni de sık sık ziyaret ettiğini belirtti. Rubinyan, Ermenistan'ın Türkiye ile normalleşme eski özel temsilcisiydi. Parlamentoda yapılan oylamayla ülkenin yeni ulusal meclis başkanı seçildi.

0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni nesil suç örgütleri ve uyuşturucu çetelerine karşı net konuştu. İstanbul'da düzenlenen programda mesajlar veren Bakan Çiftçi, sene sonuna kadar söz konusu çetelerin büyük bir kısmının eylem yapamaz hale getirileceğini vurguladı.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin hedefinde uyuşturucu çeteleri, sokak eşkıyaları ve yeni nesil suç örgütleri vardı. Bakan Çiftçi İstanbul'da Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı'nın düzenlediği programda konuştu.
2: Burada yeni nesil suç örgütleri, suç çeteleri, sokak eşkıyaları adına ne demişse desin, aralı bir şekilde inşallah yani büyük bir kısmını bunların sene sonuna kadar eylem yapılması hale getireceğiz.
1: Göreve başladığında iki temel hedef belirlediklerini belirten Bakan Çiftçi, organize suç örgütlerinin ve uyuşturucunun toplumun en çok muzdarip olduğu konular olduğunu hatırlattı. Yapılan başarılı operasyonlarla birlikte bu yapıların büyük oranda azaldığını dile getirdi. Ulusal çapta faaliyet gösteren 11 suç örgütünün büyük kısmını tasfiye ettiklerini söyledi.
3: Aç kapıyı polis! Aç! Aç kapıyı!
1: Nisan ayında Adana'da yüzlerce şüphelinin tutuklandığı operasyonu örnek gösteren çiftçi, örgütün intikam almak için gönderdiği 3 kişinin de yakalandığını belirtti.
2: Kim devlette boy ölçüşebilir ki yanında? Yani diyelim ondan başıma gelen... Yani sene sonuna kadar inşallah diğerlerinin de başına gelecek.
1: Bazı yeni nesil çetelerin yabancı istihbarat örgütleriyle birlikte çalıştığını da açıklayan Bakan Çiftçi, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da operasyonların süreceğini vurguladı.
0: Deprem gerçeği değişmiyor. Olası büyük depreme karşı güvenli yapılar için çalışmalar da sürüyor. Kentsel dönüşüm kapsamında yapımı süren bir binada Küçükçekmece'de ilk kez taban izolatörü sistemi uygulanacak. Peki ya bu sistem nasıl çalışıyor? Ne gibi avantajlar sağlıyor? Ayrıntılar haberimizde.
4: Depremi durdurmak mümkün değil ama sarsıntının binaları etkisini azaltmak mümkün. İşte taban izolatörü sistemi de tam da bunun için kullanılıyor.
5: Depreme karşı en büyük güvencemiz elbette ki sağlam binalar. Bu nedenle de kentsel dönüşümde yapılan her uygulama hayati önem taşıyor. İşte bulunduğumuz bu noktada da binada ilk kez taban izolatörü sistemi kullanılıyor.
6: Depreme hazırlığın en iyi bize parametrelerden bir tanesi kentsel dönüşümde binalarımızı depreme karşı dirençli hale getirmek, güvenli yapı haline getirmek. Bunun için de değişik metotlar var. Biz burada mesela deprem bölgesinde biliyoruz özellikle 11 tane binamız test edildi, taban izolatörleri burada sorunsuz bir şekilde atlatıldı.
4: Deprem sırasında zeminden gelen sarsıntının yapıya etkisini azaltmayı hedefleyen sistem, binanın

0: daha kontrollü hareket etmesini sağlayarak olası hasarın en aza indirilmesine katkı sunuyor.
1: Genel anlamda sismik izolasyon dediğimiz modern yapılarımız var, modern aletlerimiz var. Bunlardan bir tanesi işte Küçükçekmece'de ilk kez bir konutta uygulanıyor. Taban izolatörü. Bunlar özellikle işte çok büyük bir büyüklükte deprem olduğu zaman bile yukarıda sis sarsıntıyı çok az hissedeceksiniz. Eşyalarınızı sabitleme derdiniz olmayacak. Size bir konfor alanı sunmuş olacak.
0: Öte yandan güvenli yapıların yaygınlaşması için kentsel dönüşüm çalışmaları da destekleniyor. Bu kapsamda sürdürülen Yarısı Bizden kampanyasıyla vatandaşlara dönüşüm sürecinde önemli katkılar sağlanıyor.
1: Kentsel dönüşüm bize burada çok iyi ışık tutuyor. İşte Yarısı Bizden kampanyaları ki bu yıl bitiyor Yarısı Bizden kampanyası. Bizim 875 bin hibe, 875 bin kredi ve 125 bin lira taşınma desteğimiz var. Talep eden kişi yani tüketici ya ben binamda konforlu bir alan sunmak istiyorum, güvenli bir yapım olsun istiyorum derse bunu kullanabilir. Bunu kentsel dönüşüm kapsamında da yapabilir. Yarısı Bizden kampanyasına çok rahatlıkla yapabilir.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş temasları kapsamında tarihi Kapalı Çarşı'nın açılışını gerçekleştirdi. Çarşı esnafını ziyaret eden Bakan Kurum'a esnaf yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca Bakan Kurum'a çarşının sembolik anahtarı hediye edildi.
3: Buralar sayenizde çok güzel oldu. Hep beraber yaptık.
4: Allah razı olsun.
3: Allah razı olsun. Çok güzel oldu.
5: Devletin gücünü hissettik dediler. Çarşının sembolik anahtarını hediye ettiler. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta tarihi Kapalı Çarşı'nın açılışını gerçekleştirdi. Törenin ardından çarşıya geçen Bakan Kurum, yeni iş yerlerine taşınan esnafı ziyaret etti.
6: Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.
5: Esnafın sevgi gösterisiyle karşılaşan Bakan Kurum'a çarşının sembolik anahtarı hediye edildi.
7: Anahtarı ömrümüzün sonuna kadar saklayacağız, taşıyacağız. Hayırlı olsun.
5: Çarşı esnafı Bakan Kurum'a yapılan çalışmalar için teşekkür ederken yeni iş yerlerinin çok güzel olduğunu belirtti.
8: Mükemmel oldu. Böyle beklemiyoruz. Süper.
5: Bakan Kurum esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.
2: İstanbul Bahçeli Evler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Kanada'da düzenlenen uluslararası robotik ve yapay zeka yarışmalarında Türkiye'yi temsil etti. Kireskent Tek takımı zorlu rakiplerini geride bırakarak bir dünya şampiyonluğu, iki ikincilik ve bir de üçüncülük elde etti.
9: Aylar süren hazırlık, uykusuz geçen geceler ve dünya çapında gelen büyük başarı. İstanbul Bahçeli Evler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Kanada'nın Marka kentinde düzenlenen robotik yarışmalarında Türkiye'yi temsil etti. Kireskent Tek adıyla yarışan takım, dünyanın dört bir yanından gelen güçlü rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Drone kategorisinde dünya şampiyonu olan gençler, inovasyon ve görev kategorilerinde ise iki dünya ikinciliği ve bir dünya üçüncülüğü elde etti.
10: Her sene öğrencilerimizle teknoloji alanında yenilikler de bulunmaya çalışıyoruz. Okulumuz teknoloji okulu olduğu için teknoloji alanında hazırlık görerek öğrencilerimiz başlıyor programlara. Bunların içinde yapay zeka gibi eğitimler var. Hafta sonu cumartesi günlerde eğitim görüyorlar öğrencilerimiz. Onun dışında da takımlar oluşturuyoruz öğrencilerimizle ve bu takımlarla ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıyoruz.
9: Kazanılan bu dört dünya derecesi hiç de kolay gelmedi. Gençler hazırlık sürecinde büyük fedakarlıklar yaptı. Öyle ki yarışmaya sayılı günler kala evlerine gitmeyip okulda kaldılar.
11: Okul her zaman açık. Atölyeler her zaman açık. Bu yarışmaya hazırlanmaya Ocak'ta başladık ama son 15 gün okulda yatıp kalktık. Burada yemeğimizi yaptık, burada yedik. Zorlu bir süreçti. Örnek verecek olursak mesela biz drone kategorisinde çalışırken dronelar rüzgardan çok etkilendiği için atölyede ne vantilatör ne cam açabiliyoruz. Yani yazın sıcağında biraz zor oluyordu.
9: Elde ettikleri başarıyla yetinmeyen genç beyinler, geliştirdikleri teknolojileri film sektöründen sanal gerçekliğe ve endüstriyel robot takibine kadar pek çok alanda uygulanabilir hale getirmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
2: Bu haberle moderatör sabahı noktalıyoruz efendim. Bizden sonra Duygu Göktürk, analist Entez'le karşınızda olacak. Bir yere ayrılmayın.

Bir asırdan fazladır sadece hayal edilen, sultanların rüyasını süsleyen bir proje vardı. Ve Türk milleti 150 yıllık bu hayali denizin altına değil, tarihin kalbine kazıdı. 1860'lı yıllarda Sultan Abdülmecid'in hayalini kurduğu iki kıtanın deniz altından birleşmesi fikri bir dönem çizimlerde kaldı. Unutturulmak istendi ama bu millet hayaline sahip çıktı. Yıllar sonra teknoloji olgunlaştığında, irade ve kararlılık birleştiğinde bu hayal gerçeğe dönüştü. Marmaray, milletimizin azminin somut bir simgesi oldu. Proje kapsamında Boğaz'ın yaklaşık 58 metre altına 1.4 kilometre uzunluğunda batırma tüp tünel yerleştirildi. Bu dünyanın en derin batırma tüp tüneli oldu ve Kazlı Çeşme ile Ayrılık Çeşmesi'ni birbirine bağladı. Bunu başarmak oldukça güçtü çünkü İstanbul'un zemin yapısı son derece karmaşıktı. Zemin sıvılaşması, deprem riski ve deniz trafiği gibi ciddi mühendislik sorunları vardı. Ama her sorun tek tek aşıldı. Marmaray projesi yalnızca Boğaz'ın altından geçen bir tüp geçitten de ibaret değildi. Toplamda 76,3 kilometrelik Gebze Halkalı hattı baştan sona yenilendi. Bu hat boyunca yer alan 43 istasyon hem İstanbul'un hem Kocaeli'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize edildi. Marmaray'ın kapasitesi günümüz İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik yükünü de ciddi şekilde hafifletti. Günde 1 milyon yolcu taşıma potansiyeline sahip olan hat, aynı zamanda metrobüs ve diğer raylı sistemlerle entegre hale getirildi. Kazılar sırasında İstanbul'un 8500 yıllık tarihi ortaya çıkarıldı. Neolitik çağa ait izlere rastlandı, tarihsel süreçte yeni bir kapı aralandı. Böylece asrın projesi aynı zamanda bir arkeoloji mucizesi olarak da dünya tarih literatürüne geçti. Bu köklü proje Türkiye'nin sadece bugünü için değil, geleceği için de bir dönüm noktasıydı. Asya ile Avrupa'yı demir yoluyla birleştirerek Londra'dan Pekin'e kesintisiz bir hat açtı. Orta koridoru hayata geçirdi ve Türkiye'yi yeni İpek yolunun kalbine yerleştirdi. Böylece Marmaray, Türkiye 100 yılı vizyonunun altyapısını oluşturan en somut eserlerden biri oldu. Ve geçmişten gelen bir hayali bugünün gücüyle gerçeğe dönüştürerek geleceğe miras bıraktı.

0: devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

altın ve renklerin bir araya geldiği, sabrın ve ince işçiliğin zamansız ahenkle buluştuğu tesip, Osmanlı ve İslam sanatının en zarif dallarından biri. Tarihi, el yazmalarının süslenmesiyle, metinlere ve edebi eserler sayfalarına hayat veren ustaların ellerinde şekillenmiştir. Tesip, sadece göz alıcı bir süsleme değil, aynı zamanda sabrın, estetiğin ve maneviyatın tezahürüdür. Her bir motif, bir fırça darbesiyle can bulur. Yapraklar, çiçekler, Rumi desenler sayfalarda şekil alır. Altın varak, kelimelere ayrı bir ışık katar. Mavi, kırmızı ve yeşilin uyumuysa ruhu okşar. Tesip, bir zaman tünelinde yolculuk yapmak gibidir. Her detay, geçmişin inceliklerini bugünle buluşturur. Özelliklerinden biri, tekrarı imkansız bir ustalık gerektirmesinde ve her sayfanın kendine özgü bir güzellik taşımasındadır. Sabırla işlenen motifler hem göze hem de ruha hitap eder. Kitap sayfaları birer mücevher gibi parlar. Tesip yalnızca bir süsleme değil, bir düşünce, bir hayal ve bir şiirdir. Zamanın ötesinde güzelliğin ince fısıltısını taşır.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Analiz Sentez'le karşınızdayız. Önce dünden bugüne yansıyan başlıklarla başlayalım efendim. Ekranlarınıza taşıyalım. Erdal Beşikçioğlu görevden alındı. Hatırlayacaksınız, Etimesgut Belediyesi'ne bir operasyon düzenlenmişti. İhaleye fesat karıştırma, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma nedeniyle düzenlenmişti bu operasyon. Ve bu operasyon neticesinde 40 şüpheli tutuklanmıştı. Bunlar arasında CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da vardı ve dün sabah bu 40 kişi tutuklanmıştı. Son gelişmeye baktığımızda Erdal Beşikçioğlu görevinden alındı efendim. Bunu ifade edelim ve diğer başlığımıza geçelim. Tahir Sarıkaya gözaltında 27 milyonluk kripto transferi yaptığı ifade ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütlü suçlar soruşturma bürosunca yürütülen Cem Küçük soruşturması devam ediyor ve derinleşerek devam ediyor efendim. Soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube tarafından gözaltına alındı efendim. İddialar oldukça mühim. Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz şekilde yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri ve bu transferlerin bir kısmının da kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Az buz değil, 27 milyonluk bir kripto transferinden söz ediliyor diyelim ve bir diğer başlığa bakalım. Karadeniz'de gemiye bir saldırı düzenlendi ve personelin 13'ü Türk vatandaşı. Rusya'nın Novorossiysk limanından Samsun'a seyir halindeydi bir ro-ro gemisi ve buna bir drone saldırısı düzenlendi. Aralarında Türk vatandaşları da bulunuyordu personelin arasında. 13 kişi, personelin 13'ü Türk vatandaşı ve yaralılar olduğu ifade ediliyor. Bu gemide yaralananların da bulunduğu ifade ediliyor. Karadeniz'de sık sık yaşanabiliyor bu tür saldırılar. Ukrayna tarafından da yine Rus gemilerine saldırılar yapılıyordu geçtiğimiz dönemlerde. Ama bu saldırının ucu nereye varacak? İlerleyen günlerde göreceğiz diyelim ve dün Büyükçekmece'de toprak kayması yaşandı efendim. Yürekler ağza geldi. Facianın eşiğinden dönüldü. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Bölgede toprak kayması yaşandı Büyükçekmece sahilinde ve ekipler tedbir amacıyla arama kurtarma çalışmalarına başladılar hızlıca ve kısa süre içerisinde toprak altında kalan bir vatandaş olmadığı belirlendi. Neyse ki diyelim ve Trump'ın ifadeleriyle devam edelim. Trump İran'a sert çıktı bir kez daha. Başka seçeneğiniz yok ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump İran yönetimine yönelik açıklamalarında tonunu sertleştirdi ve İran'ın önünde anlaşma ya da tam teslimiyet dışında başka bir seçenek olmadığını ifade etti. Peki İran ne diyor bu konuda? İran diyor ki Washington'la doğrudan ve dolaylı bir müzakere

yok. Böyle bir müzakerenin şu anda yürütülmediğini söylüyor İran tarafları. Yalnızca Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik temasların sürdüğünü ifade ediyor. Yani Umman'la bir diplomatik temasları olduğunu ifade ediyor. Bu gelişmenin de detaylarına bakacağız ilerleyen dakikalarda diyelim. Ve altın ve petrol temkinli yükseliş var altında. Petrolde de toparlanma ivmesi görüldü. Bunun da detaylarına bakacağız efendim. Altın yatırımcıların ABD ile İran arasındaki olası görüşmelere ilişkin çelişkili açıklamalarının değerlendirmesi ve bu hafta açıklanacak olan ABD istihdam verilerinin ABD Bankası'nın Fed'in faiz politikasına ilişkin vereceği sinyalleri beklemesiyle hafif yükseldi. Spot altın %0,2 artışla ons başına 4059,81 dolara yükseldi. Petrole bakacak olursak petrolde önceki seansta düşüş yaşamasının ardından hafif yükseliş ivmesi gösterdi. Ekim vadeli Brent petrol %0,7 yükselerek varil başına 84,39 dolara çıktı efendim. Brent petrol önceki seansta %7 değer kaybederek son 3 haftanın en düşük seviyesine gerilemişti diyelim. Başlıklarımızı aktardık efendim. Bunun yanında Adalet Bakanı Akın Gürley'in usulsüz yollarla vatandaşlık almaya çalışanlara yönelik düzenlenen bir operasyona dair açıklamaları oldu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu Adalet Bakanı Akın Gürlek. Adalet ve İçişleri Bakanlığımızın güçlü işbirliği, başsavcılıklarımızda kahraman polis teşkilatımızın güçlü koordinasyonuyla suç örgütlerine ve sahtecilik faaliyetlerine karşı mücadelemizi tavizsiz sürdürüyoruz dedi Bakan Gürlek. Ve soruşturma kapsamında ülkemize girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın girişinin sağlanmadığı, bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu, Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden menfaat temin edildiği ve 687 kişinin bu yöntemle vatandaşlık kazandığı tespit edilmiştir ifadelerini kullandı. 90 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda İstanbul merkezli 16 ilde 72 şüpheli yakalandı. 7 şirkete el konularak kayyum atandı. 1045 gayrimenkule, Bodrum'daki bir otele, 15 motorlu araca, bir yata ve 10 banka hesabına da el konulduğunu belirtti yaptığı paylaşımda Adalet Bakanı Akın Gürlek. Bu yöntemle vatandaşlık kazandığı anlaşılan kişilerin Türk vatandaşlıklarının iptaline yönelik olarak da çalışmaların başlatıldığını belirtti. Ve devletimizi zarara uğratan, vatandaşlık hukukunu istismar eden ve haksız kazanç sağlayan yapılara karşı hukukun bütün imkanları kararlılıkla kullanılacaktır ifadelerini kullandı. Tekrar edelim efendim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce çalışmalar yürütüldü ve düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek muvazzalı satış işlemleri üzerinden Türk vatandaşlığı kazandırdığı tespit edilen bir suç örgütüne yönelik bu sabah operasyon başlatıldı. Akın Gürlek bu ifadeleri kullandı ve bu operasyonun detaylarını paylaşımında aktardı ve soruşturma kapsamında ülkemize girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın girişinin sağlanmadığı, bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu, Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden menfaat temin edildiği ve 687 kişinin bu yöntemle vatandaşlık kazandığı tespit edilmiştir ifadesini kullandı Bakan Gürlek. 90 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda İstanbul merkezli 16 ilde 72 şüpheli yakalandı. 7 şirkete el konularak kayyum atandı. 1045 gayrimenkule, Bodrum'daki bir otele, 15 motorlu araca, bir yatağa ve 10 banka hesabına el konuldu efendim. Bu yöntemle vatandaşlık kazandığı anlaşılan kişilerin Türk vatandaşlıklarının iptaline yönelik olarak da çalışmaların başlatıldığını ifade etti Bakan Gürlek. Ayrıca şöyle bir mesaj da verdi Adalet Bakanı Gürlek. Devletimizi zarara uğratan, vatandaşlık hukukunu istismar eden ve haksız kazanç sağlayan yapılara karşı hukukun bütün imkanları kararlılıkla kullanılacaktır ifadelerini kullandı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Mecliste terörsüz Türkiye mesaisi hız kazanıyor.

0: Dört çerçeve kanun teklifi imzaya açıldı efendim. Diğer yandan AK Parti düzenlemeyle ilgili muhalefet turuna çıkmaya hazırlanıyor. Detayına bakalım.
1: Hassasiyetle, fedakarlıkla bu çalışmaları yürüttük. Bu noktaya kadar geldi.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak çerçeve kanun teklifi için mecliste kritik hafta başladı. AK Parti, teklifi milletvekillerinin imzasını açarken siyasi partiler arasındaki görüşme trafiği de hız kazanacak. AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı tarafından milletvekillerine gönderilen duyuruda, çerçeve kanun teklifinin eksiksiz imzalanması kararı alındığı bildirildi. Grup Yönetim Kurulu salonunda imzaya açılan teklifin 4 Ağustos Salı günü saat 17'ye kadar imzalanması istendi. İmza sürecinin tamamlanmasının ardından teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Sürecin bir diğer önemli ayağını ise muhalefet partileriyle yapılacak görüşmeler oluşturacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, muhalefet partilerini ziyaret ederek teklifin içeriği ve izlenecek yasama takvimi hakkında bilgi verecek. Görüşmelerde muhalefetin önerilerinin ve çekincelerinin de dinlenmesi planlanıyor. AK Parti, düzenlemenin mümkün olan en geniş siyasi mutabakatla meclise sunulmasını hedefliyor. Çerçeve kanun teklifinin terör örgütünün silah bırakması ve kendisini tasfiye etmesi sonrasında atılacak hukuki adımları belirlemesi bekleniyor. Düzenlemenin genel af niteliği taşımayacağı ve her kişinin hukuki durumunun ayrı ayrı değerlendirileceği vurgulanıyor. Silah bırakan, şiddetle bağını kesen ve örgütsel faaliyetlerden vazgeçen kişilerin durumu yargı denetimi altında ele alınacak. Ağır suçlara karışanlarla sadece örgüt üyeliği bulunanların aynı kapsamda değerlendirilmemesi öngörülüyor. Teklifin kaç maddeden oluşacağı, kimleri hangi şartlarla kapsayacağı ve uygulamanın nasıl denetleneceği ise metnin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasıyla netleşecek. Teklifin önce ilgili komisyonda ele alınması, ardından da genel kurul gündemine getirilmesi planlanıyor. Mecliste şimdi gözler Abdullah Güler'in muhalefet turuna ve 4 Ağustos saat 17'de tamamlanacak imza sürecine çevrildi.
0: Bursa'da CHP'li Nilüfer Belediyesi'ndeki usulsüzlük iddialarına ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada ifadesine başvurulan tanık pasta kutusu içerisinde rüşvet trafiğini anlattı.
3: Abi içerideyiz.
4: Baklava olarak bunu mu aldınız? Nedir bunlar?
2: Baklava kutusunda avrolar, pasta kutularında balya balya paralar. CHP'de rüşvet tatlı kutularında geldi. Sanıkların tadını kaçıransa itiraflar, suçüstü baskınlar oldu. Bursa'da belediyedeki imar süreçleri üzerinden rüşvet alındığı iddialarına ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya eski Nilüfer Belediye Başkanı tutuklu sanık Turgay Erdem de katıldı. Mahkemede Nesrin isimli tanık dinlendi. Tanık, belediyeyi saran rüşvet çarkını deşifre etti. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan inşaat firması sahibi sanık Emin Ağa'nın yanında çalıştığı sırada yaşadıklarını anlattı. Tanık, eski belediye başkanı Erdem'in seçim ofisine gittiklerini ve pasta kutusu götürdüklerini belirtti. Kutunun içinde ne olduğunu bilmediğini dile getirdi. Ancak ofisten çıktıklarında arabada telefonla konuşan Emin Ağa'nın "Of, yine çok para istediler" şeklinde ifadeler kullandığını aktardı. Tanık Güne ise Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Şevket İ ile inşaata başladıklarını dile getirdi. Şevket İ'nin bu projeden Turgay Erdem'e villa sattığını aktardı. Ödemenin bir kısmı olarak Emin Ağa'ya ait şirket adına 1 milyon lira bedelli çek aldığını belirtti. Tanık Erdem'in 2023 yılında eve yerleştiğini, belediye başkanlığı sona erdikten sonra 2025'te villayı üzerine aldığını ifade etti. Diğer 15 tanığın da dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti Turgay Erdem'e söz verdi. Erdem, bahsedilen çekin bu şekilde kullanıldığını iddianamede öğrendiğini savundu. Eşinin Bulgaristan vatandaşlığı bulunduğunu, yapacakları bir aile ziyaretinin kaçma şüphesi olarak görüldüğünü öne sürdü. Davanın açılacağını daha önceden tahmin ettiklerini, kendisini ifade etmek için burada bulunma arzusunun olduğunu söyledi.

0: Mahkeme heyeti sanık ve avukatların beyanlarının ardından ara kararını açıkladı. Turgay Erdem'in tutukluluğunun devamına karar verildi.
1: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı, Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasına dair açıklama yaptı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun soruşturma kapsamında tutuklandığı hatırlatıldı. Beşikçioğlu'na örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve rüşvet suçlamaları yöneltildi. Bakanlık Erdal Beşikçioğlu'nun geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Cem Küçük'ün gözaltına alındığı şantaj soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Tahir Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Sarıkaya'nın banka hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri tespit edildiği belirtiliyor. Şüphelinin bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı iddia ediliyor. Tahir Sarıkaya'nın son 6 yılda kripto hesaplarında toplam 323 işlem yaptığı da belirlendi. Burada işlem hacminin 27 milyon 573 bin TL olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında Cem Küçük de halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından tutuklanmıştı. İstanbul Büyükçekmece sahilinde yürekler ağza geldi. Bölgede toprak kayması yaşandı. Ekipler tedbir amacıyla arama kurtarma çalışması başlattı. Kısa süre içerisinde toprak altında kalan bir vatandaş olmadığı belirlendi.
0: Önce büyük bir gürültü koptu. Toprak yığını bir anda yaya yoluna devrildi. Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.
2: Orası doldurma. Çünkü burası şu şeye kadar kumsaldı. Biz denize giriyorduk burada. Sonra inşaatlar yapıldı.
3: Daha önce kaydı mı hiç?
2: İlk defa böyle bir şey oldu. İlk defa böyle yaşandı ama biz yıllardır hep korkuyorduk. Pazar günü olsaydı belki daha büyük felaket olurdu.
4: Bakalım ne zaman yetkililer gerçekten önlem alacak. Büyükçekmece'nin bu ilçesine de bir el atacaklar diye çok merak ediyoruz.
5: Sadece bahçe sulamadan dolayı o toprak kayması oldu. Altta aile var diye düşünülüyordu ama birkaç arkadaş görmüş, aile kaçmışlar.
0: Olay Büyükçekmece'de meydana geldi. Yol kenarındaki yeşillik alanda toprak kayması yaşandı. Göçük altında kalanların olabileceği endişesi ekipleri teyakkuza geçirdi.
6: Gerçekleşen olayın ardındansa bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İlk incelemeler ise hassas burunlu köpekler tarafından yapıldı.
7: Olumsuz hiçbir şeye rastlamadık. Hiçbir can kaybı yok, yaralanma yok, olumsuz bir durum yok.
0: Sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve UMKE ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Olay yeri güvenlik şeridiyle kapatılarak önlem alındı. Toprak altında kalan olup olmadığının belirlenmesi amacıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler eğitimli arama köpekleri ve iş makineleriyle bölgede çalışma yürüttü.
6: Bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan Joker isimli köpek ise Hatay'da 6 Şubat depreminde tamı tamına 20 vatandaşımızı enkaz altından kurtardı.
0: Yürekleri ferahlatan açıklama ise İstanbul Valiliği'nden geldi. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda toprak altında kalan bir vatandaş bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.
1: Rusya'dan Türkiye'ye ilerleyen yük gemisi drone saldırısına uğradı. 13 Türk denizcinin bulunduğu gemide saldırı sonucu 3 kişi ağır yaralandı. Rusya'dan Samsun'a seyir halindeki Nadesa isimli Ro-Ro gemisi saldırıya uğradı. Gemiye Novorossiysk limanından yaklaşık 20 deniz mili açıkta drone saldırısı düzenlendi. Gemide 13'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebat olduğu belirtildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü geminin yaşam mahallinde ve baş kısmında hasar meydana geldiğini açıkladı. Gemide bulunan denizcilerden Rus deniz unsurları tarafından emniyetli şekilde Novorossiysk limanına tahliye edildi. İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olduğu ifade edildi.
8: 6.30 civarı Novorossiysk açıklarında, Novorossiysk'ten 20 mil açıkta, Ro-Ro gemimiz Nadezhda, Ukrayna'nın
1: Efendim sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Kayseri'de

0: otobüs devrildi. Çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor. Hemen son durum bilgileriyle devam edelim. Kayseri'nin İncesu ilçesinde bir otobüs devrildi ve devrilen otobüs sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerinden görüntüleri şu anda ekranlarınıza taşıyoruz. Otobüsün yan devrildiğini görebiliyoruz gelen görüntülerde. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs devrildi.
1: Basın mensubuyum komutanım, basın mensubuyum. Basın mensubuyum, kartımı
0: göstereceğim. Çok sayıda yolcu yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldılar. Olayda yaklaşık 20 yolcu yaralandı efendim. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemleri aldı. Tekrar edelim. Görüntüler Kayseri'nin İncesu ilçesinden ekranlarınıza geliyor. Kayseri'nin İncesu ilçesinde bir otobüs devrildi ve 20 yolcu yaralandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz ayı verilerine göre aylık enflasyon %1,78'e çıktı. Haziran'da aylık enflasyon %0,99 seviyesindeydi. Yıllık enflasyon tarafındaysa yavaşlama izlendi. Haziran ayında %32,11 olan yıllık enflasyon Temmuz ayında %31,75'e çekildi.
2: Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Temmuz ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1,78 olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda bakıldığında ise %31,75 oldu. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %31,90, yurt içi üretici fiyatları %27,83 arttı. Çekirdek enflasyonsa Temmuz'da %29,91 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde aylık bazda en yüksek artış %10,74 ile sağlık grubunda görüldü. Sağlık grubunu %2,59 ile ulaştırma, %2,28 ile lokanta ve konaklama izledi. Konut %2,25, alkollü içecekler ve tütün %1,93, eğitim %1,32 oldu. Yıllık bazda bakıldığında da en yüksek artış %44,18 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitimi %43,89 ile sağlık, %40,32 ile konut grubu takip etti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde ise %37,53 artış oldu. Temmuz ayının zam şampiyonu %50,42 fiyat artışıyla ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler, taze soğutulmuş diğer ürünlerde oldu. En fazla fiyat azalışı %20,44 ile taze diğer meyveler grubunda gerçekleşti. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla kira zam oranları da belli oldu. 12 aylık enflasyon verilerine göre Temmuz ayında kiralara en fazla %31,90 oranında zam yapılabilecek.
0: Şimdi analiz senteze bir virgül koyalım. Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
3: Ziraat Bankası sunar.
5: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.
6: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
7: Türk Altın piyasa ekranını sunar.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
1: Kapattım, kapattım. Hop, hop, hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
2: Hedefe 500 adım daha var.
1: Hadi tamamlayalım.
3: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
4: Türkiye Sigorta, gücü adım.
1: Yalnız iyi düşünmüşler.
2: Çok iyi düşünmüşler.
5: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Vakıfbank Winov sunar.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınız.

0: Tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
1: Kapattım, kapattım. Hop, hop, hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
2: Hedefe 500 adım daha var.
1: Hadi tamamlayalım.
3: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
4: Türkiye Sigorta, gücü adım.
1: Yalnız iyi düşünmüşler.
2: Çok iyi düşünmüşler.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, analist Sentes aldığı yerden devam ediyor. Bu dilimde konuklarımız bizimle birlikte olacak. Harran Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Hasan Bardakçı bizimle birlikte. Hasan Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Duygu Hanım, merhabalar.
0: Hasan Hocam, bu ABD-İran savaşıyla başlayalım dilerseniz. Zira süreç farklı bir noktaya evriliyor gibi görülüyor. Müzakerelerin başlayacağı ifade edilmişti. Dün Donald Trump'ın açıklamalarında da iyimser olduğunu söylemişti Donald Trump. Ama son açıklamalarında da tonunu sertleştirdiğini görüyoruz. İran'a rest çekti Donald Trump. Anlaşma ya da tam teslimiyet dışında İran'ın bir seçeneği olmadığını ifade etti. İran'sa Washington'la doğrudan veya dolaylı bir müzakere içerisinde olmadığını söylüyor. Bir müzakerenin yürütülmediğini, doğrudan veya dolaylı yürütülmediğini söylüyor. Yalnızca Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik temasların sürdüğünü ifade ediyor. Bu arada Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da bizimle birlikte. Mustafa Bey, sizlere de günaydın diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın. Sabıcama da günaydın.
0: Evet. İran'la ilgili gelişmeyi açıkladık. Donald Trump'ın tonundaki bir sertleşme var. Hasan Hocam, sizinle başlayalım o halde. Anlaşma ya da teslimiyet dışında başka bir seçeneğin olmadığını söylüyor Donald Trump. Tonunda da bir sertleşme görüyoruz. Ama bir müzakere masasından da söz ediliyor. Bu masa kurulur mu dersiniz ya da bu masadan ne çıkar Hasan Hocam?
1: Bu masadan ne çıkar sorumuz güzel aslında. Yani burada Donald Trump'ın tavırlarıyla aslında diplomatik ilişkileri ölçeklendirebiliriz. Burada neyi ifade ediyor Donald Trump? Bir diplomasi isteniyor, bunu anlayabiliyoruz. Ama bunun için bir baskı unsuru da oluşturmaya çalıştığını Amerika net bir şekilde görüyoruz. Tabii bunu söylerken dayandırdığım temel birkaç nokta var. Birincisi, İsrail'in Amerika üzerinde ciddi bir baskısı olduğunu görüyoruz. Yani bir türlü bir tam müzakere oluşturulamadığını anlayabiliyoruz. Bunu Donald Trump'ın açıklamalarının örtüşmemesinden anlıyoruz. Çünkü bir müzakere masası kurulacak söyleminden hemen sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük saldırıyı gerçekleştireceğini söylemesi bile aslında bu baskının bir ürünü olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bu bize neyi anlatıyor? Bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğini de anlatıyor. Yani aslında yakın zaman dilimi içerisinde Amerika ve İran birkaç defa müzakereyi başlattı. İşte devam ettirdiklerine yönelik açıklamalar yaparken aynı süre zarfında müzakereyi bitirdiklerini de söylüyor. Örneğin bir 60 günlük uzlaşmaları vardı. Hiç şu anda konuşulmuyor bile ki biz bunu yine sizin programımızda daha önce ifade etmiştik. Yani bu 60 günlük anlaşmanın sadece bir iyi niyet temeli bir görüşme olduğunu söylemiştim. Bunu doğrudan bir anlaşma olarak ifade edilmemesi gerektiğini işte bu yüzden söylemiştim. Çünkü taraflar halen de müzakere masasına otururken birbirlerine güçler

0: de dayatmaya çalışıyorlar. Ya Amerika bir müzakere isterken aslında İran'ın tümden pes etmesini bekliyor. İran da Amerika ile müzakere ederken kendi şartlarını dayatmaya çalışıyor. O yüzden bunun en azından kısa ve orta vadede iki ülke arasındaki ilişkiler bu şekilde inişli çıkışlı bir şekilde devam etmesini bekliyoruz. Yani iki ülke de aslında kısa zaman dilimde çok da uzlaşacakmış gibi görünmüyor ki biz bunu zaten daha önce de belirttim. Kasım seçimlerine kadar böyle gitmesini bekliyorum. Çünkü bu şekildeki bir uzlaşmadan Amerika fayda sağlamıyor. Bu onun içerideki seçimine olumlu bir etki yaratmayacak. İsrail lobisinin de İsrail'in beklentilerini de karşılamayacak. Böyle olunca aslında Donald Trump da zorlanıyor. Yani böyle güçlü bir lider profili çizerken Donald Trump'ın aynı zamanda ciddi bir baskı altında olduğunu da net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Mustafa Bey, siz neler söylersiniz bu konuyla ilgili? Tabii Mustafa Bey'den de alacağız görüşlerini. Hasan Hocam, şunu da sorayım size. Daha önce İran'a Rusya ve Çin'den de yardımlar olmuştu. Hem Çin'den askeri yardımları uzun süre konuşmuştuk, hatırlayacaksınız. Çin'den askeri yardımların yanı sıra Rusya'dan da istihbari destek alıyordu İran. Peki Rusya ve Çin bu denklemin neresinde, bu müzakere masasının neresinde olacak? Ne dersiniz

Çin'den askeri yardımların yanı sıra Rusya'dan da istihbari destek alıyordu İran. Peki Rusya ve Çin bu denklemin neresinde, bu müzakere masasının neresinde olacak? Ne dersiniz bu denkleme dair?

ziyaret etti. Canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Sayın Cumhurbaşkanı Anıtkabir özel defterinde de imzaladığı mesajında içinden geçtiğimiz döneme, bulunduğumuz coğrafyaya atıf yaptı.

0: kurtarın. Değil mi? Bir de dalsınlar diye. Ahlak seviyesi bu kadar olan, haysiyetsiz, nesli bir gayri sahih. Yani soyu belli olmayan tipler vardı bu ülkede.
1: Vardı. Hala bunlar, varlar. Ve bunlar, hala varlar.
0: Ama bunların bak bu vardı. Halen de varlar. Soru şu. Bu adamların ya doktor, kadın, adamın bilmem işte muayenesinde başörtü olduğu için bu adamı muayene etmedi. Adam da testisini kaybetti diye alçakça sonra özür dedi ama çok şerefsizce, haysiyetsizce dediğim gibi hılkat garibeleri vardı. Yazar, çizer, amiral gemisinin başındaki adamlar
1: hala vardı. Vardı diye anlatma. Hala varlar. Ama dün yok, gördük bu, yine. Dün gördük ya.
0: Hala var olmamasını önemsemiyorum. Problem değil. Benim sorum, benim geleceğim nokta şu. İşin kötü tarafı 25-30 yıl emekli olmuş bir genel evden çalışmış, emekli olmuş bir kadının, bir kişinin.
1: Evet.
0: 25-30 yıl o sektörde çalışmış. Daha sonra iyi aile kurumunu ve namusu ve ahlakı sana anlatması gibi gelmişler. Bir de bunlar çıkmışlar şunu söylüyorlar. Erdoğan diktatör. İşte ben buna tamam. Bütün bu kötü cümleleri bunun evet, için kurdum.
1: Evet.
0: Bir daha söyleyeyim. Yanlış anlaşılmasın. Kötü cümle kullanmayız ama adamı başka türlü de anlatamazsın. Bana oturup bunun analizi yapamazsın. Çünkü sabah kalkıyor elinde bilmem ne. Türkiye'de despotizm var. Ne? Despotizm. Neyizm? Diktatör. Böyle olmaz. Bir tanesi diyor ki sabah bir gün bakmışsın ki Franco'nun başına mı gelmiş? Zaten Hitler de intihar etmişti. Bilmem ne. Bir gün gelir çöp tenekesinden cesedini alırlar.
1: Terbiyesizin biri bu millet padişah boğdu dedi
0: boğdu
1: ya.
0: Boğdu diyor ama ahlaksıza bak.
1: Ahlaksıza bak ya. Hakikaten. Ya
0: böyle diyenler de çıktı. Yani, şimdi bak bunu diyebilirsin problem değil. Ama bunlar bak hala de. Hobi olarak bunu söyle. Diktatör kardeşim. Tamam hobi olarak bunu içinde tut. Ama lütfen bana dediğim gibi çok özür dilerim. Bir fahişenin bana namus atması gibi bana bunu anlatma. Hem siz kendiniz bizzat fiilen bunu
1: hem öyle yapıp sonra bir de bana demokrasiden de bahsetme yani.
0: Meşhur şair dediği gibi bu da aynı zamanda fikir fahişesi. Bir de yani, bak gelmiş bana diyor ki ya adam ne yapsın adam? Adam seçimi kazanıyor. Halkın oyuyla sandığı beğenmezsin. Sandıkta kazandı. Demokrasi sandıkta ibaret değildir. Çoğunluk aldım. Çoğulculuk değil çoğunluktur. Oğlum daha ne beğenir?
1: Daha ne yani olsun? Ne, bak abi mısın? Çok güzel söyledin. Bunların yaşlı yani bu da postal yalayıcıların demokrasiden tabii bahsetmesi, Sayın Cumhurbaşkanı'nı diktatöre benzetmesi, mahalle hep baskısı demesi tabii, bilmem ne falan. Hitler'in hümanizm kitabı yazması gibi bir şey.
0: Yani bundan sonra şöyle diyeyim. Mesela
1: gerçekten
0: hayal,
1: öyle.
0: Hayal kur, hayal kur. Bir dakika, başka bir hayal daha kur. Son bir tane daha. Bir hayal daha kur.
1: Hadi peki, kur.
0: Hayal kur yani. Hakikaten Allah da nasip etmesin. Tabii ama hayalimizi kuralım.
1: Kurduk.
0: Mesela bu adamlar geldi iktidara geldi. Değil mi? Seçime girdiler.
1: Haydi bakalım. Geldi.
0: Şu cümle mi oluyor? Kabul et. Sandıktan demokrasi sandıktan ibaret değildir. Kabul etmiyorum. Saymıyorum.
1: Kamusal alanda başörtüsü yasaktı.
0: Şimdi Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Değil mi? Niye orada oturdu? Ben mesela kabul etmiyorum. Diktatör bu Ekrem. Seçime girdi. Ben istemedim ama başkan yaptınız. Bu ne demektir bu? Ben bunu bu haliyle bu şekilde oturdu mu koltuğa? Çalıştı mı? Hem çalıştı hem de güzel çaldı. Saz çaldı, onu çaldı, bunu çaldı. İyi. Tamam İstanbul'da bu hale geldi. Adam hala adamdaki ego, dediğim Ekrem İmamoğlu. Adamdaki egoya bak. Adam hala bir yazı yazıyor. Altta yazıyor. Cumhurbaşkanı adayı.
1: Olamaz.
0: Olduğu sıfata bak. Adam bu ben sana bir söyleyeyim mi? Bak normal değil. Bence samimiyetle söylüyorum bunu. Bunu bak bunu şaka yapmıyorum. Bak, zaman zaman kızdığımız zaman bu Kemal Kılıçdaroğlu'na bunun psikolojik problemleri var diye söylüyorduk. Ama bu bir metafor yani. Değildir herhalde. Normal adını soyadını söyleyebiliyor. Alzheimer tamam. Ama Ekrem İmamoğlu için samimiyetle söylüyorum. Ben bir yazım var onunla ilgili. Yani bir gün Allah muhafaza soyunu dışarı fırlarsa şaşırmam. Bu delilik hali. Yani bir adam içeriden diploman yok. Senin şu anda şansın yok.
1: Evet.
0: Sen içeride bilmem kaç yüz bin yılla
1: yargılanıyorsun.
0: Altına doğru şunu yazınca konsolide mi edeceksin milleti? Ve de o yüzden ben Özgür Özel'i şöyle söyleyeyim. Hiçbir CHP'li, o çünkü Özgür Özel CHP'nin bir şeysi değil mi? Bir çakma CHP. Heh, yeni parti değil. Tamam. Şu adam içerideki bu kendi kendine durup dururken içeriden Cumhurbaşkanı sıfatı ben adayım. Ben de Birleşmiş Milletler adayım. Yazıyor Hikmet Genç. Birleşmiş Milletler adayım.
1: Genel Sekreter abi.
0: Genel Sekreter abi.
1: Birleşmiş mi? Antonio Guterres'in çantanı aynen taşır ya. Ben tamam, senin bak hakikaten bak Birleşmiş Milletler
0: Genel Sekreter
1: Hikmet adayı. Hikmet abi, Hikmet Bey'e Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine aday gösterelim. Gösterelim.
0: Hocam ben herkese
1: net olarak söylüyorum.
0: Herkese bir şey koyuyoruz. Mesela Ömer Özkök. Yamtar adayıyım.

0: Bana ya, da NATO Genel Sekreteri yaz.
1: Ha doğru, NATO.
0: Yaz abi, NATO Genel Sekreteri. Şimdi, ben de NATO Genel Sekreteri adayım.
2: Bunu bir partiyi ilk yaptı. Eline sağlık Özgür Özel. Eline sağlık. Bir partiyi yaktı. Böldü, paramparça etti. Hep şunu söylüyorum. Geldiğimiz noktaya bakar mısın? Fikren ve zikren iktidara geldim, geliyorum, gelmekteyim derken 2 yıla geçmedi. Parti dağıldı. Kaç tane vekil kaybetmiş? Şu kadar vekil kaçtı gitti bunlardan. Bu kadar vekil kaçtı gitti.
0: Evet.
2: Bu kadar belediye başkanı gitti. Dediler ki biz bunu yapamayız. Yani hırsızlık da bir yere kadar yani. Ben böyle hırsızlık yapmak istemiyorum dedi.
0: Hızlı hızlı.
2: Bak şaka yapmıyorum. Gidelim. Ben istemiyorum dedi, bunlarla bulaşmak istemem.
0: Aynen öyle.
2: Ya bunlar ya pavyon. Kırk
0: küsür milletvekili.
2: Tabii. Pavyon, köpük bilmem ne. Saat 12'den sonra da gece canavarı dişleri çıkıyor böyle. Drakula gibi Özgür Özel. Mesaj atıyor. Senin var ya, ben gelmişini geçmişini.
0: Boşa
2: senin
0: kocanı ya, gel.
2: Başkası da vekiller diyor ya. Senin anam bile böyle bilmem ne. Sen utanırdı bak. Delirmiş hali. Ne yaptı? Yıktı partiyi, paramparça etti. Şimdi diyor ki ben diyor 160'ta geliyorum.
0: Dur, ona da geleceğim. O zaman şimdi bak, hızlıca bir şey, madem öyle gündemi bir yerden yakalayalım. Dün efendim çerçeve yasa teklifi, yani terörsüz Türkiye. Az önce Yüksek Askeri Şura toplantısının da en önemli hani bundan sonrası için gündem maddesini oluşturan mesele, Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri terörsüz Türkiye için bir çerçeve yasa.
2: Evet.
0: Dün yasa teklifi imzaya açıldı. Yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. İşte DEM Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti.
2: Partiler katılıyor. Tamam.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki 4 uyarım var ama çok kıymetli bir şey diyor. Bu 4 uyarı dikkate alınır. Biz bu işin içindeyiz diyor. Tamam, eyvallah. Yeni Parti.
2: Çakması yeni, yani CHP, çakma CHP.
0: Çakma CHP. Yeni ha, partiden de Hikmet abi biz varız açıklaması geldi. Bak tamam. CHP'den 4 uyarı dedi bugün haberlerde. Yeni partiden de elimizi taşın altına koyarız. Kim diyor? Grup Başkan Vekili Murat Emir diyor. Dün şeye de soruldu bu. Senin Taytaylı'yla bir YouTuber Fatih Altaylı'yla bir programı vardı. Özgür Özel'in orada soruldu. Özetle CHP de elini taşın altına koyacak. Emin Sabah bana ne hatırlattı biliyor musun?
2: Evet.
0: Hani komisyona katıldıklarında, teklif hazırladıklarında ilk şartları neydi? Ekrem İmamoğlu serbest bırakılacak. Yasa teklifinde öyle bir şey var mı? Yok. Hayırdır? Yeni partide mi sattı Ekrem İmamoğlu'nu?
2: Ha? Abi yok yani. Ya şöyle.
0: Ha, hadi. Hadi. Bu hocam, işin elimizi yeni, taşın altına koyacağız
2: yeni
0: diyor.
2: Yeni parti
0: yok öyle bir madde. Tabii.
2: Aslında biraz önce söylediğim çok bağlantılı bir şeye geldin. Yani sonuçta ben böyle soruyorum sürekli. Yeni parti dedikleri parti CHP'nin nesi olur diye soruyorum. Nesi olur? Oradan çıktın ya. Hı. Bir şey olur. Hani sen de Gogol'un paltosundan çıkıyorsun ya. Biz öyleyiz ya.
0: Tamam.
2: Her yazar bir yani şeyi bir ideali olan bir idolünün cebinden veya da paltosundan çıkar derler. Nereden çıktın? Buradan çıktın. Çıktığın yer belli.
0: Tamam.
2: Bak çıktığın yer belli. Şimdi tamam da geldiğimiz noktada Ekrem İmamoğlu içeride yalnız kaldı biraz. Hani İngiliz'i terk ettiği gibi adam içeriden artık yazılarında ki inşallah yalan değildir ya. Varsa özür dilerim. Ama sosyal medyada çok dolaştı. Bir yazı yazdı. Bir içeriden bir şey bildirecek. Hı. Hesapları kapandığı için
0: tamam,
2: sürekli.
0: Tamam.
2: Altta Cumhurbaşkanı adayı diye yazdı.
0: Tabii canım, milletvekillerine şimdi yani, milletvekillerine bir mektup gönderdi. Tamam. Doğru bir tamam, şeyden peki, yerdesin. Doğru bir noktadır.
2: Nasıl adaysın? Yeni partinin mi? Bak orada bir boşluk var. CHP'nin mi adayısın?
0: Bravo.
2: Çünkü oraya girerken CHP'den girdin. Heh. Çıkarken yeni mi çıkacaksın? Bak. Torna. Buradan girdin, buradan çıktın. Şimdi bu çok kıymetli. Burada iki. Ben bir daha söyleyeyim. Daha önce hesapta yoktu. İstemeden her şey önüne düştü. Bu da bir kısmet meselesi. Yani insanı hayatta biliyoruz. Takdir ilahidir bu. Kısmettir. Hı. Bunu hesaplamadı Özgür Özel. Bunlar yarı yolda, yani kervanı yolda düzdüler bunlar. Şimdi şu anda kervanı yolda düzüyor yeni parti.
0: Özgür...
2: Bu hesapta yoktu bak söyleyeyim. Özgür Özel şu anda koltuğu sevdi. Eğreti başkandı. Bak tabii. Görevi neydi? Görevi her türlü fakir zarar içerisinde olabilirsin. Ama damarlarındaki bu CHP asıl kanında hırsızlık da olsa, dosyanın içinde sahtekarlık da olsa, köpük de
0: olsa,
2: havlu da olsa, pavyon da olsa ilelebet korumaktır. Senin görevin bu dediler buna.
0: He.
2: Dedi ki ben buraya kadar kurdum. Adamları aldım. Cami duvarına iş ettim.
0: Evet.
2: Kafayı çektirdim.
0: Evet.
2: Tencere çaldırdım.
0: Evet.
2: Daha öleyim lan dedi.
0: Dedi.
2: İçinden tabii suratlarının içinden dedi bunları.
0: Tamam.
2: Ondan sonra ve arkasından geldi nokta şu. Kardeşim ben öyle de böyle artık

0: Başıma ben burada bu partiyi yönetirim. Peki nesin sen? Altı oku yarısını al, yarısı bende. Üçünü aldım. Hangi üçünü? Üçün birini aldım. Ya, hangisini bilemiyorum nesini aldım. Peki, peki. Nedir senin şey ulusalcık devrecik? Onlar kaldı mı? Hocam yani
1: Bir
0: adam.
1: açıklasın, bir izah etsin diyorsun ama şu ara
0: Bak
1: onu açıklayacak vakit yok işte abi.
0: Özgözlerin ifadesi şu. Diyor ki 47 yıl sonra ilk defa tarihimizde biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilk
1: Evet.
0: defa birinci parti çıktık. Yani zaman fikren ve
1: Ve
0: zikren
1: zikren
0: fark şu.
1: iktidardayız.
0: Bak
1: Tamam,
0: fikir
1: bravo.
0: şu, zikir bu.
1: Bravo.
0: Hadi.
1: Bravo.
0: Paramparça.
1: Tamam.
0: Vekiller gidiyor.
1: Tamam.
0: Başkanlar dağılıyor.
1: Tamam.
0: İstanbul elden gitti.
1: Gitti.
0: Bin yılda yargılanıyor.
1: Tamam.
0: Ankara batmış. İzmir. Kusura bakmayın diyor Cemil Turgay.
1: Ben katılmam yeni
0: Ben
1: partiye
0: kaybol,
1: diyor.
0: balıklar diyor. İnanmadınız benim balıklarıma. Değil
1: Ha,
0: mi?
1: beni
0: Küçük
1: yalnız
0: balıklara. Ya
1: bıraktınız.
0: öyle mi diyor?
1: Tamam, peki.
0: Ötekinden diyeceksin. Öteki zaten içeride kooperatiften sahtekarlıktan içeridir.
1: Ha,
0: Yani
1: Tunç
0: o
1: Soyer.
0: ihan.
1: Önceki.
0: Ya evet yani sahtecikarlık demeyelim de ne diyeyim işte o yolsuzluk
1: Abi dolandırıcılık ya.
0: dolandırıcılık
1: Yani
0: gibi oldu.
1: bu dolandırıcılık
0: Evet
1: suçu.
0: davası devam ediyor. Yok hiçbir tanesine hırsız dolan demiyoruz ama oradan yargılanıyor.
1: Uşak,
0: Evet.
1: Antalya,
0: Ve
1: Bursa. Onları
0: yalnız
1: ne yapacağız abi?
0: orada
1: Hı?
0: şey Cemil Tugay çok güzel bir hareket yaptı. O da
1: Ne
0: şey bir
1: yaptı
0: hareket
1: abi?
0: yaptı. O da çok akıllıca bir hamleydi. Tunç Soyer içeride bu çok büyük ağır ithamlar
1: Tabii.
0: kooperatif üzerinden binlerce insan mağdur şu anda. Onu sahiplenmedi. Dediler ki ne yapıyor
1: Ya
0: bu adam?
1: ihbar edenin olduğu
0: Tabii.
1: konuşuluyor. Hikmet
0: Ama
1: abi şimdi beni şey yapma
0: şu
1: yani.
0: bak hocam,
1: Onun ihbar ettiği
0: bak çok
1: konuşuluyor yani.
0: pragmatik çok doğru bir karar yalnız. Eğer ortada kooperatif var, para var, ev nerede? Ev yok.
1: E ne
0: Ev nerede? Yok.
1: yapacağım?
0: Para
1: Ha.
0: nerede? Para yok. Ne yapacaksın abi?
1: Enkazın üzerine
0: Tabii
1: oturmuşsun.
0: adam dedi ki kusura bakma bu dedi,
1: Burayı ben yapmadım
0: bana
1: diyecek
0: ait
1: yani.
0: değil ama öyle olmak zorundasın.
1: Bu enkaz bana ait değil.
0: Değil ama.
1: Tamam. Tamam.
0: Adam haklı
1: Anladım.
0: değil.
1: Anladım.
0: O
1: Peki.
0: iş, ama şöyle bir şey var.
1: Hı.
0: Hatırlıyor musun burada o sabah bu haberi alınca baktım şey çok sevindi. Hani şey yaptı ya sözcü manşet atıyor. Dedi bu ya ben çok salağım ya bunlar benim aklımla oynuyor aşırı
1: Hı.
0: zeki. Bir şey var dedim burada ya. Bir sıkıntı var. Sözcü, sol, zart, diken, miken, T24 falan gibi bütün bu tırnak içerisinde muhalif kanallar göbek atarak karşıladılar bu işi. Cemil Turgay'ın istifa etmesine dediler ki bak şimdi parti kuruluyor ya hemen ilk önce cengaver önden gidiyor. Dedim bir dakika durun ya. Oğlum daha parti iş ortada yokken adam
1: Doğru. Niye
0: istifa
1: acele etti dedik hatta.
0: nereden biliyor?
1: Sorduk.
0: Adam nereden biliyorsun adamın CHP'ye gideceğini? Adam belki hırsızlık sevmiyor. Olamaz mı hocam? Adam belki hırsız olmak istemiyor. Bak bir şey soracağım burada. Şimdi sen ben dediğimi teyit edeyim mi? Bu çok romantik bir yorum değil. Ben her zaman için söylüyorum. Gördüğüm şeyi siyasette görünen şeyi arkası vardır ama görünen şeyi de açıkça söylüyorsa da arkaya aramayın. Mansur Yavaş. Hiç arkaya bakmayın bir dakika. Kaç gün oldu? Mansur'dan bir konuşma duydun mu?
1: Evet.
0: Bir saat bak,
1: Yoktu.
0: bak sorum çok ağır. Mansur'dan ben şuradayım arkadaşlar bu saatten sonra ben de yeni partiliyim artık dediğini duydun mu? Neden?
1: Belki de geçmeyecek.
0: Ya belki o da ıslık sevmiyor. Bilmiyoruz ki hocam.
1: Ho, Esen abi yani
0: Ama
1: çektin pimi,
0: ama
1: el bombasını bıraktın ortaya
0: onun
1: yani.
0: şöyle bir handikap var. Onun şöyle bir handikap var. Şeyde bile o cami duvarını işlettirirken milleti o oraya gitti.
1: Ha
0: Tamam
1: gitti gitti.
0: kazanacak zannetti.
1: Gitti.
0: O çok kötü bir şey. Geçen söyledim de birçok kişi beni aradı. Dediler ki bu lafı bir daha söyle diye. Mansur Yavaş hala onun öyle olduğunu zannediyor. Çünkü İstanbul şey İstanbul'u Ekrem mahvetti. Neydi? Çok cümle bizim cümle. Batırdı.
1: Heh.
0: Başını söyleyemiyorum.
1: Tamam.
0: Batırdı. Ankara'yı da batıran Mansur Yavaş. Batırdı.
1: Sana
0: Ve
1: çok güzel cümle
0: ben
1: dedikleri ne?
0: şuydu onu söyleyeyim. Dedim ki yani bu adam susarak hala susuyor.
1: Evet.
0: Ve lafım o lafı 2 hafta önceydi.
1: Evet.
0: Tekrarlayayım.
1: Hala.
0: Edebiyat dersinde öğrendiğimiz şey farklı versiyonları var. O da şu. Söylersen bir söz söyle, sözünden ibret alsınlar. Söylemezsen sükut eyle, seni bir adam sansınlar. İkinci bölüm bu. Mansur diyor ki ben sükut eyleyeyim, adam sansınlar. Hocam sanarlar sadece. O da bir hafta sürer.
1: Anlaşıldı.
0: Hiç de
1: Peki.
0: konuşmazsan, ben dedim ki arkadaş, bu Mansur Yavaş zaten ortada kaldı. Hadi bu da çakma CHP'liydi, sonradan yapıştırılma. Yani şey değil ki bu neydi o Cemal Engin muydu hani adam şey gibi pervane gibi adam yani koy şöyle yazın bu sıcaklarda Eyyan Bahur da serinletir. Yani alır koy önüne serinlersin. Ama yani burada çok ciddi bir sorun var. Cemil bak ne diyorum bak Türkiye fikren ve zikren iktidarda olan CHP paramparça

0: Vekiller kaçıyor. Başkanlar, belediye başkanları kaçıyor. Adam iktidara geliyorum diyor. İstanbul içeride Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluğu açısından Ankara ben sana gelmem dedi. Pardon, İstanbul, İzmir, Cemil Tugay ben sana gelmem dedi. Ankara'dan alo, ses yok. Diyor ki adam iktidar
1: Ortada bir
0: geliyor.
1: tuhaflık var.
0: Var mı?
1: Ama
0: Var değil mi?
1: bak ben
0: Ama
1: sana başka bir
0: 160 ile onu
1: tuhaflığı
0: versene.
1: ben sana başka bir tuhaflığı matematik olarak vereyim. Çok hızlı devam edelim.
0: Aha, döneriz ama.
1: Süremizi şey yapmayacağız.
0: Sonra gider.
1: Ne kadar oyu var sence şeyin?
0: Hocam
1: Yeni partinin?
0: sözcüye göre rahat rahat tek başına yani şey gibi nedir o? Engin Altaylı mı demişti? Engin Altay demişti galiba. Normalde biz bu seçim alırız altılı masada ama Kemal Kılıçdaroğlu da döke saça alırız. 55 falan civarında
1: Tamam.
0: diyordu sözcü.
1: Ya sözcüye bakma. O 1000 der yani. Hani %1000'le
0: Hocam
1: iktidar der
0: gerçeği
1: falan.
0: söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: 20 yok. 18-19 civarında.
1: Yanılıyorsun. Yanılıyorsun.
0: İsim veremediğim için şu anda 4 tane
1: Yanılıyorsun.
0: anket ortalaması 20
1: Biliyorum
0: yok.
1: ya, ben de okudum onları. Ama
0: Değil mi? 20
1: sana mı
0: yok.
1: inanacağız? Özgür Özel'e mi? Bir verin
0: Kılıçdaroğlu
1: bakalım
0: 5
1: ne
0: ile 8
1: kadarmış.
0: arası.
1: Ne
0: 5 ile 8
1: kadarmış? Dur
0: yapma.
1: bak dur. Gel bak. Gel.
2: Şu anda yeni partide oy veririm, vereceğim diyenler ve verebilirim diyenlerin toplamı en az %49, en az
0: Evet.
2: gösteren de
0: En
2: AK
0: az.
2: Parti'ye en yakın ankette 49, %62'ye kadar varıyor.
0: 60.
1: 62'ye kadar varıyor. %1000.
0: Şimdi hocam bir insanın bak şimdi biz de yani tamam sosyal zekamızla dalga geçmeyin bu kadar. Aptal değiliz yahu. 60'ya kadar diyen de var. 75 de var. Ne diyor? Verebilirim. Verme potansiyelim var diyenler. 49 verebilirim diye aklımdan geçen 62.
1: Evet. Sen ne yorum yaparsın buna?
0: Benim abi bilmiyorum. Aynısını söyleyeyim abi
1: Abi
0: yani.
1: söyle abi, sosyal medyada da
0: Sosyal
1: Hikmet
0: medyada
1: Bey'in çok
0: paylaştım.
1: muazzam bir sosyal medya paylaşımı
0: Estağfurullah.
1: vardı da
0: Hayır şu
1: o yüzden
0: yani
1: hatırlattık bunu.
0: evet
1: Neymiş abi? Söyle.
0: Hemen söylüyorum. O da şu. Diyor ki neydi? Ben diyorum verme potansiyeli diyor
1: Evet.
0: 49 bazı yerde 62'yi bulabiliyoruz. Bir palavra sıkıyor yani. 70 diyen de var. Ben de şöyle dedim. Verme ihtimalini aklımdan geçiyorum diyenlerin sayısı oranı %84. Verme ihtimalini aklımdan geçiyorum. Bir tane daha var. Verme ihtimalini aklımdan geçirmeyi düşünüyorum bir yerden 93. Siyaseti bırak hocam. Gitti.
1: Tamam
0: Bu
1: tamam.
0: devlet. Hani var ya Saffet abi Hayret Himmet. Hayret koşun. Hatırladın mı? Salak milyoner. Yok değil pardon.
1: Köydeyim
0: Söylediğim
1: şehire.
0: şeyde. Vay hocam tüm filmleri takip et. Saffet, Hayret, abi vardı ya işte o. Orada ne diyordu? Demek ki kaça böyle? Dörde bölünecek. En son diyordu ya. Abi, bu parti dörde bölünür. Henüz daha bölünmedi. Ama şeyi vermedin abi. Namaz kılması nizami. Vakti mi kalmadı? Şimdi
1: Vaktim
0: söyleyeyim de
1: kalmadı.
0: bari.
1: İyi,
0: Madem
1: öyle. Efendim, YouTuber Fatih Altaylı'ya konuk oldu. Yeni Parti'nin genel başkanı. Bütün laikleri, endişeli laikleri rahatlatacak o muazzam açıklama geldi kendisinden. Hadi bir dinleyelim, buyurun.
2: Ben vakit namazı kılmam ama cuma kılarım, bayram namazı kaçırmam. Yıllardır böyledir.
3: Türklerin büyük bölümü böyledir zaten.
2: Çocukluktan beri böyledir. Ondan sonra hatta işte şey diyor birileri. Bu kadar nizami abdest olur mu? Ben vakit
1: Bu kadar nizami abdest olur mu diyor. Ne diyor öbürü?
0: Doğru
1: YouTuber.
0: olma. Hayır.
1: YouTuber ne cevap veriyor?
0: Hakikaten o kadar nizami kıldın diyor. O da çok nizamdan anlıyor sanki değil mi? Hani,
1: Otorite ya, ha? Abdest otoritesi aynı
0: Bir de
1: zamanda.
0: ben şunu söyleyeyim. Şey çok güzel laf değil mi? Bayram kaçırma.
1: Bayram namazı kaçıran.
0: Seninki de bak
1: Endişeli
0: kaçırma lan
1: laikler.
0: zaten.
1: Endişeli laikler. Sakin olun.
0: Bir
1: Bu
0: de
1: abdest mabdest hikaye bunlar
0: o kadar
1: şeye yönelik,
0: bak.
1: Oy devşirmeye yönelik vakit namazı kılmam diyor.
0: Ya
1: Bak bakın
0: şaşırmışlar.
1: kılamıyorum demiyor. Kılmam ben vakit namazı diyor. Öbürü karşısındaki YouTuber da Türkiye'nin çoğunluğu öyle diyor. Bak hem sosyolog
0: Evet abi.
1: çok nizami abdest alıyorsun diyor. Hem
0: Evet, evet
1: ilahiyatçı
0: evet,
1: değil
0: o kadar
1: mi?
0: nizami diyor da.
1: Ha,
0: Evet, o
1: tabii
0: kadar
1: tabii.
0: nizami aldın diyor.
1: Çok,
0: Fatih
1: Muazzam,
0: Altaylı.
1: muazzam bir
0: Evet.
1: YouTuber, çok yönlü bir YouTuber. Evet.
0: Ben bitti biliyorum ama
1: Bitti.
0: şöyle ne kadar nizami. Evet, o kadar nizami alıyorsun falan diyor. Destekliyor ya. Kim demişse Özgür Özel buradan ses söylüyor. Nizami atmosfer almıyorsun. Bir defa futbol değil lan bu. Nizami değil mi?
1: Tamam.
0: Bak, adabına uygun bir şey almak istiyorsan ben burada ilk gördüm, ben gösterdiğimde söylemiştim.
1: Evet.
0: Birçok nizamı bozuk. Kollarını yıkarken dirseklerinden yukarı doğru hiç gitmiyorsun.
1: Evet. Önce baş
0: Bir de
1: mesedilir.
0: saçın var tamam güzel maşallah da başı böyle temizler gibi böyle başı değil. Mes üçte birinden fazlası bu şekilde geriye doğru göreceksin.
1: Islatacaksın. Ha?
0: İki sağ elinle ayağını
1: Evet.
0: yıkamayacaksın.
1: Sağ el
0: Sağ
1: ayakta
0: elinle
1: yıkanmaz.
0: sol elle yıkanır.
1: Ve
0: Yani şöyle

0: Nizami değil
1: evet,
0: yani.
1: Orada sizin tabirinizle evet. Nizami değil, Hikmet Bey'in tabiriyle adaba uygun.
2: Bir de cevap verdim. Değil. Hangisi doğru? Kur'an-ı Kerim'i erken yaşta öğretmek orta çağ gericiliği midir?
1: Daha açıklamadı
2: yoksa,
1: onu.
2: Yoksa şadabın önünde nizami olmayan
1: onu açıklamadı. Mi? Peki. Evet, teşekkür tamam. ediyoruz. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda olun şeyde. Şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle Otobit'te.
1: Geleceğin Medipol, o güzel ufukları hazırlayan Medipol.
2: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
5: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
3: Şipşak, işlem tamam.
6: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
7: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'la Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Hayden Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Bugün Yüksek Askeri Şura toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaş üyeleriyle birlikte bugün Anıtkabir'deydi. Mozole'ye çelenk bıraktı. Anıtkabir özel defterini de imzaladı. Bir bakalım o anlara.
1: Aziz Atatürk, 2026 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurlarınızdayız. Zat-ı halinizle birlikte Malazgirt zaferimizden bu yana yaklaşık 1000 yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz. Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
0: Şimdi Ankara'ya gidelim. COP 31 yolunda Bilim Diplomasisi Akademi lansmanı düzenleniyor ve Bakan Murat Kurum da o lansmanda konuşuyor. Canlı yayın noktasına gidiyoruz.
2: Üretimdeki baskısını da daha da fazla hissetmeye devam ediyoruz. İşte yaşadığımız orman yangınları en son Antalya, Muğla başta olmak üzere birçok ilimizde yaşadığımız yangınlar doğal varlıklarımızı ve bu anlamda da aslında yaşamımızı tehdit ediyor. Ani yağışlar, yani hiç görmediğimiz, işte Ankara'da yaşayanlar bilir, Ağustos ayı ortasına geliyoruz. Ankara'da yazı yaşayamadık. Yani bir taraftan ani yağışlar, seller, taşkınlar şehirlerimizin altyapısını zorluyor. İnsanımızın malına, canına maalesef zarar vermeyle karşı karşıyayız. Bütün bu gelişmeler tüm dünyayı kapsamlı bir aslında dönüşüme zorluyor. Yani bu bir zorunluluk, tercih değil. Yani siz isteseniz de istemeseniz de bu dönüşümü yapmak mecburiyetindesiniz. Bu dönüşümü doğru yönetmek, insanlığın ortak geleceğini korumanın da değerli hocalarım temel şartıdır. Türkiye olarak bu süreçte açık ve güçlü bir yaklaşım ortaya koyuyoruz. Alışılagelmişin dışında her ülkenin enerjiye, suya, gıdaya ve teknolojiye erişebilmesi çok kıymetli. Her ülkenin kendi ayakları üzerinde durabilecek bir kapasiteye kavuşması gerektiğine inanıyoruz. İşte bu yaşadığımız krizler aslında bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Dünyanın geçtiği dönüşümü yakalayamayan ülkeler, bunu da altını çizerek ifade etmek istiyorum, ekonomik rekabette, üretimde, teknolojide ve kalkınmada geri kalacaktır. Türkiye sanayi devrimini kısmen kaçırmış bir ülkedir. Önümüzde çok önemli bir dönüşüm var. Bunun adına yeşil dönüşüm diyebiliriz.

0: diyebilirsiniz. Bu dönüşümü hocalarımızla, üniversitelerimizle, toplumun tüm kesimleriyle birlikte yakalamak mecburiyetindeyiz. Bu işe liderlik etmek zorundayız. Ve bu kapsamda COP31 başkanlığının Türkiye'de olması, Türkiye'nin ev sahipliği yapıyor olması ülkemiz ve milletimiz için, üniversitelerimiz için büyük bir imkandır. Kalkınma ile iklim adaleti arasında daha hakkaniyetli bir denge arayan insanlık için de önemli bir şanstır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün dış politikadaki, diplomasideki duruşu, tavrı, Türkiye'nin işte Rusya-Ukrayna krizindeki tahıl koridorunu açması, Türkiye'nin bölgemizdeki savaşlarda barışın, huzurun, güvenliğin bir limanı haline gelmesi ve bu duruşu aslında gerek bir Birleşmiş Milletler'de gerek dünyanın yaşadığı bütün krizlerde ortaya koyması dünya adına da bir şanstır. Türkiye gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında köprü kurabilecek. Bu da önemli. Yani kimsenin geride kalmaması anlayışı ve farklılıkları ortak çözüm gücüne dönüştürebilecek ve kimsenin geride bırakılmadığı bir anlayışa öncülük edebilecek bir tecrübeye, birikime sahiptir. Bu tabloyu tabii doğru okumak ve bilimin rehberliğinde harekete geçmek hepimizin de ortak sorumluluğudur. Bu noktada sizlerden beklentimiz gerçekten büyük. Üniversitelerimizin bu anlamda COP31'in doğal paydaşı, doğal kurucusu olduğunu burada ifade etmek isterim. Tabii.
1: Murat Kurum'un açıklamalarını getirdik ekranlarınıza. Şimdi bir yandan da biliyorsunuz soruşturmalar var, operasyonlar gerçekleşiyor. İzmir'de CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik de rüşvet soruşturması başlatıldı. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu gözaltılar var. Peki toplam kaç kişi gözaltında? Soruşturmaya dair son durum ne? Önce bunu bir soralım, Ada Kahraman'a dönelim. Tabii gündemde başka soruşturmalar da var, operasyonlar var. Onlara da değineceğiz ama önce Menderes diyelim, bakalım Ada neler anlatacak. Ada merhaba. Kaç kişi var şu an gözaltında? Kimler gözaltında ve operasyonun, soruşturmanın detaylarında neler var?
2: Pelin Aslan, burada şu ana kadar 15 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Şu ana kadar da 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunduğu belirtildi. Tabii bir şüpheli şu anda firari konumda. Bunun Menderes Belediye Başkan Yardımcısı olduğunu belirtelim. Tabii buradaki soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor. Sabah saatlerinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir operasyon düzenleniyor. İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında. Bu soruşturma kapsamında da aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu toplamda 15 şüpheli gözaltına alınıyor. Toplamda 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Şimdi burada savcılığın paylaştığı bir açıklama var. Bu açıklamada şu ifade ediliyor. Burada bazı işte bilirkişi heyetinin raporları, aynı zamanda saha çalışmaları, bununla birlikte fiziki ve dijital materyallerin incelenmesi neticesinde bu soruşturmanın yürütüldüğü belirtiliyor. Operasyon için düğmeye basıldığı belirtiliyor. Bazı suçlamalar var şüphelilere yöneltilen. Rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, bununla birlikte görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma gibi suçlamalar kapsamında buradaki şüpheliler hakkında gözaltı kararı veriliyor. Tabii burada bazı iddialar var. Özellikle Menderes Belediyesi'nde burada yapı konusunda, bazı yapı konularında izin almak suretiyle, çıkar sağlamak amacıyla yapı durumlarında, yani kontrollerde izin almak suretiyle burada usulsüzlükler tespit edildiği belirtiliyor. Aynı zamanda bu kapsamda hem inşaat ruhsatlarında hem de imar süreçlerindeki değişikliklerde de yine usulsüzlükler yapıldığı tespit ediliyor. Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında. Bir belediye başkan yardımcısı şu anda firari konumda. Belediye Başkanı gözaltına alındı. Pek çok meclis üyesinin de burada gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Sabah saatlerinde buradaki şüpheliler gözaltına alındı. Şu anda buradaki şüphelinin, 15 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor Elnas'ta.
1: Ada, şimdi başka bir soruşturma daha var gündemde olan. O da gazeteci Cem Küçük soruşturması. Şimdi bu soruşturmayla alakalı olarak gazeteci

0: Arif Sarıkaya'nın da gözaltına alındığının haberleri gelmişti. Bu gözaltının detaylarına ilişkin neler biliyoruz? Bu soruşturma hangi aşamada?
1: Tahir Sarıkaya dün akşam saatlerinde gözaltına alındı Elin Aslan. Cem Küçük soruşturması kapsamında ki hatırlayacağınız üzere Cem Küçük 1 Ağustos tarihinde halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Bu soruşturma kapsamında elde edilen deliller, bununla birlikte alınan ifadeler, özellikle gizli tanığın verdiği ifadeler neticesinde Tahir Sarıkaya hakkında gözaltı kararı verilmişti. Tabii kendisi hakkında bazı iddialar var ki kendisinin banka hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para giriş çıkışları, transferleri gerçekleştirildiği belirtiliyor. Bu transferlerin de bir kısmının kripto hesaplara aktarıldığı belirtiliyor. Hatta şöyle bir bilgi var elimizde. Tahir Sarıkaya'nın kripto hesabından toplamda giden işlem hacminin 27 milyon 573 bin lira olduğu belirtiliyor. Tabii Cem Küçük kendisi ifadesinde, savcılık ifadesinde Tahir Sarıkaya ile ilgili bazı ifadelerde bulmuştu ki kendisine Tahir Sarıkaya sorulmuştu. Bir bağlantısında olmadığını, buradaki para alışverişinin ise alacak verecek işte borç ilişkisi olduğunu belirtmişti. Tahir Sarıkaya ve aynı zamanda Cem Küçük ile bu kişiler arasında, yani Tahir Sarıkaya ve Cem Küçük arasında özellikle toplamda 27 kez 537 bin 800 lira para alışverişi olduğunun tespit edildiği de belirtiliyor savcılıkça yapılan açıklamada. Bu para alışverişinde yine burada Cem Küçük verdiği savcılık ifadesinde borç alışverişi olduğunu, borç alıp verip kendilerinin bu şekilde aslında alışverişinin olduğunu belirtmişti. Tahir Sarıkaya dün gözaltına alındı. Yeni bir gelişme yaşandı bu soruşturmaya da dair. Kendisi dakikalar önce bulunduğumuz nokta İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Saat edindiğimiz kaynaklara göre de saat 13'te kendisinin savcılık ifadesi başlanacak.
0: Çok teşekkür ediyoruz Ada, verdiğin bilgiler için. Ada'dan bir söz alalım, anlatmaya devam edelim. Bursa'da CHP'li Nilüfer Belediyesi'ndeki usulsüzlük iddialarına ilişkin de dava görülüyor, devam ediliyor. Duruşmada ifadesine başvurulduğu bir tanığın, tanık pasta kutusu içerisinde rüşvet trafiğini anlattı.
2: Abi içerideyiz.
3: Baklava olarak bunu mu aldınız? Nedir bunlar?
4: Baklava kutusunda avrolar, pasta kutularında balya balya paralar. CHP'de rüşvet tatlı kutularında geldi. Sanıkların tadını kaçıransa itiraflar, suçüstü baskınlar oldu. Bursa'da belediyedeki imar süreçleri üzerinden rüşvet alındığı iddialarına ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya eski Nilüfer Belediye Başkanı tutuklu sanık Turgay Erdem de katıldı. Mahkemede Nesrin isimli tanık dinlendi. Tanık, belediyeyi saran rüşvet çarkını deşifre etti. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan inşaat firması sahibi sanık Emin Ağa'nın yanında çalıştığı sırada yaşadıklarını anlattı. Tanık, eski belediye başkanı Erdem'in seçim ofisine gittiklerini ve pasta kutusu götürdüklerini belirtti. Kutunun içinde ne olduğunu bilmediğini dile getirdi. Ancak ofisten çıktıklarında arabada telefonla konuşan Emin Ağa'nın "Of, yine çok para istediler" şeklinde ifadeler kullandığını aktardı. Tanık Güney ise Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Şevket İ ile inşaata başladıklarını dile getirdi. Şevket İ'nin bu projeden Turgay Erdem'e villa sattığını aktardı. Ödemenin bir kısmı olarak Emin Ağa'ya ait şirket adına 1 milyon lira bedelli çek aldığını belirtti. Tanık Erdem'in 2023 yılında eve yerleştiğini, belediye başkanlığı sona erdikten sonra 2025'te villayı üzerine aldığını ifade etti. Diğer 15 tanığın da dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti Turgay Erdem'e söz verdi. Erdem, bahsedilen çekin bu şekilde kullanıldığını iddianamede öğrendiğini savundu. Eşinin Bulgaristan vatandaşlığı bulunduğunu, yapacakları bir aile ziyaretinin kaçma şüphesi olarak görüldüğünü öne sürdü. Davanın açılacağını daha önceden tahmin ettiklerini, kendisini ifade etmek için burada bulunma arzusunun olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatların beyanlarının ardından ara kararını açıkladı. Turgay Erdem'in tutukluluğunun devamına karar verildi.
0: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan isimler arasında Etimesgut Belediye Başkanı oyuncu Erdal Beşikçioğlu da var. Biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı Beşikçioğlu'nu görevden uzaklaştırdı. İçişleri Bakanlığı Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasına dair açıklama yaptı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun soruşturma kapsamında tutuklandığı hatırlatıldı. Beşikçioğlu'na örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve rüşvet suçlamaları yöneltildiği belirtildi. Bakanlık Erdal Beşikçioğlu'nun geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Nasuh Mahruki 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yapmıştı ve bu paylaşımı nedeniyle de gözaltına alınmıştı. Halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme suçundan hazırlandığı iddianame ve 4 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor. İddianame Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlandı. Sosyal medya platformunda Nasuh Mahruki'ye ait hesaptan suç içerikli paylaşım yapıldığı hatırlatıldı. İddianamede şüpheli Mahruki'nin ifadesinde benzetme yapmaya çalıştığını ve suç işleme kastının olmadığını beyan ettiği aktarıldı. Mahruki'nin paylaşımında Türk milletini hedef alan, vatandaşın ve güvenlik güçlerinin şehit olduğu 15 Temmuz hain darbe girişimini bir oyun olarak tanımladığı kaydedildi. İddianamede bu haliyle yapılan paylaşımın düşünce ve kanaat özgürlüğü sınırlarını aşan bir eylem kapsamında kaldığı vurgulandı. Paylaşımın toplum içinde infial oluşturacak nitelikte olduğu, bu şekilde zanlının eyleminin açık ve yakın tehlike oluşturduğu dile getirildi. Şüphelinin halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme, suçunu basın ve yayın yoluyla işlediği gerekçesiyle 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame değerlendirilmek üzere Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Türk vatandaşlığını ticarete dönüştürdükleri belirlenen şebekeye sabah saatlerinde dev bir operasyon düzenlendi. İstanbul merkezliydi ama 16 ilde gerçekleştirildi bu operasyonlar. Onlarca şüpheli var gözaltına alınan. Bunlarla birlikte yüzlerce taşınmaz, taşınmazdan lüks araçlara kadar geniş çaplı mal varlığına da el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.
2: Sabahın ilk ışıklarıyla düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Türk vatandaşlığını usulsüz yollarla kazandırdığı belirlenen suç örgütüne İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmada düşük bedelli gayrimenkullerin sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösterildiği, bu taşınmazlar üzerinden gerçeği yansıtmayan satış işlemleri yapıldığı belirlendi. Bu yöntemle hem vatandaşlık şartlarının sağlanmış gibi gösterildiği hem de milyonlarca liralık para hareketinin gerçeğe aykırı şekilde oluşturulduğu tespit edildi. Bilgilere göre ülkeye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liralık finansal hareketin gerçekleşmediği, bunun yerine sahte para akışları oluşturulduğu, yabancı uyruklu kişilerden menfaat sağlandığı ve 687 kişinin bu yöntemle Türk vatandaşlığı kazandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 90 şüpheliden 72'si yakalanırken operasyonun diğer şüphelilere yönelik ayağı da sürüyor. Mali incelemelerde ise suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda mal varlığına el konuldu. 7 şirkete kayyum atanırken 1045 gayrimenkul, Bodrum'daki bir otel, 15 motorlu araç, bir yat ve 10 banka hesabı hakkında el koyma kararı uygulandı. Usulsüz yöntemlerle vatandaşlık kazandığı belirlenen kişilerin Türk vatandaşlıklarının iptal edilmesine yönelik işlemler de başlatıldı. Operasyonun ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek yazılı bir açıklama yaptı. Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonuyla suç örgütlerine ve sahtecilik faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmaları tebrik eden Gürlek, devleti zararı uğratan, vatandaşlık hukukunu istismar eden ve haksız kazanç sağlayan

0: yapılara karşı hukukun tüm imkanlarının kullanılacağını vurguladı.
1: Moderatöre başlarken Yüksek Askeri Şura'dan başlayarak başlamıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan üyelerle birlikte Anıtkabir'e gitti demiştik ve toplantının da Yüksek Askeri Şura toplantısının da başladığının haberi geldi bir son dakika bilgisi olarak ekranlarınızda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Peki hangi kararlar çıkacak? Bakalım göreceğiz. Detayları sizlerle paylaşacağız. Bu son dakika bilgisini verdikten sonra biz anlatmaya devam edelim. İstanbul Pendik'te iş insanına saldırı düzenlendi. Aracına binecekken kurşunların hedefi oldu iş insanı. İki çocuk babasıydı. Hayatını kaybetti. Cinayet büro ekipleri bu işin arkasındakileri bulabilmek için adeta iğneyle kuyu kazdı. Tetikçi ve saldırgan yakalandı.
0: Takip ettiği aracına bineceği sırada harekete geçti. Defalarca tetiğe bastı. İş insanına sokak ortasında kurşun yağdırdı. Acımasızca öldürdü. Kan donduran olayın adresi İstanbul Pendik. İş insanı Ercan Ekşi inşaat işleri için Kandıra'dan İstanbul'a geldi. Saldırgansa Ekşi'yi takipteydi. Ekşi'nin her zamanki gibi inşaat alanından çıkmasını bekledi. Ardından plana koyuldu. Tetikçi inşaat alanından çıkarken silahını çekti. Ekşi'ye kurşun yağdırdı. Saldırgan kaçtı. İki çocuk babası iş insanı kanlar içinde yere yığıldı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet büro ekipleri harekete geçti. 480 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Kapsamlı takibin ardından saldırgan Taksim'de yürüyüş yaparken yakalandı. İfadesinde tanımadığım kişiler para teklif etti. Amacım öldürmek değil yaralamaktı dedi. Polis olayla bağlantılı iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
1: Sivas'ta 5 görme engelli vatandaş halk otobüsüne bindi. Görme engelli oldukları için ücretsiz ulaşım hakları var. Ve bu haklarını kullanmak istediler. İddia o ki otobüs şoförü bu durumdan rahatsız oldu. Onun bu rahatsızlığına diğer yolcular da tepki gösterdiler. Ve şoför bunun üzerine gitmiyorum dedi. Otobüsü yolun ortasında durdurdu. Tüm yolcuları mağdur etti.
2: Neyi haram ediyorsun abi şu an bize? 5 tane görme engelli otobüse bindi diye bunun neyini haram ediyorsun?
3: Otobüse bindiler, yolculuk yapmak isterken gördükleri tepki karşısında neye uğradıklarını şaşırdılar.
2: Daha beter olun demek ne demek ya? Yok öyle bir dünya.
3: Sivas'ta iddiaya göre 5 görme engelli vatandaş toplu taşımayı kullanmak istedi ve otobüse bindi. Ancak iddia o ki otobüs şoförünün sözlü saldırısına, tehditlerine maruz kaldılar. Bunun sebebi ise vatandaşların ücretsiz ulaşım haklarını kullanmak istemeleriydi.
2: Ben Türkiye'de her yerde böyle gezebiliyorsam Sivas'ta da gezebilirim. Sivas'ta bu Türkiye'nin bir memleketi.
3: Görgü tanıklarının iddialarına göre şoför polis çağıracağım diyerek engelli vatandaşları korkutmaya da çalıştı. Öte yandan şoför otobüsü yol ortasında 5 dakika bekletti. Gitmiyorum o zaman diyerek bir de seferi aksattı.
2: Daha beter olun demek ne demek ya? Yok öyle bir dünya.
3: O görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine birçok kişi şoföre tepki gösterirken belediye yetkilileri de harekete geçerek şoför hakkında inceleme başlattı.
2: Ben Türkiye'de her yerde böyle gezebiliyorsam Sivas'ta da gezebilirim. Sivas'ta bu Türkiye'nin bir memleketi.
1: İstanbul bugüne sisle uyandı. Özellikle Boğaz çevresi ve yüksek kesimlerde yoğun sis etkisini gösterdi. Görüş mesafesini de düşürdü.
0: Güneş doğdu ama İstanbul'un simgeleri sis perdesinin ardında kaldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artıran yoğun sis İstanbul Boğazı'nı beyaza bürüdü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü zaman zaman sisin içinde kaybolurken yüksek kesimlerde görüş mesafesi de belirgin şekilde azaldı.

0: Tarayburnu ve Boğaz hattında etkili olan ses drone kamerasına da yansıdı. Ortaya kartpostalları aratmayan manzaralar çıktı. Sis, havanın ısınmasıyla birlikte etkisini yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Ancak geriye İstanbul'un en güzel sabah manzaralarından biri kaldı.
1: En düşük emekli aylığı alan hak sahiplerinin bekledikleri haber geldi. Emekliler en düşük maaşı alanlar zamlı maaşlarını 7 Ağustos'ta çekebilecekler. 3552 liralık bir zam söz konusu.
2: Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. Emekli aylığı 23552 liraya yükseltildi. Farklar 7 Ağustos'ta emeklinin hesabında olacak. Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı netleşmiş, memur ve memur emeklisinin yeni maaşları belirlenmişti. Ancak en düşük emekli aylığı alan hak sahiplerinin maaşları zam tutarlarının altında kalıyordu. Her yıl olduğu gibi AK Parti en düşük emekli aylığı alan vatandaşların mağdur olmaması için harekete geçti. Kanun teklifiyle en düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseltildi. Teklif genel kuruldan geçti. Düzenleme öncesinde en düşük emekli aylığı 20 bin lira olarak uygulanıyordu. Düzenleme ile beraber en düşük emekli aylığı alan hak sahiplerine 3552 lira zam yapıldı.

0: 70 yılı aşkın bir aradan sonra tarihi bir an yaşandı. Bölgede nesli tükenen Turan Kaplanı'nın genetik ikizi olan Amur Kaplanı tarihi yaşam alanına geri döndü. Rusya'dan getirilen Ümit adlı dişi kaplan düzenlenen özel bir törenle doğaya salındı. Kaplanın her adımı uydu tasmasıyla 24 saat izlenecek.
1: Kafesi açıldı, özgürlüğün tadını çıkardı. Kazakistan'da 70 yıl aşkın aradan sonra ilk yaşandı. İlk kez bir kaplan yaşam alanına bırakıldı. Kazakistan bozkırları 70 yıl aşkın bir sürenin ardından yeniden bir kaplana ev sahipliği yapıyor. 20. yüzyılın ortalarında kaçak avcılık ve doğal yaşam alanlarının tahribatı nedeniyle İle Nehri Vadisi'nden nesli tükenen Turan kaplanlarının yeri genetik olarak neredeyse birebir aynı olan Amur kaplanlarıyla dolduruluyor. Bu dev projenin ilk adımı Rusya'dan getirilen Ümit adlı dişi kaplan. Ümit, Almatı bölgesindeki İle Balhaş Devlet Doğa Rezervi'nde doğal yaşam alanına salındı. Ümit doğaya bırakılmadan önce kapsamlı veteriner kontrollerinden geçirildi. Sağlık durumu, insanlara karşı tepkisi ve tek başına hayatta kalabilecek avlanma becerilerine sahip olduğu uzmanlarca onaylandı. Hareketlerinin anlık olarak izlenebilmesi için boynuna GPS ve GSM özellikli uydu takip tasması takıldı. Ekipler fotokapanlar ve modern izleme yöntemleriyle kaplanı 24 saat boyunca gözetim altında tutacak. Ümit, Mayıs 2026'da Kazakistan'a getirilen 4 kaplandan ilki oldu. Ülkeye getirilen diğer bir yetişkin erkek ve 2 yavru kaplanınsa özel adaptasyon alanlarındaki eğitim ve gözetim süreçleri devam ediyor. Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından diğer kaplanların da doğaya bırakılarak bölgede kalıcı ve sürdürülebilir bir kaplan popülasyonu oluşturulması hedefleniyor.
0: Sosyal medyanın büyümesi, hepimizin artık sosyal medya ile olan bu yoğun haşır neşiri teknoloji mağazalarında da alışveriş alışkanlıklarını tamamen değiştirmişe benziyor. Artık sadece kamera değil, mikrofon, tripod, aydınlatma, o görüntünün daha şık olabilmesi için aksesuar içerikleri bunlar vazgeçilmez haline geldi. Özellikle de son yıllarda set halinde satılan küçük stüdyo materyallerine de talep bir hayli fazla.
2: Şimdi biz de kendi satmış olduğumuz ürünleri ufak bir stüdyomuz var. Orada profesyonel bir şekilde çekimlerini gerçekleştiriyoruz. Onun için de çadır vesaire ya da profesyonel stüdyo kurduğumuz için orada mikrofon, detaylı bir şekilde her şeyine dikkat ettiğimiz için müşteriye daha çok güven, daha iyi bilgiler sağladığımız için, ürünü daha iyi gösterdiğimiz için profesyonel bir satış gerçekleştirmiş oluyoruz.
3: Bir zamanlar fotoğraf çekmek için tek bir kamera yeterliydi. Günümüzde ise içerik üretmek isteyenler çekim kalitesini artırmak için birden fazla ekipmanı aynı anda tercih ediyor.
4: İçerik üreticileri artık sadece kamera almıyor, mikrofon, tripod ve aksesuarlarla adeta kendilerine küçük bir stüdyo kuruyor.
5: En çok şu anda mikrofon tercih ediliyor. Mikrofon, kamera ve ışık. Yani bu üçünü tercih ediyorlar. Tabii ilk önce bir kamera lazım. Profesyonel olan kamera alıyor. Fazla bütçe ayırmak istemeyen kendi telefonuyla çekim yapıyor. Kendi telefonuyla çekim yapmak isteyenler zaten muhakkak bir mikrofon ediniyorlar. Mikrofonsuz çekim olmuyor. Ve ışık. Mikrofon ve ışık.
3: İçerik üreticiliğinin yaygınlaşması fotoğraf ve kamera kategorisindeki alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi.
4: E-ticaret verilerine göre kullanıcılar tek bir cihaz satın almak yerine çekim kalitesini artıran bir set almayı tercih ediyor.
3: Geçen yılın aynı dönemine göre fotoğraf ve kamera kategorisi %75 büyürken en dikkat çekici artış %1600 ile aksiyon kamera aksesuarlarında yaşandı.
4: Vlog kameraları, yaka mikrofonları, halka ışıklar ve aksesuarlara yönelik talepler giderek artıyor.
5: Genelde şunu söylüyorlar, işte ben videolar çekeceğim, evde ya da dışarıda sosyal medyaya içerik üreteceğim diyor. Ne kullanıyorsunuz diye soruyoruz biz, kamera mı, telefon mu? Genellikle kamera telefonunu kullanıyor bu yaparken. Ne ihtiyacınız var? İşte sesimin güzel çıkması için kablosuz mikrofon istiyorum diyorlar.
3: Veriler içerik üretimine yapılan yatırımların Türkiye'nin 81 iline yayıldığını ve bu alandaki ilginin her geçen gün arttığını

0: arttığını gösteriyor.
1: Sezon açıldığından beri, yaz sezonu açıldığından beri genelde böyle olmaya başladı. Çünkü dışarıda video çekmeye başladılar içerik üreticiler. Genelde yakın mikrofonları, kameralar, tripodlar, bu tür cihazlar tercih ediyorlar. Kulaklık alıyorlar genelde. Ama en çok yakın mikrofonu veriyoruz içerik üreticilerine.
2: Bu saat dilimine noktayı koyalım. Şimdi bir ara verelim. Saat başındaysa moderatöre devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.
0: Karpen mevsim havasını sunar.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapabilirsiniz.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Ekranlarından ve 24 Radyo'dan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, kahve molasıyla karşınızdayız. Önce haberlerimizle başlayalım. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları %25 düşüşle 80.768 oldu. Böylelikle son 4 yılın en düşük Temmuz ayı performansı kaydedildi. Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılı Temmuz ayına göre %25 oranında daralarak 80.786 adet.

0: oldu. Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %25,79 daralarak 62.478 adet, hafif ticari araç pazarı %22,17 daralarak 18.308 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 5 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlarına göre %2,8 oranında daraldı. Otomobil pazarı 5 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlarına göre %3,1, hafif ticari araç pazarı 5 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlarına göre %2 daraldı. HSBC, Türkiye için yayımladığı strateji raporunda Orta Doğu'daki gerilimin para politikasındaki normalleşmeyi rayından çıkarmadığını, sadece geciktirdiğini belirtti. Türk hisse senetlerinin hak ettiği değerin altında olduğunu ve yabancı takas oranının düşük seyrettiğini vurgulayan banka, ağırlığını artır tavsiyesini koruduğunu duyurdu. HSBC Global tarafından yayımlanan Türkiye Anadolu Adaptasyonu başlıklı rapora göre yılbaşından bu yana Türk hisse senetleri gelişmekte olan piyasalar endeksine kıyasla %5 daha yüksek performans gösterdi. Ancak bu kazançların büyük bölümünün Ocak ve Şubat aylarında elde edildiği, Orta Doğu çatışmasının başlamasından bu yana ise piyasanın dalgalı ve belirli bir bant aralığında seyrettiği ifade edildi. Yükselen petrol fiyatlarının enflasyon beklentilerini baskılaması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı bir haftalık repo faizini %37 seviyesinde sabit tutmaya zorlaması nedeniyle parasal gevşeme sürecinin ertelendiği kaydedildi. Buna karşı HSBC ekonomistleri iç piyasadaki olumlu gelişmelerin sürmesi durumunda Eylül ayında faiz indirim döngüsünün yeniden başlama olasılığına dikkat çekerek 2026'nın 4. çeyreğinden itibaren 2027 boyunca devam edecek kalıcı bir rally öncesinde piyasanın birkaç ay daha dar bir bantta kalacağını öngörüyor. Raporda Borsa İstanbul'da yabancı payının son 10 yılda %65 seviyesinden %33'e gerilediği ve Mart-Haziran döneminde yaklaşık 2 milyar dolarlık yabancı çıkışı yaşandığı hatırlatıldı. Haber başlıklarımızı ekonomiye dair ekranlarınıza taşıdık efendim. Şimdi bir de piyasalara göz atalım. BIST 100 endeksiyle başlayalım. Borsa İstanbul'a baktığımızda BIST 100 endeksinin 13.488'den puandan işlem gördüğünü ifade edelim. Ve kur tarafıyla devam edelim. Kura baktığımızda da dolar 47,56'dan, avro 54,78'den işlem görüyor. Hemen altına bakıyoruz. Altına baktığımızda da gram altın 6.189 lira, çeyrek altın 10.119 lira, cumhuriyet altını 41.251 lira, ons altın ise 4.047 dolardan işlem görüyor. Ve petrolle devam edelim. Petrole baktığımızda da Brent petrol 85 doların üzerinde şu dakika itibariyle ve son olarak faize bakalım. Faize baktığımızda tahvil %41'den, repo ise %11'den işlem görüyor diyelim. Piyasayı ekranlarınıza taşıdık, haber başlıklarımızı ekranlarınıza taşıdık. Tüm bu gelişmeleri konuğumuzla değerlendireceğiz. Stratejist Mustafa Aşkın bizimle birlikte. Mustafa Bey, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Duygu Hanım, teşekkür ederim, yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Temmuz ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1,78 olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda bakıldığında ise %31,75 oldu. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %31,90 arttı. Temmuz ayı enflasyon oranını nasıl yorumlarsınız?
1: Aslında biraz ne taraftan bakmak istediğinize bağlı olarak değişebiliyor. Biz 3 yıl önce bir program uygulamaya başladık. 37 ay oldu yanlış hatırlamıyorsam. Bu 37 ayda %38 küsur civarından başladığımız TÜFE endeksini %31'e düşürdük ama bu geri çekilme çok da tatmin edici değil. Zaten yetkililer de bunu sık sık dile getiriyorlar. Esasında 2026 için hedefimizin tek haneli olması gerektiği daha önce ifade edilmişti, ancak gerek iç gerek dış konjonktürde beklenmedik olaylarda enflasyon üzerinde baskıyı bir parça arttırmış gibi görünüyor. Piyasa beklentisinin altında aylık olarak baktığınızda bu enflasyon, ama petrol fiyatlarındaki yoğunlaşmanın artmanın dolaylı etkilerini de ulaştırmadan tarıma kadar gözlemledik.

0: yönlendirilen ve yönetilen fiyatlar dediğimiz işte temel petrol ürünleri fiyatları, vergiler, kamu hastanelerine yapılan fiyat artışları bu ayki enflasyon oranının bir parça yükselmesine neden olmuş gibi görünüyor. Yazın olması nedeniyle ürün bolluğu var, ancak bu ürün bolluğunun tam anlamıyla fiyatlara yansıdığını da söylemek zor. Ulaştırma maliyetlerinin eklenmesi nedeniyle bir parça o bolluğun fiyatlara yansımasını az görebiliyoruz. Ağustos ayında baktığımızda geçen sene 2,04 gelmiş. Bu yıl muhtemelen geçen senenin yine altında bir enflasyon oranını göreceğiz. Ancak henüz tam anlamıyla enflasyonda başarı sağladığımızı söylememiz zor. Bu yıl 29,5-30 civarında bir enflasyonla bitirmiş olacağız. Ancak hedefimizin tek hane olduğunu bir daha hatırlatmak isterim. Bu bağlamda önümüzdeki dönemde özellikle 2027'de bu hedefe ulaşmak için biraz daha sıkı çalışmak gerektiği de ortaya çıkıyor.
1: Belirli kalemlere bakacak olursak bu dönemde aylık bazda en yüksek artış %10,74 ile sağlık grubunda görüldü. Sağlık grubunu %2,59'la ulaştırma, konut %2,25, eğitim %1,32 oldu. Bu oranlara dair neler söylersiniz peki ve bunun yanında enflasyonda yıl sonu beklentiniz nasıl olur?
0: Az önce ifade ettiğim gibi ulaştırma ve buna bağlı sektörler tabii petrol fiyatlarının artışından çok olumsuz yönde etkileniyor. Yaz mevsimi olması nedeniyle ulaştırmaya olan talep de artıyor. Diğer taraftan yönlendirilmiş ve yönetilen fiyatlar olarak adlandırılan petrol fiyatları dışında da mesela temel kamu hastanelerindeki muayene ücretlerinin arttırılması bu ayki enflasyon üzerine baskıyı biraz arttırmış gibi görünüyor. Sağlık sektöründeki diğer hizmetlerdeki fiyatlarda da artış özelde de kamuda da yüksek hissediliyor. Ne yazık ki bu kalem yine enflasyonun aylık bazda en azından yüksek çıkmasına neden oldu. Konut ve buna bağlı bileşenlere baktığımızda göreceli olarak bir toparlanma olsa da hala Türk halkı için konut fiyatlarının ki gerek kira gerekse konut alt bileşenlerinin sorun olmaya devam ettiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Önümüzdeki dönemde kamunun yaptığı kiralık konut hamleleri ve bir parça talepteki gerilemeye bağlı olarak fiyatlarda aşağı geri çekilme beklenebilir. Ancak az önce ifade ettiğim gibi yıl sonunu 29,5-30 bandında tamamlamış olacağız. Yıllık enflasyon anlamında baktığınızda ki bu da hani hem dünya ortalamasının hem gelişmiş ülke ortalamalarının hem de gelişmekte olan ülke ortalamalarının bir hayli üstünde. Dolayısıyla az önce ifade ettiğim gibi hem maliye politikaları hem iktisat politikaları hem de para politikaları anlamında 2027'de biraz daha sıkı bir duruş sergilememiz gerekebilecek diye düşünmekteyim.
1: Petrol fiyatları da haftanın ilk işlemlerinde sert geri çekilirken piyasa yalnızca jeopolitik baskıları değil, enerji, havacılık ve sanayi hisselerine olası etkileri de yeniden fiyatlamaya başladı. Düşüşün hızı kadar bu hareketin arkasındaki nedenler de dikkati çekiyor. ABD-İran arasındaki görüşmelere bakışınız nasıl olur? Petrol ve piyasa fiyatlamaları bu değişken sürece nasıl bakıyor?
0: Umarım hayırlısıyla bir an önce barış anlaşması imzalanır veya en azından bir kalıcı ateşkes imzalanır. Ancak Şubat ayından bu yana baktığımızda gerek İran'ın, gerek Amerika'nın, gerek zaman zaman İsrail'in açıklamaları ve davranışları barışı baltalayacak şekilde oldu. Dolayısıyla da petrol fiyatlarında çok dalgalı bir seyir izledik. Malum savaşın hararetinin çok arttığı dönemlerde 100 doların üstüne çıkan bir petrol fiyatı gördük. Ardından yumuşama ve barış anlaşması ihtimali artınca da 70 dolarlara kadar geri gelmişti ki bir 10 gün önce tekrar yoğun bir sıcak temas yaşanmaya başladı Amerika ile İran arasında. Bu da petrol fiyatlarını tekrar 90 dolarlara kadar getirdi. Ancak son birkaç gündür Trump'ın biraz daha pozitif açıklamaları, İran'ın en azından buna karşı koymayan açıklamaları gelince petrolde 80 dolarlar civarına bir geri çekilme oldu. Umarım dediğim gibi bir an önce buradaki özellikle hükümümüzdeki sorun hallolur. Petrol fiyatı deyip geçmemek gerekiyor. Özellikle Hürmüz'den çıkacak olan petrokimya ürünleri ve bileşenleriyle gübreden ilaç sanayine kadar pek çok alt sektör etkileniyor. Dolayısıyla onların fiyat artışlarını da biz ekonomide çarpan etkisi olarak çok net bir şekilde görebiliyoruz. Önümüzdeki dönemde

0: barış sağlandığı takdirde, ki bu bir siyasi süreç, ekonomik olarak analiz etmek çok zor. Daha iyiye doğru gideceğini düşünüyorum. Hem enflasyonun dünya üzerinde, hem Türkiye'deki enflasyon baskısının. Kasım'da Amerika'da seçim var. Ekim'de İsrail'de seçim var. Dolayısıyla bu seçimden önce belli bir mesafe kat edilmesini, en azından uluslararası ilişkiler anlamında bir beklentiye sahip olduğumu ifade etmek isterim.
1: Altına da bakalım. Altının ons fiyatı 4000 dolar eşiğinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Biz az önce piyasa ekranında da aktardık. Uzun süredir devam eden petrolle ters korelasyon biraz bozuldu gibi ama ABD'nin savaş yaklaşımı yine altını etkiliyor elbette. Altında yön ne olur dersiniz?
0: Altın tabana oluşturma aşamasını bitirmek üzere. Umarım bundan sonra biraz daha yukarı trendi yapar. 5000 dolarlardan 3900 dolara kadar sert bir düzeltme yaptı. Likiditasyon ihtiyacı, merkez bankalarının satması, riskten kaçma gibi emareler nedeniyle daha karlı bir varlık olan altında nakde dönme ihtiyacı gündeme gelmişti. Son bir aylık periyoda baktığımızda Çin Merkez Bankası, bizim Merkez Bankamız, bazı başka gelişmekte olan ülke merkez bankalarının tekrar altın alımına başladığı görülüyor. Diğer taraftan fiyatların hızlı geri çekilmesi diğer yatırım araçlarına göre altını yine cazibe merkezi haline getirme ihtimali var. Kısa vade için ons fiyat 4200-250'ye kadar bir tepki olabilir. Ama daha üzere gidebilmesi için barış anlaşmasının biraz daha kalıcı bir şekilde şekillenmesi gerekiyor. Şayet bu sağlanırsa da 4900-5000 dolarları yıl sonuna kadar ons fiyat anlamında görme olasılığımız var. İstemeyiz ama savaş büyür ve biraz yaygınlaşırsa da likitasyon ihtiyacı ile birlikte 3700 dolarlara kadar geri çekilme bandında olduğunu unutmamak lazım. Bu arada Fed'in tutumu da önemli. Fed şu anda biraz daha bekle gör stratejisi izliyor. Hem bekle gör stratejisinin devamı, hem de sıkılaştırıcı bir önlem almaması durumu da altına destek verecektir diye düşünebiliriz.
1: Peki borsa yatırımcısı için neler söylersiniz? Borsanın gündeme tepkilerini artık nasıl yorumlamak lazım? Bundan sonraki grafik ne olur?
0: Borsamız hem iç hem de dış bazı etmenlerden etkileniyor. İçeride işte yatırım fonları, endeks hesaplaması, alokasyon dediğimiz yatırımcı dağılımı ile ilgili bazı problemler var. Bunlar ilgili kurumlar tarafından düzenlenme çabası içindeler. Yabancı yatırımcının eksikliği hissediliyor. Yerli kurumsal yatırımcı da çok verimli ve düzgün hareketler yapmadığı için yatırımcı açısından dalgalı bir seyir devam ediyormuş gibi düşünülebilir. Teknik anlamda baktığımızda 13.200'ler önemli desteklerdi. Burada ciddi bir tepki geldi. 13.400'lerdeyiz şu anda. Borsa yüz endeksi bağlamında baktığımızda bilanço dönemi. Bilançoda kötü gelen, daha doğrusu beklentinin altında gelen hisse senetleri var, mali sektör başta olmak üzere. Bunların tamamlanması durumunu takiben, özellikle Ağustos ayının sonuna itibaren ben endeksin toparlanabileceği kanaatindeyim. Pek çok hisse senedi tekrar yukarı yönlü hareket yapacaktır. Yıl sonu Merkez Bankamızın da tedrici bir faiz indirimiyle birlikte genel hikayeye uyumlu bir şekilde borsa endeksinin 16.500'lere kadar yukarı çıkması beklenebilir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yatırımcıların tercihini portföy yönetimi anlamında biraz daha dağıtarak hisse senedi almaları yönünde tavsiyede bulunabiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Değerli vaktinizi ayırdınız. Stratejist
0: Ben
1: Mustafa
0: teşekkür
1: Aşkın
0: ederim.
1: bizimle birlikteydi efendim. Böylece kahve molasını noktaladık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken, onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken, onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken, onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.
2: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.

0: Hakan Çalhan oğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Ayak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu beş yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız, ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Merhabalar. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. Arayı tamamladık. İkinci saate moderatörde artık başlıyoruz. Muhabirlerimiz yerlerinde. Peki kim nereden neyi anlatacak? Buyurun hızlıca o bilgileri paylaşalım. Ardından da ilk bağlantımız için Yağmur Yıldız'a Ankara'ya döneceğiz. Bugün Yüksek Askeri Şura toplantısı var demiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında o toplantı geride bıraktığımız dakikalarda başladı. Detayları Yağmur Yıldız'dan öğreneceğiz. Terörsüz Türkiye için gözlerde, çerçeve yasada malum. Beklentiler meclis kapanmadan yasanın çıkması. Peki şu saat itibariyle çerçeve yasaya dair neler biliyoruz? Detayları hepsini Ahmet Taner Işıldak bizimle paylaşacak. İki operasyona dair de bilgileri Ada Kahriman'dan alacağız. İzmir'de CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması başlatıldı bugün. Gözaltına alınanlar var. Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkanı İlkay Çiçek de yer alıyor. Bu arada ikinci gün maddemizse Cem Küçük soruşturması. Bu soruşturmada da gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alınmıştı. O soruşturmaya ilişkin hangi bilgiler elde var? Ada Kahriman'a soracağız, öğreneceğiz. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Savaşı ile ilgili kararının piyasalar üzerinde bir etkisi oldu. Peki o etki nasıl? Aşağı yönlü, yukarı yönlü hangi kalemleri, birimleri etkiledi? Ebrar Nur Bakırtaş anlatacak. YKS sonuçlarının ardından artık tercih maratonu başladı. Ancak yapay zeka çağındayız. Dolayısıyla bu çağda geleceğin meslekleri neler? Gençler aslında bu sorunun da peşinde koşuyorlar. Tercihlerini buna göre yapıyorlar. Peki tercihler nasıl yapılmalı yapay zeka çağında diye Eda Nur Karaloğlu'na soracağız. Ve Ticaret Bakanlığı Diyarbakır'da Temmuz ayında yoğun piyasa denetimi yaptı. Bu denetimlerde işletmelere toplam 2 milyon 324 bin 205 lira ceza kesildi. O denetimlere ilişkin detayları da Şeymuz Çakan bizimle paylaşacak. Ama önce gelin şöyle bir Yüksek Askeri Şura'ya gidelim. Toplantı başladı demiştik size Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında. Hemen sözü Yağmur'a verelim. Yağmur'dan toplantıya dair detayları alalım, öğrenelim. Yağmur merhaba, seni dinliyoruz.
1: Sevgili Helin Aslan, Yüksek Askeri Şura toplantısı şu dakikalarda devam ediyor. Toplantıda yaklaşık bir saat geride kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yaş üyeleri ilk olarak saat 11'de Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahına mozoleye çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de bulunan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti ve burada bulunan Anıtkabir özel defterini imzaladı ve verdiği mesajda bayrağımız bin yıldır bu topraklarda dalgalanıyor ifadesini kullandı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindeki heyetle külliye geçti ve şu dakikalarda yaş toplantısına başkanlık ediyor. Tabi baktığımızda komuta kademesinde bir değişiklik olması beklenmiyor. Öncelikle şuradan başlayalım. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Toker geçtiğimiz yıl göreve geldi. Dolayısıyla hem Genelkurmay Başkanı hem de Kara Kuvvetleri Komutanı bu yılda göreve devam edecek isimler arasında. Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri'nde ise bir değişim olabilir ancak olmaması yönündeki ihtimaller daha yüksek. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süreleri geçtiğimiz yıl bir yıl uzatılmıştı. İki ismin bu yılda görev süresinin birer yıl daha uzatılması bekleniyor. Değişiklik halinde ise elbette farklı isimlerin de gündemde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 3 kuvvet komutanlığında da bir değişim olmaması yönündeki beklentiler daha yüksek. Bunu ifade edelim. Tabii terfi atama, emekliye ayrılma ve süre uzatımı gündemde olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin bu dosyalar ele alınacak. Bu kapsamda kor generallerinde orgeneral rütbesine yükseltilmesine ilişkin kararlar verilecek. Baktığımızda özellikle FETÖ dönemi sonrasında üst rütbelilerde oldukça büyük bir azalış söz konusuydu. Hem bu az sayıyla terörle mücadele devam etti hem de bu sayının yeri her geçen yıl arttırıldı ve yeni rütbeli isimlerle Türkiye gücüne güç kattı. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla. Dolayısıyla bugün verilecek kararlarında yine Türk Silahlı Kuvvetleri için oldukça kritik olduğunu ifade edelim. Toplantı yaklaşık bir saattir devam ediyor. Toplantı sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki atama, terfi, emekliye ayrılma ve görev sürelerinin uzatımına ilişkin kararlar İletişim Başkanlığı tarafından açıklanacak. Bizler de izleyicilerimizle paylaşacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Yağmur. Yağmur'dan söz alalım ama Ankara'dan uzaklaşmayalım. Terörsüz Türkiye için gözler çerçeve yasada. Beklentiler meclis kapanmadan yasanın çıkması. Hemen şöyle bir Ahmet Taner Işıldağ'a dönelim bakalım. Sürece dair durum nedir onu öğrenelim. Taner merhaba, seni dinliyoruz.
2: Elin Aslan selamlar. Aslında günlerdir adım adım yenilikler duyuyoruz çerçeve yasaya dair. Bugün de işte çerçeve yasanın adı belli oldu. Oldukça önemli bir isim Milli Dayanışma ve

0: toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi ismini taşıyor çerçeve yasa. Artık çerçeve yasanın da meclis genel kurulunda meclis başkanına sunulmasına kısa bir süre kaldı. Neden mi söylüyorum? Hepsini açıklayacağım ama önce bir gelişmeleri toparlayalım. Şimdi hatırlayacaksınız, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler dün muhalefet partileriyle görüşmüştü ve çerçeve yasa hakkında bilgiler vermişti. Yine istişareler yapılmıştı. Görüşülmeyen tek parti Yeni Parti'ydi. Yeni Parti görüşmek istemedi AK Parti ile. Özellikle Yeni Parti maddelerin içeriğini görmek istediği için görüşmeyi ertelediğini söyledi. Ama Abdullah Güler dün Fethi Yıldız'la, MHP'li isim ki bu bahsettiğimiz çerçeve yasayla alakalı olarak çok çalışmış bir isim. Bir diğer parti DEM Parti ve Hüdapar'la da görüşüldü. Şimdi tabii ortak bir mutabakat da sunulması planlanıyor bu çerçeve yasanın. Çerçeve yasanın ismini tekrar hatırlatalım. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi. Tabii ortak bir mutabakat yapılması bekleniyor ama büyük ihtimalle yarın AK Parti, DEM Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin imzasıyla verilebilecek. Şimdi tabii bir de bugün AK Parti'nin 17'ye kadar verdiği bir süre vardı AK Parti milletvekillerine dair. O da şu: bu kanun teklifinin 277 milletvekili tarafından eksiksiz bir şekilde imzalanması için verdiği tarih bugün 17'de doluyor. 17'den sonra ise biz teklifin yarın sabah verilmesini bekliyoruz. Ya bu gece ya da yarın sabah bu teklifin meclis başkanlığına iletilmesini bekliyoruz. Tabi meclis başkanlığına iletildikten sonra eğer bugün veya yarın yapılırsa hemen direkt olarak Adalet Komisyonu'na gelecek. Daha sonrasında ise genel kurulda görüşülüp yasalaşmasını biz bekliyoruz. Peki bu yasanın içeriği neler diye baktığımız zaman ilk başta şunu söylemek lazım. Genel bir af söz konusu değil. Bunu ifade edelim. Bir de Abdullah Öcalan'a, terörist başı Abdullah Öcalan'a herhangi bir statünün de verilmeyeceğini ifade edelim. Yani şöyle bir olay da var. Belirli suçlar kapsam dışına bırakıldı. Özellikle adam öldürme, işkence gibi ağır suçları işleyenler bundan faydalanamayacaklar. Genellikle suça karışmamış örgüt üyeleri için yapılmış bir yasa tasarısı olacak ve 6 ay için geçerli olacak. 6 yılla 1 yıl konuşuluyor. 6 ay ile 1 yıl konuşuluyor ama 6 ay bir başvuru süresi olacağı tahmin ediliyor. Tabii bu yasanın içerisinde aynı zamanda tanımlar yapılacak. Tanım kapsamlar da yapılacak. Yani örgüt silah bıraktı. Bu silahların bırakılmasını kimler denetleyecek? Kimler rapor verecek? Bunların da yine biz çerçeve yasada olmasını bekliyoruz. Hakeza iki tane de denetleme kurulu olması bekleniyor Elin Aslan. Bunların bir tanesi meclis, bir tanesi ise Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacak. Mecliste kurulacak izleme grubunda 17 milletvekili olacak. Yine Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki üyelerden olması muhtemel. Cumhurbaşkanlığında kurulacak komisyondaysa, izleme grubundaysa devletin yetkili kurumları olacak. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi kurumlar olacaklar ve bu kurulun başında da Cevdet Yılmaz'ın olması bekleniyor. Az önce de ifade ettiğim gibi herhangi bir şekilde af olmayacağının altı çizildi. Hiçbir şekilde genel af olmayacağı söyleniyor. Bazı rakamlar dolaşıyor. Özellikle 15 yaş altındaki suçlarda 5 yıl denetimli serbestlik olması, 15 yıl üstündeki suçlarda ise 10 yıl erteleme ve denetimli serbestlik olması bekleniyor. Bu denetimli serbestliklerin yanı sıra siyasi yasakla olma ihtimali var ilk etapta. Fakat dediğimiz gibi henüz net değil. Bu rakamlar konuşuluyor. Bu rakamlar belki biraz aşağı biraz yukarı oynar ama genel temel bağlam aynı kalacak diye tahmin ediyorum. Bugün yine Abdullah Güler'in görüşmeleri devam edecek muhalif partilerle. Tabi basına kapalı bir şekilde görüşmeler gerçekleşiyor. Büyük ihtimalle yarın dediğimiz gibi yasa meclis başkanlığına sunulacak ve akabinde Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Daha sonrasında meclis kurulunda olacak. Yani demeye çalıştığım şey kısacası şu: meclis kapanmadan bu işi halledilmiş olacak diyebiliriz. Yarın da aslında çok daha farklı bir gelişmeyle karşınızda olabiliriz diyelim. Biz de kameraman arkadaşım Gökhan Bektaş'la meclisteki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Elin Aslan, sözü size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Taner. Taner'den söz alalım. Gelelim en düşük emekli aylığına. En düşük emekli aylığı alan hak sahiplerinin bekledikleri haberde geldi. Zamlı maaşlarını 7 Ağustos'ta çekebilecekler.
2: Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. Emekli aylığı 23.552 liraya yükseltildi. Farklar 7 Ağustos'ta emeklinin hesabında olacak. Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı netleşmiş, memur ve memur emeklisinin yeni maaşları belirlenmişti. Ancak en düşük emekli aylığı alan hak sahiplerinin maaşları zam tutarlarının altında kalıyordu. Her yıl olduğu gibi AK Parti en düşük emekli aylığı alan vatandaşların mağdur olmaması için harekete geçti. Kanun teklifiyle en düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseltildi. Teklif genel kuruldan geçti. Düzenleme öncesinde en düşük emekli aylığı 20.000 lira olarak uygulanıyordu. Düzenleme ile beraber en düşük emekli aylığı alan hak sahiplerine 3.552 lira zam yapıldı. Peki emekli zamlı maaşını ne zaman alacak?

0: 7 Ağustos'ta en düşük emekli aylığını alan vatandaşlar maaşlarını zamlı çekecek. Temmuz zam farkları da Ağustos maaşına yansıtılacak. Hak sahipleri maaşlarını anlaşmalı oldukları bankalardan çekebilecek.
1: Şimdi gelin şöyle bir muhabirimiz Ada Kahriman'a dönelim. İki soruşturma var kendisine sormak istediğim. Bunlardan ilki Cem Küçük soruşturmasında biliyorsunuz gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alınmıştı. Acaba ifadesi başladı mı? Hemen bunu sorarak Ada'ya merhaba diyelim. Ada merhaba, Tahir Sarıkaya gözaltına alınmıştı. Artık ifadesi başladı mı? Nedir bu saat itibariyle gelişmeler?
2: Pelin Aslan, burada Tahir Sarıkaya'nın savcılık ifadesi başladı yaklaşık bir 11 dakika önce. Kendisi şu an savcılıkta bir ifade veriyor ki yaklaşık bir saat önce de adliye, İstanbul Aday Sarayı'na sevk edilmişti. Dün gözaltına alındı burada Tahir Sarıkaya. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Cem Küçük soruşturması kapsamında gözaltına alındı kendisi ki hatırlayacağınız üzere Cem Küçük 1 Ağustos tarihinde çıkarıldığı suç ceza hakimliğince halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklanmıştı. Tabi burada Tahir Sarıkaya ile ilgili bazı iddialar var. Şöyle belirtiliyor, kendisinin banka hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para giriş ve çıkışları tespit edildiği belirtiliyor. Bu transferlerden bir kısmının ise kendisinin kripto hesabına aktarıldığı belirtiliyor. Yani yüksek bir mevladan bahsediyoruz. Çünkü Tahir Sarıkaya'nın kripto hesabında giden işlem hacminin 27 milyon 573 bin lira olduğu belirtiliyor. Böyle bir iddia bulunuyor Tahir Sarıkaya hakkında. Tabi burada hatırlayacağınız üzere Cem Küçük savcılıkta bir ifade vermişti. Kendisine Tahir Sarıkaya ile ilgili bazı sorular yöneltilmişti. Burada kendisine Tahir Sarıkaya ile ilgili bağlantısı sorulmuştu. Hiçbir ticari faaliyetinin olmadığı belirtilmişti. Kendisine aynı zamanda kendi aralarında yani Tahir Sarıkaya ve Cem Küçük arasındaki para alışverişi sorulmuştu. Çünkü 27 kez 537.800 lira burada para alışverişi yaptığı tespit ediliyor. Gizli tanığın ifadesine göre. Çünkü gizli tanığın verdiği bir ifade var burada. Bu ifadede bu belirtiliyor. Kendisi de burada Cem Küçük'le alacak verecek meselesi olduğunu, borç ilişkisi olduğu için bu paraların aktarıldığını belirtti. Tabii Tahir Sarıkaya ile ilgili bazı iddialar var. Mesela Cem Küçük'ün para işlemlerini kendisinin yaptığı belirtiliyor. Aynı zamanda burada algı çalışmaları için Cem Küçük'le iletişim kurmak yerine Tahir Sarıkaya üzerinden Cem Küçük'le burada iletişime geçirildiği de belirtiliyor. Dün kendisi gözaltına alındı. Saat 12 sıralarında da bulunduğumuz nokta İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada tabii kendisi hakkındaki iddialara cevap verecektir. Savcının arkadaşlar, ifadesi de kendisinin saat 13'te başladı. Buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra da kendisini suç ceza hakimliğine ya tutuklama ya da adli kontrol talebiyle sevk edilmelerini bekliyoruz Selin Aslan.
1: Şimdi Ada, bir de İzmir'de CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik başlatılan operasyon vardı. Orada da biliyoruz gözaltılar var, 15 gözaltı. Hem gözaltına alınan isimler kimler, hem de bu soruşturmanın detaylarında neler var, o konuya da değinir misin?
2: Pelin Aslan, evet, buradaki soruşturmada İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Menderes Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde bir yolsuzluk soruşturması kapsamında bir operasyon düzenlendi. Yine buradaki operasyonda İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Toplamda 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve 15 şüpheli şu ana kadar gözaltına alındı. Tabii burada bazı çalışmalar yapıldı, saha çalışmalarının yapıldığı, aynı zamanda dijital ve fiziki materyallerin incelenmesiyle birlikte bir soruşturma başlatıldı. Bilirkişi heyetinin raporları neticesinde bir soruşturma başlatıldığı belirtiliyor. Şüphelilere bazı suçlamalar yöneltildi. Burada rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, aynı zamanda imar kirliliğine neden olma, görevi kötüye kullanma gibi suçlamalar yöneltildi. Bu soruşturma kapsamında da bu şüphelilerin buradaki suçlamaları örgütlü bir şekilde yaptığı tespit ediliyor. Toplamda 15 şüpheli sabah saatlerinde hem burada İzmir'in Karabağlar, aynı zamanda Menderes ve Konak ilçelerinde düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alınıyor. Tabii gözaltına alınanlardan bir tanesi ki hiç şüphesiz en önemli isim Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'ti. Kendisi gözaltına alındı. Başkan yardımcısı da gözaltına alındı. Bir başkan yardımcısı şu anda firari konumda. Kendisini yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Pek çok meclis üyesinin de burada gözaltına alındığını biliyoruz. 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyordu. Bazı iddialar var burada Menderes Belediyesi ile ilgili. Menderes Belediyesi'nde burada bazı yapı kullanım izinleri verildi. Çıkar sağlamak amacıyla yapı kullanım izinleri verildi. Tespit ediliyor. Aynı zamanda inşaat ruhsatı imar süreçlerinde burada usulsüzlükler yapıldığı tespit ediliyor. Sabah saatlerinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenleniyor bu operasyon. Ve yapılan operasyon neticesinde de hakkında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 15'i gözaltına alınıyor. Gözaltına alınanlar arasında da burada Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek de bulunuyor. Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor Hilmi Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz. Adadan sözü alalım. Şimdi Türk vatandaşlığını ticarete dönüştürdükleri belirlenen şebekeye sabah saatlerinde bir operasyon yapıldı. Bu operasyonla birlikte aslında sadece operasyon İstanbul'da değil, İstanbul merkezli 16 ilde gerçekleşti. Ve operasyona ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklamalar var. Bir bakalım.
3: Sabahın ilk ışıklarıyla düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Türk vatandaşlığını usulsüz yollarla kazandırdığı belirlenen suç örgütüne İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmada düşük bedelli gayrimenkullerin sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösterildiği, bu taşınmazlar üzerinden gerçeği yansıtmayan satış işlemleri yapıldığı belirlendi. Bu yöntemle hem vatandaşlık şartlarının sağlanmış gibi gösterildiği hem de milyonlarca liralık para hareketinin gerçeğe aykırı şekilde oluşturulduğu tespit edildi. Bilgilere göre ülkeye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liralık finansal hareketin gerçekleşmediği, bunun yerine sahte para akışları oluşturulduğu, yabancı uyruklu kişilerden menfaat sağlandığı ve 687 kişinin bu yöntemle Türk vatandaşlığı kazandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 90 şüpheliden 72'si yakalanırken operasyonun diğer şüphelilere yönelik ayağı da sürüyor. Mali incelemelerde ise suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda mal varlığına el konuldu. 7 şirkete kayyum atanırken 1045 gayrimenkul, Bodrum'daki bir otel, 15 motorlu araç, bir yat ve 10 banka hesabı hakkında el koyma kararı uygulandı. Usulsüz yöntemlerle vatandaşlık kazandığı belirlenen kişilerin Türk vatandaşlıklarının iptal edilmesine yönelik işlemler de başlatıldı. Operasyonun ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek yazılı bir açıklama yaptı. Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonuyla suç örgütlerine ve sahtecilik faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmaları tebrik eden Gürlek, devleti zararı uğratan, vatandaşlık hukukunu istismar eden ve haksız kazanç sağlayan yapılara karşı hukukun tüm imkanlarının kullanılacağını vurguladı.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan bir uyarı var. Şiddetli rüzgar nedeniyle Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa başta olmak üzere kıyı bölgelerinde orman yangını riskinin arttığını, böyle bir riskin olduğunu duyurdu bakan. Vatandaşlardan ormanlık alanlarda dikkatli olmalarını, anız ve bahçe atığı yakmamalarını, kuru otlu alanlara da yanıcı madde atmamalarını istedi.
4: Yeşil Vatan için kritik uyarı geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangını riskine karşı vatandaşları uyardı. Kıyı bölgelerinde şiddetli rüzgar bekleniyor. Riskin en yüksek olduğu iller de tek tek paylaşıldı. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa'da orman yangınları açısından kritik saatler yaşanacak. Bakan Yumaklı ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakılmamasını istedi. Uyarı sadece ateş yakmayla sınırlı değil, kuru otluk alanlara yanıcı madde atılmaması, anız ve bahçe atığı yakılmaması gerekiyor. En küçük ihmal şiddetli rüzgarın etkisiyle büyük bir yangına dönüşebilir. Bakan Yumaklı ekiplerin sahada olduğunu da duyurdu. Orman Teşkilatı yangın

0: Riskinin arttığı bölgelerde tüm imkanlarıyla görev başında olacak. Vatandaşlardan en ufak duman ya da şüpheli durumda 112 acil çağrı merkezine bildirim yapmaları istendi.
1: Kayseri'de yolcu otobüsünün devrildiği trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
2: Kendi imkanlarımıza çıktık camdan, kendi imkanlarımıza çıktık.
3: Önce aydınlatma direğine çarptı, sonra kontrolden çıkarak devrildi. Yolcu otobüsü kazası Niğde Kayseri Karayolu'nun Saraycık Mahallesi mevkiinde yaşandı. Hatay'dan Giresun'a seyreden yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Güvenlik kamerasında yansıyan kazada otobüs önce aydınlatma direğine çarptı, ardından devrildi. Kaza anında yolu toz bulutu kaplarken karşı yönden gelen araç sürücüleri büyük bir facianın eşiğinden döndü.
4: Hız yapıyordu, çok virajlarda da bayağı hızlı girdi. O yüzden denge, bir de şoför uyur gibi falan yaptı, bir anda devrildi yani.
3: Kazayı gören çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
5: Otobüs dolu muydu? Doluydu, fulldü da otobüs.
3: Kazada yolculardan Gülümser Olgun hayatını kaybetti. İkisi ağır, 22 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
2: Mavi'nin, Allah razı olsun, 1 saat 2 saat önceden kemerlerinizi takın dedi, yasa zorunluluk dedi, kemerlerimizi taktık, o bizi kurtardı.
4: Abi emniyet kemeri sayesinde kurtulduk, yoksa gidiyorduk yani.
3: Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

0: ABD-İran arasında müzakere çıkmazı sürüyor. Trump İran'la görüştüklerini söyledi. Tahran ise Trump'ın aksine bu iddiaları reddediyor. Trump İran'ı ikiyüzlülükle suçlarken bu müzakerelerin Tahran yönetimi için son şans olduğunu söyledi.
1: Dünyanın gözü bir kez daha ABD-İran arasındaki müzakere çıkmazına çevrildi. İran, müzakerelerin başlayacağı yönündeki açıklamaları yalanlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ı ikiyüzlü olmakla suçladı. Trump Truth Social hesabından paylaşımda bulundu. İran'ın önce ABD ile görüşmek için kendilerine yalvardığını hatırlattı. Sonra ise kamuoyu önünde sadece Umman'la görüştüklerini ifade ederek tutarsız davrandığını savundu. İran yönetimi inanılmaz derecede ikiyüzlü. Bir görüşme talep ediyorlar, hatta yalvarıyorlar. Görüşmeler başlıyor ve yakın gelecekte de yenileri planlanıyor. Sonra da açıkça ve gururla ABD ile hiçbir görüşme yapmadıklarını, hiçbir şeyin konuşulmadığını ve sadece Umman'la müzakere ettiklerini söylüyorlar dedi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin olaraksa kontrolün ABD'de olduğunu söyledi. Trump, biz istemedikçe İran'a hiçbir şey ulaşamaz. Anlaşma ya da tam teslimiyet sağlanmadıkça da hiçbir şey geçemez ifadelerini kullandı. Trump, Oval Ofis'te düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninde de İran gündemini değerlendirdi. Bunun Tahran için son şans olduğunu söyledi.
2: Şu anda İran'ın talebi üzerine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve diğer ülkelerin de desteklediği görüşmeleri yürütüyoruz. Bu onların iyi bir anlaşma yapması için son şansı.
1: ABD Başkanı'nın açıklamasına göre söz konusu ülkelerden kendisine saldırıları durdurması çağrısı gelmişti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük saldırılardan birine başlamaya hazır olduklarını söyleyen Trump, gelen telefonlarla saldırıları durdurma kararı aldığını belirtti.
2: İran'ın başını kesmeden önce ona son bir şans daha vermek istiyorum. Umarım aklı selim davranırlar. Bakalım neler olacak.
1: Tartışmalı konulardan olan Hürmüz Boğazı'nın kontrolü için İran'dan da iddialar var. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin deniz ablukası ve saldırıları devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın mevcut durumunda bir değişiklik olmayacak demişti. İran İstişare Konseyi üyesi General Muhsin Rızai, olası anlaşma için ABD'nin tavrının değişmesi gerektiğini söyledi. Boğaz'da ikinci koridora izin vermeyeceklerini belirtti.
3: Hiçbir şekilde Hürmüz Boğazı'ndaki ikinci koridora izin vermeyeceğiz. İkinci koridorun açılmasına izin vermeyeceğiz. Savaş gemileri konuşlandırsalar bile onları hedef alacağız.
4: İşte şartı ki karar bu muvanul mukaddemi.
1: Gerilimin sürdüğü Boğaz'da

0: baskı yapmak ve onu cezalandırmak için yeni, yaratıcı ve alışılmadık yollar arıyoruz ifadeleri yer aldı. ABD askeri yetkililerin İran'la nasıl başa çıkılacağına ilişkin yeni fikirler istediği öne sürüldü.
1: İsrail'de hükümetle ordu kademesi arasında atama krizi yaşanıyor. Savunma Bakanı Katz'ın Merkez Bölge Komutanı'nı görevden alarak yeni bir atama yapacağını duyurması ipleri gerdi. Katz, İsrail'de bir televizyon programına katıldı. Merkez Bölge Komutanı Tümgeneral Avi Bulut'un görevden alınacağını belirtti. Yerine başka bir ismin atanacağını söyledi. Açıklama krize neden oldu. İsrail basınına göre bu açıklamanın ardından Başbakanlık ofisinde hareketli saatler yaşandı. Katz'tan kararın arka planına ilişkin bilgi istendi. Katz ise yazılı açıklama yaptı. Sözlerinin çarpıtıldığını savundu. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile bu konu hakkında görüştüğünü söyledi. İsrail ordusu ise Katz'ı yalanladı. Katz'ın beyanlarının Genelkurmay Başkanı ile koordine edilmediği vurgulandı. Komuta kademesinde değişiklik planlanmadığının altı çizildi. Krizin arkasında işgalci sivil Yahudiler var. Filistinlilere yönelik saldırılarıyla bilinen Tal Yanon, Dardik'in serbest bırakılmasına Bulut tepki göstermişti. Katz'ın da bu nedenle Bulut'u görevden almak istediği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Savaşı ile ilgili kararı piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Petrol fiyatları haftaya düşüşle başladı. Altın ons fiyatı ise yükselişte. Peki piyasalarda orta ve uzun vadede beklentiler neler? Öğrenelim. Söz Ebrar Nur Arslan Bakırtaş'ta.
2: ABD ile İran arasındaki gerilim bu hafta nispeten azaldı ancak taraflar arasında herhangi bir somut çıktı yok. Bu durum varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor ancak buna rağmen altın fiyatları haftaya yükselişle başladı diyebiliriz. Ancak yatırımcının beklentisi elbette ki daha fazla. Peki orta ve uzun vadede altın fiyatlarını neler bekliyor? Bir yandan da altın düşerken petrol yükseliyor. Petrolü de konuşacağız. Yanımızda Dinçer Kurt var. Analist efendim yayınımıza hoş geldiniz. Nedir son durum piyasalarda?
3: Hoş bulduk öncelikle. Tabii ki oynaklık çok yüksek son zamanlarda, bundan bahsedebiliriz. Hafta sonu ABD'nin İran'la aslında savaşı uzatmayacağına yönelik açıklamaları burada petrol tarafında haftaya çok sert bir düşüşle başlamamıza neden oldu. Bu da tabii dolayısıyla altın fiyatlarında da bir yükselişe sebep oldu. Zaten baktığımız zaman biz Hürmüz Boğazı'nın kapandığı dönemde bile petrol fiyatlarının 100 doları 110 doları çok geçmediğini gördük. Yani daha büyük bir şokla karşılaşmadığımız sürece petrol fiyatlarının zirve noktaları gördüğümüz 100 dolar seviyeleri diyebiliriz. Bununla birlikte geri çekilen altın fiyatları da 3900-4000 onsun aşağısını görmedi. Yani buralar nasıl petrol fiyatlarında 100-110 dolar zirve diyorsak altın fiyatlarında da kısa vadeli 3900-4000 dolara dip deme ihtimalimiz de artıyor. Şimdi baktığımız zaman petrol fiyatlarının önümüzdeki günlerde anlaşma ihtimaline göre geri çekilmesi tabii ki altın fiyatlarında da yukarı yönlü hareketlere zemin hazırlayacaktır. Bizim beklentimiz burada 4000 dolar ve 4400 ons bazında bir oynaklığın, volatilitenin devam etmesi yönünde. 4400 ons bazında geçilmediği sürece dikkatli olmak gerekiyor. Fakat yatırımcılara şunu söyleyebilirim. Endişe duyulmamalı. Tabii ki risk iştahı eskisi kadar yüksek olmamalı fakat işte yılbaşından bu yana %25 düşen bir altın fiyatını düşündüğümüz zaman bugüne geldiğimizde bugünden bir daha aşağıya %25 gibi bir olasılığın ben çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Onun için şimdi endişe etmemeliyiz fakat alış iştahımızı da geçtiğimiz seneler kadar yüksek tutmamalıyız. Yani bu demek değil ki 4000 onstan tekrardan yukarılara 5600'lük zirvemizi hemen göreceğimiz anlamına da gelmiyor. Onun için panik olmamalıyız. Gram tarafta 5900-6000 TL bankalar arası fiyatlamada çok kritik, ciddi rakamlar. Her geri çekilmenin ben bir fırsat doğuracağını düşünüyorum. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam 6200 TL civarında bir altın fiyatlaması görüyoruz. Onun için 200 liralık geri çekilimler yine yurt içi gram altın tarafında bir kısa vadeli alış iştahı doğurabilir diyelim. Fakat işte yıl sonunda bir rakam konuşmak gerekirse buradan yükseleceğimiz bir %10'lu fiyatlarla birlikte 7000 TL'lere yaklaşabileceğimizi düşünüyorum. Fakat işte gördüğümüz zirvelerden yine biraz uzak kalabiliriz yıl sonunda.
2: Efendim, yine katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. 28 Şubat 2026 piyasalarda dengenin alt üst olduğu tarih diyebiliriz. Altın fiyatları gitgide gerilerken petrol fiyatlarında yükseliş görüyoruz. Bu noktada altın yatırımcısı olduk.

0: Çok tedirgin. Ancak İran ve ABD arasındaki gerilimin azalması umutları arttırdı diyebiliriz. Peki piyasalarda son durum ne? Bu sorunun yanıtını aradık diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
1: Ebrar'a teşekkür ediyoruz. Rusya ile Ukrayna arasındaki saldırılar da şiddetlenerek artıyor. Ukrayna Moskova bölgesinde İHA saldırıları düzenledi. Düzenlediği o saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Rusya ise Sumi ve Ukrayna limanlarını vurarak karşılık verdi. Ukrayna İHA'ları Moskova ve çevresinde ağır hasara yol açtı. Saldırılar sabah saatlerinde gerçekleşti. 5 kişi öldü, en az 6 kişi de yaralandı. Novalski sanayi bölgesinde yıkım yaşandı. Bir depoda yangın çıktı. Elektrik trafo merkezleri ve idari binalar zarar gördü. Rus e-ticaret platformu Wildberries de günlerdir Ukrayna'nın hedefinde. Tver bölgesinde şirketin lojistik tesisi hedef alındı. Düşürülen İHA'nın parçası depoda hasara yol açtı. Leningrad'daki tesiste ise yangın çıktı. Tesisin ürün teslimatları durduruldu. Rusya da Ukrayna'ya saldırılarını yoğunlaştırdı. Sumi'ye hava saldırısı düzenlendi. Binalar yıkıldı. İkisi çocuk, 3 kişi öldü. 4 kişi de yaralandı. Rusya Ukrayna limanlarını da vuruyor. Chornomorsk limanı İHA ve füzelerle hedef alındı. Askeri teçhizat onarımı ve mühimmat depolaması yapılan fabrika imha edildi. Ayrıca Mykolaiv ve Yuzhny limanlarında askeri yük taşıdığı belirtilen iki kuru yük gemisi de vuruldu. Bu görüntülerse Kherson'dan geldi. Ukrayna polisi bir Rus İHA'sının sivil bir kişiyi hedef aldığını iddia etti. Sivilin İHA'dan kaçmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

0: Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türk demografik yapısını değiştirmek ve sınır hattındaki nüfusunu sona erdirebilmek için bir planı vardı ama bu plan hüsranla sonuçlandı. Şimdi plan neydi? Atina yönetimi Türk sınırına yerleşecek ailelere 10 bin avro vaat etmişti. Bu bir teşvikti ama beklediği ilgiyi görmedi. Yapılan 600 başvuru var ve 600 başvurunun da %90'ı sahte veya eksik çıktı. Sadece 2 kişiye onay verilebildi. Sınır bölgeleri hızla boşalırken paniğe kapılan Yunan hükümeti çareyi bu teşvikteki kuralları esnetmekte buldu.
1: Yunanistan Lozan Antlaşması'na uymuyor. Batı Trakya'daki Türk azınlığın kimliğini tanımıyor. Bölgede Yunan nüfusunu artırmak için girişimlerde bulundular. Ancak bu proje deyim yerinde ise ölü doğdu. Atina yönetimi Türkiye sınırındaki nüfus kaybını durdurmak amacıyla bölgeye taşınacak ailelere 10 bin avroya kadar hibe verilmesini öngören bir pilot uygulama başlatmıştı. Ancak Tanea gazetesinin haberine göre program tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Teşvikten yararlanmak için yapılan 600 başvurunun %90'ından fazlasında eksik veya gerçeğe aykırı bilgi tespit edildi. Yetkililer onca başvuru arasından yalnızca 2 ailenin onay alabildiğini açıkladı. Pilot uygulamanın başarısız olması üzerine strateji değiştiren Yunan hükümeti, başvuru şartlarını hafifletip taşınma desteğinin yarısını peşin ödemeyi planlıyor. Yeni programın Kastoria, Seres, Florina, Kilkis, Pella ve Drama illerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor. Yunanistan'ın sınır bölgelerindeki demografik krizi ise giderek derinleşiyor. Demografik Araştırmalar Enstitüsü'nün verilerine göre, ülkede 2010 yılından bu yana ölüm oranları doğum oranlarını geçmiş durumda. En büyük nüfus kaybı da sınır hatlarında yaşanıyor. Türkiye sınırında bulunan Kum Çiftliği Belediyesi, ilçenin sadece 2011-2021 yılları arasında 6 bin, son birkaç yıldaysa 2 bin kişi daha kaybederek adeta eridiğini açıkladı.

0: Sivas'ta 5 görme engelli vatandaş halk otobüsüne bindiler. Ücretsiz ulaşım hakları var görme engelli olmaları sebebiyle. İddia o ki bu hakka sahip olmaları, bu haktan faydalanmak istemeleri otobüs şoförünü, sürücüsünü rahatsız etti. Ve onun şoförün bu rahatsızlığını dile getirmesi de otobüste bulunan diğer diğer vatandaşlar, yolcular arasında rahatsızlık yarattı. Hal böyle olunca da şoför sinirlendi. Gitmiyorum o zaman dedi, otobüsü durdurdu. Yani tüm yolcuları mağdur etti.
1: Neyi haram ediyorsun abi şu an bize? 5 tane görme engelli otobüse bindi diye bunun neyini haram ediyorsun?
2: Otobüse bindiler, yolculuk yapmak isterken gördükleri tepki karşısında neye uğradıklarını şaşırdılar.
1: Daha beter olun demek ne demek ya? Yok öyle bir dünya.
2: Sivas'ta iddiaya göre 5 görme engelli vatandaş toplu taşımayı kullanmak istedi ve otobüse bindi. Ancak iddia o ki otobüs şoförünün sözlü saldırısına, tehditlerine maruz kaldılar. Bunun sebebi ise vatandaşların ücretsiz ulaşım haklarını kullanmak istemeleriydi.
1: Ben Türkiye'de her yerde böyle gezebiliyorsam Sivas'ta da gezebilirim. Sivas'ta bu Türkiye'nin bir memleketi.
2: Görgü tanıklarının iddialarına göre şoför polis çağıracağım diyerek engelli vatandaşları korkutmaya da çalıştı. Öte yandan şoför otobüsü yol ortasında 5 dakika bekletti. Gitmiyorum o zaman diyerek bir de seferi aksattı.
1: Daha beter olun demek ne demek ya? Yok öyle bir dünya.
2: O görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine birçok kişi şoföre tepki gösterirken belediye yetkilileri de harekete geçerek şoför hakkında inceleme başlattı.
1: Ben Türkiye'de her yerde böyle gezebiliyorsam Sivas'ta da gezebilirim. Sivas'ta bu Türkiye'nin bir memleketi.
0: Hatay'da kum yüklü bir kamyon yokuş çıktığı sırada kontrolden çıktı. Tonlarca ağırlığındaki araç bir apartmanın bahçesine uçtu. O sırada bahçede incir toplayan 65 yaşındaki kadınsa geri kayan kamyonun altında kaldı. Maalesef hayatını kaybetti.
2: Kamyon yokuşu çıkamadı. Kontrolden çıkıp bahçeye uçtu.
3: Ben geri kaydı, annemin üzerine geldim.
2: Hatay'ın Defne ilçesinde kum yüklü bir kamyonun yokuş çıktığı sırada sürücünün kontrolünden çıkarak geri kayması sonucu facia yaşandı. Durdurulamayan kamyon bir apartmanın bahçesine uçtu.
3: Daha sonra kayıyor, annemin üzerine geliyor. Alt taraftaki yola düşüyor, annemin üzerine.
2: Kaza anında bahçede incir toplayan 10 çocuk annesi 65 yaşındaki Sakine Altınöz kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada kamyonun altında sıkışarak hayatını kaybeden Altınöz'ün cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
3: Burada torunlar top oynuyor. Yani o çocukların üzerine de gelebilirdi. Bunun hesabını kim verecek?
2: Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Ticaret Bakanlığı Diyarbakır'da Temmuz ayında yoğun piyasa denetimleri yaptı ve haksız fiyat artışını önlemek için fiyatları tek tek inceledi. Ve işletmelere toplam 2 milyon 324 bin lira ceza kesildi. Detayları alalım. Söz Diyarbakır Türk Medya Temsilcisi Şeymuz Çakan'da.
4: Haksız fiyat rekabet ortamını ortadan kaldırmak için Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri yoğun bir denetim gerçekleştiriyor. Aslında bu yoğun denetimler yıl boyunca hemen hemen her alanda devam ediyor. Şikayet ortamına göre yapılan şikayetler de anında değerlendiriliyor. Ve Diyarbakır Ticaret İl Müdürü Zafer Atik de yayın konuğumuz. Efendim ekip olarak yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduğunuzu biliyoruz. Evet. Ve yıl içerisinde de bu denetimle sıklaştıkça aslında haksız fiyat ya rekabet ortamında ortadan kaldırdığınızı da biliyoruz. Neler söylersiniz?
5: Şöyle ki biz şimdi bugün Ticaret Bakanlığımız ve Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü olarak yoğun denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Bugün de haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimlerimizi gerçekleştireceğiz. Fiyat etiketi denetimlerimizle ilgili olarak da kasa ve raf fiyatları arasındaki farkları kontrol edeceğiz. Tabii etiketlerdeki bazı eksiklikleri de kontrol edeceğiz. Burada kasa ve raf fiyatları arasındaki farklılıklar olduğu zaman bunların tüketicinin lehine olan fiyat uygulanır. Eğer bu tüketicinin lehine olan fiyatı ilgili firma yerine getirmezlerse bununla ilgili de vatandaşlarımız yani tüketicilerimiz bizlere tüketici hakemiyeti başkanlıklarımıza başvurabilirler. Burada kasadan almış oldukları fişle reyondaki etiketin resimlerini çekerek bize başvurarak aradaki farkları da bizim tarafımızdan çözüme kavuşturulabiliyor.
4: Yaptığınız denetimlerin mesela yıl içerisinde ne kadar iş yeri denetlediniz? Yani ne kadar ceza işlem uyguladınız? Ne kadar işte haklarında yasal işlem başlattınız? Ya,
5: şimdi biz Ocak'tan bu zamana kadar yaklaşık 3553 firmayı denetledik. Bunların içerisinde 65.313 tane bir ürün denetimi gerçekleştirdik. Bunların içerisinde aykırı olarak tespit edilen ürünlerle ilgili de toplam 7.246.752 lira gibi bir Türk lirası idari yaptırım kararları uyguladık. Ama tabii bu yaptığımız 7 milyon liranın 2.324.000 lirasını Temmuz ayında gerçekleştirdik. Tabii biz bu yaptığımız denetimlerde aynı zamanda haksız fiyat artışı denetimlerini de gerçekleştiriyoruz. Biz toplamda 2.489 firmaya da 28.520 ürünü denetledik HFA yani haksız fiyat artışı kapsamında. Bunları da Bakanlığımız Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderiyoruz. Orada gerekli idari yaptırım kararları kurul tarafından gerçekleştiriliyor.
4: Bir de vatandaş yani tabii yoğun ya böylesi durumlarda size şikayette de bulunuyor. Onların da anında değerlendirilmesi tabii, noktasında neler yapıyorsunuz?
5: Bizim HFA mobil uygulamamız var. Buradan vatandaşlarımız haksız fiyat artışı olduklarını düşündükleri ürünlerle ilgili bizim mobil uygulamamızdan bize başvuru yapıyorlar. Şimdiye kadar 288 tane başvuru aldık. Bu 288 tane başvurumuzun da 279'unu cevapladık. Vatandaşlarımızın taleplerini karşıladık.
4: Çok teşekkür ederim.
5: Rica ederim. Sağ olun.
4: Evet, Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri şu an bulunduğumuz bu noktada o haksız rekabet ortamını ortadan kaldırmak, fiyat denetimlerini sıklaştırma noktasında da yoğun bir çalışmalar olduğunu görebiliyoruz. Zaten yıl içerisinde böylesi birçok yerde de denetimler sıklaştırılıyor. Gerek gelen şikayetler, gerekse yapılan denetimlerde o fiyatlarla ilgili eğer varsa bir sıkıntı da anında gerekli yasal işlemine uygulanıyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.
0: Şeyhumuza teşekkür ediyoruz. Şimdi YKS sonuçları geldi, artık tercih maratonu başladı. Ama bu yıl gençlerin önünde yeni bir soru daha var tercihlerini yaparken. Yapay zeka çağındayız. Bu çağda geleceğin meslekleri hangileri, neler? Doğru tercih bu çağda nasıl yapılmalı? Biz sözü muhabirimiz Eda Nur Karaloğlu'na verelim.
6: Evet, üniversite tercihi belki de hayatımızda aldığımız en önemli kararlardan biri. Ama dikkatli olmakta fayda var. Çünkü artık yapay zeka iş yaşamını da etkiledi ve dolayısıyla da geleceğin mesleklerine de şans vermemiz gerekiyor. Peki öğrenciler tercih yaparken nelere dikkat etmeli? İşte bunu konuşacağız. Yanımızda değerli bir yayın konuğumuz var. İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Serdar Egeli ile beraberiz. Hoş geldiniz.
7: Merhaba, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Tabii bahsettiğiniz üzere öğrenciler için hayatlarındaki en önemli dönüm noktalarından bir tanesi tercih süreci. Şu anda tercih sürecinin içerisindeyiz. Öğrenciler kendilerine uygun tercihleri yapma çabası içerisinde. Biz de onlara yardımcı oluyoruz. Bahsettiğiniz üzere yapay zeka son dönemde bölümler için en önemli unsurlardan bir tanesi. Tüm bölümlerde, tüm sektörlerde, tüm alanlarda baktığımızda yapay zekanın etkisini artık görüyoruz. Bu işletmeden mühendisliğe, tıbba, sosyal bilimlerde, sağlık bilimlerinde her alanda mutlaka yapay zekanın güçlü etkisini artık yaşıyoruz. Tabii bu süreç bir dönüşüm. Bu dönüşüme entegre olmakta herkesin, her öğrencinin, her üniversitenin, her sektörün olması gereken unsurlardan bir tanesi. Tabii gençlerimiz, üniversite tercihi yapacak olan adaylarımız bölüm tercihlerinde yapay zeka odaklı bölümleri tercih edebilirler. Bununla birlikte o bölümün yapay zekaya ne kadar entegre olduğunu da incelemeleri gerekiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde baktığımızda learning to earning bağlamında mikro yeterliliklerle birlikte öğrencilerin yapay zeka temelinde kazanımlarını arttırma çabasındayız. Tabii ki öğrenciler bugün tercih ediyorlar ama baktığımızda 4 yıl sonranın iş hayatına entegre olmalılar. O yüzden iş dünyasını neler bekliyor? Bu bağlamda da mutlaka bunları göz önüne almalılar. Şimdi baktığımızda tabii iş dünyasının en önemli beklentilerinden bir tanesi artık yapay zekaya entegre olmuş insanlar. Yani siz yapay zekayı dönüştüremezsiniz ama yapay zekaya uyum sağlayabilirsiniz. Onun için de ne yapmanız lazım? Tabii ki bölüm tercih ederken yapay zekaya entegre olmuş bölümleri göz önüne alabilirsiniz. Son yıllarda bakıldığında bu yenilikçi yaklaşımlar, yenilikçi uygulamalar gerçekten önemli. Çünkü insanların, adayların, öğrencilerin hayat boyu öğrenme süreçlerine entegre ediliyor. Baktığımızda yine değerlendirdiğimizde eğer siz hayat boyu öğrenme sürecinde birey olarak kendinizi geliştirme çabanıza katkı sağlayacak bir eğitim sisteminin içerisindeyseniz mezun olduğunuzda önemli bağlamda yetkinlikler elde etmiş olursunuz. İş dünyasının evet yapay zeka araçlarını doğru kullanan, dil becerisine sahip, analitik düşünen, eleştirel bakan, etik değerlere sahip öğrencilerle birlikte iş hayatına adım atma isteği daha fazla. Bugün iş hayatına bakıldığında, değerlendirildiğinde öğrencilerin sadece diplomaları yeterli değil. Diploma ile birlikte bir takım yetkinlikleri olması gerekiyor. O yüzden ben buradan tabii ki aday öğrencilere, üniversite tercihi hayatınızın önemli dönüm noktalarından biri. Kendinizi tanıyın, seçeceğiniz bölümü iyi tanıyın. Daha sonraki 4 yılda da neler yapacağınıza iyi odaklanın diyorum. O yüzden bütün öğrencilerimizin hayatlarında başarılar diliyorum. Onlara öncelikle öğrenmeyi öğrenen bir sistem içerisinde olmalarını tavsiye ediyorum. Yapay zeka temelli bölümlerde veya bölümlerin içerisindeki yapay zeka süreçleriyle ilgili mutlaka kendilerini geliştirmeleri gerektiğini. Çünkü geleceğin yetkinlikleri bu temeller üzerine artık kurulu. Her gün bilgi değişiyor, her gün bilgiye bağlı. Biliyorsunuz her 4 saniyede bir dünyada yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. O yüzden bireyler de, öğrenciler de hayat boyu öğrenme süreci içerisinde artık kendilerini sürekli geliştirmeliler, sürekli yenilemeler. O yüzden de yapay zekada bu unsurlardan en önemlisi diye ifade edebilirim.
6: Çok teşekkür ederiz yayınımıza olan katkılarınız için. Evet, yapay zeka artık hayatımızın her alanında olduğu gibi meslekleri de etkiliyor. İşte bu noktada da özellikle üniversite adaylarının tercih yaparken doğru yönlendirilmesi de gerekiyor. Biz de detaylarını aldık yayın konuğumdan diyelim ve tekrar sözü merkeze bırakalım.
0: Eda Nur'a teşekkür ediyoruz. Şimdi bu saat dilimimize noktayı koyacağız ama sıcak bir bilgi var. Yeni haber olarak ekranlarınıza da yansıyor. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çerçeve yasa teklifini imzaladı. Bunu da sıcak bir not olarak sizlerle paylaşmış olalım. Meclis kapanmadan bu meselenin bitmesi bekleniyor biliyorsunuz ki. Teklifi Bahçeli ile birlikte Fethi Yıldız, Celal Adan, Erkan Akçay ve Filiz Kılıç da imzaladı. Bu sıcak bilgileri sizinle paylaştıktan sonra bu saat dilimine noktayı koyalım. Ara veriyoruz ama saat başında buradayız, bekliyoruz.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan

0: Hayal, hamur olan siz.
1: İran-Amerika Birleşik Devletleri Savaşı'nda müzakere umudu var mı? Trump, İran'ın görüşmek için yalvardığını iddia etti. Ancak Amerika Birleşik Devletleri basını, Trump'ın savaş çıkmazında olduğunu yazıyor. İsrail'in Türkiye hazımsızlığı arttı. Ankara, terör devleti İsrail'e karşı hangi adımları atıyor? Terörsüz Türkiye'den, terörsüz bölgeye stratejisinin yeni halkasında ne var? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doçent Doktor Halit Hamzaoğlu ve akademisyen Doktor Muhammed Masar Şahin cevaplayacak.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Türkiye'nin kuzey kesimi üzerinde bir siktonik hareket var. 500 milibar seviyesinde olup ve buna bağlı olarak konvektif sağanaklar. Bugün Karadeniz bölgesinde kendisini gösterecek. Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan yağmurlu. Onun dışında diğer bölgelerde bolca güneş var. 28 ilde sıcak alarm devam ediyor. Ege bölgesi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya dikkat. 11-16 saatleri kritik. Açık havada güneş altında uzun zaman geçirmemek önemli. Yarının tablosuna baktığımızda Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan'da kısa süreli sağanakların devam edeceğini görüyoruz. Diğer bölgelerde yine bolca güneş bizimle birlikte olacak. Yarın da 28 ilde sıcak alarm devam edecek. Ege, Doğu ve Güneydoğu'ya dikkat. Marmara'da Poyraz kuvvetli esecek hem bugün hem yarın. Sonrasında Perşembe günü Marmara'da İstanbul, Kocaeli, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevresinde Iğdır'da kısa süreli hafif sağanaklar görülecek. Çisenti şeklinde sağanaklar bunlar. İstanbul'a yağmur ikonu koyduk ama gün içerisinde hava parçalı, az bulutlu geçecek. Aralıklı bazı ilçelerde lokal sağanaklara denk gelebilirsiniz ikonu bu. Diğer bölgeler güneşli ve açık geçecek. Ege, Doğu, Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm devam ediyor olacak. Cuma'nın tablosunda da Çanakkale, Balıkesir çevresi ve Doğu Karadeniz'de kısa süreli sağanaklar devam edecek. Cuma ve cumartesi günü 32 ilde sıcak alarm var. Sonrasında pazar günü Türkiye'nin kuzeyi üzerinden bir soğuk cephe geçecek. Marmara ve Karadeniz bölgesi üzerine pazar günü sağanak yağmur getirecek ve sıcaklığı düşürecek diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'la başlayalım. Bugün hava parçalı bulutlu, yarın az bulutlu olacak. Perşembe günü yağmur var ve sıcaklık şimdilik çok fazla değişmeyecek. Başkent'teyiz. Ankara'da neredeyse sıcak alarm var. Termometreler 34 dereceyi gösteriyor. Yarın ve Perşembe günü de az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı değişmeyecek. Son olarak İzmir'de sıcak alarm var. Termometreler 37'yi gösteriyor. Yarın ve Perşembe günü de sıcak alarm devam edecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
4: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatöre başlıyoruz. Şimdi terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşikten geçiliyor. Bu arada çerçeve yasa teklifinin isminin belli olduğunun bilgisi de gelmişti. Milli dayanışma, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi. İsim bu. Peki yasa ne zaman meclisten geçecek? Hemen biz detayları alalım. Ne kadar yol alındı bugün öğrenelim. Ahmet Taner Işıldağ'a söz verelim. Taner merhaba, seni dinliyoruz.
1: Zaten süreci aralayan isimdi.
2: Helin Aslan selamlar. Aslında bizim günlerdir belki de aylardır tanımladığımız çerçeve yasanın ismi bugün itibariyle belli oldu. Dilerseniz bu gelişmeyle başlayalım. İsmi Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Yasası şeklinde olacak ve meclis başkanlığına sunulacak. Şimdi bununla alakalı olarak çerçeve yasayla ilgili biliyorsunuz AK Parti dün imzaya açmıştı çerçeve yasayı ve AK Partili bütün milletvekillerinin imzalamasını istemişti. Şimdi çerçeve yasaya bir başka partiden imza geldi. O da kim? Milliyetçi Hareket Partisi'nden imza geldi. İlk imzayı da Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli attı. Tabii onun yanında da Celal Adan, Fethi Yıldız ve aynı şekilde Filiz Kılıç ve onunla birlikte Erkan Akçay Grup Başkan Vekilleri olarak imzayı atmış bulunuyorlar. Henüz bütün partilerin imza attığı bir çerçeve yasa değil, bunu da ifade edelim. Şu an AK Parti milletvekillerinin imzası, Milliyetçi Hareket Partisi'nin imzası, aynı zamanda bundan bir sonrakinde de DEM Parti'nin imzalamasını biz bekliyoruz. Tabii ilerleyen günlerde çerçeve yasa meclise gelecek diyoruz. Bu ilerleyen günler çok kısa bir süre olabilir. Özellikle yarın sabah işaret ediliyor. Yarın sabah Meclis Genel Başkanlığı'na çerçeve yasanın sunulması ve akabinde Adalet Komisyonu'na gelmesi. Adalet Komisyonu'ndan da görüşüldükten sonra artık orada da onaylanıp genel kurula gelmesi ve orada aynı gün içerisinde yasalaşmasını biz bekliyoruz. Tabii yasalaşması derken çerçeve yasanın içeriği neyle ilgili olacak diye baktığımız zaman Helin Aslan, suça karışmamış örgüt üyelerini kapsayacak. Terörist başı Abdullah Öcalan'ı herhangi bir şekilde kapsamıyor. Genel bir af veyahut statü değişikliği ile alakalı olarak maddeler bulunmuyor. Çerçeve yasasında bizim çerçeve yasa dememizdeki temel sebep de bu. Sürecin belirli bir çıktısının alınabilmesi için bir çerçeve oluşturuluyor ve bu çerçeve esasında ilerlenecek. Zaten 6 ila 1 yıl içe 1 yıl için geçerli olacak bu süre ve devamındaysa farklı gelişmelerde farklı yollar izlenecektir. İlk başta şunu ifade edelim. Herhangi bir şekilde genel af ve af söz konusu olmayacak. Yasa aynı şekilde bir tanım yasası da olacak. Yani silahların bırakılması, örgütün kendini feshedip feshedilmemesi, bütün bunlar aslında önceden dile getirilen hususlardı. İlk kez bu yasayla birlikte bunlar tanıma altında alınmış olacaklar. Şimdi tabii bütün bunlar olacak derken, yani çerçeve yasanın içeriğini alacağız derken, şunu da ifade etmekte fayda var. Konuya ilişkin iletişim başkanının bir mesajı var. Şimdi devletin bütün kademeleri diyoruz aslına bakarsanız. İletişim başkanlığında bununla alakalı olarak bir tweet paylaştı. Bunu bir paylaşmak istiyorum size. Kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaya açılması terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir karardır diyor. Ve devamında bu süreç herhangi bir pazarlığın değil, devletimizin kararlılığının, milletimizin iradesinin ve hukuk devlet ilkelerinin tezahürüdür. Öncelik terörün tamamen sona ermesi ve silahların dönülmeyecek şekilde bırakılmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü iç cephe anlayışı bugün Türkiye'nin en büyük stratejik gücüdür diye bitiriyor İletişim Başkanlığı. Tabii devletin kurumları dedik. Bu yasanın içerisinde de yine devletin kurumları da olacak. Bir iki sistemli bir kurul oluşturulacak. Birisi Meclis Başkanlığı'nda, diğeri ise Cumhurbaşkanlığı altında oluşturulacak. Meclis Başkanlığı'nda 17 milletvekili, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacak izleme grubundaysa devletin kurumları, atıyorum ki Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı, ki İletişim Başkanlığı'nda olabilir. Bu paylaşım oldukça önemli çünkü bu konuda biliyorsunuz çok fazla spekülasyona açık bir konu. Bu yüzden de resmi açıklamalar oldukça büyük bir önem taşıyor. Kurulun içerisinde İletişim Başkanlığı'nda olacağını söyleyebiliriz. Bütün bunlar dediğim gibi yasa çıktıktan sonra, silah bırakma kesin teyit edildikten sonra yasa devreye girecek. Yani yasa gelecek atıyorum önümüzdeki gün meclise, genel kurulda görüşülecek, onaylanacak. Fakat yasanın geçerli olması için affedersiniz, yasanın geçerli olması için bu silah bırakmaların ve örgütün fesli sürecinin tam anlamıyla tescil edilmesi gerekecek. Onu da yetkili kurumlar yapacak. Biz de tabii gelişmeleri an be an takip etmeye devam ediyoruz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Taner. Taner'den sözü alalım. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında külliyede toplandı. Toplantı devam ediyor mu? Hangi bilgiler var elimizde? Hemen bir sözü Yağmur Yıldız'a verelim. Yağmur merhaba. Toplantının başladığı haberlerini bize vermiştin. Peki devam ediyor mu? Nedir bu saate itibariyle elindeki bilgiler?
3: Hayli Aslan, Yüksek Askeri Şura toplantısı şu dakikalarda devam ediyor. Toplantıda yaklaşık 2 saat geride kaldı. Önümüzdeki saat dilimi içerisinde son ermesini bekliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki atama, terfi, emeklilik ve süre uzatımı işlemleri ilişkin tüm dosyalar ele alınacak ve bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni bir dönem ve yeni adımlar da atılmış olacak. Bu kapsamda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Toker geçtiğimiz yıl göreve başlamıştı. Bu kapsamda bu yılda görevlerine devam etmeleri bekleniyor. Deniz ve Hava Kuvvetleri için bir iki seçenek var. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süreleri geçtiğimiz yıl birer yıl uzatılmıştı. Bu yıl ya bir kez daha görev süreleri bir yıl kapsamında uzatılacak ya da ikisinin de yerine yeni isim gelecek. Ancak 3 kuvvet komutanlığında da görevlerinin devam etmesi ve bir değişikliğe gidilmemesi daha kuvvetli ihtimaller arasında. Tabii baktığımızda sadece kuvvet komutanları değil, aynı zamanda kor generallerin orgeneral rütbesine yükseltilmesine ilişkinde atılacak adımlar var. Bu kapsamda tüm bu konu başlıkları şu an devam eden yaş toplantısında değerlendiriliyor. Tabii FETÖ'yle mücadele kapsamında orgeneral gibi üst rütbeli sayılarında bir düşüş yaşanmıştı temizleme ve ihraç süreciyle birlikte. Bu süreçte hem az bir sayıya rağmen terörle mücadele kararlılıkla devam etti, hem de yeni atamalar ve terfilerle birlikte de Türk Silahlı Kuvvetleri gücüne güç katmaya devam etti. Dolayısıyla bugün alınacak kararlar da oldukça kritik. Yaş üyeleri ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından da külliyede şu dakikalarda devam eden toplantıya geçildi. Toplantının ifade ettiğimiz gibi ilerleyen saatlerde sona ermesi ve yaş kararlarının İletişim Başkanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imza attığı kararlar 30 Ağustos tarihi itibariyle geçerli olacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü alalım Yağmur'dan. Biz anlatmaya devam edelim. Şimdi meclise sunulması planlanan yeni çerçeve yasaya şöyle bir geri dönelim. Aslında bireysel değil de örgütün kolektif olarak silah bırakmasını ve kendini feshetmesini hedefliyor ve bir sıra var, süre var. 6 aylık süre sınırı konuluyor bu yasaya ve temeli itibariyle de aslında bir tasfiye süreci başlatıyor. Yasa devletin kendini ve ülkenin birlikteliğini güvence altına alacak. Birçok check balance sistemiyle dolu. Ayrıntılar geliyor.
4: Başkan buyurun.
5: Akşam saat 22 suları. Mecliste gece mesaisi. MHP Hukuk İşleri Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 1 saat 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.
6: İmzalarda ortaklaşma konusunda
7: bir
6: gelişme var mı?
7: Ya mutabık, sürüz yok yani.
5: İttifak ortakları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmak üzere olan çerçeve yasanın üzerinden son kez geçti. Her adım ihtiyatlı ve düşünülerek atılıyor. Türkiye tüm unsurlarıyla birlikte yaşama iradesini yasal bir çerçeveyle pekiştirmek üzere. İşte bu kapsamda mecliste oylamaya açılacak olan çerçeve yasa içinde birçok check ve balance mekanizması barındırıyor. Devlet geçmişteki süreçlerden ders çıkardı. Bu kez parola mutlak denetim, sıfır risk ve katı aşamalar. İşte bu çerçevede yeni bir güvenlik ve hukuk mimarisi inşa ediliyor. Yasa bir uzlaşı metninden daha fazlası. Ruhu itibarıyla şartları devlet tarafından belirlenmiş bir tasfiye protokolü olacak. Bu konjonktürde örgüte düşense kurumsal olarak gerçekleştireceği bir teslimiyet süreci. Çerçeve yasa içeriğinde birçok kronolojik kilit bulunduruyor. Önce eylem, sonra hukuk ilkesi merkezinde şekillendi. Yasadaki en büyük check balance noktası zamanlama. Bu bir müzakere değil. Çünkü müzakerelerde taraflar eş zamanlı adımlar atar. Bu yasada ise terör örgütünün silahlarını tamamen ve geri dönülmeyecek şekilde bıraktığı resmen doğrulanmadan hiçbir hukuki düzenleme yürürlüğe girmiyor.
4: Hassasiyetle, fedakarlıkla bu çalışmaları yürüttük. Bu noktaya kadar geldi.
5: Tespit ve teyit etme mekanizması önemli. Her şeyden önce devlet, sahadaki silah bırakma eylemini kendi istihbarat ve askeri mekanizmalarıyla bizzat doğrulayacak. Bu noktada örgütün beyanı değil, devletin tespiti esas. Üstelik sürecin meşruiyeti ve kontrolü tek bir odağa bırakılmadı. İki büyük güvence mekanizması olacak. Sürecin resmen başlaması için MGK kararı ve bunun resmi gazetede yayımlanması şart. Böylece devletin akıl odasının ve güvenlik bürokrasisinin onayı şart koşulacak. Yani demokrasilere uygun bir şekilde sivil ve güvenlik bürokrasisi işin içinde. Yasa taslağında sürecin kişisel veya günlük siyasi hesapların dışında tutulmasına yönelik olağanüstü bir ihtimam var. Çerçeve yasayla birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İzleme Komisyonu oluşturuluyor. Bu süreçte milli irade ve şeffaflık kanadının da önemli olduğunun bir göstergesi. Mecliste kurulacak komisyon sürecin halk nezdinde demokratik denetimini sağlayacak. Tek başına kontrolsüz adımlar atılması engellenecek. Şeffaflık, muhalefetin veya farklı siyasi kanatların süreci sabote etmesinin önünde de blokaj olacak. Keyfiyete izin yok. 6 aylık başvuru süreci şartı da yasaya bu nedenle konuldu. İrlanda ve Kolombiya gibi benzer süreçlerde örgütlerin zaman kazanmasına izin verilmesi büyük riskler doğurmuştu. Süre kilidinin sebebi de bu. Bu süre örgüte bir gri alan ve zaman kazanma koridoru bırakmayacak. Yasa taslağında herhangi bir kişiye özel statü tanımlanmayacak. Talimat verenler ve Mehmetçiği hedef alanlar kapsam dışı bırakılıyor. Böylece Kandil'deki tepe yöneticilerin siyasi bir aktör haline gelmesinin önüne geçilecek.
0: Moderatörü erken noktalıyoruz. Çünkü üniversite sonuçları geldi demiştik. Puanlar açıklandı. Artık o heyecanlı süreç var. Yani tercihler yapılacak. Bu noktada da sizlere yardımcı olmak adına Hilal Coşkun birazdan tercih rehberiyle karşınızda. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
1: Kapattım. Hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
0: Hedefe 500 adım daha var.
1: Hadi tamamlayalım.
2: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
3: Türkiye Sigorta, gücü adım.
1: Yalnız iyi düşünmüşler.
0: Çok iyi düşünmüşler.
4: Gelecek seninle gelecek. Gelecek seninle gelecek.
5: İstanbul Medipol Üniversitesi.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
7: Nasıl mı?
6: Çok güzel.
8: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
6: Şipşak

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczacı ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından herkese merhaba. Ben Hilal Coşkun. Tercih Rehberi ile karşınızdayız. Üniversite sınav sonuçları açıklandı. Öğrencilerin tercih zamanı geldi. Aslında tam da bu hafta doğru tercihleri yapıp sisteme yüklemeleri gerekiyor. Peki doğru tercihleri nasıl yapacaklar? Doğru bölümleri nasıl seçecekler? Yayın konuğumla beraber bunları sizlere aktaracağız. Öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nihat Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Nihat Erdoğmuş ve Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ömer Torlak. Hocam öncelikle şimdi sizlerden bir Sabahattin Zaim'i duymak istiyoruz. İzleyicilerimize aktarmanızı isteyeceğim.
1: Peki çok teşekkürler davetiniz için. Öncelikle ben de genç arkadaşlar başarılar diliyorum. Yeteneklerine, ilgilerine kabil olduğu bölümler tercih etmelerini, bu imkanı onlara elde etmelerini diliyorum. Güzel bir tercih yaparlar. İstedikleri bölümü tercih ederler ve okumaya başlarlar diyorum. Şimdi Sabahattin Zaim Üniversitesi bir vakıf üniversitesi. 2010 yılında kurulmuş. Kurucumuz Sabahattin Zaim hocamız, Profesör Doktor. İktisat alanında, çalışma ekonomisi alanında Türkiye'nin önde gelen isimlerinden birisi. Hatta İslam İktisat konudan da ilk Türkiye'de yazan, öncülük eden isimlerden bir tanesi. Onun ismiyle kurulmuştu. Bizim kurucu vakfımız İlim Yayma Vakfı. Türkiye'de uzun yıllar, 70 yılı aşan bir birikime sahip Türkiye'nin

0: bir toplum kuruluşu. Özellikle insan yetiştirmeye emek vermiş, yıllarını bunu harcamış. İlmi faaliyetlerin yayılmasına, bilimsel çalışmanın artmasına vesile olmuş. Buna aracılık etmiş, destek olmuş bir vakıf. Biz o vakıf, kurucu vakıf olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 2010 yılında İlim Yayma Vakfı üniversitemizi kurdu. 8 fakültemiz var. Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri, İslam İlimler Fakültesi var. İşletme Yönetim Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri ve Spor olmak üzere 8 tane fakülteden oluşuyor üniversitemiz. Bir tane lisans enstitümüz var. Hem sosyal hem temel bilimlerle, fen bilimleriyle destek veriyor. 41 tane lisans programımız var. Çok farklı alanlarda. Onu vakti gelince detaylandırmaya çalışırım. Yine yüksek lisans ve doktoranın yoğun olduğu bir üniversiteyiz. 77 tane yüksek lisans programı var. 22 tane doktora programı var. Toplamda 9000'in üzerinde öğrenciye sahibiz. Bunun 1500 uluslararası öğrenci. Bu açıdan da Türkiye'nin uluslararası üniversitelerinden bir tanesi diyebiliriz. Akademisyen olarak da öyle. Yani bölgesinde, coğrafyasında öne çıkan bir, belli alanı öne çıkan bir vakıf üniversite faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yine tabii araştırma, eğitim, öğretim, topluma katkı anlamında çok sayıda faaliyet yürütüyoruz. 16 tane araştırma merkeziyle de araştırma ekosistemine destek vermeye çalışıyoruz. Biz biraz daha sosyal bilim ağırlıklı bir üniversiteyiz ama bunun yanında temel bilimler, gıda gibi ve mühendisliğin pek çok bölümünde yine devam ediyor. Ama bizim ağırlığımız sosyal bilimler, işletme yönetim bilimleri, girişimcilik, ticaret gibi alanlar. Özellikle katılım bankacılığı çok öne çıkan yönlerimizden bir tanesi. Yine gıda ve benzeri alanlarda son derece yetkin, akademik birikimin olduğu ve kamuya, toplumumuza sunduğumuz bölümler, alanlar diyebiliriz. Türkiye'nin önde gelen vakıf üniversitesinin birisi olarak gençlerimize, Türk eğitim sistemine, yüksek öğretim sistemine destek olmaya, katkı sunmaya çalışıyoruz, çaba gösteriyoruz.
1: Evet, şimdi işletme dediniz, hemen Ömer hocama dönmek istiyorum. Hocam, işletme bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilere ne tavsiyelerde bulunmak istersiniz?
2: Ben de teşekkür ederim davetiniz için. İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültemiz bünyesinde 4 farklı programı, 4 farklı bölümü barındıran bir fakülte. Bahsettiğiniz işletme bölümü yanında iktisat bölümü, uluslararası ticaret ve finansman bölümüyle yine Türkiye'de ilk bölüm olarak açılan İslam İktisadı ve Finansı bölümü var. Her birinin hem Türkçe hem İngilizce programları var. Dolayısıyla bu 4 bölümde Türkçe ve İngilizce öğretimlerimiz devam ediyor. Niçin işletme ya da iktisat, uluslararası ticaret ve finansman ya da İslam İktisadı ve Finans bölümleri diye sordunuz? Bu açıdan baktığımız zaman bir kere bütün programlarımızın, saydığımız tüm bölümlerimizin entelektüel bakış açısı kazandıran, iş dünyasıyla doğrudan ilişkiyi kurabilen ve dolayısıyla tüm sektörlerde istihdam imkanı bulan bölümler. Hem makro anlamda, yani Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkı anlamda iktisat bölümü gibi, İslam iktisadı gibi, hem mikro anlamda girişimcilik, işletme yönetimi, işletmenin tüm fonksiyonları, ki kısaca söyleyecek olursak izleyici arkadaşlarımızın, tercih yapacak arkadaşlarımızın da fikri gelişmiş olur. Örneğin yönetim başlı başına bir fonksiyon. Çünkü bütün kurumlar yönetilmek durumunda. Strateji hakeza bugünün dünyasında geniş ufuklu olmak veya ileriye dönük kalıcı politikalar izleyebilmek için stratejik bakış açısı gerekiyor. Pazarlama hakeza. Ürünleriniz ne kadar iyi olursa olsun doğru ürünü doğru pazara doğru zamanda doğru yöntemle sunamazsanız pazarda başarılı olamazsınız. İnsan kaynakları yönetimi, insan kaynağını biz aslında bir değer olarak da ifade ediyoruz. Hocam, Nihat Hocam insan kaynakları konusunda oldukça uzman, aynı zamanda kariyer konusunda. Üretimde süreçler nasıl olmalı, verimlilik nasıl işlemeli, tedarik, halkla ilişkiler ve tabii ki bu işlerin kaydı var, muhasebe fonksiyonu ve nihayet her şey bir kaynak gerektiriyor. Tabii ki o da finansman fonksiyonu. İşte bizim bütün bölümlerimizde hem iç pazara dönük hem dış pazara dönük bütün bu fonksiyonları arkadaşlarımız uygulamalı biçimde üstelik. Bizim uygulamalı staj derslerimiz var. İş dünyasından tecrübelerini, birikimlerini zaman zaman davet ettiğimiz derslere katılım sağlayan tecrübeli iş insanlarının aktarımları var. Dolayısıyla hem güçlü akademik kadromuzla, ki akademik kadromuza da burada kısaca değinmek isterim, hem akademik anlamda birikimi olan fakültemizin öğretim elemanları,

hem de bürokraside ve iş dünyasında oldukça tecrübeleri olan arkadaşlarımız, hocalarımız. Dolayısıyla hocalarımız derslerde sadece teorik ya da kavram bilgilerini değil, kavramları değil, aynı zamanda uygulamada

0: Yönetim Bilimleri Fakültemizin tüm programlar açısından baktığımız zaman arkadaşlarımız tercih yaptıkları bu bölümleri tamamladıklarında, mezun olduklarında ki bizim mezunlarımızın çok farklı sektörlerde istihdam edildiklerini biliyoruz. Onlarla çok yakın ilişki içindeyiz. Dolayısıyla çok rahatlıkla iş bulabildiklerini, kendilerini geliştirebildiklerini ve belli bir süre sonra da kendi işlerinde gerek kendi girişimleri olsun, gerek iş dünyasındaki tecrübeler olsun oldukça önemli konumlara gelebildiklerini görüyoruz. Bu da bizi tabii çok mutlu ediyor.
1: Evet, şimdi yabancı dile de değindiniz. Yabancı dil, yani hazırlık süreci okulda nasıl oluyor? Hazırlığı atlayıp direkt birinci sınıfa geçmek isteyen bir öğrenciye hangi koşulları sağlaması gerekiyor? Ve kaç tane uluslararası öğrenci var? Tüm bu soruları cevaplamanızı isteyeceğim.
0: Biraz önce uluslararası öğrenci sayımızı hocam belirtti. Yaklaşık 1500 civarında ki bu oldukça iyi bir sayı. Yani toplam 9000 öğrenciyi dikkate aldığımız zaman Türkiye'deki pek çok üniversitenin uluslararası öğrenci oranı bakımından oldukça iyi bir oran. Dolayısıyla yabancı dil yaşayan bir şey. Yani dili öğrenmek yetmiyor, kullanmak gerekiyor. Bizim kampüsümüzde, bu arada kampüsümüzde çok canlı bir kampüs. Şehir içinde gerçekten kampüs üniversitesi sloganımız da var. Dünyanın pek çok ülkesinden en az 40 farklı ülkeden öğrencilerimiz var. Dolayısıyla bizim öğrencilerimiz yabancı dil hazırlık programlarını bütün üniversitelerin aynı sisteme, aynı mevzuata tabi oldukları için bir yıl içerisinde başarıyla tamamlamak durumundalar. Ya da eğer öğrencimizin, kayıt olan öğrencimizin hazırlık sınıfını geçmek için yeterli olan uluslararası kabul görmüş, bizim üniversitemizin de kabul ettiği dil belgesi varsa bu dil belgesi kapsamında hazırlık okumadan doğrudan birinci sınıfa başlayabiliyor. Hazırlık sınıfında birinci yıl başarısız olan öğrencilerimiz dilerlerse ikinci yıl tekrar bir hazırlık sınıfı okuma imkanları var. Eğer hazırlık sınıfı okumadan geçmek isterlerse burada da yine yaklaşık 10 yıldan beri uygulamada olan iki farklı yatay geçiş sistemi var. Bir, ek madde 1 dediğimiz yani arkadaşlarımızın, genç tercih yapacak arkadaşlarımızın üniversite sınavına girmiş olduğu yıl itibariyle aldıkları puanların yettiği ister kendi üniversitesinde ister başka üniversitede bir başka kontenjana geçme ya da kendi üniversitesinde İngilizce olan bölümünün Türkçe olan programına geçme gibi bir imkanları var. İkinci bir alternatif de bu. Dolayısıyla bu konumda olan arkadaşlarımız da bu bölüme geçebiliyorlar, Türkçe bölüme geçebiliyorlar. İngilizce hazırlık programımızın iyi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü gerçekten İngilizceyi hem okuduğunu anlama, hem kendini ifade etme, konuşma, hem de dersleri nitelikli bir şekilde izleyebilme bakımından İngilizceyi yeterince öğrenebilir seviyede arkadaşlarımız hazırlık sınıfını tamamlıyorlar. Tüm fakültelerimizde ve özel olarak İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültemizde de ayrıca bizim uluslararası hocalarımız var. Yabancı uyruklu hocalarımız var. Dolayısıyla bu hocalarımızla da yani ana dili de İngilizce olan hocalarımızla da çok rahatlıkla bu dillerini hem öğrendikleri İngilizceyi koruma hem de ders sürecinde bunu geliştirme şansı elde etmiş oluyorlar.
1: Teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim. Hemen Nihat hocama dönmek istiyorum. Kampüsü konuştuk. Kampüs nasıl? Şehre iç içe mi? Uzaklığı yakını? Sosyal kulüpleri nasıl? Öğrencileri nasıl bir network ağı bekliyor?
2: Peki, teşekkür ederim. Şimdi kampüsüyle öne çıkan bir üniversiteyiz. Bu gerçekten kampüs denilmek için denilen bir şey değil. 630 metrekarelik bir kampüse sahibiz. Tarihi olarak mekan tarihi bir mekan. Mehmet Akif milli şairimizin hem öğrenci hem hocalık yaptığı mekan. Oradan gelen bir geçmişimiz var. Kampüsteki ağaçların önemli bir kısmı çok tarihi ve kıymetli bir dokuya sahibiz. Yani öğrencimiz geldiği zaman kampüs sadece derslerle sınırlı değil. Derslikler, sosyal faaliyetler, sportif faaliyetler anlamında herhalde İstanbul'un, Türkiye'nin de diyebiliriz iyi kampüslerine bir tane sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ben özellikle tercihte bulunacak arkadaşlarımızın, gençlerin mutlaka kampüsümüzü görmeleri gerektiğini düşünüyorum. Kampüs her şey değil ama üniversite eğitimin çok önemli bir parçası. Öğrenciyi psikolojik olarak da, fiziksel olarak da, sağlık olarak da besleyen önemli bir merkez. Bu anlamda biz iddialıyız. Mutlaka görmeni tavsiye ediyorum. ediyorum. Çok sayıda imkan sunuyor. 67 tane şu anda bizim aktif kulübümüz var öğrencilerimizin. Ve hem kendi bölümler irtibatlı kulüpler hem de ilgili alanlarda çok sayıda kulüple faaliyet sürdürüyorlar. Haftalık

0: Önümüze geliyor bizim tablolar. 708 tane faaliyet neredeyse yapılmaya çalışılıyor. Yılı vurduğumuz zaman ciddi bir şekilde sayılar öne çıkmaya başlıyor. Orada öğrencilerin özellikle bu kulüp faaliyetlerini ve topluluk faaliyetlerini çok destekleyen bir üniversite. Bunu da çok önemli görüyoruz. Çünkü kulüp faaliyetleri derslerin tamamlayıcı bir unsuru. Sadece ders ve sınıflardan ibaret değil öğrencilik üniversite. Aynı zamanda kulüplere katılmadan önemsiyoruz. Zaim Üniversitesi'nin, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin bir önemli özelliği de burslar. Mutlaka her üniversite kendine göre bir burs politikası belirliyor ama bir vakıf geleneğinden geliyor olmamız, kurucu vakfımızın teşviği ve üniversitemizin yaklaşımı gerçekten öğrencilerimizi çok çeşitli burslarla, ÖSYM girişteki bursun dışında bizim kendimizi sıralan bursumuz var, başarı bursları var, sportif burslar var. Yine bize özgü İslam ilimler öğrencilerin dışında da hafızlık bursu diye belki başka üniversite olmayan bir burs var. Çok sayıda, herhalde 15'e yakın burs çeşidi var. O anlamda detaylarını web sitemizden görebilirler, sorabilirler. Burs anlamında herhalde en fazla burs veren, öğrenciden destekleyen üniversitenin bir tanesiyiz. Belki bunu söyleyebiliriz. Ömer Hocam da bahsetti. Belki işletme yönetim bilimleri bizim sanayiyle en fazla entegre olabilecek olan fakültelerimizden bir tanesi. Ciddi şekilde şu anda hala hem geçmiş tecrübe hem de şu anda Türkiye'nin önemli kuruluşlarında yöneticilik yapmış insanlar, kişiler akademisyen olarak destek vermeye çalışıyorlar. Bu büyük bir zenginlik. Yani üniversite sanayi bütünleşmesi anlamında bir kere doğal bir avantaja sahibiz. Onun dışında üniversitemizi destekleyen vakfın ilişkide olduğu iş adamları grubu çizgi de hamilik projesi var bizim sürdürdüğümüz. Yani gençlerin, özellikle başarılı gençlerin üniversite eğitimini desteklemek anlamında ciddi bir fon sağlamaya çalışıyorlar. Buradaki amaç şu, ya bu ülkenin ilim, akademik çalışmalara, üniversiteye, gençlik yetmesine ihtiyacı var. Yatırım yapıyoruz geleceğe. Bunun önemsiz iş adamları var. Bu iş adamı bir taraftan destek olurken bir taraftan da biz projelerle, staj ve diğer çalışmalarla buraları entegre çalışmaya gayret gösteriyoruz. Hatta son yıllarda dünyada da bu eğilim fazla. Biz de biraz daha bunu öne çıkarmaya başladık. Uygulamadaki iş dünyadaki kişilerle beraber dersler tasarlıyoruz. İşletme yönetim bilimlerinde bunu yaptık. Mühendiste bu devam ediyor. Amacımız şu, bir taraftan teorik bilginin kazandırılması gerekiyor ama aynı zamanda öğrencinin kendi uzmanlık alanındaki sahada tecrübe kazanabileceği, sadece stajın dışında bir dönemi, bazen birkaç dönemi sanayide geçirebileceği ilişkileri başlattık. Bu anlamda da sahip olduğumuz ekosistem ya da network buna imkan da veriyor. Bunu daha da geliştirmek istiyoruz. Dolayısıyla öğrencimiz geldiği zaman kendi alanı ile ilgili hem sınıfta tecrübeli hocasından yararlanabilirken aynı zamanda kendi alanda sahada pratik yapabileceği ortamında biz ona sunmaya çalışıyoruz. Yine bizim teknoparkımız çok önemli. Vakıf üniversiteleri arasında yani teknopark sanırım 200 yakın firma var şu anda. Bizim öğrencilerimiz hem staj yapmak hem orada deneyim kazanmak hem de kendi şirketlerini kurmak gibi imkana sahipler. Yine işletme yönetim bilimleri fakültesinin girişimcilik alanımız çok önemli bir alan. Hocam da bahsetti. Katılım bankacılığı, İslam kitabı önemli alanlar ve teknoparkta böyle bir kümelleme de oluşmaya başlıyor. Her fakültemiz çok önemli ama bazı fakülteler biraz daha doğal olarak öne çıkmaya başlıyor. Özellikle teknoparkın mühendislik içinde, sağlık bilimleri içinde, diğer tüm fakültelerimiz için önemli bir imkan sunduğunu ben düşünüyorum. Bu öğrencilerimizin daha öğrenciyken orada staj yapması, şirket kurması gibi çok sayıda imkanı barındırıyor ve biz de bunu teşvik ediyoruz. Girişimcilik bizim ana akım odaklanan alanlardan bir tanesi. Tabii girişimcilikle ilgili şöyle bir fark ortaya koymak lazım. Girişimi sadece para kazanmak olarak gören bir anlayış yok bizim üniversitemizde. Mutlaka girişimi para kazanmak için kurar ama onun yanında bazı değerlerin, insanlık değerlerinin, Müslümanlık değerlerinin, Türkiye'ye ait değerlerin, yani başkasının faydalı olmak anlamında da girişimcilerin misyonunun kazandırmaya çalışıyoruz. Sadece mesele para kazanmak değil. İkisini beraber yapabileceği formülasyonlar, çalışmalar, değer aktarım bizim önemsediğim bir husus. Dolayısıyla öğrenci kampüse geldiği zaman fiziksel olarak da, sportif etkinlikler olarak da, sosyal kültürler etkinlikler olarak da eğitimle beraber doya doya yaşayabileceği, kendini geliştirebileceği bir imkanı sunuyoruz. Ne kadar alacaklar biraz öğrencilerimize bağlı ama biz zemini hazırlamak taraftarıyız. Onun için çaba gösteriyoruz ve öğrencilerimize buna çok katkı sunduğunu biz gözlemliyoruz. Bu mezuniyete de yansıyor. Mezuniyetten sonra üniversiteyle bağını koparmayan öğrencilerimiz var. Kariyer merkezi mezunlarımızla irtibatı daha da geliştirmeye çalışıyor. Bu çok kolay bir şey değil ama yoğun bir çaba harcıyoruz. Mezun burayla aidiyetini koparmayan, tekrar buraya dönüp aslında akademik olarak da içerik olarak da bazen vakıf olduğumuz için finansal destek olarak da sağlaması, üniversitenin kopmaması, ait sürdürmesi çok önemsediğim bir husus. Dünyadaki örnekler de biraz böyle gidiyor açıkçası. Yani kendi mezunları çok önemli bir parçası üniversitenin. Her açıdan parça, sadece fon getirsin değil. Gelsin tekrar buraya destek sunsun. O oturduğu sıralarda gençlere birikimini paylaşsın. Biraz bu tarafları geliştirmeye çalışıyoruz. Biraz üniversiteden gittiği yönde açıkçası. Biz tek başına araştırma odaklı bir üniversiteyle iyi araştırmalar yapmaya çalışıyoruz. Araştırma Teknopark buna müsaade ediyor ama bizim iyi de bir eğitim vermek, iyi bir eğitim sözü, sloganımız o. İyi bir eğitime ihtiyaç var. Bununla beraber hem kurucu ismi olan Sabancı Zaim hocamızın belki güzel insan diye adını koyduğu şey, hem vakfımız hem de üniversitemizin temel misyonu, aynı zamanda Türkiye'nin sosyal meselelerine çözüm üretmek, katkı sunmak. Bunun da yolu bazen araştırmadır, bazen yetiştirdiğimiz öğrencilerin hayatına girdiği zaman sadece meslek değil, aynı zamanda sosyal fayda üretmek odayla da hareket etmesini kazandırmaya çalışıyoruz. Biraz böyle vakıf olarak, vakıf üniversitesi olarak bunları sağlamaya çalışıyoruz.
1: Evet, şimdi yurt içinde çok iyi işbirlikleriniz var. Peki yurt dışında nasıl? Yani öğrenciler yurt dışına gittiğinde Erasmus programları vesaire, bu durumda
0: sadece
1: nasıl?
0: Öğrenciler değil, hocalarımız da yurt dışına, idari personelimiz yurt dışına gidebiliyor. Uluslararası ofisimiz var. Uluslararası ilişkiler, anlaşmalar bir taraftan devam ediyor. Uluslararası öğrenci yönelik faaliyet ama Erasmus ayrı bir koordinatör olarak faaliyetten sürdürüyor. Her bölümde onun temsil takibini yapan öğrenci hocalarımız var. Öğrenciler ciddi şekilde geliyorlar, gidiyorlar. Biz bunu önemsiyoruz. Şimdi Orhun diye bir proje başlayacak. Sadece Batı değil de farklı coğrafyaları, daha bize ait gönül coğrafya dediğimiz coğrafyaları da biz öğrencimizi göndermek istiyoruz. Gençlerin zaten doğal bir hareketliliği var. Yani geçmişe göre çok daha fazla hareketli. Bu çok güzel bir şey. Farklı kültürlerle temas halinde olmak, oralarla işbirliklerini geliştirmek. Biz bunu destekliyoruz. Daha da fazla desteklemeye çalışacağız. Ömer Hocam da bahsetti. 1500 farklı öğrenci, 80'in üzerinde ülkeden bu öğrenciler var. Bu da çok kıymetli bir şey. Yine bizim odaklandığımız alanlarla ilgili, özellikle İslam İktisadı, Malezya ile çok yakın temasları var. Yine İngiltere'deki pek çok kuruluşla temasları devam ediyor. Yani İslam İktisadı, gıda gibi kendi uzmanlık alanlarımızda dünyadaki ağlarla da ilişkimi sürdürmek istiyor. Çünkü bu ekosistem, oralar temas halinde olmak bizi de geliştiriyor. Oralara da katkı sunma imkanı veriyor. Dolayısıyla bu alanda uluslararası bilinliği daha yüksek bir üniversiteyiz, özellikle bu tematik alanlarda.
1: Evet, teşekkür ediyorum hocam. Şimdi bir hemen Ömer hocama geri dönmek istiyorum. Gelecek vadeden bölümler olarak nitelendirebileceğiniz bölümler var mı? Ya da üniversitenin daha çok parlamasını gerekiyor aslında dediğiniz bir fakülte.
2: Şimdi şöyle, tabii hani bütün aslında dünyanın yoğun gündemleri arasında olan değişen meslekler, dönüşen meslekler. İşte bazı becerilere, bazı bilgilere, yeteneklere sahip olan insanlar işsiz mi kalacak? Yeni bir takım işler söz konusu olacak. Tek tek böyle meslek ya da bölüm olarak bunu söylemek doğrusu ben çok uygun bulmadığım bir cevap. Ama şunu çok rahatlıkla, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bizim fakültemizin, İşletme Yönetim Bilimleri Fakültemizin tüm bölümleri aslında kalıcı bölümler. Yani bir işletme, bir uluslararası ticaret, bir iktisat, bir İslam iktisadı ve finansı gibi programlar, bölümler asla karşılıksız kalmayacak bölümler. Ha ne var burada? Geçmişte bu bölüm mezunlarının iş yapma tarzları, formları değişiyor. Nasıl değişiyor? İşte diyelim ki az sayıda veriyle veya gecikmiş veriyle daha fazla risk altında karar alma yerine bugünün dünyasında o büyük veri olarak isimlendirilen çok sayıda veriyi yine gerek makine öğrenmesi, gerek algoritmalar, gerek yapay zeka desteğiyle insan kapasitesinin üstünde hızla çalıştırıp onlardan yine insan beyninin ona verdiği talimatlarla, ona verdiği komutlarla bana bunu üret dediğinde siz 10 kişiyle yapamayacağınız üretkenliği yapamayacağınız kadar kısa sürede elde edebiliyorsunuz. Ama bunun da dünyaya bir takım maliyetleri var. Yine bugün onlar konuşuluyor biliyorsunuz. İşte su kaynakları azalıyor, enerji kaynakları azalıyor vesaire. Bu işin bir diğer boyutu. Ama nihayetinde her mesleğin, her işin az çok bir karşılığı var. Ne var? İş yapma formları, biçimleri değişiyor. Biz de programlarımızda, derslerimizde

0: değişen, dönüşen ihtiyaçları ki bütün programlarımızın danışma kurulları var. İş dünyasında çok pratik olarak çalışan, gerçekten ciddi anlamda bize de katkı sunan bu danışma kurulu üyeleriyle yaptığımız yıllık toplantılarda iş dünyasının işte bu değişen, dönüşen ihtiyaçlarını dikkate alarak ders programlarımızda düzenlemelere gidiyoruz. Yenileştirmeler, iyileştirmeler, farklılaştırmalar. Örneğin ne yapıyoruz? R programı dediğimiz, yani artık sadece yazılım ya da bilgisayar mühendislerinin değil, hemen hemen tüm programı tamamlayan, tüm bölümlerde okuyan öğrencilerin kendi ihtiyacını giderecek yazılımları yazabilme, algoritmaları üretebilme ya da bir takım verileri analiz edebilme, veri analitiği mantığını geliştirebilme bakış açılarını onlara kazandırmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de uygulamayla yapmaya çalışıyoruz. Biraz önce hocam bahsetti. Gerçekten üniversite ölçeğimizde çok güçlü bir teknoloji merkezimiz var. Bu merkezde yapılan projelere de öğrencilerimizi katma, lisans ve lisansüstü öğrencilerimizi projenin bir parçası haline getirme şansımız da oluşuyor. Dolayısıyla bizim bütün amacımız ülkemizin geleceği olan bu genç kardeşlerimizi, bu genç arkadaşlarımızı ülkemize, kendilerine, ailelerine daha fazla katkı sağlayabilecekleri, ama bunu yaparken de yine hocam belirtti, bunu ahlaki ilkelerle, bu toplumun değerleriyle birlikte değerlendirerek yapabilecekleri, ayakları yere sağlam basan, kendini ifade edebilen birey, güçlü bir birey olarak onlara kazandırmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi, yani şu meslek hani biraz daha gerilecek, şu meslek daha öne çıkacak. Bütün bunlar belki tek tek tartışılabilir ama aslında her bölümün bu anlamda bir karşılığı var. Bugünden yarına bu bölüm kapanacak, diğer bölümler çok öne çıkacak dediğimiz bölümler yok. Aslında her bölüm kendini iyi düzenlerse, ortaya çıkan ihtiyaçlara göre iyi revize ederse, ki biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok samimi bir şekilde bunu yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız da, bu programları tamamlayan arkadaşlarımız da sadece kendileri için değil, ülkemizin geleceği için de gerçekten çok güçlü bir birey olarak karşımıza çıkmış oluyor. Ve biz onlarla mezun olarak tekrar ilişkilerimizi genç arkadaşlarımızla onları buluşturarak bu ilişkileri daha güçlü hale sağlamaya, daha güçlü hale getirmeye çalışıyoruz.
1: Evet, peki bir öğretim üyesi olarak öğretim üye sayısıyla öğrenci sayısını denk görüyor musunuz? Yani bir öğrenciye kaç öğretmen düşüyor?
0: Bizim üniversitemiz Türkiye ortalamasına göre ortanın üzerinde iyi durumdayız. Yani gerçekten bizim bütün bölümlerimizde öğrenci başına, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayımız 15-20'yi geçmiyor. Dolayısıyla bu Türkiye ortalamasına göre iyi bir rakam. Bu soruyla bağlantılı olarak şunu da söylemekte fayda görüyorum. Danışmanlıkları biz çok iyi yapmaya çalışıyoruz. Yani öğrencilerimize sadece onları soruları bağlamında değil, onlar sormamış olsalar bile biz onların eğilimlerini ortaya çıkarma noktasında, onların geleceğini onlarla birlikte daha nasıl iyi hale getiririz noktasında hem ders seçimi hem diğer faaliyetler, hocam bahsetti işte öğrenci toplulukları, kendi becerileri, yeteneklerini ortaya çıkaracak işlerde, öğrenci topluluklarında bir organizasyonu gerçekleştirme, kendi yeteneklerini keşfetme noktasında bunlara da yönlendirmeye çalışıyoruz. Ve bütün bunları yaparken aslında biz şunun farkındayız. Onlar bu ülkenin geleceği ve dolayısıyla aslında biz onlarla birlikte ülkemizin geleceğini de inşa etmeye çalışıyoruz. Şu bizim için mutluluk verici bir gösterge diye düşünüyorum. Bizim üniversitemize her tanıtım döneminde daha önce üniversitemizden mezun olmuş, daha önce üniversitemizde bir şekilde irtibat kurmuş, ilişki kurmuş çok sayıda insan kanalıyla bize ulaşıyorlar.
1: Evet.
0: Ve buraya geldiklerinde hocam, de gerçekten olumlu referanslarla geliyorlar.
1: Şimdi çok özür diliyorum. Kısıtlı bir vaktimiz kaldı. Tercih tanıtım günlerine değindiniz. Zamanını, tarihlerini almak istiyorum. Bir de öğrenciler orada nasıl bir atmosferle karşılaşacak sözü Nihat Bey'e veriyorum.
2: Peki. Bir kere tercih tanıtıma geldikleri zaman orada rehber öğretmenler var, yönlendiriyorlar. Yine bölümlerden kendi hocalarımız, öğretim üyelerimiz gelen öğrencinin kafası sorulara cevaplamaya çalışıyor. Kurumsal iletişim birimiz orada çalışıyor. Kafasındaki soruları biz cevaplamaya çalışıyoruz. Ve

0: olarak bundan ayrılmasını arzu ediyoruz. Ama özellikle sadece bilgilendirilir, kampüs ve diğer şeyleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ben bir iki tane süre madem kısa vurgulamak isterim. Kariyer merkezimin önemli birimlerimizden bir tanesi. Özellikle öğrenciler bir bölümü seçmiş oluyorlar ama hala öğrenciyken de kafalarında bazı sorular var. O anlamda hem kendini tanıması hem kendine uygun bölümler sadece çalışma hayat değil. Bu konuda da ciddi destek veriyoruz. Özellikle sektörden konukların gelmesi, kendi tanıma yönelik ölçüm araçları, testlerin uygulanması gibi çalışmalar devam ediyor. Kariyer merkezi bizim fakültelerle beraber öne çıkardığım husus öğrencinin çalışma hayatını hazırlanması bakımından ve kendini tanıması bakımından. Bir şey daha ben ilave etmek isterim. Bu yeni nesil gelişmeler, dijital, bu hep çok önemli ama daha kritik husus değişim ve dönüşüme zihinsel hazırlık. Yani bir kaygı oluşuyor, bir korku oluşuyor. Bu anlaşılır bir şey. Ama bir taraftan da biz hocalar olarak, aileli olarak çocuklarımıza belirsizlik altında karar verme becerisi kazandırmamız gerekiyor. Bir de altı çizmek istiyorum, belirsizlik altında karar verme. Çok belirli bir dünyaya doğru gitmiyoruz. Belirsizlikler çok fazla. Ama bunun altında da belli beceriler geliştirerek karar verilebilir. Dolayısıyla bunu da biz sancılarında biraz odaklanıp geliştirmek istiyoruz. Bu sadece okulla kazandırılacak bir şey değil. Bir kişilik özelliği ama artırılabilir, geliştirebilir diye düşünüyorum. Burada bir de benim kampüse geldikleri zaman da bunu paylaşmaya çalışıyorum ama velilerimize de ailelere de burada iş düşüyor. Ailelerin çocukları sadece puan üzerinden ya da baskı oluşturarak değil de önceliği onlara vermeleri, çocuklar kendini ifade etsinler. Puandan bağımsız ne istiyor, ne arıyor, ne yapmak istiyor, gönlünden ne geçiyor bunu rahat bir ortamda dile getirsin. Ondan sonra biz aile olarak önüne şık sunalım. O şık bir meslek erbabıyla o işi yapan kişiyle tanıştırmak olabilir. Üniversitelere dolaşsın, zahime gelsin, oradakileri görsün. Bu bilgileri toparladıktan sonra beraber oturup yine kolaylaştırıcı bir şekilde ve baskı oluşturmadan tercih kısmına geçmek gerekiyor. Bu ömür boyu devam edecek bir iş değil. Önemli bir başlangıç. Fakat üniversiteye başladıktan sonra da bizim gibi vakıf üniversiteleri ya da zaimde biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Yeniden önüne fırsatlar çıkıyor. Yeniden bir daha kendisi değerlendiriyor. Belki bir başka bölüm bana daha uygun deyip geçişleri çok rahat yapabilir. Buralar vakıf üniversitesi buna uygun şeyler. Hocalarla kuracağı temaslarla o tarafını geliştirebilir. Bizim yaptığımız şey kolaylaştırıcı olmak. Biraz öğrencinin istekliliği ve ilgisi varsa çok daha iyi sonuçlar elde edilebiliyor.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Ömer Torlak Bey'e ve Profesör Doktor Nihat Erdoğmuş Rektör Yardımcımıza teşekkür ediyoruz programımıza olan katkılarından dolayı. Bizler tercih zamanı boyunca üniversite öğrencilerine tercih rehberliği yapmaya devam edeceğiz. O vakte kadar hoşçakalın.

0: hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
4: Bravo Zehra!
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
7: Vakıfbank Sanat sunar.

Anadolu'nun bağrında tarih ve taşın buluştuğu noktada yükselen Aksaray Sultan Hanı. Selçuklu kervanlarının güvenli limanı, tüccarların ve yolcuların uğrak yeri. 13. yüzyılda Sultan II. Alaaddin Keykubat'ın himayesinde inşa edilen bu kervansaray, Anadolu Selçuklu taş ustalığının doruk noktası. Geniş avlusu, gölge ve güneşin dans ettiği bir meydan gibi, atların dans sesleri ve yolcuların adımlarını yumuşak bir ritimle karşılar. Sultan Hanı'nın görkemli taş yapısı, minyatür bir kale gibi heybetini sergiler. Üzerinde taş işçiliğiyle işlenmiş bitki ve geometrik motifler, Selçuklu estetiğinin zarif parmak izleridir. İç avluya açılan revaklar, dingin bir ritimle taş sütunlar üzerinde yükselir. Her kemer, göğe doğru uzanan sessiz bir dua gibidir. Odalar, depo ve ahırlar, ticaret ve yolculuğun ihtiyacına cevap verirken, kubbeli yapılar hem göğe hem de insanın hayaline açılan bir pencere sunar. Aksaray Sultan Hanı yalnızca bir kervansaray değil, zamanın ötesinde bir durak, taşların diliyle anlatılan bir hikayedir. Selçuklu ruhunu, sabrı ve estetiği bugüne taşıyan bu yapı, geçmişin gölgesinde hala yolcuları ve tarihe meraklı olanları kucaklıyor. Her adımda Anadolu'nun kadim nefesi hissediliyor, taşlarda fısıldayan bir masal gibi yaşıyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Arabanı arabam.com'a değerinde çek sat.
6: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
7: Bir de böyle Otobit'te.
1: Bu tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
8: Kapattım. Hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
1: Hedefe 500 adım daha var.
8: Hadi tamamlayalım.
9: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
10: Türkiye Sigorta, gücü adım.
8: Yalnız iyi düşünmüşler.
1: Çok iyi düşünmüşler.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Moderatörle karşınızdayım. Yoğun gündemle vakit kaybetmeyelim. 2 saat boyunca da birlikteyiz efendim. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün bir araya geldi, toplanıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfiler, atamalar, emekliye sevk, görev sürelerinin uzatılması, tüm bu başlıklar görüşüldü. Kararlar önemliydi. Peki hangi kararlar alındı? Ankara'ya gidelim. Yağmur Yıldız konuya dair detayları paylaşacak. Yağmur Yıldız, kolay gelsin. Yüksek Askeri Şura ardından çıkan kararlar, detaylar içinde söz sende.
1: Görevlerine başlayacaklar. Diğer kapsamda aslında
2: Merve Aydın, Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde atama, terfi, emekliye ayrılma ve görev süresinin uzatılmasına ilişkin kararlar alındı. Bu kapsamda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel geçtiğimiz yıl göreve başlamıştı. Bu yılda göreve devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Or Amiral Ercümen Tatlıoğlu'nun görevi geçtiğimiz yıl bir yıl süreyle uzatılmıştı. Bu yılda bir kez daha görev süresi uzatılmış oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Or Amiral Ercümen Tatlıoğlu bir yıl daha göreve devam edecek. Hava Kuvvetleri'nde ise görev değişikliğine gidildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Or General Ziya Cemal Kadıoğlu'nun emekliye sevk edildiği kararı alındı ve onun yerine Hava Kuvvetleri Komutanı olarak Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Mevcut Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran olarak atandı. 3 kuvvet komutanlığında Hava Kuvvetleri'nde değişime gidilmiş oldu böylelikle. Tabii baktığımızda terfi işlemleri de var. Ona ilişkin de rakamları paylaşacak olursak 25 general

0: ve amiral. Bir üst rütbeye yükseltildi. 69 albay, general ve amiralliğe yükseltildi. 24 generalin görev süreleri 1 yıl daha uzatıldı. 530 albayın görev süreleri 2 yıl daha uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle, 61 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Ve söylediğimiz gibi rakamlar arasında hala 328 olan general ve amiral sayısı bu yılki yaş kararıyla birlikte 334'e yükseltilmiş oldu. İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan açıklamada bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, devletimize, silahlı kuvvetlerine ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz ifadeleri kullanıldı. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde kendilerine ve ailelerine mutluluklar dileriz ifadeleri kullanıldı. Bir kez daha ifade edelim. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Toker geçtiğimiz yıl göreve gelmişti. Bu iki isim bu yılda görevine devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Oramiral Ercümen Tatlıoğlu'nun geçen yılın ardından bu yılki yaş kararında da bir yıl daha görev süresinin uzatıldığına ilişkin karar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise Ziya Cemal Kadıoğlu'nun yerine Ferhat Dalkıran, Rafet Dalkıran atanmış oldu. Bir kuvvet komutanlığındaki değişimle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı. Bu kararlar 30 Ağustos tarihi itibariyle geçerli olacak diyerek sözü yeniden size bırakalım.
1: Yağmur Yıldız, teşekkür ediyoruz. Toplantının ardından alınan kararları detaylıca paylaştı. Terörsüz Türkiye diyelim, kritik bir eşik. O eşik artık aşılıyor ki terörsüz Türkiye sürecinde yasa teklifinin adı da milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi olduğu. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli bugün artık çerçeve yasa teklifini imzaladı efendim. Beraberindeki isimler de imzaladı ama gün içerisinde de MHP grubundan milletvekillerinin hepsinin kanun teklifini imzalamasını bekliyoruz. Tarihi bir adım dedik, ardından dün başlamıştı yasa teklifinin imzalanması. Meclis başkanlığına sunulacak, yani süreç devam ediyor. Bugün yaşananlar, mecliste yankılananlar konuya dair detaylarını da Ahmet Taner'den alalım. Ahmet Taner Işıldak, kolay gelsin. Evet, terörist Türkiye hedefinde mühim bir gündü. Yasa teklifi bu hafta meclis başkanlığına gidecek dedik de bugün neler oldu? Adının belirlenmesi yasanın, bu bir kere zaten mühimdi. Bunun dışında kimler imza attı? Hepsi için söz sende.
2: Merve Aydın, selamlar. Aslına bakarsanız biz aylardır çerçeve yasa diye nitelendirdiğimiz bu düzenlemenin ismi belli oldu. Sizin de ifade ettiğiniz gibi milli dayanışma ve toplumun güçlendirilmesi, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi yasası şeklinde meclis başkanlığına sunulacak. Tabi bugün bu ismin belirlenmesinin yanı sıra pek çok da gelişme oldu. Özellikle AK Parti tarafında hareketli dakikalar yaşandı. Geçtiğimiz gün AK Parti saat 17'ye kadar çerçeve yasayı bütün milletvekillerinin imzalamasını istemişti. 277 milletvekilinin de imzalamasını istemişti. Bugün saat 17'de o süre doluyor ki zaten AK Partili vekillerin büyük bir kısmı, büyük bir çoğunluğu da imzalarını atmış durumda. Saat 17'ye kadar da eksik olanların tamamlaması bekleniyor. İmza atanlardan bir diğer önemli isim ise başka bir partiden geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli imza attı. AK Parti değil, AK Parti'den sonra ilk imzayı atan Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Devlet Bahçeli yalnız değildi. Yanında Celal Adam vardı, Fethi Yıldız vardı. Akabinde Filiz Kılıç ve Erkan Akçay grup başkan vekilleriyle birlikte imzalarını atmış bulunuyor. Tabii AK Parti'nin dün başlayan bir gezileri de vardı aslına bakarsanız. Muhalefet partilerini yaptıkları sırasıyla bu çerçeve yasa hakkında bilgilendirme turları vardı. Şimdi bugün de devam edecek o turlar. İlk başta Yeni Yol'a gidilecek. Yeni Yol'un ardındansa şu dakikalarda hatta CHP'ye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidilebilir. Abdülhamit Gül yapıyor bütün bu turları. Abdülhamit Gül yapacak. Akabinde ise yeni partiye gitme ihtimali çok yüksek. 15.30'da da yeni partiye bir bilgilendirme ziyareti olabilir. Şimdi gündü. Aslında dün Yeni Parti'ye bir ziyaret gerçekleşecekti. Fakat iki parti arasında bir anlaşmazlık oldu. O bu görüşme işte bugüne sarktı diyebiliriz. Tabii teklifin yarın gelmesini bekliyoruz. Biz özellikle bunu söylememizin temel sebebi ise şu. Yarın saat 10'da AK Parti kapalı grup toplantısı düzenleyecek. Efkan Ala da katılacak. Genel Başkan Vekili Efkan Ala da katılacak ve vekiller çerçeve yasası hakkında çok detaylı bir şekilde bilgilendirilecek. Bundan sonraki süreç hakkında da yine detaylı bilgiler verilecektir. Tabii yasa da oldukça önemli. Şunu ifade edelim. Yani çerçeve yasanın üzbeyli değil ama genel af olmayacağı kesin. Özellikle terörist başı Öcalan'a karşı da bir siyasi statü herhangi bir şekilde kapsamıyor. Suça karışmamış olanlar ve hakeza işkence, adam öldürme gibi ağır suçlara karışmamış olanlar için geçerli olacağı ifade ediliyor. İşte bütün bunlar aslına bakarsanız yarın meclise gelmesini bekliyoruz demiştik ya. Yarın çok daha net ve belli olacaktır. Şimdi yarın ilk başta sabah 10'da toplantı olacak. Ondan sonra da tam bir mutabakat isteniyor. Tam bir mutabakatla meclis başkanlığına verilmek isteniyor. Meclis başkanlığına verildikten sonra da Adalet Komisyonu hemen akabinde de artık genel kurulda bunun görüşmesi gerçekleşecek ve genel kurulda görüşülecek. Yasa geçtikten sonra yürürlüğe girecek ama şöyle bir unsur da var Merve Aydın. Silahların bırakılmasının kesin teyidinin alındıktan sonra yasa yürürlüğe girecek. Aynı şekilde örgütün fesih sürecinin de tam anlamıyla teyit edildikten sonra bu yasadan yararlanabilecekler. Zaten süreli bir yasa olması planlanıyor. 6 ay gibi bir süre planlanıyor. Dediğimiz gibi 10-12'de maddeden de buluşacak. Biz de mecliste bütün detayları, bütün gelişmeleri an be an takip etmeye ve aktarmaya devam edeceğiz Merve Aydın.
1: Ahmet Tener Işıldak, çok teşekkür ediyoruz. Terörsüz Türkiye adına o yasal çerçeve artık netleşiyor. İmza süreci devam ediyor. Saatler 17'yi gösterene kadar önemli bir hafta dedik. PKK'nın silah bırakması örgüt üyelerinin Türkiye'ye gelişini sağlayacak olan yasal düzenleme meclise gelecek efendim. Tabii adım adım takip ediyoruz. Süreci de konuşacağız ama tabii bugün hem yasanın adının belirlenmesi hem artık sahadaki adımların ardından bugüne kadar dönelim 22 Ekim tarihine. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemleri ve şu anda o kırılma noktasıyla birlikte yansımaları neler bekliyoruz? Çünkü netleşmesi gereken ve birçok önemli hususla birlikte meselenin bir de bölgeye yansıması var. Çünkü terörsüz Türkiye'yi hep terörsüz bölge bu bağlamda okuduk. Üzerine konuşmak lazım işte bu kapsamda. Uzman konuklarım benimle birlikte uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek, Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor İskender Karakaya bizlerle birlikte. Muhammed Hocam, İskender Hocam, hoş geldiniz moderatöre.
3: Hoş bulduk. İyi günler Merve Hanım.
4: Merhabalar Merve Hanım, hoş bulduk. İyi
1: çok
4: günler.
1: Teşekkür
4: Muhammed
1: ediyoruz.
4: Hocam, merhabalar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hızlıca başlayalım. Süreç menzile varacak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda geri adım atılmadı. Geniş tabanlı bir uzlaşının hep altını çizdi. Ardından da dedi ki süreç menzile varacak, geri adım atılmayacak. O şekilde de ilerleniyor. Adı belirlendi, bir kez daha hatırlatalım. Milli dayanışma, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi. Yani buradaki bu ifade dahi aslında nasıl algılanmalı? Buradan hangi anlamları çıkartabiliriz? Toplumsal bütünleşme yasası, kapsayıcılık, bir yandan bütünsellik ve meselenin artık tam anlamıyla Türkiye'nin sınırlarını ve sınırlarının ötesindeki güvenliğini de öncelemesi. Hani bunları bir bağlam içerisinde okuduğumuzda ne anlıyoruz ve nasıl yorumlayacağız? Tabii ki İskender Hocam, sizinle başlayalım.
4: Şimdi Merve Hanım, tabii 22 Ekim 2024'ten günümüze kadar ama tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Malazgirt'teki yaptığı açıklamalar Ağustos 2024'ten tam 2 yıl geride kaldı. 5 aşamalı bir planın 4. aşamasındayız. Özellikle iç cephenin sağlamlaşması, PKK'nın kendisini fesih süreci, PKK terör örgütü üyelerinin Irak'ta silah bırakması ve yasal çerçevedeki sürece geldik. Tabii evet. Sadece Türkiye'nin içerisindeki gelişmeler değil, aynı zamanda hem küresel gelişmeler hem bölgesel gelişmeler. Türkiye'nin bu ikinci çözüm süreci, sizin de dediğiniz gibi Milli Birlik ve Dayanışma projesi olarak da adlandırılıyor. Kardeşlik projesi olarak da adlandırılıyor. Daha önceki başarısız olan, eksikleri olan süreçten çıkarılan derslerle tabii çok sağlıklı bir şekilde günümüze kadar geldi. Şimdi tabii özellikle muhabir arkadaşın da verdiği bilgileri de düşünürsek, böyle bir topyekün aftan ziyade örgüt propagandası ve örgüt üyeliği içerisinde olan ama herhangi bir silahlı eyleme dahil olmamış kişilerin topluma yeniden kazandırılması, Irak ve Suriye'deki bulunan örgüt mensuplarının Türkiye'ye gelmesi, Bunun dışında tabii Öcalan'ın durumu hakkında çok hassas bir tartışma var. Evet. Ona bir af sürecinin olmayacağı noktasında evet. Ve örgütlü özellikle eylemlere dahil olan ve polis, asker gibi güvenlik güçlerimizi şehit eden unsurların da bu kapsamın dışında

0: bırakılacağı, bunların tabii Irak'ta mı kalacağı yoksa üçüncü ülkelere mi gideceğini tabii bu bir yıllık sürede çok tartıştık. 2026'nın başında bildiğiniz gibi YPG'nin Suriye'deki alan hakimiyetini kaybettiği süreçte aslında dış konjonktürdeki gelişmeler de bu sürecin biraz uzamasına sebep oldu. Ama gelinen süreçte Şara'nın açıklamaları, Türkiye-Irak ilişkileri, İran konusunda özellikle ABD-İsrail-İran savaşırken bile Arakçı'nın Türkiye'ye yönelik olarak Türkiye bölgedeki Kürt güçlerinin ayaklanması noktasında onlara destek olmadı. Hani şeklinde bir teşekkürü vardı. Şimdi bunları alt alta topladığımız zaman tabii süreç, konjonktür, bölgesel dengeler, Türkiye'nin gücü aslında Türkiye'nin lehinde bir süreç akıyor. Tabii bunu
1: Hani
0: nihayete
1: iç ve dış
0: erdirmek lazım.
1: konjonktür lehimize, Irak-Suriye denkleminde Türkiye'nin eli güçlü. Amerika tarafından tabii o da bir denklem içerisinde yer alıyor. Yani bu tarafta Türkiye'nin eli güçlüydü. İç cepheyi o yüzden güçlendireceği adımlar da sanıyorum önemli ama sizin de söylediğiniz gibi anlaşılması gereken detaylar yani yasa kimi kapsıyor? Yasal düzenlemede ne olacak? Kimler kapsam dışı? Şimdi biraz oranın anlaşılması tabii ki Türk milletinin de meselenin özünde ne olduğunu, neden böylesi siyaset üstü bir adımın öncelendiğini fark etmesi için tabii bizler de yayınlarımızda konuşuyoruz. O yüzden mühim tabii ki sürece dair sizin de görüşlerinizi de alalım. Ardından da Muhammed Hocama soracağım. Buyurun.
0: Yani şunu söyleyelim, tabii 15 maddelik bir plandan bahsediliyor. Şu anda imzaya açılmış ve bu hafta içerisinde meclis gündemine gelip kamuoyuyla da galiba paylaşılacak detaylarda. 10 yıllık suçları ilgilendiren konularda 6 yıllık galiba bir denetimli serbestlik süreci, 4 yıllık özür dilerim, 10 yılın üstünde 6 yıl gibi bazı teknik konular var tabii. Şehit ve gazi ailelerinin özellikle bu süreçten etkilenmemesi olumsuz anlamda yaptıkları fedakarlıklar noktasında bu süreçle alakalı bazı adımlar atılıyor. Hem yürütme bakımından Cumhurbaşkanlığı ve hükümetin bir gözlem ekibi, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un da önderlik edeceği ikinci bir takip süreci olacağından bahsediliyor. Kimlerin silah bırakıp bırakmadığı noktasında Türkiye'deki güvenlik güçleri, MİT başta olmak üzere istihbaratın tabii burada kontrolü olacak. Lider kadronun durumu, bunlar tabii Süleymaniye'de kalırlar. Mesela bunlar tartışılıyordu geçen sene sizle yaptığımız programlarla. Bunların Türkiye'ye gelmesi noktasında tabii Türkiye'nin bir karşı duruşu var. Onların da çok gelmek isteyeceklerini bilemiyorum. Yani bu kişilerin bir topyekün af gibi, özellikle Sayın
1: Öyle bir
0: Adalet
1: şey
0: Bakanı'nın
1: olmadığını altı
0: açıklamasında
1: çiziliyor.
0: olmadığı altı çizildi. Düzgün yürütülmesi gereken bir süreç. Tabii bunun devamında tabii şunu da söylemek lazım Erman Hanım. Yani örgütün terör örgütünün siyasal zemini, askeri zemini şu anda ortadan kalkmış durumda. Bu elbette ki bir rehavete yol açmaması gerekiyor. Yani bu savaş kaybedildi onlar açısından. Onlar da aslında Türkiye ve kendileri için de iyi olanı tercih ediyorlar. Bu savaşın gerek İsrail'in saldırganlığı, İran-ABD-İsrail savaşı, Suriye'deki hassas durumu göz önünde bulundurduğunda işte Öcalan'ın da açıklamalarını da görüyorsunuz. Eğer bu süreç hükümetin ve bu işin paydaşlarının söylediği şekilde gerçekleşirse Türkiye'nin üzerinden çok bir kambur da kalkmış olacak. İlk turda ben bunları söylemek isterim.
1: Söyledikleriniz mühim. Hatırlatmış olalım. İki farklı mekanizmadan bahsediliyor. Değerlendirme Koordinasyon Kurulu. Bir yandan da İzleme Komisyonu yani MİT Başkanı İbrahim Kalın belirli sürelerde zaten bu iki kurulu da bilgilendirecek. Sahadaki o silahsızlandırılma süreci sadece o da değil. Mühimmat, depolar, mağaralar onların imhası birbiriyle bağlantılı. O noktalarında oldukça önemli bir şekilde takip edileceğini söyleyelim. Ama tabii meselenin bir de Suriye ve Irak ayağı var. İster istemez bunu da konuşmak lazım. Kuzey Irak'taki örgüt mensuplarının sayısı 2800 civarında. Onun dışında Suriye'de Türk vatandaşı 1500 civarında örgüt mensubunun da Türkiye'ye gelmesinin önü açılmış durumda. Yani yasadan yararlanacak örgüt mensuplarından bahsediyoruz. Kuzey Irak'taki kamplarda ve Suriye ayağı var. Bu meselenin bir de işte bu sınır ötesi noktası. İşte orada nasıl bir denklemden bahsediyoruz? Sürecin işletilmesi bağlamında hangi adımların atılması lazım Muhammed Hocam? Yani özellikle zaten İsrail ve İran'ın bölgedeki etkisini biliyoruz ve hani terör örgütü PKK bu iki ülkeye özellikle de işte İsrail ve İran noktasında buradaki bir takım isimleri kışkırtmaya da çalıştı bu zamana kadar. Süreci akamete uğratma çabaları da oldu. Ama buna da bir teyakkuz hali var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun.
2: Şimdi İskender Hocam iç detaylardan bahsetti. Siz de işte yeterince vurgusunu yaptınız. Şimdi bunun şöyle bir yansıması var bu tarz süreçlerde. Biz 15 Temmuz'da ve ABD-İran Savaşı'nda, ABD-İsrail-İran Savaşı'nda gördük ki eğer siz iç cepheyi ciddi anlamda tahkim etmezseniz dış güçler bir şekilde içerideki unsurları kullanarak size karşı bir darbe girişimi veya içeriden sizi devirme girişiminde bulunuyorlar. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken şey bu tarz süreçlere hazırlıklı olmak ki biz bunu ki Cumhurbaşkanımızın tavrından da çok net bir şekilde gördüğümüz üzere biz bunu 2 sene öncesinden görmeye başladık ve bu süreci bu bağlamda yürütmeye başladık. Dolayısıyla Suriye meselesinde hem Şara'yla Şara'nın Kürtler üzerindeki etkisini dengeleyerek bir şekilde bir çözüm yolu bulmaya çalıştık ve buradan amacımız neydi? Yarın ülke olarak amacımız neydi? Yarın öbür gün Suriye'deki PEJAK yönetiminin veya ilgili unsurların doğrudan İsrail denetimine girmesini engellemekti. Hı hı. Ve biz burada oldukça başarılı bir performans sergiledik ve buradaki o yapılanmanın önünü kestik ve şu anda Suriye'de o üniter bütünlüğü olan ve biz bölgesel istikrara doğru giden bir ülkeden bahsediyoruz. Evet. Bu her halükarda bizim avantajımız oluşacaktır. Şimdi Irak denklemine baktığımızda bizim zaten Barzani yönetimiyle eskiden süre gelen bir ilişkimiz var. Ve bu ilişkide şöyle bir denklem var. Barzani'nin de şey olan PKK veya PCK veya ilgili unsurlarına yönelik mesafeli tutumunu zaten başından beri biliyoruz. Dolayısıyla bu istenmeyen durum bir şekilde iki tarafın koordinasyonu neticesinde bence kademeli bir şekilde yönetilecek. Yani biz bu süreci hem Barzani yönetimiyle hem Şara yönetimiyle etkin bir şekilde kullanabilecek, görüştürebilecek ve süreci hızlandırabilecek bir mekanizmaya sahibiz. Bunlar üzerinde kurduğumuz iyi ilişkilerle. Şimdi gelelim İsrail meselesine. İsrail'in bölgede istikrarsız çabalarının olduğunu zaten biliyoruz. Bunu Suriye'de yapmak istiyorlar, Irak'ta da yapmak istiyorlar, İran'da da yapmak istiyorlar. Fakat biz önce ülkemizde bu süreci bitirmemiz gerekiyordu ve şu anda ülkemizde bu süreci bitiriyoruz. Bunu Suriye'ye yansıttık. Şimdi Irak'a yansıtıyoruz. Dolayısıyla biz bölgede istikrarsız bir denge istemiyoruz ve bu denge üzerinden bir dış politika gidiyoruz ve sonucunda da milli mutabakat tam yasanın adını şey yapamadım da neyse milli mutabakat yasası diyelim ve bu yasanın şöyle bir şeyi var.
1: Toplumsal bütünleşme yani belki biz bugün bu şekilde ifade ettik daha öz bir şekilde ama bir kez daha izleyicilerimize de hatırlayalım. Milli dayanışma toplumsal bütünleşmenin de güçlendirilmesi. Buyurun.
2: Dolayısıyla ben bu sürecin her adımına, detaylarına bakmaksızın olumlu karşılıyorum. Umarım bundan sonraki süreçte bu güçlü Türkiye hedefine bir vesile olur.
1: Evet, şimdi tabii merkezi Kandil'de olan örgütün özellikle de ağırlıklı olarak Kuzey Irak'ta olduğu biliniyor. İşte Erbil'deki, Süleymaniye'deki toplanma merkezleri buralar şu anda odak noktası ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'a zaten Bağdat ziyaretinin ardından Erbil'e geçtiğinde de o kritik görüşmeleri gerçekleştirmişti. O yüzden size de hocam değmiş söylediklerinizi güçlendirmek nezdinde zaten sürecin takipçisi olunduğunun altını çizelim. Şimdi tabii ki silah bırakılacak, Türkiye'ye dönecek örgüt mensupları. Yeniden toplumsal hayata kazandırılması. Dün de sorduk hocalarımıza bunu. Ya dünyada örnekleri var. Evet, yapılabildi. Dünyada DDR yani silahsızlanma, terhis ve yeniden entegrasyon diye geçiyor mesele. Türkiye'nin nasıl bir model izlemesi gerekir? Tabii ki her ülkenin kendine ayrı işte unik bir denklemi var. İçinde kendi dinamikleri var. O yüzden Türkiye bu süreci nasıl işletirse bundan sonraki yasal çerçevenin oluşturulmasının ardından istenilene ulaşılır ve terör belası tamamen bertaraf olur. İskender Hocam buyurun.
0: Şimdi tabii sorduğunuz sorunun cevabı zor. Ama bu sorunun tabii cevabını aramamıza da bir engel değil bu sorunun sorulması. Tabii 1978'deki örgütün kurulma süreci, terör örgütünün 83'teki eylemler, bugün gelinen noktada 43 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Yani dünyada bunun da örnekleri var. Özellikle Büyük Britanya'da, İngiltere'de, İrlanda Cumhuriyet Ordusu, İRA, işte baskı olayları ve özellikle ETA örgütünün İspanya'daki faaliyetleri. Tabii her toplumsal zemin, tarihsel süreç tabii farklı seyrediyor. Tabii Türkiye Cumhuriyeti'ndeki mesele Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze kadar, hatta Osmanlı'nın son döneminden günümüze kadar çok çeşitli süreçlerle beraber seyretti ama Biz Soğuk Savaş biterken bu süreçte karşılaştık.

0: Ve 90'ların o yeni dünya düzeni kavramı içerisinde çok ağır bedeller de ödedik. Hem siyasette, ekonomide bugün kayıplarımız gerçekten çok fazla. Zaten 2009'daki süreç, 2013-15 süreci tabii demin işte Muhammed Hoca'nın söylediği gibi içeride o iç cepheyi sağlamlaştıramadığınız zaman süreç akamete uğrayabiliyor. Şimdi oradan çıkarılan dersler ve konjonktürün uygunluğu ve güçlü bir liderlik Sayın Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde ya bu çok net görülüyor. Yani özellikle örgütün siyasal zeminini, ideolojisini ve askeri imkan ve kabiliyetlerinin ne kadar aslında gerilediğini, ortadan kalkmaya yüz tuttuğunu da görüyoruz. Şimdi tabii burada yapılmaması gerekenler ve yapılması gerekenler çok uzun bir şekilde tartışıldı. Mecliste komisyonlar kuruldu, akademisyenler fikirlerini söyledi, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler. Şimdi mesela benim takip ettiğim haberlerde meclis başkanının özellikle bunun iktidarın bir projesi olmasından ziyade muhalefetten de katkılar alınması gerektiğinden hareketle muhalefet partileriyle bazı görüşmelerin
1: Tabii
0: olacağı,
1: ki
0: onlardan da
1: devamlı
0: katkılar
1: ediyor.
0: isteneceği. Evet, yani bu da çok önemli. Sonuçta bu iç siyasetteki tartışmalar dışında bir partiler üstü, devlet üstü bir sorun ve bunun da çözülmesi gerekiyor. Meselenin nihayete erdirilmesi gerekiyor. Buna da çok yaklaşıldı. Bu yasal düzenlemeler yapılırken özellikle şehit ve gazi ailelerinin rencide edilmemesi, suça karışmamış olan örgüt mensuplarının işte örgüt propagandası bir üyeliğinde bulunup herhangi bir eyleme dahil olmayanların topluma kazandırılması, eyleme dahil olanların yurt dışında artık o konuda nasıl bir süreç takip edilecek, lider kadrosunun durumu. Çünkü bunlar Türkiye'nin çeşitli dönemlerde medyada da ismini çok sık duyduğumuz insanlar. Yani bunların yargılanması noktasında çok ağır cezalar da çıkabilir ama böyle bir süreç başlatıldı. Dolayısıyla Suriye ve Irak'taki istikrarın, İran 2026 İran Savaşı'nın bitmesinin bölgeye getireceği ekonomik anlamdaki katkılar, sosyolojik anlamda, güvenlik anlamındaki katkılar bu meselenin de nihayete erdirilmesine yardımcı olacaktır. Tabii İsrail konusu çok önemli. Yani İsrail'in saldırganlığı, Suriye'deki Golan süreci, Lübnan'daki işgali, İran Savaşı'nı da Amerika Birleşik Devletleri'nin tahrik etmesi, Türkiye'deki örgütün de aslında İsrail noktasında da belki de bir konumlanmasını da beraberinde getirdi. Yani daha büyük tehdit var ve Türkiye'nin iç cephede daha sağlam adımlar atması lazım. Bu anlamda iyi götürülen, nihayete erdirilmesine çok yakın olan bir süreçle karşı karşıyayız. Ama benim gördüğüm kadarıyla edindiğim tabii detayları sizde daha net bilgiler vardır. Bu hafta da haberlerinizde
1: Estağfurullah. Evet, tabii.
0: işleyeceksinizdir. 6 ayla 1 sene arasında bir sürecin belirlendiği ve bunun 6'şar aylık dönemlerle 4 kere uzatılması gibi. Yani önümüzde aslında bir 2-3 yıllık süreç var ama 1-1,5 yılda bu süreç tamamlanırsa tabii daha harika olur, daha güzel olur. Ama sabırlı olmak lazım, temkinli olmak lazım, geçmişten dersler çıkartmak lazım ve bu sefer hedefe ulaşmak lazım. Bu noktada da çok sıkıntı şu aşamada gözükmüyor Merve Hanım.
1: Evet, bundan sonrası için zaten meclis tatile girmeden önce yasanın geçmesi önceleniyor ve buna yönelik de sıkı bir çalışma var. Takip ediyoruz. Tabii şimdi PKK yalnızca Türkiye sınırları içinde değil dedik. Bu yapı Irak ve Suriye'deki yapılanmalarıyla birlikte de denklemin bir parçası. İster istemez böyle ateş çemberi içerisinde bir Türkiye var. Siz de bahsettiniz ABD-İran savaşı ekseni. Bunun dışında İsrail'in sürekli olarak o savaşı körüklemeye çalışması ki İsrail tarafında açıklama vardı. ABD Başkanı Donald Trump o çok büyük saldırısını gerçekleştirmeyince biz hayal kırıklığına uğradık diyen bir İsrail var. Yani denklemdeki tüm bu unsurlar ve aktörler birbiriyle bağlantılı. O yüzden terörsüz Türkiye dedik bu zamana kadar ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da dediği gibi terörsüz bölge vurgusu ve o baldıran zehrini gerekirse içmek ve bununla birlikte atılan adımlar. Bunun için sormak istiyorum. Yani bundan sonrası adına ABD-İran ekseninde hali hazırda gelinen noktayı biliyoruz. Karşılıklı olarak çelişkili ifadeler kullanıldı. İran, yo biz görüşmedik dedi. Trump dedi bunlar çok görüşmek istiyorlar. Masaya oturacağız dedi. Tüm bu konjonktür içerisinde bir yandan da bu tarafa geçelim. Terörsüz bölge demiş olalım. Neler söylersiniz Muhammed Hocam? Savaş devam ediyor öte yandan ve bölge etkisi de malum. Buyurun.
2: Merve Hanım, muhtemelen sizde de bu konuyu çok vurgulamışımdır da bu ön mutabakat zaptı imzalandığında benim en çok ilgimi çeken madde 300 milyar dolarlık yeniden yapılandırma maddesiydi. Bu teknik anlamda ABD'nin ister kendisi versin, isterse Körfez üzerinden versin, bir tazminat maddesi. Benim için öyleydi. Yani dolayısıyla bu ABD'nin bir şekilde savaşı teknik anlamda kaybettiğini gösteriyordu. Yani ben diğer her maddeyi bir şekilde anlayabiliyorum. Ama o maddeyi gördüğümde gerçekten inanamamıştım. Yani İran'ın bu savaşta bu kadar ciddi koz

0: çok avantajlı olduğunu, dolayısıyla İran'ın bu anlaşmadaki avantajını korumak isteyeceğini, dolayısıyla ABD veya İsrail'in bunu bir şekilde istemeyeceğini söylüyordum ki zaten süreç buraya getirdi. Siz ABD ve İran arasındaki bir anlaşmada nükleer meseleyi belli bir şeye getirebilirsiniz. Belli bir olgunluğa getirebilirsiniz. Bu 2015'te zaten bir şekilde yapıldı, örneği var. Fakat hem balistik füze meselesi hem vekil güçlerle ilgili mesele siz teknik anlamda çok kolay çözemezsiniz. Çünkü bu İran'ın ulusal güvenliğinin parçası olarak gördüğü hususta. Bir de İran bunun üstüne Hürmüz gibi etkili bir kartı koymaya başlayınca İran otomatikmen bu savaşta, bu bence anlaşmadaki belirleyici taraf oldu. Bakın şey iddia etmiyorum. Evet. Ben ABD ve İsrail ile İran'ın yapacağı bir savaşta teknik anlamda ki İran'ın herhangi bir şekilde savaşı kazanacağını iddia etmiyorum. Ancak bu savaşta gördüğüm şey İran bir şekilde sahada çok ciddi anlamda dirençli çıktı. En azından kaybetmedi ama masadaki hükümlere baktığımda İran'ın çok net kazandığını söyleyebiliyorum. Yani İran masada kazandı ve bunu bir şekilde de korumak istiyor. Trump'ın açıklamalarının da bu anlamda sadece bir kaos senaryosu olduğunu düşünüyorum. Yani anlaşmak isteyen tarafın ben daha çok ABD olduğunu düşünüyorum. Ancak İran'ın şöyle bir sıkıntısı var. İran bu zafer sarhoşluğunu belli kademede devam ettirirse bundan sonraki süreçte zarar görebilir. Yani şu andaki edindiği pozisyonu daha maksimalist taleplerle ileriye taşırsa bundan sonraki süreçte zarar görebilir. Nasıl görebilir? Hürmüz ilk 3-4 yıl çok rahat bir şekilde Sines tekniğinizde kullanabileceğiniz bir yer olabilir. Ancak Hürmüz'e alternatif kanallar bulunduğu an ki bulunur. Zaten değişik petrol hat projeleri var. Ve evet, bu şekilde Hürmüz'ün avantajı elinizden kayıp gidebilir. Dolayısıyla İran'ın da bu konuda dikkat etmesi gerekir.
1: Evet, konuştuğumuz gibi yani bu krizde önümüzdeki haftalarda hangi gelişmeler farklı bir kritik eşik olabilir? Yani diplomasi mi, askeri seçenekler mi belki savaşın sonunu getirecek? Mevcut tablo değişmezse bölgede biz neyi göreceğiz? Çünkü Türkiye'ye etkisini, aslında Körfez ülkelerine etkisini konuşuyoruz. Şu dikkatimi çekmişti, özellikle de bunu sormak istiyorum. İran'ın bölgedeki vekil o güç ağı ile alakalı ne kadar bir tesiri var? Ne kadar gücü var? Çünkü meselenin Lübnan, Irak ve Yemen ağda bunların üzerindeki etkisi ve yönlendirmesini de konuştuğumuzda işte Hizbullah, Haçlı Şabi, Husiler, yani orada bir stratejik planlama yapabiliyor mu? İran vekil güçleri üzerindeki etkisini önümüzdeki günlerde ne kadar kullanabilir? Yani bu yapı İran'a askeri açıdan bir caydırıcılık sağlıyor mu? Artık böyle, çünkü saldırıların farklı boyutlarını da konuşmaya başlıyoruz. Nereye evrilebilir diye. Buna ilişkin emareler görüyor muyuz İskender Hocam?
2: Şimdi tabii ABD-İran-İsrail Savaşı 2026'da Muhammed Hoca'nın da dediği gibi 17 Haziran İslamabad mutabakatından günümüze 8 Temmuz'da çatışmalar yeniden başladı. Buradaki temel soru şuydu. İran'ın ablukaların kaldırılması şartı, Amerika Birleşik Devletleri'nde Hürmüz'ün açılması şartı. 4. ve 5. maddeler. Burada özellikle Hürmüz konusu nükleer konusunun önüne geçerek ana madde haline geldi. Çünkü yaz aylarında Dünya Kupası vesaire olayları, Amerikalıların tatile çıkması ve Amerika'nın Kasım'daki seçimlere Trump'ın hasarsız gitmesi bakımından önemliydi. Şimdi 8 Temmuz'daki başlayan saldırılar İran'ın özellikle Hürmüz'deki Amerika'nın gösterdiği güzergahı takip eden 3 gemiye saldırısı, Amerika Birleşik Devletleri'nin karşı saldırısı ki bu tarihlerde ABD özellikle uçak gemilerini bölgeden geri çekip İsrail'deki ağırlıklarını da azaltma yoluna gitmişti. Yani dediğiniz gibi bu 60 günlük bir geçici süreç ana barış inşası, ateşkes sürecine hizmet edebilir miydi? Şimdi burada soru şu tabii. İranlılar, İran içinde bir kesim savaşın devam etmesini istiyor. Bunun da kurgu olduğunu söyleyen var. Bir kesim barış istiyor ya da gerçekten bu İran yönetiminin bir oyunu, iyi polis kötü polis gibi. Amerika Birleşik Devletleri açısından da bu savaşın devamını isteyenler, gerçekten savaşın bitmesini isteyen Joe Kent gibi beyaz Amerikan milliyetçileri, MAGA'cıların çıkışlarını görmüştük, istifa etmişti. Trump'ın ise İran tarafından ABD'ye bir güvensizlik, ABD tarafından da İran'a bir güvensizlik var ama bazı noktalarda akıllı mühimmatların azalması, İran'ın özellikle altyapı tesislerinin vurulması, Hamaney'in o cenaze teröründen sonra diplomasi ve savaşın beraber yürüyebileceği bir süreçle karşı karşıyaydık. Ama benim gördüğüm okumalarımda özellikle İran'ın daha çok düşük yoğunluklu bir savaş stratejisini kabul

0: ettiği yöndeki Amerika Birleşik Devletleri'nin samimi bulmamakla birlikte Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in önerdiği planların, daha çok Trump'ın diyelim biz buna, ABD'nin bölgedeki çıkarlarını ve müttefiklerinin mevzilerini tahakküm etme noktasında kendisine dezavantaj sağladı. Amerikalılara ve müttefiklerine avantaj sağladığı şeklinde. Ki bu baskı unsurunu özellikle enerji piyasaları ve bölgede Suudi Arabistan, Ürdün, Kuveyt ve ülkelere yapılan saldırıların İran'ın anlaşma sonrası olan süreçte geride kalmaması noktasında kendisi açısından bir stratejik taktiksel bir durum olduğunu ben düşünüyorum. Ha, bu durum İran'ın altyapısına, insanına zarar vermiyor mu, ekonomisine? Elbette veriyor. Zaten bir kitlesel savaş, daha büyük yoğunluklu bir savaştan da kaçınmaya çalışıyor. Ama bu durum aynı zamanda tabii İran halkının savaş durumuyla asıl sorunlar noktasındaki protestolarını da engelliyor. Ciddi anlamda ekonomik sorunlar var. Şimdi devrim muhafızlarının bir askeri yönetimi olduğu noktasında bir düşünce var. Mujtaba Hamane'nin hala bir fotoğrafı, hala bir videosu, bir ses kaydı yok. Öldü mü kaldı mı belli değil. İran'ı nasıl yönetiliyor? İşte Cumhurbaşkanı'nın 28 defa istifa ettiği noktasında, istifa etmek istediği noktasında bazı şeyler. Yani İran'ın içinde de bazı tartışmalar var ama bir anlaşma olacaksa bu İran'ın mümkün olan en az şekilde aleyhine olmasının bu düşük yoğunluklu savaşı haklılaştırdığı noktasında bir sonuç var. Berdibek Hoca'ya şöyle katılıyorum, kısmen katılıyorum. Evet, İran diz çökmedi fakat çok büyük tabii zarar gördü. Amerika Birleşik Devletleri de daha topyekün bir savaştan geri durarak belki dönemsel taktiksel, bunu da mesela Kasım ayından sonra Trump bu seçimleri atlatırsa, 26 Ekim, 27 Ekim'de de Netanyahu bir daha seçilirse biz sonbaharda daha büyük saldırılar da görebilir miyiz? Bu da bir soru işareti ama bugün gözüken Çin'le anlaşmak isteyen, Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'yı masaya oturtmak isteyen ABD'nin bu savaşı daha da büyütmek istemediği, kaybettiklerini yerine koyma noktasında ki bugün Babülmendeb ve Aden Körfezi'nde de işte demin konuştuğumuz Husiler ve diğer faktörler var, yani vekil güçler. İran bunları da kullanarak bu savaşın maliyetini arttırabileceğini ve bir anlaşma yapılacaksa kendi taleplerinin de dikkate alınması gerektiği. Neydi bunlar? İşte Berdibek Hoca'nın söylediği gibi 300 milyar dolarlık restorasyon yardımları ve İran'ın koyulmuş varlıklarını
1: var.
0: Bunların da geri
1: bırakılması.
0: verilmesi. Yani İran aslında bir strateji, bir taktik şeklinde ilerliyor ama bundan nasıl sonuç alabilir? Bu biraz Trump'a bağlı. Umman'da yapılan görüşmeler en azından Hürmüz noktasında bir teklif çıkabilirdi ama çok
1: Onlar da
0: anlık
1: anlaştık
0: saldırılar
1: dediler.
0: oluyor.
1: Yani Umman'la İran arasındaki meseleyi de çok konuştuk. Boğaz'da
0: Evet.
1: güvenli bir geçiş yolu olsun işte Hürmüz açısından önemli dedik. Ama işte tabii ki bunların hepsinin etkisi birbiriyle bağlantısı var. Devam edelim. Şimdi tabii İran'a yönelik kapsamlı saldırıyı olası anlaşma ihtimali sebebiyle durdurdu. Bir kararsızlık var Muhammed Hocam dediğimiz gibi. Ama işte Tahran gerçekten de ABD ile müzakere haline değiliz diyor. Bu çelişkileri saldırının başından beri biliyoruz ama yani Trump İran'a son bir şans verdim de diyor. Hürmüz'ün açılabileceğini dile getirdi. O yüzden hani bu meseledeki çelişkiler de önümüzü görmemizi zorlaştırıyor. İsrail ekseninden de gelirsek İsrail saldırganlığıyla ABD'yi çökertmiş durumda. Veriler var. ABD Başkanı Trump Siyonistlerin peşinden savaşa girmenin pişmanlığını yaşadığını ifade etti. Çatışmalara ara verildi. Pentagon'da İsrail'i savunacak füzemiz kalmadı diyor. Bu ne kadar gerçekçi? Tabii basına yansıyanlar ve tabii ki iddialar denkleminde ve üzerinden gidersek. Ya bu meselenin İsrail'in ABD'ye yük olması ya da İsrail'in ABD'yi zorlaması, kendi çıkarları doğrultusunda bölgeye etki etmeye çabası bunlar da bu savaşın seyrine etki ediyor. Peki yani bitişine nasıl bir tesir olur?
2: ABD-İsrail arasında bir konjonktürel kırılmanın olduğunu kabul ediyorum. Fakat bunun kronik bir şeye dönüştüğü ihtimalini zamana yayıp görmemiz lazım. Şu anda ABD-İsrail arasında evet bir kriz var ve bu kriz ancak şöyle bir şey olur. Buna benzer krizler aşağı yukarı her 10 yılda bir yaşanıyor. Ama İsrail genellikle bu krizleri 3-4 sene içinde bir şekilde bertaraf edebilecek bir lobicilik kapasitesine sahip ve bir etki alanına sahip. Dolayısıyla bu meselenin net anlaşılabilmesi için bizim 2-3 yıla ihtiyacımız var. Şimdi savaşın İsrail tarafından bir şekilde ABD'ye empoze ettirildi demeyeyim de Netanyahu'nun Trump'ı ikna ettiği yönündeki şeye ben zaten katılıyorum. Yani normalde ne İran'ın balistik füze kapasitesi, ne İran'ın nükleer kapasitesi, ne de İran'ın vekil güçleri ABD'yi tehdit etmiyor. Tehdit ettikleri ülke belli İsrail. İsrail'i korumak adına da ABD böyle bir savaşa girişiyor ve bu savaşta istediğini elde edemiyor. Şimdi İskender Hocam'a şey ayrımını yaparsam daha iyi anlaşılır. Evet, operasyonel anlamda bir şeyden bahsediyorsak ABD ve İsrail başarılı. 30 bine yakın hedefi vurdular. Kurumsal anlamda birçok zarara şey yaptılar. İran'ı 25 yıl geriye götürdüler. Ancak hatırlarsanız 28 Şubat akşamında Trump şeyi bombalarken, İran'ı bombalarken stratejik hedeflerden bahsediyor. Biz İran'ın nükleer kapasitesini yok edeceğiz. Biz İran'ın vekil güçleriyle ilişkisini yok edeceğiz. Biz İran'ın balistik füze kapasitesini yok edeceğiz. Biz İran'da rejim değişikliği yapacağız. Bu 4'te 0. Yani bir stratejik hedef var, 4 tane ve 4 tane stratejik hedefin hiçbiri gerçekleştiremediğiniz gibi ön mütabakat zaptıda ekstradan Hürmüz'ü kaybediyorsunuz. Yani Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan oluyorsunuz. Bu bağlamda baktığımızda İran'ın kazançlı olduğunu söylüyorum. Yoksa İran'ın ABD ve İsrail'le yarışabilecek bir kapasitesi olmadı zaten biliyoruz. Diyelim ki ABD, İsrail bütün güç dengelerini es geçip, hani Çin, Rusya bile es geçip saldırsalar bir ayda, iki ayda belki bu süreci yapabilirler ama bunun bir maliyeti var. Sonuçta siz bu stokları yenilemeniz lazım. İran neyi keşfetti bu durumda? Yani İran'ın bütün dünyaya, bence Türkiye'ye de her tarafı öğrettiği şey şu oldu. Balistik ve ucuz balistik füze ve ucuz drone üretme meselesini. Yani siz eğer ucuz bir şekilde üretirseniz ve günde bunu çok hızlı bir şekilde üretirseniz bir şekilde verdiğiniz zarar orantısız bir zarar olabiliyor. Çünkü sizin bir drone maliyetiniz atıyorum 5000 dolarsa sizin vurduğunuz bir Patriot 1 milyon dolar, 2 milyon dolar. Bu dengesizlikte herhangi bir küresel gücün İran'la baş etme ihtimali yok. Bir de mesela şu anda unuttuğumuz bir şey var da hatırlarsınız savaşın başında destroyerlardan bahsediyorduk. Uçak gemilerinden bahsediyorduk. Bunların ne kadar etkili olduklarından bahsediyoruz. Bir baktık ki savaşlar metal yığınlar dönüştü ve çöp tenekesine dönüştürdü İran. Mesela şu anda kimse onların adını almıyor. Eskiden de tankların edindiği pozisyon nasıl tarih sahnesinden çekildiyse şu anda da destroyerlar da tarih sahnesinden çekildi. Bu savaş bize bu tarz süreçleri gösterdi. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte İran ABD anlaşma yapabilir mi? Elbette yapabilir. Burada benim bir şeyim yok. İran genelde bu diplomasi kanalını her şekilde etkin bir şekilde kullanan bir ülke. Ancak gördüğüm tabloda İran Hürmüz'den herhangi bir şekilde vazgeçecek durumda değil. Herhalde de vazgeçmeyecek.
1: Evet, herhalde de vazgeçmeyecek ama herhalde de Trump Kasım ayındaki seçimi bazen göz ardı mı ediyor yani İskender Hocam? Çünkü bakıldığında da çok büyük eleştiriler var. Trump'ın bu saldırıları sürdürmesiyle birlikte kendi tarafında işte cumhuriyetçilerden de büyük kınamaları gördük. Ama iyiden iyiye gerçekten çevresinde artık kimsenin kalmadığı da konuşuluyor. Yani bu da mı etkili olmuyor? Çünkü hep sorduk ya Netanyahu'nun işte Ekim'deki seçimleri, işte Trump'ın Kasım'daki seçimleri diye. Bu devlet adamları artık kendi çıkarlarını görmedik. Kendi akıbetlerini ve işte siyasi boyutta atabilecekleri adımları görmedikleri sadece burada bir hırs uğruna mı hareket etmeye başladılar?
0: Şimdi özellikle 31 Temmuz'da bu saldırılar noktasında Amerikan ordusuyla Amerikan başkanının görüşmelerinde akıllı mühimmatlar noktasında çok ciddi bir sıkıntı var. Bu nadir elementler zaten Çin bunların çok büyük oranda kontrol ediyor. Hatta Ukrayna ortak Patriot üretim tesisleri kurma noktasında ABD'yi zorluyor. ABD ise zaten çoğunu kullandı. İsrail'in de bu noktada sıkıntısı var. Ama 8 Temmuz'da özellikle bu 3 gemiye Umman açıklarında yapılan saldırıya Amerikan ordusunun bir karşılık vermesi lazımdı kendisi açısından. Çünkü mütekabiliyet bunu gerektirir. Bunu yapmasaydı İran buradan bir mevcut statükoyu, o dönemki statükoyu değiştirdiğine dair bir propaganda yapabilirdi. Demin de dediğim düşük yoğunlukta çatışma ve İran'ın krizi canlı tutma stratejisi olası bir ateşkesin İran ekonomisine ve bölgedeki rakiplerine Ürdün, Suudi Arabistan, Kuveyt, Irak gibi bunların kendisine karşı toparlanma sürecinde olacağı noktasında bir endişe var. ve içerideki ekonomik sıkıntılar, tartışmaları geride bırakmak. Çünkü bir dış tehdit, bir savaş tehdidi her zaman içeride bir çelik çekirdek, çelik cephe, iç cepheyi güçlendirme noktasında devleti toparlayabilir. İran bunun üzerinden devam ediyor. Ben Trump'ın savaşı bitirmek istediğini, en azından bir Hürmüz noktasında bir kazanım elde edip zamanı da yayabileceği noktasında bir şey düşündüğünü düşünüyorum. Ama İsrail, Netanyahu bunu istemiyor tabii. İran'ın özellikle bu konudaki Babül Mendeb ve diğer vekil güçler tehdidi ABD'yi masaya oturtmak için. Ama tabii bu masaya oturtulduğunda İran barışçıl nükleer enerjisinin, balistik füzelerinin, savaş tazminatının, dondurulmuş varlıklarının, restorasyonu için ayrılacak paraların, yeniden saldırmamazlık garantisinin, gerekirse Güvenlik Konseyi onaylı gibi çok maksimalist talepleri var. Hı hı. Şimdi bu iki cepheyi, yani İsrail'i kenara koyalım, koyamayız da diyelim ki koyduk, oturdular işte İslamabad mutabakatı gibi. Bunun nasıl uzun ömürlü olacağı, nasıl aynı zeminde bulaşacağı, aynı işte Türkiye gibi, Katar gibi, Mısır gibi, Pakistan gibi ülkeler sayesinde oluyor. Bu arada Dimyat dendi, dün de Dimyat'a bir saldırı olmuş 2 gün önce. Mısır'ın Akdeniz'deki üslerinden bir tanesi. Orada da Husilerin bu noktada tam İran'ın tehditlerinden sonra acaba savaş Akdeniz'de 3. ülkelere, 4. ülkeleri, ki Mısır, Türkiye ve Katar'la beraber bu işin masada çözülmesi için çok fazla çaba sarf ediyordu ki Kızıldeniz'in kapanması demek Mısır ekonomisine de çok büyük darbe vurur. Suudi Arabistan'ın konuşmadık ama hocamla takip ediyordur. Bir uluslararası deniz gücü kurma düşüncesi var. Türkiye de destek oluyor bölge ülkeleri, Sudan'la beraber ve diğer ülkelerle. Bu da Husilere karşı özellikle Amerika'nın misyonunun yanında bölge ülkelerinin kendi ticaretini korumak için atacağı bir adım. Yani evet, düşük
1: yoğunluk. Hocam özür dilerim. Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri de o bağlamda baktığımızda, şimdi bir de nükleer noktada bir anlaşma yoluna gitti Amerika, evet, Birleşik Devletleri ile.
0: O da başka bir mesele.
1: Evet, o da başka bir mesele. Yani işte Körfez ülkelerinin adımları, bu süreçteki tavırları, İran ekseninde kendilere yönelik üslerle birlikte bir şekilde hedef olmaları onları da farklı yönlere mi sevk ediyor? İşte ABD ile niye bir bu yönde anlaşma imzalasın Suudi Arabistan ve diğer ülkelerden de bu tarz bir adım gelir mi Körfez ülkelerinde?
0: Ya eğer süreç böyle devam ederse biz bunun arkasını görebiliriz. Şimdi Suudi Arabistan tabii nükleer enerjiye ulaşması demek nükleer silah yapacağı anlamına gelmiyor. NPT anlaşması mevcut ülkeler dışında işte birkaç tartışmalı ülke var. İsrail ne evet ne hayır diyor. Pakistan, Hindistan ve Güvenlik Konseyi'nin 5 üyesi. 68 ve başlayan süreç nükleer silahların yayılmasının önlenmesi 70'te galiba yürürlüğe girmişti. Şimdi İran'daki nükleer meseleyi çözmek isterken Suudi Arabistan'la böyle bir anlaşma yapılması acaba İran'ın nükleer projesine bir meşruiyet kazandırır mı? İran tarafından o dönem galiba bir ay önceydi bu tartışmalar, anlaşma imzalandığında haberler. Eğer barışçıl amaçlarla olacaksa sorun yok. O zaman İran'da bakın kendi nükleer, barışçıl amaçlı nükleer şeyi, yani nükleer uranyum zenginleştirmesinin olmadan elektrik, işte sivil amaçlarla. Ticari amaçlarla kullanabileceği nükleer konusunda ABD ile pazarlık yapabilir. Ama Trump'ın özellikle bu Fordo Natanz saldırısı, 12 gün savaşı ve Kazim adayıydı galiba, adını yanlış söylüyor olabilirim. Oraya yapılacağını söylediği saldırıda İran'ın özellikle bu 2025 Haziran'daki 12 gün savaşında nükleer %60 oranında zenginleştiği iddia edilen uranyumu bir gün önce başka yere götürdüğü. Mesela bu mutabakat zaptındaki tartışmalar 60 günlük sürecek ateşkes sürecinde bunların 3. ülkelere transferi de konuşuluyordu. Aslında biz yaz aylarına girerken bir olumlu hava vardı. Tabii bölge
1: bunların
0: çalışan
1: hocalarımız... Bunların hepsini hocam evet konuştuk. İşte İran farklı bir şey söyledi. Anlaşma imzalanınca değil mi? Ama bunların maalesef kabul edildiğini düşündük ama şu anda işte farklı öyle Körfez olmadı, ülkelerinin evet adımlarıyla birlikte bu mutabakat ne oldu diye bu da vardı, bu da vardı diye işte ister istemez
0: Şunu söyleyeyim son olarak, Suudi Arabistan eğer bu konuda adımlarını ciddileştirirse Ürdün'de, Irak'ta, ki bakın bunlar zengin ülkeler, Batı'nın destek verdiği ülkeler, Irak petrol zengini. Yani bir anda biz nükleer bir Orta Doğu'yu da görebiliriz. Yani bu bizim için de çok büyük bir tehdit olur. Yani düşman algılamayın. Bu ülkelerin nasıl yönetimler altında yönetildiğini, demokratik kurumların check balance sisteminin, kontrol fren sisteminin nasıl işlediğini, bir liderin eline geçerse bir ideolojinin nasıl sonuçları olabileceğini iyi düşünmek lazım. Yani dünya Hiroşima Nagasaki'yi gördü, Küba krizini gördü, ucundan döndü. Sonra çok ciddi adımlar atıldı. Soğuk savaş bitti. Şimdi yeniden benzer tartışmalar ki Orta Doğu ben çok tehlikeli buluyorum. Bu da biraz tabii ABD'nin pragmatik siyaseti, Suudi Arabistan'ın kendini güvende hissetme siyaseti, İran'a verilen mesaj var. Belki de bu süreç Suudi Arabistan'daki süreci de ortadan kaldırabilir ama hiç de öyle gözükmüyor gibi. Yani adımlar temkinli olup süreci takip etmek gerekiyor bu nükleer konusunda.
1: Evet, tabii yaşananlar Körfez ülkelerine tesiri noktasında çarpıcı geldi bana. Yani nükleer donanıma sahip bir Orta Doğu ve ülkelerin de bu kapsamda hareket

0: harekete geçme isteği bu önümüzdeki süreçte ve belki yakın vadede gerçekleşebilir mi Muhammed Hocam? Bir cümleyle de sizden alalım. Buyurun.
1: Ya ben artık aslında biraz da bu konuda biraz kafam karışık. Acaba her ülkenin nükleer bomba sahibi olması gerekiyor mu acaba? Sanki bu belki daha sıhhatli bir yol olabilir. Yani mesela İran elinde nükleer bomba olsa ABD ve İsrail istediği gibi bombalayamaz. Veya bizim elimizde olsa böyle bir gücümüzün olması sanki hiç de fena olmaz gibime geliyor.
0: Güzel bir cevap. Teşekkür ediyorum. Manidar bir cevaptı Muhammed Hocam, İskender Hocam. Kıymetli görüşlerinizi paylaştınız. Sizlere de kolay gelsin.
2: Çok sağ olun. İyi yayınlar.
1: İyi yayınlar.
0: Evet, evet efendim, tabii ki terörsüz Türkiye'den girdik. ABD İran meselesiyle çıkış yapıyoruz ama hep diyoruz ya terörsüz bölge ve elbette Türkiye'nin gücü kuvveti, buradaki etkinliği, hepsinin birbiriyle bağlantısı var. Araya gideceğiz şimdi. Birazdan saatler 16 gösterdiğinde yeni gelişmelerle karşınızdayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken, onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken, onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken, onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
4: Vakıfbank Sanat sunar.

Osman Hamdi Bey, Türk resim sanatının modernleşme sürecinde hem öncü hem de dönüştürücü bir figür olarak ayrı bir öneme sahip. Onun tabloları yalnızca estetik bir beğeninin ürünü değil, aynı zamanda kültür kimliğinin değişimine dair bilinç taşıyan görsel metinler. Doğu'nun zengin ruhunu Batı resim teknikleriyle buluşturması, sanatında benzeri olmayan bir senteze yol açıyor, bu yaklaşımsa Türk resmine hem teknik hem de kavramsal anlamda yeni ufuklar açıyordu. Kaplumbağa terbiyecisi, silah taciri, mihrap ve daha niceleri Osman Hamdi Bey'in ayrıntılara verdiği özenin, tarihsel ve sosyolojik bakışının birer yansıması olarak değerlendiriliyor. Tablolarındaki figürler ve mekanlar, Osmanlı toplumunun gündelik yaşamını romantikleştirmeden, fakat zarif bir duyarlılıkla aktarıyor. Bu yönüyle eserleri, bir dönemin ruhunu belgeleyen görsel arşiv niteliği de taşıyor. Ayrıca arkeolojiye olan ilgisi ve müzeciliğe kazandırdıkları, sanatındaki tarihsel katmanı derinleştiriyor. Osman Hamdi Bey, resimlerinde yalnızca bir sahne değil, bir düşünce dünyası kuruyor, izleyiciyi geçmişle gelecek arasında kurduğu köprüde düşünmeye davet ediyor. Böylece Türk resim sanatı, onun fırçasında hem yenilikçi hem de köklerine bağlı bir kimlik kazanmış oluyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Bu tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
2: Kapattım. Hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
1: Hedefe 500 adım daha var.
2: Hadi tamamlayalım.
3: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
4: Türkiye Sigorta, gücü adım.
2: Yalnız iyi düşünmüşler.
1: Çok iyi düşünmüşler.
5: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
7: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
8: Nasıl mı?
9: Zaman kaybetmek yok.
10: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
7: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
11: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
12: Ziraat Bankası sunar.
13: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
12: Ziraat Bankası sundu.
14: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
16: Hesap basit, hesap basit.
1: Bu tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
2: Kapattım. Hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
1: Hedefe 500 adım daha var.
2: Hadi tamamlayalım.
3: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
4: Türkiye Sigorta, gücü adım.
2: Yalnız iyi düşünmüşler.
1: Çok iyi düşünmüşler.
17: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
18: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
19: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
6: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
18: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Ara bitti, saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Yüksek Askeri Şura toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda alınacak kararlar merak ediliyordu. Atama, terfi, emeklilik dosyaları hepsi görüşüldü. Peki yaş kararları, yani Yüksek Askeri Şura'nın ardından alınan o kararlar açıklandı mı? Yağmur Yıldız, Ankara'ya gidelim soralım. Yağmur Yıldız, kolay gelsin. Toplantının ardından hangi ayrıntılar kaldı geriye, söz sende.
1: Yüksek Askeri Şura toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki atama, terfi, emekliye, sek ve görev süresinin uzatılmasına ilişkin dosyalar karara bağlandı. Öncelikle Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlarından başlayalım. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu geçtiğimiz yıl göreve gelmişti zaten. Bu yıl da göreve devam ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tukel, o da geçtiğimiz yıl göreve gelmişti. Bu yıl da göreve devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu'nun görev süresi geçtiğimiz yıl bir yıl uzatılmıştı. Bu yıl da Oramiral Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl daha uzatıldı. Deniz Kuvvetleri'nde bir yıl görev uzatılmasıyla birlikte komutan görevine devam etmiş olacak. Hava Kuvvetleri'nde ise değişikliğe gidildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk edildi. Yerine Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran göreve geldi. Üç kuvvet komutanlığından birinde hava kuvvetlerinde değişikliğe gidildi. Ve Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk edildi. Yerine Orgeneral Rafet Dalkıran göreve atanmış oldu. Ki geçtiğimiz dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan da emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu kabul etti. O kabule ilişkinde fotoğraf karesi paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görevine veda eden ismi kabul etmiş oldu ve bir hatıra fotoğrafı çekildi. O da paylaşıldı. Şu anda ekranlarınıza yansıyor. Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye ayrılmış oldu. Tabii pek çok rakam da var. Dilerseniz şöyle kısaca önemli olan rakamları paylaşalım. 25 general, amiral, bir üst rütbe yükseltildi. 69 albay, general ve amiralliğe yükseltildi. 24 generalin görev süresi 1 yıl, 530 albayın görev süresi ise 2 yıl daha uzatıldı. Bununla beraber 328 olan general ve amiral sayısı son yaş kararlarıyla birlikte 334'e yükseltilmiş oldu. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kararları imzaladı ve kararlar 30 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Yağmur Yıldız, teşekkür ediyoruz. Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararları açıkladı. Devam edelim Ankara'dan. Efendim, terörsüz Türkiye sürecinde Ağustos ayı çok da yoğun geçecek demiştik. Çünkü çerçeve yasa mecliste, ki bu kapsamda imzalar atılıyor. Çerçeve kanun teklifi adına imzaya dün açıldı mecliste. Bugün de saatler 17'yi gösterene kadar tüm milletvekilleri tarafından da imzalanması bekleniyor. Yasa teklifi işte milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi bu adı aldı. Teklif imzaya açıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli çerçeve yasa teklifini imzalayan ilk isimlerden biri, ki bu arada efendim Meclis Başkan Vekili Celal Adan, Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Filiz Kılıç, Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, bunlar da imzaladılar. Gün içerisinde de dediğimiz gibi tüm vekillerin, ki saatlerde artık 16'yı gösteriyor, bu yasa teklifinin imzalanması bekleniyor. Tarihi bir adım dedik. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, milli dayanışma ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine dair mühim bir noktadayız. Bu kanun teklifiyle birlikte terörün tamamen sona ermesi, silahlarında geri dönülmeyecek şekilde bırakılması. İşte öncelenen tam da bu efendim. Süreç nasıl işliyor? İşte bu kapsamda meclise bir gideceğiz ve detayları da alacağız. Ahmet Taner karşımıza. Ahmet Taner, kolay gelsin. Evet, bugün neler yaşandı? Teklif imzaya da açıldı demiştik. Söz sende.
2: Merve Aydın, selamlar. Evet, terörsüz Türkiye'ye ilişkin hazırlanan çerçeve yasada artık sona doğru geliyoruz. Millet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne artık yarın itibariyle sunulacağını söyleyebiliriz. Neden böyle söylüyorum? Çünkü siz de ifade ettiniz. AK Parti zaten bunu imzaya açmıştı. 277 milletvekilinin tamamının bu yasa teklifini imzalamasını istemişti. İşte bugün itibariyle saat 17'ye geldiğimizde süre doluyor. AK Parti'de birkaç eksiklikler var. Onun haricinde 17'ye kadar da tamamlanması bekliyor. Bunun haricinde ise AK Parti'nin yine turları da devam ediyor. Özellikle dün başlamıştı bu turlar. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti ile görüşmüştü. Özellikle çerçeve yasa kapsamında son rütuşlar, son istişareler yapılmıştı. Bugün de yine belirli ziyaretler oldu. Özellikle Yeni Yol grubuna bir ziyaret gerçekleşti. Saat 15'te ise Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bir ziyaret yapıldı Abdullah Güler tarafından. Tabii şunu da ifade edelim. CHP bu konuya tam destek verdiğini açıklamıştı. Özellikle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bu konudaki hassasiyetini dile getirmişti. Bir tek yeni parti kaldı. AK Parti'nin görüşmediği, aslında onlar da dün görüşeceklerdi, son istişareler yapılacaktı ama bir anlaşmazlık çıktı. İşte bugün görüşüldü. Saatler 15.30'u gösterdiğinde AK Parti'den Abdülhamit Gül varken Yeni Parti'den de Murat Emir'le bir görüşme gerçekleşti. Yarım saat sürdü görüşme. Şimdi şunu ifade edelim, yani son imzalar atıldı, evet. Bir de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bugün imza attı. Yanında Fethi Yıldız, Celal Adan, Erkan Akçay ve İçerik'le birlikte son imzalarda atıldı. Şimdi tabii tam bir mutabakatla verilmesi bekleniyor Merve Aydın bu çerçeve yasanın. Neden tam bir mutabakat? Çünkü gerçekten 50 yıldır terör sorunuyla uğraşan bir ülke için bu sorunun tam bir mutabakatla çözülmesi oldukça önemli. O yüzden yarın sabah saatlerinde olmasını bekliyoruz biz. Yani teklifin sabah saatlerinde meclis başkanlığına sunulmasını, akabinde Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi ve doğrudan da genel kurula gelmesi, genel kurulda tartışmaların ardındansa geçmesini bekliyoruz. Şimdi yasa geçecek. Evet, yasa geçmesine geçecek. Meclis kapanmadan olacak bu ama hemen yürürlüğe girmeyecek. Yürürlüğe girmesi için önce terör örgütü PKK'nın silahlarının tahsiye edildiğinin kesin teyit edilmesi, feshi sürecinin tamamlandığının belirtilmesi gerekiyor. Bunu da yetkili kurumlar yapacak. Zaten bu minvalde de iki tane izleme grubu kurulacak. Bir tanesi meclis başkanlığında, bir tanesi ise cumhurbaşkanlığında kurulacak. Meclistekinde 17 milletvekili görev alacak. Diğer cumhurbaşkanlığı bünyesinde olan kuruldaysa İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, İletişim Başkanlığı gibi pek çok çeşitli ilgili kurumlar bu süreci denetleyecekler. Akabinde bu süreç onaylandıktan sonraysa artık yürürlüğe girecek ve suça karışmamış örgüt üyeleri için bir değerlendirme sistemi oluşturulmuş olacak. Tabii suça karışmayanlar diyoruz ama başka kimler kapsam dışı olacak? Özellikle adam öldürme, işkence, ağır suçlara karışmış örgüt üyeleri için herhangi bir düzenleme olmayacak. An itibariyle ise şunu da söylemekte fayda var. 15 yılın altındaki suçlarda 5 yıl, 15 yılın üstündeki suçlardaysa 10 yıl bir denetimli serbestlik planlanıyor. Ama dediğim gibi rakamlarda biraz değişiklik olabilir. Çerçeve geldiğinde göreceğiz ama bir denetim sistemi oluşturulacağı ve bazı yasakların da olacağını düşünüyoruz. Siyasi yasaklar babında özellikle bu denetim süreci bitene kadar bir siyasi yasak gelebilir. Örgüt üyelerine tabii Türkiye'nin, dünyanın pek çok yerinden geleceklerdir. Avrupa'dan, Irak'tan, Suriye'den, Lübnan'dan gelecek pek çok örgüt üyesi olacak. Bununla alakalı da hem polisin hem de Adalet Bakanlığı'nın kurduğu kurullar var 81 ilde. Bu tarz kurumlara giderek başvurularını yapabilecekler ve haklarında bir işlem süreci başlayacak. Şimdi tekrardan bir bakıyorum notlarıma. Aslında bakarsanız unutmamamız gereken çok fazla şey var. Oldukça detaylı bir süreç işliyor. Yani 7/24 esasına göre, biz önceki yayınlarımızda da söylüyorduk, 7/24 esasına ilerleyen bir çalışma prensibi var. İşte bu minvalde de yarına kadar da aslında belki gece bile mecliste çalışmalar devam edecek. Hatta meclisin ışıkları sönmeyecek ve çerçeve yasa için mesai devam edecek. Bunları da söylemiş olalım. Tekrar hatırlatalım. AK Parti artık görüşmelerini de bitirmiş durumda. Sadece İyi Parti kaldı Merve Aydın. İyi Parti de bu sürece ta Milli Danışma Kardeşi ve Demokrasi Komisyonu oluştuğunda karşı çıkmıştı. Peki meclis genel kuruluna geldiği zaman İyi Parti nasıl bir yol izleyecek? Bu da merak konusu aslında bakarsanız. Çünkü demiştim, tam bir mutabakat isteniyor. Bu da eğer ki yarın gelirse, ki kesin olması ihtimaline biz çok yüksek bakıyoruz. Yarın geldiğinde İYİ Parti'nin de durumu belli olacak. Nasıl bir sistem işlenecek? Onların da hepsini göreceğiz. Biz de detayları takip etmek üzere mecliste anmen bulunmaya devam edeceğiz. Merve Aydın.
0: Evet, Ahmet Temel, teşekkür ediyoruz. Sürece dair detayları aktardı ki keza söyleyelim, az bir zaman var. Saatler 17'yi gösterdiğinde tüm imzaların da vekiller tarafından atılması bekleniyor. Tek seferlik süreyle bu arada. Yani bu yasanın çerçevesinin oluşturulduğu bu günlerde altını çizmemiz gereken bir diğer husus bu. Ve teklifte münsefih, yani dağılmış örgüt tanımı yer alacak. Silah bırakan örgütün fesih süreci tamamlandığında da yetkili devlet kurumlarınca tespitler yapılacak. Sahaya da yansıması ve silahların tamamen artık tabii ki bırakılması da öncelenecek. Takipçisi sürece. Şimdi gelelim bugün Salı CHP Genel Kurulu'nda ne olacak ne gidecek derken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yıllar sonra parti grup toplantısında konuştu. Mecliste CHP adına kürsüdeydi. Neler söyleyecek merak ediliyordu ama Kılıçdaroğlu'nun gündeminde tahmin edildiği üzere Özgür Özel vardı, yeni parti vardı, eleştirilerini sıraladı. Ama şu da mühim, kamunun parasını el uzatanın elini keseriz dedi.
3: Kim olursa olsun Beytülmal'e el uzattıysa o eli kesip bir tarafa bırakmak zorunda.
4: Kamunun parasını el uzatanın elini keseriz dedi. Yeni partiyi hedef aldı. Eleştirileri sertti.
3: Bizim parayla, pulla, villalarla, arsalarla işimiz yok. Bizim işimiz bir çocuğun sorunu varsa o soruna kilitlenmektir.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yıllar sonra ilk kez mecliste CHP grup kürsüsündeydi. CHP'den kopan yeni partiyi gündemine aldı. CHP'lilerin hesap verebildiğini söyledi. Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yönelik cümleleri dikkati çekti.
3: Bütün CHP'lilerin siyaset anlayışında hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir. Bizden toplumun unuttuğu, medyanın unuttuğu, evlerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz.
4: Kılıçdaroğlu sözü yolsuzluk soruşturmalarına getirdi.
3: Siyasette ahlak olmazsa sorunlar çözülmez. Siyasette dürüstlük olmazsa sorunlar çözülmez. Siyasette ahlakı bir tarafa atıp cebinizi doldurursanız halktan uzaklaşırsınız.
4: CHP Genel Başkanı yeni partiye giden milletvekillerine kapıyı kapatmadı ama Özgür Özel ve yeni partiyi sıradan diye nitelendirdi.
3: Biz düzgün insanlarız, biz temiz insanlarız, biz harama el uzatmayız. Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi devlet kuran partidir, devlet kuran partidir.
0: Evet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yıllar sonra kürsüdeydi ve kendisinin o ifadelerini getirdik ekranlara. Ama tabii CHP demişken mutlak butlan kararının ardından ne yaşanacak, Özgür Özel ve beraberindekiler hangi adımları atacak dediğimiz şu günlerde yeni parti kuruldu. Genel Başkan Özgür Özel de ilk grup toplantısını yaptı. Aslında tek salon, tek kürsü, İki parti bu minvalde bir tabloyla da karşılaşıldı. İlk çağrı CHP'den istifa edin gelin oldu ama parti ilk kurduğu günlerde böyle konuşmuyordu. Yani istifa edin gelin demiyoruz, onlar zaten kendileri bunu isteyerek yapıyorlar demişti. Bundan farklı bir ifade kullandı ve CHP'nin içini boşaltma konusunda beklediği bir takım adımlar var. O reaksiyonları da alamadığı görülüyor. Çünkü iddia ettiği %49'luk bir destekten bahsetmişti. O iddiadan da bakıldığında resmi verilerle çok uzak olduğu ortaya çıktı.
3: Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
5: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'de siyaset yapanlara açık çağrı yaptı. İstifa edin, yeni partiye katılın mesajı verdi. Zira daha önce 200 belediye başkanı yeni partiye geçecek açıklaması yapılmasına rağmen o beklenen dalgalanma olmadı.
3: Siyaset iddia işidir, evet. Bir iddiayı ortaya koyuyorum. Madem ki siyaset millet içindir, genel başkanın da, partideki siyasetçilerin de kaderi milletin kaderiyle birdir. Milletin yüzü gülmedikçe hiçbirimizin yüzü gülmeyecektir.
5: Başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gibi isimler halen CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam ediyor. Aynı şekilde CHP'den istifa etmesine rağmen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da yeni partiye yelken açmadı ve belli ki Özel'in aklı hala CHP'deydi.
3: Bundan sonraki yaşamlarında
6: mutluluklar, sağlık, huzur diliyorum ve kendisine Cumhuriyet, kendisine yeni parti grubu olarak bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Gülme. Gülme, olur o kadar. Olur o kadar. İlk günün günah olmaz.
5: Zira her ne kadar Özel çıtayı yüksekten açıyor, yeni partinin neredeyse tek başına iktidar olma yolunda olduğunu iddia ediyor olsa da belli ki zihninin gerisinde başka hesaplar var.
6: Şu anda yeni partide oy veririm, vereceğim diyenler ve verebilirim diyenlerin toplamı en az %49, en az gösterende AK Parti'ye en yakın ankette 49, %62'ye kadar varıyor.
5: Şimdi burada bir hesap yapmak gerekiyor. Zira %49 demek kabataslak 27 milyon kişinin oyunu almak anlamına geliyor. Bu da gerçek anlamda büyük bir teveccüh ve heyecan dalgası oluşturmalı. Oysa yeni partinin açtığı bağış kampanyası, yeni parti medyasındaki çağrı ve teşviklere rağmen 5 günde toplanan bağış miktarı 240 milyon lirada kaldı. 113.678 kişi yeni partiye bağış yaptı. Bu para Ahbap Derneği'nde Haluk Levent'in kumarda ezdiği iddia edilen paranın neredeyse çeyreğine denk geliyor. Yani millet Ahbap'a milyarlarca lira bağış yaparken yeni partiye oy veririm ama para vermem demiş.
7: Bu pazar seçim olsa peki, 3 dakika daha alayım da en sona koydum. Şöyle bir şey çıkıyor. Yeni parti şu anda %16.6 olarak gerçekleşmiş gözüküyor.
5: Arada Survey'in son anketine göre yeni partinin oy oranı estirilen bunca rüzgara rağmen %16,6 civarında. Eriyip bitti, tarihe karıştı diye lanse edilen CHP'nin oy oranı ise %12,2. Ancak unutmamak gerekir ki taş yerinde ağırdır misali yeni parti için estirilen rüzgar da zamanla dinebilir. Bu yüzden yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in siyaset çizgisini iyi tartıp dizayn etmesinde fayda var. Çünkü mezar başında rakı içen, cami avlusunda abdest videosu veren ancak laik ataktan korkup geri vites yapan bir lider milleti arkasından ne kadar sürükleyebilir sorusu ortada duruyor.
6: Ben vakit namazı kılmam ama cuma kılarım, bayram namazı kaçırmam.
5: Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
0: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları devam ediyor. Son olarak da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde CHP'li Menderes Belediyesi'ne rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, imar kirliliğine neden olma suçlarıyla birlikte örgütlü olarak bu suçları işleyen şüpheliler tespit edildi ve bu kişiler hakkında da soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında CHP'li Menderes Belediye Başkanı'nın da bulunduğu toplam 16 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin usulsüz eylemlerinin tespitine yönelik olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bilirkişi heyetince rapor düzenlendi. Bilirkişi heyetinin raporu, saha araştırmaları, fiziki ve dijital incelemelerin ardından savcılık şüpheliler hakkında yakalama kararı verdi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sabah saatlerinde Menderes, Karabağlar ve Konak ilçelerinde belirlenen adreslere de zamanlı operasyon düzenlendi. CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Tüçek dahil 15 kişi gözaltına alındı. Adresinde bulunmayan şüpheli belediye başkan yardımcısının yakalanmasına yönelikse çalışma başlatıldı.

0: Evet, biraz da dünya gündemi diyelim. ABD ve İran arasında ne yaşanıyor derseniz efendim, bakıldığında ABD Başkanı Donald Trump, İran bizimle anlaşmak istiyor dedi ve görüşmelerin sürdüğünü söyledi. İran tarafı ise ABD ile görüşmediklerini iddia ediyor ve karşılıklı açıklamalarla ortada büyük bir çelişki var. Trump, İran'ın iki yüzlü olduğunu söyledi ve bu müzakerelerin Tahran yönetimi için şans olduğunu, bu şansın da değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Hürmüz Boğazı'nda bir hakimiyet inatlaşması var malum. İki ülke adına da kırmızı çizgi. O süreçte yine devam ediyor.
1: Dünyanın gözü bir kez daha ABD-İran arasındaki müzakere çıkmazına çevrildi. İran, müzakerelerin başlayacağı yönündeki açıklamaları yalanlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ı ikiyüzlü olmakla suçladı. Trump Truth Social hesabından paylaşımda bulundu. İran'ın önce ABD ile görüşmek için kendilerine yalvardığını hatırlattı. Sonra ise kamuoyu önünde sadece Umman'la görüştüklerini ifade ederek tutarsız davrandığını savundu. İran yönetimi inanılmaz derecede ikiyüzlü. Bir görüşme talep ediyorlar, hatta yalvarıyorlar. Görüşmeler başlıyor ve yakın gelecekte de yenileri planlanıyor. Sonra da açıkça ve gururla ABD ile hiçbir görüşme yapmadıklarını, hiçbir şeyin konuşulmadığını ve sadece Umman'la müzakere ettiklerini söylüyorlar dedi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin olaraksa kontrolün ABD'de olduğunu söyledi. Trump, biz istemedikçe İran'a hiçbir şey ulaşamaz. Anlaşma ya da tam teslimiyet sağlanmadıkça da hiçbir şey geçemez ifadelerini kullandı. Trump, Oval Ofis'te düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninde de İran gündemini değerlendirdi. Bunun Tahran için son şans olduğunu söyledi.
2: Şu anda İran'ın talebi üzerine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve diğer ülkelerin de desteklediği görüşmeleri yürütüyoruz. Bu onların iyi bir anlaşma yapması için son şansı.
1: ABD Başkanı'nın açıklamasına göre söz konusu ülkelerden kendisine saldırıları durdurması çağrısı gelmişti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük saldırılardan birine başlamaya hazır olduklarını söyleyen Trump, gelen telefonlarla saldırıları durdurma kararı aldığını belirtti.
2: İran'ın başını kesmeden önce ona son bir şans daha vermek istiyorum. Umarım aklı selim davranırlar. Bakalım neler olacak.
1: Tartışmalı konulardan olan Hürmüz Boğazı'nın kontrolü için İran'dan da iddialar var. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin deniz ablukası ve saldırıları devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın mevcut durumunda bir değişiklik olmayacak demişti. İran İstişare Konseyi üyesi General Muhsin Rızai, olası anlaşma için ABD'nin tavrının değişmesi gerektiğini söyledi. Boğaz'da ikinci koridora izin vermeyeceklerini belirtti.
3: Hiçbir şekilde Hürmüz Boğazı'ndaki ikinci koridora izin vermeyeceğiz. İkinci koridorun açılmasına izin vermeyeceğiz. Savaş gemileri konuşlandırsalar bile onları hedef alacağız.
1: Gerilimin sürdüğü Boğaz'da Umman açıklarında bir kargo gemisi şüpheli saldırıya uğradı. Geminin tanımlanamayan bir mühimmatla vurulduğu kaydedildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü duyuruldu. Bir savaş, bir müzakere diyen Trump'ın seçenekleri daralıyor. ABD basınına göre ABD Merkez Komutanlığı duruma müdahale etti. Üst düzey bir subay geniş bir askeri analiz grubuna mail attı. Gönderilen mesajda İran'a baskı yapmak ve onu cezalandırmak için yeni, yaratıcı ve alışılmadık yollar arıyoruz ifadeleri yer aldı. ABD askeri yetkililerin İran'la nasıl başa çıkılacağına ilişkin yeni fikirler istediği öne sürüldü.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a şans verdim

0: Müzakereye kapı mı aralıyor yoksa psikolojik bir baskı mı? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama İran'a saldıracaktık demişti. Geri adım attı. İsrail ise ABD adına bizi hayal kırıklığına uğrattılar dedi. İsrail demişken İsrail'i Gazze'ye yönelik soykırımı devam ediyor. Batı Şeria'da zulüm var efendim ve bir aracın hedef alındığı bir saldırıda iki kişi daha maalesef şehit oldu. İnsani kriz diyoruz ki en dibi, en derin hali işte şu günlerde. Soykırımcı İsrail, Hamas silah bırakmadan Gazze'den çekilmeyeceğiz diyor.
1: Abluk altındaki Gazze'de insani kriz derinleşiyor. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Hamas anlaşmanın ikinci aşamasına bağlı kalırken İsrail şart koşuyor. Bölgedeki zulüm dinmiyor. Reşit Caddesi'nde seyir halindeki bir araç hedef alındı. Saldırı sonucu araçta yangın çıktı. Şehitler ve yaralıların olduğu bildirildi. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre artan İsrail saldırılarında sadece Temmuz ayında 150'den fazla Filistinli şehit oldu. Gazze'de sivil kayıplara neden olan ve uluslararası hukuku açıkça ihlal eden soykırımcı İsrail'e tepkiler geldi. Türkiye, Mısır ve Katar ortak açıklama yaptı. İsrail'in ihlalleri şiddetle kınandı. Filistin Devlet Başkanlığı da İsrail'in ateşkes anlaşmasının uygulanmasını engellemeye çalıştığını vurguladı. Hamas, Gazze'de ikinci aşamaya ilişkin mutabakata bağlı olduğunu söylerken İsrail'den de resmi açıklama geldi. Gazze Barış Kurulu ile İsrail Başbakanı Netanyahu görüştü. Yapılan açıklamaya göre İsrail ile Gazze Barış Kurulu'nun nihai hedefleri konusunda ortak bir anlayışa sahip. İsrail ordusununsa sarı hattın ötesine çekilmek ancak silahların tamamen devre dışı bırakılmasından sonra gerçekleşecek. Öte yandan bölgedeki insani kriz derinleşiyor. 3 yıldır okullarından uzak kalan Filistinli çocuklar imkansızlıklara rağmen eğitimlerine geri dönmeye çalışıyor. Yeniden kalem tutmaya çalışan çocuklar eğitim çadırlarında da ölüm ve yaralanma tehlikesiyle karşı karşıya. 11 yaşındaki Halit El Erşam İsrail saldırısı sonucu kalem tutamaz hale geldi.
2: Sınıfta oturduk. Bize yazın dediler. Yazmaya başladık. Derken bir şey geldi. Elime çarptı. Taş sandım. Elimin içi yanıyordu. Ne olduğunu anlamadım. Baktım, sınıftakilerin hepsi kaçışıyordu.
1: Halit 3 yılın ardından ilk kez eğitim alabilmişti. Eğitimin ilk gününde İsrail kurşunlarıyla kalem tuttuğu elinden yaralandı.
2: Elime kurşun gelmesine benim ne günahım var? Sadece eğitim almak, ders çalışacağım bir çadır okul bulmak istediğim için elime kurşun geldi. Benim suçum neydi?
1: Halit imkansızlıkların acı zorluğunu da dile getirdi.
2: Zaten çadırda yaşıyoruz. Doğru düzgün bir okulumuz da yok. Eğitimimizi çadırlarda almaya çalışıyoruz. Bir çocuk eğitim çadırına giderken neden elinden vurulsun?
1: İsrail ablukası Gazze'de sağlık sistemini çökme noktasına getirdi. Bölgede ilaç krizi de derinleşiyor. Birçok hastanın tedavisi risk altında. İnsani yardım girişlerinin kısıtlanmasıyla tıbbi malzemeler bölgeye ulaşamıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaşananları sessiz felaket olarak tanımlıyor. Zulüm Batı Şeria'da da sürüyor. Temmuz ayında işgal altındaki bölgede İsrail ordusuyla işgalci İsrailliler, Filistinliler ve mülklerine 2256 saldırı gerçekleştirdi. Bir saldırı da Nablus'un güneyinde gerçekleşti. Calut ve Telfit köyleri arasında bulunan evler hedef alındı. Saldırganlar bölgede park halindeki 3 aracı ateşe verdi. Araçlar tamamen yandı.
0: Türkiye, İsrail'in Filistin'deki soykırımını bir an önce sonlandırması, sivillerin korunması, insani yardımların da kesintisiz bir şekilde ulaştırılması noktasında yaptığı çağrıları her fırsatta yineliyor. Türkiye'nin bakış açısı malum. Bir de tabii Türkiye'nin Filistin meselesindeki etkin rolü, bu da İsrail'i çok rahatsız ediyor. Anlaşmanın gündeme geldi. Şu günlerde İsrail medyasında Türkiye'ye dair bir haber paylaşıldı. Bir iddiaları var Ankara ile Doha. Şöyle diyor İsrail, iki ülke kapalı kapılar arasında aslında görüşüyorlar, bir plan yapıyorlar. İddia bu, bakalım.
3: Ve Mitzrayim, medinot nosafot ve gam...
1: İsrail televizyonunda gündem Türkiye. Bir programa katılan İsrailli uzman Ankara'nın Kahire planı olduğunu öne sürdü. Perde arkasına dair çarpıcı ifadeler kullandı.
3: Rishona, til hipersoni, aroch tvach. Ben yavaşlı, letvah 6000 kilometre.
1: İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyon.

0: Yonunda canlı yayında dile getirilen sözler gündem oldu. Orta Doğu uzmanı Yoni Ben Menahem, Hamas'la yürütüldüğünü öne sürdüğü sürece ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
1: ABD, Mısır, Türkiye ve Katar'ın katılımıyla Kahire'de bir toplantı düzenleniyor.

0: da diplomatik temasları sürdürdüğünü iddia etti. Bu girişimlerin anlaşma sürecini ilerletmeyi hedeflediğini savundu.
1: Siyasetçilerin açıklamaları beni heyecanlandırmıyor. Asıl plan Trump'a gitmek. Türkiye ve Katar topu İsrail'in sahasına atmak için bu anlaşmayı kapalı kapılar ardında pişirdi.
0: Ben Menahem, Ankara ile Doha'nın Kahire'de bir toplantı düzenlemeyi planladığını öne sürdü. İsrail uzmanına göre toplantının ardından Washington'a gidilecek, İsrail'in anlaşmayı uygulaması yönünde Amerika yönetiminin devreye girmesi istenecek. İsrailli uzman Hamas'ın olası silahsızlanma sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. İsrail'de oluşan iyimser havanın yanlış olduğunu ve buna katılmadığını söyledi. Hamas'ın tamamen silahsızlanacağına inanmadığını dile getirdi. Gazze'de yürütüldüğü öne sürülen hazırlıklara rağmen sürecin beklendiği gibi ilerleyemeyebileceğini savundu.
2: Rusya-Ukrayna savaşı karşılıklı saldırılarla hali hazırda devam ediyor. Ukrayna, Moskova bölgesinde İHA saldırıları gerçekleştirdi ki saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Rusya ise Sumi ve Ukrayna limanlarını vurdu. Ukrayna İHA'ları Moskova çevresinde ağır hasara yol açtı. Saldırılar sabah saatlerinde gerçekleşti. 5 kişi hayatını kaybetti. En az 6 kişi ise yaralandı. Novaski sanayi bölgesinde yıkım yaşandı. Bir depoda yangın çıktı. Elektrik trafo merkezleri ve idari binalar zarar gördü. Rusya ticaret platformu ise günlerdir Ukrayna'nın hedefinde. Bölgede şirketin lojistik tesisi de hedef alındı. Düşürülen İHA'nın parçası depoda hasara yol açtı. Ve yine aynı noktada yangın çıktı. Bir tesisteki ürünlerin teslimatları da tamamen durduruldu. Rusya da Ukrayna'ya saldırılarını yoğunlaştırdı. Sumi'ye hava saldırısı düzenlendi. Binalar yıkıldı. İkisi çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi ise yaralandı. Rusya ise Ukrayna limanlarını vuruyor. Chornomorsk limanı İHA ve füzelerle hedef alındı. Askeri teçhizat onarımı ve mühimmat depolaması yapılan fabrika imha edildi. Ayrıca Mykolaiv ve Yuzhny limanlarında da askeri yük taşıdığı belirtilen 2 kuru yük gemisi vuruldu. Ve son olarak görüntüler Herson'dan geliyor. Ukrayna polisi bir Rus İHA'sının sivil bir kişiyi hedef aldığını iddia etti. Sivilin İHA'dan kaçmaya çalıştığı anlarda kameralara yansıdı. Yaşar ve Nadesse isimli Türk sahipli sivil gemilere yönelik saldırı gerçekleşmişti. Karadeniz'de düzenlendi bu saldırı ki buna dair de Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık saldırıları kınıyor ve bu gelişmeleri de yakından takip ettiklerinin altını çiziyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada insansız hava aracı saldırısında yaralanan Türk gemi personeline geçmiş olsun dilekleri iletildi. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Türkiye'nin tüm uyarılarına karşın Karadeniz'de yayıldığına da dikkat çekildi. Söz konusu durumun endişeleri arttırdığı belirtildi. Önleyici tedbirler alınmadığı takdirde Karadeniz'deki tırmanmanın gıda güvenliği dahil çok boyutlu menfi yansımaları olacaktır ifadesi kullanıldı. Bakanlık tüm aktörlere Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin sağlanması için somut tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi yönündeki çağrısını da yineledi. Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türk demografik yapısını değiştirme ve sınır hattındaki nüfus erimesini durdurma planı hüsranla sonuçlandı. Atina yönetiminin Türk sınırına yerleşecek ailelere vaat ettiği 10 bin avroluk bir teşvik programı vardı. Çok konuşulmuştu. O da fiyaskoya dönüştü. Yapılan 600 başvurunun %90'ı sahteydi. Bazıları eksik çıktı. Sadece de 2 kişiye onay verilebildi. Sınır bölgeleri hızla boşaldı ve paniğe kapılan Yunan hükümeti çareyi de kuralları esnetmekte aradı.
0: Yunanistan Lozan Antlaşması'na uymuyor. Batı Trakya'daki Türk azınlığın kimliğini tanımıyor. Bölgede Yunan nüfusunu artırmak için girişimlerde bulundular. Ancak bu proje deyim yerinde ise ölü doğdu. Atina yönetimi Türkiye sınırındaki nüfus kaybını durdurmak amacıyla bölgeye taşınacak ailelere 10 bin avroya kadar hibe verilmesini öngören bir pilot

0: uygulama başlatmıştı. Ancak Tanea gazetesinin haberine göre program tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Teşvikten yararlanmak için yapılan 600 başvurunun %90'ından fazlasında eksik veya gerçeğe aykırı bilgi tespit edildi. Yetkililer onca başvuru arasından yalnızca iki ailenin onay alabildiğini açıkladı. Pilot uygulamanın başarısız olması üzerine strateji değiştiren Yunan hükümeti, başvuru şartlarını hafifletip taşınma desteğinin yarısını peşin ödemeyi planlıyor. Yeni programın Kastoria, Seres, Florina, Kilkis, Pella ve Drama illerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor. Yunanistan'ın sınır bölgelerindeki demografik krizi ise giderek derinleşiyor. Demografik Araştırmalar Enstitüsü'nün verilerine göre, ülkede 2010 yılından bu yana ölüm oranları doğum oranlarını geçmiş durumda. En büyük nüfus kaybı da sınır hatlarında yaşanıyor. Türkiye sınırında bulunan Kum Çiftliği Belediyesi, ilçenin sadece 2011-2021 yılları arasında 6 bin, son birkaç yılda ise 2 bin kişi daha kaybederek adeta eridiğini açıkladı.
1: İspanya son günlerde Ceuta kıyısında yaşanan göçmen kriziyle mücadele ediyor. Büyük bir göç krizi bakıldığında ve bir de insani dram. Fas yasa dışı göçmenlerin neredeyse tamamı efendim geri döndü. Denizde yüzerken öldükleri belirlenen 80'den fazla da sivil var burada. İspanya olası krizlerin önüne geçmek için önlemler alıyor. Bu önlemleri de artıracaklarını açıkladılar.
0: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta kentine yönelik mülteci akını durdu. Kent sokaklarında geri gönderme kontrolleri sürüyor. Yaşanan göçmen krizinde süreç devam ediyor. Ceuta'ya yüzerek geçmeye çalışırken yaşamını yitiren göçmenlerin sayısının 80'den fazla olduğu ifade edildi. Fas İçişleri Bakanlığı ise sayının 10'a yakın olduğunu söylüyor. 30 Temmuz'dan bu yana kente giriş yapan yaklaşık 73.500 göçmen Fas'a geri gönderildi. Bazı Faslı ailelerin ise çaresiz bekleyişi sürüyor.
2: Oğlumu aramak için Ceuta kapısına geldim. Geçen cuma gününden beri onu bekliyorum. Sınırın açıldığını duyunca gitti. Onu bekliyorum ama ondan hiçbir haber alamadım.
0: İspanya önlemleri artırmaya devam ediyor. İspanya Dışişleri Bakanlığı, Ceuta ve Melilla üzerinden ülkeye düzensiz giren göçmenlere serbest dolaşım hakkı tanımayacağını resmen ilan etti. Yasa dışı göçmenler Avrupa Birliği genelinde siyasi bir krize de yol açmıştı. Avrupa Birliği İçişleri Bakanları Ceuta krizi gündemiyle toplandı. Fas da bu konuda üzerine düşen payı fazlasıyla üstlendiğini ileri sürdü. Düzensiz göçle mücadelenin ortak bir sorumluluk gerektirdiğini belirtti. Öte yandan kentte kısa çaplı yeni bir gerilim yaşandı. ABD'li bir içerik üreticisi bölgedeki son durumu kaydediyordu. Saldırıya uğradı. Bıçaklı saldırgan tarafından kovalandı. Yaşanan krizin temeli merak ediliyor. Akıllara İspanya'nın uzun süredir Gazze ve İran'da yaşanan savaşlar nedeniyle İsrail'e ters düşmesi geldi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İspanya'da yaşanan krize ilişkin kışkırtıcı açıklamalarda bulunmuştu. Hamas'a ve Gazze'lilere büyük ilgi gösteren biri olarak size eyleme geçmeye çağırıyorum. İspanya'nın kapılarını açın ve Gazze'lere sığınak sağlayın demişti. Avrupalı uzmanlar krizin temeli içinde İsrail'e işaret etti. İsrail'in resmi ve gayri resmi kanallar vasıtasıyla anti-İspanyol söylemleri köpürttüğünü belirtti. Bu kriz İspanya'nın Gazze duruşuna misilleme olarak okundu.
1: Pek çok ülke aşırı sıcakla ve kuraklıkla mücadele ediyor ki Avrupa ülkelerinden üst üste can kayıpları haberleri geldi. Japonya ile başlayalım. Üzücü bir haber geldi o noktadan da. Bir hayvanat bahçesinde 3 aslan aşırı sıcaktan telef oldu. Fransa'da ise kuraklığa teslim olmuş olan nehirler efendim. Bu sebeple de nükleer reaktörlerin şalterlerinin indirilmesine sebep oldu. İngiltere'de ise 1911 yılından bu yana en kurak yaz yaşandı.
0: Aşırı sıcaklar sadece insanları değil doğal yaşamı da tehdit ediyor. Hayvanlar da olumsuz etkileniyor. Japonya'da hayvanat bahçesindeki 3 aslan aşırı sıcaklardan dolayı telef oldu. Tokyo'daki Tama Hayvanat Bahçesi'nde 16 aslan koruma altında tutuluyor. 3'ü sıcak çarpması nedeniyle telef oldu. İştahsızlık belirtileriyle tedavi altına alınan ve serinletici tedbirler uygulanan aslanların şiddetli sıvı kaybı ve çoklu organ yetmezliği yaşadığı açıklandı. Ülkede Temmuz ayı itibarıyla sıcaklıklar rekor seviyelere ulaştı. Termometreler 41 dereceyi gösterdi. Sıcak hava dalgasının en sert vurduğu ülkeler

0: Nedenlerden biri de Fransa. Kriz enerji sektörüne sıçradı. Nehirlerin debisi kritik seviyelere düştü. Elektrik üretiminin %70'ini nükleer enerjiden sağlayan Fransa, reaktörlerin soğutma ihtiyacını karşılayan nehir sularının azalması üzerine çevresel bir karar aldı. İki santraldeki 3 nükleer reaktörün faaliyeti tamamen durduruldu. 3 farklı reaktörde üretim kapasitesi düşürüldü. Birleşik Krallık'ta tarihinin en kurak dönemlerinden birini geçiriyor. İngiltere'de Temmuz ayı boyunca metrekareye yalnızca 6,5 milimetre, Galler'de ise 9,3 milimetre yağış düştü. Her iki bölgede de 1911 yılında kırılan rekorları geride bırakarak kayıtlardaki en kurak Temmuz ayını yaşadı. İtalya'nın Floransa kenti ise 4. sıcak hava dalgasıyla kavruldu. Yetkililer azalan su kaynakları konusunda hem halkı hem de tarım sektörünü acil önlemler almaya çağırıyor.
1: Aşırı sıcaklar, küresel ısınma beraberinde de yangınları getiriyor. Yaz aylarında en çok korkulanlardan biri de bu. Şimdi Kuzey Yarımküre alevlere teslim oldu. Pek çok ülkede orman yangını var. Örneğin efendim Yunanistan'da yangına neden olduğu iddia edilen bir belediye başkanı gözaltına alındı. Ve bir de Fransa buradaki yangınların 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmatların patlamasıyla meydana geldiği açıklandı. Amerika'da kundaklama şüphesi var. İşte kundaklama şüphesinin gölgesinde de 65 bin kişi evlerini terk etti.
2: Günlerdir yanıyor, müdahaleler yeterli olmuyor. Yunanistan'daki orman yangınları kontrol altına alınamıyor. Viyotia ve başkent Atina'yı da kapsayan yangınlarda 132 bin dönümden fazla alan kül oldu. Felakette 500'e aşkın itfaiyeci ve hava araçları müdahale etti. Ancak asıl deprem soruşturma cephesinde yaşandı. Yangın mevzuatını ihlal ettikleri gerekçesiyle 30'dan fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir belediye başkanı da var. Yangının başkanla bağlantılı bir şirket tarafından inşa edilen elektrik iletim hattından çıkmış olabileceği ihtimali üzerine duruluyor. Avrupa Birliği verilerine göre Atina Afrika'nın batısı sadece 2018'den bu yana 480 bin dönüm ormanı yangınlarda kaybetti. Fransa'nın Gironde bölgesinde 10 gün süren ve nihayet kontrol altına alınan yangındaysa eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Alevlerin sardığı ormanlık alanda gece boyunca 100'den fazla şiddetli patlama duyuldu. İlk etapta tüp patlaması sanılan seslerin yüksek sıcaklık nedeniyle infilak eden 2. Dünya Savaşı'ndan kalma Fransız ve Alman mühimmatları olduğu anlaşıldı. Sağa sola savrulan havan ve tank savar mermileri nedeniyle 180'den fazla ev zarar gördü. Bölgeye mayın temizleme ekipleri sevk edildi. ABD'de alevlerle mücadele ediyor. Washington'da yangınlar kontrolden çıktı, alevler yerleşim yerlerini etkiledi. 65 binden fazla kişi ise tahliye edildi. Sadece Spokane bölgesinde 700'den fazla yapı küle döndü. Yangınlarla ilgili soruşturma da sürüyor. Bir kişi birinci derece kundaklama suçlamasıyla gözaltına alındı.
1: Bu görüntülerle moderatöre virgül koyalım. Birazdan ekonomi başlıklarıyla karşınızdayız.

0: İran-Amerika Birleşik Devletleri Savaşı'nda müzakere umudu var mı? Trump, İran'ın görüşmek için yalvardığını iddia etti. Ancak Amerika Birleşik Devletleri basını, Trump'ın savaş çıkmazında olduğunu yazıyor. İsrail'in Türkiye hazımsızlığı arttı. Ankara, terör devleti İsrail'e karşı hangi adımları atıyor? Terörsüz Türkiye'den, terörsüz bölgeye stratejisinin yeni halkasında ne var? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Halit Hamzaoğlu ve akademisyen doktor Muhammed Masar Şahin cevaplayacak.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Bu tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
2: Kapattım.
3: Hop, çok yaklaştı. Tamam.
2: Bugünlük yeter mi?
1: Hedefe 500 adım daha var.
3: Hadi tamamlayalım.
4: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
5: Türkiye Sigorta, gücü adım.
2: Yalnız iyi düşünmüşler.
1: Çok iyi düşünmüşler.
6: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Vakıfbank sunar.
1: Yeniden merhaba, ekonomi bülteniyle karşınızdayız. En düşük emekli aylığı alan hak sahiplerinin beklediği o haber geldi. Emekliler zamlı maaşlarını 7 Ağustos'ta çekebilecek.
2: Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. Emekli aylığı 23.552 liraya yükseltildi. Farklar 7 Ağustos'ta emeklinin hesabında olacak. Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı netleşmiş, memur ve memur emeklisinin yeni maaşları belirlenmişti. Ancak en düşük emekli aylığı alan hak sahiplerinin maaşları zam tutarlarının altında kalıyordu. Her yıl olduğu gibi AK Parti en düşük emekli aylığı alan vatandaşların mağdur olmaması için harekete geçti. Kanun teklifiyle en düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseltildi. Teklif genel kuruldan geçti. Düzenleme öncesinde en düşük emekli aylığı 20 bin lira olarak uygulanıyordu. Düzenleme ile beraber en düşük emekli aylığı alan hak sahiplerine 3.552 lira zam yapıldı. Peki emekli zamlı maaşını ne zaman alacak? 7 Ağustos'ta en düşük emekli aylığını alan vatandaşlar maaşlarını zamlı çekecek. Temmuz zam farkları da Ağustos maaşına yansıtılacak. Hak sahipleri maaşlarını anlaşmalı oldukları bankalardan çekebilecek.
1: Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları %25 düştü. 80.768 oldu. Böylelikle son 4 yılın en düşük Temmuz ayı performansı da kaydedildi. Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılı Temmuz ayına göre %25 oranında daraldı. 80.786 adet oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %25.79 daraldı, 62.478 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı %22.17 daraldı, 18.308 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 5 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlarına göre %2.8 oranında daraldı. Otomobil pazarı 5 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre %3.1, hafif ticari araç pazarı 5 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlarına göre %2 daraldı. Karadeniz'de Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle saldırılar arttı. Buna karşın İstanbul ve Çanakkale boğazlarından yılın ilk yarısında toplamda 40.218 gemi geçti. Denizcilik Genel Müdürlüğü istatistiklerinden derlenen bilgiye göre Türk Boğazları uluslararası on binlerce gemiye geçiş sağlamaya devam ediyor. İran-ABD-İsrail savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda geçişlerin sekteye uğradığı, küresel ticaret sisteminin ciddi dönüşümler geçirdiği yılın ilk yarısında Türk Boğazları stratejik önemini korudu. Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı drone saldırılarının yoğunlaşmasına rağmen Türkiye'nin İstanbul ve Çanakkale boğazlarından yılın ilk yarısında toplam 40.218 gemi geçti. Geçen yılın aynı dönemine göre boğazlardan geçen gemi sayısı 40.988 olmuştu. Tiplerine göre sınıflandırıldığında boğazlardan geçen gemilerin 13.127'si genel kargo, 7.777'si dökme yük, 5.188'i ise konteyner gemisi oldu. Hindistan, ABD ve Avrupa'da üretim beklentilerinin düşmesi küresel şeker piyasasında da arz endişesini arttırdı. 2026-2027 sezonunda 300 bin ton açık beklenti ve BMI küresel fazının 7 milyon tondan 2,8 milyon tona gerileceğini öngördü. Küresel şeker piyasasında 2026-2027 sezonuna yönelik arz beklentileri zayıflıyor. Kovrig Analiz, Haziran ayında 100 bin ton fazla vermesini beklediği küresel şeker piyasasının 2026-2027 sezonunda 300 bin ton açığa döneceğini de tahmin etti. Analize piyasa dengelerinin belirgin şekilde sıkılaştığını söylerken mevcut tahminler açısından en büyük riskin arz tarafında olduğu belirtildi. Hindistan şeker üretimi tahmini 500 bin ton aşağı çekti. Revizyona Temmuz ayındaki düzensiz muson yağışları, ekim alanlarının da azalması gerekçe gösterildi. Sıcaklık stresi ve geciken yağışların da üretim üzerindeki baskı oluşturduğunun da altı çizildi. Ekonomi haberlerini noktaladık. Saat başında İbrahim Güneş moderatörle karşınızda olacak. Şimdilik hoşça kalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Türkiye'nin kuzey kesimi üzerinde bir siktonik hareket var. 500 milibar seviyesinde olup ve buna bağlı olarak konvektif sağanaklar. Bugün Karadeniz bölgesinde kendisini gösterecek. Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan yağmurlu. Onun dışında diğer bölgelerde bolca güneş var. 28 ilde sıcak alarm devam ediyor. Ege bölgesi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya dikkat. 11-16 saatleri kritik, açık havada güneş altında uzun zaman geçirmemek önemli. Yarının tablosuna baktığımızda Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan'da kısa süreli sağanakların devam edeceğini görüyoruz. Diğer bölgelerde yine bolca güneş bizimle birlikte olacak. Yarın da 28 ilde sıcak alarm devam edecek. Ege, Doğu ve Güneydoğu'ya dikkat. Marmara'da Poyraz kuvvetli esecek hem bugün hem yarın. Sonrasında Perşembe günü Marmara'da İstanbul, Kocaeli, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevresinde Iğdır'da kısa süreli hafif sağanaklar görülecek. Çisenti şeklinde sağanaklar bunlar. İstanbul'a yağmur ikonu koyduk ama gün içerisinde hava parçalı, az bulutlu geçecek. Aralıklı bazı ilçelerde lokal sağanaklara denk gelebilirsiniz ikonu bu. Diğer bölgeler güneşli ve açık geçecek. Ege, Doğu, Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm devam ediyor olacak. Cuma'nın tablosunda da Çanakkale, Balıkesir çevresi ve Doğu Karadeniz'de kısa süreli sağanaklar devam edecek. Cuma ve cumartesi günü 32 ilde sıcak alarm var. Sonrasında pazar günü Türkiye'nin kuzeyi üzerinden bir soğuk cephe geçecek. Marmara ve Karadeniz bölgesi üzerine pazar günü sağanak yağmur getirecek ve sıcaklığı düşürecek diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'la başlayalım. Bugün hava parçalı bulutlu, yarın az bulutlu olacak. Perşembe günü yağmur var ve sıcaklık şimdilik çok fazla değişmeyecek. Başkent'teyiz. Ankara'da neredeyse sıcak alarm var. Termometreler 34 dereceyi gösteriyor. Yarın ve Perşembe günü de az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı değişmeyecek. Son olarak İzmir'de sıcak alarm var. Termometreler 37'yi gösteriyor. Yarın ve Perşembe günü de sıcak alarm devam edecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: işini büyütmek istediğinde Vakıfbank daima
1: seninle. Vinovil'e ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
2: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde Vakıfbank daima
1: seninle. Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları özetle paylaşacağım. Sonra birkaç haberimiz, canlı bağlantımız, ardından da elbette 17 sohbetleri girecek. İlk manşetimizde teröristi Türkiye mücadelesi var. Artık taşlandırma zamanı geldi diyebiliriz. Süreç finale doğru ilerliyor. Teröristi Türkiye yasa teklifi imzaya çıktı. MHP lideri Devlet Bahçeli ki sürecin mimarlarından biri kendisi imzaya attı. Teklifin adı da belli oldu aslına bakarsanız. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi yasa teklifi. Biraz uzunca bir teklif ismi ama biz ona kısaca Terörist Türkiye yasa teklifi diye sizlerle paylaşabiliriz. Yaş kararları açıklandı. 24 generalin görev süresi uzatıldı. 25 general amiral üst rütbeye terfi ettirildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu. Yaş heyecanı bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaşandı diyebiliriz. Ve gelelim muhalefet cephesine. Deyim yerinde ise grupta restleşmeler vardı. Muhalefette bir restleşme durumu söz konusuydu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti içine elini sokmaya çalışanları uyardı. Bir anlamda Özgür Özel'e mesaj gönderdi. O eli kesip atarız diye. Yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel ise artık hani butlandan, cuntadan, işte diktatörden kurtulun, istifayı basın, bize gelin mesajları verdi. CHP'deki belediye başkanları bu konuda biraz ayağını sürüyor gibi. Özgür Özel biraz telaşlı. Bir de özellikle bağışlar konusunda beklentilerin biraz altında kaldılar. 240 milyon lira toplanmış ortalama 5 günde. Ve hani kimileri yorum yapıyor, işte ahbapın kumarda ezdiği paranın 1/4 bile değil. 27 milyon oyumuz vardı iddialı olan bir partinin daha yüksek bir bağış toplaması beklenirdi diyenler var. Menderes Belediyesi'nde operasyon yapıldı. Suçlamalar, rüşvet, irtikap, görevi kötüye kullanma, 15 şüpheli gözaltına alındı. Artık neredeyse her gün bir yerden bir yolsuzluk haberi geliyor. Başkanın sevgilisi ya da işte kız arkadaşıyla yaptığı yazışmalar ortaya dökülü. Tek tek kimi nasıl rüşvete bağladığını, meclisten karar çıkartmak için meclis üyelerine nasıl para dağıttığını anlatıyor. O da veriyor gazı, işte devam et aşkım, sen bu işleri başarırsın. Önümüzdeki dönemi bir daha düşünme, bir daha aday gösterilmeyebilirsin. Kasayı doldurabildiğin kadar doldur filan gibi ifadeler yer alıyor. En azından şu an için soruşturma dosyasına yansıyan bilgiler bu yönde. Müzakere çıkması, ABD Başkanı Trump'la İran görüştüklerini söylüyor. Tahran'sa iddiaları reddediyor. Yani Trump diyor ki bizden müzakere talep ediyorlar, görüşüyorlar. Tahran yönetimi hayır, biz öyle bir talepte bulunmadık diyor ama dolaylı olarak yürüyor gibi görünüyor. Hürmüz Boğazı'nda hakimiyet inatlaşması devam ediyor diyebiliriz. Ve zamlı maaşlar 7 Ağustos'ta emekli aylığı ile ilgili düzenlemeler belli oldu biliyorsunuz ve farklar 7 Ağustos'ta emeklinin hesabında olacak. Emekli aylığı 23.552 liraya yükseltilmişti, en düşük emekli aylığı böyle diyelim ve hemen meclise gidelim, hadi başlayalım.

Mecliste bizi 24 muhabir Ahmet Taner Işıldak bekliyor. Terörist Türkiye için hani artık bilmiyorum deyim yerine oturur mu ama hani yüzdük kuyruğuna geldik gibi bir durum var diyebiliriz herhalde. Ahmet Taner Işıldak, mecliste nasıl bir hava?

0: Esiyor şimdi, yaz rehaveti de vardır bir yandan da, ama öbür yandan işte çalışmalar da sürdürülüyor. İşte komisyona geleceği, hızlı geçeceği yönünde iddialar, açıklamalar var. Neler aktarırsın bize?
1: İbrahim Güneş, selamlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Evet, Ankara'da hava çok sıcak. Yaz, evet, bütün etkisini hissettiriyor ama mecliste mesai tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle terörsüz Türkiye bağlamında hazırlanan çerçeve yasada artık son günlere girmiş bulundayız. Sizin de söylediğiniz gibi yüzlük kuyruğuna gelmiş durumdayız. Şimdi yarın itibariyle artık çerçeve yasanın biz meclis başkanlarına sunulmasını bekliyoruz. Hali hazırda zaten çerçeve yasanın ismi de belli oldu. Siz de girişte söylediniz. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi teklifi olacak. Yasa teklifi olacak. Tabii bugün içerisinde oldukça hareketli dakikalar yaşadı meclis. Özellikle AK Parti grubunun ziyaretleri vardı. Bugün, dün de yaptı aslında. Dün Milliyetçi Hareket Partisi ile DEM Parti ile bir görüşme gerçekleştirildi. Bugünse ilk başta Yeni Yol grubu, daha sonrasında CHP, daha sonrasındaysa Yeni Parti ile bir görüşme gerçekleştirildi ve bu görüşmede de Abdülhamit Gül vardı. Abdülhamit Gül'e eşlik eden bir isim daha vardı. O da Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel. Cüneyt Yüksel de giderip komisyonda eğer geldiği takdirde nasıl bir süreç işleneceğini partilere aktardı. Şimdi şunu ifade etmekte fayda var. Yarın itibariyle artık bugün, daha doğrusu 17'de AK Parti süre vermişti milletvekillerine yasayı imzalamaları için. 277 milletvekilinin eksiksiz bir şekilde imzalaması bekleniyordu. Saatler an itibariyle 17'yi gösteriyor ve imzalar tamamlanmış durumda. Aynı şekilde sürecin aslında ilk başlatıcısı, 22 Ekim 2024'te süreci başlatan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bugün tasarıya imza attı. Yanında Celal Adan, Fethi Yıldız ve bakıyorum hemen Fethi Yıldız ve Filiz Kılıç'la birlikte imzalarını atmış bulunuyorlar ve hayırlı olsun temennilerini de verdiler. Şimdi şunu söylemekte fayda var İbrahim Güneş. Yasa eğer ki yarın meclise gelirse, meclis iş tüzüğüne göre komisyona gitmeden önce 48 saatlik bir süre sınırı var. Yani meclise yarın gelecek, çarşamba günü gelecek ama komisyona cuma günü gelecek. Şimdi komisyondan da geçtikten sonra yine 48 saatlik bir süre var. O da pazar gününe tekabül ediyor. Pazar günü de biz meclis genel kurulunda yasa teklifini muhakkak göreceğiz diyebilirim. Ama şöyle bir unsur da var. Şimdi tam bir mutabakat olunması isteniyor biliyorsunuz. Özellikle 50 yıllık bir terör belasından bahsediyoruz ve buna meclisin tam anlamıyla topyekun bir destek vermesi bekleniyor. Ama bu bağlamda İYİ Parti'nin durduğu yer biraz daha ayrı bir yerde. Yani İYİ Parti, hatırlayacaksınız, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na da katılmayı reddetmişti ve süreci reddetmişti. Şimdi genel kurulda da bir sıkıntı çıkması halinde bu sürenin uzaması ihtimali var. Bu yüzden de meclis başkanlığı çarşamba gününe kadar meclisin çalışmasını uzatmayı hedefliyor. Şimdi ama olası bir sıkıntı durumuna, tekrar söylüyorum, eğer sıkıntı çıkmazsa pazar günü genel kurulda gelecek ve yasalaşacak. Evet. Şimdi bu bir çerçeve yasa olacağı için bununla alakalı olarak yararlanacaklar ve yararlanmayacaklar da olacaklar. Rakamlar dediğimiz gibi telaffuz etmek için çok erken, yarın çok daha fazla netleşecektir. Biz de bu anları an be an takip etmeye, gelişmeleri aktarmaya ve anlatmaya devam edeceğiz diyelim. İbrahim Güneş, sözü size bırakalım.
0: Ahmet Taner Işıldak, kolay gelsin, teşekkür ediyoruz diyelim. Şimdi isterseniz şu çerçeve yasaya da şöyle bir uzman gözüyle bakalım. Bir analiz haber hazırladık. Çünkü çerçeve yasaya baktığımızda birçok kontrol mekanizması ve denge unsuru içinde barındırıyor.
2: Merhabalar.
3: Başkan Bey.
2: Sizden de bir şey kaçmıyor.
4: Akşam saat 22 suları, mecliste gece mesaisi, MHP Hukuk İşleri Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 1 saat 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.
5: İmzalarda ortaklaşma konusunda
6: bir
5: gelişme var mı?
2: Ya mutabık, sürüz yok yani.
4: İttifak ortakları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmak üzere olan çerçeve yasanın üzerinden son kez geçti. Her adım ihtiyatlı ve düşünülerek atılıyor. Türkiye tüm unsurlarıyla birlikte yaşama iradesini yasal bir çerçeveyle pekiştirmek üzere. İşte bu kapsamda mecliste oylamaya açılacak olan çerçeve yasa içinde birçok çek ve balans mekanizması barındırıyor. Devlet geçmişteki süreçlerden ders çıkardı. Bu kez parola mutlak denetim, sıfır risk ve katı aşamalar. İşte bu çerçevede yeni bir güvenlik ve hukuk mimarisi inşa ediliyor. Yasa bir uzlaşı metninden daha fazlası. Ruhu itibarıyla şartları devlet tarafından belirlenmiş bir tasfiye protokolü olacak. Bu konjonktürde örgüte düşense kurumsal olarak gerçekleştireceği bir teslimiyet süreci. Çerçeve yasa içeriğinde birçok kronolojik kilit bulunduruyor. Önce eylem, sonra hukuk ilkesi merkezinde şekillendi. Yasadaki en büyük check balance noktası zamanlama. Bu bir müzakere değil, çünkü müzakerelerde taraflar eş zamanlı adımlar atar. Bu yasada ise terör örgütünün silahlarını tamamen ve geri dönülmeyecek şekilde bıraktığı resmen doğrulanmadan hiçbir hukuki düzenleme yürürlüğe girmiyor.
3: Hassasiyetle, fedakarlıkla bu çalışmaları yürüttük. Bu noktaya kadar geldi.
4: Tespit ve teyit etme mekanizması önemli. Her şeyden önce devlet, sahadaki silah bırakma eylemini kendi istihbarat ve askeri mekanizmalarıyla bizzat doğrulayacak. Bu noktada örgütün beyanı değil, devletin tespiti esas. Üstelik sürecin meşruiyeti ve kontrolü tek bir odağa bırakılmadı. İki büyük güvence mekanizması olacak. Sürecin resmen başlaması için MGK kararı ve bunun resmi gazetede yayımlanması şart. Böylece devletin akıl odasının ve güvenlik bürokrasisinin onayı şart koşulacak. Yani demokrasilere uygun bir şekilde sivil ve güvenlik bürokrasisi işin içinde. Yasa taslağında sürecin kişisel veya günlük siyasi hesapların dışında tutulmasına yönelik olağanüstü bir ihtimam var. Çerçeve yasayla birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İzleme Komisyonu oluşturuluyor. Bu süreçte milli irade ve şeffaflık kanadının da önemli olduğunun bir göstergesi. Mecliste kurulacak komisyon sürecin halk nezdinde demokratik denetimini sağlayacak. Tek başına kontrolsüz adımlar atılması engellenecek. Şeffaflık, muhalefetin veya farklı siyasi kanatların süreci sabote etmesinin önünde de blokaj olacak. Keyfiyete izin yok. 6 aylık başvuru süreci şartı da yasaya bu nedenle konuldu. İrlanda ve Kolombiya gibi benzer süreçlerde örgütlerin zaman kazanmasına izin verilmesi büyük riskler doğurmuştu. Süre kilidinin sebebi de bu. Bu süre örgüte bir gri alan ve zaman kazanma koridoru bırakmayacak. Yasa taslağında herhangi bir kişiye özel statü tanımlanmayacak. Talimat verenler ve Mehmetçi'yi hedef alanlar kapsam dışı bırakılıyor. Böylece Kandil'deki tepe yöneticilerin siyasi bir aktör haline gelmesinin önüne geçilecek.
0: Yüksek Askeri Şura toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. 63 komutan emekliye sevk edildi. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı yeni atama yapıldıktan sonra emekli edilenler arasında. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise 1 yıl uzatıldı.
6: Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı. Yüksek Askeri Şura toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında külliyede yapıldı. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi'ne ilişkin emekliye ayırma ve bir üst rütbeye atama işlemleri karara bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla paylaşılan kararlara göre 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 24 generalin görev süreleri 1 yıl, 530 albayın görev süreleri ise 2 yıl uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2026 tarihinden, 61 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi yaş kararıyla 1 yıl uzatıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise değişikliğe gidildi. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Yüksek Askeri Şura toplantısında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Erdoğan Gür Orgeneralliğe, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tüm generaller Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılınç Korgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tüm amiraller Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın Koramiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tüm general Kemal Turan Korgeneralliğe, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tuğgeneraller Şükrü Bilir, Mustafa Büyükköroğlu, İsmail Özcan, Şener Kopal, Ahmet Aşık, Bülent Tanrıverdi, Mehmet Açık,

0: Mustafa Yeter, Coşkun Çelik, Ömer Şahin Selvi, Yüksel Kolcu, İsmail Analı ve Hakan Durmaz Pınar tüm generalliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiraller Erhan Akbayrak, Yücel Darcan, Eren Günay ve Kenan Kaan Türkkan tüm amiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik tüm generalliğe terfi ettirildi. Halen 328 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla 334'e yükseldi.
1: Savaş mı barış mı? Editörümüz Oğuz Polatbilek bugün manşeti böyle belirledi efendim. Zira hala herkes diken üstünde, özellikle de Hürmüz meselesiyle ilgili olarak diyebiliriz. Konuklarımız var, sıcak gelişmeler var. Hepsini konuşacağız, sizlerle paylaşacağız. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Halit Hamzoğlu ve akademisyen Doktor Muhammed Mansar Şahin bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Şahin, sıcak yeni açıklamayla başlayalım. Amerika'dan geldi. Marco Rubio diyor ki Hürmüz konusunda İran'la ilerleme kaydettik. Anlaştık diyemem ama önemli ilerleme kaydettik diyor. Bir yandan mesela Trump diyor ki ya İran müzakere istiyor diyor. Tahran yönetimi yok biz müzakere falan talep etmedik diyor. Nasıl bir satranç oyunu var? Ne oluyor şu anda?
2: Ya İbrahim Bey, ben de yayın başlamadan önce Suudi Arabistan merkezi El Arabiya'nın son dakika bilgisine baktım. O da şöyle bir şey söylüyor. Önümüzdeki saatler veya bir ihtimal yarın İran ile Umman Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasına yönelik bir anlaşmayı ilan edecekler diyor. Tabii bu Suudi Arabistan merkezli haber kanalının vermiş olduğu son dakika bilgisi. Tabii İran özellikle son zamanlarda Amerika ile yapmış olduğu müzakerelerden hiçbir zaman bir sonuç alamadı ve İran'da biliyorsunuz iki yapı var. Birisi devrim muhafızları ki kesinlikle Amerika ile iletişim kurmayı dahi istemiyor ve bu gücün elinde Hürmüz Boğazı'nı açıp kapatma yetkisi, vekalet unsurlarının istediği başkente saldırma yetkisi bulunuyor. Bir diğer grup ülkede işte resmi Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve Meclis Başkanı. Bunlar biraz daha diplomasi yanlısı ve bunlar gerekirse Amerika ile de dahi görüşme taraftarı. Fakat bunların Amerika ile yapmış olduğu görüşmelerin ardından Tahran'a döndüklerinde her zaman karar olumsuz çıkıyor. Çünkü devrim muhafızları Amerika ile yapılacak herhangi bir anlaşmaya şu an için sıcak bakmıyor. Bunun için
1: yani İran'da da askeri vesayet sorunu ciddi anlamda hissediliyor ya diyebiliriz.
2: Kesinlikle. Yani orada bir de askeri vesayet Cumhurbaşkanı'nı yönetecek güçte. Yani Cumhurbaşkanı'nın sözünü, sesini kesebilecek nitelikte Meclis Başkanı'nın yapacağı canlı yayını bir anda durdurabilecek bir güce sahipler. Ve burada tabii ki Umman'la yapılan müzakereler de aslında Hürmüz Boğazı'nın Amerika'ya devri değil. Karşılıklı olarak Umman'la işte giriş tarafını Umman'ın, çıkış tarafını İran'ın veya işte tabii baktığınız yöne göre değişiyor. Belki oraya giriş tamamen İran'ın, Hürmüz'den çıkışla Umman'ın kontrolünde olabilecek bir çalışma üzerinde şu anda devam ediyorlar. Fakat Trump'ın dün akşam yaptığı açıklama gibi Hürmüz tamamen bizim elimizde veya Hürmüz tamamen açık olacak. Bunlar zaten devrim muhafızlarını yerinden amiyane tabirle hoplatan ifadeler ve her duyduklarında bu açıklamayı Hürmüz'de bir gemiye daha saldırıyorlar. Ve dün akşam da yine iki gemiye saldırı düzenlendi. Biri de İngiliz gemisiydi. Şimdi baktığımızda İran gerekirse savaş sahasına tekrar dönelim ama Hürmüz'de Amerika'nın herhangi bir yetkisinin olmaması için elimizden gelen her şeyi yapalım bakış açısına sahip. Amerika'da 11 bin kilometre öteden geleyim ve orayı ben tamamen ele geçireyim bakış açısına sahip. Tabii bir de bölge ülkeleri var. Bölge ülkeleri ne diyor? Benim de yaşadığım Katar Dışişleri Bakanı ve Başbakan dün Körfez'in 5 diğer ülkesinin Dışişleri Bakanı ile görüşme yaptı. Yine bugün de önemli bir görüşme daha yaptı. Bu da Rusya Dışişleri Bakanı. Bu uzun zamandır yapılan ilk görüşmeyi temsil ediyor. Çünkü İran üzerinde etkisi olabilen iki ülke var. Bu Çin ve Rusya. Bugün Katar'ın Dışişleri Bakanı'nın Rusya ile yapmış olduğu arabuluculuk kapsamındaki görüşme bence oldukça kritik. Bu da artık biz İran'da evet siyasi iktidarla muhatap olabiliyoruz ancak rejime ulaşamıyoruz. Rejim ve devrim muhafızlarını bir türlü aşamıyoruz demenin diğer adı. Siz de oralarla görüşme yapın ve artık buradaki tıkanıklık son bulsun görüşmesi bence Katar'ın
1: yapmış olduğu. Sayın Şahin, bilmiyorum ne kadar ilgisi var ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün Veliaht Prens Selman'la bir görüşme gerçekleşti, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile. Yani taraflar bir şekilde yangını söndürmeye çalışıyorlar havası var ama işte burada da mesele geliyor gidiyor yine düğümleniyor. Yani ilk kez de yapılmıyor bu. Yani esas mesele

0: Para mı gerçekten? Yani İran Hürmüz'den para kazanma konusunda mı ısrarcı, yoksa başka kazanımlar elde etmek için mi bu işi bu kadar uzatıyor?
1: Ya İbrahim Bey, bizim burada bölgede yaptığımız okuma şu: İran kesinlikle Hürmüz'ü Amerika'ya vermek istemiyor. İran fırsatını bulmuşken Hürmüz gibi bir boğazın, bir geçiş yolunun kendisi için nükleer anlaşmadan dahi veya nükleer tesisten dahi daha önemli ve daha etki gücü yüksek olan bir kart ve koz olduğunu öğrenmişken Hürmüz'ü tamamen eline almak istiyor.
0: Peki.
1: Yani buradaki tamamen oraya hükmetme çabası, Amerika'nın ise oraya yaklaşmasına tahammül dahi edemiyorlar. Ve hazır körfezi vurmuşken Amerika'ya baskı kurabilme gücünün de farkına varıyor. Ve böylelikle körfez başkentlerini de vurarak Amerika'nın bölgedeki üslerini tamamen bölgeden, yani kendisinden uzağa itmek istiyor İran.
0: Peki. Sayın Hamzoğlu, buradan devam edelim. Trump'ın da bugün bir sitayişi var. Daha doğrusu sistemi vardı. Sitayiş yanlış oldu. Petrol devi ülkeler, şirketleri tek tek ismini de sayarak eleştirdik. Ya bunlar İran Savaşı'nda karlarını 12 kat arttırdı. Hani birazcık ucuz versinler benzini, mazotu vatandaşa demeye getiriyor. Trump zorlanıyor mu bu meselede? Bu işte hani tek tek isimlerini vermesi o şirketlerin, işte 12 kat fazla para kazandılar, bu kadar karda edilmez, hani biraz da milleti düşünsünler gibi çıkışlarda bulunması. Biliyorsun hani Amerika'da lobi şirketleri denince de en başta enerji şirketleri gelir. Ne oluyor şu anda sizce? Trump açısından bir sıkışmışlık hali mi var?
2: Evet İbrahim Bey, kesinlikle. Aslında şu anda İran üzerinden değil de daha çok Amerika üzerinden, Washington üzerinden okuyabiliriz. Yani Trump'ın şu anda zor durumda kaldığı, aslında istemediği bir savaşın içine çekildi Trump. Yani başlangıçtan itibaren kim bunu tabii ki manipüle etti ya da kim Trump'ı bir şekilde bölgeye davet etti? Tabii İsrail, ama genel hatlarıyla baktığımızda burada Trump'ın zor durumda kaldığını görüyoruz. Yani bir şekilde savaştan çıkmak için, onurlu bir şekilde savaştan çıkmak için, ki Kasım'da seçimler var, bir şekilde manevralar yapmaya çalışan hem İsrail'le hem de içerideki savaş karşıtlarıyla aralarında, yani bir manevra mekanizması oluşturmaya çalışıyor. Aslında Trump'ın bu bağlamda ikilemleri var. Yani köşeye sıkışmış durumda. Kasım'a kadar bu sorunu en azından bu şekilde inişli ve çıkışlı bir şekilde devam ettirmek istiyor. Şimdi burada şunu ifade etmemizde fayda var. Aslında savaşın temposunu Tahran belirliyor. Yani bu çok önemli. Yani Trump'ın şu anda inisiyatifiyle ya da Amerika'nın inisiyatifiyle bu savaş yürümüyor. Yani aslında bütün satrancın hamlelerini şu anda İran yapıyor. Trump'ı daha zor duruma sokmaya çalışıyor. Trump'ın daha da agresif bir politika izlemesini istiyor aslında İran. Bu agresif politika, eğer Trump böyle bir politika benimserse, o zaman İran hem kendi içerisinde hem de dış dünyayla, özellikle bölge ülkeleriyle bir şekilde savaşı tırmandırarak, savaşı yayarak burada özellikle en büyük somut kazanımı olan Hürmüz'deki pozisyonunu korumaya çalışıyor. Çünkü İran'ın elindeki en önemli kazanım şu anda Hürmüz olarak görünüyor ve bunu bir şekilde konsolide etmesi gerekiyor. Yani burada Trump biraz da Washington'a yönelmemiz gerekiyor. Bir kere İran nasıl hamleler yapıyor İbrahim Bey? Bir, ABD iç kamuoyunu oynuyor. Yani ABD içerisinde savaş karşıtları %70 düzeyinde. Sadece demokratlar bu bağlamda Trump'ı eleştirmiyor. Aynı zamanda özellikle genç cumhuriyetçiler, yani cumhuriyetçi seçmenler de aslında Trump'ı bu savaş konusunda eleştiriyor. Mesela Trump'ın bir söylemi vardı: İran uygarlığını yok edeceğiz diye bir söylemi vardı. Şimdi bu, özellikle Amerikalılar bunu anlamıyor. Yani savaşın motivasyonu ne? Bu savaşın motivasyonu bir uygarlığı yok etmek mi? Yani bu bağlamda bu savaşa, yani İran savaşına meşru bir neden bulamadı aslında Trump. Ki Irak savaşında aslında böyle bir sorunları yoktu. Yani Amerikalılar bir şekilde Irak'taki müdahalede, Irak işgalinde nükleer dosyayı gündeme getirebilmişler. Yani müşahhas bir örneğe dönüşmüştü. Ama İran'da böyle bir somut bir veri yok ellerinde ve dolayısıyla bu da Trump'ı zor durumda bırakıyor. Yani burada şunu görüyoruz: İranlılar, yani bu çok önemli, Amerikan iç kamuoyuna oynuyorlar. Aynı zamanda Trump'ı hataya zorluyorlar. Yani Trump'ın hata yapmasını bekliyorlar. Bu hatadan da istifade ederek, yararlanarak bir şekilde bölgede nüfuzlarını artırmaya çalışıyorlar.
0: Peki Sayın Hamzoğlu, yani Trump'a yönelik böyle sık sık ABD medyasından sızdırılan bilgilerle paylaşılan haberler var. İşte yok işte mühimmatı bitti, yok işte ABD askerleri büyük travma içerisinde diye. Bu haberlerin de amacı ne? Yani Siyonist medya bir şekilde İsrail'in sesi mi olmaya çalışıyor? Yoksa hani ülkenin gerçeklerini paylaşıp ya doğru stratejilerle gidin diye uyarılarda mı bulunuyor? Siz nasıl okuyorsunuz ABD basının? Çünkü Trump sürekli işte onlara yönelik sitem eden açıklamalar yapıyor. ABD medyasını eleştiriyor. Kendisine gerekli desteği vermediklerini, hatta tırnak içinde söylüyorum, altına oyduklarını iddia ediyor.
2: Ya, tabii ki İbrahim Bey, şöyle bir durum var ama ortada bir rasyonel veriler var. Mesela Avrupa Komutanlığı, ABD, Amerikan Avrupa Komutanlığı General Komutanı General Grinkevich bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim elimizdeki füzeler, şu andaki elimizdeki kapasite İsrail'i korumaya yetmiyor. Yani İran özellikle İsrail'e hedef alırsa, misilleme uygularsa, o zaman biz İsrail'i koruyamayacağız. Yani bu açık bir şekilde basında yer alıyor. Yani aslında basın üzerinden, Amerikan basın üzerinden aslında hem Pentagon, hem Amerika'daki Trump yanlıları, hem de farklı özellikle demokratlara yakın olan fraksiyonlar aslında kavga ediyor ve bu kavga aslında işimize yarıyor. Biz bir Amerika'nın gerçek yüzünü, yani yüzünü ve kapasitesini, gücünün hangi seviyeye ulaştığını da görmüş oluyoruz. Yani bir füze stoklarında bir sıkıntı var. Bir büyük bir mesele ortada var. Yani bunu ben yani bilinçli bir şekilde Trump karşıtı bir kampanya olarak görmüyorum. Yani Amerikan seçimlere yönelik bir aslında adım olarak görüyorum. Yani Kasım seçimlerine yönelik. Burada Amerika'nın bu savaşı istemediği ortada. Yani Trump'ın bu savaş Trump'ın savaşı değil. Bu doğrudan Netanyahu'nun savaşı. Doğrudan. Yani bunu İsrail savaşı olarak, İsrail ve İran savaşı olarak görmemiz gerekiyor. Peki Tahran bunu neden İran-ABD savaşı olarak değerlendiriyor? Çünkü Amerika'ya karşı direnmek İran'ın bölgedeki nüfuzunu artırıyor. Yani bir İsrail-İran savaşından ziyade İranlılar, Tahran bir İran-ABD etiketini, savaş etiketini benimsiyor. Bu İran'ın hem bölgesel anlamdaki potansiyelini ortaya koyuyor ama aynı zamanda da bölgedeki Amerikan müttefiklerine de bir mesaj vermiş oluyor aslında. Yani burada her iki taraf şu anda satranç oynamaya çalışıyor. İranlılar daha çok satranç oynuyor. Amerikalılar, Trump özellikle poker oynamaya çalışıyor. Trump'ın pokeri tabii daha risk, birçok risk taşıyor ama satranç biliyorsunuz çok yavaşça oynanan, çok yani bir sakin bir şekilde yürütülen aslında hamleler, çok ani hamleler yok. Mesela İran'ın yaptığı ani hamleler yok. Ama Trump'ın pokerinde çok ani ve öngörülemez bir hamleler var. Dolayısıyla burada Trump iç kamuoyuyla İsrail arasında sıkışmış durumda. Bu net bir şekilde ortada. Yani iç kamuoyundan kastımız tabii ki seçmenler. Amerika'daki bu savaşı istemeyen, savaş karşıtı seçmenleri ikna etmesi gerekiyor. Yani motivasyonun ne? Neden İran'la savaşıyorum? Bunu anlatamadı Trump. Tabii ki elindeki Fox News bile bunu Amerikan kamuoyuna yansıtamıyor. Dolayısıyla buradaki meseleyi bu şekilde okumamızda fayda var. Yani bu savaşın aslında nedenini aslında tam olarak Trump hem dünyaya hem de kendi ülkesine anlatamadı. Yani temel meselelerden bir tanesi de bu.
0: Peki. Sayın Şahin, İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu'dan bir açıklama var. Diyor ki yani Amerika bir gün bize silah vermeyi bırakabilir. Yani ne kadar bunu sürdüreceğini bilmiyoruz. O yüzden 400 milyar şekerlik bir uçak projesi için onay verdim diyor. Nedir korkusu? Telaşlanmasının sebebi nedir sizce?
1: Yani Netanyahu tabii Amerika'ya gittiğinde şunu söylüyor İbrahim Bey. Türkiye Cumhuriyeti benim artık bir numaralı düşmanım ve hedefim. Aslında bunu anlatırken de şöyle söylüyor. Ben sizin Orta Doğu'daki en sadık kulunuzum. Ben eğer ortadan kaldırılırsam, Trump'ın söylediği gibi, hani Trump dedi ya ben olmasam İsrail olmaz. Ben eğer ortadan kaldırılırsam, İsrail eğer böyle sizden yoksun kalırsa, o zaman Türkiye ve bölgenin nefreti beni yutabilir. Ve şu anda etrafına baktığında Türkiye'nin başını çektiği bir askeri ittifakın oluşmaya başladığını görüyor Netanyahu. Nedir bu ittifak? Önümüzdeki aylarda belki artık imzalanacak, şu anda şekillenmek üzere olan bir Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan askeri ittifakı. Hemen İsrail'in burnunun dibine, Suriye'nin kalbine, Tedmur bölgesine Türkiye'nin açacağı ve orada Suriye ile ortak faaliyetler, askeri tatbikatlar düzenleyeceği askeri üs. Kıbrıs'ta günden güne Kıbrıs sahasında artan Türkiye'nin askeri varlığı
0: ve yeni strateji değişikliği var. Peki Sayın Şahin, böldüm ama şöyle bir şey de araya sıkıştırayım. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın ziyaretinde Erdoğan da o zaman hani UNIFIL çekildikten sonra biz Lübnan'ın güvenliği için oraya gelebiliriz açıklaması da İsrail'e bir mesaj mı? Sen Rum kesimine yığınak yapıyorsun ama biz de boş durmuyoruz mesajı mı?
1: Kesinlikle. Zaten böyle ülkeleri sıralayarak oraya geliyordum. Lübnan'da da Türkiye'nin kuracağı muhtemelen veya göndereceği askeri birlikler veya oraya takviye hava savunma sistemleri ve askeri ekipmanlar. Kıbrıs'ta varlığını arttıran bir Türk Silahlı Kuvvetleri. Kıbrıs'ta bir oldu bittiye özellikle İsrail ve İngiltere tarafından izin vermeyeceğini açıklayan bir Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte Türkiye ile Mısır arasında uzunca bir yıl aranın ardından başlayan askeri tatbikatlar ki artık bu Mısır medyasında da dillendiriliyor ve Türkiye'nin Mısır'a askeri savunma sistemlerini satacağı da şu anda

0: baktığımızda İsrail kendisini iyice Türkiye tarafından çevrelenmiş bir halde hissediyor. Evet, hissetmeye de
1: İsrail
0: devam ediyor.
1: İsrail medyasında da mesela Türkiye küresel güç olma yolunda ve buna önlem almalıyız diye analizler, haberler paylaşılıyor.
0: Tabii ki yani şu anda Türkiye'nin geldiği noktaya bakalım. Kaan Savaş uçaklarından bahsediyoruz ama Selçuk Bayraktar'ın açıkladığı bu yeni savaş sistemi, insansız hava araçlarıyla hesaplanan yeni savaş sistemi, işte önden gidecek bir grup savaş insansız hava
1: Ya
0: aracı,
1: mesela Kızıl
0: ardından
1: Elma'nın
0: kamikazeler.
1: gövdesinin içinden bomba atabilmesi, tolun bombasını atabilmesi ya da işte kanat altından hipersonik füze gönderebilmesi artık bir farklı bir çarpan etkisi oluşturuyor. Yani şöyle düşünün, daha siz radara girmeden 200 kilometre, 250 kilometreden bombayı gönderen, işte akıllı mühimmatı gönderen bir sistem var. Siz daha onu görmeden zaten yola çıkmış oluyor, geliyor yani.
0: Kesinlikle, yani İsrail şu anda kendisini Amerika'nın savunma sistemleriyle, Amerika'nın savaş sistemleriyle donatmış bir ülke iken, Türkiye günden güne kendi savunma sanayi ürünlerini geliştiriyor ve bunu dünyaya ihraç ediyor. Bunun ötesinde İsrail için çok büyük bir tehdit haline gelmeye devam ediyor. Bunların övdükleri F-35'leri veya işte övülen Amerikan sistemleri, İsrail sistemleri, bunlar İbrahim Bey geçtiğimiz sene 12 günlük İran Savaşı'nda bunu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı. İsrail'den savaş uçağı kalkıyor ve İran'da şu an vefat eden Ali Hamane'yi vurmak için havalanıyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'yı arıyor ve diyor ki, İsrail'den kalkan bir uçak sizin şu anda dini liderinize doğru geliyor ve Ali Hamane'nin yeri değiştiriliyor. Bunu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı. Geçtiğimiz sene 9 Eylül'de benim bulunduğum Katar'da Hamas ofisi vurulacağı zaman yine İsrail savaş uçakları havalandıktan sonra Türk istihbaratı Katar tarafına bilgi veriyor ve orada ofisten Hamas yöneticileri ayrılıyor. Yani şunu demek istiyorum. İsrail'in görünmez denilen savaş uçakları, görünmez denilen savaş sistemleri, vurulmaz denilen hava savunma sistemleri, ki İran bu savaşta defalarca vurdu demir kubbelerini, bunların hepsi artık geride kaldı ve bu teknolojinin çok çok üzerine çıkmaya başlayan bir Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Yani 6000 kilometre balistik füze, kıtalar arası balistik füzeyi geliştirmiş bir Türkiye Cumhuriyeti 300-400 kilometrelik bir İsrail'i hedef almaktan mı geri duracak? Ve Amerika'nın da, özellikle Trump'la Amerika'nın son dönemde, Netanyahu ne zaman Türkiye'yi şikayet etmek için Amerika'ya gitse, ki son ziyaretinde de yine Suriye'deki biliyorsunuz Türkiye'nin askeri üslerini ve askeri varlığını şikayet etmiş. Trump'ın Türkiye konusunda Netanyahu'ya bir set çektiğini ve bunun da Netanyahu ve Siyonist lobi tarafından önümüzdeki süreçte muhtemel bir Türkiye ile çatışma durumunda Trump'ın İran Savaşı'nda olduğu gibi kendi yanında konumlanmama ihtimalini öngörerek yeni bir savaş sistemine geçmeye planladığını görüyoruz. Fakat bunların hepsi nafile çaba. Türkiye Cumhuriyeti'nin aldığı yol ile İsrail'in çıkmayı planladığı yol arasında ciddi bir uçurum var İbrahim Bey.
1: Peki Sayın Hamzoğlu, buradan teröristi Türkiye mücadelesiyle ilgili bir başlığa geçelim müsaadenizle. Çünkü bölgemizde de artık hani istikrar sağlamak için Türkiye stratejik hamleler yapıyor gibi görünüyor. Çerçeve yasa, işte terörist Türkiye yasa tasarısı Cuma günü komisyona gelecek. Pazar sengeçte yasalaşacak gibi. Beklentileriniz ne? Yasaya baktığımızda hem kontrol mekanizmaları hem de denge mekanizmaları öne çıkıyor diye değerlendirmeler var. Siz nasıl okuyorsunuz verdiğiniz mücadeleyi? Bir de hem İsrail hem İran'a rağmen Türkiye bölgede bu istikrar kuşağını oluşturabilir mi sizce?
2: Evet İbrahim Bey, esasında şunu görüyoruz. Terörsüz Türkiye çerçeve belgesi ya da ortaya konulan bu yasa aslında müstakil bir yasa ve süreli bir yasa. Bu çok önemli. Yani diğer örnekler var. Biliyorsunuz İspanya'da ETA örneği var. Yine Kuzey İrlanda'da IRA örneği var. Onlardan farklı bir Türk modeli ve Türkiye modeli geliştiriyor. Yani bunu özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Çok önemli. Yani Türkiye bu belgeyi genel itibariyle terörsüz Türkiye vizyonunu özgün kılan en önemli şey bu. Yani burada nedir bu özgün kılan, bu yine müstakil ve süreli olması? Bir kere pazarlık yok burada. Yani bu teklifte ya da bu vizyonda bir pazarlık mekanizması yok. Yani örgüt aslında teslim olmuş, çünkü Türkiye elindeki askeri kapasiteyle PKK'yı esasında yok etmiştir. Yani dolayısıyla bu yok oluştan sonra PKK bir şekilde müzakere sürecine dahil olmuştur. Yani bu PKK'nın ortadan feshi var, tasfiye edilmesi var. Yani bu çok önemli. Bu dolayısıyla Türkiye modelinde bir herhangi bir pazarlık mekanizmasının

0: olmaması bu sürecin başarıya ulaşmasını sağlayabilir. Şimdi önceki süreçte biliyorsunuz akil adamlar vardı, STK'lar işin içerisindeydi. Dolayısıyla devlet mekanizması ya da devlet aklı esasında vardı ama bu biraz da aslında roller paylaşılmıştı. Ama yeni süreçte Sayın Devlet Bahçeli'nin MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024'te başladığı süreçte Cumhur İttifakı'nın vizyonuyla Sayın Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle beraber bu süreç olgunlaşmaya doğru bir olgunlaşıyor ve bu olgunlaşma süreci aslında terörsüz Türkiye'nin en önemli tamamlayıcı unsuru terörsüz bölge. Çünkü bu terörsüz Türkiye vizyonunu aslında Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamaya yönelik bir stratejik bir adım. Bunun ötesinde tabii ki sınır ötesindeki gelişmeler var. Yani burada baktığımızda Suriye'deki gelişmeler, yine Irak'taki gelişmeler, hatta Lübnan'daki gelişmeler ve son olarak da İran'daki savaş. Yani İran savaşı
1: Cumhurbaşkanı
0: şunu
1: Erdoğan
0: gösterdi.
1: anladığım kadarıyla Sayın Hamzoğlu hem Beyrut'u hem Bağdat'ı ve Erbil'i Şam'a yakınlaştırmaya ya da işte Şam'ı diğer iki komşuya yakınlaştırmaya ve bu anlamda dört ülke üzerinden bir istikrar adası oluşturmaya çalışıyor gibi bir en azından benim kendi izlenimim var. Bilmiyorum katılır mısınız?
0: Kesinlikle. Burada tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın müşahhas bir ifadesi var. Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan, Şam'dan ve Halep'ten başlar. Ya bu çok kıymetli bir yaklaşım. Türkiye'nin aslında burada bir istikrar adası, bir güvenlik mekanizması aslında bu terörsüz bölgeyle özellikle bir güvenlik şemsiyesi oluşuyor aslında. Güvenlik şemsiyesi oluşturuluyor Türkiye'nin inisiyatifiyle. Burada en önemli dikkat çeken şey İbrahim Bey, Türkiye burada norm üretiyor. Yani norm üretmek ne demek? Aslında inisiyatif alıyor ve bu ülkelerin toprak bütünlüğünü savunarak aslında normatif bir aktör, normatif bir güç, bölgesel güç haline geliyor. Yani bunu diğerleri yapmıyor. İsrail bunun tam tersini yapıyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri, İran da bunun tersini yapıyor. İran da orada farklı aktörleriyle, vekil aktörleriyle aslında bir istikrar bozucu faaliyetlerde bulunuyor ki İsrail zaten doğrudan işgal ediyor ve teritoryal anlamda yani topraksal anlamda kazanımları var. Dolayısıyla
1: Bir
0: burada
1: yandan da Sayın
0: Türkiye'nin yaptığı
1: Hamzoğlu,
0: şey
1: işte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı Sayın İbrahim Kalın'ın ziyaretlerinden görüntüleri de ekrana veriyor arkadaşlar arşivden. Hani Türkiye böyle bir diplomatik nakış işliyor gibi bir hava var aslında.
0: kesinlikle. Yani burada Türkiye'nin aslında hukuk gücü yani norm gücü arttı. Yani bunu aslında şu anda dünyada norm üreten aktör kalmadı. Bakınız Avrupa Birliği bunu yapamıyor. Yani çünkü Avrupa Birliği'nin aslında çıkış noktası işte norm üreten aktördü. Yani güya 1957'den beri Avrupa Birliği'nin böyle misyonu vardı ama artık Türkiye şu anda bölgede norm üretiyor ve normatif aktör haline geliyor. Dolayısıyla terörsüz bölgeyi de bu şekilde okumak lazım. Aslında biz bölgedeki insanları, bölgedeki halkları muhafaza etmeye yönelik adım atıyoruz. Onları korumaya yönelik. Yani birincil görevi bu sürecin tabii ki bölgenin güvenliği, bölgesel güvenlik mekanizmalarının oluşturulması. Bölgede bütün halkların, işte Türklerin, Arapların, Kürtlerin, Farsların yani bütün bölge halklarını aslında sahipleniyoruz. Aslında herkes bu yüzden Ankara'ya bakıyor. Ankara'yı bir şekilde daha önemli aktör olarak, norm üreten aktör olarak görüyor. Türkiye burada bakınız bu hamilikten öte bir şey. Yani modern dünyada bunu yapabilecek aktör şu anda halihazırda yok İbrahim Bey. Bunu tespit edebiliriz. Bakın dünyanın farklı bölgelerinde son yaşanan İspanya-Fas gerilimi, İsrail'in bölgedeki adımları, Rusya-Ukrayna savaşı, bütün coğrafya baktığımızda
1: Evet.
0: coğrafyalarda artık norm üreten ve istikrar üreten bir aktör yok. Türkiye tam da bunu yapıyor. Bütün coğrafyasında özellikle gönül coğrafyasında Orta Doğu'da, Türkistan'da, Balkanlar'da, Doğu Akdeniz'de bir norm üretiyor. Yani bu çok kıymetli. Bu
1: Peki.
0: norm üretmek ne demek? Böyle daha basit bir şekilde anlatalım. Bu ülkelerin toprak bütünlüğünü savunuyor. Bu ülkelerin refahını savunuyor. Bu
1: Ki
0: ülkelerin
1: geçmiş
0: yine istikrarını
1: referansları da bu
0: savunuyor.
1: mücadele anlamında çok kuvvetli aslında.
0: Tabii. Yani bu süreci kuvvetlendiriyor. Yani burada mesela Türkiye'nin en önemli buradaki diyelim müttefiklerinden bir tanesi de Katar. Bakınız Katar da şu anda o pozisyona geldi. Mesela Tel Aviv son dönemde Türkiye ile beraber Katar'ı da hedef alıyor.
1: Doğru.
0: Bu enteresan ama net bir şekilde, aleni bir şekilde hedef alıyor. Daha önce tabii ki Katar'ın çünkü İran'la da ilişkileri. Yani dolayısıyla İsrail'in veyahut da diğer emperyalist devletlerin ya da doğrudan Netanyahu'nun terör yönetiminin aslında şu anda panzehri Türkiye'nin adımları. Bakınız, Türkiye'nin teröristik bölge adımı en fazla Tel Aviv'i rahatsız ediyor. Çok fazla sabotaj girişiminde bulundu. Daha önce biliyorsunuz krizler yaşandı. Suriye'de maalesef hala yine Dürziler üzerinden Süveyda'da, yine Dera'da farklı denklem peşinde aslında İsrail. Aslında bakınız İbrahim Bey, şöyle el cümle şöyle anlatalım. Biz onların elindeki kartları aldık. Peki. Biz İsrail'in elindeki kartları tükettik. Bu attığımız adımlarla, özellikle teröristsiz Türkiye ve onun tamamlayıcı unsuru olan teröristsiz bölge misyonumuzla, vizyonumuzla aslında İsrail'in elindeki kartları tükettik. O yüzden bu kadar saldırgan bir politika izliyor İsrail. O yüzden doğrudan Ankara'yı hedef alıyor. O yüzden doğrudan Doğa'yı hedef alıyor. O yüzden Türkiye'nin kurmaya çalıştığı bu istikrar adasını, ki son dönemde Suudi Arabistan'la da böyle bir yakın bir işbirliği söz konusu. Yine Mısır'la ilişkilerimiz düzeldi. Ya çok önemli çünkü şeyde, bölgede Mısır Orta Doğu'nun çok önemli bir aktörü. Yine şunu da ifade edeyim. Lübnan, bakınız Lübnan'a dikkat edelim. Lübnan'daki gelişmeler çok önemli. Biliyorsunuz Güney Kıbrıs Rum Kesimi İstihbarat Başkanı Tizionis Beyrut'a gitti. Onlar Lübnan ve Güney Kıbrıs Rum kesimi arasında Kasım 2025'te yapılan bir deniz yetki alanı anlaşması var. Aslında Lübnan üzerinde şu anda muazzam bir jeopolitik oyunlar oynanıyor. Türkiye bunu sezdi, gördü ve önleyici tedbirler aldı. Lübnan Başbakanı'nın Ankara ziyareti çok kıymetli, bir önemli bir ziyaretti.
1: Ardından da Cumhurbaşkanı aslında geldi zaten.
0: Tabii geldi. Yani dolayısıyla Lübnan burada, bak Lübnan'ı ayrı tutmamız gerekiyor. Çünkü ben bazı analizlere bakıyorum. İşte Suriye, Irak denkleminde analiz ediyorlar ama Lübnan'ı bu işin dışında tutmamız, haricinde tutmamız mümkün değil. Yani Lübnan'daki gelişmeler, evet, aslında tam bir barometre rolünü oynuyor. Lübnan'daki gelişmeler çok önemli. İran da o sahada var.
1: İşte İsrail
0: zaten güneyini işgal etti. Toparlıyorum İbrahim Bey. Ya bu Lübnan konusunu en az Irak ve Suriye kadar işlememiz gerekiyor ki Doğu Akdeniz'deki gelişmelere doğrudan etkiliyor.
1: Peki Sayın Şahin, 2,5 dakikam kaldı. Ukrayna meselesinde biraz konuşalım istiyorum. Dün Karadeniz'de bir RoRo gemisi vuruldu. 22 mürettebattan 13'ü Türk, 4 yaralı var. Ne oluyor? Rusya işte gemiyi biz güvenle limana çektik. Personeli limana çektik, kurtardık diye açıklama yaptı. Bir yandan da Zelenski yeni saldırı talimatları imzaladım diye fotoğraflar paylaşıyor. Ne oluyor şu anda?
2: Yani aslında olan şey biraz da Ukrayna Rusya'yı yormak istiyor. Bence bölgede yeni çatışma alanının çıktığı, işte Hazar Denizi'nde biliyorsunuz bir İran gemisi vurulmuştu. İranlı arayı düzelttiler. Dışişleri Bakanı Arakçı ile görüştü ve bunun tekrar olmayacağını teyit etti ve onlara bir güvence verdi. Fakat Amerika'da kendisinin tam olarak karşısında konumlandığını bildiği İran sahasında Rusya'ya, Ukrayna üzerinden belli mesajlar vermek ve Ukrayna üzerinden Rusya'yı yormaya devam etmek istiyor. Tabii orada bizim de işte teknelerimizin vurulması, bizim de orada mürettebatımızın zarar görmesi, bölgede bir ara bulucu ülke olan Türkiye'ye hadi tarafını seç mesajı mı acaba diye düşünmeden edemiyoruz. Çünkü Ukrayna sahasında biliyorsunuz yıllardan beri Türkiye'ye taraf ol diye baskı yapan bir NATO ve Amerika vardı. Türkiye ise bölgedeki menfaatlerim neyi gerektirirse ben onu yaparım. Rusya ile ilişkilerimi korurum. İşte Zelenski'yi Ankara'ya davet ederim.
1: Bu arada Sayın Şahin, şimdi Rusya'ya giden bir gemi olduğu için, daha doğrusu Rusya'dan çıkan bir gemi olduğu için hemen olağan şüpheyle Ukrayna gibi görünüyor ama hani uzun bacaklarda aklıma geliyor. Başka sabotaj ihtimalleri de bu işlerde aklıma geliyor. Yani işte Kuzey Akım'ın patlatılması meselesi gibi. Hani çok da dikkatli olmak gerekiyor herhalde.
2: Evet, işte zaten Türkiye'nin dış politikasının bence özellikle Hakan Fidan dönemindeki bize verdiği en büyük meyve bu. Yani ani karar alma, bunu sürece yay, izle, doğru yerde doğru müdahaleyi et ki Türkiye Cumhuriyeti atacağı adımları temkinli atsın, doğru atsın ve mesajları da taraflara tam olarak versin. İşte Ukrayna sahasında da Türkiye'nin, peki, pozisyonu taraflara eşit oranda güven verip gerçek bir ara bulucu hüviyetini kazanarak ne NATO'dan tarafa Rusya'nın karşısında bir pozisyon, ne Rusya'nın yanında Ukrayna karşıtı bir pozisyon yürütmek, peki, istiyor. Türkiye'nin pozisyonu bence burada gayet net.
1: Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Halit Hamzoğlu ve akademisyen Doktor Muhammed Masar Şahin bizimleydi. Bir başka yerinde görüşmek üzere efendim. Sağ olun, var olun, hoşça kalın diyorum. Teşekkür ediyorum. Kısacık bir mola rica ediyorum. Birazdan ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikte olacağız.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
3: Otobit'te. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Bu tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
5: Kapattım.
6: Hop, çok yaklaştı. Tamam.
5: Bugünlük yeter mi?
7: Hedefe 500 adım daha var.
6: Hadi tamamlayalım.
8: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
9: Türkiye Sigorta, gücü adım.
5: Yalnız iyi düşünmüşler.
7: Çok iyi düşünmüşler.
10: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: Ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikteyiz. En düşük emekli aylığı alan hak sahiplerinin beklediği haber geldi. Emekliler zamlı maaşlarını 7 Ağustos'ta çekebilecek.
1: Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. Emekli aylığı 23.552 liraya yükseltildi. Farklar 7 Ağustos'ta emeklinin hesabında olacak. Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı netleşmiş, memur ve memur emeklisinin yeni maaşları belirlenmişti. Ancak en düşük emekli aylığı alan hak sahiplerinin maaşları zam tutarlarının altında kalıyordu. Her yıl olduğu gibi AK Parti en düşük emekli aylığı alan vatandaşların mağdur olmaması için harekete geçti. Kanun teklifiyle en düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseltildi. Teklif genel kuruldan geçti. Düzenleme öncesinde en düşük emekli aylığı 20 bin lira olarak uygulanıyordu. Düzenleme ile beraber en düşük emekli aylığı alan hak sahiplerine 3.552 lira zam yapıldı. Peki emekli zamlı maaşını ne zaman alacak? 7 Ağustos'ta en düşük emekli aylığını alan vatandaşlar maaşlarını zamlı çekecek. Temmuz zam farkları da Ağustos maaşına yansıtılacak. Hak sahipleri maaşlarını anlaşmalı oldukları bankalardan çekebilecek.
0: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur'la Vakıfbank arasında kadın ve genç istihdamını güçlendirmek amacıyla istihdama değer işbirliği protokolü imza törenine katıldı. Bakan Işıkhan burada yaptığı konuşmada İşkur'un 2002'den bu yana 5.742.000 gencin ve 5.815.000 kadının işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini söyledi. Kadınlar için İş Pozitif programıyla yaklaşık 2,5 milyon kadının istihdama kazandırıldığını hatırlattı. Bakan Işıkhan, yılbaşında hayata geçirilen Gençliğin Üretim Çağı programıyla da 3 yılda 3 milyon gencin istihdamının hedeflendiğini söyledi. Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, Dünya Bankası fonlarından sağlanan 1,5 milyar avroluk kaynağın 800 milyon avroluk bölümünün kadın ve genç istihdamıyla afet bölgelerine tahsis edildiğini belirtti. Arslan yapılan protokolle 50 bin genç ve 150 bin kadın için istihdam desteği sağlanacağını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Savaşı ile ilgili verdiği mesajlardan sonra piyasalar hareketlendi. Petrol fiyatları haftaya düşüşle başladı. Altın ons fiyatı ise yükselişte. Peki piyasalarda orta ve uzun vadede beklentiler ne?
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında süregelen belirsizlik risk iştahını baskılamaya devam ediyor. Haber akışı

0: fiyatları hem petrol hem altın fiyatları üzerinde belirleyici olmayı sürdürecek.
1: Hürmüz'de 6 aydır aç kapa tarifesi var. Bu durum petrol fiyatlarını dalgalandırıyor. Ancak Trump'ın anlaşmaya göz kırpması petrol fiyatlarını da yönü aşağı çekti.
0: Petrol fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşma umudu olduğu gerekçesiyle yeni ve kapsamlı saldırıları iptal ettiğini duyurmasının ardından düştü.
2: Oynaklık çok yüksek son zamanlarda, bundan bahsedebiliriz. Hafta sonu ABD'nin İran'la aslında savaşı uzatmayacağına yönelik açıklamaları burada petrol tarafında haftaya çok sert bir düşüşle başlamamıza neden oldu. Zaten baktığımız zaman biz Hürmüz Boğazı'nın kapandığı dönemde bile petrol fiyatlarının 100 doları 110 doları çok geçmediğini gördük. Yani daha büyük bir şokla karşılaşmadığımız sürece petrol fiyatlarının zirve noktaları gördüğümüz 100 dolar seviyeleri diyebiliriz.
1: 28 Şubat 2026 ABD-İran-İsrail savaşının çıkmasıyla birlikte piyasalarda denge alt üst oldu. Altın fiyatları neredeyse dibi gördü. Ancak bu hafta ABD ile İran arasındaki gerilimin azalmasıyla altın haftaya yükselişle başladı.
0: Yatırımcılar hafta boyunca ABD-İran hattından gelecek açıklamalara odaklanacak. Jeopolitik risklerin devam etmesi piyasalarda yön arayışını zorlaştırıyor.
2: Altın fiyatlarında da kısa vadeli 3.900-4.000 dolara dip deme ihtimalimiz de artıyor. Şimdi baktığımız zaman petrol fiyatlarının önümüzdeki günlerde anlaşma ihtimaline göre geri çekilmesi tabii ki altın fiyatlarında da yukarı yönlü hareketlere zemin hazırlayacaktır. Bizim beklentimiz burada 4000 dolar ve 4400 ons bazında bir oynaklığın, volatilitenin devam etmesi yönünde. 4400 ons bazında geçilmediği sürece dikkatli olmak gerekiyor.
0: Uzmanlar yatırımcıların agresif pozisyon almaktan kaçınması gerektiğini vurguluyor. Peki altın yatırımcısı bu dalgalı seyirde nasıl konumlanmalı?
2: Yatırımcılara şunu söyleyebilirim. Endişe duyulmamalı. Tabii ki risk iştahı eskisi kadar yüksek olmamalı. Fakat işte yıl başından bu yana %25 düşen bir altın fiyatını düşündüğümüz zaman bugüne geldiğimizde bugünden bir daha aşağıya %25 gibi bir olasılığın ben çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Gram tarafta 5.900-6.000 TL bankalar arası fiyatlamada çok kritik, ciddi rakamlar. Her geri çekilmenin ben bir fırsat doğuracağını düşünüyorum.
3: Ben veda ediyorum. Kaan Yakup Han akşam haberlerinde sizlerle olacak efendim. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri basın

0: Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Topkapı Sarayı'nın eşiğinde duran 3. Ahmet Çeşmesi, İstanbul'un kalbine yazılmış zarif bir mısra gibidir. Lale Devri'nin ince ruhunu taşıyan bu görkemli yapı, mermerlerindeki kıvrımlar ve hat sanatının zarif çizgileriyle suyun sessiz musikisini tamamlar. Çeşmeye yaklaştıkça sanki zamanın ağır adımları duyulur. Her bir kabartma, geçmişin narin bir dokunuşla bugüne uzanan nefesi gibidir. Dört cephesinde açılan zarif pencereler, şehrin sokaklarına şiirli bir serinlik taşır. Çeşmenin kubbesi altında yükselen ince gölge, ziyaretçilerini bir anlığına tarihin dingin kucağına çağırır. Üçüncü Ahmet Çeşmesi, yalnızca bir su mimarisi değil, Osmanlı'nın zarafetle örülmüş hayrat geleneğinin yaşayan bir sembolüdür. Üzerindeki işlemeler, lalenin ince başını suyun kıpırtısına eğmiş halini andırır. Güneş ışığı mermerlere vurduğunda, yapı bir anlığına altın bir tepsi gibi parlar, akşam olduğundaysa şehirle birlikte derin bir sükunete bürünür. Bu çeşme, İstanbul'un ortasında durup geçen yüzyıllara sessizce tanıklık eden bir şiirdir. Suyun, taşın ve insanın ortak hatırasından doğan zarif bir zaman bestesi.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken, onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken, onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken, onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.
2: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
3: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar. 24'te yeni bir haber durağı akşam haberleriyle birlikteyiz. 4 Ağustos gündeminden yansıyan haberlerle birlikte. Ankara bugün bir hayli yoğun. Yüksek Askeri Şura toplantısı vardı. Önemli kararlar alındı. Kim terfi etti, kim emekliye ayrıldı? Bunları aktaracağız elbette ama Ankara'nın bir diğer yoğun trafiği, terörsüz Türkiye çerçeve yasayla ilgili yoğun görüşmeler, istişareler, değerlendirmeler bugün de devam etti. Yarın sabahta AK Parti grubu bilgilendirilecek. Yarın da yine bir takım görüşmeler olacak. Anlaşılan o ki Cuma günü artık mecliste olacak çerçeve yasa teklifi. Peki ne oluyor, ne bitiyor, neler yaşanıyor Ankara'da? Hepsini sırasıyla aktaracağız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında ne olacak sorusunu sık sık soruyoruz. Ne olacak sorusuna bir yanıt aslında. Başkan Trump bir anlaşma olabileceğine dair açıklamalar yapıyordu. İran bunu reddediyordu. Bir görüşme dahi yok diyordu ama son olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan özellikle iki ülke arasındaki açmaz noktalarından bir tanesi Hürmüz Boğazı meselesi. O konuda bir nevi anlaşmaya varıldığını ama henüz bir imza atılmadığını söyledi Rubio. Nedir son bilgiler? Onu da aktaracağız. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem Yeni Parti'de grup toplantıları vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzunca bir sürenin ardından Kılıçdaroğlu ilk kez grup toplantısında konuştu. Yeni Parti'nin de ilk grup toplantısı vardı. Özgür Özel'in açıklamaları vardı. Kim ne dedi, hedeflerinde ne vardı? Onları da anlatacağız. Operasyonsuz, soruşturmasız bir gün geçmiyor. Son dönemde hatırlıyorsunuz. Son olarak Menderes Belediyesi'nde yine 15 gözaltı var. Neyle suçlanıyorlar? Kim ve kimler görevden alındı, alınıyor? Hepsini anlatacağız. Başlayalım.

0: Uzunca bir süredir çalışmalar yürütülüyordu. Nereden baksanız 2 yıldır süren o çalışmalarda artık son noktayı koymak üzere Ankara. Mecliste terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. Gözler çerçeve yasada malum. AK Parti milletvekilleri teklife ilişkin imzalarını tamamladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de düzenlemeye imza attı. Çerçeve yasanın yarın meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.
1: Sizden de bir şey kaçmıyor.
2: Mecliste terörsüz Türkiye mesaisi tam gaz devam ediyor. Önemli bir adım daha atıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çerçeve yasaya imza attı. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme için meclis geri sayımda. Teklif AK Parti'de imzaya açıldı. Milletvekilleri imzalarını tamamladı.
3: Bugün gelir mi ya da yarın?
2: AK Parti MHP ve DEM Parti ile önceki gün görüşmüştü. Bu kez AK Parti'de Abdülhamit Gül CHP'yi ziyaret etti. Gül daha sonra yeni partiden Murat Emir'le de görüştü. Mecliste bu gelişmeler yaşanırken MHP cephesinden teklifle ilgili önemli bir adım atıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yasal düzenlemeye imza attı. Bahçeli'nin imza görüntüleri MHP'nin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Peki düzenleme için süreç nasıl işleyecek? Çerçeve yasanın meclise 5 Ağustos'ta sunulması bekleniyor. Teklifin cuma günü önce komisyona, daha sonra da genel kurula sevk edilerek yasalaşması bekleniyor. Bu arada AK Parti'de 5 Ağustos'ta kapalı grup toplantısı yapılacak. Toplantıda milletvekillerine çerçeve yasa ve genel kurul çalışmaları hakkında bilgi verilecek.
0: Bugün Ankara'nın bir diğer önemli gündem başlığı Yüksek Askeri Şura toplantısıydı. Şura üyelerinin başkentteki ilk adresi Anıtkabir oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaş üyeleri ve kuvvet komutanları ile birlikte atanın huzuruna çıktı.
2: Aslanlı yolda ağır adımlarla yüründü. Atanın mozelesine çelenk bırakıldı. Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş toplantısı öncesi üyelerle birlikte Anıtkabir'deydi. Erdoğan ve beraberindekiler Atatürk'ün mozelesine çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti, Anıtkabir özel defterini imzaladı.
4: Aziz Atatürk, 2026 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurlarınızdayız. Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz Şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
2: Bu yıl yaş toplantısına 3 isim ilk kez katıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk kez Yüksek Askeri Şura'da yer aldı. Bir önceki yaş toplantısında göreve getirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de ilk kez yaş üyeleri arasında yer aldı.
0: Ve sonrasında Yüksek Askeri Şura toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yeni atama yapıldı. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye ayrıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu'nun görev süresi de 1 yıl uzatıldı.
2: Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı. Yüksek Askeri Şura toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında külliyede yapıldı. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi'ne ilişkin emekliye ayırma ve bir üst rütbeye atama işlemleri karara bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla paylaşılan kararlara göre 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 24 generalin görev süreleri 1 yıl, 530 albayın görev süreleri ise 2 yıl uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2026 tarihinden, 61 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi yaş kararıyla 1 yıl uzatıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise değişikliğe gidildi. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Yüksek Askeri Şura toplantısında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Erdoğan Gür Orgeneralliğe, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tüm generaller Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılınç Korgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tüm amiraller Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın Koramiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tüm general Kemal Turan Korgeneralliğe, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller Şükrü Bilir, Mustafa Büyükköroğlu, İsmail Özcan, Şener Kopal, Ahmet Aşık, Bülent Tanrıverdi, Mehmet Açık, Mustafa Yeter, Coşkun Çelik, Ömer Şahin Selvi, Yüksel Kolcu, İsmail Analı ve Hakan Durmaz Pınar tüm generalliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tuğamiraller Erhan Akbayrak, Yücel Darcan, Eren Günay ve Kenan Kaan Türkkan tüm amiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik tüm generalliğe terfi ettirildi. Halen 328 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla 334'e yükseldi.
0: Bugün grup toplantıları da vardı. İlgi çekici detaylarıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yıllar sonra ilk kez mecliste CHP grup kürsüsündeydi. Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Özgür Özel ve

0: Yeni parti vardı. Kamunun parasına el uzatanın elini keseriz ifadesi dikkati çekti.
1: Kim olursa olsun Beytülmal'e el uzattıysa o eli kesip bir tarafa bırakmak zorunda.
2: Kamunun parasına el uzatanın elini keseriz dedi. Yeni partiyi hedef aldı. Eleştirileri sertti.
1: Bizim parayla, pulla, villalarla, arsalarla işimiz yok. Bizim işimiz bir çocuğun sorunu varsa o soruna kilitlenmektir.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yıllar sonra ilk kez mecliste CHP grup kürsüsündeydi. CHP'den kopan yeni partiyi gündemine aldı. CHP'lilerin hesap verebildiğini söyledi. Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yönelik cümleleri dikkati çekti.
1: Bütün CHP'lilerin siyaset anlayışında hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir. Bizden toplumun unuttuğu, medyanın unuttuğu, evlerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz.
2: Kılıçdaroğlu sözü yolsuzluk soruşturmalarına getirdi.
1: Siyasette ahlak olmazsa sorunlar çözülmez. Siyasette dürüstlük olmazsa sorunlar çözülmez. Siyasette ahlakı bir tarafa atıp cebinizi doldurursanız halktan uzaklaşırsınız.
2: CHP Genel Başkanı yeni partiye giden milletvekillerine kapıyı kapatmadı ama Özgür Özel ve yeni partiyi sıradan diye nitelendirdi.
1: Biz düzgün insanlarız, biz temiz insanlarız, biz harama el uzatmayız. Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi devlet kuran partidir, devlet kuran partidir.
0: Ve Kılıçdaroğlu'nun hedefindeki yeni parti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ilk grup toplantısını yaptı. İlk çağrısı CHP'den istifa edip gelin oldu. Ancak CHP'nin içini boşaltma konusunda beklediği reaksiyonu şimdiye kadar alabilmiş değil. Üstüne bir de iddia ettiği o %49 desteğimiz var iddiasından çok uzakta olduğu iki veriyle ortaya çıktı. Hem YP'ye yapılan bağış miktarı hem son anketler Özel'in hayal dünyasında olduğunu gösteren somut çıktılar içeriyor.
1: Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'de siyaset yapanlara açık çağrı yaptı. İstifa edin, yeni partiye katılın mesajı verdi. Zira daha önce 200 belediye başkanı yeni partiye geçecek açıklaması yapılmasına rağmen o beklenen dalgalanma olmadı.
1: Siyaset iddia işidir, evet. Bir iddiayı ortaya koyuyorum. Madem ki siyaset millet içindir, genel başkanın da, partideki siyasetçilerin de kaderi milletin kaderiyle birdir. Milletin yüzü gülmedikçe hiçbirimizin yüzü gülmeyecektir.
3: Başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gibi isimler halen CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam ediyor. Aynı şekilde CHP'den istifa etmesine rağmen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da yeni partiye yelken açmadı ve belli ki Özel'in aklı hala CHP'deydi.
1: Bundan sonraki yaşamlarında mutluluklar, sağlık, huzur diliyorum ve kendisine Cumhuriyet, kendisine yeni parti grubu olarak bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Gülme. Gülme, olur o kadar. Olur o kadar. İlk günün günahı olmaz.
3: Zira her ne kadar Özel çıtayı yüksekten açıyor, yeni partinin neredeyse tek başına iktidar olma yolunda olduğunu iddia ediyor olsa da belli ki zihninin gerisinde başka hesaplar var.
4: Şu anda yeni partide oy veririm, vereceğim diyenler ve verebilirim diyenlerin toplamı en az %49, en az gösteren de AK Parti'ye en yakın ankette 49. %62'ye kadar varıyor.
3: Şimdi burada bir hesap yapmak gerekiyor. Zira %49 demek kabataslak 27 milyon kişinin oyunu almak anlamına geliyor. Bu da gerçek anlamda büyük bir teveccüh ve heyecan dalgası oluşturmalı. Oysa yeni partinin açtığı bağış kampanyası, yeni parti medyasındaki çağrı ve teşviklere rağmen 5 günde toplanan bağış miktarı 240 milyon lirada kaldı. 113.678 kişi yeni partiye bağış yaptı. Bu para Ahbap Derneği'nde Haluk Levent'in kumarda ezdiği iddia edilen

0: paranın neredeyse çeyreğine denk geliyor. Yani millet ahbaba milyarlarca lira bağış yaparken yeni partiye oy veririm ama para vermem demiş.
1: Bu pazar seçim olsa peki 3 dakika daha alayım da en sona koydum. Şöyle bir şey çıkıyor. Yeni Parti şu anda %16.6 olarak gerçekleşmiş gözüküyor.
0: Areda Survey'in son anketine göre Yeni Parti'nin oy oranı estirilen bunca rüzgara rağmen %16,6 civarında. Eriyip bitti, tarihe karıştı diye lanse edilen CHP'nin oy oranı ise %12,2. Ancak unutmamak gerekir ki taş yerinde ağırdır misali yeni parti için estirilen rüzgar da zamanla dinebilir. Bu yüzden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in siyaset çizgisini iyi tartıp dizayn etmesinde fayda var. Çünkü mezar başında rakı içen, cami avlusunda abdest videosu veren ancak laik ataktan korkup geri vites yapan bir lider milleti arkasından ne kadar sürükleyebilir sorusu ortada duruyor.
2: Ben vakit namazı kılmam ama cuma kılarım. Bayram namazı kaçırmam.
0: Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
3: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde CHP'li Menderes Belediyesi'nde rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğinden neden olma suçlarını örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 15 kişi gözaltına alındı. Ayrıca WhatsApp konuşmalarında kirli çarkın tüm detayları ortaya çıktı. Hatta CHP'li Başkan Çiçek'le sevgilisi arasındaki konuşma belediyenin nasıl sömürüldüğünü ve rüşvet ağına alet edildiğini ortaya koydu.
4: CHP'li Menderes Belediye Başkanı rüşvetten kazandığı paraların fotoğrafını sevgilisine attı. Sadece paraların fotoğrafını göndermedi. O yazışmalarda rüşvet aldığını açık açık yazdı. Soruşturmada elde edilen delillerle kirli rüşvet çarkı ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada CHP'li Menderes Belediyesi'nde yaşanan usulsüzlükler bir kişinin yaptığı ihbarla başladı. Soruşturma kapsamında usulsüzlüklerin belirlenmesi amacıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bilirkişi heyeti görevlendirildi. Aslında rüşvet çarkını ortaya çıkarmak hiç de zor olmadı. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sosyal medyaya yansıyan yazışmalarında örgütlü olarak rüşvet suçunu diğer şüphelilerle birlikte işlediği açıkça görüldü.
5: Merak etme bebeğim, müteahhitlere sorun çıkaran rüzgar. Parayı da alan kendisi. Ben ondan alıyorum. Müteahhitle muhatap olmuyorum bebeğim. Ama 2 milyon alıyorsa bana 1 milyon aldım diyor. Ben biliyorum ama sesimi çıkarmıyorum. Yarısını alıp salağa yatıyorum. Yanarsa kendisi yanar bebeğim.
6: Canım sen yine de çok dikkatli ol, rüzgarda şeytan.
5: Yapabileceğim bir şey yok bebeğim. Kendim gidip adamlardan rüşvet alacak değilim. Mecbur bunların üzerinden alıyorum. Artık ne getirirse onu almak zorundayım.
4: CHP'li Menderes Belediye Başkanı Çiçek tüm rüşvet itiraflarını sevgilisiyle yaptığı yazışmalarda gösterdi. Hatta o itiraflardan birinde rüşveti şoför aracılığıyla aldığını da yazdı.
6: Aşkım sen yine de dikkat et lütfen. Alırken verirken dikkat et. Video çekmesinler. Kimseye güvenme.
5: Sen merak etme bebeğim. Herkes beni saf zannediyor. Geçenlerde Rüzgar birkaç iş adamından para aldı. Benim payıma düşeni almadım. Şoförüm Tolga'ya aldırttım. Ben kendimi almıyorum. Tolga'nın üzerinden alıyorum.
6: Aşkım ama şoförün o da çıkarsa yine patlarsın canım.
5: Bebeğim korkma ben hallederim. Tolga'nın üstüne atar geçerim. Beni patlatırsa ben herkesi patlatırım.
4: Farklı tarihlerde yapılan yazışmaların neredeyse tamamının dönen rüşvet çarkı üzerinden yapıldığı görüldü. Sevgilisinin tavsiyesi ise sen cebini doldurmaya bak oldu.
5: Hepsi birbirinden pislik. Bunlardan bir dahaki dönem kurtulmam lazım.
6: Aşkım bir dahaki dönemi aklından çıkar. Olursan sürpriz olur. Olamama ihtimalini göz önünde bulundur ve cebini doldurmaya bak.
5: Ben de onu yapıyorum aşkım.
4: Soruşturma dosyası kapsamında Menderes ilçesindeki bir yapının proje evrakının da sahte olarak düzenlendiği bilirkişi heyeti tarafından raporlandı. Bilirkişi heyeti saha araştırmaları ve fiziki ve dijital incelemeleri tamamladı. Savcılık soruşturma için düğmeye bastı. 16 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sabah saatlerinde Menderes, Karabağlar ve Konak ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 15 kişi gözaltına alındı.
2: Ben İlkay Çiçek.
3: Gazeteci Tahir Sarıkaya hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sarıkaya, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma dosyasında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para giriş ve çıkışları tespit edildiği, bu para hareketlerinin bir bölümünün kripto para hesaplarına aktarıldığının belirlendiği bilgisi yer aldı. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun koordinesinde sürdürülen soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda adli sürecin devam ettiği öğrenildi. Tahir Sarıkaya'nın adliyedeki savcılık ifadesi şu dakikalarda devam ediyor.

0: Dünya Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o müzakere çıkmazını yakından izliyor. Piyasalar da öyle. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump İran'la görüştüklerini söylerken Tahran ise bu iddiayı reddediyor. Trump İran'ı ikiyüzlükle suçluyor. Bu müzakerelerin Tahran yönetimi için son şans olduğunu vurguluyor. Hürmüz Boğazı'ndaki hakimiyet inatlaşması da sürüyor bir yandan. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio yakında Hürmüz Anlaşması'nın olabileceğini belirtti.
1: Dünyanın gözü bir kez daha ABD-İran arasındaki müzakere çıkmazına çevrildi. İran, müzakerelerin başlayacağı yönündeki açıklamaları yalanlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ı ikiyüzlü olmakla suçladı. Trump Truth Social hesabından paylaşımda bulundu. İran'ın önce ABD ile görüşmek için kendilerine yalvardığını hatırlattı. Sonra ise kamuoyu önünde sadece Uman'la görüştüklerini ifade ederek tutarsız davrandığını savundu. İran yönetimi inanılmaz derecede ikiyüzlü. Bir görüşme talep ediyorlar, hatta yalvarıyorlar. Görüşmeler başlıyor ve yakın gelecekte de yenileri planlanıyor. Sonra da açıkça ve gururla ABD ile hiçbir görüşme yapmadıklarını, hiçbir şeyin konuşulmadığını ve sadece Uman'la müzakere ettiklerini söylüyorlar dedi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin olaraksa kontrolün ABD'de olduğunu söyledi. Trump, biz istemedikçe İran'a hiçbir şey ulaşamaz. Anlaşma ya da tam teslimiyet sağlanmadıkça da hiçbir şey geçemez ifadelerini kullandı. Trump, Oval Ofis'te düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninde de İran gündemini değerlendirdi. Bunun Tahran için son şans olduğunu söyledi.
2: Şu anda İran'ın talebi üzerine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve diğer ülkelerin de desteklediği görüşmeleri yürütüyoruz. Bu onların iyi bir anlaşma yapması için son şansı.
1: ABD Başkanı'nın açıklamasına göre söz konusu ülkelerden kendisine saldırıları durdurması çağrısı gelmişti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük saldırılardan birine başlamaya hazır olduklarını söyleyen Trump, gelen telefonlarla saldırıları durdurma kararı aldığını belirtti.
2: İran'ın başını kesmeden önce ona son bir şans daha vermek istiyorum. Umarım aklı selim davranırlar. Bakalım neler olacak.
1: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran'daki gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu. Boğazın açık olduğunu ifade etti.
3: Boğazlar açık. Boğazlardan gemiler geçiyor. Şu anda boğazlardan petrol geçiyor.
1: Rubio görüşmelerin iyiye gittiğini söyledi. Yakında bir anlaşmanın olabileceğini belirtti.
3: Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildi. Ancak henüz nihai bir anlaşmaya varılmadı. Çok yakında bir anlaşmaya varılacağını umuyoruz.
1: Tartışmalı konulardan olan Hürmüz Boğazı'nın kontrolü için İran'dan da iddialar var. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin deniz ablukası ve saldırıları devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın mevcut durumunda bir değişiklik olmayacak demişti. İran İstişare Konseyi üyesi General Muhsin Rızai, olası anlaşma için ABD'nin tavrının değişmesi gerektiğini söyledi. Boğaz'da ikinci koridora izin vermeyeceklerini belirtti.
4: Hiçbir şekilde Hürmüz Boğazı'ndaki ikinci koridora izin vermeyeceğiz. İkinci koridorun açılmasına izin vermeyeceğiz. Savaş gemileri konuşlandırsalar bile onları hedef alacağız.
1: Gerilimin sürdüğü Boğaz'da Uman açıklarında bir kargo gemisi şüpheli saldırıya uğradı. Geminin tanımlanamayan bir mühimmatla vurulduğu kaydedildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü duyuruldu. Bir savaş, bir müzakere diyen Trump'ın seçenekleri daralıyor.

0: ABD basınına göre ABD Merkez Komutanlığı duruma müdahale etti. Üst düzey bir subay geniş bir askeri analiz grubuna mail attı. Gönderilen mesajda İran'a baskı yapmak ve onu cezalandırmak için yeni, yaratıcı ve alışılmadık yollar arıyoruz ifadeleri yer aldı. ABD askeri yetkililerin İran'la nasıl başa çıkılacağına ilişkin yeni fikirler istediği öne sürüldü.
1: İsrail ordusunun ve işgalci İsraillilerin Batı Şeria'daki zulmü sürerken Gazze'de ise ateşkese rağmen saldırılar devam etti. Bir aracın hedef alındığı saldırıda iki kişi şehit oldu. Bölgede insani kriz de artıyor. Soykırımcı İsrail, Hamas silah bırakmadan Gazze'den çekilmeyeceğini belirtiyor.
0: Abluka altındaki Gazze'de insani kriz derinleşiyor. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Hamas anlaşmanın ikinci aşamasına bağlı kalırken İsrail şart koşuyor. Bölgedeki zulüm dinmiyor. Şehitlerin sayısı her geçen gün artıyor. 2023'ten bu yana saldırıları sürdüren İsrail'in katliamlarında hayatını kaybedenlerin naaşlarına ulaşmaksa hala güç. Gerekli ekipmanların azlığı sebebiyle cenazelerine henüz yeni ulaşılan 112 Filistinli'ye veda edildi. Toplu cenaze töreni düzenlendi. Naaşlar Filistin bayraklarına sarılarak omuzlarda taşındı. Reşit Caddesi'nde seyir halindeki bir araç hedef alındı. Saldırı sonucu araçta yangın çıktı. Şehitler ve yaralıların olduğu bildirildi. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre artan İsrail saldırılarında sadece Temmuz ayında 150'den fazla Filistinli şehit oldu. Gazze'de sivil kayıplara neden olan ve uluslararası hukuku açıkça ihlal eden soykırımcı İsrail'e tepkiler geldi. Türkiye, Mısır ve Katar ortak açıklama yaptı. İsrail'in ihlalleri şiddetle kınandı. Filistin Devlet Başkanlığı da İsrail'in ateşkes anlaşmasının uygulanmasını engellemeye çalıştığını vurguladı. Hamas, Gazze'de ikinci aşamaya ilişkin mutabakata bağlı olduğunu söylerken İsrail'den de resmi açıklama geldi. Gazze Barış Kurulu ile İsrail Başbakanı Netanyahu görüştü. Yapılan açıklamaya göre İsrail ile Gazze Barış Kurulu'nun nihai hedefleri konusunda ortak bir anlayışa sahip. İsrail ordusununsa sarı hattın ötesine çekilmek ancak silahların tamamen devre dışı bırakılmasından sonra gerçekleşecek. İsrail'de anlaşmanın ikinci aşaması için güvenlik kabinesi de toplanacaktı. Bir süre sonra ise güvenlik kabinesi toplantısının iptal edildiği açıklandı. Öte yandan bölgedeki insani kriz derinleşiyor. 3 yıldır okullarından uzak kalan Filistinli çocuklar imkansızlıklara rağmen eğitimlerine geri dönmeye çalışıyor. Yeniden kalem tutmaya çalışan çocuklar eğitim çadırlarında da ölüm ve yaralanma tehlikesiyle karşı karşıya. 11 yaşındaki Halit El Erşam İsrail saldırısı sonucu kalem tutamaz hale geldi.
2: Sınıfta oturduk. Bize yazın dediler. Yazmaya başladık. Derken bir şey geldi. Elime çarptı. Taş sandım. Elimin içi yanıyordu. Ne olduğunu anlamadım. Baktım, sınıftakilerin hepsi kaçışıyordu.
0: Halit 3 yılın ardından ilk kez eğitim alabilmişti. Eğitimin ilk gününde İsrail kurşunları ile kalem tuttuğu elinden yaralandı.
2: Elime kurşun gelmesine benim ne günahım var? Sadece eğitim almak, ders çalışacağım bir çadır okul bulmak istediğim için elime kurşun geldi. Benim suçum neydi?
0: Halit imkansızlıkların acı zorluğunu da dile getirdi.
2: Zaten çadırda yaşıyoruz. Doğru düzgün bir okulumuz da yok. Eğitimimizi çadırlarda almaya çalışıyoruz. Bir çocuk eğitim çadırına giderken neden elinden vurulsun?
0: İsrail ablukası Gazze'de sağlık sistemini çökme noktasına getirdi. Bölgede ilaç krizi de derinleşiyor. Birçok hastanın tedavisi risk altında. İnsani yardım girişlerinin kısıtlanmasıyla tıbbi malzemeler bölgeye ulaşamıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaşananları sessiz felaket olarak tanımlıyor. Zulüm Batı Şeria'da da sürüyor. Temmuz ayında işgal altındaki bölgede İsrail ordusuyla işgalci İsrailliler, Filistinliler ve mülklerine 2256 saldırı gerçekleştirdi. Bir saldırı da Nablus'un güneyinde gerçekleşti. Calut ve Telfit köyleri arasında bulunan evler hedef alındı. Saldırganlar bölgede park halindeki 3 aracı ateşe verdi. Araçlar tamamen yandı.
1: Türkiye'nin Filistin meselesindeki lider rolü İsrail'i rahatsız ediyor. Anlaşmanın gündeme geldiği bu günlerde İsrail medyasında Türkiye'ye dair yeni bir iddia gündeme taşındı. Ankara ile Doha'nın Kahire'de kapalı kapılar ardında bir toplantı planladığı iddia ediliyor.
3: ומצרים, מדינות

0: תוספות וגם
1: İsrail televizyonunda gündem Türkiye. Bir programa katılan İsrailli uzman Ankara'nın Kahire planı olduğunu öne sürdü. Perde arkasına dair çarpıcı ifadeler kullandı.

0: bulundu.
1: ABD, Mısır, Türkiye ve Katar'ın katılımıyla Kahire'de bir toplantı düzenleniyor. Amaç, anlaşmayı uygulaması için İsrail'e baskı yapmak. Ancak Benjamin Netanyahu liderliğindeki sağcı hükümetin Ekim ayı sonundaki seçimlere kadar bu planı hayata geçirmeyeceğinden endişe ediliyor.
0: Konuşmasının ilerleyen dakikalarında Türkiye'yi de işaret etti. İsrailli uzman, Türkiye ve Katar'ın perde arkasında diplomatik temasları sürdürdüğünü iddia etti. Bu girişimlerin anlaşma sürecini ilerletmeyi hedeflediğini savundu.
1: Siyasetçilerin açıklamaları beni heyecanlandırmıyor. Asıl plan Trump'a gitmek. Türkiye ve Katar topu İsrail'in sahasına atmak için bu anlaşmayı kapalı kapılar ardında pişirdi.
0: Ben Menahem, Ankara ile Doha'nın Kahire'de bir toplantı düzenlemeyi planladığını öne sürdü. İsrail uzmanına göre toplantının ardından Washington'a gidilecek, İsrail'in anlaşmayı uygulaması yönünde Amerika yönetiminin devreye girmesi istenecek. İsrailli uzman Hamas'ın olası silahsızlanma sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. İsrail'de oluşan iyimser havanın yanlış olduğunu ve buna katılmadığını söyledi. Hamas'ın tamamen silahsızlanacağına inanmadığını dile getirdi. Gazze'de yürütüldüğü öne sürülen hazırlıklara rağmen sürecin beklendiği gibi ilerleyemeyebileceğini savundu.
2: Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türk demografik yapısını değiştirme ve sınır hattındaki nüfus erimesini durdurma planı hüsranla sonuçlandı. Atina yönetiminin Türk sınırına yerleşecek ailelere vaat ettiği 10 bin avroluk teşvik programı tam bir fiyaskoya dönüştü. Yapılan 600 başvurunun %90'ı sahte veya eksik çıkınca sadece 2 kişiye onay verilebildi. Sınır bölgeleri hızla boşalırken paniğe kapılan Yunan hükümeti çareyi, kuralları esnetmekte arıyor.
0: Yunanistan Lozan Antlaşması'na uymuyor. Batı Trakya'daki Türk azınlığın kimliğini tanımıyor. Bölgede Yunan nüfusunu artırmak için girişimlerde bulundular. Ancak bu proje deyim yerinde ise ölü doğdu. Atina yönetimi Türkiye sınırındaki nüfus kaybını durdurmak amacıyla bölgeye taşınacak ailelere 10 bin avroya kadar hibe verilmesini öngören bir pilot uygulama başlatmıştı. Ancak Tanea gazetesinin haberine göre program tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Teşvikten yararlanmak için yapılan 600 başvurunun %90'ından fazlasında eksik veya gerçeğe aykırı bilgi tespit edildi. Yetkililer onca başvuru arasından yalnızca 2 ailenin onay alabildiğini açıkladı. Pilot uygulamanın başarısız olması üzerine strateji değiştiren Yunan hükümeti, başvuru şartlarını hafifletip taşınma desteğinin yarısını peşin ödemeyi planlıyor. Yeni programın Kastoria, Seres, Florina, Kilkis, Pella ve Drama illerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor. Yunanistan'ın sınır bölgelerindeki demografik krizi ise giderek derinleşiyor. Demografik Araştırmalar Enstitüsü'nün verilerine göre, ülkede 2010 yılından bu yana ölüm oranları doğum oranlarını geçmiş durumda. En büyük nüfus kaybı da sınır hatlarında yaşanıyor. Türkiye sınırında bulunan Kum Çiftliği Belediyesi, ilçenin sadece 2011-2021 yılları arasında 6 bin, son birkaç yılda ise 2 bin kişi daha kaybederek adeta eridiğini açıkladı.
2: Türkiye, COP31'e ev sahipliği sürecinde hazırlıklarını hızlandırıyor. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı programda önemli mesajlar verdi. Kurum hedeflerinin COP31'i söylemden uygulamaya geçen bir COP haline getirmek olduğunu vurguladı. Atık artış hızı artık yarıya inmeli dedi.
3: Hedefimiz COP31'i artık söylemden uygulamaya, icraata geçirmek ve kopu, uygulama kopu haline getirmektir.
4: Türkiye'nin ev sahipliği sürecine yönelik hazırlıkları ve COP31 kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yenilikleri anlattı. Atık artış hızı artık yarıya inmeli dedi.
3: Bu kapsamda 10 eylem gündemi başlığı içerisinde 2035 yılına kadar elektriğin küresel nihai enerji talebinin payını %35'e çıkartılması hedefi, ki bu elektrifikasyonun %35 yapılması bir diğer anlamıyla hemen hemen bütün sektörleri ilgilendiriyor. Yani üniversitelerimizdeki bütün bölümleri ilgilendiren konular bunlar. Atık artış hızını yarı yarıya indirilmesi ve bina sektöründeki yine enerji yoğunluğunun en az %25 azaltılması gibi somut hedefleri eylem gündemine taşıdı.
4: COP31

0: Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen COP31 yolunda bilim diplomasisi, akademi lansmanı programında açıklamalarda bulundu. Bilimsel çalışmaların iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir yere sahip olduğunu belirtti, ekledi.
1: Sizlerden beklentimiz gerçekten büyük. Üniversitelerimiz COP31'e katkısını, Türkiye'nin uluslararası gücünü büyütecek bir istikbal yatırımı olarak biz de görüyoruz, değerlendiriyoruz. COP31 başkanlığımızın, ülkemizin imkanlarını aynı hedef etrafında buluşturmak istiyoruz.
0: Bakan kurum, akademik çevrelerin sürece katkısının artırılmasına yönelik adımların önemine de değindi.
1: Her üniversitede aynı laboratuvar olsun, her üniversitede aynı araştırma olsun anlayışından ortak çalışma kültürüyle ortak projeler geliştirebilir ve genç bilim insanlarımızın fikirlerini araştırma projelerine çevirmemiz ve bunları da patentlere ve girişimlere dönüştürmemiz çok kıymetli diye düşünüyorum. Öncelikli alanlarda ortak proje çağrıları ve yine pilot uygulamalar başlatabilir. Üniversitelerimizi, kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve uluslararası finans kuruluşlarıyla buluşturabiliriz.
2: Kayseri'de yolcu otobüsünün devrildiği trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Kaza anını çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıt altına aldı.
3: Kendi imkanlarımıza çıktık camdan, kendi imkanlarımıza çıktık.
4: Önce aydınlatma direğine çarptı, sonra kontrolden çıkarak devrildi. Yolcu otobüsü kazası Niğde-Kayseri Karayolu'nun Saraycık Mahallesi mevkiinde yaşandı. Hatay'dan Giresun'a seyreden yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada otobüs önce aydınlatma direğine çarptı, ardından devrildi. Kaza anında yolu toz bulutu kaplarken karşı yönden gelen araç sürücüleri büyük bir facianın eşiğinden döndü.
5: Hız yapıyordu, çok virajlarda da bayağı hızlı girdi. O yüzden denge, bir de şoför uyur gibi falan yaptı, bir anda devrildi yani.
4: Kazayı gören çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
6: Otobüs dolu muydu?
7: Doluydu, fulldü daha tabii.
4: Kazada yolculardan Gülümser Olgun hayatını kaybetti. İkisi ağır, 22 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
8: Mavi, Allah razı olsun. 1 saat, 2 saat önceden kemerlerinizi takın dedi. Yasa zorunluluk dedi. Kemerlerimizi taktık, o bizi kurtardı.
5: Abi, emniyet kemeri sayesinde kurtulduk, yoksa gidiyorduk yani.
4: Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.
2: Hatay'da ise kum yüklü bir kamyon yokuşu tırmandığı sırada kontrolden çıktı. Tonlarca ağırlığındaki araç bir apartmanın bahçesine uçtu. O sırada bahçede incir toplayan 65 yaşındaki kadın geri kayan kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.
9: Kamyon yokuşu çıkamadı, kontrolden çıkıp bahçeye uçtu.
10: Ben geri kaydı, annemin üzerine geldim.
9: Hatay'ın Defne ilçesinde kum yüklü bir kamyonun yokuş çıktığı sırada sürücünün kontrolünden çıkarak geri kayması sonucu facia yaşandı. Durdurulamayan kamyon bir apartmanın bahçesine uçtu.
10: Daha sonra kayıyor, annemin üzerine geliyor. Alt taraftaki yola düşüyor, annemin üzerine.
9: Kaza anında bahçede incir toplayan 10 çocuk annesi 65 yaşındaki Sakine Altınöz kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada kamyonun altında sıkışarak hayatını kaybeden Altınöz'ün cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
10: Burada torunlar top oynuyor. Yani o çocukların üzerine de gelebilirdi. Bunun hesabını kim verecek?
9: Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Mersin'de aile içi tartışma kısa süre içerisinde silahlı kavgaya dönüştü. Silahlardan çıkan kurşun evinin balkonunda kavgayı izleyen bir kişinin ölümüne neden oldu. Mersin'in Akdeniz ilçesinde aile bireyleri arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü, silahlı kavgaya dönüştü. Harbede sırasında açılan ateşte tabancadan çıkan kurşunlardan biri evinin balkonunda yaşananları izleyen 31 yaşındaki İsmail Karaduman'a isabet etti. ağır yaralanan Karaduman

0: sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kara Duman hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelileri olduğu belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. İstanbul'da bir aile çocuklarının havuzda geçireceği mutlu bir günü hayal ediyordu ama birkaç saniye içinde her şey kabusa dönüştü. 5 yaşındaki Karan oyun oynarken sırtına isabet eden havalı tüfek mermisiyle yaralandı. Akciğeri parçalandı. Kurşun kalbinin hemen yanında durdu. Minik çocuk tam 16 gün yaşam savaşı verdi. Şimdi ise ailesi ikinci bir ameliyatı bekliyor.
1: Ne kavga vardı ne de tartışma. Küçük bir çocuk sadece havuzda oyun oynuyordu. Tam o sırada çığlıklar yükseldi. 5 yaşındaki Karan Aydınlısoy arkadaşının evinin bahçesindeki havuzda ikizi ve sınıf arkadaşıyla oynarken sırtına havalı tüfek mermisi isabet etti. Kurşun küçük bedenini delip geçti. Akciğeri parçalandı. Kalbinin hemen yanında kaldı. Babası saniyeler içinde oğlunu kucağına alıp hastaneye koştu. Doktorların verdiği haberse aileyi ikinci kez yıktı. Kurşun milimlerle ifade edilen hayati bir noktaya saplanmıştı.
2: Nasıl biliyor musun? Bence kimse senin kadar... Bu kadar güzel kahramanlık yapamaz.
1: Karan 16 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Bugün hayatta. Ama tehlike henüz geçmiş değil. Doktorlar kurşunun çıkarılması için yapılacak ameliyatın çok riskli olduğunu söylüyor.
3: Bir anne olarak canım çok yanıyor. Çocuğumu yaşatabilmem için hangi kararı vermem çok belirsiz. Bilmiyorum, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ama çocuğum için... En iyisi hangisi ise tabii ki o olsun istiyorum. Sadece Karan değil, öbür kardeşi ikizi de tabii ki o da psikolojik olarak çok kötü durumda. Karan kendisi de öyle. Karan devamlı söylediği şey, anne neden bana ateş ettiler? Kalbim sıkışıyor. Ama istiyorum ki gerçekten adalet... Yani yerini bulsun istiyorum.
1: Soruşturmada karşı villada ateş edildiği belirlenen havalı tüfeği kullandığı öne sürülen 17 yaşındaki şüpheli ise tutuklandı. Aile ise bunun bir kaza olmadığı görüşünde. Babacan Aydınlısoy olayın hedef gözetilerek gerçekleştiğine inandıklarını belirterek sorumluların en ağır cezayı almasını istedi.
4: Biz bu olayın kesinlikle kasıtlı olarak yapıldığına inanıyoruz. Bu sebeple en ağır cezayı almasını istiyoruz. Hem sorumluların hem de bu şahsın.
1: Olayla ilgili adli süreç sürerken Karan'ın küçük bedenindeki kurşun hala yerinde duruyor. Ailenin gözü şimdi hem yapılacak kritik ameliyatta hem de mahkemeden çıkacak kararda.
2: Sen harikasın. Bir tanem.
0: Sivas'ta 5 görme engelli vatandaşın halk otobüsüne binmeleri... Otobüs şoförünü rahatsız etti. İddiaya göre şoför ücretsiz ulaşım haklarını kullanmak isteyen engelli yolcularla tartıştı. Otobüsteki diğer yolcuların da duruma tepki göstermesi üzerine şoför gitmiyorum o zaman diyerek otobüsü yol ortasında durdurdu. Diğer yolcuları da mağdur etti.
5: Neyi haram ediyorsun abi şu an bize? 5 tane görme engelli otobüse bindi diye bunun neyini haram ediyorsun?
6: Otobüse bindiler, yolculuk yapmak isterken gördükleri tepki karşısında neye uğradıklarını şaşırdılar.
5: Daha beter olun demek ne demek ya? Yok öyle bir dünya.
6: Sivas'ta iddiaya göre 5 görme engelli vatandaş toplu taşımayı kullanmak istedi ve otobüse bindi. Ancak iddia o ki otobüs şoförünün sözlü saldırısına, tehditlerine maruz kaldılar. Bunun sebebi ise vatandaşların ücretsiz ulaşım haklarını kullanmak istemeleriydi.
5: Ben Türkiye'de her yerde böyle gezebiliyorsam Sivas'ta da gezebilirim. Sivas'ta bu Türkiye'nin bir memleketi.
6: Görgü tanıklarının iddialarına göre şoför polis çağıracağım diyerek engelli vatandaşları korkutmaya da çalıştı. Öte yandan şoför otobüsü yol ortasında 5 dakika bekletti. Gitmiyorum o zaman diyerek bir de seferi aksattı.
5: Daha beter olun demek ne demek ya? Yok öyle bir dünya.
6: O görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine birçok kişi şoföre tepki gösterirken, belediye yetkilileri de harekete geçerek

0: şoför hakkında inceleme başlattı.
1: Ben Türkiye'de her yerde böyle gezebiliyorsam Sivas'ta da gezebilirim. Sivas'ta bu Türkiye'nin bir memleketi.
2: Efendim, plastik atık yalnızca çevreyi değil, ekonomiyi ve halk sağlığını da tehdit eden küresel bir sorun. Sıfır Atık Vakfı'nın hazırladığı plastik atık raporu Türkiye'nin plastik kirliliğiyle mücadelesinde izlenecek yol haritasını ortaya koydu. Toplantıda hem raporun çarpıcı verileri açıklandı, hem İstanbul'un sıfır atık başkenti olmasına yönelik hedefler ve yeni yol haritası duyuruldu.
3: Eğer üretim biçimimizi değiştirmez, tüketim alışkanlıklarımızı dönüştürmez ve atıkları kaynağında azaltmazsak gelecekte çocuklarımız doğadan miras değil plastik devralacak. Biz buna razı değiliz.
4: Dünyada hızla artan plastik tüketimi ve plastik atıkların doğaya verdiği zarar her geçen gün daha büyük bir çevre krizine dönüşüyor. Sıfır Atık Vakfı tarafından hazırlanan plastik atık raporu da bu tabloyu sayılarla ortaya koydu.
5: Sıfır atık meselesi, çevre meselesi de sadece milli güvenlik değil, dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesidir. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin koyduğu bu vizyon, Türkiye'den dünyaya yayıldı. Sıfır Atık Vakfımızla birlikte bu çalışmaları olabildiğince en kılcal kanallara, damarlara kadar yaymak istiyoruz.
4: Türkiye'de kişi başına düşen plastik atık miktarının dünya ortalamasının %44 üzerinde olduğuna dikkat çekilen toplantıda, tek kullanımlık plastiklerin azaltılması, geri dönüşüm altyapısının güçlendirilmesi ve atık yönetiminin iyileştirilmesine yönelik öneriler paylaşıldı.
3: Ürün tasarımlarını, ayrı toplama sistemlerinin güçlendirilmesini, dijital izlenebilirliği, nitelikli geri dönüşümü, bağımsız veri altyapısının kurulmasını, nehir, göl ve kıyılarımızın düzenli olarak izlenmesini ve plastik atık ithalatının kalite ile risk esasına göre yeniden yapılandırılmasını önermektedir.
4: Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, İstanbul'u sıfır atığın başkenti haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, bu kapsamda yeni koordinasyon mekanizmaları, uluslararası organizasyonlar ve eğitim projelerinin hayata geçirileceğini söyledi.
3: İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapmayla alakalı bir vizyonumuz var, bir irademiz var. İnşallah yakın zamanda İstanbul'un bir dönüşüm merkezi haline gelmesini istiyoruz. Özellikle plastik üreticilerinin de dahil olmak üzere dönüşeceği, dünyada biyobozulur ve dönüştürülebilir ürünlerin üretildiği bir bölge haline getirmek istiyoruz.
4: Çevre meselesinin artık yalnızca bir çevre politikası değil, dünyanın ortak geleceğini ilgilendiren en önemli sorunlardan biri olduğunu vurgulayan İstanbul Valisi Davut Gül, sıfır atık hareketinin eğitim kurumları ve sivil toplumun desteğiyle daha da güçleneceğini ifade etti.
5: Sıfır atık toplumda karşılık bulacaksa 170 bin öğretmenimizin rehberliğinde, üniversitelerimizde, okullarımızda, 20 binin üzerinde sivil toplum kuruluşumuzda ve İstanbul'un köklü medeniyet kodlarında karşılık bulacaktır.
4: Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, 31 Ağustos 1 Eylül tarihlerinde plastik atık konusunda geniş katılımlı bir çalıştay düzenleneceğini açıkladı.
3: 31 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yine yakın tarihimizin en büyük plastik atık ve atık çalıştayını düzenleyeceğiz. Bu çalıştayda bizim bahsettiğimiz bütün sorunların çözüm yollarını arayacağız ve önümüzdeki 5, 10, 15 ve 30 yıllık planları biz tartışacağız.
2: Efendim, Terörsüz Türkiye çerçeve taslağıyla, yasasıyla alakalı gelişmeler Ankara'da bir yandan devam ediyor. Tabii durum netleşiyor. Nedir netleşen? Şimdi öncelikle şöyle söyleyelim. Yarın çerçeve kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Ne zaman? Saat 10'da. Tabii bu sunumla birlikte hem AK Parti hem MHP heyeti, grup başkan vekilleri tahmin ediyoruz, ortak bir açıklamada yapacaklar teklifte yer alanlara dair. Ayrıca yarın AK Parti'ye de AK Partili milletvekillerine de yine teklife dair değerlendirmeler yapılacak. Teklife dair kapalı bir oturum gerçekleştirecek, bir tür bilgilendirme ve istişare toplantısı şeklinde olacaktır. Ayrıca yarın İYİ Parti ile de yine aynı konuya dair bir görüşme yapması bekleniyor AK Parti'nin. Tabii imzalar ardı sıra geliyor çerçeve yasayla alakalı. AK Parti milletvekilleri teklife ilişkin imzaları zaten tamamlamışlardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yine düzenlemeye imza koydu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un da imzasının ardından teklif yarın saat 10.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Sonraki safahatta zaten istişarelerin sona ermesiyle birlikte komisyona gelecek yasa teklifi ve ardından meclis tatile girmeden önce genel kurulda görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Tabii yürürlük meselesi bu noktada önemli. Bir yandan MİT, diğer yandan elbette Türk Silahlı Kuvvetleri sahadaki gerçekleşmeleri de değerlendirecek ve yasanın yürürlüğe girmesi de bir bakıma bu gerçekleşmelerle paralel olarak son noktayı konulmuş olacak. Evet, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önemli bir gün. Yaklaşık 2 yıllık bir sürecin son aşamasına gelindi. Teklif yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuluyor. Kısa bir ara, akşam haberleri devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
1: Kapattım. Hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
0: Hedefe 500 adım daha var.
1: Hadi tamamlayalım.
2: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
3: Türkiye Sigorta, gücü adım.
1: Yalnız iyi düşünmüşler.
0: Çok iyi düşünmüşler.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Bu tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
5: Kapattım. Hop, çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
4: Hedefe 500 adım daha var.
5: Hadi tamamlayalım.
6: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
7: Türkiye Sigorta, gücü adım.
5: Yalnız iyi düşünmüşler.
4: Çok iyi düşünmüşler.
8: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
9: Erkan Kol'da Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
10: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
11: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
12: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
10: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 4 Ağustos gündeminden yansıyan haberlerle ama önce bazı başlıklar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun kan, idrar ve saç örnekleri incelendi ve uyuşturucu testi pozitif çıktı. Son duruma bakacağız. Türk vatandaşlığını ticarete dönüştürdükleri belirlenen şebekeye sabah saatlerinde dev bir operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 16 ilde gerçekleştirilen operasyonda onlarca şüpheli gözaltına alınırken yüzlerce taşınmaz ve lüks araçlara kadar geniş çaplı mal varlıklarına el konuldu. Adalet Bakanı Gürley'in duyurduğu operasyonun detayını paylaşacağız. Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı netleşmiş, memur emeklisinin yeni maaşları belirlenmişti ancak en düşük emekli aylığı alan hak sahiplerinin maaşları zam tutarının altında kalınca AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifiyle en düşük emekli maaşına ek zam yapıldı. Peki zamlı maaş farkları ne zaman hesaplarda olacak? Aktaracağız. Tüm dünya aşırı sıcaklar ve kuraklıkla boğuşuyor. Fransa'da nehirler kuruyunca nükleer santralin şalteri indirildi. İngiltere ise son 100 yılın en sıcak günlerini yaşıyor. Sıcaklarla birlikte birçok ülkede orman yangınları da sürüyor. Detayları paylaşacağız. Malezya'da bir yolcu uçağı pilotu kilolarca uyuşturucuyla yakalandı. Pilotun birçok kez uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirlenirken uyuşturucu testi de pozitif çıktı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Ekrana getireceğiz. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

0: Terörsüz Türkiye meselesinde artık sona geldik. Yarın meclise sunulması planlanıyor yeni çerçeve yasanın. Bireysel değil, örgütün kolektif olarak silah bırakmasını ve kendini feshetmesini hedefleyen 6 aylık süre sınırı koyuyor. Ve temeli itibarıyla bir tasfiye süreci başlatıyor. Yasa devletin kendini ve ülkenin birlikteliğini güvence altına alacak birçok check balance sistemiyle dolu. İşte ayrıntılar. Akşam saat 22 suları, mecliste gece mesaisi, MHP Hukuk İşleri Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 1 saat 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.
1: İmzalarda ortaklaşma konusunda
2: bir
1: gelişme var mı?
3: Ben mutabık
0: İttifak ortakları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmak üzere olan çerçeve yasanın üzerinden son kez geçti. Her adım ihtiyatlı ve düşünülerek atılıyor. Türkiye tüm unsurlarıyla birlikte yaşama iradesini yasal bir çerçeveyle pekiştirmek üzere. İşte bu kapsamda mecliste oylamaya açılacak olan çerçeve yasa içinde birçok check ve balance mekanizması barındırıyor. Devlet geçmişteki süreçlerden ders çıkardı. Bu kez parola mutlak denetim, sıfır risk ve katı aşamalar. İşte bu çerçevede yeni bir güvenlik ve hukuk mimarisi inşa ediliyor. Yasa bir uzlaşı metninden daha fazlası. Ruhu itibarıyla şartları devlet tarafından belirlenmiş bir tasfiye protokolü olacak. Bu konjonktürde örgüte düşense kurumsal olarak gerçekleştireceği bir teslimiyet süreci. Çerçeve yasa içeriğinde birçok kronolojik kilit bulunduruyor. Önce eylem, sonra hukuk ilkesi merkezinde şekillendi. Yasadaki en büyük check balance noktası zamanlama. Bu bir müzakere değil, çünkü müzakerelerde taraflar eş zamanlı adımlar atar. Bu yasada ise terör örgütünün silahlarını tamamen ve geri dönülmeyecek şekilde bıraktığı resmen doğrulanmadan hiçbir hukuk

0: hukuki düzenleme yürürlüğe girmiyor.
1: Hassasiyetle, fedakarlıkla bu çalışmaları yürüttük, bu noktaya kadar geldi.
0: Tespit ve teyit etme mekanizması önemli. Her şeyden önce devlet, sahadaki silah bırakma eylemini kendi istihbarat ve askeri mekanizmalarıyla bizzat doğrulayacak. Bu noktada örgütün beyanı değil, devletin tespiti esas. Üstelik sürecin meşruiyeti ve kontrolü tek bir odağa bırakılmadı. İki büyük güvence mekanizması olacak. Sürecin resmen başlaması için MGK kararı ve bunun resmi gazetede yayımlanması şart. Böylece devletin akıl odasının ve güvenlik bürokrasisinin onayı şart koşulacak. Yani demokrasilere uygun bir şekilde sivil ve güvenlik bürokrasisi işin içinde. Yasa taslağında sürecin kişisel veya günlük siyasi hesapların dışında tutulmasına yönelik olağanüstü bir ihtimam var. Çerçeve yasayla birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İzleme Komisyonu oluşturuluyor. Bu süreçte milli irade ve şeffaflık kanadının da önemli olduğunun bir göstergesi. Mecliste kurulacak komisyon sürecin halk nezdinde demokratik denetimini sağlayacak. Tek başına kontrolsüz adımlar atılması engellenecek. Şeffaflık, muhalefetin veya farklı siyasi kanatların süreci sabote etmesinin önünde de blokaj olacak. Keyfiyete izin yok. 6 aylık başvuru süreci şartı da yasaya bu nedenle konuldu. İrlanda ve Kolombiya gibi benzer süreçlerde örgütlerin zaman kazanmasına izin verilmesi büyük riskler doğurmuştu. Süre kilidinin sebebi de bu. Bu süre örgüte bir gri alan ve zaman kazanma koridoru bırakmayacak. Yasa taslağında herhangi bir kişiye özel statü tanımlanmayacak. Talimat verenler ve Mehmetçiği hedef alanlar kapsam dışı bırakılıyor. Böylece Kandil'deki tepe yöneticilerin siyasi bir aktör haline gelmesinin önüne geçilecek.
2: Türk vatandaşlığını ticarete dönüştürdükleri belirlenen şebekeye sabah saatlerinde dev bir operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 16 ilde gerçekleştirilen operasyonda onlarca şüpheli gözaltına alındı. Yüzlerce taşınmazdan lüks araçlara kadar geniş çaplı mal varlıklarına el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada vatandaşlık hukukunu istismar eden yapılara karşı mücadelenin tavizsiz süreceğini vurguladı.
3: Sabahın ilk ışıklarıyla düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Türk vatandaşlığını usulsüz yollarla kazandırdığı belirlenen suç örgütüne İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmada düşük bedelli gayrimenkullerin sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösterildiği, bu taşınmazlar üzerinden gerçeği yansıtmayan satış işlemleri yapıldığı belirlendi. Bu yöntemle hem vatandaşlık şartlarının sağlanmış gibi gösterildiği hem de milyonlarca liralık para hareketinin gerçeğe aykırı şekilde oluşturulduğu tespit edildi. Bilgilere göre ülkeye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liralık finansal hareketin gerçekleşmediği, bunun yerine sahte para akışları oluşturulduğu, yabancı uyruklu kişilerden menfaat sağlandığı ve 687 kişinin bu yöntemle Türk vatandaşlığı kazandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 90 şüpheliden 72'si yakalanırken operasyonun diğer şüphelilere yönelik ayağı da sürüyor. Mali incelemelerde ise suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda mal varlığına el konuldu. 7 şirkete kayyum atanırken 1045 gayrimenkul, Bodrum'daki bir otel, 15 motorlu araç, bir yat ve 10 banka hesabı hakkında el koyma kararı uygulandı. Usulsüz yöntemlerle vatandaşlık kazandığı belirlenen kişilerin Türk vatandaşlıklarının iptal edilmesine yönelik işlemler de başlatıldı. Operasyonun ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek yazılı bir açıklama yaptı. Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonuyla suç örgütlerine ve sahtecilik faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmaları tebrik eden Gürlek, devleti zararı uğratan, vatandaşlık hukukunu istismar eden ve haksız kazanç sağlayan yapılara karşı hukukun tüm imkanlarının kullanılacağını vurguladı.
2: Önceki dönem Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kendisine ve geçmiş dönem Tuzla Belediyesi yönetimine yöneltilen emsal transferi suçlamalarına ilişkin açıklama yaptı. Tuzla'ya yönelik kin ve hırsın tutarsızlıklar manzumesi başlığıyla paylaşım yapan Yazıcı, Özgür Özel, Özgür Çelik ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan tarafından dile getirilen iddialara tek tek cevap verdi.
4: Kin ve hırsla oluşturulmuş tutarsızlıklar manzumesi dedi. Emsal transferi iddialarına sert cevap verdi.
5: Ben de sizi görmüştüm.
4: Önceki dönem Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı sosyal medya hesabından Tuzla'ya yönelik kin ve hırsın tutarsızlıklar manzumesi başlığıyla paylaşım yaptı. Özgür Özel, Özgür Çelik ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan tarafından dile getirilen iddialara tek tek cevap verdi. Yazıcı söz konusu iddiaların Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün AK Parti'ye katılmasının ardından gündeme getirilmesine dikkati çekti. Açıklamaların kendisini ve geçmiş dönem Tuzla Belediyesi yönetimini karalamaya yönelik olduğunu vurguladı. İBB'nin ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetleme yetkisine sahip olduğunu hatırlattı Şadi Yazıcı. İBB'nin 2019 yılından bu yana muhalefet tarafından yönetildiğine işaret etti. Madem ortada iddia edildiği gibi asrın imar yolsuzluğu vardı, neden bugüne kadar tek kelime edilmedi? Neden bu iddialar Tuzla Belediye Başkanı'nın AK Parti'mize katılmasının hemen ardından ortaya atıldı? İfadelerini kullandı. Emsal transferinin yasalar tarafından düzenlenen bir belediye yetkisi olduğunu ifade etti Yazıcı. Tuzla'da yapılan uygulamanın bu yetkiye dayanarak Tuzla'daki mülkiyet ve şehircilik problemlerini çözmek üzere 2016 yılında İBB meclisinden geçen plan notları doğrultusunda yapıldığını ifade etti. Yazıcının paylaştığı verilere göre emsal transferleriyle Tuzla Belediyesi'nin mülkiyetine yaklaşık 380 bin metrekare brüt kamusal alan geçti. Bunun karşılığı olarak 902 parselde hak sahipleri tarafından yapılan toplam inşaatın çarpanlarıyla birlikte 400 bin metrekare olduğunu belirtti Yazıcı. Transferin ardından yapılan inşaatlara ilişkin bütün iş ve işlemlerin hak sahipleri tarafından yürütüldüğünü söyledi. Emsal transferi çalışmaları kapsamında Tuzla Belediyesi bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmadığının da altını çizdi. Bu yalanlarla Tuzla'ya kazandırılan kamusal alanların ve çözülen mülkiyet sorunlarının yok sayıldığına dikkati çeken Yazıcı, asılsız iddialarla ilgili hukuki süreçlerin avukatları tarafından başlatıldığını da duyurdu.
2: Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı yaptığı dönemde Behzat Ç'yi kürsüye çağırdığı anları hatırlarsınız. Zaten tekrar gündemde. Çünkü yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan Etibeskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi de pozitif çıktı. Üstelik Behzat Ç, 2014 yılında da savcıya esrar kullandığını itiraf etmiş, pişman olduğunu söylemişti. Şimdi soru şu, Özel'in yol yürüyeceği isimleri seçerken nasıl bir kriteri var?
6: Ona bakınca ben elbette bir Ankara sevdalısı görüyorum. Ona bakınca ben elbette suçlulara göz açtırmayan, geceleyin hepimiz rahat uyusun diye canını ortaya kayan bir iradenin temsilcisini, kahraman Türk polisini görüyorum. Ona bakınca ben bu kapı niye kapalı diyen valiyi görüyorum.
0: Yeni parti lideri Özgür Özel bir kez daha baltayı taşa vurdu. Zira belli ki izlediği film karakterleriyle gerçekleri birbirine karıştırıyor. Hayal dünyasındaki gerçekmiş gibi sunuyordu.
7: Vay amirim, hoş geldin.
8: Eyvallah.
0: Zira Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, namı diğer Behzatçe, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı, ardından da yapılan uyuşturucu testi pozitif çıktı. Üstelik de bu ilk kez olmuyor. Beşikçioğlu 2014 yılında da yine uyuşturucu kullandığı için yargı karşısında hesap vermek zorunda kalmıştı.
7: Buna götürün kısma. Bunu da ifadesi almayın.
8: Ne mi dersiniz amca?
0: Elbette Erdal Beşikçioğlu'nun hataları kendisini bağlar, yargı önünde hesabını verir. Ancak burada esas mesele Özel'in adam seçme konusunda ne kadar başarılı olduğu sorusuna verilecek cevapta yatıyor. Zira geçmişte uyuşturucu dosyası olan Behzatçı'yı milletin önüne kahraman gibi çıkarmak öngörüden epey uzak gibi duruyor.
6: Ona bakınca ben 1 Nisan'dan itibaren Etimesgut'un yüzünü güldürecek öyle kapalı kapılar arkasında değil aranızda dolaşacak hepinizin sevgilisi Erdal Başkanımı görüyorum.
0: Kahraman demişken Özel ve tayfasının bir dönem devlet yok ahbap var tezviratını köpürtmek için kullandığı şarkıcı Haluk Levent'i de unutmamak gerekiyor. Zira geçmişte onu da kahraman ilan etmişlerdi. Hatta Türkiye'nin en güvenilir kişisi diye sunmuşlardı. Listeyi uzatmak mümkün. Özel'in sırtını yasladığı belediye başkanlarından da küçük bir liste paylaşalım. İlk akla gelenler birlikte yol yürüdüğü eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ya da eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek.
9: Sayın Genel Başkanım.
0: Üstüne bir de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ekleyelim. Hani yolsuzluk iddiaları bir yana kendisine tüp bebek için yardım istemeye gelen kadına imalı cevabını sözde şaka diye paylaşan bir kafa yapısı vardı.
10: Benim bebeğim olmuyordu dedi. Bana dedi yardımcı olabilir misiniz dedi. Hanımefendi dedim ben size nasıl yardımcı olabilirim o konuda dedim.
0: Siz de listeye yeni isimler ekleyebilirsiniz. Zira CHP'yi hançerleyip yeni partiye koşan Özel'in yakın kurmayları arasında pek çok bu şekilde şaibeli isim var. Burada asıl sorulması gereken soru şu. Özgür Özel'in kadro kurarken seçtiği kriterlerde mi bir sorun var? Yoksa zaten bu kadroların birbirini bulması, çekmesi bu zihniyetin tabiatı gereği mi? Herkes cevabı kendi bakış açısıyla verebilir. Ama Özel'in yürüdüğü yol arkadaşlarına baktığınızda illegal hayatlar filminden fırlayıp çıkmış gibi isimler olduğu da inkar edilemez bir gerçek gibi görünüyor.
11: Sevgili Ankaralılar, bu güzel şehrimize bir Transformers Park yakışmaz mı?
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel son olarak İstanbul Fatih İlçe Başkanlığı'na terör örgütü DHKPC'nin bombalı eylemlerinde yer alan Yavuz Nazlı Gül'ü atadı. Nazlı Gül, 20 kişinin yaralandığı bombalı eylemler sebebiyle uzun süre hapis yatmış. Cezaevinde örgütün talimatıyla açlık grevine başlamıştı. Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
2: En düşük emekli aylığı alan hak sahiplerinin beklediği haber geldi. Emekliler zamlı maaşlarını 7 Ağustos'ta çekebilecek.
12: Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. Emekli aylığı 23.552 liraya yükseltildi. Farklar 7 Ağustos'ta emeklinin hesabında olacak. Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı netleşmiş, memur ve memur emeklisinin yeni maaşları belirlenmişti. Ancak en düşük emekli aylığı alan hak sahiplerinin maaşları zam tutarlarının altında kalıyordu. Her yıl olduğu gibi AK Parti en düşük emekli aylığı alan vatandaşların mağdur olmaması için harekete geçti. Kanun teklifiyle en düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseltildi. Teklif genel kuruldan geçti. Düzenleme öncesinde en düşük emekli aylığı 20 bin lira olarak uygulanıyordu. Düzenleme ile beraber en düşük emekli aylığı alan hak sahiplerine 3.552 lira zam yapıldı. Peki emekli zamlı maaşını ne zaman alacak? 7 Ağustos'ta en düşük emekli aylığını alan vatandaşlar maaşlarını zamlı çekecek. Temmuz zam farkları da Ağustos maaşına yansıtılacak. Hak sahipleri maaşlarını anlaşmalı oldukları bankalardan çekebilecek.
2: Vakıf üniversitelerinde okuyan binlerce öğrenci ve aileleri artan fiyatlardan dert yanıyordu. Yükseköğretim Kurulu %25 zam sınırını aşan vakıf üniversiteleri için düğmeye bastı. Vakıf üniversitelerine uyarı yazısı gönderildi. Peki zam sınırından fazla ödeme yapanlar eğer yaptılarsa ne yapacak? Yanıtı işte haberimizde.
8: Birinci sınıflar hariç, yani ilk kayıt sırasındaki ücretlerin haricinde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda kayıt yenilemelerde %25'in üzerinde bir önceki yıla göre zam yapamayacaklar.
3: YÖK'ten vakıf üniversitelerine sert uyarı geldi. Zam sınırını aşan bazı kurumlar için düğmeye basıldı. %25 zam sınırı hatırlatıldı.
8: Daha öncesinde Temmuz ayında ya da öncesinde kayıt yenileyen öğrenciler bu oranın üzerinde bir ödeme yaptılarsa yine hesaplaması yapılarak %25'in üzerinde yapılan ödeme geri iade edilecek.
3: CİMER'e yağan şikayetler YÖK'ü harekete geçirdi. Hazırlık ve birinci sınıf dışındaki ara sınıflarda ücret artışının %25'i geçemeyeceği bir kez daha yazılı olarak kurumlara bildirildi.
12: Vakıf üniversitelerindeki zam oranı verileri Çile'den çıkarmış durumda. İşte kafalarına göre zam oranı yapmasınlar diye belirlenen %25'lik bir oran var ve bu oranı uymayan o kurumlar içinde YÖK harekete geçti.
13: Fiyatlar evet çok uçuk geliyor maalesef. Biz de isteriz tabii ki oğlumuzu güzel yerde görmek, okutmak ama bu fırsatçılık gibi hissediyorum. Lütfen biraz fiyatları düşürün.
14: Bence bu normal değil bu arada. Hani %25 diyorlarsa daha fazla alınması gerçekten normal değil. %25'te kalsınlar.
15: %40, %50 ücret alanlar varmış.
14: Gereksiz pahalı, yani çok pahalı. Öğrencilere en azından bunun önceden söylenmesi gerekir. Hani eğitimini de bu şey yapabilir, etkileyebilir çünkü.
3: Çok sayıda üniversitenin belirlenen oranın üzerinde zam yaptığı ve fiyatları resmi sitelerinde açıklamadığı tespit edildi. YÖK Başkanı Özvar sosyal medya hesabından da açıklama yaptı. Süreci yakından takip etmeyi sürdüreceğiz diyerek kapıları tek tek kapattı.
8: Bir üniversitemiz %159, inanılır gibi değil bu. Hani tabii böyle bir artışın temelinde ne vardı diye sorulduğunda ne oldu, hangi enflasyon, hangi maliyet artışları dediğinizde cevap verilemiyor. Tabii CİMER'e çok ciddi anlamda ve üniversitelere çok ciddi anlamda şikayetler olunca bu düzenleme geldi.
12: 3 Ağustos öncesinde kaydını yaptıranlar, parayı ödeyenler nasıl alacaklar? Aslında %25'lik zam oranıyla ödedikleri fiyat arasında bir makas varsa bu ücreti geri almaları mümkün. Bunun için de yetkili yerlere başvuru yapmaları gerekiyor.
8: Üniversiteye bir dilekçeyle başvuruyorsunuz, bunu size geri ödemek zorundalar. Geri ödeme süresi de başvurudan 30 gün içerisinde. Başvurudan sonra 30 gün içerisinde geri ödemeyi almak durumundalar.
3: Öğrenci valilerin mağdur edilmemesi için tüm uyarılar yazılı olarak iletildi. Kurulların ve istisnai durumların dışına çıkan üniversiteler mercek altına alındı. Kısacası YÖK, vakıf üniversitelerinin faiz fiyat artışlarına geçit vermedi.
14: Fiyatından çok eğitimine dikkat ederim tabii ki. Burada da ücreti de önemli tabii ki. Yani eğitimiyle ücretinin oranlı olması gerekir. Yani evet, farkı kesinlikle alırdım tabii ki.
13: Ben de başvururum, paramı geri alırım yani.
2: Bir de tabii bu yıl üniversiteye girecek olanlar var. Sonuçların ardından tercih maratonu da bir yandan devam ediyor. Ancak bu yıl adayların önünde yeni bir soru var. Yapay zeka çağında geleceğin meslekleri nasıl şekillenecek? Doğru tercih nasıl yapılmalı?
16: Bir psikoloji öğrencisi olarak yapay zekayı araştırmalarımızda ve derslerimizde sık sık kullanıyoruz. En büyük yardımcılarımızdan bir tanesi. Ancak ne kadar gelişirse gelişsin, empatiyi, duygusal anlaşılmayı yine bizler sağlıyoruz.
17: İstediğin bir bölüm var mı?
18: Evet, aslında yapay zeka ile ilgili bir bölüm tercih etmek istiyorum. Çünkü artık yapay zeka hayatımızın birçok alanında var. Hem çalışma alanı açısından hem de sektörel açıdan.
17: Üniversite tercihi belki de hayatın en önemli kararlarından biri. Ancak bu kararı verirken de puan ve sıralamaya bakmak yeterli değil. Çünkü yapay zeka iş yaşamını hızla değiştiriyor.
18: Son dönemde yapay zeka yazılımcıların işini elinden mi alacak sorusu çokça sık soruluyor. Eskiden bir projede zamanımızın çoğunu rutin kodları yazmaya harcardık. Şimdi ise yapay zeka araçları bunları çok kısa saniyeler içinde hallediyor. Günün sonunda yapay zeka sadece bir araç, vizyonu ve yönü belirleyen ise yine insan aklı olacak.
19: Peki bu değişim karşısında öğrenciler tercihlerini nasıl yapmalı? Uzmanlara göre önemli olan popüler bölümleri takip etmekten çok geleceğin ihtiyaçlarına uyum sağlayabilecek yetkinlikleri kazanmak.
20: Yapay zeka son dönemde bölümler için en önemli unsurlardan bir tanesi. Tüm bölümlerde, tüm sektörlerde, tüm alanlarda baktığımızda yapay zekanın etkisini artık görüyoruz. Bu işletmeden mühendisliğe, tıbba, sosyal bilimlerde, sağlık bilimlerinde her alanda mutlaka yapay zekanın güçlü etkisini artık yaşıyoruz.
19: Yapay zeka birçok işi kolaylaştıracak. Ancak karar veren, analiz eden ve üreten insan gücüne olan ihtiyaç devam edecek.
20: Üniversite tercihi yapacak olan adaylarımız bölüm tercihlerinde yapay zeka odaklı bölümleri tercih edebilirler. Bununla birlikte o bölümün yapay zekaya ne kadar entegre olduğunu da incelemeleri gerekiyor. Öğrenciler bugün tercih ediyorlar ama baktığımızda 4 yıl sonranın iş hayatına entegre olmalılar. O yüzden iş dünyasını neler bekliyor? Bu bağlamda da mutlaka bunları göz önüne almalılar.
21: Bilişim sistemleri öğrencisiyim. Bence yapay zeka sayesinde kendi bölümümde eskiden zaman alan teknik işleri, veri temizlemeyi veya temel kodlamaları artık çok daha pratik bir şekilde halledebiliyoruz. Bu da bize büyük oranda bir zaman avantajı sağlıyor. Bu sayede angarya işlerle uğraşmak yerine veriden stratejik anlamlar çıkarmaya ve iş süreçlerini iyileştirmeye odaklanabiliyoruz.
19: YKS tercih süreci 10 Ağustos'ta sona erecek. Uzmanlarsa adayların tercihlerini yaparken sadece puanlarını değil, değişen iş dünyasının ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmalarını öneriyor.
20: Her gün bilgi değişiyor, her gün bilgiye bağlı. Biliyorsunuz her 4 saniyede bir dünyada yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. O yüzden bireyler de, öğrenciler de hayat boyu öğrenme süreci içerisinde artık kendilerini sürekli geliştirmeliler, sürekli yenilemeler. O yüzden de yapay zekada bu unsurlardan en önemlisi diye ifade edebilirim.
22: Şimdi tercihini yapacaksın. Var mı peki aklında bir bölüm?
23: Ya çok heyecanlıyım ve birazcık da kaygı duyuyorum açıkçası. Benim seçmek istediğim bölüm psikoloji. Ama hocalarıma da konuştum burada tercih danışmanlığı için. Onlar bana daha geleceğe yönelik meslekler tercih etmemi önerdiler. Yapay zeka ile alakalı meslekler. Ama bilmiyorum, bakıyorum ben de böyle bölümlere. Yani şu an için ne yapacağımı bilmiyorum.
2: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ve Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı'nın sonuçlarını açıkladı. 49'u Türk, toplam 75 araştırmacı destek almaya hak kazandı.
12: Tersine beyin göçünde yeni bir sayfa açıldı. Bilimin rotası Türkiye oldu. Harvard'dan Stanford'a, Oxford'dan Türkiye'ye uzanan bir bilim yolculuğu başlıyor. Dünyanın önde gelen üniversitelerinde çalışan Türk araştırmacılar istikametini yeniden Türkiye'ye çevirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ve Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı sonuçlarını açıkladı. 75 lider ve genç araştırmacı destek almaya hak kazandı. 49'u Türk vatandaşı olmak üzere toplam 75 lider ve genç araştırmacı projelerini Türkiye'de gerçekleştirmek üzere destek alacak. Araştırmacıların uluslararası deneyimi Türkiye'nin Ar-Ge altyapısına dönüşecek. Bilim insanlarına geniş kapsamlı imkanlar tanınacak. Program çerçevesinde araştırmacılara yaşam ve aile gideri bursu, sağlık sigortası, yol desteği sağlanacak. Hedef, inovatif çalışmaların Türkiye'de yürütülmesi. Başvuru yapan bilim insanları değerlendirme sonuçlarını TÜBİTAK BİDER başvuru ve izleme sistemi üzerinden kullanıcı girişi yaparak başvurularım alanından öğrenebilecek. Detaylı bilgi ise tubitak.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

Rusya ile Ukrayna arasındaki saldırılar şiddetlenerek artıyor. Ukrayna, Moskova bölgesine İHA saldırıları düzenledi. Saldırılarda 5 kişi öldü. Rusya ise Sumi ve Ukrayna limanlarını vurarak karşılık verdi. Ukrayna İHA'ları Moskova ve çevresinde ağır hasara yol açtı. Saldırılar sabah saatlerinde gerçekleşti. 5 kişi öldü, en az 6 kişi yaralandı. Novaski sanayi bölgesinde yıkım yaşandı. Bir depoda yangın çıktı. Elektrik trafo merkezleri ve idari binalar zarar gördü. Rus e-ticaret platformu Wildberries de günlerdir Ukrayna'nın hedefinde. Tver bölgesinde şirketin lojistik tesisi hedef alındı. Düşürülen İHA'nın parçası depoda hasara yol açtı. Leningrad'daki tesiste ise yangın çıktı. Tesisin ürün teslimatları durduruldu. Rusya da Ukrayna'ya saldırılarını yoğunlaştırdı. Sumi'ye hava saldırısı düzenlendi. Binalar yıkıldı. İkisi çocuk, 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Rusya Ukrayna limanlarını da vuruyor. Çornomorsk limanı İHA ve füzelerle hedef alındı. Askeri teçhizat onarımı ve mühimmat depolaması yapılan fabrika imha edildi. Ayrıca Mykolaiv ve Yuzhny limanlarında askeri yük taşıdığı belirtilen 2 kuru yük gemisi de vuruldu. Bu görüntülerse her sondan Ukrayna polisi bir Rus İHA'sının sivil bir kişiyi hedef aldığını iddia etti. Sivilin İHA'dan kaçmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Yaşar ve Nadezda isimli Türk sahipli sivil gemilere Karadeniz'de düzenlenen saldırılara ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık saldırıları kınarken gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada insansız hava aracı

0: Bakanlık tüm aktörlere Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin sağlanması için somut tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi yönündeki çağrısını tekrarladı.
1: Norisk açıklarında, Norisk'ten 20 mil açıkta.
0: Türkiye'nin diplomasi ve savunma alanındaki atılımları uluslararası medyanın merceğinde. Çin basını Türkiye'nin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ASEAN'da diyalog ortağı olmasını stratejik bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Amerikan basını ise Avrupa'nın en güçlü hava kuvvetlerini sıraladı. Türkiye yerli ve milli savunma sanayinin de gücüyle listede ikinci sıraya yerleşti.
2: Türkiye dış politikada dengeli adımlar atıyor. Kazan kazan anlayışıyla hareket ediyor. Türkiye'nin rolü Asya Pasifik bölgesinde de meyvelerini veriyor. Çin merkezi South China Morning Post gazetesi, Türkiye'nin ASEAN'da diyalog ortağı statüsüne yükselmesini kapsamlı bir analizle değerlendirdi. Bu statüyle birlikte Türkiye, ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Japonya'nın yer aldığı elit gruba dahil oldu. Analistlere göre bu tarihi adım Ankara'nın çok kutuplu dünyada köprü olma ve stratejik özellik vizyonunun doğal bir sonucu. Gazete, ASEAN ve Türkiye'nin artan ticaret hacmine vurgu yaptı. Son 16 yılda bu hacmin 10 milyar dolar arttığına dikkat çekildi. Türkiye'nin bu adımıyla bölgeyle ilişkilerin giderek derinleşeceği belirtildi. Habere göre analistler Türkiye'nin uluslararası sistemdeki parçalanma ve çok kutupluluğu dikkate alarak farklı siyasi bloklarla eş zamanlı ilişki geliştirmeyi hedeflediğini belirtti. Yazıya göre bir analist Ankara uluslararası sistemin giderek daha parçalı ve çok kutuplu hale geldiğini görüyor ve Türkiye'yi yerleşik siyasi bloklar arasında çalışabilen bir ülke olarak sunuyor dedi. Özellikle insansız hava araçları ve zırhlı araç ihracatıyla desteklenen savunma diplomasisi bu bağların en güçlü ayaklarından birini oluşturuyor. Türkiye'nin yükselişi sadece masada değil, sahada da dikkat çekiyor. ABD merkezli The National Interest dergisi, Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde Avrupa'nın en güçlü hava kuvvetlerini sıraladı. Analizde uçak sayısı, muharebe hazırlığı ve savunma sanayisi kapasitesi dikkate alındı. Türkiye, Rusya'nın ardından Avrupa'nın en güçlü ikinci hava kuvveti olarak ilan edildi. Yaklaşık 1000 uçaklık dev bir filoya sahip Türk Hava Kuvvetleri'nin gücü, F-16 savaş uçakları, 5. nesil yerli savaş uçağı Kaan projesi ve küresel cephelerde ezber bozan Bayraktar TB2 SİHA'larla destekleniyor. Raporda gücün yalnızca uçak sayısıyla ölçülemeyeceği, yerli savunma sanayisindeki atılımların Türkiye'yi bu listede zirveye yaklaştırdığını vurguladı.
0: İspanya'da yaşanan büyük göç krizinin yankısı sürüyor. Faslı yasa dışı göçmenlerin neredeyse tamamı geri döndü. Denizde yüzerken öldüğü belirlenen 80'den fazla kişi kaydedildi. İspanya ise olası krizlerin önüne geçebilmek için önlemleri artırmaya devam ediyor.
2: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Seuta kentine yönelik mülteci akını durdu. Kent sokaklarında geri gönderme kontrolleri sürüyor. Yaşanan göçmen krizinde süreç devam ediyor. Seuta'ya yüzerek geçmeye çalışırken yaşamını yitiren göçmenlerin sayısının 80'den fazla olduğu ifade edildi. Fas İçişleri Bakanlığı ise sayının 10'a yakın olduğunu söylüyor. 30 Temmuz'dan bu yana kente giriş yapan yaklaşık 73.500 göçmen Fas'a geri gönderildi. Bazı Faslı ailelerin ise çaresiz bekleyişi sürüyor.
3: Oğlumu aramak için Seuta kapısına geldim. Geçen cuma gününden beri onu bekliyorum. Sınırın açıldığını duyunca gitti. Onu bekliyorum ama ondan hiçbir haber alamadım.
2: İspanya önlemleri artırmaya devam ediyor. İspanya Dışişleri Bakanlığı, Seuta ve Melilla üzerinden ülkeye düzensiz giren göçmenlere serbest dolaşım hakkı tanımayacağını resmen ilan etti. Yasa dışı göçmenler Avrupa Birliği genelinde siyasi bir krize de yol açmıştı. Avrupa Birliği İçişleri Bakanları Seuta krizi gündemiyle toplandı. Fas da bu konuda üzerine düşen payı fazlasıyla üstlendiğini ileri sürdü. Düzensiz göçle mücadelenin ortak bir sorumluluk gerektirdiğini belirtti. Öte yandan kentte kısa çaplı yeni bir gerilim yaşandı. ABD'li bir içerik üreticisi bölgedeki son durumu kaydediyordu. Saldırıya uğradı. Bıçaklı saldırgan tarafından kovalandı. Yaşanan krizin temeli merak ediliyor. Akıllara İspanya'nın uzun süredir Gazze ve İran'da yaşanan savaşlar nedeniyle İsrail'e ters düşmesi geldi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İspanya'da yaşanan

0: Krize ilişkin kışkırtıcı açıklamalarda bulunmuştu. Hamas'a ve Gazze'lilere büyük ilgi gösteren biri olarak size eyleme geçmeye çağırıyorum. İspanya'nın kapılarını açın ve Gazze'lere sığınak sağlayın demişti. Avrupalı uzmanlar krizin temeli içinde İsrail'e işaret etti. İsrail'in resmi ve gayri resmi kanallar vasıtasıyla anti-İspanyol söylemleri köpürttüğünü belirtti. Bu kriz İspanya'nın Gazze duruşuna misilleme olarak okundu.
1: Efendim akşam haberlerinin ilk bölümünde sizlerle paylaşmıştık. Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı. Önce sulh ceza hakimliğine şantaj iddiasıyla sevk edilmişti. Ki öncesinde ifade verdi. 4 saat sürdü o ifade işlemleri. Sonrasında gazeteci Sarıkaya tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Şantaj iddiasıyla ve hakimlikçe tutuklama kararı verildi. Tahir Sarıkaya milyonluk para trafiğine PR ve reklam savunması yaptı. Kripto hesabında 27,5 milyon liralık işlem tespit edildi. 21 ayrı ödemeyi paylaşım karşılığı yaptım diye açıkladı Sarıkaya. Telefon şifresini vermeyi reddetti. Daha önceki pek çok sanık gibi. Haluk Levent'ten aldığı ödemeyi burs olarak aldığını ileri sürdü. Faiz haramdır diye kripto oynadım ifadesi dikkat çekici. Kıbrıs'a gönderdiği paraları ise kumarla açıkladı Tahir Sarıkaya. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade verdi gazeteci Sarıkaya. Telefonunun şifresini vermeyi reddetti ve pek çok işlemden oluşan ki pek çok diyorum 320 işlemde 27.569.000 lira tam olarak hareket tespit edildi Sarıkaya'nın. Kendisi bu tutarı kabul etmediğini ifade etti. Telefon şifresini zaten vermeyi reddetmişti. Soruşturma kapsamında Sarıkaya'nın şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmıştı. 4 saat sürmüştü. Sonrasında şantaj iddiasıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve şantaj iddiasıyla tutuklama kararı verildi sulh ceza hakimliğince. Bu gelişmeyi de sıcağı sıcağına sizlerle paylaşmış olduk. Pek çok ülke aşırı sıcaklar ve kuraklıkla boğuşuyor. Japonya'dansa üzücü bir haber geldi. Hayvanat bahçesindeki 3 aslan sıcak çarpması sonucu telef oldu. Kuraklığa teslim olan Fransa'da nehirler kuruduğu için nükleer reaktörler şalter indirdi. İngiltere ise 1911 yılından bu yana tarihindeki en kurak Temmuz ayını yaşadı.
0: Aşırı sıcaklar sadece insanları değil, doğal yaşamı da tehdit ediyor. Hayvanlar da olumsuz etkileniyor. Japonya'da hayvanat bahçesindeki 3 aslan aşırı sıcaklardan dolayı telef oldu. Tokyo'daki Tama Hayvanat Bahçesi'nde 16 aslan koruma altında tutuluyor. 3'ü sıcak çarpması nedeniyle telef oldu. İştahsızlık belirtileriyle tedavi altına alınan ve serinletici tedbirler uygulanan aslanların şiddetli sıvı kaybı ve çoklu organ yetmezliği yaşadığı açıklandı. Ülkede Temmuz ayı itibarıyla sıcaklıklar rekor seviyelere ulaştı. Termometreler 41 dereceyi gösterdi. Sıcak hava dalgasının en sert vurduğu ülkelerden biri de Fransa. Kriz enerji sektörüne sıçradı. Nehirlerin debisi kritik seviyelere düştü. Elektrik üretiminin %70'ini nükleer enerjiden sağlayan Fransa, reaktörlerin soğutma ihtiyacını karşılayan nehir sularının azalması üzerine çevresel bir karar aldı. İki santraldeki 3 nükleer reaktörün faaliyeti tamamen durduruldu. 3 farklı reaktörde üretim kapasitesi düşürüldü. Birleşik Krallık'ta tarihinin en kurak dönemlerinden birini geçiriyor. İngiltere'de Temmuz ayı boyunca metrekareye yalnızca 6,5 milimetre, Galler'de ise 9,3 milimetre yağış düştü. Her iki bölgede de 1911 yılında kırılan rekorları geride bırakarak kayıtlardaki en kurak Temmuz ayını yaşadı. İtalya'nın Floransa kenti ise 4. sıcak hava dalgasıyla kavruldu. Yetkililer azalan su kaynakları konusunda hem halkı hem de tarım sektörünü acil önlemler almaya çağırıyor.
1: Kuzey Yarımküre alevlere teslim. Pek çok ülke orman yangınlarıyla mücadele veriyor. Yunanistan'da yangına neden olduğu şüphesiyle bir belediye başkanı gözaltına alındı. Fransa'daki yangınların ise 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmatın patlamasıyla yayıldığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise kundaklama şüphesinin gölgesinde 65 bin kişi evlerini terk etti.
2: Günlerdir yanıyor, müdahaleler yeterli olmuyor. Yunanistan'daki orman yangınları kontrol altına alınamıyor. Viyotia ve başkent Atina'yı da kapsayan yangınlarda 132 bin dönümden fazla alan kül oldu. Felakette 500'ü aşkın itfaiyeci ve hava araçları müdahale etti. Ancak asıl deprem soruşturma cephesinde yaşandı. Yangın mevzuatını ihlal ettikleri gerekçesiyle 30'dan fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir belediye başkanı da var. Yangının başkanla bağlantılı bir şirket tarafından inşa edilen elektrik iletim hattından çıkmış olabileceği ihtimali üzerine duruluyor. Avrupa Birliği verilerine göre Atina'nın batısı sadece 2018'den bu yana 480 bin dönüm ormanı yangınlarda kaybetti. Fransa'nın Gironde bölgesinde 10 gün süren ve nihayet kontrol altına alınan yangında ise eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Alevlerin sardığı ormanlık alanda gece boyunca 100'den fazla şiddetli patlama duyuldu. İlk etapta tüp patlaması sanılan seslerin yüksek sıcaklık nedeniyle infilak eden 2. Dünya Savaşı'ndan kalma Fransız ve Alman mühimmatları olduğu anlaşıldı. Sağa sola savrulan havan ve tank savar mermileri nedeniyle 180'den fazla ev zarar gördü. Bölgeye mayın temizleme ekipleri sevk edildi. ABD'de alevlerle mücadele ediyor. Washington'da yangınlar kontrolden çıktı, alevler yerleşim yerlerini etkiledi. 65 binden fazla kişi ise tahliye edildi. Sadece Spokane bölgesinde 700'den fazla yapı küle döndü. Yangınlarla ilgili soruşturma da sürüyor. Bir kişi birinci derece kundaklama suçlamasıyla gözaltına alındı.
1: Malezya Hava Yolları'nda görev yapan bir pilot bavulunda 25 kilogram ağırlığında uyuşturucuyla yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde pilotun gümrük memurlarından geçemediği görülüyor.
0: Pilot valizinde uyuşturucu taşıdı. Gümrük memurlarının şüphesi üzerine yakalandı. Malezya Airlines'ta görev yapan 39 yaşındaki pilotun uyuşturucu testleri de pozitif çıktı. Olay 28 Temmuz'da Soekarno Hatta Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Kuala Lumpur'dan Jakarta'ya görevli olarak gelen Malezya Airlines pilotu bavulu gümrük memurlarından geçiriyordu. X-ray kontrolünde şüpheli bulundu. Bavulda yapılan aramalarda 14 büyük paket içinde toplam 25,2 kilogram ağırlığında uyuşturucu bulundu. El bagajında ise 4 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan idrar testinde de pilotun uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Yetkililer pilotun uçuş sırasında bu maddelerin etkisi altında olduğunun değerlendirildiğini bildirdi. Soruşturmada ifadesi alınan pilot bir kişinin talimatıyla uyuşturucuyu Jakarta'ya getirdiğini itiraf etti. Karşılığında yaklaşık 12 bin dolar alınmasının vaat edildiğini söyledi. Pilot uyuşturucu taşıma olayını üçüncü kez gerçekleştirdiğini açıkladı. Polis pilotun ani uyuşturucu testini geçebilmek amacıyla önceden alınmış temiz idrarı bir şişede yanında taşıdığını da belirledi.

0: Efendim, Türk mutfağı dünyayı büyülemeye, ülke ekonomisine milyar dolarlar kazandırmaya devam ediyor TÜİK'in açıkladığı son veriler. Yabancı turistlerin ülkemizde en çok yerel lezzetlere para harcadığını ortaya koydu. Dönerden pideye, lahmacundan ev yemeklerine kadar eşsiz mutfağımızı tatmak isteyen turistler yılın ilk 6 ayında yeme içmeye 5 milyar dolara aşkın para ödedi.
1: Yöresel yemeklerimiz olan mantı, kuru fasulye, sarmalarımız, dolmalarımız.
2: Sarmalara bayılıyorlar mı?
1: Evet, evet. Özellikle kuru dolma yaptığımızda, yaprak sarma yaptığımızda bunları çok beğeniyorlar.
3: Türk mutfağı dünyayı büyüledi. Turistler yemeği içmeye doyamadı. 6 ayda 5 milyar doları yemeğe verdiler.
2: Türk mutfağının ünü zaten biliniyordu ama bir kez de aslında rakamlarla da bu güzel yemeklerin ne kadar kıymetli olduğunu görmüş olduk. İşte görmüş olduğunuz gibi tavuk suyu çorbasından mercimeğe, bulgur pilavından ve tabii ki de olmazsa olmaz kuru fasulyeye kadar zengin mutfağımız turistlerin de gözdesi oldu.
4: Back home, I've only tried baklava.
5: Bugün Türkiye'deki ilk günüm. Baklava ve çay içtim. Döner kebabını da tadacağım için çok heyecanlıyım.
3: Çarpıcı veriyi Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Verilerine göre dönerden pideye, lahmacundan yöresel lezzetlere uzanan Türk mutfağı turistlerin harcama listesinde ilk sıraya yerleşti.
6: Turistler genelde döner tercih ediyor. Çünkü kendi ülkelerinde böyle bir lezzet yok. Döner halis Türkiye'ye aittir. Bu lezzeti çok tercih ediyor Avrupalılar.
2: Tabii öylesine fazla lezzetimiz var ki işte onlardan birinin tam da yanındayız. Mis gibi de kokular yükseliyor. Et döner özellikle de turistlerin gözdesi durumunda.
7: Amaç.
8: Daha önce bir arkadaşım Türkiye'ye gelmişti. Çay getirmişti. Çok sevmiştim. Kebabı da çok seviyorum. Baklava da belki yerim. Pideyi de çok sevdim. Aslında tatlıları daha çok seviyorum.
9: I like kebab. I love. Very nice for me.
10: Kebabı çok seviyorum. Bir kere tattım, bayıldım. Bütün Türk yemeklerini denedim ve hepsini çok sevdim.
11: Tabii bizim yemeklerimiz meşhur. Kebap yesinler. Ondan sonra baklava malum.
12: Şimdi bizim böyle orijinal kültürel yemeklerimiz var. Mesela Taksim'de Ağa Camii'nin sokağında Hacı Abdullah'a gitsinler. Hünkar kebabı yesinler. Hünkar kebabı yesinler ama Ortaköy'e gidip böyle kumpir falan yemesinler.
3: Üstelik tüm bu veriler yılın ilk 6 ayına ait. 25.7 milyar dolarlık toplam turizm geliri içinde en büyük payı yeme içme sektörü aldı. Yabancı misafirlerin sadece gastronomi için yaptığı harcama geçen yıla göre %9 arttı. 5 milyar 904 milyon dolara ulaştı.
2: Turistler sadece karnını doyurmakla kalmadı, aynı zamanda tekstil sektörünü de canlandırdı. Sadece ilk 6 ayda 2 milyar doları aşkın harcama yaptılar.
3: Hediyelik eşya almaktan da geri durmayan turistlerin bu alandaki harcaması ise 890 milyon doları aştı. Yiyecek ve ayakkabı için 2 milyar 196 milyon dolar harcama yapıldı. Kısacası dünya Türk lezzetlerine ve coğrafyasına adeta para akıttı.
0: Trafiğin ortasında akıllara durgunluk veren görüntüler gelecek şimdi ekrana. İstanbul D100 Karayolu'nda elektrikli tek tekerli scooter kullanan bir sürücü kilometrelerce araçların arasında ilerledi. Yüksek hızla yaptığı tehlikeli yolculuk boyunca hem kendi canını hem trafikteki yüzlerce sürücüyü riske attı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o görüntüler bir anlık hata faciaya dönüşebilirdi dedirtti.
13: Yoğun trafik, yan yana ilerleyen araçlar ve tam ortalarında elektrikli tek tekerli scooter kullanan bir sürücü. Adres İstanbul D100 Karayolu. Sürücü otomobillerin arasında kilometrelerce ilerledi. Üstelik zaman zaman şerit değiştirerek hızla yoluna devam etti. En ufak bir fren, en küçük direksiyon kırılması ya da saniyelik denge kaybı. Hem kendisi hem de onlarca sürücü için ağır sonuçlar doğurabilecek bir kazaya neden olabilirdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde scooter sürücüsünün yoğun trafik akışı içinde uzun süre araçlarla birlikte seyrettiği görüldü. Kuralları hiçe sayan tehlikeli yolculuk trafikte sadece kendi güvenliğini değil, çevresindeki sürücülerin can güvenliğini de tehlikeye attı. O anlar sosyal medyada büyük tepki toplarken uzmanlar bu tür kontrolsüz sürücülerin geri dönüşü olmayan kazalara davetiye çıkarabileceğine dikkat çekiyor.
0: Bir başka kuralsızlık. Trafikte bu kadarını da pes dedirtti o görüntüde. Zaman zaman zaten böyle görüntülere şahit oluyorsunuzdur, oluyoruz. Bu kez adres Osmaniye ve izleyeceğiniz görüntü Yok artık dedirten türden bir motosiklet sürücüsü başına kask takmak yerine taşımak zorunda olduğu kocaman bir merdiveni boynuna geçirdi ve trafiğe o şekilde çıktı.
8: Başına kask takmak yerine boynuna merdiveni geçirdi, trafiğe çıktı. Osmaniye'de çekilen görüntü görenlere adeta bu kadarına da pes dedirtti. İddiaya göre bir esnaf taşımak zorunda olduğu merdiveni motosikletiyle götürmek istedi. Ancak elde tutması zor olunca merdiveni boynuna geçirdi. Diğer sürücüler ve vatandaşlar boynunda merdivenle yol alan esnafı görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Hem kendi canını hem de trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Boynundaki merdivenle ilerleyen sürücü trafikte hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti ve bir süre sonra gözden kayboldu.
0: Evet, bu görüntülerle biz akşam haberlerine şimdi noktayı koyacağız. Elbette sözümüz bitmedi. Hatta o görüntüler üzerine bile söyleyecek çok sözümüz var ama gerek yok. Ama bir polis yakaladığında, trafik polisi cezayı kestiğinde herhalde bir daha yapmaz diye düşünüyoruz. Ondan önceki vatandaş da aynı şekilde. Hani tek tekerlekli skuterde trafikte gidiyor. Biri gelse dokunsa suçlu olacak. Hem can kaybı yaşanabilir, başkaları üzülebilir. Pek çok şey var ama biz burada noktayı koyalım. Birazdan mercek başlayacak. Ece Baban sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken, onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken, onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken, onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
1: Kapattım, kapattım. Hop, hop, hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
0: Hedefe 500 adım daha var.
1: Hadi tamamlayalım.
2: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
3: Türkiye Sigorta, gücü adım.
1: Yalnız iyi düşünmüşler.
0: Çok iyi düşünmüşler.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
5: De böyle. Otobit'te.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Gözancım Net, Sigortam Net.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde çek sat.
4: Bu tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
5: Kapattım. Hop, çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
4: Hedefe 500 adım daha var.
5: Hadi tamamlayalım.
6: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
7: Türkiye Sigorta, gücü adım.
5: Yalnız iyi düşünmüşler.
4: Çok iyi düşünmüşler.

0: Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 4 Ağustos Salı Mercek programıyla karşınızdayız. Ben Ece Baban, dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Gündemde yine Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaş ve müzakere ihtimali var. Bugün Mercek'te bu konuyu masaya yatıracağız. Özellikle İran'ın misillemeleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırıları, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin cevabını Körfez ülkelerinin üzerinden vermesi ve Körfez ülkelerinin savaşa müdahil olmasıyla birlikte, özellikle de Mısır'ın Dimyat limanına yapılan saldırıyla birlikte, acaba savaş genişliyor mu? Bölgesel çapta dünyaya hem barışa hem de ekonomiye, enerji hatlarına zarar verecek bir noktaya mı çevrilecek, evrilecek diye konuşurken, tartışırken Donald Trump çok sert açıklamalar yapmıştı. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en sert cevabın verileceğini söylemişti İran'a. Fakat sonrasında görüşmelerin yapıldığını, özellikle Hürmüz Boğazı ile ilgili konuşmaların, diyalogların devam ettiğini, diplomasinin devam ettiğini söyledi. Özellikle ABD Dışişleri Bakanı Rubio da Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla ilgili yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Henüz nihai sonuca ulaşılmadı dedi. Bunu söylemekle yetinmek zorundayım açıklamasında bulundu. Donald Trump da yine aynı şekilde bir anlaşmanın olacağıyla, olabileceğiyle ilgili önemli mesajlar verdi. Ama İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bu görüşmelerin olduğunu ya da anlaşmanın sürdüğünü, müzakerelerin sürdüğünü yalanladı. Biz de bugün tüm gelişmelerle, aslında savaşın seyriyle birlikte, kronolojik olarak da bakarak Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşın bugün geldiği noktayı konuşacağız. Kiminle birlikteyiz, kiminle konuşacağız, tartışacağız, tüm bunları Doçent Doktor Necmettin Ajan, Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk hocam, teşekkür ediyorum.
0: Şimdi önemli gelişmeler var ard arda, özellikle Rubio'nun açıklaması, Donald Trump'ın açıklaması, Boğaz'ın yeniden açılması ile ilgili İran'la yapılan görüşmelerde ilerleme kaydettiklerini, ancak henüz nihai sonuca ulaşılmadığını, bunu söylemekle yetinmek zorundayım dedi. Rubio'nun sıcak açıklamaları önemliydi. İran cephesinden de aslında bu müzakerelerin olmadığıyla, henüz böyle bir şeyin gerçekleşmediği ile ilgili açıklamalar var. Ben sizden şu an geldiğimiz nokta, şu an konuşulan nokta, hani bugün ya da yarın böyle bir anlaşma olabilir açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Normal şartlarda hep Amerika Birleşik Devletleri yalanlardı. Sanki petrol fiyatları arttığı anda Donald Trump'ın bir müzakere kartı var ve onu sahaya sürerek fiyatların düşmesini sağlıyor mu acaba? Akıllara gelen en önemli sorulardan biri bu. Yoksa gerçekten arka kapıda iki tarafı da masaya oturtacak ve bir şekilde bu savaşta bir ateşkes sağlayacak, barış görüşmelerini devam ettirecek bir sürecin içine mi girdik, yakın mıyız buna?
1: Şimdi taraflar, özellikle Amerikan tarafı çok ılımlı, sıcak mesajlar veriyor ama pozisyonlarında bir değişiklik yoktur. Hı hı. Amerika uluslararası bir su yolu olarak kabul ediyor Hürmüz'ü, savaş öncesi pozisyonu arzu ediyor. Yani 28 Şubat'tan önceki bir pozisyona dönülmesini arzu ediyor. Fakat İran açısından orası artık uluslararası bir yolu değil. İran cephesi, biz bir savaş yaptık, bedel ödedik. Bu savaşı kazandık, yendik, muzafferiz ve bunun bir ödülü olmalı. O ödül de Hürmüz Boğazı, bir İran Boğazı olsun gibi bir perspektifi var. Şimdi İran tarafı Trump'la yapılan görüşme ya da Amerika ile yapılan görüşmeleri ve bu görüşmelerden bir takım ilerlemeler olduğunu yalanlıyor. Ama Umman'la görüşüyor İran. Ve hem Umman tarafı hem İran tarafı bu görüşmelerin yapıcı geçtiğini ve anlaşmaya yakın olduklarını söylüyorlar. Şimdi İran ve Umman'ın anlaşmasıyla İran'ın Hürmüz konusunda Amerika ile anlaşması birbirinden ayrı şeyler. Bir defa İran, az önce ifade etmeye çalıştığım gibi, Hürmüz'ün artık uluslararası bir su yolu olarak serbest geçişin olduğu, seyir sefer özgürlüğünün sınırsız olduğu bir alan olarak görmek istemiyor. temel talebi şu İran'ın, buradan bir ücret alınsın. Bir ücret alınsın, sadece ücretli değil, geçiş kontrol edilsin. Kim tarafından kontrol edilsin? Tabii ki Boğaz'a en büyük sınırı olan, en güçlü donanması olan bir aktör. Yani İran, Umman, bilmiyorum, küçük bir ülke Umman. Yani ben geçen sene Umman'a gitmiştim. Ufacık bir yer Umman. Nüfusu da 2-2,5 milyon bir şey. Yani hani İran'la aralarında çok ciddi bir asimetri var. Jeopolitik, demografik, askeri birçok alanda, ekonomi alanında birçok asimetri var. Umman'la yapılan görüşmelerde benim takip edebildiğim kadarıyla İran tarafı adı ücret, geçiş ücreti olmasa bile bir seyir sefer düzenleme ücreti. Tıpkı İstanbul Boğazları'nda biliyorsunuz biz

0: bir ücret alıyoruz. Hatta bir kılavuz kaptanlık usulü var orada.
1: Evet.
0: Gemiler geçiyor. Geçerken bir kılavuz kaptan alıyorlar. Bir de ücret alıyoruz biz oradan. Küçük bir ücret. Yani sembolik bir ücret. Gerçi son yıllarda bu ücreti kademe olarak artırdık. Yani ton başına bir miktar yukarıya çektik. Ama hala yani Süveyş, Panama gibi yani ücretli geçişlerin olduğu boğazlar gibi değil. Burası hala çok ekonomik geçişler açısından. Dolayısıyla ben Hürmüz Boğazı'nda ABD ve İran'ın kalıcı bir uzlaşıya varması zor bir ihtimal olarak görüyorum. Şöyle ki ya İran Amerika'nın tarzını ya da siyaset tarzını, bölgeye bakışını kabul edecek. Yani Hürmüz bir ulusal su yolu olacak geçmişte olduğu gibi. Ya da Amerika işte Umman ve İran anlaşacaklar ve oradaki belli bir trafik yönlendirmesi, bunun karşılığında alınacak bir ücret ve oradaki gemilerin seyri seferi. Şimdi mesela mutlaka görmüşsünüz, İstanbul Havalimanı'ndan uçtuğunuz zaman bazı gemilerin Boğaz'da beklediğini, yani Karadeniz tarafında evet. beklediğini, bazılarını Marmara'da beklediğini görürsünüz. Bunların hangisinin önce geçeceğine kim karar veriyor? Örneğin işte 1 milyar dolarlık bir gemi var yüküyle, mürettebatıyla. Çok pahalı şeyler bunlar. Hangisi önce geçecek, hangisi sonra geçecek? Buna kim karar veriyor? Buna siz karar, yani Türkiye karar veriyor. Çünkü Boğazlardaki trafiği Tabii. biz kontrol ediyoruz. Şimdi bu kontrolün bir anlamı da kimin önce geçeceği, hangi maddelerin hangi güzergahta geçeceğini kontrol etmek. Yani İran bu savaşın neticesinde Hürmüz üzerinde sembolik bir ücret dahi alsa, küçük bir ücret dahi alsa, bunu bir zafer anlatısı içerisinde kendi evet. kamuoyuna da anlatmak istiyor. Ekonomisi için bir dayanak elde etmek istiyor. Aynı zamanda ülkenin bölgesel ve küresel prestijini artıran bu boğazların kontrolü imajını elde etmek istiyor, gücünü elde etmek istiyor. Çünkü İran boğazları kontrol ettiği zaman Körfez ülkeleri üzerinde de bir tahakküm oluyor. Çünkü mesela Suudi Arabistan günlük 8-10 milyon varil petrol geçiriyor oradan. Hakeza Birleşik Arap Emirlikleri, evet. Katar, Kuveyt, Irak bütün petrolünü oradan geçiriyor. Hem bölgesel aktörler üzerinde bir tahakküm oluyor, hı hı. hem de küresel lojistik seyri sefer, sadece petrol, doğalgaz değil, gübre biliyorsunuz çok önemli bir boğazdan çıkan ürün, önemli bir ürün, tarım ürünleri ve onun ötesinde daha geniş bir perspektiften baktığımızda ekonomik koridor rekabetinde Hürmüz çok kritik bir alan. Çok. Bura üzerine insanlar yatırım yapıyorlar. Mesela Türkiye Kalkınma Yolu diye bir yatırım yapıyor. Niçin? Hürmüz Boğazı'na gelen yüklerin işte Türkiye üzerinden Akdeniz'e ve Karadeniz'e taşınması için. Yani İran ve ABD'nin vizyonları arasında bir uçurum var. Her ne kadar olumlu bir mesaj oluşsa da nihayetinde ben Hürmüz'de iki tarafın da vizyonunun çatıştığını ve kalıcı, tatmin edici bir uzlaşının zayıf bir ihtimal olduğunu düşünüyorum.
1: Peki ben yönetmenimden Washington Post'ta bir makale vardı. Onu rica edeyim. Çünkü aslında konuyla da oldukça bağlantılı. Hani konuştuğumuz bu konularla sonrasında da kronolojik olarak bir bakalım istiyorum. Bundan sonrasında nereye gidecek? Çünkü biraz da hocam ben Ukrayna Savaşı'yla İran Savaşı'nı eksenler üzerinden tartıştığımızda nasıl yorumlayacağınızı çok merak ediyorum. Özellikle bazı saldırı tarihlerinin birbirine çok yakın olması nedeniyle. Şimdi Washington Post'taki yazı önemli. Neden? Çünkü Trump yönetimi Hürmüz Anlaşması'nın yakın olduğunu söylüyor. İran ise müzakereleri reddediyor diyor ve tabii önemli açıklamalar da var. Şimdi başlık böyle. Hazine Bakanı Besant yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın serbest dolaşımı için İran ile bugün ya da yarın bir anlaşma olabileceğini söylüyor. CNBC'ye bir demeç veriyor Besant ve İranlarla görüşmelerimiz sürüyor açıklamasında bulundu. Özellikle Donald Trump'ın yaptığı açıklamaların devam ettiğini ifade etti. Tahran hızlıca yalanladı bu açıklamaları. Ama bu iddialar, şu anda bir iddia, dünyada petrol fiyatlarının düşmesine ve ABD borsasının yükselmesini sağladı. Tabii İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile herhangi bir müzakere yönetmiyoruz dedi. Ve Tahran'ın pozisyonunun da bir gecede değişeceği ile ilgili herhangi bir durum yok, bunu ifade etti. Beraberinde tabii Donald Trump'ın açıklamaları vardı. Donald Trump'ın açıklamaları da oldukça tahrik edici. Çünkü İran'ın diğer bölgesel ülkelerle birlikte görüşmeler için yalvardığını ve bunun üzerine İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yapılacak herhangi bir saldırıdan daha sert olacak diye nitelendirdi. ABD saldırısını iptal ettiğini söyledi. Dedi ki geçtiğimiz hafta onlara çok sert

0: ayrı darbe indirecektik ama onlara son bir şans vermek istedik dedi. Tabii biraz da onların hani onların kafalarını koparmadan önce onlara bir şans vermek istedik gibi bir sert bir açıklamada bulundu. Planladığımız ve hala planladığımız şeyleri yapması ile ilgili herhangi bir problemin olmadığını söyledi. İnsanlara bir şans vereceğim ve bunun için çok gurur duyuyorum dedi Donald Trump. Gururlu olduğunu söyledi. Şimdi tabii ki burada en önemli konulardan bir tanesi İran'ın izinsiz gemilerin geçmesine verdiği tepki, geçiş ücreti uygulayacağını söylemesi ve tabii son bir gelişme var. Mayın temizlemesiyle ilgili İran'ın Avrupa ülkelerinin rol almasıyla ilgili olumlu bakış açısı. Şimdi bu yazılara baktığımız zaman aslında hani uluslararası denizciliğin tehdit altında olması, NATO'nun son zirvesinde seyir-i sefer serbestliği ile ilgili bir maddenin olması, bu çokça konuştuğumuz bir konuydu. NATO bildirgesinde hangi maddeler olur dediğimiz zaman en önemli maddelerden bir tanesiydi bu öngörülen. Ve burada Avrupa ülkelerinin de rol alabileceği ile ilgili aslında bir açıklamanın olması, İran'dan daha olumlu bir cevabın gelmesi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle karşılıklı bu Donald Trump'ın çok sert açıklamaları ve İran'dan gelen yalanlama, bunun Washington Post'ta yayınlanması, bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir iddia daha var. O da Amerika'nın stratejilerinin artık çözümsüz kaldığı ve yeni fikirlerin, yeni stratejilerin geliştirilmesiyle ilgili de bir destek arayışında, fikir arayışında olduğu ile ilgili. Bu anlamda bakarsanız en çok eleştirilen şey Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Savaşı'nda Donald Trump'ın stratejisinin net olmamasıydı. Bugün geldiğimiz noktada bu arayış ve bu söylemler misilleme artık bir strateji olmaktan çıktı gibi duruyor değil mi karşılıklı evet. olarak?
1: Şimdi burada Avrupa Birliği ülkelerinin mayın temizlemede rol almasına İran'ın sıcak bakıyor olması oldukça manidar. İran uzun süredir karşısında bir Batı bloğu görmek istemiyor. Yani yalnızlaşmış bir ABD ve İsrail görmek istiyor. Bu İran'ın uzun dönemli stratejisi. Niye? Çünkü eğer Batı bloğu parçalanırsa, yalnızlaşırsa ABD ve İsrail bu savaş çok uzun sürmeyecektir. Avrupa ülkeleri Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte biliyorsunuz ciddi enerji güvenliği ihtiyacı yaşıyorlar, güvensizliği yaşıyorlar. Hem doğalgaz hem petrol anlamında ciddi ihtiyaçları var ve bugün Körfez'de bu petrol ve doğalgaz geçişi aksadıkça Avrupa'daki enflasyon oranları artıyor ve Avrupa önünü göremiyor. Çünkü Amerika'nın kendine yeterli bir petrolü var. Asya ülkeleri de Avrupa gibi benzer bir pozisyondalar. Dolayısıyla İran, Avrupalı ülkeler tıpkı P5+1'de olduğu gibi biliyorsunuz önce Amerika çekildi tabii. nükleer anlaşmadan. İran bir süre devam etti Avrupalılarla birlikte. Sonra artık yaptırımlarla birlikte bunun bir anlamı kalmadı. Avrupa'yı bu sahada görmek istiyor İran. Ve mayın temizleme gibi yani boğazın bir an önce açılacağına dair bir mesaj vererek bu iki bloğu kendi arasında bölüyor. Şimdi biraz önce Hazine Bakanlığı'nın ifadesi içinde şunu söyleyebilirim. İran'ın işte uluslararası su yolu olacağını kabul ettiğine dair bir beklenti var Amerikalı siyasi elitlerde ve açıklamalarda bakıyoruz. Trump böyle söylüyor, Dışişleri Bakanı böyle söylüyor. İran bunu belki kabul edebilir fakat bunun karşına bir şey almalı. Yani ya yaptırımlar kalkmalı ya işte dondurulmuş varlıklar, milyarlarca dolar parası var İran'ın bugün
0: ekonomik
1: Amerikan bankalarında.
0: Ekonomik anlamda bir rahatlaması gerekiyor.
1: Bunu yani. İran bir kaldıraç olarak kullanıyor. Bakın 15 gün falan sürdü galiba. Biliyorsun Trump İran petrollerine yaptırımı kaldırdı ve evet. Trump dedi ki satabilirsiniz. Bu süre zarfında İran 20 milyar dolar civarında petrol satmış yaklaşık olarak. Yani birikmiş petrolünü satmış ve bu paraları almış. Dolayısıyla İran'ın bir şeyler alması gerekiyor. Hatırlarsanız mutabakat zaptının en önemli gündemi buydu zaten. Yaptırımlar kalksın, dondurmuş varlıklar serbest bırakılsın, karşılığında da Hürmüz geçiş serbestisi olsun. Bugün Amerika tekrar savaşa ve yaptırıma döndüğü için İran boğazı kapatmış durumda. Eğer İran boğazı tekrar savaş öncesi pozisyona döndürecekse bunun karşılığında mutlaka yaptırımlarla ilgili bir gevşeme olmalı ve aynı zamanda dondurmuş varlıklarla ilgili bir politikada bir değişiklik olması lazım. Bir başka husus siz de güzelce ifade ettiniz. Yani Amerika'da bir strateji yoktur zaten. Yani ekonomist biliyorsun bir başlık atmıştı. Stratejisi olmayan savaş diye. Yani başından beri Trump yani biraz önce benimle paylaştığı

0: işte yönetmenimiz. 10 defa işte saldıracağız, yıkacağız, yok edeceğiz. Sonra vazgeçtim, yalvardılar, evet, rica ettiler. Evet, evet. Çok üzüldüler, çok acıdım onlara. Gurur duyuyorum, ben çok dürüst bir adamım, iyi bir siyasetçiyim. İnsancıl da bir yönüm var. Yıkılsın istemiyorum. İran gibi büyük bir medeniyet yıkmak istemiyorum. Bunu birkaç kez yaptı. Buna tako diyorlar. Yani Trump cuma günü piyasalar kapandıktan sonra eli yükseltiyor. Bunu evet, geleneksel evet, hale getirdi. Doğru. Piyasa kapalı, borsa kapalı. Bir tek kriptolar açık. Geri kalan her şey kapalı. El yükseltiyor. Pazartesi sabah ya da pazar gecesinden itibaren görüştük, anlaştık, çok yakınız diyor ve piyasanın gazını alıyor.
1: Şimdi hocam bir küçük de bir bilgi paylaşayım. Sizin söylediğiniz aslında durum sadece Donald Trump'ın açıklamaları değil, sanki iki ülke arasındaki bu doğrudan görüşmeler yapmayı kabul etme süreçleriyle de ilgili. Çünkü Amerika'da benzin fiyatlarının hızlıca yükselmesi sonrasında aslında iki taraf Nisan ayında İslamabad'da doğrudan görüşmeler yapmaya başlayacak. Açıkladılar, bunu kabul ettiler. Sonra Vance hatta başkanlık yaptı o dönemde görüşmelere. Anlaşmaya varılamadı. Daha sonra daha alt düzeyde görüşmeler devam etti. Haziran'da da 14 maddelik bir mutabakat zaptı imzalandı. Hem ABD ablukası geri çekilecekti. İran'a yönelik yaptırımlar söylediğiniz gibi hafifletilmesi, İran'la Umman'ın Boğaz'ı birlikte yönetmenin bir yolunu bulması ve sonrasında da Washington'la Tahran'ın nükleer müzakerelere geçmesi söz konusuydu. Fakat sonra yine İran'ın Hürmüz'deki, hani biz buradayız ve bizden başka kimse burayı yönetemez açıklaması. Özellikle mayın temizlemeyle ilgili de vardı hocam. Bu dönüşümü size sormak istiyorum. Şimdi bu süreci söyledim. Çünkü Kalibaf'ın açıklaması vardı yanlış hatırlamıyorsam. Özellikle Macron'un Avrupa'dan yardım gelmesini teklif etmesi sonrasında mayın temizleme çalışmaları yalnızca İran tarafından yürütülüyor, başka hiçbir ülke tarafından değil açıklamasında bulunmuştu. Şimdi bu geri dönüşü de size sormak isterim ve demin söylediğiniz şey, hani Donald Trump'ın açıklamaları petrol fiyatlarıyla ve aslında kendisini de Kasım'daki seçim sürecini etkileyecek, ankette oy oranlarını etkileyen, destek oranlarını etkileyen bir sürecin içinden geçiyor Donald Trump ve bu negatif bir etkisi var Donald Trump'a bu sürecin. Sadece petrol fiyatlarında Donald Trump'ın açıklamaları değil de sanki sıkıştıkları noktada bir mutabakat zaptı ve anlaşma konuşması sonrasında dünyada bir rahatlama, nefes aralığı. O nefes aralığından sonrasında da yeniden bir tırmanma. Bu sonsuz bir döngüye mi dönüşüyor? Bu döngü ne zaman biter?
0: Şimdi kıymetli hocam, mutlaka bir benzerlik kuracaksınız siz de. Hatırlarsanız 1967'de Arap-İsrail, evet, Mısır-İsrail Savaşı'nda Süveyş kapalı kaldı. 75'e kadar yaklaşık 7-8 yıl boyunca kapalı kaldı. Ve bu uzun süreli kapanmalar bu kritik su yollarında kendi alternatifini üretiyor. Yani ülkeler enerji ihtiyaçlarını yeniden yapılandırıyorlar, yeni rezervlere yöneliyorlar, tasarruf tedbirleri alıyorlar. Ve alternatif enerji, işte nükleer enerji gibi ve bazı işte boru hatları. Mesela ilk defa o zaman ortaya çıkmıştı. Mesela Kerkük yumurtalık petrol boru hattı gibi, mesela Kerkük Banyas gibi petrol boru hattı gibi birçok hat o dönemde inşa edilmişti. Bu sonsuz bir döngü olamaz. Yani bunun bir yerde kırılması lazım. Evet. Çünkü Hürmüz'e biz alternatif olarak ne yaparsak yapalım, boru hattı yapalım, tankerle taşıyalım, petrolü, doğalgazı, gübreyi asla o şeyi karşılayamıyor. Yani kısa süreli belki idare edebiliyor. Çünkü 20 milyon varil günlük oradan geçiyordu. Bugün mesela Suudi Arabistan'ın Yanbu tesislerine, Kerkük Yumurtalık ve Füceyre Limanı gibi 3 alternatif rotanın toplamı 5 ila 6 milyon varil civarında. Yani %30'u Hürmüz'den geçen doğalgazın değil, bakın petrol, doğalgaz geçmiyor zaten. Evet. Dolayısıyla bu sonsuz bir döngü olamaz. Savaşın başında Deutsche Bank'ın yayınladığı bir TAKO endeksi vardı. Oturmuş adamlar çalışmışlar. Mesele şu, diyor ki emtia fiyatları, yani petrol değil altın, petrol başka şeyler, emtia, borsalar, faiz. Buradaki hareketlere bakıyor ve Trump geri adım atıyor. Trump yükseltiyor önce, el yükseltiyor, evet, saldıracağız, yıkacağız diyor. Ve sonra o emtia da onunla birlikte hareketleniyor, yükseliyor. Bakın petrol fiyatları cuma günü 94 dolar civarına çıkmıştı. Yayına gelirken baktım 80 dolara gerilemiş. Bu açıklamalar hafta başında bu değişiyor, evet, tabii. Bunu sonsuz olarak sürdürmek mümkün değil. Çünkü kıymetli hocam şöyle, yani bir petrol tankeri çıktığında, Hürmüz'den çıktığında 40-60 günde ancak boşaltacağı ülkeye varıyor. Yani siz komple kapattığınızda, açtığınızda bile o gün ulaşmıyor. Euro petrol. Belki bir frekans aralığı var, belki bir

0: 40 gün sonra petrol oralara ulaşacak ve nihayetinde bazı ülkeler jet yakıtı bulamayacaklar. Bazı ülkeler dizel yakıtı bulamayacaklar. İşte Ukrayna-Rusya savaşında görüyorsunuz Rusya'nın bazı bölgelerinde yakıt bulunamıyor. İnsanlar işte günlük sanayi ihtiyaçları vesaire karşılanamıyor. Bunu sürdürmek mümkün değil. İran açısından mümkün değil. Rasyonel de değil. Çünkü bakın Türkiye ve Irak bu kaosun ortasında günlük 1 milyon varillik bir anlaşma imzaladı. Bu ciddi bir rakam. Çok. Irak zaten 3-4 milyon varil üretip satabilen bir ülke. Hı hı. Yani yatırım olsa belki 5-6 milyon varile de çıkabilir bu ama şimdilik 3-4 milyon varil. Şimdi Suudi Arabistan yan bu ya Kızıldeniz'e petrolünü gönderiyor. Birleşik Arap Emirlikleri Fujairah'a gönderiyor. Arada bir Kuveyt kalmış yani Kuveyt ve Katar kalmış. Ülkeler alternatiflerini buluyorlar bir şekilde kendi petrollerini satabiliyorlar. Eğer İran bunu sürekli kapalı tutarsa bir süre sonra artık Hürmüz'e ihtiyaç kalmayacaktır. Doğru. Hani bir kuş misali var. Çok sıkarsanız elinizde ölür.
1: Evet.
0: Biraz gevşek bırakırsanız kaçar. Uçup gider. Dolayısıyla onun bir dengesi var. Onun dengesi de bu bahsettiğiniz döngü. Yani bir kapatıyorlar. Sonra açınca biraz dünya nefes alıyor. Fakat şu gerçek son 15-20 gündür, 3 haftadır yaklaşık olarak ben Boğaz trafiğini takip ettim. Bugüne kadar son 3 haftada geçen gemilerin hemen hemen %90'ı İran'ın kuzeyde kendi karasularında yeni oluşturduğu rotadan geçmiş. Yani Umman'ın oluşturduğu alternatif rotadan geçmiyor gemiler. Çünkü orada mayınlar var.
1: Tabii.
0: Orada İran dronları var, saldırılar var. Dolayısıyla İran bir şekilde diğer rotaları, Umman rotasını güvensiz hale getirdi. İstikrarsız hale getirdi. Ve gemileri kendi rotasından geçiriyor. Hatta belki burada bilemiyoruz. Bazı böyle pazarlıklar falan da yapılıyor. Dün mesela iki Suudi tankeri Babel Mendeb'den geçti mesela. Husiler biliyorsun orada bir abluka uyguluyor. Ama nasıl geçtiler? Hani bir ödeme mi yaptılar? Bir ödün taviz mi verdiler? Veya bir pazarlık bir şey mi oldu da geçtiler? Ama iki tanker oradan dün geçmeyi başardı. O ablukayı aşmayı başardı. Babel Mendeb de çok geniş bir yer değil. Yani hani onu görmemiş olmaları öyle çok olası değil. Mutlaka görmüşlerdir. Dolayısıyla burada bazı şeyler olabiliyor. Mesela bu müzakerenin ilk günlerinde, daha doğrusu mutabakat saptının imzalanması sürecinde Pakistan'ın o kadar çok doğalgaz ihtiyacı oldu ki İran'la biraz görüştü ya, biraz bize bir imtiyaz tanıyın diye birkaç tankeri Pakistan'a geçirmeyi başardılar Hürmüz'den. Yani devletler bazen kişisel olarak da birebir de anlaşabiliyorlar burada. Fakat Hürmüz Boğazı'nın ilelebet kapalı kalması mümkün olmayacaktır yani.
1: Şimdi şunu sormak isterim. Tabii İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün de önemli bir açıklaması var. Diyor ki Boğaz İran ve Umman arasındaki anlaşmazlıklar yüzünden değil. Geçtiğimiz Mart ayından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırganlığı ve İsrail'deki rejim nedeniyle kapatıldı diyor. Şimdi mayın konusuna geri gelmek istiyorum. Çünkü önemli bir soru daha var. İran yönetimi olumlu baktı, pozitif baktı. Tabii Avrupa'nın mayın temizleme operasyonunun başarısı da biraz İran'ın yabancı deniz araçlarına nasıl bir resmi güvenlik güvencesi verecek? Bu çok önemli. Kalıcı bir ateşkes nasıl sağlanacak bu noktada mayın temizlenirken? Çünkü çok ciddi bir kaos yaşanabilir aksi bir durumda. Ve tabii ki devrim muhafızları. Onlar bu duruma nasıl bakarlar hocam? Sizden kısaca bir cevap alabilir miyim?
0: Şimdi hocam bu mayın temizleme biliyorsunuz İran Boğaz'a Amerika ve İsrail gemilerini sokmuyor.
1: Evet.
0: Yani başından beri Amerikalılar mayın temizlemek için de oraya sokmuyor. Burada devrim muhafızları bir şekilde kendi koyduğu kuralı uygulamış oluyor. Yani mayını temizleyeceğiz ama Avrupalılar gelsin temizlesinler. Bu arada Avrupalılarla bir takım temaslar kuruyorlar. Avrupa kamuoyuna da sıcak mesajlar veriyorlar. Yani Avrupa'nın bir üçüncü aktör olarak, yani Rusya var, Çin var, Amerika var ama Avrupa'nın da küresel siyasette bir bu krizde en azından bir rol almasını istiyorlar. Çünkü Avrupa Amerika gibi bakmıyor mesela. Evet. Yani İsrail'in maksimalist güvenlik endişesi perspektifinden bakmıyor Orta Doğu meselelerine. Daha normatif değerler güçlü Avrupa'da. Hani çok yararlandı, hasar aldı ama son dönemde Amerika'ya göre biraz daha güçlü. Dolayısıyla İran Avrupa'nın burada rol almasını bu krizde, bu kriz döneminde Amerika'nın rolünü azaltmaya ve Boğaz'da bir Amerikan varlığını reddetmeye dönük bir girişim olarak okumak lazım. Yani biliyorsunuz 14 Mart'lık mutabakat saptında şu vardı. Amerikan güçleri çekilecekler.
1: Evet.
0: Orada istemiyor Amerikalıları. Bu çünkü Amerika onlara göre hala düşman. Bir mutabakat saptı imzalansa bile. Ama Avrupalılar daha sıcak yaklaşıyorlar. Daha yakınlar Tahran'a. Ve müzakere sürecinde Avrupalıları da masanın bir tarafında görmek istiyor. Ki P5+1'in mantığı buydu zaten.
1: Doğru.
0: Yani Amerika ile aslında müzakereler yürütüldü ama Almanya'yı bile oraya koydular. Yani BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daim üyesi ve Almanya. Çünkü İran onlarla daha kolay anlaşabiliyor. Onlarla daha uygun bir zemini var Amerika'nın dışında. Çünkü İran'a göre onlar düşman değiller. Onlar bazen ortaklar, bazen rakipler ama Amerika ve İsrail İran açısından da, devrim muhafızları açısından da, herkes açısından da, yani İranlıları kastediyorum, bir düşman olarak telakki ediyor. Evet. Yani bir düşman bayrağı ya da gemisini boğaza sokmayalım. Ama Avrupa gibi daha pragmatik, bizimle daha ilişkiler kurabilen ülkelerin varlığına da tahammül edelim.
1: Peki, şunu soracağım çok kısa çünkü sonrasında bu kronolojik sıraya geçmek istiyorum hocam. Müzakere çıkmazı ile ilgili. Donald Trump önce mayın temizlemesinde Avrupa ülkelerinin özellikle NATO ülkelerinin görev almamasından, sorumluluk almamasından çok ciddi anlamda rahatsızlık duyduğunu dile getirmişti. Şimdi bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin taktiksel olarak bir değişikliği olabilir mi bu noktada? Çünkü Batı basınında da özellikle Ukrayna Savaşı ile birlikte okunduğu zaman İran Savaşı, Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu NATO'da kalması, burada varlığını koruması da çokça önerilen görüşlerden biri. Şimdi böyle de bir sorumluluk dağılımı olduğunda buna ABD'nin özellikle Donald Trump'ın tepkisi, yaklaşımı nasıl olur?
0: Yani bu olumlu karşılayacaktır Trump. Fakat bunun Amerika'nın talebi değil de İran'ın talebiyle gerçekleşmesi de Amerika açısından bir sıkıntı. Yani çünkü egoist bir siyaset tarzı var Trump'ın. Ben istediğim olmadı ama Tahran'daki Mollalar isteyince Avrupalılar, çünkü İtalyan Başbakanı'yla tartıştı, Alman Şansölyesi'yle tartıştı, herkesle tartıştı. Evet. İspanya'yla zaten böyle kanlı bıçaklı hale geldi. Fakat bugün eğer İran bunu başarırsa, yani Avrupalıları orada mayın temizleme görevinde yani oraya çekebilirse, o misyona dahil edebilirse, Trump açısından bu olumlu. Yani büyük resime baktığınızda Avrupalılar zaten dahil olmuş oluyorlar. Fakat bu İran'ın talebiyle gerçekleşmesi Trump gibi daha çok kendini yücelten bir aktör açısından bir sıkıntı kaynağı olacaktır.
1: Onun başarı hikayesi olmayacağı için orada bir sanki pürüz çıkartabilir gibi ama büyük ihtimalle danışmanlarıyla birlikte zaten bu yük resimde dediğiniz gibi olumlu bir sonuç olduğu için de destekleyecek bir durum olabilir. Şimdi yönetmenimden rica edeyim ben. Bu kronolojiyi bir bakalım, özellikle müzakere çıkmasını bir görelim. Neler yaşadık 28 Şubat'tan bugüne kadar? Şimdi 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a saldırdı. İran'ın dini lideri Ali Hamaney öldürüldü. 8 Nisan'da İran ve ABD arasında 2 haftalık ateşkes ilan edildi. 12 Nisan'da Pakistan'daki ABD-İran barış görüşmesinden sonuç çıkmadı. 13 Nisan'da ABD Merkez Kuvvetleri İran limanlarına yönelik askeri abluka başlattı. 15 Nisan ABD ordusu İran'a deniz yoluyla yapılan ticareti durdurdu. 21 Nisan ABD Başkanı Donald Trump ateşkesi uzattı. Şimdi hocam görüyoruz, şimdi önce Ali Hamaney öldürüldü, sonra 2 haftalık ateşkes, sonra barış görüşmelerinden sonuç çıkmıyor. 12 Nisan bir gün sonra askeri abluka başlatıyor Amerika Birleşik Devletleri. 2 gün sonra bundan ABD ordusu İran'a deniz yoluyla yapılan ticareti durduruyor. 21 Nisan'da Donald Trump ateşkesi uzattı. 11 Mayıs'ta ABD'ye ait nükleer denizaltı USS Alaska Cebeli Tarık'a geldi. 8 Haziran'da İran ABD'ye ait taarruz helikopterini düşürdü. Artık buradan itibaren bir kırılma noktası. 9 Haziran'da ABD İran'daki hedeflere saldırarak karşılık verdi. 17 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında 14 maddelik mutabakat metni açıklandı. Ateşkes ve 60 günlük müzakere sürecinin de yolu açıldı. 28 Temmuz İran'a yönelik saldırılarda 6. aya girildi. 1 Ağustos'ta Trump İran'a yeni saldırı tehdidinin ardından saldırı planını askıya aldı ve 3 Ağustos İran Umman ile Hürmüz görüşmelerinde son aşamadayız açıklamasında bulundu. Bu sürece baktığımız zaman kronolojik olarak aslında çok da güzel müzakere çıkması, yani bir döngü. Bu döngünün içerisinde zaman zaman anlaşmaya çok yaklaşıyorlar, zaman zaman çatışmalar giderek artıyor. Bundan sonraki ben adımı size soracağım hocam, beklentiniz nedir bundan sonraki süreçle ilgili? Tabii ki hani bunun bir kısa vadede çözülmeyeceğini belki ifade edeceksiniz, sonsuz bir döngü olmadığını zaten konuştuk sizinle. sizinle. Ama bugün ya da yarın bir anlaşma olabilir diye Amerika Birleşik Devletleri'nden

0: gelen açıklamalar, İran'ın Umman'la özellikle yaptığı müzakereler, görüşmeler, bundan sonraki adımda bu tabloya neyi ekleyebiliriz, hangi tarihte?
1: Şimdi ben bu tablonun kendini kısmen tekrar edeceğini düşünüyorum. Kalibaf'ın bu sürece dair İran içerisinde biliyorsunuz müzakere, anlaşmaya itiraz eden çok geniş bir kesim var.

0: Amerikan üstüne saldırdı, Amerikalı askerler öldü. İşte Irak'ta saldırdı, birçok yerde, bölgenin birçok yerine, Mısır'a saldırdı. Her yere saldırdı. Suudi Arabistan'a Husiler üzerinden yoğun bir baskı, hem Babel Mendeb'i kapattırdı. Sonra bir süre sonra kontrollü bir tırmanma tabii bu. Belli bir eşiğe ulaştığında tırmanma, taraflar yeniden bir müzakereye dönüyorlar. Ben müzakere ve savaş arasında, düşük yoğunluklu bir savaş arasında bu tablonun kendini tekrar edeceğini düşünüyorum. Tarafların kalıcı bir anlaşmaya varmaları çok zor. Çünkü bunu çok denediler. 2010'da biliyorsun Türkiye'nin arabuluculuğunda bir nükleer takas anlaşması İran'da imzalandı. Evet. Çok bütün dünya heyecanla karşılamıştı. Sonra Obama bunu kabul etmedi. Bir bahane buldu ve çöpe attı. 2015'te İşte geniş kapsamlı nükleer anlaşma imzalandı. Onu Trump 2018'de tekrar çöpe attı. 2024'te Trump iktidara geldikten sonra Umman arabuluculuğunda bir görüşme başladı. 2025'te biliyorsunuz Amerika aniden saldırdı ve İran'da çok sayıda üst düzey ismi öldürdü. Benzer şekilde Viyana'da artık teknik seviyede şeyler başlamıştı, görüşmeler başlamıştı. Evet. Yani nükleer uzmanların görüşmeleri başlamıştı. Birden 28 Şubat'ta Amerikan ordusu ve İsrail aniden İran'a saldırdı ve bütün üst düzey yetkilileri, devrim rehberi dahil olmak üzere hepsini öldürdü. Doğru. Dolayısıyla ben bu sürecin, bu şeyin birbirine tekrar eden süreç olarak düşünüyorum. Burada yani belki çok uzun olmayan vadede işte örneğin Amerikan kamuoyunda köklü bir dönüşüm ortaya çıkarsa bir seçim sürecinde Amerika, İsrail'de bir seçim sürecinde hakeza, örneğin Netanyahu yerine başka biri, daha ılımlı bir aktör gelirse veya İsrail'de
1: öyle
0: uzun
1: bir şey öngörüyor musunuz hocam, parantez içinde onu sormuş olayım?
0: Ya çok mümkün değil fakat evet, İsrail çok parçalı bir koalisyon tarafından yönetiliyor. Yani bazen aşırı sağcıların da çok maksimalist, gayri, yani akla uymayan mantıksız talepleri var. Bu koalisyonu zayıflatabiliyor. Yani kendi içindeki meselelere odaklanırsa İsrail, belki İran dosyası veya Gazze, İsrail, Batı Şeria gibi, Lübnan gibi alanlarda bir gevşeme, bir rahatlama olabilir. Yani İsrail'in baskısı azalacaktır. Hakeza Amerikan seçimlerine 100 günden hatta 90 günden daha az kaldı. Yani şunun şurasında ne kaldı Kasım ayına? Trump'ın durumu iyi değil. Yani en az bir kanadında, yani meclisin bir kanadında şey kaybedecek Trump, çoğunluğu kaybedecek. Evet, İkisini de kaybederse çok kötü.
1: Parantez içinde söyleyeyim hocam. New York Times'ta bugün bununla ilgili bir makale vardı. Özellikle Donald Trump'ın İran'daki savaşı nasıl Trump'ın iç politika gündemini alt üst ettiğini, durumunu alt üst ettiğini ve anketlerdeki düşüşü yansıtıyor.
0: Şimdi kıymetli hocam biliyorsunuz.
1: Bir de hocam son cümlelerinizi
0: evet,
1: alayım.
0: Dış politikanın kararlı ve sürdürülebilir bir şekilde uygulanabilmesini içeride bir elit uyumu, elit mutabakatı, kamuoyu desteğinin olması lazım bir politikaya. Amerika'da yapılan kamuoyu yoklamalarında halkın %60'ı 70'i İsrail karşıtı ve inanılmaz derecede Hamas yanlısı. Evet. Yani %50'si 60'ı Hamas yanlısı. Dolayısıyla Amerikan kamuoyunda bir değişim söz konusu. İran savaşı konusunda Trump ve ekibi Amerikan halkını ikna edemedi. Ya bu savaş Amerikan ulusal çıkarına hizmet ediyor. İran Amerika'ya yönelik bir tehdittir söylemini halk kabul etmedi. Dolayısıyla bu savaşın bu şekilde sürdürülebilmesi Amerika açısından da ciddi anlamda zorlaşıyor.
1: Çok
0: İç cephenin parçalanması sebebiyle.
1: Evet, çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Efendim, Mercek programının sonuna geldik. Doçent Doktor Necmettin Acar bizimle birlikteydi. Kıymetli bilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum hocamıza. Vakit ayırıp bizi izlediğiniz için sizlere ve kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum. Perşembe akşamı tekrar karşınızda olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

Götler'deki ülkümüz Kızıl Elma, yaklaştıkça uzaklaşan bir ülküydü. Adını yüzyıllardır taşıyan, maneviyatla yoğrulmuş bir hedef Kızıl Elma. Bugün artık sadece bir efsane değil, gökyüzünde süzülen, milletimizin kararlılığını, vatan aşkını ve bağımsızlık tutkusunu temsil eden somut bir irade. İnsansız, cesur, milli ve de yerli. Kızıl Elma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak yalnızca bir mühendislik harikası değil. 100 yıl önce işgale direnen bir milletin torunlarına gecikmiş ama onurlu bir hediye. Gövdesinde mühimmat taşıyan, yapısıyla radarlarda görünmez, ISR radarıyla hedefe kilitli, agresif manevralarıyla meydan okuyan bir yapıya sahip.

10 metre kanat açıklığı, 25 bin feet irtifa, 4 saatten fazla havada kalış süresi ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesiyle çağın ilerisinde bir kudret. Kısa pistte uçak gemilerinden kalkabiliyor. Savaşın geleceğine bugünden imza atıyor. 8,5 ton kalkış ağırlığıyla devleşiyor. Türk mühendisliğinin göğsünü kabartıyor. Geleceğin savaşları insansız cephelerde kazanılacak. Kızıl Elma bu çağ değişimini sezen ve ona yön veren bir aklın eseri. Öngörünün, azmin ve millet iradesinin gökyüzüne kazınmış kararlılığı. Kızıl Elma, Türkiye 100 yılının semalarda yankılanan adı ve o ad artık sadece hayallerde değil, gökyüzüne kazınan bir gerçek.

hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.

0: Bu tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
1: Kapattım, kapattım. Hop, hop, hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
0: Hedefe 500 adım daha var.
1: Hadi tamamlayalım.
2: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
3: Türkiye Sigorta, gücü adım.
1: Yalnız iyi düşünmüşler.
0: Çok iyi düşünmüşler.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
3: De böyle Otobit'te.
5: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
6: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'la Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
3: Zehra Güneş.
4: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
5: Bravo Zehra.
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
8: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te.

0: Bu tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
1: Kapattım, kapattım. Hop, hop, hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
0: Hedefe 500 adım daha var.
1: Hadi tamamlayalım.
2: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
3: Türkiye Sigorta, gücü adım.
1: Yalnız iyi düşünmüşler.
0: Çok iyi düşünmüşler.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: 24 ekranlarına hoş geldiniz. Basın Ekspres başlıyor. Türkiye'nin, dünyanın gündemini konuşacağız bu akşam. Üç değerli konuğumuz bizlerle birlikte. Hemen yanımda Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Noal Bayrak var. Hoş geldiniz efendim.
1: Teşekkürler.
0: Özledik sizi.
2: Evet, nihayet.
0: Aramızda görmekten.
1: Tabii bundan mutlu oldum. Çok teşekkür ederim.
0: Mutluluk duyuyoruz. Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Ve Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
4: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi tabii bu akşamın sıcak başlığı siyaset değil, futbol. Şöyle bir kısa ben Hüseyin Bey'e bir söz vereyim izninizle. Çünkü Trabzonsporlu kendisi, sıkı bir Trabzonspor taraftarı. Bordo Maviller de dünya ünlü yıldız Muhammed Salah'la anlaştı. Yarın İstanbul'a, ardından da Trabzon'a geçecek. Önemli bir transfer.
4: Tabii Türk futbolu açısından da önemli bir transfer. Biliyorsunuz Muhammed Salah'ın ismi ilk Beşiktaş için gündeme gelmişti. Beşiktaş'ın bir görüşmesi vardı.

0: O zaman da Türkiye'ye gelmesini çok istiyordum. Çünkü nihayetinde bu kadar klas, bu kadar üst düzey futbolcular Türkiye'ye geldiği zaman aynı zamanda hangi kulüpte olduğunu bir önemi yok. Ülke futboluna katkısı
1: reklam
0: var. Hem
1: olacak
0: reklam açısından hem diğer futbolculara örnek olması vesaire açısından çok önemli. Ama tabii ki Trabzonspor'a gelmiş olması benim için ayrıca
1: bir mutluluk.
0: Nihayetinde Trabzonspor işte devrimlerin takımı. Dolayısıyla böyle ihtilal yapmış bir takım. Anadolu'da ihtilali yapmış bir takım. Transferde de bu kadar önemli bir ismi renklerine katmış olması şüphesiz çok önemli. Trabzonspor için çok önemli. Trabzonşehri için çok önemli. Bir kere Muhammed Salah işte son Dünya Kupası'ndaki performansından başlayıp geçmişte Avrupa'daki başarılarına baktığımız zaman bütün dünyanın gündeminde olan bir futbolcu. Nereye gitti? Trabzonspor'a gitti ve bütün dünya artık Trabzon'u, Trabzonspor'u, bu kulüp kim, takım kim, daha önceki başarıları nedir? Bütün bunlar konuşulacak. Bu açıdan çok önemli. Tabii bir de Muhammed Salah'la birlikte Trabzonspor sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da önemli başarılara imza atma şansı var. Ve Trabzonsporlu futbolculara bu anlamda önemli bir özgüven gelecek. Yani Osimhen'in Galatasaray'a katkısına baktığımız zaman, Hacı'nın yine geçmişte Galatasaray'a katkısına baktığımız zaman.
2: Bizim şehircilerin maçlarımız Hacı hatırlamaz ya.
0: Şey olarak yani bugünkü hatırlatma anlamında söylemiyorum.
1: Yani, böyle çok önemli bir isimdi de.
0: Kariyer sahibi futbolcular gittikleri kulüplere çok önemli katkıları olur. Yani
1: doğru.
0: Farklı bir özgüven kazandırırlar. Onların tecrübesi sahaya çok farklı yansır. Hatırlayalım işte bazı takımlar çok iyi futbol oynasa da o oynadıkları turnuvanın şeyini taşıyamazlar. Hani stresini taşıyamazlar. Böyle kariyerde sahip futbolcular o stresi yönetir. Ve dolayısıyla hem Trabzonspor açısından hem Türk futbolu açısından çok önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Yani kariyerine baktığımız zaman aslında Avrupa futbolu açısından da dünya futbolu açısından da önemli bir transfer.
1: Yıldız.
0: Umarım
1: hayırlı olur.
0: Umarım işte hem Mısır milli takımında hem Avrupa'da oynadığı diğer takımlarda başarısını Trabzonspor'a da taşır. Bundan Türk futbolu kazançlı çıkar. Trabzonspor kazançlı çıkar.
1: Peki hayırlı uğurlu olsun diyelim o zaman. Var mı söylemek istediğiniz bir şey?
3: Birkaç şey söylemek isterim ben de. Hayırlı uğurlu olsun. Ben bir Beşiktaş taraftarı olarak biraz tabii buruklukla karşıladım. tabii Fatih Tekke'yi ben özellikle tebrik etmek istiyorum. Geçen sene de Trabzonspor çok akıllıca, rasyonel bir bütçe yönetimiyle iyi bir başarı elde etti. Güçlü bir performans ortaya koydu. Burada bence başkanla birlikte Fatih Tekke'nin çok ciddi katkısı oldu. Şimdi yayına girmeden önce de Hüseyin'e bahsettim. Ben 2017 yılıymış. Bir Trabzon'a gitmiştik orada. Bir panel için gitmiştik galiba. Ve yerel medya bir açtım sayfayı. Bir gün önce Trabzonspor bir maç kaybetmiş. Dünyanın dedim en uzun manşeti atılmış. Bunu okuyayım isterseniz. Fırtınanın ortasında dalgaların insafına terk edilmiş metruk bir tekne misali çaresizliğin girdabına sürükleniyoruz. Yani böyle Trabzonspor, hani bize her yer Trabzon diyorlar ya, Trabzonspor taraftarlarının bir dönem gerçekten ızdırap içerisinde bu maçları takip ettiğini, alınan sonuçlara üzüldüğünü de biliyoruz. Şimdi benim gördüğüm gerçekten şampiyonla oynayan bir takım kuruyorlar. Renk katacaktır. Ailesinin ben özellikle Türkiye'de eşinin Müslüman bir ülkede, halkı Müslüman olan bir ülkede yaşamak istediğini de ben okumuştum. Bu da herhalde önemli bir faktör. Hayırlı uğurlu olsun. Yani ben gerçekten canlı gönülden bir Beşiktaş taraftarıyım ama Trabzonspor'un

0: Anadolu'yu temsil eden en güçlü takım olduğu için başarılı olmasını her zaman isterim, istiyorum. Buradan da gerçekten iyi, güzel bir transfer yaptılar.
1: Olduğunu düşünüyorsunuz.
0: İnşallah ciddi bir katkısı olur Trabzonspor'a.
1: Var mı Nuh Bey? Söylemek istediğiniz bir şey? Yoksa sıcak gündeme mi geçelim diyorsunuz?
2: Söyleyeceğim de şöyle, belki kötü bir rastlantı olacak. Bir kere ismi cismi geldiği ülkesi vesaire, Avrupa'da oynasa sonuçta ülkesi Mısır falan, bizim için bir pozitif ayrımcılık konusu. Ama ben bir genel bir değerlendirme yapmıyorum bu konuda, yapmak istiyorum. Şöyle ki, bendeniz gençlik yıllarımda gazeteye başladığım yıllarda bir süre spor sözünde çalışmıştım. O zaman daha yakından takip ediyordum bu konuları falan. O zaman kulüpler bir maçta 3 yabancı oynatabilirlerdi en fazla.
1: Evet, tamam. Üçtü,
2: benim tabii. O dediğim zamanlarda. Şimdi 11 futbolcunun 11'inde yabancı oynatabiliyorlar şu anda. Bu gidişata da bir buradan da bakmak lazım mesela. Ayrıca ben Melik Bey'i de kutluyorum. Ben Trabzonspor'cu, aklıma bizim Melik geliyor.
1: Tabii Melik Yiğit'le evet, yayından önce görüştük kendisini. Çok mutlu tabii,
2: çok o da mutlu, çok mutlu. Tabii. Çünkü daha önce istiyordu.
1: Çok istiyordu bu, tabii.
2: Hatta Cumhurbaşkanımızdan talep
1: tabii,
2: etmişti. Böyle
1: talebi bir vardı. Hayalleri gerçek oldu Melik Yiğit elinde.
2: Tebrik ediyorum ama inşallah biz bir gün bizim kulüplerimizde 11 futbolcunun 11'inde Türk futbolcu oynatacak noktaya gidiyorlar inşallah.
1: İnşallah, inşallah. Peki çok teşekkür ediyoruz bu yorumlar için. Biz şimdi sıcak gündeme geçelim. Çerçeve yasa teklifi yarın meclise sunuluyor. Adı da belli oldu. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, artık terörsüz Türkiye sürecinde en kritik aşamalardan biri belki de bu. Şimdi ilk sözü Nuh Bey'e vereceğim ama bilediğimiz vardı. Yani bir çerçeve yasadan bahsediyoruz. İçeriğinde neler olacak? Bunların tabii detaylarını yarın, önümüzdeki günlerde öğreneceğiz ama hani konuşulanlar, medyaya yansıyanlar ne? Şöyle bakalım. Tabii Numan Kurtulmuş da çerçeve yasayı imzaladı. Bugün MHP lideri Devlet Bahçeli de imzalamıştı. Şimdi şöyle satır başları, işte 10-12 maddeden oluşacak. Şimdi af niteliğinde olmayacak, onu söyleyelim. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlarında kapsam dışında tutulacakları belirtiliyor. Tek seferlik ve süre sınırlı. Bunun da altını çizelim. Yasanın bazı hükümlerinin yürürlülük tarihinde, bazılarının ise silah bırakmanın teyit tespit sürecinin tamamlanmasının ardından uygulanması bekleniyor, öngörülüyor. Bu da önemli. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecekler. Karışmamışlarsa, onu düzelteyim. Örgüt faaliyeti kapsamında bir suça karışmamışlarsa o zaman ceza almama durumu olabilecek. Bunun altını çizelim. Suça karışanların dosyaları da mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Yine cinayet, işkence gibi ağır suçlar da kapsam dışında olacak. Ağır suçlara karışmayanlara 3 yıl denetimli serbestlik, kamusal haklar ve siyasetten mahrumiyet gibi hani çerçeve yasada olması beklenir. İşte 10-12, kimilerine göre 15 maddelik bir yasa teklifinden söz ediyoruz, bahsediyoruz. Tabii çok önemli. Geçen hafta da konuşmuştuk. Artık bir dönüm noktası. Hatta Ömer Çelik aslında bir başlangıç olarak da bunu dile getiriyor. Sizin hep çekinceleriniz vardı. Özellikle İsrail'e burada dikkat çekiyordunuz. Dolayısıyla yine bunlar herhalde devam ediyor. Ama geldiğimiz noktada değerli. Ne söylersiniz?
2: Tabii tabii. Biz komisyonun kurulmasından sonraki değerlendirmelerimizde en önemli viraj, hatta tabiri caizse benlerinizin düşündüğüm öyleydi, öyle ifade etmiştim. Tekerlek tabiri caizse tümseyi açtı demiştik. O zaman öyle bakıyorduk. Bugünkü gelinen bu aşama çok çok daha önemli. Komisyonu da anlamlı hale getiren, komisyonun çalışmanın sonucu olarak gelinen bir nokta. Çok değerli. Tabii ki ihtiyatı elden bırakmamak gerekiyor ki bunu zaten bütün yetkilerde bu vurguyu görüyoruz. Neden böyle söylüyorum? İşte bir yıl oldu tam aşağı yukarı. 11 Temmuz idi o sizin terörsüz Türkiye veya işte bu çerçeve yasa haberlerinde sürekli olarak gösterdiğiniz bir sahne var.
1: Evet.
2: Silahların
1: yakılması.
2: İşte 11 Temmuz'da olmuştu o, yanlış hatırlamıyorsam. Aşağı yukarı bir yıl geçti. O zamanki ifadelere ve o zamanki havaya bakıldığında bu kadar az, sanki bu süre bu kadar uzamayacaktı. Yani açıklanmış bir süre yok. Ben bunu, benim o zaman

0: zamanki edindiğim intiba olarak söylüyorum. Çünkü o şeyden sonra bu silahları teslim etme sürecinin özellikle Kuzey Irak'ta hızla devam edeceği ve bunun da işte MİT tarafından takip edileceği, raporlanacağı ve böylece hemen hızlı bir biçimde hukuki düzenleme geçireceği söylenmişti o zamanlar. Fakat bir yıl oldu bakın, yani bu noktaya gelinmesi bir yıl oldu. Kaldı ki şuraya da ben dikkat çekmek isterim. Bu veya en azından benim intibam böyle. Umarım yanlış düşünüyorumdur. Şu anda her ne kadar devlet güçlü bir biçimde irade ortaya koyarak bu hukuki düzenlemeyi yapıyor ise de aslında en azından benim elimde o zamanki o mutabakata göre terör örgütünün kendine düşen şeyleri yaptığına dair bir bilgi yok.
1: Evet.
0: Yani ne o zaman ne konuşulmuştu? Bir taraftan hukuki düzenleme yapılacak, yani bir taraftan bu süreç sürecek.
1: İlerleyecek.
0: Önce komisyon, sonra komisyonun çalışmaları, rapor vesaire, sonra hukuki düzenleme. Ama diğer taraftan da sahada silah bırakma hızla devam edecek. Sonra o işte sadece hukuki düzenlemenin amacı neydi? Hukuki düzenlemenin amacı silah bırakan o örgüt üyelerinin ne olacağına dair onlarla ilgili belirsiz ortadan kaldıracaktı. Oysa bugün öyle bir noktaya gelmedik. Kaldı ki sadece benim düşüncem değil. Bunu gözlemleyecek olan ilgililerin de bu yönde beyanları var. Dolayısıyla devlet buna rağmen belki süreci kontrolünde tutmak için, belki bu kadar gecikmesine sebep olan dış güçle etkenlerin tarihlerine meydan bırakmamak için ön aldığını ben düşünüyorum. O bakımdan bu gecikmede, hani dedik ya biz bir yıl yaşadı. Bu gecikmede sizin bahsettiğiniz süre dikkat çektiğimiz unsurların ben ciddi anlamda etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani bu dönemde hatırlarsanız önce bir Suriye'nin kuzeyinde bir deneme yapıldı. Orada sonuç alınamadı. Sonra çok üzerinde konuşulmadı, fazla ilerleyemediği için süreç. O 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlayan saldırılardan hemen sonra aslında yeni bir zaaf için bir adım atıldı. Yani bu terörsüz Türkiye'nin bertaraf edilmesi için, hatta Türkiye'nin başına yeni bir bela açılması için bir adım atıldı aslında. Çok ciddi, güçlü bir adım atıldı. Hemen o PYD, YPG kalıntılarını şeye taşıdılar. İran'a, İran tarafına ve PEJAK'la birleştirerek orada bir şey organize etmeye çalıştılar. Onlara silah falan da gönderdi Amerika çok ciddi anlamda. Bunu Trump biliyorsunuz daha sonraki bir açıklamasında ifade etti. Buna rağmen orada Suriye'nin kuzeyindekine benzer bir 2011'den sonraki orada gördüğümüze benzer bir şey olmamasının tek sebebi Türkiye'nin bugün o günlerden çok daha güçlü olmasıdır. Onu engelleyen Türkiye'dir ki bunun ayrıntılarıyla ilgili ben bazı bilgileri de aldım. Yani Türkiye çok net bir biçimde eğer bu yönde oradaki işte PKK'lıları, YPG, JP, neyse PEJAK neyse bunların üzerinden bir şey yapmaya çalışırsa Türkiye'nin aynen Suriye'de yaptığı gibi müdahale edeceğine dair çok net bir mesaj verilmiş. Ondan sonra bu yaratma atıldı. Bunların sebebi ne? Bunların sebebi hep söylüyorum. Hep biz Amerika işte bu şeyi PKK'yı Amerika destekledi, Almanya destekledi, Fransa destekledi, İngiltere destekledi söyledik hep. Doğru, bunlar destekledi.
1: Ama
0: fakat bunların özellikle Amerika'nın arkasına gizlenen İsrail daha çok destekledi. Yani Amerika daha çok silah vermiş olabilir. Ben buradan destek sadece silah değil. İstihbarat desteği, strateji belirlenmesi, efendime söyleyeyim, lojistik destek vesaire, hedef verilmesi, moral verilmesi, bunlar çok önemli. Ve en çok kullanan devlet de İsrail idi, bu terör örgütünü. Kullanmayan kalmadı. Ben saydım, 40 yıldır 40 devletle uğraşıyoruz. Hakikaten ben saydım, 40'a yaklaştı. Abi. Vallahi yaklaştı. Doğru. Yani ta Arjantin şeyden ne o?
1: Güney Amerika'dan
0: tutun da efendim Danimarka ne alakamız var, yani sınır yok, bir şey yok. Şurada kendine hayır olmayan Ermenistan'a kadar kullanmayan yok. İran sözüm ona İslam Cumhuriyeti. İran en çok kullanan birisidir. Ama en çok kullanan, en çok daha doğrusu kendine hizmet ettiren İsrail'dir. Hemen toparlıyorum. Fakat bu noktaya biz İsrail'in artık veya diğer devletlerin desteklemediği için gelmedik. Onların hala desteğini sürdürmeye çalışmasına rağmen, PKK'yı bu bölgede hala diri tutmaya çalışmasına rağmen geldik. Az önce bahsettiğim gibi Türkiye'nin güçlenmesinden ve Türkiye'nin dışarıda da hakimiyetini kurmasından dolayı. Ama diğer taraftan da bu örgütü en çok kullandığını düşündüğümüz, söylediğimiz İsrail'in ben bu örgüte 40 yıldan bu yanaki olan dönemde en fazla ihtiyaç olduğu dönem olduğunu düşünüyorum. Çünkü

0: o 7 Ekim'den sonraki başlayan süreçteki o 7 Ekim'i başlattıklarındaki ortaya koyduk veya kendi zihinlerinde hazırlıkları planların hiçbirine ulaşamadılar. Hiçbirine ulaşamadılar. Yani onlara göre şu anda çok farklı şeyler olması gerekiyordu. Lübnan'da, tabii, Suriye'de. Onu yapamadılar. İran'da dahi olmak üzere. Dolayısıyla bunu yapamamaların önündeki en büyük engel veya en büyük etken Türkiye'dir. Türkiye'dir. Yani her şey bir tarafa. Bunu çok net söylemek lazım. Türkiye'nin hakimiyetidir bölgedeki. Öyle olunca işte Türkiye'ye doğrudan doğruya bugün şu aşamada, şu konjonktürde biz askeri saldırı düzenleyemeyeceklerine göre onların çok iyi kullandığı ve çok iyi bildiği yöntem iç cepheyi zaafa uğratmaktır. İç cephe üzerinden hedefe ulaşmaktır. Bunu hep yaptılar. Türkiye'de bunu yaptılar. Zaten hatırlayalım işte Sayın Erdoğan'ın bu süreci başlatırken ki yaptığı vurgu da iç cepheydi zaten. İç cepheyi tahkim etmek için bu meseleyi çözelim, tamamen bitirelim demişti zaten. İşte her ne kadar İsrail geriletilmişse de bana göre bu örgütü bizim iç cephemiz veya başka örgütlerde FETÖ de dahil buna iç cephemizi tekrar zaafa uğratmak için kullanmaya çalışmaya devam edecekler yani. Bu süreci baltalama devam edecekler. O bakımdan zaten bunu ilgililer, yetkililer biliyor, bu konuda gereken tedbiri alıyorlar ama şöyle tamamlayayım. Ben bu şeyin devletin yetkililerine değil zaten. Bizatihi biz iç cephedeki işte medyacısı, siyasetçisi, efendim sivil toplum örgütü, üniversite camiası neyse iş cepheyi oluşturan dinamik önderlerin, dinamik oyuncuların bu bilinçli olması gerekiyor. Bugün İran'da, İsrail'de Türkiye'deki iş cepheyi zaafa uğratmak için elinden geleni yapıyor, yapmaya da devam edecekler.
1: Devam edecek. Peki o zaman oradan devam edelim. Yani iç cephe mi yoksa dışta mı biz daha fazla bu noktada, yani terörsüz Türkiye,
0: İç cephe
1: terörsüz
0: dışarıdaki bölge, şeyin uzantısı zaten.
1: Terörsüz bölge sürecine hani akamete uğratmak isteyenler açısından bakarsak Özgür Özel'in de şimdi artık ana muhalefet partisi de bir yeni parti bir açıklaması da var. Ben diyor Tayyip Erdoğan'ın siyasi geleceğiyle ilişkilendirilmiş bir sürece destek falan vermem gibi bir ifade kullanıyor. Yani zaten dolayısıyla biz hani bu sürecin önündeki engel içeride mi dışarıda mı?
2: Evet. Şimdi şu an içeride de var, dışarıda da var ama ben şu anda süreci engelleyecek olan aktörlerin elinin en zayıf döneminde olduklarını düşünüyorum. Hani futbolla girdik programa, öyle 80'li yıllarda özellikle gündüz maçları başlarken TRT spikerleri böyle hava güneşli, böyle pırıl pırıl bir hava olduğu zaman şöyle derlerdi: saha ve hava şartları futbol oynamaya son derece elverişli. Hatırladın mı cümleyi? Şimdi burada da yani bu meselede Türkiye bu 50 yıllık kamburu sırtından atmak anlamında hava ve saha şartlarının son derece elverişli olduğu bir ortamda bu süreci şu anda yürütüyor. Yani baktığımız zaman nedir mesela bölgesel faktörler anlamında zikredebilirim. Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonu değişti. Yani onlar daha önce 2013'te mesela çözüm sürecini bozan Amerika'ydı. Yani Suriye'de o iç savaş ortamında PKK'ya biz size daha fazlasını veririz diye taahhütte bulundular ve neticede orada bir işte Türkiye'nin hayati bir güvenlik tehdidi olarak algıladığı teröristan adını koyduğu bir projeyi tekamül ettirdi Amerika uzun yıllar boyunca. Şimdi bu değişti. Yani bu Trump dönemiyle sınırlıdır belki. O nedenle ila nihaya bu fırsat, bu imkan da önümüzde duracaktır diye düşünmemek gerekiyor. Şu anda ciddi bir fırsat algısı olarak buna bakmak gerekir ve oradan yürünüyor zaten. Şu anda daha farklı, bu sürece takoz olmayan, en azından yani Trump'ın Türkiye'ye olan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan yaklaşımı üzerinden baktığımızda hatta yürüyen bu sürece destek verdiğini de söyleyebileceğimiz bir ortam var. Şimdi Amerika böyle bir pozisyon alınca diğer dış aktörler açısından baktığımızda işte İngiltere, Fransa, bunlar hani oyun kendi lehlerine, Türkiye'nin aleyhine kurabilecekleri bir oyun sahası bulamıyorlar şu anda. İran kendi derdiyle meşgul, doğru yani. Yıllarca PKK'yı, 10 yıllarca PKK'yı Türkiye'ye karşı kullandılar. Bu son yıllarda daha açık aleni zikredildi Türk makamları tarafından. İsrail'le alakalı, İsrail potansiyel tehdidi her zaman tabii akılda tutmak gerekir. Yani onlar özellikle bu konjektürün geçici olmasını kollayacaktır. Fırsatını buldukları

0: da sabote etmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Yani bunu da tabii not olarak düşmek gerekiyor. Ama toplamda işte baktığımızda esasen bölgede PKK'nın hamisi kalmadı. Bir de şöyle bir şey var. Yani bu bana göre bu proje başarıyla tamamlandığı zaman Türkiye'yi Süper Lig'e taşıyacak bir projedir. Bu anlamda çok kıymetlidir. Bölgenin yıldızı, parlayan yıldızı haline getirecektir. Bunu biraz da şunun için söylüyorum. Yani bu bölgede özellikle o emperyal akıl, emperyalistler Orta Doğu ile alakalı, bizim coğrafyamızla alakalı bir oyun planı kurdukları zaman burada temel enstrüman olarak, yani maşa olarak Kürtleri kullanmak istemişlerdir. Hep bakın, tarihsel olarak da bu son 100 yıl içerisinde bu böyle gelişmiştir. Bu bir anlamda bu emperyalizmin elindeki bu oyuncağı da almak anlamına geliyor. Güzel bir tabir kullandı Nuh abi. Hani tekerleğin tümseyi açtığı ifadesi. Ben de aynı kanaatteyim. Şu anda yaklaşık 2 yıla yaklaşan bir süredir. Esasen biraz zihinsel anlamda bu sürecin özümsendiği, kabullenildiği, hazmedildiği bir dönem oldu. Hani bir söz vardır, teşbihte hata olmaz. Önce kafalar değişecek, sonra yasalar. Kafalar epeyce değişti. Şimdi yasalar elverişli hale geldi, değişme anlamında. Bu sürecin fiiliyata dökülmesi, yani PKK'nın silah bırakmasının fiiliyata dökülmesi, eyleme dönüşmesinin arifesindeyiz biz şu anda. Bu yasal düzenleme bunun başlangıcı olacaktır. Yani bu biraz da şöyle tabii, bir güvence formülüyle gelin şimdiye kadar. Güven problemi olunca şimdi yıllar boyu kaç defa denendi ama başarılı olunamadı burada. Güven problemi güvencelerle aşıldı tabir yerindeyse. Şimdi tabii PKK burada bir güvence anlamında, işte bir silah bırakacağız, geri döneceğiz ama bir şey lazım bize. Yasa lazım, bir dönüşümüzü temin edecek bir yasa lazım diyorlardı. Şimdi bizim bu tarafta da yasayı çıkartırım, peki nasıl olacak yani, sonra bırakacak mısın gerçekten? Orada da şöyle bir orta yol diyebilir miyim ona, bilmiyorum, bunu izleyicilerimiz sizler takdir edin. Şimdi bu yasa çıktıktan sonra belli bir periyot içerisinde bir orada Milli İstihbarat Teşkilatı bir teyit ve tespit raporu hazırlayacak. Bu teyit ve tespit raporu neyi teyit ve tespit edecek? İşte PKK'nın bütün o dağları boşalttığını, eğitim kamplarını, mağaraları vesaire boşalttığını, bundan emin hale geldiğimizi ve evet gerçekten de boşaltılıyor bu şeyler, mağaralar, kamplar falan. Sonrasında da uygulama süreci başlayacak. Burada da bir maksimum süreli bir yasa biliyorsunuz. Müstakil ve süreli bir yasa. 6 aylık bir periyot var. Bu 6 ay içerisinde bu yasadan yararlanabilecek olanlar, yararlanmak isteyecek olanlar yararlanacak. Hani bu kendi haline bırakılmış bir süreçte değil tabii. Yani belli mutabakatlar sağlandı ve bunun üzerine bu adımlar atılıyor. Bunun da bilinmesinde fayda var. Dolayısıyla ben yani Türkiye'nin buradan ne çıkacak? Çeşitli endişeler dinliyoruz, duyuyoruz, iletiliyor. Biz de konuştuğumuz zaman insanlarla. Şimdi bir ara şey dinliyordu işte. Biz ne aldık da PKK silah bırakıyor. Onlar da biz ne verdik de silah bırakıyoruz dedikleri rivayet olunuyordu. Şimdi burada ne aldık ne verdikten ziyade bunun çıktısı. Yani o ayrılıkçı, bölücü fikirlerin yerine Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne, Türk-Kürt kardeşliğini burada pekiştirecek tarzda bir zeminde ilerliyor bu süreç. Böyle nihayetiyle ilgili gizlisi, saklısı, işte şu adımlar olacak da işte hani statü, özellik gibi bir takım laflar var ya, bunlar olacak da şu anda zikredilemiyor. Günü geldiğinde bunu işte PKK'ya bunu verdik, hani ne verdik, ne aldık meselesi. Böyle bir şey yok yani burada. Bir Türk-Kürt kardeşliğini pekiştirmek anlamında çok stratejik bir adım atılıyor bu yönüyle de. Dolayısıyla Türkiye'nin yani o ayrılıkçı, bölücü terör döneminin çıkışı ve Türkiye'nin birlik, bütünlük içerisinde kendi geleceğine yürüyüşü buna hizmet edecek bir süreç bu burada. Dolayısıyla bir çok flu, böyle belirsiz, endişelere mahal bırakacak bir tarafını da ben görmüyorum. Son olarak şunu da ifade edeyim. Tabii bu şekilde bu sürecin ilerlemesi de yine Türkiye'nin terörle mücadelede verdiği başarılı, elde ettiği başarılı sonuçlar sayesinde olmuştur. Yani bu kendiliğinden PKK böyle rıza gösteriyor diye bakmamak gerekiyor. Bunun bölgesel nedenleri var, az önce zikrettim. Şu anda hamilik yapacak bir aktör bulamıyor. İkincisi, Türkiye net bir şekilde yenilgiye uğrattı PKK'yı. Hani zor oyunu bozar derler. Burada bu da geçerli. Bu sayede bu mümkün oldu. Son olarak şunu ifade edeyim. Hani bir de hani zaten bitmişti terör, ne gerek vardı diye çok böyle dillendirilen bazen şeyler de var, özellikle muhalif kesimlerde. Onun cevabı da şu: yani bugün böyledir ama yarın başınıza ne geleceği belli olmaz. Bugün güçlü bir hükümet var, güçlü bir siyasi irade var, güçlü bir lider var, güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetleri var. Yarın şartlar değişir, iklim değişir, hava saha şartları elverişsiz hale gelir. O zaman tekrar yani büyütür birileri, tekrar bu şeyi, terör meselesini daha tehlikeli sonuçlar üretebilecek şekilde karşımıza çıkarabilir. O yüzden hani buna da bu cümle doğru bir cümle değil. Yani bu kalıcı bir şekilde tamamen kökten Muş'u çözmeye dönük bir sürece her zaman ihtiyaç vardı. Burada da bu perspektif var. İnşallah gerçekten Türkiye'yi Süper Lig'e taşıyacak bir sonuçla bu proje nihayete erdirilir.
1: Tabii Nuh Bey de dedi, yani aslında bir yıla yayılan bir süreçten bahsediyoruz ama Mehmet Bey'in de dediği gibi aslında bu süre biraz sindirme, özümseme anlamında da herhalde gerekliydi.
2: Dünyada örneklerine baktığımız zaman süre çok hızlı. Çok şehit verdik. Ya. Çoğu kucağımda öldü. Başlığı kim yazısının başlığı olabilir?
0: Hasan Cemal'in. Bildin mi?
2: Hasan Cemal. Şimdi hatırladım, 2015'ti değil mi? Dolmabahçe'deki toplantı. 2015'in 28 Şubat'ındaydı. Yine çözüm süreci kapsamında işte HDP'li yetkililerle AK Parti'nin ya da işte hükümetin ileri gelenleri Dolmabahçe'de bir araya gelmişlerdi. 28 Şubat 2015. Ertesi gün o zaman milliyetin Ankara temsilcisi olan Aslı Aydın Taşbaş, değil mi? Bir yazı yazmıştı. Yazısının başlığı da şuydu: yoksa Kürtler bizi sattı mı? Dolmabahçe mutabakatında işte silahlar bırakılacak, işte terör unsurları çekilecek vesaire. Yani bugünkü konuştuklarımızın onda biri falan yani. Efendim birileri çok telaşa kapılmış. Bu birileri kim acaba? Kürt değil yani. Kürtler bizi sattı mı sorusundan yola çıkarak bu soruyu soranların Kürt olmadığını söyleyebiliriz. Yani. Kürtler bizi sattı mı? Birileri telaşa kapılmış. Dolmabahçe mutabakatında İşte terörün bitirilmesi açısından önemli bir aşama geçildi. Ve bundan rahatsızlık duyanlar Aslı Aydın Taşbaş'ı arayıp sormuşlar: Kürtler bizi sattı mı? Siz kimsiniz? Kürtler sizi nasıl sattı? Mesela PKK'nın silah bırakması kimi sattığı anlamına gelir. Yani. Bugün de Hasan Cemal birden eski terörle mücadelede görev yapmış eski komutanların anılarını köşesine taşıma ihtiyacı hissetti. Tam da böyle işte yasanın imzaya açıldığı gün ya. Yani. Şimdi böyle düşünebilirsiniz yani. Ama Hasan Cemal HDP'de milletvekili adayıydı. En fazla işte bu sürecin içerisinde yer almış. Kürtler diye bir kitap yazmış. Birden terörle mücadelede görev yapmış komutanların anılarını paylaşmaya ihtiyacı hissetti yani. Niye böyle bir giriş yaptım? Türkiye'nin Kürt sorunundan daha büyük bir sorunu var. Ve çözümüne ilişkin bir çare var mı bilmiyorum. Türkiye'nin beyaz Türk sorunu var. Biraz açayım. Türkiye'nin aslında Türk olup olmadığı belli olmayan soyadı kanunundan sonra aldığı soyadla geçmişini gizleyen ama geçmişinden kopmayan bir zümre sorunu var. O zümre bugün de sesi yüksek çıkıyor. Bugün de işte sermayenin önemli bir kısmını yönetiyor ve küresel ilişkileri var. Varlık sebebi o dışarıda bağlı bulundukları istihbaratlarla, devletlerle, ülkelerle varlıklarını sürdürüyorlar. Yani zenginlik anlamındaki varlıklarını sürdürüyorlar. Bunlar Türkiye'de terörün bitmesini istemezler. Çünkü terörün bitmesi demek Türkiye'nin tam bağımsızlık yolunda önemli bir mesafe alması demektir.
1: Tabii terör biterse İsrail diyor ki Türkiye küresel güç olma yolunda önlem alınmalı diyor. Terör biterse ne olacak?
2: Şimdi
1: küresel güç Türkiye.
2: Ne ile karşı? Çünkü yani düşünün Hasan Cemal bile şehitlik üzerinden bazı duyguları kaşımaya çalışıyor. Evet, yaralarımız derin, acılarımız derin, unutmak kolay değil. Çok şehit verdik, çok bedel ödedik. Hala evladının acısıyla yaşayan, hala işte babasız büyüyen, işte kocasız büyüyen eşler, çocuklar var. Çocuklarını kocasız büyüten
1: anneler
2: şehit
1: yakınları var.
2: Anneler var, şehit eşleri var. Şimdi bu meseleyi kaşımak istiyorlar. Peki bu meseleyi niye kaşımak istiyorlar? Yani terörü yok etmek, teröristlerden intikam almak için mi? Hayır. Terör devam etsin.
1: Türkiye güçlenmesin.
2: Türkiye güçlenmesin. Terörü kullanan ülkeler bu terör örgütüyle Türkiye'yi dizginlemeye devam etsinler. Şimdi onun için acılarımızı yaşayacağız. Hiçbir zaman onları unutmayacağız. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Ödediğimiz bedelleri hiçbir zaman unutmayacağız. Ama bu sorunun derinleşmemesi için, bu sorunun ortadan kalkması için bu nifakı ortaya atanların, bu nifakı oluşturanların nihayetinde acılarımızı daha fazla derinleştirmek, daha fazla kayıp vermek, vermemize yönelik bir gayretlerin içerisinde olduğunu bilerek bir yerde buna dur dememiz lazım. İşte konuştuğumuz mesele işte bu dur demedir. Şimdi bu dur deme noktası da çaresizliğin getirdiği bir dur demek değil. Yani gücünün sonuna geldin. Mücadele edemiyorsun. Dolayısıyla bu bir çaresizlikle bir arayış içerisine girmek var. Bir de gücünün zirvesine çıktıktan sonra bu meseleyi artık tamam yani gücümün zirvesine
1: tamam,
2: bu meseleyi ortadan kaldıramıyor. Türkiye tam da bu noktada bu meseleyi gündeme getirdi. Evet iç cepheyi pekiştirmek için, iç cepheyi güçlendirmek için getirdi ama bütün bunların ötesinde gereğini fazlasıyla yaptıktan ve gücünün zirvesine çıktıktan sonra ne zaman gündeme getirdi? Suriye'de saha değiştikten sonra. Yani bugün işte

0: Niye biz böyle bir meseleyi konuşuyoruz diyenler, Esad niye gönderildi, Esad niye desteklenmedi, Esad'ın karşılıkları niye desteklenmedi diyenlerdir. Çok ilginç. Esad dediğimiz rejim, Baas rejiminin son elemanı, Türkiye karşıtı, Baas rejimi, Baba Esad, oğlu Esad, Türkiye karşıtı bütün örgütlere kucak açmış ve PKK Suriye'de kuruldu. Arkadaşlar, PKK Suriye'de kuruldu. O çok sevdiğiniz, gitmesine üzüldüğünüz,
1: Afrin'de
0: ağız yaktığınız.
1: Kılıçka değil mi dönemi?
0: Evet.
2: Öcalan yıllarca şanlı
0: oldu. Ya ağız yaktığınız Esad'ın babası PKK'yı başımıza bela etti. Şimdi Suriye'de PKK'nın hamileri ortadan kalktı. Suriye'de bir halk devrimi oldu. Irak'ta Türkiye Fırat Pençekilit harekatlarıyla Irak'ta terör örgütünün bütün yuvalandığı mağaraları yerle bir etti. İran Suriye'den gitmek zorunda kaldı. İsrail'e en sert direnişi gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllarca önce Irak sonra Suriye'de PKK varlığını desteklemesine rağmen Türkiye Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştirdi. Aynı zamanda yine Amerikan bir başka kuruluş olan IŞİD'e karşı Fırat Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştirdi. Avrupa'ya bu konuda göz açtırmadı, Avrupa'nın bütün desteklerini. Nihayetinde Türkiye sınırları içerisindeki terör örgütünü, varlığını son verip sınırlarının ötesinde terör örgütünün yaşam alanlarını ortadan kaldırdıktan sonra dedi ki iç cepheyi pekiştirmek ve güçlendirmek için teröristin Türkiye projesini ortaya koydu. Ve ne diyorlardı? Efendim Suriye'de şöyle güçlülermiş, böyle güçlülermiş, inanılmaz silah yığınları var, 100 bin kişilik orduları varmış vesaire, bu şekilde Türkiye'yi tehdit ediyorlardı. Sonuç sessiz sedasız Suriye'de PYD, YPG silahları bıraktı vesaire. Irak'ta aynı şekilde. Şimdi, dolayısıyla Türkiye gücünün zirvesinde bir çözüm önerisi ortaya koyuyor. Aksi olduğu takdirde 40 yıllık terörle mücadelenin çok daha ötesinde bir güçle, bir anlayışla ortaya çıkarılacak veya terörden çözümden vazgeçip yeniden silaha sarılması durumunda çok daha şiddet bir şekilde mücadele edecek bir Türkiye var ortada.
3: Onu biliyorlar yani.
0: Yani şimdi dolayısıyla yani Suriye'de işler bu noktaya gelmişken, Irak'tan işler bu noktaya gelmişken, içeride artık neredeyse sayılarla, yani sayılarla teröre katılım neredeyse bir elin parmağından daha az hale gelmişken, katılım bitti, sınırların ötesinde bitti vesaire. Bu noktadayken bu konuşulanlardan rahatsızsanız, rahatsızlığınızın başka bir sebebi var.
3: Ama o rahatsızlıkların da bir bu saatten sonra...
0: Şimdi şöyle, tabii ki yani bu saatten sonraki rahatsızlığın bir önemi. Yani diyelim ki PKK vazgeçti silah bırakmaktan, terör eylemlerinden vazgeçti. Yani Türkiye düne göre neyi zayıf ki bundan rahatsız olsun? Yani vazgeçti işte Türkiye'nin yapacağı şey ortada.
3: Operasyonlar.
0: Bu bakımdan
3: devam eder.
0: Mehmet Acet şeyi anlattı, süreci anlattı. Teröre bulaşmamış. Yani eylemlere bulaşmamış. Herhangi bir suç işlediğine dair delil olmaya. Diğerleriyle alakalı Türk Ceza Kanunu ilgili maddesi yürürlüğe konacak. İdam, müebbet, işte insan öldürme vesaire bunlarla ilgili, yani bunlar tespitler neticesinde bilinen isimler bu aftan yararlanamayacak, yani bu düzenlemeden yararlanamayacak. Dolayısıyla 6 aylık bir süre, 6 ay içerisinde silah bıraktı bırakmadı artık bu kanundan yararlanamayacak. Bu çok net bir şekilde ortaya kondu. Yine aynı şekilde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, Milli Savunma Bakanlığı'nın ve diğer güvenlik birimlerinin raporları doğrultusunda MGK'da mesele ele alınacak. Evet, gerçekten silahlar bırakıldı mı denildikten sonra kanun yürürlüğe girecek. Dünyada eşi emsali olmayan bir modelle, ki işte İngiltere'deki örneklerine, İran'a baktığımız zaman, İspanya'daki örneklerine baktığımız zaman daha uzun yıllara sahip işte pazarlıklar vesairelerin döndüğü bir yöntemden çok daha farklı, çok daha hızlı bir şekilde Türkiye bu konuda bir yol aldı. Ve yarın belki kanunun ayrıntılarını göreceğiz.
3: 10-12, onu da hatırlatmış olalım.
0: 10 maddelik, 12 maddelik ve muhtemelen ilk son iki maddesi yürütme ve şey olacağı için 10 maddelik bir kanundan bahsediyoruz. Bu kanun ne zaman devreye alınacak? Evet, silahlar bırakıldı, tespiti ve Milli Güvenlik Kurulu'nun kararından sonra devreye alındı. Ne kadar yürürlükte olacak? 6 ay yürürlükte olacak. Evet. Şimdi bu kadar önemli. Ya benim anlamadım.
3: Son
0: Türkiye bu kadar güçlü hale gelmişken hala birilerinin böyle bir takım kaygıları, bir takım efendim vesaire şeyleri dile getirmesinde yeni et mi var? Yoksa süreçten duyulan rahatsızlık mı? Açıkçası bunun üzerinde iyi durmamız gerekiyor.
3: İkinci söylediğiniz daha burada doğru gibi. Terörsüz Türkiye ile ilgili ekleyecekleriniz varsa alayım sonra.
1: Birkaç kelime eklemek istiyorum.
3: Buyurun.
1: Zaten ben de birinci bölümde hatırlanıyorsa eğer o bugüne kadar destek verenler, o desteklerine rağmen, destekleri devam etmesine rağmen Türkiye bu noktaya getirdi dedim ama içeriye dikkat çektim. Dolayısıyla bu söylenenlere katılıyorum ama tekrar söylüyorum. Hep böyle şu anda en güçlü dönemde, yani en ilerlemiş durumda ama daha önceki teşebbüs 93'ten itibaren hep böyle sona yaklaştığı zamanlar bir şeyler olmuştur. Bu Türkiye bunun çok güçlü, doğru. Ama ben tekrar söylüyorum, yani uyarıda veya efendime hatırlamakta şey yok. Bakın tabii, Türkiye yıllar boyunca lazım, uzun bir süre boyunca NATO zirvesine işte hazırlık yaptı. Süper bir şey yapıldı. Tamam mı? Nereden çıkmışsa burada buradaki basın toplantısında Trump birdenbire bir şeyden bir ihte ortaya attı. İran beni öldürmek istiyor dedi. Tamam mı? O gün kadar o ana kadar hiç hesaplı olmayan bir şey. Ve onun üzerine uçağı değiştirdi, ne oldu? Gündem değişti burada, bilmem ne oldu vesaire falan. Ne çıktı bunun altından? Tam da bu şeyden önce İsrail'in Trump'a bir takım dosyalarla, kendilerince bunu bu tür şeyler çok rahat yapıyorlar yani. Böyle bir sözüm ona ihbarda bulunduklarını ortaya çıktı. Bunu neden hatırlattım? Öyle bir şeytan var ki karşımızda, tamam mı? Evet, Türkiye güçlü, doğru. Ama içeride o kadar çok onların hani işbirliği demeyeyim hadi. Yani bilinçli işbirliği demeyeyim. İyi yoldan bakayım ama onların kullanabileceği, onların için çok kullanışlı olan o kadar. Hatta şey de var yani. FETÖ'yü kim kullandı bugün? En fazla İsrail kullandı. Dolayısıyla illa terör eylemi oluşturmak anlamına değil. Öyle bir fitne çıkarlar ki Allah korusun, bu süreci olumsuz etkiler. Ne zaman bu süreç böyle ilerlemişse, 92'de, 93'teki o erler, sivil erlere yapılan saldırı gibi, hep böyle ezber bozan bir saldırıyla milletin kafası karıştırılmıştır. Dolayısıyla ben yine aynı uyarılar yapıyorum. Yani içeride, çünkü son şunu söyleyeyim, bu da önemli olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra şöyle bir tehlike başladı aslında. Evet, PKK... Bırakın içeriği, dışarıda da artık yani öyle kolay kolay bir eylem yapacak gücü kalmadı yani. Öyle bir kapasitesi kalmadı. Fakat yeni bir tehlike başlıyor. Hatta bu sürecin sonunda da çok dikkat edilmesi gereken bir tehlike başladı. İçeride tabiri caizse kentsel teröre başlıyorlar. Yani silahsız terör. Bunun içerisinde ama buna sadece basit PKK'lılar değil. İçeride bugüne kadar 28 Şubat döneminde, daha öncesinde bu iş cepheyi efendim zayıflatan, darbecilere destek veren kesimler, az önce, bir gün önce hatta gündeme geldi vesileyle, Ertuğrul Özkök gibi tipler bu dönemde hep o zaaflara destek olmuşlardır. O bakımdan bundan sonra asıl dikkat edilmesi gereken şey bu

0: terörün şehir içerisindeki yeni versiyonuna karşı dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum.
1: Önemli bir nokta. Peki sizinle devam edelim. Biraz savunma sanayinde konuşalım. Çünkü Türkiye'nin gücünün zirvesinde olduğunu söylüyoruz. Savunmada da benzer Doğru. bir durum söz konusu ki geçtiğimiz hafta savunma sanayine ilişkin önemli açıklamalar ve önemli aslında

0: Bahçeli'nin savunma sanayine ilişkin paylaştığı önemli bir mesaj vardı. Akabinde de Selçuk Bayraktar'ın, Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın. Peki onlara bir bakalım. Oradan yine Nuh Bey'e soralım. Yani nasıl değerlendirecek savunma sanayinde atılan adımlar, geldiğimiz nokta, onları konuşalım. Şimdi Sayın Bahçeli diyor ki savunma sanayinde tam kurumsallaşma demek, bütün politik ihtilaflardan ve tartışmalardan bağımsız bir durumda konumlanmak demektir. Yine hiçbir politik istikrarsızlıktan ve yürütmedeki değişikliklerden etkilenmeyecek bir kurumsal statüye ve güce kavuşmak anlamına gelmektedir. Kaan veya Kızıl Elma sadece teknolojik bir kazanım değildir. Kavramlar ve adlandırmalar üreten olma potansiyelimiz ve gerçeğimizle doğrudan alakalıdır. Savunma ve silah sanayinde attığımız her adım bizi kendi tecrübemize, geçmişimize ve dil dünyamıza daha fazla yaklaştırmaktadır. Selçuk Bayraktar da gençlerle bir araya geldi. 2026 YKS İstanbul şampiyonlarıyla buluştu. Ne söyledi ona bakalım. Hayatta rahat yok. Rahatın peşinde koşmayın ama rahatsızlığınızı dönüştürebileceğiniz olgular var. Önemli olan rahatsızlığınızı neye dönüştürdüğünüzdür. Ülkemizin ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma gibi bir eserde abilerinizin ve ablalarınızın yıllarca rahatlarını bozarak, konfor alanlarının dışına çıkarak inşa edildi. İnsanlık tarihindeki bütün büyük ve önemli eserlerde konfor alanının dışında kalmaya razı olanlar tarafından gerçekleştirildi. Sizlere tavsiyem, Kızıl Elma'nızı en yükseğe koyun. Siz azami gayreti güzel niyetle birleştirene alemlerin Rabbi yardımcı olacaktır diyor Sayın Bayraktar. Bunu da vermiş olalım. Peki Nuh Bey'e tekrar dönelim. Savunma sanayi atılan adımlar, Bahçeli'nin, Sayın Bayraktar'ın mesajları. Bu arada İsrail'in de bu noktada önemli analizleri var. Özellikle dediğim gibi Kızıl Elma çok ciddi rahatsızlık yaratıyor onlarda.
1: Hem İsrail'de hem de Yunanistan'da korkunç telaş olduğunu görüyoruz. Tabii konunun uzmanı da değilim ben. İzlemekten aciziz tabiri caizse. Kendi adıma söylüyorum. Gerçekten bu gelişmeleri izlemekten acizim. Yani o son şey çok enteresan. Radara yakalanmadan efendim o kanadından füze göndermenin dışında bir de bomba gönderebiliyor daha radara yakalanmadan. Bunun ne anlama geliyor? Bu bugün hatta duymadığımız bir şey bunlar. O bakımdan hakikaten gururla izliyoruz. Ama gene ben aynı noktaya geliyorum. Çok ilginçtir. Bakın terörle mücadeleyle bizim terörle mücadelemizle mücadele sürede yaşadıklarımızla savunma sanayinde geldiğimiz nokta, bu noktaya gelmek için verilen mücadele aynı şey aslında. Yani savunma sanayinin bu noktaya gelmesi terörle mücadeleyi de daha etkili hale getirdi. Bizi sonuç aldık. Sonra bu noktaya geldik. Terörsüz Türkiye noktasına geldik. Ayrı. Ama terörsüz Türkiye'ye ulaşmak için terörle mücadeledeki karşılaştığımız zorlukların aynısını biz aynı kaynakların ortaya koyduğu zorlukları biz savunma sanayinde de yaşadık aslında. Savunmanın gelişmesinde de yaşadık aslında yani. Tabi bunu şeyden Vecihi Hürkuş'tan başlatabilirsiniz yani. Tabii. Ama son dönemdeki asıl gerçekten bu sadece Baykar'ın yaşadıklarını sadece onları baz alsanız bile burada çok net bir biçimde savunma sanayinin geliştirme sürecindeki o vesayetin karşı koymasını görebiliyoruz çok çarpıcı biçimde. Aynı şey işte terörle mücadelede biz şeyle zorlanmadık ki. Yani teröristi bertaraf etmek zorlanmadık ki biz. Tam da işte o onları koruyan o vesayetle mücadele etti Türkiye. Vesayete geri adım attırmasaydık biz bugün şeyde bu noktaya gelemezdik. Aynı şey aslında bunlar tavuk yumurtadan tavuktan gibi bir şey bu. Burada nasıl ki terörist Türkiye'de yani bu terörist Türkiye'nin sonuca ulaşması ve kalıcı olması konusunda iç cepheye dikkat çekmişsek. Burada da ki Sayın Bahçeli'nin şeyleri tam benim hissiyatıma
0: birebir
1: tercüman olan ifadeler. Çünkü evet hız baş döndüren bir hızla devam ediyor şey teknolojik gelişmeler. Daha önce sohbetlerimizi hatırlayacaksınız. Ben hep ya benim endişem şu, bundan sonra inşallah bu şeyi tökezleten birileri olmaz. Çünkü sonuçta Türkiye demokratik bir devlet. Batılıların anlamadığı kadar, Batılılarda olmadığı kadar efendim halk iradesine saygı duyan bir yapı var burada. Dolayısıyla bilmiyoruz yarın nasıl bir yönetim gelecek Türkiye'ye. Bence gerçekten Türkiye'nin bugünkü önündeki ulusal mesele veya beka meselesi diyebilirsiniz. Gerek terörsüz Türkiye, yani terörle mücadele noktasına gelinen aşamayı kalıcı kılmak bakımından gerekse çok önemli bir şey var orada, vurgu var orada. Savunma sanayinde teknolojik anlamda alınan

0: mesafeyi kurumsallaştırarak bir yönetimin, bir iktidarın bir şeymiş gibi ondan gerek, çıkararak, o anlayıştan çıkararak gerçekten bu milletin, bu devletin ana kazanımı ve mutlaka korunması gereken bir milli servet, bir milli beka meselesi olarak
1: görmek,
0: bu anlayış sağlamak lazım. Ben doğrusu isterseniz bu konuda mevcut dinozorlardan ümitli değilim. Yani bugünkü CHP yönetiminden, bugünkü efendim az önce bahsedilen, başka vesile bahsedilen o gerçekten bu ülkenin dinozorlarından ben ümitli değilim. Benim ümidim şu. Bir teknofest kuşağı gençliği var ya.
1: Evet.
0: Oradaki benim için çok önemli. Orada hiçbir zaman dikkat ederseniz bir ideoloji ön planda değil. O teknofest gençliğindeki kesite, bir kesit alın bakın. Onlar öyle AK Parti gençliği falan değil yani. Tabii. Her kesimden genç var orada. İşte benim bahsettiğim bu şey de tam da böyle bir platformun oturtulmasından bahsediyorum. Yani herkes farklı ideoloji sahibi olabilir. Türkiye Kuzey Kore değil. Herkes farklı siyaset, zaten farklı siyasi görüşü var. Farklı etnik yapı olur. Ama bu ülkede yaşayan, bu ülkede şu güne kadar olduğu gibi gerçekten huzur içinde yaşayan ve bunun kalıcı olmasını isteyen herkes, hangi görüşte olursa olsun, hangi etnik kökenine olursa olsun, hangi inancaya sahip olursa olsun, bu dediğimiz konularda bir ortak payda oluşturabilmeli.
1: Önemli olan bu.
0: Oluşturmalı ya. Yani ya kardeşim, affedersin, Suriye'de ne oldu peki ya? Suriye'de sadece dindarlar mı zarar gördü yani? Nusayri yönetimi başlattı. Sadece dindarlar mı zarar gördü? Dolayısıyla ben iktidarın da çabalarıyla, herkesin çabalarıyla bundan sonraki bence asıl önemli olan hedefin bu kazanımların kalıcı hale gelmesini sağlayacak olan bir ulusal birlik. Hani milli birlik deyince veya milliyetçi birlik falan deyince belki birileri rahatsız olabilir. Zararı yok. Ulusal birlik diyelim buna. Bir ulusal ortak payda diyelim ama bir bu kazanımların kalıcı olmasını sağlayacak bir ortak payda oluşturulması gerektiği kanaatindeyim.
1: Tabii şimdi hep İsrail'den bahsediyoruz, Yunanistan'dan bahsediyoruz ama burada asıl önemli olan galiba bizim kendi içimizde ki durum. Yani Bahçeli'nin dediği gibi artık bu konunun kurumsallaşması ve milli bir mesele olarak bunu görmek herhalde önemli olan burada.
2: Öyle tabii. Şimdi İsrail bir defa bölgedeki en güçlü askeri güç olma gibi bir kendisi açısından olmazsa olmaz bir kırmızı çizgi. Bu özellikle hava gücü anlamında. Bu cümle bir de başlı başına nasıl bir tehdit olduğunu ortaya koyuyor. Her gün Türkiye-İsrail basınında, bir ara Yunanistan'da hep böyleydi zaten de, İsrail basınında son
1: yıllarda,
2: son aylarda, son bir buçuk yıl içerisinde, özellikle bu 7 Ekim sonrası gelişen süreçte sürekli bir biçimde Türkiye'yi bir tehdit algısı olarak tartışıyorlar, gündemde tutuyorlar. Bunun arkasında da dediğim gibi Türkiye'nin İsrail'den daha güçlü bir ülke olma istidadı içerisinde olmasından duydukları huzursuzluk, rahatsızlık var. Bu veriyi baz alarak bakmak gerekiyor bu gelişmelere ve bu veriyi bir kendi adımıza bir tehdit algısı olarak aklımızda sürekli teyakkuz bir şekilde tutmamız gerekiyor. Şimdi burada tabii Sayın Bahçeli'nin bu çağrısı şu bakımdan da önemli. Yani bugün yine ana muhalefet partisi hüviyetine sahip olmuş olan yeni partinin genel başkanı ne dedi? İşte Sinop'ta yapılan testlerle alakalı, füze testleriyle alakalı balıklar ürküyor dedi. Daha önce başka böyle yine bu konularla alakalı hem lakayt olduğunu, hatta daha da ileri, yani bu sürece dönük, bu süreçten rahatsızlık duyduklarını, yani savunma sanayine dönük odaklanmadan rahatsızlık duyduklarını gösteren başka beyanları da olmuştu. Yani bu mesela Hitler döneminden örnekler vermişti. Goebbels'in, Hitler'in propaganda bakanı yaptığı bir açıklama, işte Alman tanklarının ve Alman halkının süt tozu içen, Alman çocukları için süt tozuna ihtiyaç yok. Gresya tanklar için Gresya'na ihtiyaç var diye bir sözü varmış Goebbels'in. Bunu alıp Türkiye'ye uyarlamıştı Özgür Özel. Yani bunu da savunma sanayi alanına yapılan yatırımları silahlanmaya yapılan bir yatırım bakışıyla yanlış bir adım olarak nitelendiren sözleri var Özgür Özel'e yakın dönemde. Yani bu Almanya'daki Yeşiller Partisi'nin Türkiye versiyonu gibi bir şey bu. Gerçekten bu böyle. Şimdi bu sistemli ve istemli bir ilgisizlik politikasıdır bu. Yani bunun arkasında bir yani sadece bigani olmak, sadece ilgisiz olmak, sadece konunun cahili olmakla ilgili bir mesele değil. Bilinçli bir politika olarak, yani bizim savunma sanayine yatırım yapmamıza ihtiyaç yok. Biz belli garantiler, belli taahhütler karşılığında işte NATO ile olan münasebetlerimizde olduğu gibi kuruluş safhasında biz bir yapının ya da bir ülkenin himayesi altına girelim. Bir silahlanma, savunma sanayi teknolojisini geliştirme gibi bir çaba içerisinde olmayalım. Almanya'daki Yeşiller de böyle bakıyor meseleye. Bunun arkasında bilinçli, sistemli, istemli bir politika var. Yani demek istediğim orada yani, o balıklar ürkütülüyor derken.
3: Kıbrıs'tan ders almadık. Terörle mücadeleden ders almadık. Son zamanlarda yaşananlardan ders almadık. Hala bir şemsiye arayışıyla meseleyi çözeceğiz.
2: Tabii uydu müttefiklik anlayışına, yani mandacılık anlayışına tekabül eden bir zihniyettir bu.
3: Tamam da ama Kıbrıs meselesinde
2: tabii yani o ambargoyu diyorsun değil mi?
3: Bıraktılar seni yani. Tabii. Şimdi tamam hani himayesine girersin konforlu yaşarsın ama yani öyle bir konfor yok yani.
2: Şimdi ki neyin sancısını seçiyor? Almanya neyin? Yani Avrupa, Almanya neyin sancısını yaşıyor şu anda değil mi? Hele şöyle bir zamanda böyle bir tutumun, böyle bir ideolojik politikanın arkasında hala yaslanmak ne kadar ürkütücü bir taraf var değil mi? Yani balıklar ürküyor, füze denemesi yapılmasının cümlesi sadece bir konuya olan yabancılıkla izah edilebilecek mesele değil. Buna ihtiyacımız öyleyse yok. Buna gerek zaten yok. Başka bir formatla biz ilişkilerimizi
1: yani
2: izah edelim.
1: Daha da vahim belki de. Yani sonuçta şu an ana muhalefet partisi liderinden bahsediyoruz.
2: Bana göre daha masum. Konuya yabancı
1: olmak. Daha masum
2: yani masum olurdu. Gerçekten bu kadar hani ilgisiz, alakasız
1: yani
2: olsaydı.
1: Ülkeyi yönetme bu, talip olabilirdi.
2: Yani bu bir gaf olsaydı daha masum bulurdum ben mesela. Hani balıklar ürküyor, füze denemesi yapılmasın cümlesi. Bir gaf olsaydı burada bir masumiyet bakardım ben. Ama arkasında bilinçli bir politika var demek istediğim husus o. Yani burada işte o mandacılık zihniyetiyle eşleştirmemin sebebi
3: tamam,
2: de o.
3: Hadi diyelim Türk denizlerindeki balıkları ürküyor, düşünüyor, anladık. O zaman Somali'de ne işimiz var niye diyorsun? Okyanustaki balıklara da
0: bunlar
3: mı üzülüyor?
0: Onlar da üzülüyor canım.
3: Onlar da üzülüyor.
2: Tabii şimdi bu böyle bir anlayış içerisinde olmak... Yani savunma sanayi ile alakalı Türkiye'nin kendi kendine kendi teknolojisini üretecek yöntemlerle ilerlemesine gerek yok. Bu aynı zamanda dış politikada da başka bir zorunluluğu beraberinde getiriyor. Bu aynı zamanda Türkiye kendi toprakları dışında başka gönül coğrafyasında orada burada bir o yumuşak gücünü kullanacak bir etki üretmesine de ihtiyaç yok, gerek yok. Oradan yola çıkarak ne işimiz var Libya'da, ne işimiz Somali'de, ne işimiz var Suriye'de. Bu da birleşiyor bir yerde. Yani bu mantalite bir yerde birleşiyor. Ben o yüzden hani mesele sadece konuya yabancı olmakla alakalı bir mesele değil derken çok bilinçli bir bu işin arkasında politika var.
1: Şimdi arkadaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan da biliyorsunuz TÜGVA'nın gençlik buluşmasında muhteşem görüntüler vardı. Binlerce gençle bir arada. O da büyük düşünün hayal kurun mesajı verdi gençlere. Şimdi editörümüz Ayşegül hatırlattı bana, onu da paylaşmış olalım. Hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum diyor Cumhurbaşkanı gençlere. O da önemliydi.
2: Tabii yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konularda... öncü bir liderlik misyonu, bir rol model, bir örnek olmuştur. Yani bu savunma sanayi konuştuğumuz konuyla alakalı olarak bu işin ilk adımı 2004 yılında Savunma Sanayi İcra Kurulu toplantısında işte bir takım sipariş edilen ihaleler iptal ediliyor. İşte tank, helikopter ihaleleri ve Orada açıklamada var. Biz bundan sonra bu işleri yerli ve

0: milli imkanlarla yapacağız diye bir irade konuyor orada ta 2004'te. Şimdi Türkiye'nin bu konularda geldiği mesafe, elde ettiği mesafenin arkasındaki temel sayık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğidir, ortaya koyduğu cesarettir, dirayettir. Bu emperyalizme karşı, bu Türkiye'yi köleleştirmek isteyen anlayışa karşı bir başkaldırıdır bu aynı zamanda. Yani biz kendi yerli milli imkanlarımızla artık bu işleri yapacağız demek. Ben bu dayatmayı reddediyorum anlamına geliyor. Yani ben kontrol altında tutulan, verilen rolle yetinen, edilgen, pasif bir işte kendi Anadolu topraklarına hapsedilmiş bir Türkiye, gönül coğrafyasından irtibatı koparılmış bir Türkiye. Bunların hepsini ben reddediyorum. Manifestosudur bu. Bu duruş aynı zamanda.
1: Peki Hüseyin Bey, bir giriş yapalım. İkinci bölümde devam ederiz. Bir 3 dakikamız var. Siz ne dersiniz?
2: Şimdi, tabii şu anda bütün dünyanın konuştuğu Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği aşama. Niye bütün dünya konuşuyor? Çünkü bütün dünyada şu anda çok büyük endişeler var. Bu zamana kadar savunma sanayine yatırım yapmayan ülkeler içerisinde büyük bir tedirginlik var. Birincisi. İkincisi, Türkiye'ye karşı kötü niyet besleyenler Türkiye'nin bu güçlenmesinden duyduğu rahatsızlık var. Ve Türkiye bu savunma sanayiyle sadece kendini değil, bir savunma sanayi ihraç edebileceği büyük bir network oluşturdu. Bu network'ün anlamı şu: siz bir yere silah tedariki sağlarsanız orayla dost olursunuz ve uzun vadeli de oraya mühimmat konusunda, teknoloji konusunda ihracatınız devam eder. Yani ekonomik boyutuyla baktığın zaman, güvenlik boyutuyla baktığın zaman, uluslararası ilişkiler boyutuyla baktığın zaman çok derin anlamları olan bir alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla şu anda işte Türkiye'nin varlık gösterdiği ülkelere baktığımız zaman ve aynı şekilde Türkiye'nin ve savunma sanayi konusunda işbirliği yaptığı ülkelere baktığımız zaman niye birilerinin endişe içerisinde olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Niye birileri Türkiye'nin bu durumuna kıptayla baktığına gelince, şu anda işte Avrupa'nın ne ordusu var, ne savunma sanayisi var, bir taraftan Rusya tehdidi var, diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin işte şemsiye olma vasfından vazgeçmesine yönelik açıklamalar var. Dolayısıyla yani tam en çok ihtiyaç duyulan güvenceye Amerika Birleşik Devletleri dışında neredeyse birçok ülke sahip değil. Ve Türkiye işte böyle kritik bir noktada kendi güvenlik şemsiyesini inşa etmiş bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Bir, başkasına ihtiyacı yok. İki, başkasının ihtiyaçlarını karşılayacak
1: kapasiteye
2: erişti. Bu yönüyle savunma sanayi Türkiye açısından çok konuşulacak. İçerideki işbirlikçiler, dışarıdaki endişeliler bunu daha çok başka amaçlar için kullanmaya devam edecekler. Ama Türkiye yoluna devam edecek.
1: Araya gidelim. Kısa bir ara, 9 dakika sonra saat başında birlikteyiz.

etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken

0: Onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
5: Kıkkı böyle, Otobit'te.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
8: Bu tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
9: Kapattım. Hop. Çok yaklaştı. Tamam.
10: Bugünlük yeter mi?
11: Hedefe 500 adım daha var.
9: Hadi tamamlayalım.
12: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
13: Türkiye Sigorta, gücü adım.
14: Yalnız iyi düşünmüşler.
15: Çok iyi düşünmüşler.

0: Devlet, ülke devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitirmiş.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
4: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
1: Kapattım, kapattım. Hop, hop, hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
0: Hedefe 500 adım daha var.
1: Hadi tamamlayalım.
2: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
3: Türkiye Sigorta, gücü adım.
1: Yalnız iyi düşünmüşler.
0: Çok iyi düşünmüşler.
4: Arabanı arabam.com'a değerinde drink sat.
5: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Devam ediyoruz. Ekranda bir son dakika var. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında fezleke hazırlandı. Rüşvet almak suçundan bir fezleke düzenlendi. Nedir detayı onu öğrenelim. Hemen Ankara'da bizleri bekleyen Ankara Haber Müdürümüz Mustafa Daştan'a bırakalım sözü. Mustafa, neler var ayrıntılarda?
1: Kahraman Poyrazoğlu aslında bakarsanız uzun süredir beklenen gelişmelerden bir tanesiydi. Zaten biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi döneminden Özgür Özel'le alakalı pek çok iddia gündemdeydi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu da tüm iddialarla alakalı derinlemesine bir soruşturma yürütüyordu. Dakikalar öncesinde Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama geldi. Buna göre Cumhuriyet Başsavcılığı Memur ve Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 28. dönem milletvekili Özgür Özel hakkında 2026 Taksim 15.604 soruşturma numaralı zincirleme şekilde rüşvet almak suçundan soruşturma yürütülmüş olup 28. dönem Manisa Milletvekili CHP Genel Başkanı döneminde Özgür Özel'in sahip olduğu nüfus ve yetkiyi kaçak kullanarak 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına aday gösterilebilmesini sağlamak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mühittin Böcek ve oğlu olan Mustafa Gökhan Böcek'ten tek suç işleme icrası kapsamında değişik tarihlerde doğrudan veya 28. dönem milletvekili Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiğinden ve aynı şekilde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın'dan yine 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP kurultayında kullanılmak üzere tek suç işleme icrası kapsamında değişik tarihlerde maddi menfaat, bakın buranın altını çiziyorum, maddi menfaat yani rüşvet temin ettiğinden bahisle ayrı ayrı birer defa

0: 2237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 252 taksim 2 delaleti ve 252 taksim 1, 43 taksim 1, 53 taksim 1, 2, 3 maddeleri uyarınca zincirleme şekilde rüşvet almak suçu. Burası çok önemli Kahraman Porozoğlu. Zincirleme şekilde rüşvet almak suçunu işlediği anlaşıldığından 28. dönem Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatiyle fezleke düzenlenip Adalet Bakanlığı'na gönderilmiştir ifadeleri kullanıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada yani yeni parti genel başkanı Özgür Özel hakkında dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin bir fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Bu şu anlama geliyor. Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanlığı bu fezlekeyi nereye gönderecek? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı da bu kez Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na bu fezlekeyi sevk edecek. Zaten hali hazırda Özgür Özel hakkında çeşitli fezlekeler biliyorsunuz dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin çeşitli fezlekeler düzenlenip Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu. Ancak o fezlekelerin bu noktada bir ayrımı var. Bu fezlekede çok net bir şekilde 28. dönem Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayında belediye başkanlığı özellikle de belediye başkanlığı adaylığı noktasında rüşvet alarak adayların belirlendiğine dair bir suç işlendiği kanaati var Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın. Şimdi bu fezleke Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Meclis Başkanlığı Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na gönderecek. Fezleke komisyondan geçtiği andan itibaren de genel kurula sevk edilecek. Eğer ki genel kurulda fezleke kabul edilirse Özgür Özel'in yasama dokunulmazlığı kaldırılacak. Bu kez de mahkeme yolu açılacak. Gün içerisinde önümüzdeki özellikle saatler çok önemli. Önümüzdeki saatlerde yeni parti cephesinden bir açıklama yapılacak mı? Bir taraftan yeni parti cephesini takip ediyoruz. Diğer taraftan da Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuyla alakalı bir açıklama yapabilir. Sıcak gelişmeler oldukça 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından aktaracağımızı belirtelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Peki çok teşekkür edelim. Sıcak aslında CHP'yi konuşalım diyecektim ben de ikinci bölümde. Çünkü birçok detay var, konuşacağımız mesele var Cumhuriyet Halk Partisi ilişkin ama sıcağı sıcağına Nuh Bey ilk değerlendirmeyi sizden alalım. Ne dersiniz? Bu iki isimle ilgili fezleke düzenlendi. Daha önce de vardı az önce Mustafa da söyledi. Şimdi de böyle bir sıcak gelişme. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'de şu da var. AK Parti'ye geçen biliyorsunuz belediye başkanları var.
2: Onlar hakkında bir takım iddiaları var.
1: Onlarla ilgili iddialar var. Tehdit edildikleri evet. Söyleniyor ama şimdi baktığımız zaman işte fezlekeler, rüşvet iddiaları. Yani bu isimlerde diyorlar ki biz temiz siyaset yapmak istiyoruz. Dolayısıyla tam da bu gelişmelerin üzerine gelen böyle bir rüşvet fezlekesi.
2: 61 tane fezleke var Özgür Özel hakkında şu anda kadar şeyde bekleyen, TBMM'de bekleyen ama bu... Mustafa'nın dediği gibi çok farklı bu. Yani şu ana kadar devam eden sürecin bir nevi tescili bakımından farklı. İkincisi de tam da bu yeni partinin yola çıktığı bir zamanda bu önemli bu gelişme. Şöyle ki şimdi Özgür Özel'in beyanlarına baktığınız zaman hiçbir şey yaşanmamış. İşte bir ekip Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılmış bir parti kurmuş ona devam ediyor gibi bir algı var. Halbuki bu ekibin CHP'den ayrılmasının bir tek sebebi var. O da CHP'deki bunlarla ilgili başlayan yolsuzluk rüşvet soruşturmasının geldiği noktadan dolayı orada kalamaz hale geldikleri için ayrıldılar. Dolayısıyla şimdi bugün ben bugünkü şeyde de izledim grup konuşmasını. İşte bir takım efendim vaatlerde bulunuyor işte yani hiç o şeyler olmamış gibi bir yeniden sanki şöyle beyaz bir sayfa açtı tamam mı? Dolayısıyla o zamana kadarkiler geride kaldı hani böyle şeyi borcu inkar etmek için yeni şirket kuran yani şirket kuranlar gibi bir şey ama böyle bir geliş böyle bir şey var. Sonra sizin şeyde de var muhtemelen işte New York'ta şurada burada
1: tabii.
2: Şey yapmışlar bunların kaynağı sorgulandığı zaman akla şu geliyor. Zaten Özgür Özel'in ve ekibinin şu anda yeni bir partiyle yola devam ediyor, devam etmeye zorunda kalmalarının sebebi siyaseti finanse etme biçimleriydi. Şimdi tam yeni bir yola başlanıyor. Yeni bir parti kurmuş. Devletin verdiği bir şu ana kadar şu anda bir destek yok. Daha o aşamaya gelmemiş. Efendim işte topladıkları yardım belli, şey ne o bağış belli. O zaman bu şeyler nasıl olacak? İşte tam bu esnada yani benim aklıma geliyor bunlar.

0: Zaten çok marifet de bu şey konusunda kanun imkanlarını siyaset için kullanma konusunda. Daha bundan dolayı bütün bunlar yaşandı. O dönemde elde ettikleri, o yollarla elde ettikleri şeylerin ne kadarı, nerede bunu biz bilmiyoruz. Yani bir kısmı şey intikal etti ama bilmiyoruz. İşte bunlar acaba şimdi harcanıyor mu falan diye ben kendi kendime düşünüyor idim. Şimdi dolayısıyla bu fezleke meselesi bilinen sürecin geldiği bir nokta kabul. Ama tam da bu aşamada bir daha bunların nasıl bu noktaya geldiğini tazelemiş oldu hafızalarda. Belki o bahsettiğim 61 fezlekenin dışında bir işlem görebilir. Çünkü diri bir konu bu, sıcak bir konu. Ve tam da şu anda ayrıca şöyle bir şey de var, ondan sonra bitireyim.
1: Tabii.
0: Bugün Kılıçdaroğlu'na dinledim vaktimi feda ederek efendim. Sürekli o da şey vurgusu yapıyor. İşte biz temiz siyaset yapacağız, çalanlarla işimiz yok. Sürekli uzun bir, yoğun bir biçimde Özgür Özel üzerinden isim vermeden efendim çalıp çıkmaktan bahsetti. Şimdi böyle bir CHP'nin genel başkanlığının böyle bir vurgusu var. Şimdi biz arınacağız diyor da CHP'de nasıl arınacağız? Oradakiler de buna ayrıldı gitti. Bunlarla ilgili arınma nasıl olacak? Tamam. Yargıdan bunu bekliyoruz ama tam da işte o arınma sürecinin yürümesi için bu dokunulmazlık zırhının kaldırılması lazım. O zırh olduğu sürece
1: arınma da
0: hakkıyla
1: olmaz.
0: Bir arınma olmuyor. Ki zaten şöyle tamamlayayım. Özgür Özel'in 19 Mart'tan bu yana söyledikleri doğruysa, eğer gerçekten samimiyse bu konuda, hani asla bizde şey yok, çalmadık çırpmadık diyorsa, aslında kendisi bir yiğitlik yapıp kendisi başvurması lazım dokunulmazlığın kaldırılması için.
1: Yapar mı öyle bir şey?
2: Kemal Bey yapmıştı. Dokunulmazlık kazandırmak için uğraşıyorlar.
3: Kemal Kılıçdaroğlu yapmıştı.
0: Kılıçdaroğlu yapar.
3: 2015'te. 2015'te resmetmişti.
0: Kılıçdaroğlu, özür diliyorum. Yani ben 2010'dan beri eleştiriyorum Kılıçdaroğlu'nun, işimiz bu. Ama doğrusu bu konuda çok da fazla bir şey olmadı yani bu. Yani para pul konusunda. Yani
3: bu konu, tabii evet. Ya burada da zaten şimdi arınma diyor işte, evet. Hırsızlardan arındıracağız demişti. Şimdi şöyle, tabii bu fezleke biraz önce Mustafa'nın da gayet güzel bir şekilde aktardığı gibi basına yansıyan bir takım haberler de olmuştu. Antalya Belediyesi burada çok önemli.
1: Kritik,
3: orayla olan rüşvet ilişkisi. Şimdi ne yansımıştı? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı iken Muhittin Böcek, bir de oğlu var Gökhan Böcek.
1: Yani. Gelini var.
3: Şimdi birbirlerini teyit eden beyanları olmuştu. Ek ifade verdiklerinde. Gökhan Böcek diyor ki işte Veli Ağbaba benden 1 milyon avro, değil mi? Şeyleri yani düzeltelim. Ben çıkan haberler üzerinden bunu söylüyorum. Yani açık kanallardaki bilgiler, yansıyan bilgiler üzerinde. Sonra baba böceğe soruluyor bu. Muhittin Böcek evet diyor, oğlum bana geldi. Veli Ağbaba benden 1 milyon avro istiyor, ne yapayım diye sordu. Ben de gerekeni yap dedim. Yardımcı olalım dedim. Mealen bunu söylüyorum. Şimdi burada tabii Özgür Özel'in A takımındaki isimlerden bir tanesi Veli Ağbaba. Yani 3 kişi etrafındaki en yakın 3 kişiyi sayın deseniz 1-2-3'ten biridir. Yani o kadar yakın birisi. Şimdi buradaki tabii bu fezlekede yöneltilen suçlamaya baktığımızda da bunu birlikte yaptılar anlamına giriyor. Yani Veli Ağbaba, Özgür Özel'in bilgisi dahilinde
0: beyanlar da öyle zaten.
3: Bu rüşvet talebinde bulunduğu biçiminde.
0: O açıklama yapanların beyanları da buyurdu zaten.
3: Hayır, açıklama yapanlar Veli Ağbaba'yı zikrediyor doğrudan.
2: Hayır, onun dışında Manisa'ya gittik işte, evet. Duvarın üstünde şu kadar para bıraktık, şöyle oldu. Yani direkt
3: benzinlikten.
2: Tabii direkt. Özgür Özel'i de hedef gösteren.
3: Yok, ben şu şeyle alakalı, yani şu 1 milyon avro meselesinin oradan. Şimdi burada tabii pek çok soru var. Bizim görevimiz bu sorulara, bu süreçle alakalı yargılamak, hüküm tesis etmek, yargıya ait. Bir defa siyasette böyle bir yöntem hangi kitabın neresine sığıyor? Hangi hukuki maddeye sığıyor? Bu alınan paralar nerede, hangi amaçla kullanılmış? Şahsi bir amaçla mı bu paralar talep edilmiş? Başka bir amaçla mı talep edilmiş? Bir sürü soru işareti var. Kılıçdaroğlu mesela demişti ki, tam da bu konuyla alakalı, siz belediyeden, belediye başkanından bunu isterseniz, belediye başkanına gider, esnaftan rüşvet olarak bu paraları alır, öyle ulaştırır, tahsis eder.
2: İş verdiği müteahhitten alır.
3: Evet, sonu gelmeyen şeyler burada. Müteahhitte
2: rüşvet vereceğim diye 1 liralık işi 5 liraya yapar.
1: Zincirleme şekilde.
3: Şimdi ben şunu da hatırlıyorum, yani Muhittin Böcek'in adaylığı sona kalmıştı. Şimdi orada da başka sorular gündeme geliyor. Bilerek yani böyle bir para koparmak için mi sona bırakıldı acaba? Acaba böyle bir para vermemiş olsaydı, temin etmemiş olsaydı
1: aday olabilir miydi?
3: Aday olması karşılığında mı bu paralar verildi? Mustafa'nın biraz önce aktardığı savcılık fezleke de bu bilgiler de burada söz konusu. Dolayısıyla nereden tutsanız bir çok ciddi, çok vahim. Doğruysa hani balık baştan kokar misali, çok vahim bir duruma karşı karşıyayız. Acaba diye başka bir soru, bakın sorular soruları beraberinde getiriyor. Acaba başından itibaren Özgür Özel bu gerek belediyelerle alakalı, gerek 2023 kurultayla alakalı yürüyen ceza davalar da var biliyorsunuz. Bütün bu rüşvet, irtikap, burada mesela siyasi irtikap suçu da bu burada yöneltilebilir. Yani siyasi irtikap derken genel başkan, bir partinin genel başkanı bir kişiyi aday yapma yetkisine sahip ve o kişiyi aday yapmak için karşılığında bir
1: rüşvet
3: para talep ediyor. Şimdi buna da yani siyasi irtikap tabirini ben şimdi kullanmış oldum. Acaba hani bu yöntemlerin, bu yolsuzluk kültürünün bir kendisi de doğrudan parçası olduğu için mi tümden böyle bu süreçleri reddedip bir partisine darbe yapıldığını iddia ediyor Sayın Özel. Bunlar görüyorsunuz bir sürü soru sorduk yani burada, ama bunların hepsi bir bana göre bir rasyonelitesi olan, yani biz şimdi açık alanda izlediklerimiz üzerinden bu kuşkularımızı gündeme getirmiş oluyoruz. Dolayısıyla burada tabii yani fezlekeler genel usuldür. Çok böyle o komisyondan genel kurula havale edilmez.
2: Komisyon da oluşmaz kolay kolay.
3: Oluşmaz.
2: Karma şimdi böyle komisyonda... bir komisyon yok yani.
3: Evet,
2: yani. Karma bir komisyon söz konusu.
3: Adalet ve Anayasa Komisyonu üyelerinden oluşan, karma adı da oradan geliyor zaten. Bunlar işte genel kurula yani çok özel durumlarda olmuştur tabii bu. Geçmiş dönemlerde yani bazı yolsuzluk dosyaları, ta Özal döneminde dokunulmazlıkları, bir bakan vardı mesela, dokunulmazlıkları kaldırılmak suretiyle Anayasa Mahkemesi'nde falan yargılanmıştı. Burada tabii bu nasıl gelişir? Normalde dönem sonu beklenir. Dönem sonu geldikten sonra dokunulmazlık kalktıktan sonra o yargılamalar başlar, devam eder. Ama bundan bağımsız olarak tabii toplum vicdanı, kamuoyu vicdanı açısından burada bu yeni parti yönetiminin, bu isimlerin bir borcu var topluma. İzahat borcu var burada. Ne olmuş, ne bitmiş yani. Yok işte siyasi operasyon, darbe söylemeli, üzeri örtülemeyecek kadar ciddi bir durumla burada karşı karşıyayız.
1: Sayın Likoğlu.
2: Tabii birincisi başkan adaylığıyla ilgili konuştuğumuz rüşvet var. Aslında bence demokrasimizin selameti açısından fezleketeki ikinci bölümü üzerinde de durmak lazım. O ikinci bölümde işte Yalım Özkan'ın 4-5 Kasım tarihlerinde CHP'nin mutlak butlanla yok sayılan kurultayına ilişkin bir para verme durumu söz konusu ki, o da neydi? Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Özgür Özel ve ekibini nasıl ele geçirdiği. Bence bu da önemli yani. Evet, birini aday karşılığında rüşvet almak, diğerinde ise o alınan rüşvetle bir siyasi partinin ele geçirilmesini kullanmak. Birincisi parti içi mesele olsa da ikincisi demokrasi açısından önemli.

0: kamu gücüyle, belediye bir kamu gücüdür. Kamu gücünü kullanarak para topluyorsun ve bu topladığın parayla da Türkiye'nin işte en büyük partilerinden veya en eski partilerinden bir partiyi ele geçiriyorsun. Bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman aslında yani şimdi tabii bu suçların tamamı Cumhuriyet Halk Partisi şemsiyesi altında işlendiği için şimdi bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı. Bu aynı zamanda tüzel kişiliği ilgilendiren de bir suçtan bahsediyoruz. Yani partinin kasasına kayıt dışı paranın girmesi, partinin imkanlarının kullanılması ve bu Anayasa Mahkemesi'nin de daha doğrusu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve Anayasa Mahkemesi'nin konusu yani. Bir parti iyi kapatmaya gidecek veya partinin parasal ilişkilerini denetleyen ve bir takım cezai müeyyideleri gerektiren bir durum ortaya çıkacak. Şimdi şöyle olunca ne olacak mesela? Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddialar üzerine bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Anayasa Mahkemesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte o dönemdeki yöneticileri işte bir takım kirli para işlerine girdi. Bir takım anayasaya aykırı, siyasi partiler kanununa aykırı bir takım parasal faaliyetleri içerisine girdiğini tespit etti. Ve ceza kesti. Hani kapatmayı geçtim. Ceza kesti. Nedir o ceza? Efendim 2027 yılı işte bütçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde verilecek pay burada konuşulan para karşılığında kesildi yani. Yani hazine yardımıyla Cumhuriyet Halk Partisi mahrum bırakıldı. Peki bunu yapanlar nerede? Yeni Parti'de. Ceza kime kesildi?
1: CHP'ye.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ne kesildi. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi fezleke meselesine gelince tabii çok ciddi iddialar ve bu iddialar her ne kadar Antalya ve Kütahya'da da olsa son değişiklikle birlikte bütün iller kendilerine göre bir dokunulmazlık fezlekesi düzenlemesin diye bu tip şeyleri Ankara'ya havale ediyorlar ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddiaları fezlekeye dönüştürüp Adalet Bakanlığı'na gönderiyor. Adalet Bakanlığı meclise gönderiyor. Mecliste tabii ilgili komisyona sevk eder ve komisyon da toplanırsa Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu karma bir komisyon oluşması gerekir. O yani çok az gördüğümüz örnekler. Bundan böyle bir netice çıkar mı? Bundan dolayı karma komisyon toplanır ve dokunulmazlıkların kaldırılması için genel kurula bir rapor gönderir mi? Yani onlar tabii zayıf ihtimal olarak görür. Çünkü genelde benzer suçlamalara ilişkin fezlekeler dönem sonuna bırakılır. Ama bu konuşulanları ve bunun üzerinden oluşan siyaseti yok saymaz. Yani karşımızda ne var? Adaylığı para karşılığı veren bir siyaset yönetimi söz konusu. Şimdi tabii birileri ya da işte yeni partililer diyelim, eski CHP'liler, yeni partililer bunları iddialardan ibaret ya da işte siyasi operasyon olarak değerlendirip örtbas etmeye çalışıyorlar. Tabii. Ama nihayetinde soruşturmaların içeriğine baktığımız zaman ilgili döviz bürolarından paraların çekildiği, paraların taşındığı işte vesaire şeyler baktığımız zaman çok ciddi bir iddia aslında. Temelsiz bir iddia değil. Bir isnadın ötesinde ciddi paralar konuşulmuş, verilmiş. Parayı verenlerin anlattığı döviz bürolarındaki görüntülere bakıldığı zaman çok ciddi iddialarla karşı karşıyayız. Burada karşımıza siyaset finansmanı diye bir şey çıkıyor. Siyaseti kimin finanse ettiği, nasıl finanse ettiği, bu finanse edilen siyasetin neticesinde nelerin ortaya

0: ortaya çıktığına bakınca sadece bir parti için mesele değil, hepimizi ilgilendiren, demokrasimizi ilgilendiren, siyaset partileri ilgilendiren bir durum söz konusu. Onun için bunun üzerinde mutlaka durulması gerekiyor. Şu anda yeni partililer bağış toplamaya çalışıyor. Bağış toplayanların ahbaplığını gördük. Dolayısıyla işte bir taraftan grup başkan vekili bizim paraya ihtiyacımız yok diyor. Yeni kurulan bir partinin bizim paraya ihtiyacımız yok. Yok demesi çok anlamlı yani. Yeni kurulan bir partinin paraya ihtiyacı olması gerekir.
1: Evet.
0: Diğer taraftan genel başkan paraya ihtiyaçların olduğunu söyleyip bir takım ibanlar dağıtılıyor. İşte konuşulan rakamlar var. Mesela bakmadım yeni yılın şeyine. Bağış miktarının kaç lira olduğuna. Mesela Gökhan Günaydın diyor ki bir öğretmen diyor bize diyor 80 bin lira bağışladı diyor. Ama kendi ismi üzerinde değil, dolaylı bir isim üzerinde gönderdi. Yani bir kişinin bir siyasi partiye yapabileceği en yüksek miktardaki bağış rakamını bilmiyorum. O kanunla belirlenmiş. Hakikaten 80 bin liranın üstünde bir bağış yapmak kanunda tarif edilen miktarla bağdaşıyor mu? Onu bilmiyorum. Belki ona bakmak lazım. Yani daha fazla olabilir. Nihayetinde güncellenen bir rakamdan bahsediyoruz. Ama kanunla belirlenen bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi dolayısıyla bağış deyince biliyorsunuz para kulelerini de bağışla izah ettiler. Efendim bu parayı vatandaş bize bağışladı. Biz de o paraları getirdik, işte bir avukatın ofisinde sayarak teslim ettik. Bağış makbuzu var mı, hangi vatandaş bağışladı? Onlar da ayrı bir tartışma konusu. Dolayısıyla CHP'lilerin bağış ifadesini kullanırken, CHP'liler diyorum hala yeni partililerin parti. Bağış ifadesini...
2: Özgür Özel de CHP'liler.
1: Özgür Özel de Sürtçü'lü bu arada çok...
0: Yani yeni partililer bağış ifadesini kullanırken çok dikkatli olması lazım. Para kulelerine de bağış dediler.
3: Ya bu Antalya'dan gelen parayla ilgili bağış falan denmedi.
0: O paranın gelmediğini
3: yönetle karşılanıyor.
0: Evet, o paraya bağış demiyorlar ama bugünlerde çok bağış ifadesini kullanıyorlar.
3: Yani o para gittiyse onun şaibeli bir para olduğuna dair kendilerinin de izah edemediği bir şey var demek ki.
0: Kesinlikle. Nitekim biliyorsunuz CHP'nin yeni yönetimi bir takım gazetecilere verilen milyonlarla alakalı bir bazı belgeler açıklanınca zıplayanlar, o işte vesaire diyenler oldu. Dolayısıyla bu paraların kimlere nasıl verildiğine ilişkin ki bu hani masanın yasal yollarla yapılan transfer olduğu için masanın tespit ettiği rakamlar bunlar yani havale yoluyla yapıldığı için ama bir de çekilip yani paralar çekilmiş ama nereye verildiğine ilişkin o paraların ne olduğuna ilişkin bilmediğimiz elden verildiği iddia edilen paralar veya elden yatırılan paran bazı gazeteciler yani bırakın bir yıl iki yıl 5 yıllık maaşlar yani bodrolu olarak maaşlarını topladığınız zaman o maaşlarından çok daha fazla 5 yıllık paralarını hiç yemeseler, içmeseler, harcamaseler, biriktirseler çok daha büyük paralarla paraları yatırdıkları şeyler var. Hesaplar var. O paraları elden onlara kim verdi ve elden alınan paralar nereye yatırıldığına ilişkin çok ciddi durumlar var. Bütün bunlar siyasetin finansmanı, siyasetin yapılma şekli ve bir takım iddiaların örtbas edilmesi veya bir takım iddiaların aksine bir takım işte sosyal medya paylaşımlarına, yazılarına vesaire baktığımız zaman üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir konu.
1: Şimdi az önce aslında bahsetmiştik. Bu bağışlardan da konuşurken Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'nun New York'taki görseli de herhalde konuşmaya değer. Hatta arkadaşlar onu da ekrana verirler, paylaşırlar. Tabii orada evet bu görüntü. Şimdi burada mesaj kime veriyor?

0: veriliyor sorusu da aklımıza geliyor. Bağış paralarıyla mı acaba bu yapılıyor? Bu da çok konuşuldu. Bunun akabinde bir de bu FETÖ'cü Emre Uslu'nun bir ifadesi var. Hatta onun sesi varsa onu da kısa bir hatırlayalım, öyle geçelim Nuh Bey'e. Peki onu da paylaşalım.
1: Bugün size bildiğim bazı cemaatin sırlarını anlatacağım. Muhterem Fethullah Gülen'in vefatından sonra cemaat yeni bir faza geçti. Bu Gülen'e benim de bir dönem yazmış olduğum bir mektupla ilgili bir stratejiydi. Gülen kendisinden sonra cemaatin iman, hayat, şeriat düsturu hükmünce artık bir siyasi parti kurması gerektiğini vasiyet etti. Ve bunun üzerine cemaat de Türkiye'de olabildiğince şartlar el verdiği süre içerisinde Türkiye'de kullanmış olduğu kripto adamlarını kullanarak muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin vasiyetini yerine getirip CHP'yi de bölerek yeni partiyi kurdurdu.
0: Evet, FETÖ'cü Emre Uslu böyle diyor yani.
2: Ironi yaparken itirafta bulunuyor.
0: Gülen'in vasiyeti üzerine diyor yeni parti kuruldu. Bir de New York'ta tabii şimdi bu görseller, hani acaba mesaj gurbetçilere mi, başka birine mi sorusu da aklımıza göre böyle üst üste ikisini koyunca da sanki örtüşüyor gibi.
3: Ya bu Emre Uslu zaten nasıl birisi oldu malum, onun işte, vücut dili de böyle bir kurgu yapmaya çalıştığını gösteriyor.
2: Ya bu bir ironi.
3: Kabul yani, ama yani çok ciddi.
4: İroni amacıyla mı çekmiş oluyor?
2: İroni amacıyla söylemiş ifadeler. Hani
3: ama
2: ama ironi yapar ne itiraf ediyor?
3: Peşinden şunu söyleyeceğim ama. Bu düşünce, bu değerlendirme FETÖ'nün hiçbir etkisi yok şeyde anlamına gelmiyor.
0: Gelmez.
3: Şunu kastetmiyorum. Evet, Fethullah Gülen işte vasiyeti varmış, talimat verdi, burada kul. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum ama geriden gelen sürece baktığınız zaman bir FETÖ'nün bu partiyle bir iltisakı olduğunu bir hepimiz gördük, biliyoruz. Bütün bunlara ilaveten, yani nereden biliyoruz? Yani CHP'li olan, yeni partiden bahsetmiyorum, CHP'li olan iltisakını biliyoruz biz. Ve işin garibi bu. Bir süre önce Kılıçdaroğlu'nun...
0: Söyledi bunu.
3: Söyledi de biraz onu şey söyledi, kendisini kenara çekerek söyledi. İşte bir farkında değildim, özür diliyorum. Meğer partide FETÖ'nün ajanları var. Bak bu ifade böyle, ajanları varmış dedi. Kusura bakmasın, o ajanları oraya FETÖ ile istibatlandıran kendisiydi yani. Çünkü kendisi bu şartla geldi zaten 2010'da. Kim nasıl getirdiğini biliyoruz. Biliyor. Sonrasında zaten hep FETÖ iltisakıyla hareket etmiştir Kılıçdaroğlu. 15 Temmuz'da tiyatro demesinin altında bu vardı. Asıl darbe 20 Temmuz'dur diyerek FETÖ'yle mücadele
4: kontrollü
3: için...
4: Kontrollü darbe.
3: 15 Temmuz sonu dedi. Ama asıl darbe 20 Temmuz'dur ifadesi tabii. Çok derin bir ifade. 20 Temmuz nedir?
4: Olağanüstü hak kararı.
3: FETÖ'yle mücadeleyi hukuki zeminde sürdürmek için ilanında olağanüstü olan bunu... Yani FETÖ'yle mücadeleyi darbe olarak görüyordu. Dolayısıyla... İşte o grup salonlarındaki dev ekranlara yansıttığı FETÖ dosyalarının içerikleri vesaire falan çok net bir FETÖ iltisakıyla siyaset yaptı Kılıçdaroğlu. Altılı Masa tam da zaten FETÖ artı Amerika'nın işte veya FETÖ üzerinden Amerika'nın neyse projesiydi veya şeyi.
0: O dönem dönüş biletleri alıyordu FETÖ'cüler.
3: Aynen. Şimdi fakat şu önemli, böyle bir süreç geçti. Sonra Kılıçdaroğlu şeyin dışında kaldı. İşte o malum kurultaydan sonra. Fakat ondan sonra Kılıçdaroğlu tekrar farklı bir yöntemle geldikten sonra bu itirafı yaptı. Bu benim için şu anlamda değerli. Kendisini kenara çekti. Orada samimiyetsizlik var ama CHP'nin FETÖ'yle böyle bir iltisakı, böyle bir istibatı olduğunu
0: kabul etmiş.
3: CHP'nin en etkili ismi tarafından olduğunu tescilidir bu yani. Şimdi bir, bunu söylerken neyi kastetti? Tek tek isim saymadıysa da efendim kendisinin karşısında olan yani
0: yeni parti.
3: Bugün yeni parti olan isimleri kastetti. Bu ortada. İki, ben şahsen ben de daha önceki şeylerimizi zaman zaman dile getirmişimdir. Şu düşüncedeyim. Dedik ki az önce Kılıçdaroğlu nasıl geldiğini biliyoruz. Kılıçdaroğlu'na çok büyük destek verildi. O strateji desteği de bir işte o altılı masa falan oydu yani. Yeni bir iddiatçı şeyi uygulandı yani, taktiği uygulandı. Erdoğan düşmanlarının tamamı bir şeyde toplanmaya çalışıldı. Sonrasını hiç düşündürmeden sadece Erdoğan'ı bir yıkalım, gerisine bakarız. Tam iddiatçılara yani İngiliz

0: gerçekten ümitlilerdi. Yani öyle bir gidişat vardı. Nitekim Sayın Erdoğan çok da kolay kazanmadı malum. İkinci turda kazandı. Ama bütün bu yoğun çabaya rağmen, bütün bu gerçekten tırnak içerisinde kendi kullarında gerçekten başarılı bir siyaset stratejisine rağmen Kılıçdaroğlu kazanamayınca, bence o seçimden sonra FETÖ'nün ve Amerika'nın efendim ibresi değişti.
1: Ne yapsak da olmuyor dediler.
0: İmamoğlu'na yöneldi.
1: Evet.
0: Kaldı ki İmamoğlu zaten onlar için meşru birisi değildi. İmamoğlu ta başından beri FETÖ'yle irtibatı olan, FETÖ taktikleri hareket eden bir isimdir. Ben diploma meselesinde öyle babasının verdiği parayla falan olacağım olduğunu düşünmüyorum. Öyle İstanbul Üniversitesi'ne parayla falan, o zaman böyle bir şey olamaz. Yani ben bırakın şey, bir evrakta sahtekarlık var. Yani başka bir şeyden alınan şeyi buraya getiriliyor falan. Orada da ben gene tam da şeyin FETÖ hakim olduğu dönem, o daha sonrasındaki dönemde işte bu soru çalma falan hikayeler ortaya çıktı. Dolayısıyla ben ondan sonra İbre'nin İmamoğlu'na döndüğünü düşünüyorum. Ve o sürekli konuştuğumuz 4-5 Kasım 2023 kurultayının da ve oraya getiren süreç, yani o kurultayı ne konuşuyoruz? Parayla, işte para kuleleri vesaire delegelerin efendime söyleyeyim satın alınarak, tam da bu stratejinin gene FETÖ stratejisi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir gelenek, böyle bir gelen bir süreç var. Zaten o Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den göz atan danışmanları falan, o bir ayrı konu. O bakımdan ben ayrıca yeni partinin kuruluş sürecinde de bu desteği gördük biz şeyde. Biraz daha sosyal medyada bu FETÖ'nün bu desteğini gördük. Ben yeni şeyin FETÖ yani yeni FETÖ ve Amerika şeyinin
1: Özgür Özel.
0: Özgür Özel İmamoğlu ikilisinin olabileceğini düşünüyorum. O şey zaten çok daha farklı. Bahsettiğiniz o New York'taki
1: ekrana geliyor şu an.
0: Nedir bilmiyorum. Yani buradaki amaç nedir? Onun finansmanı bir ayrı konu ama yani bunu iyi izlemek lazım. Yani o şeyden oyun verecekler yani ne gibi bir hedef olabilir burada, orada bu şeyin olması.
2: Orada şöyle siyonistlere, işte bizim Türkiye'deki adamlarımız bunlar, bunlara destek verin.
0: Biz bir nevi şeyin Özgür Özel'in İngiltere'ye efendim yaptığı şeye benzer bir şey bu. Bu hareketin bu dediğimiz açılardan iyi takip edilmesi gerektiği kanaatindeyim.
3: Evet. Şimdi ben de şu tarafından yaklaşayım meseleye. 15 Temmuz darbesinin, darbe girişimini tetikleyen, yani o darbe dinamiğini harekete geçiren gelişme neydi? 1 Kasım 2015 seçimleri.
2: Evet.
3: 1 Kasım 2015 seçimleri örgütün artık Tayyip Erdoğan'dan, AK Parti'den seçim yoluyla kurtulamayacağını fark ettiği ve artık seçimlerle yapılacak bir şey yok duygusuna kapıldığı ve darbeden başka bir çare kalmadı düşüncesiyle o dinamiği, darbe dinamiğini harekete geçirdiği anın başlangıcıdır. Şimdi buradan baktığımızda bir defa bu örgütün siyasete, siyasi partilere, seçimlere niçin önem verdiğini yani tersinden bakarak da anlayabiliriz. Bunun daha gerisinde mesela 17-25 Aralık operasyonları vardı biliyorsunuz. O da yine zamanlama olarak yerel seçimlere odaklı bir zamanlama seçilmişti. 17-25 Aralık 2013. 30 Mart. Yani Mart sonunda da hemen, yani Aralık Mart 3 ay sonra da yerel seçimler vardı. Ki zaten o dönemde çok iyi hatırlıyoruz. Yani açık kanalları vesaire üzerinden bu operasyonlarla seçim sonuçlarını etkilemeye dönük bir niyet içerisinde olduklarını çok net belli etmişlerdi o dönemde de. Ve işte AK Parti'nin %30'un altına düşeceğine dair işte o bir sürü tapeler, yasa dışı tapeler, şunlar bunlar falan, hep böyle şeylerle övünüyorlardı. Şu kadar milyon kişi bunu izledi, şu oldu, bu oldu. Ve biraz da böyle aşırı özgüven ile orada ürettikleri etkinin bir mağlubiyet olarak AK Parti açısından ve Sayın Erdoğan açısından sandığa yansıyacağını

0: hesap etmişlerdi. Hesap tuttu mu tutmadı.
1: Ve asıl, özür diliyorum Mehmetciğim, asıl o yerel seçime bu kadar abanmaların asıl sebebi de dediğiniz gibi yerel seçimde bir AK Parti'ye hizmet yaşatarak, çünkü hem CHP'yi, CHP'nin olmadığı yerde de HDP'yi destekler o seçimde.
0: Tabii tabii, o zaman şeyde, yani AK Parti'nin karşısında kim güçlüyse ona verdiler.
1: Aynen. Asıl amaç Erdoğan'ı AK Parti'ye hizmet yaşatarak o yerel seçimde Ağustos'ta, 10 Ağustos'ta yapılacak olan, ilk defa yapılacak olan Cumhurbaşkanı halkın seçeceği seçimde tabii. Erdoğan'ın aday olması ve seçilmesini engellemek asıl amaç buydu. Doğru. Asıl hedef buydu, nihai hedef.
0: Ya bunlar niçin hatırlamış olduk? İyi de oldu bu hatırlatma da üzerine. Siyasetle olan ilişkisi ve siyaseti etkileme niyeti bu örgütün kendileri açısından her zaman vazgeçilmez olmuştur. Burada verdiğim örnekleri ben bu bağlamda veriyorum.
1: MHP'den önce ne dediler malum?
0: Tabii yani tabii 2011 seçimlerde de MHP'ye dönük operasyonlar olmuştu. Şimdi dolayısıyla bundan sonra da yani içeriden dışarıdan vesaire neyse siyaset üzerinde siyasetin gücünden yararlanma ve kendi lehlerini kullanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır. Yani bu çok açık bir veri. Ben bu 1 Kasım seçimlerini ve 17-25 Aralık operasyonuyla Mart 2014 seçimleri ve devamında 10 Ağustos 2014 seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimleri arasındaki ilişkiyi, yani bir güç gösterisi yapmak istediler. Bakın biz nasıl da etkiliyoruz bu seçim sonuçlarını şeklinde. Olmadı. Millet bunu gördü. Yani %43 ya da 44'tü mesela 2014 Mart seçimlerinde AK Parti'nin aldığı oy. Onlar 30'un altına düşecek diye bekliyorlar. Tabii tabii, bunu ben yani o dönemden çok iyi hatırlıyorum ben. Ankara'da 30'un altını görecek diye iddialaşmalar falan olmuştu o dönem, hatta onu da hatırlıyorum. Tutmadı. Yani bu tür durumlarda o 1 Kasım'da tabii o 7 Haziran 5 ay önce yapılan 7 Haziran seçimi vardı. O iki seçim arasındaki dönem Türkiye için bir felaket dönemi olmuştu. Yani bir 7 Haziran'da tek başına iktidar çıkmayınca, devamında da koalisyon hükümeti de kurulamayınca, o dönemde işte terörün azdığı, haftada bir metropoller dahil büyük saldırıların olduğu dönem o dönemdir işte. Yani Ankara'da gar saldırısı, İstanbul'da Dolmabahçe saldırısı falan bir sürü şeyler olmuştu. Eş zamanlı olarak bir sürü örgüt harekete geçmişti. Ve onun üzerine bir, yani millet sandığa hücum etmişti bir nevi. Bir an evvel biz oylarımızı kullanalım ve bir istikrar sağlansın ülkede şeklinde. Orada da işte AK Parti'nin aldığı en güçlü 2011 ile birlikte tek başına
2: oy oranı olmuştu.
0: Bu oy oranı da işte bir ümitsizliğe, bir yeyse sevk etmişti bu yapıyı ve dediğimiz gibi yani o darbe dinamini tetikleyen süreçte öyle gelişmişti. Dolayısıyla burada yani Tayyip Erdoğan'ın karşısında, AK Parti'nin karşısında, Cumhur İttifakı'nın karşısında kurulan partiler ve partilere bu yapının bakışı gayet hani makul, rasyonel bir gerekçesi var yani bu işin. Onun için biraz bu örnekleri verdim. Evet.
2: Hüseyin Bey.
3: Şimdi tabii önce bu videonun hikayesini söylemek lazım. Hani
2: siz dediniz şeyin, ki bu video.
3: Evet, yani o Emre Uslu'nun söyledikleri. Şimdi tabii yeni parti kurulunca FETÖ'nün kaçak sözde gazetecileri, aslında kimisi Mahrem İmam, kimisi Mahrem Askeri İmam işte. Cevherik Güven, Tarık Toros, bir de Emre Uslu'nun kendileri heyecanına kapılıp övmeye başladılar şeyi. Yeni parti. Tabii bu yeni partide rahatsızlığa sebep oldu. Bugün Özgür Özel konuşmasında işte kendisine yurt dışından bu şekilde destek veren FETÖ'cülere kızdı. Ya işte niye bu kadar destekli? O kadar aleni olmaz. Ve bunun üzerine Emre Uslu bu durumu gerekçe gösterir. İşte ironi yapmaya çalışmış. İşte evet, bizim partimiz falan işte şey.
2: Vasiyet üzerine.
3: Vasiyet üzerine. Tabii bu bir işte o daha önce heyecana kaplıp, yani sonuçta Tarık Toros partimiz dedi. İşte şey yaptı. Kendince tiye almaya çalıştı. Evet. Bence de FETÖ'nün partisi olmaz. Çünkü FETÖ Türkiye'de Türkiye düşmanı

0: bütün yabancı devletlerin, yabancı istihbarat örgütlerin kuluçkasıdır. Yani FETÖ Türkiye'de bir kuluçka merkezidir. İsrail gelip buraya yumurta bırakıyor. Oradan çıkanı kendine eleman olarak. Amerika başka bir şey, Almanya başka bir şey. Dolayısıyla FETÖ bir cemaat olmadığı gibi. FETÖ bir parti de, FETÖ bir sivil toplum kuruluşu da değil. Çünkü bu söylediğim şeyin bir rengi ve tadı olur. Bir ideolojisi olur, bir dünya görüşü olur, bir duruşu olur. FETÖ'nün böyle bir şeyi yok. FETÖ bir parti kurabilmesi için bir dünya görüşü olması lazım. Bir dünya görüşünüz varsa hem Mossad'a, hem CIA'ye, hem M6'ya, hem BND'ye hizmet edemezsiniz. İkisini, yani bir tanesini
1: Bir
0: tercih
1: tanesi olur.
0: edin. FETÖ bir istihbarat örgütüdür demeyeyim de, Türkiye düşmanı, emperyalist istihbarat örgütlerinin
1: Maşasıdır.
0: maşasıdır. Yani dolayısıyla bir renge bürünmez yani. Şu olmaz yani. Onun rengi, tadı, tuzu yok. Kim Türkiye'ye düşmanlık ediyorsa
1: O renge
0: o renge bürünür, ona hizmet eder. Dolayısıyla bir siyasi parti çatısı altında toplanmaz. Her kılığa girer. Nitekim her kılığa girdiği için devlete sızdı. Her renge büründüğü için devlete sızdı. Ama FETÖ şu anda Türkiye karşıtı hamleler içerisinde olan ya da Türkiye'nin büyümesinden, demin konuştuğumuz meseleler, Türkiye'nin tam bağımsızlık yolunda ilerlemesinden rahatsız olan herkese hizmet eder. Bir siyasi hareketi destekler. Bu bağlamda şu anda onlar için en elverişli siyasi hareket, evet, Yeni Parti diyor. Çünkü Kılıçdaroğlu'nu kullandılar. Ve Kılıçdaroğlu onların ne olduğunu,
1: Son kullanma tarihi geçti.
0: son kullanma tarihi geçti. Ne olduğunu anladı. Ve nitekim işte şeyden sonra, yeniden partinin başına döndükten sonra yaptığı açıklamalar baktığımız zaman artık orada bir hayat olmadığını gördüler. Dolayısıyla FETÖ yeni partiyi de destekler, başka partileri. Şimdi bu örneği hep veririm. Son dönemlerde, daha doğrusu 15 Temmuz'un 10. yılında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da bu konuda bir analizi vardı. İşte 2017 yılında FETÖ'nün akıl hocası veya FETÖ'nün dış istihbaratlarla iletişimini sağlayan Enver Altaylı'nın iddianamesinde ortaya çıkan, bilgisayarında vesaire materyallerinde ortaya çıkan ifade neydi? Bütün muhalifler birleşmeli, kime karşı birleşmeli? Tayyip Erdoğan'a karşı birleşmeli. İşte birleşmek tek başına yeterli değil. Sokağa inilmesi gerekiyor. Sokağa inilmesi tek başına yeterli değil. Ekonomik olarak bir takım sıkıntıların yaşatılması gerekiyor. Bunun için de işte Katar, Suudi Arabistan vesaire yerlerden gelen paraların engellenmesi konusunda da bir fikir var. Dolayısıyla muhalifleri birleştiren kimdir? FETÖ'nün üst aklı Enver Altaylı. Bugün de FETÖ aynı amaca hizmet ediyor. Tayyip Erdoğan'a niye düşmanlar? Çünkü Tayyip Erdoğan tam bağımsızlık yolunda ilerlemek istiyor. Savunma sanayinde millileşme hamleleri yapıyor. Terör örgütlerinin devletin içerisindeki, dışarısındaki varlığına son vermek istiyor. İsrail'in katliamlarına karşı çıkıyor. İşte geçmişte olduğu gibi Amerika başta olmak üzere bir takım Batılı emperyal devletlerin taleplerine hayır diyor. Kendi ayaklarının üzerinde durmak istiyor. Ekonomiyi, milli eğitimi vesaire millileştirmek istiyor. Bundan da rahatsız olanlar hemen FETÖ'yü devreye sokuyorlar. Ve Türkiye'nin Libya'da ne işi var diyenlerin yanında yer alıyorlar. Türkiye'nin Somali'de ne işi var diyenlerin yanında yer alıyorlar. İşte Türkiye İsrail'le iyi ilişkiler kurmalı diyenlerin yanında yer

0: yer alıyor. FETÖ budur.
1: Bu arada çok özür dilerim araya girdim ama FETÖ demişken onu da atlamayalım. Hafta sonu çok önemli bir operasyon vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan o son FETÖ'cü de yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyetin ortak operasyonuyla Afyon'da ele geçirildi hücrevinde. Yüklü de bir miktar para vardı üzerinde. Yani yanılmıyorsam 6 milyon liranın üzerinde bir para. Tabii bu para nasıl geldi, nereden elde etti? Ona bugüne kadar kim yardım etti? 10 yıl boyunca darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Ve hala Türkiye'de neden yurt dışına çıkma girişiminde bulunmadı ya da bulundu da çıkamadı mı? Gibi sorular da var. Onu da hatırlatmış olalım.
0: Kesinlikle çok önemli bir operasyon. Nihayetinde Cumhurbaşkanımıza yönelik bir suikast girişiminin içerisinde 15 Temmuz gecesi yer almış bir isim ve nihayet özel kuvvetler mensubu, yani özel eğitim görmüş, belki yakalanamamasının sebeplerinden birisi bu da olabilir. Şimdi böyle bir isim 10 yıl Türkiye'nin muhtelif yerlerinde saklandı. Herhangi provokatif eylemler yapabilecek bir geçmişte eğitim almış. Böyle bir isim yakalandı. Bu Türkiye açısından önemli bir operasyondu. Nitekim FETÖ'cülerin işte Karlı suikastı başta olmak üzere diğer sokak eylemleri vesaire açısından baktığımız zaman Türkiye her türlü kötülüğü yapabilecek, yapmaya yemin etmiş insanlar olduklarını göz önünde bulundurursak böyle kritik bir ismin yakalanmış olması şüphesiz çok önemli.
1: Nuh Bey bir notlar aldı galiba, son bir ekleme yapacak. Son 3 dakikamız bu arada.
2: Şöyle, bu dediğin şeyi önemsiyorum ben çok. Çünkü FETÖ'yle mücadele devam ediyor. Evet. İşte birkaç günde bir neredeyse 15, 10, 20
1: il
2: kapsayan operasyon falan falan. Ama bunların bu birkaç tane kalanların, ki bu özellikle o şeyde son isimli bu.
1: Suikast'ta.
2: Artı bununla hemen bağlantıyı kurup bitiriyorum. Bir süre önce merhum Yazıcıoğlu'nun suikastıyla alakalı, o kaza verilen suikastla alakalı şeyin yeniden başlatılması soruşturmanın,
1: o da çok önemli.
2: Çok önemli. Çünkü oradaki iki isim, daha doğrusu o kazada hemen o kaza yerine gidip efendim düşen helikopterin beynini söken iki isim de aynı zamanda şeye katılanlar, iki isimdi.
1: Darbe girişimi.
2: Marmaris'e suikastiyetine katılan. Dolayısıyla bunun da gözle yakalanmış olması bence bilhassa yargı başta olmak üzere bu konuya daha ciddi gidildi anlamına geliyor. Çünkü daha önceki dönemde biz mesela 28 Şubat davası bu FETÖ yüzünden, FETÖ'nün yargıdaki elemanlar yüzünden 20 yıl neredeyse uyutuldu.
1: Tabii.
2: Yazıcıoğlu suikastı da uyutuldu yıllar boyunca. Gene FETÖ'nün oradaki şeyleri yüzünden. Dolayısıyla bu iradenin, yani Adalet Bakanlığı'nın koyduğu bu iradenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin FETÖ ile mücadeledeki kararlılığını göstermesi bakımından çok önemli.
1: Çok önemli. Peki ben sizin sürenizden bir ufacık çalsam.
0: Tabii,
1: çok özür dilerim. Bugün konuşamadık. Yaş kararları, yani şimdi 28 Şubat deyince siz eskiden Türkiye'de en çok tabii konuşulan konu ya neydi? Yaş toplantısıydı.
2: Kadın general var.
1: Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali, evet, varsa fotoğrafı arkadaşlardan rica edeyim. Albay Özlem Karapınar Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali olma unvanını kazandı. Onu tebrik edelim. Aynı zamanda ilk astronotumuz da Alper Gezer Avcı da yine Tuğgeneral oldu. Onları da tebrik edelim. Varsa bir cümle alayım. 30 saniyemiz kaldı.
3: Eski Türkiye'de yaşla alakalı gündem aylar önce başlardı.
2: Aylarca devam ediyor.
1: Böyle bir gerilim, böyle bir günde yükselir.
3: Şimdi ben bile atladım yani, bir bugün yaşla alakalı bir gündem
2: bir güzel bir gelişme bak
3: vardı diye yani bizi mazur görsünler ama o kuvvet komutanları falan gidenler gelenler eskiden herkes ezbere bilinirdi. Şimdi birçoğunu hususen hani ilgililer
1: özellikle geldi fotoğrafı Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali, bir kez daha tebrik edelim. Peki çok teşekkür ederim o zaman. Biraz böyle
3: Türk Silahlı Kuvvetleri şu haliyle çok daha güçlü hale
1: güçlü
3: gelmiş
1: hale geldi. Peki son cümle onu almış olalım. Teşekkür ediyoruz. İnşallah haftaya tekrar görüşelim. Kapatıyoruz Boston Express'i. Görüşmek dileğiyle, iyi geceler.

2023 yılında ilk motor çalıştırmasını yapan Anka 3, 28 Aralık 2023 tarihinde gökyüzüyle buluştu. Testlerine hızlı bir şekilde devam eden Anka 3, 12. sortisinde Teber 82 güdüm kitiyle hedefi tam isabet vurdu. İkinci atış testinde ise Tolun mühimmatı ile başarılı bir atış testi daha gerçekleştirdi. Uçan kanat yapısının sağladığı düşük görünürlük, turbofan motorun getirdiği yüksek hız ve dahili istasyonlardaki yüksek taşıma kapasitesiyle ciddi bir fark yaratıcı. Anka 3'ün ikinci prototipi de test uçuşlarına devam ediyor. Yaklaşık 7 ton kalkış ağırlığına sahip olan Anka 3, 40.000 feet irtifada görev yapabilecek. 0.7 Mach sürati ulaşabilecek ve 10 saat havada kalabilecek. Faydalı yük kapasitesi ise tam 1200 kilogram. Proje 250'ye yakın mühendis ve teknisyenin yoğun çalışmasıyla çok kısa bir süre içerisinde gökyüzüyle buluştu. Anka 3, 5. nesil uçaklar gibi gövde içerisinde mühimmat taşıyabiliyor. Bu da Anka 3'ü derin darbe görevlerinde öne çıkarıyor. Bu görev, hedef bölge içine sızarak tespit edilmiş yüksek önem derecesindeki hedeflerin imha edilmesi olarak özetlenebilir. Aynı zamanda TUSAŞ tarafından Anka 3'ün elektronik harp, uzun menzilli keşif, istihbarat ve SEED görevlerini yapabileceği kamuoyuna açıklanmıştı. SEED, düşman radar ve hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi anlamına geliyor. Haziran 2024'te Hürjet ve Anka 3 ilk kol uçuşunu gerçekleştirdi. 50 dakika süren kol uçuşunda Anka 3 7000 feet irtifada saatte 300 kilometre üzerinde hıza ulaştı. 18 Mart 2025'te ise Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel olarak iki Anka 3 birlikte gökyüzüne havalandı. Anka 3'ün ilk teslimatının 2026 yılı sonuna kadar yapılması hedefleniyor.

Hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24.

0: tamam. Bıçak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
1: Kapattım, kapattım. Hop, hop, hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
0: Hedefe 500 adım daha var.
1: Hadi tamamlayalım.
2: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
3: Türkiye Sigorta, gücü adım.
1: Yalnız iyi düşünmüşler.
0: Çok iyi düşünmüşler.
4: Arabanı arabam.com'a değerinde drink sat.
5: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Bu tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
4: Kapattım. Hop, çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
3: Hedefe 500 adım daha var.
4: Hadi tamamlayalım.
5: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
6: Türkiye Sigorta, gücü adım.
4: Yalnız iyi düşünmüşler.
3: Çok iyi düşünmüşler.

Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24-24 radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşmaya başlayacağım birazdan. Her zaman olduğu gibi hızlıca günün özetini yapalım. Zincirleme şekilde rüşvet almak iddiasıyla Özgür Özel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması hususunda taleple bir fezleke hazırlandı. Neler olacak bundan sonra? Sadece Özgür Özel değil, fezlekenin içerisinde Veli Ağbaba da var. Onun için de hazırlanan fezleke var. Paylaşacağız birazdan detayları. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Bugün yeni görevlendirmeler var. Görev süresi dolanlar var. 63 komutan emekliye sevk edildi. Paylaşacağız Yüksek Askeri Şura kararlarının detaylarını birazdan. Terörsüz Türkiye yasasında artık son düzlükteyiz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugün imzayı attı. Çerçeve kanun teklifi imzaya açıldı. AK Parti muhalefet turuna çıkıyor. Yarın meselenin netleşmesi bekleniyor. Detaylı bir şekilde konuğum olacak. Birazdan konuşacağız. Ve o transfer tamamlandı. Trabzonspor, dünyaca ünlü yıldız, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Salah Türkiye'ye gelecek. Yarın İstanbul'a gelecek. İmza töreni düzenlenecek. Bir sonraki günde Trabzon'da olacak Salah. Çok önemli bir transfer. Türk futbolu için, Trabzonspor için. Bununla ilgili de konuğumuz olacak. Birazdan bu transferi de değerlendireceğiz. Başlıyoruz.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'le Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında fezleke hazırlandı. Zincirleme şekilde rüşvet almak iddiasıyla düzenlenen fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Her iki ismin de dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel'le Veli Ağbaba hakkında yürütülen iki ayrı soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık her iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırladı. Özel ve Ağbaba hakkındaki soruşturmalar zincirleme şekilde rüşvet almak

suçlamasıyla yürütüldü. Özgür Özel'in Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten farklı tarihlerde doğrudan ya da Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiği öne sürüldü. Özel'in ayrıca Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan farklı tarihlerde maddi menfaat sağladığı iddia edildi. Bu iddialar doğrultusunda Özel hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla fezleke düzenlendi. Anayasanın 83. maddesi kapsamında dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. Veli Ağbaba hakkındaki soruşturmadaysa Özgür Özel'in talimatıyla Mustafa Gökhan Böcek'ten menfaat temin ettiği iddiasına yer verildi. Ağbaba'nın ayrıca Çankaya Belediyesi'nin katı atık ihalesinde maddi menfaat elde ettiği öne sürüldü. Başsavcılık, Ağbaba'nın İzmir ve çevresindeki belediye başkanlarıyla belediye meclis üyelerinden maddi menfaat temin ettiği iddiasını da soruşturma dosyasına dahil etti. Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekede dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. Fezlekeler değerlendirilmek üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

0: Mecliste terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. Gözler çerçeve yasada. AK Parti milletvekilleri teklife ilişkin imzalarını tamamladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de düzenlemeye imzayı attı. Çerçeve yasanın yarın meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.
1: Ya sizden de bir şey kaçmıyor.
2: Mecliste terörsüz Türkiye mesaisi tam gaz devam ediyor. Önemli bir adım daha atıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çerçeve yasaya imzayı attı. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme için meclis geri sayımda. Teklif AK Parti'de imzaya açıldı. Milletvekilleri imzalarını tamamladı.
3: Bugün gelir mi ya da yarın?
2: AK Parti, MHP ve DEM Parti ile görüşmüştü. Abdülhamit Gül, CHP'yi ziyaret etti. Gül daha sonra yeni partiden Murat Emir ile görüştü. Ziyaret edilen partilerden bir diğeri de İyi Parti oldu.
4: Efkan Bey, bir açıklama alabilir miyiz? İmza attınız mı?
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da mecliste AK Parti heyetini kabul etti. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifi Kurtulmuş'un da imzaladığını aktardı.
5: Tabii henüz metin tam şu anda oluşmuş değil, son şekli veriliyor. Diğer partilerde de atabilecekleri, destek verecekleri noktasında taleplerimizi ilettik. Son durumu bekliyoruz.
4: İmza
5: atabileceklerini biz ilan ettik. Takdir kendilerine yani. Ama Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti ile beraber ortak imzalarımızı verdik. Ama diğer partilerimizin açık. Takdir kendilerine.
2: Mecliste bu gelişmeler yaşanırken MHP cephesinden teklifle ilgili önemli bir adım atıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yasal düzenlemeye imza attı. Bahçeli'nin imza görüntüleri MHP'nin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Peki düzenleme için süreç nasıl işleyecek? Çerçeve yasanın meclise 5 Ağustos'ta sunulması bekleniyor. Teklifin cuma günü önce komisyona, daha sonra da genel kurula sevk edilerek yasalaşması bekleniyor. Bu arada AK Parti'de 5 Ağustos'ta kapalı grup toplantısı yapılacak. Toplantıda milletvekillerine çerçeve yasa ve genel kurul çalışmaları hakkında bilgi verilecek.
0: Meclise sunulması planlanan yeni çerçeve yasa bireysel değil, örgütün kolektif olarak silah bırakmasını ve kendini feshetmesini hedefleyen 6 aylık süre sınırı koyuyor. Ve temeli itibarıyla bir tasfiye süreci başlatıyor. Yasa, devletin kendini ve ülkenin birlikteliğini güvence altına alacak birçok check balance sistemiyle dolu. İşte ayrıntılar.
6: Akşam saat 22 suları, mecliste gece mesaisi, MHP Hukuk İşleri Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 1 saat 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.
7: İmzalarda ortaklaşma konusunda
8: bir gelişme var mı?
9: Ben mutabak
6: İttifak ortakları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmak üzere olan çerçeve yasanın üzerinden son kez geçti. Her adım ihtiyatlı ve düşünülerek atılıyor. Türkiye tüm unsurlarıyla birlikte yaşama iradesini yasal bir çerçeveyle pekiştirmek üzere. İşte bu kapsamda mecliste oylamaya açılacak olan çerçeve yasa içinde birçok check ve balance mekanizması barındırıyor. Devlet, geçmişteki süreçlerden ders çıkardı. Bu kez parola, mutlak denetim, sıfır risk ve katı aşamalar. İşte bu çerçevede yeni bir güvenlik ve hukuk mimarisi inşa ediliyor. Yasa bir uzlaşı metninden daha fazlası. Ruhu itibarıyla şartları devlet tarafından belirlenmiş bir tasfiye protokolü olacak. Bu konjonktürde örgüte düşense kurumsal olarak gerçekleştireceği bir teslimiyet süreci. Çerçeve yasa içeriğinde birçok kronolojik kilit bulunduruyor. Önce eylem, sonra hukuk ilkesi merkezinde şekillendi. Yasadaki en büyük check balance noktası zamanlama. Bu bir müzakere değil, çünkü müzakerelerde taraflar eş zamanlı adımlar atar. Bu yasada ise terör örgütünün silahlarını tamamen ve geri dönülmeyecek şekilde bıraktığı resmen doğrulanmadan hiçbir hukuki düzenleme yürürlüğe girmiyor.
10: Hassasiyetle, fedakarlıkla fedakarlıkla bu çalışmaları yürüttük, bu noktaya kadar geldi.
6: Tespit ve teyit etme mekanizması önemli. Her şeyden önce devlet, sahadaki silah bırakma eylemini kendi istihbarat ve askeri mekanizmalarıyla bizzat doğrulayacak. Bu noktada örgütün beyanı değil, devletin tespiti esas. Üstelik sürecin meşruiyeti ve kontrolü tek bir odağa bırakılmadı. İki büyük güvence mekanizması olacak. Sürecin resmen başlaması için MGK kararı ve bunun resmi gazetede yayımlanması şart. Böylece devletin akıl odasının ve güvenlik bürokrasisinin onayı şart koşulacak. Yani demokrasilere uygun bir şekilde sivil ve güvenlik bürokrasisi işin içinde. Yasa taslağında sürecin kişisel veya günlük siyasi hesapların dışında tutulmasına yönelik olağanüstü bir ihtimam var. Çerçeve yasayla birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İzleme Komisyonu oluşturuluyor. Bu süreçte milli irade ve şeffaflık kanadının da önemli olduğunun bir göstergesi. Mecliste kurulacak komisyon sürecin halk nezdinde demokratik denetimini sağlayacak. Tek başına kontrolsüz adımlar atılması engellenecek. Şeffaflık, muhalefetin veya farklı siyasi kanatların süreci sabote etmesinin önünde de blokaj olacak. Keyfiyete izin yok. 6 aylık başvuru süreci şartı da yasaya bu nedenle konuldu. İrlanda ve Kolombiya gibi benzer süreçlerde örgütlerin zaman kazanmasına izin verilmesi büyük riskler doğurmuştu. Süre kilidinin sebebi de bu. Bu süre örgüte bir gri alan ve zaman kazanma koridoru bırakmayacak. Yasa taslağında herhangi bir kişiye özel statü tanımlanmayacak. Talimat verenler ve Mehmetçiği hedef alanlar kapsam dışı bırakılıyor. Böylece Kandil'deki tepe yöneticilerin siyasi bir aktör haline gelmesinin önüne geçilecek.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli adımlar atılmaya devam ediliyor. Şimdi artık yasa süreci var. Peki bundan sonra neler olacak? Neyi konuşacağız? Çok önemli detaylar var. Avukat Uğur Çağlar bizlerle. Uğur Bey hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Tabii burada çok sağ olun bir sınır çiziliyor. Özellikle 6 aylık çizilen bir sınır var. Bir yasadan bahsediliyor ama bunun hayata geçmesi için önce terör örgütünün sahada bütünüyle silah bırakması ve bunun da devlet tarafından teyit edilmesi gerekiyor. Bireyleri kapsamıyor ve bir aftan da bahsetmiyoruz burada. Bir genel afta bulunmuyor. Yasanın çerçevesi olarak ilk size düşündürdüğü nedir Uğur Bey?
11: Evet. Şimdi gerçekten kıymetli ülkemizin geleceğini hazırlayan bir düzenleme olduğunu söylemek isterim. Ayrıca hem keskin hem de çok ince bir çizgide hazırlanması gereken bir süreç. Aslına bakarsanız bütün yasa çalışmaları titizlikle yapılır, ayrıntısıyla çalışılır ama burada yapılacak yanlışlık ya da herhangi bir virgül kayması bile belki

0: Belki ülkemizde yaşayan birçok insanın için kırıcı olabilecek bir durum söz konusu ortaya koyabilir. Bir tarafımızda çünkü bugüne kadar maalesef bu terör belasından zarar görmüş, hayatını kaybetmiş şehitlerimiz, onların yakınları, gazilerimiz, diğer tarafta da bir ülkenin geleceği ve bu konjonktürde bu terör belasından kurtulmanın süreciyle karşı karşıyayız. Onun için çok ince ve keskin bir çizgi. Bu noktada şunu net olarak görebiliyorum. Bu toplumun bütün kesimlerinin kabulünü sağlayabilecek çok ince, çok detaylı bir çalışma olarak görülmüş. Bir kere ön kabul şu, yani böyle bir sürecin başlaması ve devam etmesinin tek noktası var. Başlangıç noktası da terörün kesinlikle ortadan kalktığının tespiti. Burada da ana kriter olarak silahların bırakılması görülmüş ve bu da hani sadece söyleme bırakılmamış. Yani birileri bir silahı bıraktık veya birkaç kişi silah bıraktı söyleminin burada yetersiz kalacağı, tamamen bunun silahların ortadan kalktığı ve bu terör örgütünün feshedildiğinin kesinlikle net bir tespitinin ortaya konmasının bu sürecin devamının başlangıcının şartı olduğunu görüyoruz. Bu çok kıymetli bir donedir. Bu da sürecin başlangıcı için bu süreci yönetecekleri önemli bir görev ve yükümlülük yüklüyor. Bu noktada ortaya konacak komisyon zannediyorum bu çalışmaları ciddi bir şekilde yürütecek. Onun için bu ana kriter, yani bu ülkede terörden tamamen kurtuluşun ilk adımının muhakkak atılması gerekiyor ki bu çerçevede diğer hukuki adımlar geçerlilik sağlasın. Yani bir ön koşula bağlanmış durumda. Özellikle gene bu çerçevede bir genel af kavramı ve toplumun bu noktada ciddi rahatsızlıklarının olması, buna da titizlikle çalışıldığı ve bu ifadelerin üzerinden de bir çalışma yapıldığı anlaşılıyor. Buradan bir genel af olmayacağı ya da kişilere özgü bir çalışmanın olmayacağı da beyan ediliyor. Tabii yarın itibariyle zannediyorum kamuoyuyla paylaşıldığında buradaki metinleri, metnin içeriği ve ifadelerin ne anlama geldiğini daha net görebileceğiz, ama şu an için biz de bir çerçeve çizdiğimizde önemli unsurlardan birisinin de hem kişilere has bir çalışma olmaması ve özellikle genel af, yani toplumu rencide edecek, toplumun dinamikleriyle oynayacak bir genel af kavramının da ortada olmadığının görüldüğünü söylüyoruz. Gene bence en önemli ayrıntılardan birisi de özellikle bu olaylardan az önce bahsettiğim gibi, yani hayatını kaybeden şehitlerimiz ve onların yakınları, bu olaylara karışanlarınsa bu kapsamda değerlendirilmeyeceğine ilişkin hükümler de gene bu çerçeve içerisinde yer alacak. Bunun da kıymetli bir husus olduğunu bu çerçevede söyleyebiliriz. Yani bu aşama umuyorum ki sağlıklı bir şekilde yürür ve bu çerçevede ülkemiz, özellikle son günlerde yaşadığımız ülkemiz çevresinde dünyada yaşanan olaylara baktığımızda bir an önce bu olaylardan kurtulur diye
1: Evet.
0: temenni ediyoruz.
1: Tabii sadece Türkiye açısından da değil, bölge açısından da çok ciddi sonuçları olacak bunun. Nasıl
0: Evet.
1: kazanımlar bekliyoruz?
0: Ya bir kere toplumun özellikle bu noktada daha huzurlu olacağı kesin. Yani bugün birçok bölgede, işte Doğu Anadolu bölgesinde turizm aktivitelerinden tutun da Irak'la yapılan anlaşmalara kadar aslında bakarsanız çok önemli gündem maddeleriyle ilişkisi olduğu bir gerçek. Bu noktada bir tarafta evladını askere gönderen ve hatta bu görevi yapan insanların o kaygılı bekleyişleri, elbette ki vatan görevi, elbette ki hepimiz buna hazırız ama o kaygılı bekleyişleri ortadan kalkmış olacak. Böyle bir tehdit ve tehlikeyle karşı karşıya kalmayacak insanlar. Diğer taraftan dediğim gibi bölgede bir huzur ortamı oluşturacak. Tabii ki bu hem meclisin çatısı altındaki çalışmalarla birlikte, yani fiili yapılan çalışmalar, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapılan politik duruşlar ve sergilenen çalışmalar kıymetli. Bunun işte devamında bugün mecliste eğer bir de meclisin tamamı üzerinden bir uzlaşmayla bu yasa çalışmaları tamamlanırsa, inanıyorum ki toplumumuzun huzuru, birlikte hareketliliği ve bütünleşmesi anlamında çok kıymetli bir argüman olarak karşımıza çıkacak.
1: Tabii bu sadece devletin de sorumluluğu değil belki de. Toplumun farklı kesimlerine de ciddi sorumluluklar düşüyor değil mi bu süreçte?
0: Ya elbette, bakın şunu kabul etmek lazım. Yani siz eğer bir siyasi partiyseniz, bir seçim sürecine giriyorsanız ya da seçilme kaygısı üzerinden hareket ediyorsanız, doğrusu bu atılan adım, yapılmak istenen çalışma birçok kesim tarafından sizin aleyhinize art niyetli olarak kullanılabilir. Sırf oy uğruna maalesef hani bu tür manzaralarla karşılaşıyoruz bu çerçevede. Doğal olarak gerçekten riskli bir atmosferde, hani siyasi geleceğinizle ilgili riskli bir atmosferde böyle bir girişimle karşı karşıyasınız. Yani bu girişim özellikle devlet temelli olması, işte bir tarafta bunun bir uzlaşma ya da biriyle anlaşma üzerinden gitmemesi kavramından da hareketle ciddi bir çalışmadır. Bunu sekteye uğratmak, bundan maalesef gördüğümüz manzaralarda siyasi rant elde etmek için harekete geçenler var. Ama şu bir gerçek, bu sadece bir siyasi partinin veyahut da bir grubun meselesi değildir. Bu bir ülke meselesidir. Bu ülke meselesi de bir birliktelik gerektirir. Onun için burada herkes, özellikle hani bu işin yanlış bulduğunu söyleyenler ya da muhalif olduğunu söyleyenler de bence doğru bir dil kullanmalılar.
1: Evet.
0: Bu noktada uzlaşmanın sağlanması, toplumun bir araya getirilmesi çok kıymetli. Buna hem siyasi partilerin hem de sivil toplum örgütlerinin bence çok dikkat etmesi lazım. Çünkü gerçekten inanılmaz ince, keskin ama ucunda umut ve ülkemiz için büyük güzel günleri vaat eden bir süreçten geçiyoruz.
1: Burada tabii o siyasilerin dili, özellikle karşı olduğunu söyleyen bazı siyasilerin dili önemli. O açıdan bir bütünlüğün kurulması mühim. Genel olarak hem bölge hem Türkiye açısından biraz değindik ama şunu detaylandıralım. Yani bu öyle bir şey ki hem bir terörün bitmesi hem işte bölgede bahsedildiği gibi belli bağların güçlendirilmesi bir taraftan da ciddi ekonomik kazanımları da bir arada getirecek, beraberinde getirecek. İşte imzalanan bölge ülkeleriyle anlaşmaları da görüyoruz. Daha yakın zamanda Irak'la yapılan anlaşma. Bunların bütün zemini yıllardan beri hazırlanan şeyler, yani bölgede yapılan terör operasyonları, terörden arındırılması bölgenin, keza önümüzdeki süreçte belki de Suriye ile de yine farklı şekilde işbirlikleri olacak. Yeni işbirliklerini de beraberinde getirecek.
0: Evet. Şimdi bence iki boyutu var. Sayın Cumhurbaşkanımız ülke ekonomisiyle ilgili geçtiğimiz günlerde bazı rakamları açıkladı. İşte teröre harcanan para karşılığında bizlerin neler yapabilecekleri.
1: Evet.
0: Çok ciddi bir ekonomik veriyi burada biz kullanmak zorunda kaldık. Bunlara mecburduk. Çünkü ülkemizi savunmak, korumamız gereken bir hususla karşı karşıyaydık. Eğer bunlar olmasaydı belki çok daha fazla altyapı yatırımı, belki çok daha fazla teknolojik gelişmeye bu noktada sahip olabilirdik. Bu bizim harcamamızı azaltacak hususlar. Diğer taraftan da bize gelir getirici, yani ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak çevre ülkelerdeki bu rahatlama ve projelerin geliştirilmesi. Bakın, yapılan bu iş sadece Türkiye'ye huzur sağlamıyor. Yani Suriye'ye huzur sağlıyor. Bir taraftan orada İsrail tarafından desteklenen terör örgütlerine karşı bir çalışma oldu ve o bölgede sağlanan güven ortamından dolayı bundan uzaklaşmak zorunda kaldılar. Bugün gene komşumuz Irak'ta bu çerçevede huzurlu bir ortamın oluşması, onların ülke içerisinde gerçekten vatandaşların istediği çerçevede bir sistemle ülkenin yönetilmesi de aslına bakarsanız buna da katkı sağlayacak bir şey yapıyoruz. Yani sadece kendimize değil, işte İran'ı düşünebilirsiniz. İran'da İsrail'in beklentilerinin bu noktada karşılanmaması hep bu terörsüz Türkiye çalışması ile ilgili. Yani özetle sadece kendi ülkemiz için değil, bölge ülkelerinin de refahı ve ekonomik kalkınması için bence çok ciddi bir adım
1: Evet.
0: atılıyor. Umuyorum ki, yani ülkelerin buna destek verdiğini görüyoruz. İçeride de bu noktada hani muhalif kalan isimler bunları biraz daha fazla değerlendirip belki daha doğru bir dil kullanarak bu uzlaşmanın içerisinde yer alabilirler.
1: Birlik bütünlük içerisinde hareket etmek çok önemli. Avukat Uğur Çağlar hocam, çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Çerçeve yasayı konuştuk, değerlendirdik. Gelelim Yüksek Askeri Şura'ya. Yüksek Askeri Şura üyelerinin başkentteki ilk adresi Anıtkabir'di bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş üyeleri ve kuvvet komutanları ile birlikte atanın huzuruna çıktı.
2: Aslanlı yolda ağır adımlarla yürüncü. Atanın mozolesine çelenk bırakıldı. Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş toplantısı öncesi üyelerle birlikte Anıtkabir'deydi. Erdoğan ve beraberindekiler Atatürk'ün mozelesine çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti, Anıtkabir özel defterini imzaladı.
3: Aziz Atatürk, 2026 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurlarınızdayız. Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz Şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
2: Bu yıl yaş toplantısına 3 isim ilk kez katıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk kez Yüksek Askeri Şura'da yer aldı. Bir önceki yaş toplantısında göreve getirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de ilk kez yaş üyeleri arasında yer aldı.
1: Yüksek Askeri Şura toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantıda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yeni atama yapıldı. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye ayrıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi de bir yıl uzatıldı.
2: Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Yüksek Askeri Şura toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında külliyede yapıldı. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi'ne ilişkin emekliye ayırma ve bir üst rütbeye atama işlemleri karara bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla paylaşılan kararlara göre 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 24 generalin görev süreleri 1 yıl, 530 albayın görev süreleri ise 2 yıl uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2026 tarihinden, 61 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi yaş kararıyla bir yıl uzatıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise değişikliğe gidildi. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Yüksek Askeri Şura toplantısında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Erdoğan Gür Orgeneralliğe, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tüm generaller Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılınç Korgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tüm amiraller Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın Koramiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tüm general Kemal Turan Korgeneralliğe, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller Şükrü Bilir, Mustafa Büyükköroğlu, İsmail Özcan, Şener Kopal, Ahmet Aşık, Bülent Tanrıverdi, Mehmet Açık, Mustafa Yeter, Coşkun Çelik, Ömer Şahin Selvi, Yüksel Kolcu, İsmail Analı ve Hakan Durmaz Pınar tüm generalliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tuğamiraller Erhan Akbayrak, Yücel Darcan, Eren Günay ve Kenan Kaan Türkkan tüm amiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik tüm generalliğe terfi ettirildi. Halen 328 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla 334'e yükseldi.

Türk futbol tarihinin en çok konuşulacak transferlerinden birine Trabzonspor imza attı. Bordo Mavililer, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Mısırlı yıldızın yarın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Adı uzun süre Beşiktaş'la anıldı. Ancak mutlu sona Trabzonspor'a ulaştı. Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, Bordo Mavili kulüple anlaştı. Uzun süredir büyük gizlilik içerisinde yürütülen transfer görüşmeleri sonuçlandı. Liverpool formasıyla İngiltere Ligi'nde yıllarca fırtınalar estiren Salah, Trabzonspor'a transfer oluyor. Bordo Mavili kulübüne anlaşmaya vardığı Mısırlı yıldızın,

0: 5 Ağustos Çarşamba günü özel uçakla İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Salah'ın akşam saatlerinde ise Trabzon'a getirilmesi planlanıyor. Bordo Mavililer'de 11 numarayı giyecek Salah için 6 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek. Trabzonspor Salah'la 17+5 milyon avro karşılığında anlaştı. Maaşın bir kısmı peşin ödenecek. Ayrıca forma satışlarından da futbolcuya belirli bir pay verilecek. Salah, Liverpool formasıyla Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa, Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonluklarına ulaştı. Salah, bireysel kariyerinde de birçok kez gol krallığı yaşayıp yılın futbolcusu ödüllerine layık görüldü. Muhammed Salah yarın Türkiye'ye geliyor, sonra Trabzon'da olacak. Transfer çok büyük, büyük olunca da elbette konuşmak gerekiyor. Spor yorumcusu Burak Özgül bizlerle. Burak Bey, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Salah deyince hani şöyle iyidir, işte şunları iyi yapar, arkaya sarkar, koşar, ayağına top ister gibi böyle belli başlı Salah üzerinde yorumlar yapmak da ne kadar doğru çok bilmiyorum. Çünkü Muhammed Salah'tan bahsediyoruz burada. Trabzonspor çok büyük bir transfer tabii elbette. Dünyada bunu konuşacak. Konuştu, konuşuyor hala bir yandan. Trabzonspor'un yapılanması üzerinden de baktığımızda önce çok fazla gelecek vadiden futbolcuları yine bu sene kadrosuna kattı. Çok sayıda transfer yaptı. Üzerine de Muhammed Salah'ı transfer etti. Muhammed Salah Trabzonspor'da Süper Lig'de ne yapar Burak Özgür?
1: Valla biraz önce dediğiniz gibi Erkan Bey, bu tarz oyuncuları yorumlarken çok fazla derinlemesine analiz etmeye gerek yok gerçekten. Çünkü oyuncunun ismi bize her şeyi anlatıyor. Muhammed Salah şu an dünya futbolunda Messi ve Ronaldo'dan sonra gelen tek isim diyebiliriz. Şimdi hatta şöyle de bir şey söyleyebiliriz. Son 5-6 yılda Ronaldo ve Messi'nin Avrupa dışında kaldığı dönemde kesinlikle dünya futbolunun açık ara en iyi futbolcusuydu Muhammed Salah. Şimdi bildiğiniz gibi ilk önce Beşiktaş ilgilendi. Bazı hatta bitirme noktasına kadar gelindi ama menajerinden dolayı bazı sıkıntılar oldu ve sevgili Önder Özen Hoca da bunun zaten bir hani sıkıntı olarak dile getirdi ve sözleşmenin gerçekleşmediğini bir canlı yayında basın toplantısında anlattı. Şimdi gelelim Trabzonspor cephesine. Burada Beşiktaş'ta anlaşılamadıktan sonra Trabzonspor ilgilenmeye başladı diye haberler var ama bunlar doğru değil. Öncesinde zaten Trabzonspor'un bir ilgisi de vardı. Ve Beşiktaş olayı olmayınca da Trabzonspor eli güçlendi. Şimdi bu noktadan sonra da Muhammed Salah için hem Trabzonspor cephesi hem de Muhammed Salah menajeri arasında çok sıcak saatler yaşandı. Özellikle dün ve bugün artık son maddeler görüşüldü ve Muhammed Salah da yarın İstanbul'a gelerek Yunanistan'dan İstanbul'a geçip Sayın Başkan'la birlikte Ertuğrul Doğan'la birlikte Trabzonspor'a geçecek, Trabzon'a geçecek ve Perşembe günü diye hatırlıyorum Trabzonspor stadında bir imza töreni gerçekleştirilecek. Gerçekten şimdi ilerleyen dakikalarda konuşacağız ne kadar büyük bir transfer olduğunu ama şunu da belirtmekte fayda var. Trabzonspor gerçekten 34 yaşındaki bir oyuncuyu değil, bu sefer 34 yaşından 10 yaş daha küçük birini almış gibi düşünebilir taraftar. Ya biz işte yaşlı Muhammed Salah'ı ne yapalım diye düşünmesinler. Girizgah yaparak bunu altını çizerek belirtmek istiyorum. Çünkü Muhammed Salah dediğimiz oyuncu geçen sene de dahil olmak üzere harika futbol oynadı. Yalnızca 2 sene önce bu adam direkt Şampiyonlar Ligi'nde üst noktalara imza attı ve ligde şampiyonluğu getiren yegane oyuncu oldu. Bunun da altını çizerek başlayalım.
0: Evet, geçen sene yedek kalmasına da rağmen Liverpool'da yine çift taneli gol ve çift taneli asist sayılarına ulaşmıştı. Hani Liverpool çok kötüydü geçen sene. Ona rağmen yine böyle bir performans. Şunu da sorayım. Bireyseline geçmeden önce şimdi böyle bir futbolcuyu sadece çok fazla maaş vererek de Trabzon'a getiremezsiniz muhakkak. Bir ikna süreci olmuştur. Bahsettiğim şey işte Trabzonspor'un özellikle geçen sene ve bu sene ki o yapılanma içerisinde yer alma isteği midir bunda? Ne etkili olmuştur sizce?
1: Şimdi Trabzonspor'un son senesine baktığımızda sevgili Fatih Tekke ile birlikte Trabzonspor

0: etti ki ve Fatih Tekke dikkat edin Mart ya da Nisan ayı gibi olması lazım. Bir maç sonunda soru sorulmuştu. Hocam şampiyonluk için ne dersiniz diye. Bizim şampiyonluk hedefimiz yok demişti. Çünkü şampiyonluk hedefimiz var deseydi Trabzonspor belki de ilk dörde giremeyecekti. O anki baskıyı çok iyi yönetti Fatih Tekke ve neredeyse son 3-4 haftaya kadar Trabzonspor ya acaba Galatasaray biraz daha tökezlerse Fenerbahçe de kötü gidiyor. Acaba sıyrılır mı modu açılmıştı Trabzonspor'da. Şimdi bu birinci nokta. Yani demek ki Trabzonspor'da doğru işler yapılıyordu. Peki Muhammed Salah'ın ikna süreci ve Muhammed Salah'ın bundan sonra neler yapabileceğine gelecek olursak. İlk önce sizin bu tarz yıldız oyuncuları ikna edebilmeniz için gerçekten çok güzel bir proje götürmeniz lazım. Ve Trabzonspor gibi büyük bir camianın globaldeki tanınırlığı her ne kadar Türkiye'de çok yüksek olsa da globalde daha az.
1: Tabii.
0: Yani Trabzonspor'dan 2-3 oyuncu sayın deseniz dünyadaki herhangi birine belki de sayamaz. O yüzden bu oyuncuları da çok fazla tetikleyen bir şey. Ve şunu söylemiş olabilirler. Bir, her şeyden önce bizim senin gibi bir yıldıza ihtiyacımız var. Bizim kadromuz işte her ne kadar taraftar bazında tanınmasa da Muhammed Salah'ın tanıyabileceği birçok oyuncu zaten Trabzonspor forması giyiyor. Bunlardan biri de Onuachu. Onuachu gibi bir oyuncusu var. Aral Şimşir transfer edildi. Yeni transferlerden genç oyunculardan Mitoglou var. İşte Malinovskiler alındı. Folcarelli'si var. Batagov'u var. Stoper'de Chibukese'si var. Gibi gibi birçok ismi var. Dünya Kupası'nın en iyi
1: Onanası
0: golünü
1: Savic'i.
0: atan oyuncu. Tabii ki Onana'sı Savic'i var. Bunlar dünya yıldızları ve Dünya Kupası'nın en iyi golünü atan Cabral var. Sol
1: Evet.
0: bekte. Pinya sağ bekte. Tabii ki Muhammed Salah bunlara karşı da oynadı. İşte bunları da çok yakından tanıyor. Ve şöyle Muhammed Salah artık bir abi konumunda. Ve bunu da en iyi yapabilecek dünyanın belki de şu an için aktif en iyi yıldızı. Messi ve Ronaldo'yu bir kenara bıraktığım için söylüyorum bunu. Yamallar, Mbappeler gibi ütopik oyuncuları zaten hani şu an genç oldukları için bir kategoriye koymuyorum. Ve Muhammed Salah alınabilecek en doğru tecrübeli oyuncuydu. Kimse şunu söylemesin. Ya Muhammed Salah'a o paraya vereceğim ve iki tane daha iyi oyuncu alırdım ya da üç tane. Alamazsın. Alsam bile bu kadar katkı sağlayamaz. Çünkü şöyle bir şey olacak. Sol kanatta Saviola, Aral Şimşir, işte sağ tarafta Salah, 10 numara pozisyonunda Muçi, önde Onuachu oynayacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Oyun komple ön alanda oynanacak ve Trabzonspor maçları o kadar keyifli geçecek ki hani bazen espriler yapılır. Çok iyi takımlar çok iyi oyuncuları aldıkları zaman gençler kendi arasında konuşur video oyunları oynarken. Ya işte Real Madrid almak yasak, Paris Saint-Germain almak yasak diye. Yani biraz daha böyle sükseli isimlere giderse Trabzonspor yakın gelecekte de ya Trabzonspor'u almak yasak gibi bir şeye de evrilebilir. Çünkü bir sempati oluşuyor. Bakın şimdi belki çok genç kardeşlerimiz lise talebeleri başta olmak üzere hatırlayamazlar belki ama 2002 Dünya Kupası'ndan sonra Hasan Şaş'ın yavaş yavaş Hasan Şaş şeklinde Mısır'da çok büyük bir kitlesi oluşmuştu. Ve Mısır'da ya da Afrika'da ya da Avrupa'nın herhangi bir yerine gidildiğinde Türkiye hakkında 3 bilinen bir şey söyleyin dediğinizde 2-3 tane 2 tane ünlü bir şey söylenir sonrasında Hasan Şaş denirdi. Muhammed Salah da öyle olacak. Aha Türkiye, Trabzonspor biliyorum diyecekler. Bu bir kere her ne kadar futbolun dışında düşünecek olursak da oradaki yerel halka da artı
1: Yani
0: bir ekonomik gelir
1: şehir
0: olacak.
1: içinde çok büyük bir şey bu. Önümüzdeki yıllar
0: Ya,
1: adına.
0: kesinlikle.
1: Evet.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Birçok iş adamı oraya yatırım yapsa Salah'ın imzası kadar imkanı yok bir fayda sağlayamaz. Çünkü orada şöyle bir şey olacak. Evet tabii ki bir şey üretmek çok önemli, çok kıymetli bir şey. Bir katma değer üretmek önemli bir şey. Ama katma değeri Trabzon içindeki Trabzon halkı bilmiş olacak. Ama Salah'ın yapacağı reklam oradaki bütün üretimin de aynı zamanda reklam olacak. Ya ben o yüzden bu tarz gerçekten kişiliğine, oyununa güvenilebilecek insanların, oyuncuların gelmesi taraftarıyım. Zaten bunlar da sayılı ve onlardan bir numarası da açık ara Muhammed Salah. Trabzonspor o kadar doğru bir işe imza attı ki belki de gelecek 3 yılını, 5 yılını, 10 yılını kurtardı. Çünkü bakın Uğurcan'ı 35 milyon euroya sattı Trabzonspor. Ulay'ı sattı Fiorentina'ya. Ve bunlardan büyük bir gelir geldi. İki stoperi de şu an Batagov'da, Çubuke'de satıldığında minimum 30-30'a gidebilecek. 60 milyon euro oradan gelecek. Daha öncesinden 60-65 milyon euro geldi. Yani bundan 2-3 sene önce birisi deseydi ki Trabzon

0: Trabzonspor 4 oyuncu satacak ve toplamda 120 milyon euroya yakın bir gelir elde edecek deselerdi, ya kimi satar? Uğurcan belki 15'e gider derdi taraftarlar. Ama artık Trabzonspor daha
1: Evet.
0: çok futbolu yakından takip edenler bilecektir. Ajax gibi, Sporting Lisbon gibi, Benfica gibi üretip satan bir ya da bulup satan takım konumuna geldi. Bu çok kıymetli ama geçen sene burada yayında da konuşmuştuk sizinle. Trabzonspor neden şampiyonluk için büyük bir adım atamıyor dendiğimizde onları tamamlayacak, toparlayacak bir yıldız yoktu diyorduk. Ama
1: O da
0: şimdi o
1: geldi.
0: yıldızın en büyüğü var. Hani Sirius yıldızı en parlak yıldız ya. Tam olarak öyle bir oyuncu Muhammed
1: Şimdi
0: Salah.
1: biraz sahaya inelim o zaman. Şimdi genel
0: Tabii.
1: her şeyi konuştuk. Sahada ne olacak? Muhammed Salah sağ açıkta oynayacak, öyle gözüküyor kendi mevkinde. Hani Beşiktaş'la ilgili konuşurken forvet de oynayabilir vesaire vesaire konuşuluyordu. Tabi bilemiyoruz şu an. Siz Fatih Tekke'nin oyun planını çok iyi biliyorsunuz geçen seneden bugüne. Şimdi sol açıkta Aral Şimşir işte çalım atıp geçebilen çok fazla asistisi olan bir oyuncu. Muhammed Salah uzaktan şut atabilen, uzaktan golleri olan, asistleri her zaman
0: Evet.
1: çift haneli, golleri her zaman çift haneli rakamlarda olan, yıllardır hep aynı gelen bir oyuncu. İşte Muçi'den bahsettiniz. Ne yapacak Muhammed Salah orada? Nasıl bir oyun planından bahsedeceğiz? İleride 2-0-1'lik bir forvet, Onuachu.
0: Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Çünkü futbol yalnızca bir oyuncu üstünden oynanmıyor. Bahsettiğiniz, bu arada analizleriniz çok güzel. Aral Şimşir'in asist özelliği, Onuachu'nun pivot özelliği, Muçi'nin ceza sahası dışı başta olmak üzere şut özellikleri, Folcarelli'nin arka tarafta yaptığı işler, Vuçare'nin yaptığı pas dağıtımları, Pinya ve Cabral'ın gitgelleri olacak. Zaten Trabzonspor artık bir takım oldu. Burada bir takım her şeyden önce, bütün yeteneklerden önce artık Trabzonspor'da bir kolej havasının yaratılması gerekiyor. Orada müdür Fatih Tekke ama sınıfın kaptanı da Muhammed Salah olmak zorunda. Muhammed Salah şöyle bir oyuncu. Bakın, Firmino, Mane ve Salah'lı o üçlüyü hatırlıyorsunuz. Uzun yıllar Liverpool'da çok iyi işler yaptılar. Sonrasında Mane gitti, Firmino gitti. Ardından Nunez geldi. Nunez de argo tabirle sakallığı fazla olan bir oyuncuydu. Ona rağmen Muhammed Salah onu çok iyi besleyebildi. Yandan ortalarla, yerden
1: Trabzonspor'dan
0: pas.
1: açıklama geldi. Evet, Trabzonspor
0: Tahmin
1: kamuoyuna
0: ediyorum.
1: duyuru, profesyonel futbolcu Muhammed Salah'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Sonunda
0: Tarihi bir açıklama.
1: açıklama geldi. Evet, buyurun.
0: Tarihi bir açıklama. Başta Trabzonspor olmak üzere tüm ülke futboluna hayırlı olsun inşallah. Çünkü çok büyük bir tanıtım ve şunu da düşünmeliyiz. Sadece Trabzonspor açısından değil, Trabzonspor'un rakibini de artık dünyadaki herhangi biri izleyebilecek. Bu da çok kıymetli bir şey. Yani senin takımındaki oyuncunu belki de daha fazlaya satabilirsin. Bu görünürlük PR açısından inanılmaz iyi oldu. Trabzonspor'u gerçekten tekrar tebrik etmek gerekiyor. Şimdi evet, zaten resmi açıklamada gelmiş. Şu
1: Ekrana.
0: kısa paragraf, şu kısa cümle o kadar kıymetli ki. Yani şu an bütün Trabzonspor taraftarları belki de mutluluktan gözleri dolmuştur, ağlıyorlardır. Muhammed Salah'ı bundan 2 ay önce, 3 ay önce hayallerine bile gelmiyordur yani.
1: Ben de onlardan biriyim zaten. Şu an bir yandan da hayranlıkla takip ediyorum. O sahadaki tam
0: Evet.
1: işte geldi o duyuru. Resmi duyuru da gelmiş oldu. O sahadaki durumu konuşuyorduk. Tam orada ben araya girdim. Oradan devam edelim. Nasıl olacak? Yani hep cezalarına yıkan bir Fatih Tekke'den bahsediyoruz. Pas oyununu çok seviyor. Hazırlık maçlarında da özellikle bunları denediğini gördük. Nasıl bir şey
0: Evet.
1: bekliyoruz? Bir de burada mesela beni düşündüren acaba evet ön çok iyi ama o 6 numara kısmında acaba bir transfer ki Fatih Tekke'nin istediğini biliyoruz. Evet oradaki oyuncular iyi. Gençler. Az önce bahsettiğiniz Bouchard ile Folcarelli vesaire ama acaba orada mı bir eksiklik var gibi Trabzon'da diye bir düşünmedim de değil. Genel şöyle oyun yapısını Salah'la beraber konuşalım.
0: İşte tam oraya geliyordum ben de. Mesela Nunez'e çok gol attıran bir oyuncu demiştik. Ama şimdi kademe kademe gittiğimizde bunlar ön alandaki oyun şablonu. Hani biraz önce sizin saydığınız, benim eklediğim o çalım atmalar, işte sol kanadın 10 numaranın forvet, 10 numaranın uzaktan şutları, forvetin kafa vuruşları vesaire. Zaten ön tarafta çeşitlilik var, dikkat ettiğiniz gibi.
1: Evet.
0: Adam eksilten var, savunmaya yardım eden var, kafa topları atan var, uzaktan şut atan var. Yani repertuarı geniş bir Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Geriye

0: gelecek olursak, Liverpool'da sağ bekte daha öncesinden Trent Alexander-Arnold oynuyordu ve inanılmaz şekilde Muhammed Salah'la anlaşıyordu. Bir, Muhammed Salah'ın arkasındaki Pinya ne kadar destek verecek ve Pinya gerçekten o kadar şanslı ki şu an Muhammed Salah bekini en iyi şekilde kullanabilen ve ona ne yapması gerektiğini öğretebilen bir oyuncu. O konuda çok şanslı. Arkasında orta sahadan bozma sağ bek oynayan daha öncesinde Szoboszlai vardı geçen senesinde. Ona bile çok iyi işler yaptırdı Muhammed Salah. Şimdi 6 numara futbola çok kritik bir noktaya geldi. Birincisi eski tarzda Pirlo, yeni tarzda Hakan Çalhanoğlu dediğimiz oyunu geriden kuran, öndeki 8 numara ve 10 numaranın rakiplerle birebir boğuştuğu bir orta saha vardır. Bir de 6 numaranın kesici olduğu, 8 ve 10'un da kendi bireysel çabalarla birlikte yaptığı işler vardır. Trabzonspor'da şu an Muçi zaten ön tarafta işleri yapıyor. Gol yapıyor, asist yapıyor. 8 numarada Bouchard'ın zaten pas kalitesi fena değil. Hatta çok iyi. Çok da severim. Onu da epeydir takip ettiğim bir oyuncu alt liglerden beraber. Şimdi 6 numarada senin biraz daha Türk futbol severlerin anlayacağı dilden konuşacak olursak daha Torreira tarzında 90 dakika boyunca pili bitmeyen ve sürekli olarak rakibe kene gibi yapışan bir oyuncunun transfer edilmesi gerekiyor. Folcarelli bu arada ligin istatistiklerine şimdi bakmaya bir yere de not almıştım onu ama bir ya da ikinci sıradaydı zaten Folcarelli top kapma konusunda.
1: Evet, evet.
0: Ama bu anlattığımız şey top kapma konusu değil. Sürekli olarak o 90 dakika boyunca rakiple temaslı oyunu doğru oynayabilmek. Orada Dinamo bir 6 numara alındığı zaman Trabzonspor şampiyonluğun çok büyük favorilerinden biri olacaktır. Ki zaten hani Allah'tan inşallah hiçbir oyuncumuz Türkiye genelinde sakatlanmaz. Trabzonspor'da da olası bir sakatlık durumunda da yedekleyebileceğiniz oyuncular evet. Çok. Mesela Malinovski alındı ki çok kıymetli, çok iyi bir oyuncudur Malinovski. Mesela Aral var, Saviola var. Bir de Metehan Mimaroğlu alındı zaten. Birbirlerini de yedekleyebilecek evet. Oyuncular evet. Var. Bunlar çok kıymetli.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Umarım Trabzonspor için, Türk futbolu için hayırlı olur. Sakatlıksız bir sezon geçirir. Zaten Muhammed Salah'ın sakatlık geçmişte pek yok. Genel olarak evet, geriye baktığımızda. Inşallah. Spor yorumcusu Burak Özbey. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Muhammed Salah, Trabzonspor'da resmi transfer duyurusu da geldi Trabzonspor hesaplarından. Konuştuk transferi. Devam ediyoruz.

0: Türkiye COP31'e ev sahipliği sürecinde hazırlıklarını hızlandırıyor. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı programda önemli mesajlar verdi. Kurum hedeflerinin COP31'i söylemden uygulamaya geçen bir COP haline getirmek olduğunu vurguladı.
1: Hedefimiz COP31'i artık söylemden uygulamaya, icraata geçirmek ve COP'u haline getirmektir.
2: Türkiye'nin ev sahipliği sürecine yönelik hazırlıkları ve COP31 kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yenilikleri anlattı. Atık artış hızı artık yarıya inmeli dedi.
1: Bu kapsamda 10 eylem gündemi başlığı içerisinde 2035 yılına kadar elektriğin küresel nihai enerji talebinin payını %35'e çıkartılması hedefi, ki bu elektrifikasyonun %35 yapılması bir diğer anlamıyla hemen hemen bütün sektörleri ilgilendiriyor. Yani üniversitelerimizdeki bütün bölümleri ilgilendiren konular bunlar. Atık artış hızını yarı yarıya indirilmesi ve bina sektöründeki yine enerji yoğunluğunun en az %25 azaltılması gibi somut hedefleri eylem gündemine taşıdık.
2: COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen COP31 yolunda bilim diplomasisi, akademi lansmanı programında açıklamalarda bulundu. Bilimsel çalışmaların iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir yere sahip olduğunu belirtti, ekledi.
1: Sizlerden beklentimiz gerçekten büyük. Üniversitelerimiz COP31'e katkısını, Türkiye'nin uluslararası gücünü büyütecek bir istikbal yatırımı olarak biz de görüyoruz, değerlendiriyoruz. COP31 başkanlığımızın, ülkemizin imkanlarını aynı hedef etrafında buluşturmak istiyoruz.
2: Bakan, kurum, akademik çevrelerin süreci...

0: Ece katkısının artırılmasına yönelik adımların önemine de değindi.
1: Her üniversitede aynı laboratuvar olsun, her üniversitede aynı araştırma olsun anlayışından ortak çalışma kültürüyle ortak projeler geliştirebilir ve genç bilim insanlarımızın fikirlerini araştırma projelerine çevirmemiz ve bunları da patentlere ve girişimlere dönüştürmemiz çok kıymetli diye düşünüyorum. Öncelikli alanlarda ortak proje çağrıları ve yine pilot uygulamalar başlatabilir. Üniversitelerimizi, kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve uluslararası finans kuruluşlarıyla buluşturabiliriz.
2: Bir zamanlar Karadeniz'e her evin baş köşesindeydi. Üzerinde yemekler pişer, etrafında sohbetler edilirdi. Şimdilerde teknolojiye yenik düşen kuzine sobalar artık birer nostalji haline geldi.
3: Trabzon'da bir zamanlar onlarca dükkan vardı. Çekiç sesleri hiç susmazdı. Şimdi ise o sesler yavaş yavaş kesiliyor. 57 yaşındaki Cemil Kitapçı, baba mesleği olan kuzine soba üretimini 35 yıldır inatla sürdürüyor. Ancak o da gelecekten pek de umutlu değil.
4: Babamdan hatırladığım kadarıyla babam meydanda çırak olarak başlamış bu işe 1972'lerde. O zaman benim tahminime 25-30 tane sobacı vardı. Ama şu anda bilmiyorum 5-6-7 tane kaldı kalmadı. Onlar da sene bir sene kapatıyorlar yani.
3: Fabrikasyon ürünler çoğalsa da el yapımı kuzinenin yeri ayrı. Özellikle kırsal kesimde yaşayanlar ve nostalji arayanlar vazgeçemiyor. Çünkü kuzinede pişen yemeğin tadını hiçbir şey tutmuyor.
5: Biz Karadenizliyiz. Ekmeğimizi de yaparız içinde, yemeğimizi de yaparız içinde. Yani Ramazanlarda güveç yaparız içinde. Şu anda bu sobalar genellikle yaylalarda, köylerde kullanılıyor.
3: Kuzine sobalar bir antika haline gelse de Karadeniz'in yüksek kesimlerinde hala tütmeye devam ediyor. Ancak son temsilcileri de tezgah başından kalktığında geriye sadece anılarda kalacak.
2: Bazı şeyleri de hiç unutmamak gerekiyor. Bu da örneği kuzine sobalarda olduğu gibi. Bir ara verelim, saat başına devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yılında takvimler 29 Ekim 2018'i gösterdiğinde İstanbul'dan dünyaya dev bir kapı aralandı. İstanbul Havalimanı açıldı ve bir vizyon, bir irade, bir kararlılık dünyaya ilan edildi. Türkiye artık sadece coğrafyanın değil, küresel havacılığın da merkezindeydi. Arnavutköy'de 76,5 milyon metrekarelik bir alana kurulan bu dev eser, dünyanın en büyük havalimanı olma unvanını hedefledi. İlk fazı tamamlandığında yılda 90 milyon yolcu ağırlayabilecek kapasiteye ulaştı. Sonraki hedeflerse çok daha büyüktü. 2025 sonunda kapasite 120 milyona, 2028'de ise 200 milyona çıkacaktı. Piste inen her uçak Türkiye'nin stratejik gücüne bir değer kattı. Her kalkış bu toprakların hayallerinin artık sınır tanımadığını gösterdi. Mimarisiyle sadece göz kamaştırmadı. Aynı zamanda köklü bir medeniyetin izlerini taşıdı. Kubbe biçiminde tavanlar, geometrik çizgiler Selçuklu ve Osmanlı'nın estetik mirasını yansıttı. Her detayında, her köşesinde ayrı bir anlam olan ve İstanbul'un tarihi silüetini çağrıştıran yapı, hem geçmişi selamladı hem de geleceğe yürüyen Türkiye'nin özgüvenini temsil etti. Böylece sanat, kültür ve seyahat bir araya geldi. İstanbul Havalimanı adeta çağdaş bir medeniyet vitrini oldu. Yolcular akıllı güvenlik sistemlerinden biyometrik geçişlere, dijital yönlendirmelerden devasa alışveriş alanlarına kadar her adımda konforu ve ileri teknolojiyi yaşadı. Ve tüm bu düzenin arkasında Türk mühendislerinin, işçilerinin, teknisyenlerinin alın teri vardı. Ulaşımda da bir merkez olmayı başaran yapı metro hattıyla İstanbul'un kalbine bağlandı. Otobüs ve taksi sistemleriyle entegre çalıştı. İstanbul Havalimanı her yönüyle Türk milletinin başı dik, alnı açık yürüyüşü, gökyüzüne uzanan özgüveni, geleceğe attığı imzası oldu.

Türkiye kendi yolunu çizmeye karar verdiğinde bu kararın adıydı TOGG. Yani sadece bir otomobil değil, bir fikrin, bir iradenin, bir devrin adıydı. Yarım kalmış bir hayalin kaldığı yerden değil, bambaşka bir yerden, ileriye bakarak başlandı bu yolculuğa. 1961'de devrim arabalarıyla bastırılmak istenen özgüven 60 yıl sonra yeniden ayağa kalktı. Ve bu kez kararlılık vardı. Bu kez arkasında devlet vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil dediğinde yıllarca süren bir sessizlik bozuldu. İnanmayanlara inat, sadece bir otomobil değil bir marka doğdu. Gemlik'te bir fabrika değil bir teknoloji üssü kuruldu. Kabe inşaattan test hattına, batarya paketinden yazılım mühendisliğine kadar her aşama titizlikle yürütüldü. Yerliydi, milliydi ve en önemlisi geleceğe aitti. İlk model CSUV akıllı cihaz altyapısıyla tanıtıldı. 5G'ye hazır dijital sistemleriyle ekranından koltuğuna kadar yazılım odaklı üretildi. Tek şarjda 500 kilometreyi aşan menziliyle konfor ve teknolojiyi birlikte sundu. Ve banttan indiği ilk gün bir milletin gurur anı olarak tarihe geçti. Yerli otomobil hayalinin gerçeğe dönüşmesiyle başlayan bu yürüyüş sadece bir modelle sınırlı kalmadı. TOGG vizyonunu genişletti. Şimdi sahnede yeni bir oyuncu var. T10F. Daha sportif çizgilere sahip bu sedan araç 600 kilometreye ulaşan menziliyle dikkat çekiyor. T10X'e göre 80 kilometre daha fazla yol alabilen T10F, tasarımı kadar teknik kabiliyetiyle de Türkiye'nin otomotiv hamlesinde yeni bir sayfa açıyor. Sadece fabrika üretmedi bu aracı. Bir milletin inancı, mühendislerin alın teri, bir liderin vizyonu bir araya geldi. TOGG, Türkiye yüzyılının yollardaki ilk imzası oldu. O artık bir mühendislik başarısından fazlası. Türkiye'nin küresel rekabete adını yazdığı bir vitrin. Sadece yollarda değil, fuarlarda, vitrinlerde, ihracat hedeflerinde. Bir hayal gerçeğe dönüştü. TOGG yola çıktı. Ve o yolda artık kimse yapamazsınız diyemiyor.

0: Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu

5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör gece devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yer aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yıllar sonra ilk kez mecliste CHP grup kürsüsündeydi. Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Özgür Özel ve Yeni Parti vardı. Kamunun parasına el uzatanın elini keseriz ifadesi dikkati çekti.
1: Kim olursa olsun Beytülmal'e el uzattıysa o eli kesip bir tarafa bırakmak zorunda.
2: Kamunun parasına el uzatanın elini keseriz dedi. Yeni Parti'yi hedef aldı. Eleştirileri sertti.
1: Bizim parayla, pulla, villalarla, arsalarla işimiz yok. Bizim işimiz bir çocuğun sorunu varsa o soruna kilitlenmektir.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yıllar sonra ilk kez mecliste CHP grup kürsüsündeydi. CHP'den kopan Yeni Parti'yi gündemine aldı. CHP'lilerin hesap verebildiğini söyledi. Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yönelik cümleleri dikkati çekti.
1: Bütün CHP'lilerin siyaset anlayışında hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir. Bizden toplumun unuttuğu, medyanın unuttuğu, evlerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz.
2: Kılıçdaroğlu sözü yolsuzluk soruşturmalarına getirdi.
1: Siyasette ahlak olmazsa sorunlar çözülmez. Siyasette dürüstlük olmazsa sorunlar çözülmez. Siyasette ahlakı bir tarafa atıp cebinizi doldurursanız halktan uzaklaşırsınız.
2: CHP Genel Başkanı Yeni Parti'ye giden milletvekillerine kapıyı kapatmadı ama Özgür Özel ve Yeni Parti'yi sıradan diye nitelendirdi.
1: Biz düzgün insanlarız, biz temiz insanlarız, biz harama el uzatmayız. Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi devlet kuran partidir, devlet kuran partidir.
0: Geçelim Yeni Parti'ye. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ilk grup toplantısını yaptı. İlk çağrısı CHP'den istifa edip gelin oldu. Ancak

0: CHP'nin içini boşaltma konusunda beklediği reaksiyonu şimdiye kadar alamadı. Üstüne bir de iddia ettiği %49 desteğimiz var iddiasından çok uzakta olduğu iki veriyle ortaya çıktı. Hem yeni partiye yapılan bağış miktarı hem son anketler Özel'in hayal dünyasında olduğunu gösteren somut çıktılar içeriyor. İzleyelim.
1: Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'de siyaset yapanlara açık çağrı yaptı. İstifa edin, yeni partiye katılın mesajı verdi. Zira daha önce 200 belediye başkanı yeni partiye geçecek açıklaması yapılmasına rağmen o beklenen dalgalanma olmadı.
1: Siyaset iddia işidir, evet. Bir iddiayı ortaya koyuyorum. Madem ki siyaset millet içindir, genel başkanın da partideki siyasetçilerin de kaderi milletin kaderiyle birdir. Milletin yüzü gülmedikçe hiçbirimizin yüzü gülmeyecektir.
2: Başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gibi isimler halen CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam ediyor. Aynı şekilde CHP'den istifa etmesine rağmen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da yeni partiye yelken açmadı ve belli ki Özel'in aklı hala CHP'deydi.
1: Bundan sonraki yaşamlarında mutluluklar, sağlık, huzur diliyorum ve kendisine Cumhuriyet, kendisine yeni parti grubu olarak bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Gülme. Gülme, olur o kadar. Olur o kadar. İlk günün günahı olmaz.
2: Zira her ne kadar Özel çıtayı yüksekten açıyor, yeni partinin neredeyse tek başına iktidar olma yolunda olduğunu iddia ediyor olsa da belli ki zihninin gerisinde başka hesaplar var.
3: Şu anda yeni partide oy veririm, vereceğim diyenler ve verebilirim diyenlerin toplamı en az %49, en az gösteren de AK Parti'ye en yakın ankette 49. %62'ye kadar varıyor.
2: Şimdi burada bir hesap yapmak gerekiyor. Zira %49 demek kabataslak 27 milyon kişinin oyunu almak anlamına geliyor. Bu da gerçek anlamda büyük bir teveccüh ve heyecan dalgası oluşturmalı. Oysa yeni partinin açtığı bağış kampanyası, yeni parti medyasındaki çağrı ve teşviklere rağmen 5 günde toplanan bağış miktarı 240 milyon lirada kaldı. 113.678 kişi yeni partiye bağış yaptı. Bu para Ahbap Derneği'nde Haluk Levent'in kumarda ezdiği iddia edilen paranın neredeyse çeyreğine denk geliyor. Yani millet Ahbap'a milyarlarca lira bağış yaparken yeni partiye oy veririm ama para vermem demiş.
4: Bu pazar seçim olsa peki, 3 dakika daha alayım da en sona koydum. Şöyle bir şey çıkıyor. Yeni parti şu anda %16.6 olarak gerçekleşmiş gözüküyor.
2: Arada Survey'in son anketine göre yeni partinin oy oranı estirilen bunca rüzgara rağmen %16,6 civarında. Eriyip bitti, tarihe karıştı diye lanse edilen CHP'nin oy oranı ise %12,2. Ancak unutmamak gerekir ki taş yerinde ağırdır misali yeni parti için estirilen rüzgar da zamanla dinebilir. Bu yüzden yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in siyaset çizgisini iyi tartıp dizayn etmesinde fayda var. Çünkü mezar başında rakı içen, cami avlusunda abdest videosu veren ancak laik ataktan korkup geri vites yapan bir lider milleti arkasından ne kadar sürükleyebilir sorusu ortada duruyor.
3: Ben vakit namazı kılmam ama cuma kılarım, bayram namazı kaçırmam.
2: Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
0: Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı yaptığı dönemde Behzat Ç'yi kürsüye çağırdığı anlar tekrar gündemde. Zira yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı. Üstelik Behzat Ç, 2014 yılında da savcıya esrar kullandığını itiraf etmiş. Pişman olduğunu söylemişti. Şimdi soru şu, Özel'in yol yürüyeceği isimleri seçerken nasıl bir kriteri var?
1: Ona bakınca ben elbette bir Ankara sevdalısı görüyorum. Ona bakınca ben elbette suçlulara göz açtırmayan, geceleyin hepimiz rahat uyusun diye canını ortaya kayan bir iradenin temsilcisini, kahraman Türk polisini görüyorum. Ona bakınca ben bu kapı niye kapalı diyen valiyi görüyorum.
2: Yeni Parti lideri Özgür Özel bir kez daha baltayı taşa vurdu. Zira belli ki izlediği film karakterleriyle gerçekleri birbirine karıştırıyor. Hayal dünyasındaki gerçekmiş gibi sunuyordu.
5: Vay amirim, hoş geldin.
6: Eyvallah.
2: Zira Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, namı diğer Behzatçe, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı. Ardından da yapılan uyuşturucu testi pozitif çıktı. Üstelik de bu ilk kez olmuyor. Beşikçioğlu 2014 yılında da yine uyuşturucu kullandığı için yargı karşısında hesap vermek zorunda kalmıştı.
6: Buna götürün la kısma. Bunu da ifadesi almayacak.
5: Emredersiniz amca.
2: Elbette Erdal Beşikçioğlu'nun hataları kendisini bağlar, yargı önünde hesabını verir. Ancak burada esas mesele Özel'in adam seçme konusunda ne kadar başarılı olduğu sorusuna verilecek cevapta yatıyor. Zira geçmişte uyuşturucu dosyası olan Behzat Ç'yi milletin önüne kahraman gibi çıkarmak öngörüden epey uzak gibi duruyor.
1: Ona bakınca ben 1 Nisan'dan itibaren Etimesgut'un yüzünü güldürecek öyle kapalı kapılar arkasında değil aranızda dolaşacak hepinizin sevgilisi Erdal Başkanımı görüyorum.
2: Kahraman demişken Özel ve tayfasının bir dönem devlet yok ahbap var tezviratını köpürtmek için kullandığı şarkıcı Haluk Levent'i de unutmamak gerekiyor. Zira geçmişte onu da kahraman ilan etmişlerdi. Hatta Türkiye'nin en güvenilir kişisi diye sunmuşlardı.
7: Birçok yerde pazarlık yaptık.
2: Listeyi uzatmak mümkün. Özel'in sırtını yasladığı belediye başkanlarından da küçük bir liste paylaşalım. İlk akla gelenler birlikte yol yürüdüğü eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ya da eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek.
8: Sayın Genel Başkanım.
2: Üstüne bir de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ekleyelim. Hani yolsuzluk iddiaları bir yana kendisine tüp bebek için yardım istemeye gelen kadına imalı cevabını sözde şaka diye paylaşan bir kafa yapısı vardı.
9: Benim bebeğim olmuyordu dedi. Bana dedi yardımcı olabilir misiniz dedi. Hanımefendi dedim ben size nasıl yardımcı olabilirim o konuda dedim.
2: Siz de listeye yeni isimler ekleyebilirsiniz. Zira CHP'yi hançerleyip yeni partiye koşan Özel'in yakın kurmayları arasında pek çok bu şekilde şaibeli isim var. Burada asıl sorulması gereken soru şu. Özgür Özel'in kadro kurarken seçtiği kriterlerde mi bir sorun var? Yoksa zaten bu kadroların birbirini bulması, çekmesi bu zihniyetin tabiatı gereği mi? Herkes cevabı kendi bakış açısıyla verebilir. Ama Özel'in yürüdüğü yol arkadaşlarına baktığınızda illegal hayatlar filminden fırlayıp çıkmış gibi isimler olduğu da inkar edilemez bir gerçek gibi görünüyor.
10: Sevgili Ankaralılar, bu güzel şehrimize bir Transformers Park yakışmaz mı?
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel son olarak İstanbul Fatih İlçe Başkanlığı'na terör örgütü DHKPC'nin bombalı eylemlerinde yer alan Yavuz Nazlıgül'ü atadı. Nazlıgül, 20 kişinin yaralandığı bombalı eylemler sebebiyle uzun süre hapis yatmış. Cezaevinde örgütün talimatıyla açlık grevine başlamıştı. Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
0: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde CHP'li Menderes Belediyesi'nde rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarını örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 15 kişi gözaltına alındı. Ayrıca WhatsApp konuşmalarında da kirli çarkın tüm detayları ortaya çıktı. Hatta CHP'li Başkan Çiçek'le sevgilisi arasındaki konuşma belediyenin nasıl sömürüldüğünü ve rüşvet ağına alet edildiğini ortaya koydu. İşte detaylar.
11: CHP'li Menderes Belediye Başkanı rüşvetten kazandığı paraların fotoğrafını sevgilisine attı. Sadece paraların fotoğrafını göndermedi. O yazışmalarda rüşvet aldığını açık açık yazdı. Soruşturmada elde edilen delillerle kirli rüşvet çarkı ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada CHP'li Menderes Belediyesi'nde yaşanan usulsüzlükler bir kişinin yaptığı ihbarla başladı. Soruşturma kapsamında usulsüzlüklerin belirlenmesi amacıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bilirkişi heyeti görevlendirildi. Aslında rüşvet çarkını ortaya çıkarmak hiç de zor olmadı. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sosyal medyaya yansıyan yazışmalarında örgütlü olarak rüşvet suçunu diğer şüphelilerle birlikte işlediği açıkça görüldü.
12: Merak etme bebeğim, müteahhitlere sorun çıkaran Rüzgar. Parayı da alan kendisi. Ben ondan alıyorum. Müteahhitle muhatap olmuyorum bebeğim. Ama 2 milyon alıyorsa bana 1 milyon aldım diyor. Ben biliyorum ama sesimi çıkarmıyorum. Yarısını alıp salağa yatıyorum. Yanarsa kendisi yanar bebeğim.
13: Canım sen yine de çok dikkatli ol. Rüzgarda şeytan.
12: Yapabileceğim bir şey yok bebeğim. Kendim gidip adamlardan rüşvet alacak değilim. Mecbur bunların üzerinden alıyorum. Artık ne getirirse onu almak zorundayım.
11: CHP'li Menderes Belediye Başkanı Çiçek tüm rüşvet itiraflarını sevgilisiyle yaptığı yazışmalarda gösterdi. Hatta o itiraflardan birinde rüşveti şoför aracılığıyla aldığını da yazdı.
13: Aşkım sen yine de dikkat et lütfen. Alırken verirken dikkat et. Video çekmesinler. Kimseye güvenme.
12: Sen merak etme bebeğim. Herkes beni saf zannediyor. Geçenlerde Rüzgar birkaç iş adamından para aldı. Benim payıma düşeni almadım. Şoförüm Tolga'ya aldırttım. Ben kendim almıyorum. Tolga'nın üzerinden alıyorum.
13: Aşkım ama şoförün ola çıkarsa yine patlarsın canım.
12: Bebeğim korkma ben hallederim. Tolga'nın üstüne atar geçerim. Beni patlatırsa ben herkesi patlatırım.
11: Farklı tarihlerde yapılan yazışmaların neredeyse tamamının dönen rüşvet çarkı üzerinden yapıldığı görüldü. Sevgilisinin tavsiyesi ise sence beni doldurmaya bak oldu.
12: Hepsi birbirinden pislik. Bunlardan bir dahaki dönem kurtulmam lazım.
13: Aşkım bir dahaki dönemi aklından çıkar. Olursan sürpriz olur. Olamama ihtimalini göz önünde bulundur ve cebini doldurmaya bak.
12: Ben de onu yapıyorum aşkım.
11: Soruşturma dosyası kapsamında Menderes ilçesindeki bir yapının proje evrakının da sahte olarak düzenlendiği bilirkişi heyeti tarafından raporlandı. Bilirkişi heyeti saha araştırmaları ve fiziki ve dijital incelemeleri tamamladı. Savcılık soruşturma için düğmeye bastı. 16 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sabah saatlerinde Menderes, Karabağlar ve Konak ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 15 kişi gözaltına alındı.
14: Ben İlkay Çiçek.
0: Cem Küçük'e yönelik şantaj soruşturmasında gözaltına alınan Tahir Sarıkaya tutuklandı. Savcılık sorgusunda çelişkili ifadeler veren Sarıkaya, milyonluk para transferini, trafiğini PR ve reklam geliri olarak açıklamaya çalıştı. Şüpheli, başka bir soruşturmadan tutuklu Haluk Levent'ten aldığı ödemeye ise çocuğum için burstu savunması yaptı. Sarıkaya telefon şifresini vermeyi ise reddetti. Cem Küçük'e yönelik şantaj soruşturması derinleştiriliyor. Küçük'le para trafiği tespit edilen Tahir Sarıkaya gözaltına alınmıştı. Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından şantaj suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Tahir Sarıkaya'nın tutuklanmasına karar verdi. Tahir Sarıkaya'nın savcılıkta verdiği 4 saatlik ifadenin detayları da ortaya çıktı. Sarıkaya, telefonunun şifresini savcılıkça paylaşmayı reddetti. Cem Küçük'le aralarında para alışverişi bulunduğunu kabul etti. Bunun borç ve program ödemelerinden kaynaklandığını savundu. Tweet atılması ya da haber yapılması karşılığında para göndermedim, dedi. Ancak çelişki üzerine yöneltilen soruda Cem Küçük'le birlikte katıldıkları açılış ve programların ödemelerini de yapmış olabileceğini belirtti. Sarıkaya'ya Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklu Haluk Levent'le ilişkisi de soruldu. Haluk Levent'ten oğlunun okul masrafı için 100 bin lira burs aldığını kabul etti. Şüpheli Sarıkaya, Haluk Levent'in PR çalışmasını yürütmediğini ve Ahbaplar suç örgütünün parasını aklamadığını savundu. Tahir Sarıkaya'dan Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan iş insanı Fatih Eke ile ilişkisini açıklaması da istendi. Sarıkaya, Fatih Eke'den hesabına para geldiğini doğruladı. İlk olarak ödemenin Bebek'te düzenlenen bir organizasyona gazeteci olarak katılmasının karşılığı olduğunu söyledi. Çelişki üzerine ise Fatih Eke'den toplam 21 kez para aldığını kabul etti. Sarıkaya, ödemelerin organizasyonların yanı sıra Nigella ürününün reklamı ve sosyal medya paylaşımları için yapıldığını belirtti. Savcılık şüphelinin Paribu hesabına 320 işlemde toplam 27 milyon 569 bin lira gönderdiği tespitini de gündeme getirdi. Sarıkaya, hesaba para yatırıp daha sonra çektiğini kabul etti. Ancak 27 milyon 569 bin liralık tutarı kabul etmedi.
15: işlemlerin para aklama amacı taşımadığını savundu. Sarıkaya'nın avukatı ise aynı paranın defalarca hesaba giriş ve çıkışının toplanması nedeniyle işlem hacminin yüksek göründüğünü, kripto hesabındaki güncel bakiyenin yaklaşık 700 bin lira olduğunu ileri sürdü. Sarıkaya ayrıca Fatih Eke'den aldığı paraların kripto hesabıyla bağlantısı olmadığını savundu. Faiz haram olduğu için kripto hesabımı aktif olarak kullanırım dedi. Ancak hesabından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gönderilen ve buradan alınan paralar sorulduğunda söz konusu işlemleri aile dostuyla Kıbrıs'a giderek eğlenme amaçlı oyun oynamak için gerçekleştirdiğini söyledi.
0: Bir önceki dönem Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kendisine ve geçmiş dönem Tuzla Belediyesi yönetimine yöneltilen emsal transferi suçlamalarına ilişkin açıklama yaptı. Tuzla'ya yönelik kin ve hırsın tutarsızlıklar manzumesi başlığıyla paylaşım yapan Yazıcı, Özgür Özel, Özgür Çelik ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan tarafından dile getirilen iddialara tek tek yanıt verdi.
16: Kin ve hırsla oluşturulmuş tutarsızlıklar manzumesi dedi. Emsal transferi iddialarına sert cevap verdi.
17: Ben de sizi görmüştüm.
16: Önceki dönem Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı sosyal medya hesabından Tuzla'ya yönelik kin ve hırsın tutarsızlıklar manzumesi başlığıyla paylaşım yaptı. Özgür Özel, Özgür Çelik ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan tarafından dile getirilen iddialara tek tek cevap verdi. Yazıcı söz konusu iddiaların Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün AK Parti'ye katılmasının ardından gündeme getirilmesine dikkati çekti. Açıklamaların kendisini ve geçmiş dönem Tuzla Belediyesi yönetimini karalamaya yönelik olduğunu vurguladı. İBB'nin ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetleme yetkisine sahip olduğunu hatırlattı Şadi Yazıcı. İBB'nin 2019 yılından bu yana muhalefet tarafından yönetildiğine işaret etti. Madem ortada iddia edildiği gibi asrın imar yolsuzluğu vardı, neden bugüne kadar tek kelime edilmedi? Neden bu iddialar Tuzla Belediye Başkanı'nın AK Parti'mize katılmasının hemen ardından ortaya atıldı? İfadelerini kullandı. Emsal transferinin yasalar tarafından düzenlenen bir belediye yetkisi olduğunu ifade etti Yazıcı. Tuzla'da yapılan uygulamanın bu yetkiye dayanarak Tuzla'daki mülkiyet ve şehircilik problemlerini çözmek üzere 2016 yılında İBB meclisinden geçen plan notları doğrultusunda yapıldığını ifade etti. Yazıcının paylaştığı verilere göre emsal transferleriyle Tuzla Belediyesi'nin mülkiyetine yaklaşık 380 bin metrekare brüt kamusal alan geçti. Bunun karşılığı olarak 902 parselde hak sahipleri tarafından yapılan toplam inşaatın çarpanlarıyla birlikte 400 bin metrekare olduğunu belirtti Yazıcı. Transferin ardından yapılan inşaatlara ilişkin bütün iş ve işlemlerin hak sahipleri tarafından yürütüldüğünü söyledi. Emsal transferi çalışmaları kapsamında Tuzla Belediyesi bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmadığının da altını çizdi. Bu yalanlarla Tuzla'ya kazandırılan kamusal alanların ve çözülen mülkiyet sorunlarının yok sayıldığına dikkati çeken Yazıcı, asılsız iddialarla ilgili hukuki süreçlerin avukatları tarafından başlatıldığını da duyurdu.

0: İsrail ordusunun ve işgalci İsraillilerin Batı Şeria'daki zulmü sürerken Gazze'de ise ateşkese rağmen saldırılar devam etti. Bir aracın hedef alındığı saldırıda 2 kişi şehit oldu. Bölgede insani kriz de artıyor. Soykırımcı İsrail, Hamas silah bırakmadan Gazze'den çekilmeyeceğini belirtiyor.
1: Abluk altındaki Gazze'de insani kriz derinleşiyor. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Hamas anlaşmanın 2. aşamasına bağlı kalırken İsrail şart koşuyor. Bölgedeki zulüm dinmiyor. Şehitlerin sayısı her geçen gün artıyor. 2023'ten bu yana saldırıları sürdüren İsrail'in katliamlarında hayatını kaybedenlerin naaşlarına ulaşmaksa hala güç. Gerekli ekipmanların azlığı sebebiyle cenazelerine henüz yeni ulaşılan 112 Filistinli'ye veda edildi. Toplu cenaze töreni düzenlendi. Naaşlar Filistin bayraklarına sarılarak omuzlarda taşındı. Reşit Caddesi'nde seyir halindeki bir araç hedef alındı. Saldırı sonucu araçta yangın çıktı. Şehitler ve yaralıların olduğu bildirildi. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre artan İsrail saldırılarında sadece Temmuz ayında 150'den fazla Filistinli şehit oldu. Gazze'de sivil kayıplara neden olan ve uluslararası hukuku açıkça ihlal eden soykırımcı İsrail'e tepkiler geldi. Türkiye, Mısır ve Katar ortak açıklama yaptı. İsrail'in ihlalleri şiddetle kınandı. Filistin Devlet Başkanlığı da İsrail'in ateşkes anlaşmasının uygulanmasını engellemeye çalıştığını vurguladı. Hamas, Gazze'de 2. aşamaya ilişkin mutabakata bağlı olduğunu söylerken İsrail'den de resmi açıklama geldi. Gazze Barış Kurulu ile İsrail Başbakanı Netanyahu görüştü. Yapılan açıklamaya göre İsrail ile Gazze Barış Kurulu'nun nihai hedefleri konusunda ortak bir anlayışa sahip. İsrail ordusunun ise sarı hattın ötesine çekilmek ancak silahların tamamen devre dışı bırakılmasından sonra gerçekleşecek. İsrail'de anlaşmanın 2. aşaması için güvenlik kabinesi de toplanacaktı. Bir süre sonra ise güvenlik kabinesi toplantısının iptal edildiği açıklandı. Öte yandan bölgedeki insani kriz derinleşiyor. 3 yıldır okullarından uzak kalan Filistinli çocuklar imkansızlıklara rağmen eğitimlerine geri dönmeye çalışıyor. Yeniden kalem tutmaya çalışan çocuklar eğitim çadırlarında da ölüm ve yaralanma tehlikesiyle karşı karşıya. 11 yaşındaki Halit El Erşam İsrail saldırısı sonucu kalem tutamaz hale geldi.
2: Sınıfta oturduk. Bize yazın dediler. Yazmaya başladık. Derken bir şey geldi. Elime çarptı. Taş sandım. Elimin içi yanıyordu. Ne olduğunu anlamadım. Baktım, sınıftakilerin hepsi kaçışıyordu.
1: Halit 3 yılın ardından ilk kez eğitim alabilmişti. Eğitimin ilk gününde İsrail kurşunları ile kalem tuttuğu elinden yaralandı.
2: Elime kurşun gelmesine benim ne günahım var? Sadece eğitim almak, ders çalışacağım bir çadır okul bulmak istediğim için elime kurşun geldi. Benim suçum neydi?
1: Halit imkansızlıkların acı zorluğunu da dile getirdi.
2: Zaten çadırda yaşıyoruz. Doğru düzgün bir okulumuz da yok. Eğitimimizi çadırlarda almaya çalışıyoruz. Bir çocuk eğitim çadırına giderken neden elinden vurulsun?
1: İsrail ablukası Gazze'de sağlık sistemini çökme noktasına getirdi. Bölgede ilaç krizi de derinleşiyor. Birçok hastanın tedavisi risk altında. İnsani yardım girişlerinin kısıtlanmasıyla tıbbi malzemeler bölgeye ulaşamıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaşananları sessiz felaket olarak tanımlıyor. Zulüm Batı Şeria'da da sürüyor. Temmuz ayında işgal altındaki bölgede İsrail ordusuyla işgalci İsrailliler, Filistinliler ve mülklerine 2256 saldırı gerçekleştirdi. Bir saldırı da Nablus'un güneyinde gerçekleşti. Calut ve Telfit köyleri arasında bulunan evler hedef alındı. Saldırganlar bölgede park halindeki 3 aracı ateşe verdi. Araçlar tamamen yandı.
0: Türkiye'nin Filistin meselesindeki lider rolü İsrail'i rahatsız ediyor. Anlaşmanın gündeme geldiği bu günlerde İsrail medyasında Türkiye'ye dair yeni bir iddia gündeme geldi. Ankara ile Doha'nın Kahire'de kapalı kapılar ardında bir toplantı planladığı iddia edildi.
3: Ve Mitzrayim, Medinot Nosafot ve Gam...
1: İsrail televizyonunda gündem Türkiye. Bir programa katılan İsrailli uzman Ankara'nın Kahire planı olduğunu öne sürdü. Perde arkasına dair çarpıcı ifadeler kullandı.
3: Ben yavaşlı ile tıvah şel 6000 kilometre.
1: İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonunda canlı yayında dile getirilen sözler gündem oldu. Orta Doğu uzmanı Yoni Ben Menahem, Hamas'la yürütüldüğünü öne sürdüğü sürece ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
4: ABD, Mısır, Türkiye ve Katar'ın katılımıyla Kahire'de bir toplantı düzenleniyor. Amaç, anlaşmayı uygulaması için İsrail'e baskı yapmak. Ancak Benjamin Netanyahu liderliğindeki sağcı hükümetin Ekim ayı sonundaki seçimlere kadar bu planı hayata geçirmeyeceğinden endişe ediliyor.
1: Konuşmasının ilerleyen dakikalarında Türkiye'yi de işaret etti. İsrailli uzman, Türkiye ve Katar'ın perde arkasında diplomatik temasları sürdürdüğünü iddia etti. Bu girişimlerin anlaşma sürecini ilerletmeyi hedeflediğini savundu.
4: Siyasetçilerin açıklamaları beni heyecanlandırmıyor. Asıl plan Trump'a gitmek. Türkiye ve Katar topu İsrail'in sahasına atmak için bu anlaşmayı kapalı kapılar ardında pişirdi.
1: Ben Menahem, Ankara ile Doha'nın Kahire'de bir toplantı düzenlemeyi planladığını öne sürdü. İsrail uzmana göre toplantının ardından Washington'a gidilecek, İsrail'in anlaşmayı uygulaması yönünde Amerika yönetiminin devreye girmesi istenecek. İsrailli uzman Hamas'ın olası silahsızlanma sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. İsrail'de oluşan iyimser havanın yanlış olduğunu ve buna katılmadığını söyledi. Hamas'ın tamamen silahsızlanacağına inanmadığını dile getirdi. Gazze'de yürütüldüğü öne sürülen hazırlıklara rağmen

0: sürecin beklendiği gibi ilerleyemeyebileceğini savundu.
1: İsrail tabii Türkiye'den rahatsız. Çünkü Türkiye oradaki soykırımı en başından beri dünyaya en yüksek sesle duyuran ülkelerden biri. Bir yandan İsrail aktivistlerden rahatsız, oraya yardım götürmeye çalışanlardan rahatsız. Daha önce Sumut filosunu gördük, uluslararası sularda nasıl durdurmuşlardı. Ama insanlık oraya yardım götürmek için, insanlık oraya orada yaşanan soykırımı dünyaya duyurmak için her zaman yüksek sesle bağırmaya devam ediyor. Şimdi bir kara konvoyu var. Kara konvoyu, Filistin kara konvoyu yolculuğuna devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde de o konvoya bağlanmıştık. Bir kez daha konvoya döneceğiz. Konvoyda çok önemli isimler bizi bekliyor. Gazeteci Aynur Ulutaş şu an görüyorum, elinde mikrofon. Konuşacağız, soracağız. Yanında yine çok önemli isimler de olacak. İnsan hakları savunucusu Hasan Şengül, aktivist Eray Baylan da yanında. Dönelim ve hepsine merhaba diyelim. Aynur Hanım merhaba.
2: Merhaba Erkan Bey.
1: Şimdi yolculuğunuz devam ediyor. Şu an konvoyunda önündesiniz. Görüyorum arkanızda da bir otobüs var sanırım. Türkiye'de evet. Yolculuk devam edecek önümüzdeki dakikalarda, saatlerde de ve ardından ülkeleri de geçerek Batı Şeria'ya doğru yol alacaksınız. Şimdi tabii İnşallah. Konvoyu soracağım size. Bugüne kadar neler yaşadığınızı, bundan sonraki planları soracağım size ama şöyle bir 30 Temmuz'da Başakşehir'de düzenlenen bir karşılama mitingi vardı. Bu miting İsrail tarafından açık istihbarat raporlarında karşılamanın tarihi, saati, koordinatları ve organizatörleriyle birlikte yüksek risk seviyesinde belirlenmiş, listelenmiş. Orada bir yardım konvoyu var. İşte araçların içerisinde olanları zaten çok net bir şekilde biliyoruz. Ama buradan herhalde Aynur Hanım şunu anlıyoruz ki İsrail çok fazla korkuyor. Çok fazla korkuyor. Kesinlikle. Saldırdıkça çok fazla korkuyor. Zaten Sumut filosunda da aynı şeyi yaşamıştık. Şimdi kara konvoyunu da aynı şekilde nitelendirmeye çalışıyor İsrail. Nedir bu korkunun sebebi?
2: Bu korkunun sebebi şimdi biliyorsunuz Filistin davası hiçbir zaman gündemimizden düşmüyor. Ama bazen böyle durağan bir ayağa geçiyor. Bu durağan ayağa geçtiği zaman bu tarz konvoylar o durağanlığı hareketlendirmeye başlıyor. Örneğin biz İpsala'dan yola çıktığımızda İstanbul, Ankara, Sakarya, Aksaray ve bugün Konya, bütün şehirler neredeyse sokaktaydı. Çok coşkulu bir karşılama vardı, heyecanlı bir karşılama vardı. Yani biz uyuyan devleri tekrar uyandırıyoruz. Dolayısıyla bu konvoylarda bu gördükleri coşku ve bu gördükleri tekrar heyecan onları korkutuyor, ürkütüyor.
1: Korkutuyor, ürkütüyor tabii. Yolculuk devam edecek. Yanınızda çok önemli isimler de var. Bir yandan oraya yardım da götürüyorsunuz. Hem Filistin meselesini, Batı Şeria'da yaşananları, Gazze'deki soykırımı dünyaya duyuruyorsunuz. Bir kez daha gözler buraya çevriliyor. Tıpkı bizim yaptığımız yayınlar gibi. Buradan bizler duyuruyoruz. Sizler de buna vesile oluyorsunuz. Bir yandan da yardımlar gidiyor. Çok fazla yönü var değil mi bu kara konvoyunun?
2: Kesinlikle. Şimdi aslında şöyle özetleyebiliriz. Biz Filistin davasına hiçbir zaman siyasi bir dava olarak bakmıyoruz. İnsani bir dava olarak bakıyoruz. Vicdani bir dava olarak bakıyoruz. Bugün insanım diyen herkesin aslında Filistin'de ölen binlerce insan, mazlum insan için, soykırıma uğranan Gazze için ayağa kalkması gerekiyor. Buna inanıyoruz ve buna savunuyoruz. Bu uluslararası Filistin konvoyu ise hiçbir zaman siyasi bir amaç gütmedi. Bütün eğitimleri boyunca sadece insancıl davranışlar, barışçıl davranışlar sergilemesi gerektiğini aktivistlerine, katılımcılarına iletti. Ama şöyle de bir durum var. Bugün bu haberle birlikte birçok aslında onlar şey yapmaya çalışıyor. Bu tarz risk kategorisinde göstererek onları pes ettirebiliriz, belki yıldırabiliriz düşüncesinde olabilirler ama bugün bu haberi duyan birçok aktivist motivasyonu daha da arttı aslında. Bu tarz haberlerle yıldırılamayacaklarını bir kez daha göstermiş oldular. Hatta bugün bu haberden sonra aramıza yeni isimler de katıldı, öyle söyleyeyim size. Hem araçlarıyla hem de otobüslerimize dahil oldular. Bu sebeple biz bu davayı insani dava olarak gördüğümüz için herhangi bir şiddete başvurmuyoruz. Herhangi siyasi bir meselenin içerisine girmeden sadece henüz yürümeyi bile bilmeden, yürümeyi bile öğrenmeden ayak

0: Yerden de şöyle birkaç yorum alalım, tamamlayalım inşallah.
1: Tabii ki. Son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Filistin özgür olmadan dünya tam anlamıyla hiçbir zaman özgür olmayacak. Kesinlikle. Şimdi Hasan Bey var yanımda. Hasan Bey'e aktarıyorum.
2: Merhabalar, hayırlı akşamlar herkese.
0: Hasan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Yolculuğunuz devam ediyor. Söyleyeceklerinizi dinliyoruz.
2: Tekrardan hayırlı geceler herkese. Özellikle TV24 ailesine bize bu yayın fırsatını verdiği için ve bize destek çıktığı için teşekkür ediyoruz. Filistin konvoyunda biz tamamen sivil bir anlayış üzerine gidiyoruz. Şiddetsiz diyoruz. Özellikle bunu söylüyoruz. Şiddetsiz. Çünkü biz şiddet istemiyoruz. Biz bu kapıları barışçıl bir şekilde huzurla açtırmak için mücadele ediyoruz. Ama bugün gelen haberle birlikte, aldığımız haberle birlikte görünen o ki birileri şiddetsizlikten dahi rahatsızlık duyuyorlar. Birileri barıştan rahatsızlık duyuyorlar. Biz bunu görebiliyoruz aslında. Biz buna karşı da mücadele ediyoruz. Evet, siz istediğiniz kadar zalim olabilirsiniz. Ama biz mazlumun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Buradan vatandaşlarımıza, hemşerilerimize de söylüyoruz bunları. Destek olalım, şiddetsiz gidelim. Herhangi bir zorbalığa mahal vermeden gidelim.
0: Zaten İsrail en ufak bir şeyde, hiçbir şey olmadan bile bunu az önce de bahsettik işte. Sizin o karşılamayı yüksek risk seviyesi olarak listelemeleri. Şimdi o karşılamanın mesela görüntüleri geliyor ekranlara. Siz göremiyor olabilirsiniz ama zaten biliyorsunuz. Yani orada işte Filistin bayrakları açılıyor. Bir konvoy var, yardım malzemelerini götürüyor Filistin'e, Batı Şeria'ya, Gazze'ye. Şimdi şu konvoyda insanlar toplanmış, bir karşılama var. Orada İsrail'in soykırımı anlatılıyor ve İsrail bunu yüksek risk seviyesinde listeliyor. Öyle bir korku var. O gün mesela orada neler oldu? Biz ekranlara da getiriyoruz ama. Biraz paylaşır mısınız? Ne vardı o gün orada karşılamada?
2: O gün oradaki mitingdeydim.
0: Evet.
2: O gün oradaki mitingdeydim. O gün orada ne vardı biliyor musunuz? O gün orada sadece dayanışma vardı. Dili, bakın bu konvoyun içerisinde 21 ülkeden birçok farklı etnik mezhepten, ırktan, dinden, dilden onlarca yüzlerce insanla beraber bu konvoyun içerisinde yol gidiyoruz. Şimdi bu kadar insan her kesimden bir araya gelerek, az önce Aynur Hanım'ın da dediği gibi siyaset üstü, dinler üstü, diller üstü, ırklar üstü bir konuda tamamen dayanışma amaçlı yapılan bir eyleme dahi tahammülleri yok. O gün orada sadece dayanışma vardı. O gün orada sadece Filistin'de bombalarda ölen çocukların ölmemesi için bombalar dursun söylemi vardı. Ya evet. Bombalamalar dursun, savaş dursun, çatışma dursun, işgal dursun. Söylem sadece buydu. Ve amaç tamamen dediğimiz gibi, yani en önemli noktamız bu zaten. Şiddetsiz bir hareket olarak yola çıkıyoruz biz. Buna dair tahammülleri yok.
0: Evet.
2: Ama bunu şöyle örnekleyebiliriz. İstanbul'daki mitingi bu şekilde değerlendiriyorlar. Ama bu bir kar topu etkisi göstermeye başladı biliyor musunuz? İstanbul'dan sonra Sakarya daha büyüktü. Sakarya'dan sonra Ankara'daki mitingimiz daha da büyüktü. Ve size şunu söyleyebilirim. Konya'da bugün öyle bir konvoy, öyle bir miting oldu ki bunu da görmeleri lazım. Bakalım bundan sonraki mitinglerimize risk seviyelerini konuşlandırabilecekleri bir seviye kalacak mı, olacak mı, onu da merak ediyorum.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Eray Bey de yanınızda sanırım değil mi?
2: Ben teşekkür ediyorum Erkan Bey, hayırlı geceler.
0: Çok sağ olun, hayırlı yolculuklar diliyorum sizlere.
1: Erkan Bey, bugün bir de biz arkadaşlarla bu konuyu konuşurken aslında hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz ve aynı şeyi savunuyoruz. Bizi bugün risk kategorisinde gösteren yapıya baktığımızda bebek katili, işgalci bir yapı. Dolayısıyla bu yapının bizi riskli olarak göstermesi veya görmesi açıkçası çok da bizi ilgilendiren veya bizi korkutan veya bizi vazgeçirecek bir mesele değil. Hiçbir zaman bunu da iletmek
0: aslında
1: istiyoruz.
0: Tom...
1: Bütün arkadaşlarımız da bu şekilde düşünüyor. Çünkü bize güya bu listeyi alan veya bu listeyi veren dünyaya kan kusuran bir yapı yani.
0: Evet, aslında tam olarak bunu soracaktım. Eray Bey sanırım yanınızda değil mi? Eray Baylan.
1: Evet, Eray Bey yanımda.
0: Hemen Eray Baylan'a da bir mikrofonu uzatalım. Teşekkür ediyoruz Aynur Hanım. Orada bir moderatör edasıyla.
3: Evet, selamünaleyküm, merhabalar herkese.
0: Aleykümselam, hoş geldiniz. Şimdi biz o tam İsrail'in listelemesi, yüksek risk seviyesinde listelemesi, karşılaması. Aslında o soruyu soracaktım. Aynur Hanım da biraz yanıt vermiş oldu.

0: Bu listeleme size de bir mesaj verme niteliği taşıyor İsrail tarafına. Bir korkutma, bir gözdağı. Ama biz işte Sumut filosunda gördüğümüz gibi, tıpkı orada az önce değerli katılımcılar da söyledi, çığ gibi büyüyen bir katılımdan, bir yolculuktan bahsediyoruz. Siz bunu görünce nasıl düşündünüz?
1: Yani ben bunu görünce açıkçası elhamdülillah dedim. De buna psikolojik yönden bakmak lazım. Suçlu psikolojisi aslında bu. Ben bir şeyde suçluysam karşındaki insanı suçlu gösteririm. Medyaya öyle yansıtırım. Bunlar tehlikeli. Bunlar insancıl hareket etmiyor. Bunları şu listeye ekledik diye medyaya bunları duyururum. Biz
0: Evet.
1: Böyle şeylerden korkmuyoruz. Tamamen zaten aldığımız eğitimlerde de kesinlikle şiddet yok. Çok kapsamlı bir şekilde bunun üzerine eğitim aldık. Psikologlar da dahil oldu. Eğitimlerde bize yardımcı oldular. Tamamen suçsuz olan biziz, suçlu olan onlar. Ama dediğim gibi ters psikoloji yapmaya çalışıyorlar. Onlar düşünsünler, korktuğumuzu düşünebilirler. Büyük ihtimalle zaten bunları da takip ediyorlar. Biz tamamen zulme uğrayan bütün kardeşlerimize yardım etme amaçlı, şiddetsiz, asla hiçbir şiddete bulunmadan elimizden geldiğince bunu kamuoyuna da daha fazla duyurarak bu yolu devam ettireceğiz. Ve ablamın da dediği gibi, abimin de dediği gibi, her seferinde mitingler çok çok çok daha büyüyor. Bu da çok güzel bir şey. Böyle devam ediyoruz.
0: Yolculuğunuz devam edecek. Eray Baylan, çok teşekkür ediyorum sizlere de. Yolunuz
1: teşekkür
0: açık
1: ediyorum,
0: olsun.
1: Sağ olun.
0: Bu yolculuk önümüzdeki günlerde devam edecek. Uzun bir yol, zorlu bir yol. Kara konvoyu tıpkı Sumut filosunda olduğu gibi yoluna devam edecek. Aynur Ulutaş, insan hakları gazeteci Aynur Ulutaş, insan hakları savunucusu Hasan Şengül ve yine aktivist Eray Baylan. Çok teşekkür ediyorum. Aynur Hanım da yanınızda sanırım. Çok kısa Aynur Hanım, oradaki süreci, orayı da modere ettiniz. Bir kez daha size de ayrıca teşekkür ediyorum. Son
2: ben
0: bir cümle
2: ederim.
0: Alalım. Artık vaktimizin sonuna geliyoruz. Bir cümleyle tamamlayalım inşallah.
2: Yaşasın Özgür Filistin.
0: Aynur Hanım, çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ediyorum.
0: Dualarımız inşallah böyle olacak ve dualarımız kabul olacak. Bu süreci böyle tamamlayacağız. Tabii şu detayı da vermek
2: İnşallah.
0: Lazım. Siz bu yolculuk Srebrenica'da başladı. Geçen sene izleyicilerimize de şunu da söyleyelim. Geçen sene biz Srebrenica'da Marşmira yürüyüşünü gerçekleştirmiştik 3 gün boyunca. Aynur Ulutaş'la biz orada tanıştık. Orada o yolculuğu beraber yaptık. 3 gün boyunca 100 kilometre yol yürüdük. Bir soykırımı hatırlatmaya çalışmıştık geçen sene orada. Ve o yürüyüş içerisinde yine şu an içeride bulunan editörüm Berkin Türkoğlu da bizlerle beraberdi. O yolculuğu orada yürüdük. Bir soykırımı, dünyanın unutmaması için bir soykırımı tekrar hatırlatmaya çalıştık. Bugün yine Aynur Hanım ve tabii o konvoy, az önce çok değerli isimlerle de konuştuk. Oradalar ve yine Srebrenica'dan bu yolculuk başladı ve inşallah Batı Şeria'ya girerek, orada o yardımları ulaştırarak da son bulacak. Aynur Hanım, çok teşekkür ediyorum.
2: İnşallah Erkan Bey, Filistin'den selamlar diye açarız yayını.
0: İnşallah yine orada da bir yayın yapma durumumuz olur. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
2: Biz teşekkür ediyoruz, iyi yayınlar.
0: Çok sağ olun. Evet, yolculuk devam ediyor, kara konvoyu. Daha önce birkaç yayın daha yapmıştık. İnşallah Aynur Hanım'ın dediği gibi Batı Şeria'ya da girebilirler, Şeria'ya, ve orada da yine aynı yayınlarımızı yapmaya devam ederiz. Devam edelim. Yaşar ve Nadezza isimli Türk sahipli sivil gemilere Karadeniz'de düzenlenen saldırılara ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık saldırıları kınarken gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada insansız hava aracı saldırısında yaralanan Türk gemi personeline geçmiş olsun dilekleri iletildi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen Karadeniz'de yayıldığına dikkat çekildi. Söz konusu durumun endişeleri artırdığı belirtildi. Önleyici tedbirler alınmadığı takdirde Karadeniz'deki tırmanmanın gıda güvenliği dahil çok boyutlu menfi yansımaları olacaktır ifadeleri kullanıldı. Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türk demografik yapısını değiştirme ve sınır hattındaki nüfus erimesini durdurma planı hüsranla sonuçlandı. Atina yönetiminin Türk sınırına yerleşecek ailelere vaat ettiği 10 bin avroluk teşvik programı tam bir fiyaskoya dönüştü.
3: Yunanistan Lozan Antlaşması'na uymuyor. Batı Trakya'daki Türk azınlığın kimliğini tanımıyor.

0: Bölgede Yunan nüfusunu artırmak için girişimlerde bulundular. Ancak bu proje deyim yerinde ise ölü doğdu. Atina yönetimi Türkiye sınırındaki nüfus kaybını durdurmak amacıyla bölgeye taşınacak ailelere 10 bin avroya kadar hibe verilmesini öngören bir pilot uygulama başlatmıştı. Ancak Tanea gazetesinin haberine göre program tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Teşvikten yararlanmak için yapılan 600 başvurunun %90'ından fazlasında eksik veya gerçeğe aykırı bilgi tespit edildi. Yetkililer onca başvuru arasından yalnızca iki ailenin onay alabildiğini açıkladı. Pilot uygulamanın başarısız olması üzerine strateji değiştiren Yunan hükümeti, başvuru şartlarını hafifletip taşınma desteğinin yarısını peşin ödemeyi planlıyor. Yeni programın Kastoria, Seres, Florina, Kilkis, Pella ve Drama illerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor. Yunanistan'ın sınır bölgelerindeki demografik krizi ise giderek derinleşiyor. Demografik Araştırmalar Enstitüsü'nün verilerine göre, ülkede 2010 yılından bu yana ölüm oranları doğum oranlarını geçmiş durumda. En büyük nüfus kaybı da sınır hatlarında yaşanıyor. Türkiye sınırında bulunan Kum Çiftliği Belediyesi, ilçenin sadece 2011-2021 yılları arasında 6 bin, son birkaç yılda ise 2 bin kişi daha kaybederek adeta eridiğini açıkladı.
1: Aselsan yılın ilk yarısında güçlü büyümesini sürdürdü. Şirketin cirosu geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak %25 arttı.
2: Aselsan'ın küresel pazardaki büyümesi 2026'nın ilk yarısında da sürdü. Şirketin enflasyon muhasebesi uygulanmış 6 aylık finansal sonuçları açıklandı. Ciro, geçen sene yılın aynı dönemine göre reel olarak %25 arttı ve 88,5 milyar liraya ulaştı. Dolar bazındaki büyüme ise %37 oldu. Büyümede yüksek teknolojili ürünlere yönelik talep etkili oldu. Hava savunma, radar ve elektronik harp, deniz sistemleri, elektrooptik ve güdümlü mühimmat satışlarında öne çıktı. Yapay zeka destekli kent güvenliği sistemleri de büyümeye katkı sağladı. Aselsan'ın aldığı yeni işler de hızla arttı. İlk 6 ayda 4,9 milyar dolarlık yeni sözleşme imzalandı. Bakiye siparişler ise 23,2 milyar dolara ulaştı. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, bu rakamın gelecek yıldan itibaren 30 milyar dolar seviyelerine çıkmasını beklediğini söyledi. Büyümeye üretim ve Ar-Ge yatırımları da eşlik etti. Ar-Ge harcamaları 804 milyar dolara, ölçek ve kapasite yatırımları ise 323 milyon dolara çıktı. Yatırımların odağında geleceğin savunma teknolojileri var. Alçak yörünge uydu teknolojilerinden kuantum hesaplamaya, lazer ve sualtı sistemlerinden uzun menzilli güdümlü mühimmata kadar kritik alanlarda çalışmalar sürüyor. Üretim kapasitesi de artıyor. Yılın ilk yarısında 19 yeni robotik otomasyon hattı kuruldu. Akıllı mühimmat, hava savunma ve su altı sistemleri için 40 milyon dolarlık yeni üretim ve test merkezleri devreye alındı. Oğul Bey Teknoloji Üssü'nün ilk fazındaysa 2026'nın 3. çeyreğinde üretime başlanması planlanıyor. Aselsan küresel arenada da yükselişini sürdürüyor. Şirket, dünyanın en büyük halka açık şirketlerinin sıralandığı Forbes Global 2000 listesine ilk kez girdi.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Savaşı ile ilgili kararı piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Petrol fiyatları haftaya düşüşle başladı. Altının ons fiyatı ise yükselişte. Peki piyasalarda orta ve uzun vadede beklenti ne? İzleyelim.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında süregelen belirsizlik risk iştahını baskılamaya devam ediyor. Haber akışları hem petrol hem altın fiyatları üzerinde belirleyici olmayı sürdürecek.
4: Hürmüz'de 6 aydır aç kapa tarifesi var. Bu durum petrol fiyatlarını dalgalandırıyor. Ancak Trump'ın anlaşmaya göz kırpması petrol fiyatlarında yönü aşağı çekti.
3: Petrol fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşma umudu olduğu gerekçesiyle yeni ve kapsamlı saldırıları iptal ettiğini duyurmasının ardından düştü.
5: Oynaklık çok yüksek son zamanlarda, bundan bahsedebiliriz. Hafta sonu ABD'nin İran'la aslında savaşı uzatmayacağına yönelik açıklamaları burada petrol tarafında haftaya çok sert bir düşüşle başlamamıza neden oldu. Zaten baktığımız zaman biz Hürmüz Boğazı'nın kapandığı dönemde bile petrol fiyatlarının 100 doları 110

0: doları çok geçmediğini gördük. Yani daha büyük bir şokla karşılaşmadığımız sürece petrol fiyatlarının zirve noktaları gördüğümüz 100 dolar seviyeleri diyebiliriz.
1: 28 Şubat 2026 ABD-İran-İsrail savaşının çıkmasıyla birlikte piyasalarda denge alt üst oldu. Altın fiyatları neredeyse dibi gördü. Ancak bu hafta ABD ile İran arasındaki gerilimin azalmasıyla altın haftaya yükselişle başladı. Yatırımcılar hafta boyunca ABD-İran hattından gelecek açıklamalara odaklanacak. Jeopolitik risklerin devam etmesi piyasalarda yön arayışını zorlaştırıyor.
0: Altın fiyatlarında da kısa vadeli 3.900-4.000 dolara dip deme ihtimalimiz de artıyor. Şimdi baktığımız zaman petrol fiyatlarının önümüzdeki günlerde anlaşma ihtimaline göre geri çekilmesi tabii ki altın fiyatlarında da yukarı yönlü hareketlere zemin hazırlayacaktır. Bizim beklentimiz burada 4000 dolar ve 4400 ons bazında bir oynaklığın, volatilitenin devam etmesi yönünde. 4400 ons bazında geçilmediği sürece dikkatli olmak gerekiyor.
1: Uzmanlar yatırımcıların agresif pozisyon almaktan kaçınması gerektiğini vurguluyor. Peki altın yatırımcısı bu dalga seyirde nasıl konumlanmalı?
0: Yatırımcılara şunu söyleyebilirim. Endişe duyulmamalı. Tabii ki risk iştahı eskisi kadar yüksek olmamalı. Fakat işte yılbaşından bu yana %25 düşen bir altın fiyatını düşündüğümüz zaman bugüne geldiğimizde bugünden bir daha aşağıya %25 gibi bir olasılığın ben çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Gram tarafta 5.900-6.000 TL bankalar arası fiyatlamada çok kritik, ciddi rakamlar. Her geri çekilmenin ben bir fırsat doğuracağını düşünüyorum.
2: Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı şiddetli rüzgar nedeniyle Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa başta olmak üzere kıyı bölgelerinde orman yangını riskinin arttığını duyurdu. Vatandaşlardan ormanlık alanlarda dikkatli olmaları, anız ve bahçe atığı yakmamaları, kuru otluk alanlara yanıcı madde atmamaları istendi.
3: Yeşil Vatan için kritik uyarı geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangını riskine karşı vatandaşları uyardı. Kıyı bölgelerinde şiddetli rüzgar bekleniyor. Riskin en yüksek olduğu illerde tek tek paylaşıldı. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa'da orman yangınları açısından kritik saatler yaşanacak. Bakan Yumaklı ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakılmamasını istedi. Uyarı sadece ateş yakmayla sınırlı değil, kuru otluk alanlara yanıcı madde atılmaması, anız ve bahçe atığı yakılmaması gerekiyor. En küçük ihmal şiddetli rüzgarın etkisiyle büyük bir yangına dönüşebilir. Bakan Yumaklı ekiplerin sahada olduğunu da duyurdu. Orman Teşkilatı yangın riskinin arttığı bölgelerde tüm imkanlarıyla görev başında olacak. Vatandaşlardan en ufak duman ya da şüpheli durumda 112 acil çağrı merkezine bildirim yapmaları istendi.
2: Efendim böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör geceyi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Hava ile ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: ...1937 dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmişim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
3: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oldu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsn-i Hatt'a takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
2: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk, fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez, beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim. Kazada kimse bilmez. Daha ileri vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır. Ama bir yasak geldiği için Herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
3: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsnü Hattı'nın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu. Ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
4: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet eder.

0: Hocam bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım olduğu zaman okuduğumda ustada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep birer Fatiha okusunlar. El-Fatiha.
1: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
0: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi.
1: Merhabalar, günaydın, hayırlı sabahlar dinleyicilerimize ve izleyicilerimize.
0: Nasılsın,
1: diyorum.
0: Nasılsın, ne var ne yok?
1: Hamdolsun iyiyim, sağ olasın. Yani önümüzdeki günlerde sıcak günler geliyor. Önümüzdeki
0: bu Eyyam-ı Bahur.
1: Evet, Eyyam-ı Bahur. Bahur herhalde.
0: Bahur mu, Bahur mu?
1: Bahur olması lazım.
0: Kaan abiye bir soralım çıkışta.
1: Ya Kaan onu anlamaz bak. İşte kesin çıkışta bir yer yakalar beni şimdi bu. Orada şimdi patır kütür. Ama şöyle tabii. Ben de rap yapayım. Bak ya Bahur'du. Yani zorunda da değil. Birçok kelimeyi düzeltmeye çalışıyorum kendimce. Tabii Kaan gibi bir avantajımız var. Şöyle bir avantajımız var. Çünkü hala bu işin yani Türkiye'de çok nadir, belki de tek kalmıştır. Yani bizim dönemimizden demiyorum. Hani Kaan Bey gerçi bizden gençtir ama. Fakat diksiyonu, artikülasyonu, telaffuzu, kelime bilgisi daha önce.
0: Evet.
1: Diksiyonuyla birlikte Türkiye'de hala nadir demeyeyim tek kalan tek moderatör.
0: Ben 24 televizyonunun genel yayın yönetmeni olarak ama özellikle de iyi bir 24 seyircisi olarak.
1: Evet.
0: Çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum.
1: Öyle.
0: Yani
1: öyle,
0: bütün tabii. Ekran yüzlerimiz çok kıymetli. Her birini buradan bir kere daha selamlayayım ama.
1: Ha tamam, bir de böyle bir gaf olmasın yani kendi canında.
0: Evet yani, evet. Hepsi kıymetli ama evet, yani. Kaan Yakupan Türkiye'de Türkçeyi doğru kullanıp haberi en sahih, en temiz, en pırıl pırıl anlatan isimler sıralamasında
1: ya,
0: en üst sıraya yazarım. Bize, ondan sonra altını
1: bize
0: doldururuz.
1: Bize bir anlatın. Tabii onun da bilmediği, yanlış bildiği şeyler de var. Onu düzeltmem lazım. Onlar
0: şimdi ben burada ironiyi de açıklayayım efendim. Tabii. Hikmet Bey zaman zaman Kaan Bey'e takılır.
1: Tabii.
0: Hatta bu hakikaten tartışma seviyesinde böyle. Ama bu böyle bir şakayla karışık olur.
1: Canım, bir de bunu bir herkes artık yani Kaan Bey'e diksiyonda takılıyorum. Yani derken ben daha iyi demiyorum. Ben yanlışları, diksiyon değil, özür dilerim. Kelime bilgisi, anlam bilgileri.
0: Peki ama telaffuz
1: mesela, orada. Coşkun Başboğa'da istihbarat öğretiyorum.
0: İstihbarat. Elde bir ana hava durumu konusundaki tiyoları veriyorsun.
1: Ya bana göster, çünkü ben Sayın Erdoğan gideyim, ben ülkeyi daha yönetirim
0: derim. En son
1: yani.
0: Ben uçakta bir pilota flaplerin açılış açısı üzerinden o pilotla hiç tanımadığın yanında oturan
1: bir
0: pilotla o açı üzerine tartıştığına şahit olduğumda dedim ki tamam olmuş bu işte.
1: Şakası bir yana şu, Eyyam Bahur olması lazım çünkü Arapça bir kelime, bunun Kaan bilmesine ihtimal yok, boşa tutturmasın. Mescid-i Aksa değil, buradan da tekrar sesleneyim lütfen tüm televizyon, bu şu anda gelen yönetmeni beni izleyen büyük televizyonculardan bak, bizi izliyorlar çünkü bilin burada. Muhabire de söyleyin, Mescid-i Aksa diye bir şey yok. Mescid-i Aksa değil, Mescid-i Aksa. He. Mescid diye bir uzatmayın orayı. Mescid.
0: İlk iyi uzamayacak.
1: Uzamayacak. Sadece Mescid-i Aksa.
0: Aksa tamam.
1: Deyin.
0: Öyle yapın.
1: Eyyam Bahur.
0: Hikmet Bey
1: Eyyam
0: burada.
1: Bahur.
0: Bahur o da tamam.
1: Arapça kelime. Eyyam
0: tamam.
1: Yevm'den gelir. Gün demek.
0: Tamam.
1: Günleri Bahur.
0: Tamam.
1: Buhardan gelir.
0: Tamam. İstihbaratta Türkiye'de hatta dünyada %85 açık istihbarat üzerine kurgulanmış. Buradan Coşkun Başbuğ'a da söyleyelim. Açık istihbarat.
1: Bir de
0: hava durumunda da öyle yeri göğü yaradanın işine çok da fazla karışmayın.
1: Bir de muhabirlerden bir şey istirham ediyorum. Tüm muhabirlerden yapmaya devam ediyor bir cümle. Devam etmeyi sürdürüyor diye bir cümle kuruyorlar. Yanlış. Şu anda işte müdahaleye devam etmeyi sürdürüyorlar. Devam etmeyi zaten
0: ya evet ya bir şey söyleyeceğim. O benim de bir yaramdır.
1: İstirham edeceğim. Ben de konuşurken bazen böyle.
0: Galata meşhur hale geldi.
1: Gelmesin.
0: Çok
1: devam etmeyi sürdürüyorlar.
0: Evet,
1: devam etmek sürdürmek
0: pırıl
1: zaten.
0: Pırıl pırıl bir dilimiz var. Biz mümkün olduğunca dikkat ediyoruz bu dili doğru kullanmaya.
1: Evet.
0: Genç kardeşlerime, hem meslektaşlarıma, hem de hangi mesleği yaparsa yapsın. Bizi şu anda seyreden tüm genç kardeşlerime şu güzellikteki dilin kıymetini bilelim. Doğru kullanalım. En azından
1: örnek senin konuşman, örnekse Kaan'ın konuşması. Benim değil. Ben tamamen tiyatro konuşan bir adamım. Bir de artikülasyon asla, ben seslendirme yapmadığım için daha önce artikülasyon yok bende. Ben bodozlama Kafkas genci gibi dağlardan konuşuyorum ama seslendirme eğitimi almış bu konuda uzman insanların konuşmasını takip edin. Bizleri değil, beni değil en azından. Ama biz bunu anlayabilecek kapasitede
0: yalnız
1: insanlarız.
0: Kafkas gencini, ben onu atlamadım. O Kafkas, o Kafkas gencini de takip etmeniz gereken noktaları
1: kendini pozisyon
0: atlamayın diyelim. Peki hadi başlayalım. Peki, tamam. Akşamın bugünkü manşeti. Trump batırdı.
1: Trump batırdı. Yani tabii biz bu İstanbul Türkçesinde bunun başı da var ama tabii biz bunu o kadar biz okuduğumuz
0: doğru,
1: için biz
0: doğru.
1: Yani eğitim üzerinden gidiyoruz. Tabii Trump batırdı. Başını söylemiyoruz. Seyre başlıyor başı.
0: Evet.
1: Öyle hakikaten. Yani bizde öyle derlerdi. Hani
0: bizde neydi? Cafer bez getir. Cıvık tez getir.
1: Tamam. Bu Trump batırdı. Batırdı çünkü şöyle söyleyeyim. Hakikaten dün söyledik galiba değil mi? Yani bu dün de
0: altıyken de. Evet. Biz mütemadiyen bu konuda bu yorum yapıyoruz.
1: Bu tür uluslararası ilişkiler noktasında bir diplomasi tartışması dış politika konusunda sürekli kaçak güreşiyor ya da bana mesela yeni dünya düzeniyle ilgili şu anda dünya dengeliyle ilgili soru cevap vereyim. En azından bildiğim kadarını anlatayım, aktarayım. Hı, değil mi? Hı. Bölgesel ittifaklar, dünya savaşları. Hı. Bunlarla ilgili fikrim var ya. Fakat Trump'la ilgili fikrim yok. Yani Trump dediğin zaman o fenomen. Yani başka bir şey yok. Eğer Trump'ı tartışıyorsan atom yetmez. Atom altı parçacıkları konuşacaksın. Tamam mı? Nötron protonu falan göreceksin. Çünkü bu adam aslında belki de ben hep bunu söylüyorum. Yani bu biraz abartılı gelmesin. Adam zaten kendisi abartı. Bugün İran'la olan hani son birkaç aydır, birkaç yıldır, yıllardır süre gelen ifadelerin içerisindeki çelişkiler, her sabah söylediğinde akşam yalanlaması, her defasında farklı bir şey anlatıyormuş gibi harika işler yaptık demesi. O yüzden bu konuda böyle çok yorum yapmanın ben çok doğru olduğunu inanmıyorum. Ama bence güzel özet yani bu. Trump batırdı. Ama batırdı geçmiş zaman, batıracak.
0: Batırıyor.
1: Zaman, batırıyor şimdiki zaman. Hepsi mevcut. Batırır çünkü
0: şu
1: bak, ABD'nin istediği şu anda bu.
0: Milliyette de ne diyor biliyor musun bak? Milliyette. ABD İran çıkmazında diyor. Katılıyor musun abi?
1: İran çıkmazında olmak zorunda.
0: O da mı oyunun bir parçası?
1: Şimdi bak bu kadar kafa, bu kadar kurmay zeka, bu kadar şeytan. Benim bir arkadaşım vardı, Afganistanlı, Afganlı bir tanıdık. Arkadaş derken benden büyüktü de aslında eski bir El-Kaide teröristi. Süleymistan'a yerleşmiş bir adam. Bırakmış bu işleri. Hmm. O anlatırdı. Konuşurken şu cümleyi kurardı. Şeytan number one. Tamam, biraz İngilizce, biraz Türkçe. Şeytan number one derdi. Şeytan number one dediği bir numaralı şeytan ABD. Şimdi bu bir numaralı şeytanın kolay kolay programını, planını anlayamazsın. Aynı kişinin ben duyduğumu anlatırım ben. ABD El-Kaide'ye karşı değil mi? Teröre karşı. Neydi o? Şel üçgeni kurdu. Neydi? Bu bir Haçlı savaşı dedi. Doğru mu hocam? Hani biz seferi dedi. Güzel, Allah razı olsun Sayın Milli Eğitim Bakanımızdan. Hatırlıyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Ne dedi? Şey dedi. Hani Haçlı seferi değil. Saldırısı.
0: Haçlı, bravo.
1: Çok güzel değil mi?
0: Coğrafi keşifler deyip süslemeyin. Bildiğiniz tabii, sömürgeciliğin başlangıcı
1: zaten,
0: dedi.
1: Zaten onun gevurcasında üzerinde böyle bir sefer meferdi kelime yok.
0: Doğru.
1: Onu biz uydurduk onu.
0: Haçlı saldırısı.
1: Ben hep anlamazdım. Allah razı olsun. Şimdi onun gibi bu şeyi anlamakta ne derdi ona? O zaman bir şey koydu ABD. Dedi ki düşman bu dostu ya benden ya kara toprağın. Hatırlıyorsun değil mi? Ya dedi bizim bu gruba katılırsın. Körfez Savaşı'ndan bahsediyorum. O dönemde o lazımdı ve onu yaptılar. Anladık mı orayı? Biliyoruz.
0: Biliyoruz.
1: İşgal etti. Afganistan'da her... Ya ama sen o oyunu anlamazsın. O zamanlarda en büyük düşman kimdi? El-Kaide'ydi. El-Kaide'yi kuran ABD'dir. Daesh'i kurduğu gibi. Bu bir gerçek. Bunu bak, bu tartışması bir şey bu. Ben sana yemin edebilirim ama ispatlayamam. Adam hayatta mı onu bilmiyorum. Ama ben bunu gözümle gördüm. El-Kaide'yi kuran ABD'dir. Üsame Bin Laden üzerinden Yemen'e gelen silahlar orada Afganistan'a gitmiştir. Doğru. Kendileri kurdu. Aynen Daesh'i kurdukları gibi. Yabancı silahçılar dediği bildiğin ABD'nin ve Batı'nın ajanlarıydı onlar.
0: Doğru.
1: Yani mühtedi falan değillerdi yani. Bayağı ajan, gavur oraya gitmiş, tulumunu giymiş, suratı kapatmış. Bir İngiliz doğurdu aksanıyla adam infaz etti bu adamlar. Dünyanın gözü baka baka bunu yaptılar. Şimdi o yüzden ABD'yi konuşurken dikkat etmek lazım. Bu şu anda kavgayı da beni de tanıyanlar da bunu artık inansınlar, güvensinler kardeşim. İtiraz etmeyin. Ben hiçbir komplo teorisi üretmiş bir insan değilim. Üretmeyi de sevmem. Bir daha söylüyorum. Üretmeyi de sevmem. Bu komplo teorisi değil çünkü. Ne kadar zıplasanız da profesör abilerim, ablalarım.
2: Ha, hepsini söylüyorum. Dekanlarım, rektörlerim. ABD'nin bağımsız bir ülke olmadığını ve İsrail'in güdümünde bir ülke olduğunu artık kabul edin. Lütfen bunu anlatmayın insanlara. Trump'la daha kavga etmiş. Kavga etmesi gerekiyordu o yüzden.
0: Bak Sabah gazetesi senin söylediğin gibi bir başlık atmış. İsrail saldırganlığı ABD'yi çökertiyor.
2: Tabii. O karar
0: ABD veriyor. Bağımsız hareket edemiyor. Edemez. Ve İsrail'in bu tavrı ABD'nin gittikçe güç kaybetmesine sebep oluyor
2: yani
0: diyor.
2: Bir şey söyleyeyim. Ben yıllarca gazetesi. Almanlarla çalıştım. Bir Alman niye hayrandır bir Siyoniste? Öpüp yalamaya çalışır onu mesela. Neden? Soru bu.
0: Bagaj.
2: Mecbur.
0: Değil mi abi? Bagajı, tabii, bagajı şey dolu yani.
2: Yok yani kardeşim. Dünyada öyle bir... Ya biz İslam dünyasında bizi ayırdılar, paramparça ettiler. Türk dediler, Arap dediler, Kürt dediler. Bu coğrafyanın hakim bizdik ya. Bizim bir sebebimiz var birbirimizi sevmeye. Ben çünkü 1000 yıldır beraber yaşıyorum. Müslümanlarla hep beraber birlikte yaşıyoruz biz bir topraklarda. Doğru mu?
0: Doğru.
2: Her tarafıyla birlikte. Ama adamlar birisi Semetik, öteki Vizigot ya da Ostrogot her neyse ya da Kelt. Keltler bunlar. Kuzey bilmem Netendendel bilmem nesidir. Neyse. Ama adamlar niye aşık birbirine? Değil. Ya da Sunak ya da İngiltere. Bunun sorusu soru basit ya. Ya koskoca ABD niye bu kadar bir ülkeye şey dedi, Murat Oğlu dediği gibi kimdi o vardı ya. 8 milyon bir ülkenin menfaati için dünyayı yaksın. Yakıyor. Ulan anlayın artık bunun lobiyle alakası yok. O yüzden şimdi Trump batırdı, Trump batırır. Mesele İran mı? İran. Ha bunu da söyleyeyim son kez. Bunu 1000 defa daha söylemeye devam edeceğim. Siz yine yorumunuzu yapın. İran meselesi ABD için tiyatronun devamıdır.
0: Tamam.
2: ABD zorluk içerisinde midir? Doğrudur. Ama bu yolda zorluklar var. Belki de o zorlukları yaşaması gerekiyor. Çünkü İran'ın da hayatta kalması gerekiyor. Çünkü win, win ve de win. İsrail win, İran win, ABD win, emperyalizm win. Hatta çok
0: Siyonizm.
2: Siyonizm win. Hep beraber win.
0: Win.
2: Tabii.
0: Şimdi Siyonistler win, para döküyor win. Diyor. Yine Yeni Şafak önemli bir ayrıntıyı yer vermiş birinin sayfasında. 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'de mevzi kaybeden İsrail lobisi gücünü koruyabilmek için kesenin ağzını açtı diyor haberde. Lobi son olarak Michigan eyaletinde Demokrat Parti'nin kongre ön seçimlerini Haley Stevens'ın kazanması için 60 milyon dolardan fazla bütçe ayırdı. Bunun 6,5 milyon doları kara parayla anılan bir kuruluştan geldi diyor. Yani kara para dediğin şey senin zaten bu şeyin bu lobinin ana kaynağı. Neyse.
2: Hocam yani şöyle yani bunlar bir dün de verdik mesela bir Siyonist avukatın konuşmasını bir şey söyledi. Ben hatta o zaman da söyledim yani. Bu ne ki diye cümleye başladı. Bunu söyleyen Netanyahu baştaki adam. Yani şu anda o hamlar şeyde Gazze katliamı devam ediyor. Yani soykırım henüz bitmedi. Devam ediyor katliama devam ediyorlar ve hala onlar katliama devam ederken şu anda gündemden kalktı. Çocuklar ölmeye devam ediyor. Batı Şeria'da işgaller devam ediyor. Her gün hem de devam ediyor. Biz şu anda yalnız Netanyahu'yla arasında kadar iyi bibidi diye konuşuyoruz. Niye? Böyle olması gerekiyor. Biz hala enerjiyi konuşuyoruz. Enflasyon rakamlarına bakıyoruz. Neden? Çünkü günümüzde meşgulüz. Adam böyle yaptı yıllar boyunca. Adam yıllar boyunca bunu yaptı. Zamanlamayı kolluyor. Ona göre de gündemi o oluşturuyor. Sen değil, ben değil. Onlar oluşturuyor gündemi. Bütün dünya G7 neredeyse lop diye daldılar. İlk günde İsrail'e geldiler. Düşe kalka geldi abi şansölye Almanya'dan. Aman dediler Netanyahu eğer bir şey ihtiyacın varsa katliam için hazırız. Donanma gönderdi İngiltere. Sunak dedi ki İngiliz donanması emrinize amade. Sunak kim? Değil mi? İngiliz evet. Kim?
0: Evet.
2: Yahudi kim? Normal bu sorunun cevabına verin. Susacağım. Bir daha dış politik konuşmayacağım. Bana bunu ispatlayın. Mesleği bırakacağım ya.
0: Abi çok haklısın.
2: O yüzden şimdi dediğim gibi Trump tesadüfen gelmiş bir adam değildir. Ama unutmayalım. Buna hatta bizim Onur Erim var. Selam olsun buradan. Onunla tabii ABD'yi çok iyi bilen siyasetçiler. Orada yaşayanlar. Yıllar boyunca orada. Ortaokuldan itibaren orada zaten adam. Koca adam. 50 yıldır ABD'de yaşıyor. Çocuğu da orada büyüdü. Mesela onun siyasi bakış açısı da enteresan. Milliyetçi bir adam. Onu konuştuğumuzda sormuştum hatta. Kendisi bakmıştı bana ifade etmişti aynısını. Kennedy neden öldürüldü? Adamın iktidara geldiği dönemlerde en popüler adam. ABD'nin en çok sevdiği başkanlardan bir tanesi. Gencecik bir yaşta. Adamın New York ve diğer tüm ABD'deki vilayetlerde İsrail lobileşmesinin fazla abartılı olduğunu, bu toplanan para ve kampanyalara karşı olduğunu söylemesi Onun için intihar meselesi.
0: Eyvallah.
2: Ama lütfen isim verme. Bazı alçaklar vardı. Komutanım darbeyi ne zaman yapacaksınız diye bekleyen tipler vardı.
0: Evet evet.
2: Ya bak şaka değil hakikaten. Yani acaba bunlar bundan mesela bir tane şerefsiz vardı. Bundan aday olur mu diye sordu mesela. Şundan olur mu diye evet. sordu. Yani Erdoğan'ı gösteriyor. Aday olur mu? Komutana bunu aday olup soruyor. Şerefe bak. Şimdi bu adamların neredeyse tamamı. Yani bir tanesi vardı. Vay be çocuklarımız bu nesil elden gidiyor. Ne oldu? Çocuk namaz tutarken gördüm. Ya bu çocuk normalde kafayı çekmesi lazım. Rock and roll konserinde kondom dağıtılması lazım. Bu çocukların değil mi? Bir de dalsınlar diye. Ahlak seviyesi bu kadar olan haysiyetsiz nesibi gayri sahih. Yani soyu belli olmayan tipler vardı bu ülkede.
0: Vardı. Hala bunlar, varlar. Ve bunlar, hala varlar.
2: Ama bunlar benim bak bu vardı. Halen de varlar. Soru şu. Bu adamların ya doktor, kadın adamın bilmem işte muayenesinde başörtte olduğu için bu adamı muayene etmedi. Adam da testisini kaybetti diye alçakça sonra özür dedi ama çok şerefsizce, haysiyetsizce dediğim gibi hılkat garibeleri vardı. Yazar, çizer, amiral gemisinin başındaki adamlar
0: vardı. Hala varlar. Vardı diye anlatma. Hala varlar. Ama dün yok, gördük bu, yine. Dün daha dün gördük ya.
2: Hala var olmamasını önemsemiyorum. Problem değil. Benim soru, benim geleceğim nokta şu. İşin kötü tarafı 25-30 yıl emekli olmuş bir genel evden çalışmış, emekli olmuş bir kadının, bir kişinin
0: evet.
2: 25-30 yıl o sektörde çalışmış. Daha sonra iyi aile kurumunu ve namusu ve ahlakı sana antması gibi gelmişler. Bir de bunlar çıkmışlar şunu söylüyorlar. Erdoğan diktatör. İşte ben buna tamam. Bütün bu kötü cümleleri bunun
0: evet.
2: için kurdum.
0: Evet.
2: Bir daha söyleyeyim. Yanlış anlaşılmasın. Kötü cümle kurmamız ama adamı başka türlü de anlatamazsın. Bana oturup bunun analizi yapamazsın. Çünkü sabah kalkıyor elinde bilmem ne. Türkiye'de despotizm var. Ne? Despotizm. Neyizm? Diktatör. Böyle olmaz. Bir tanesi diyor ki sabah bir gün bakmışsın ki Franco'nun başına mı gelmiş? Zaten Hitler de intihar etmişti. Bilmem ne. Bir gün gelir çöp tenekesinden cesedini alırlar.
0: Terbiyesizin biri bu millet padişah boğdu dedi
2: boğdu
0: ya.
2: Diyor ama ahlaksıza bak.
0: Ahlaksıza bak ya. Hakikaten.
2: Ya böyle diyenler de çıktı. Yani, şimdi bak bunu diyebilirsin problem değil. Ama bunlar bak hala de. Hobi olarak bunu söyle. Diktatör kardeşim. Tamam hobi olarak bunu içine tut. Ama lütfen bana dediğim gibi çok özür dilerim. Bir fahişenin bana namus atması gibi bana bunu anlatma. Hem siz kendiniz bizzat fiilen bunu
0: hem yaptınız. Hem öyle yapıp sonra bir de bana demokrasiden
2: de
0: bahsetme
2: meşhur yani. Meşhur şair dediği gibi bu da aynı zamanda fikir fahişesi. Bir yani, de bak gelmiş bana diyor ki ya adam ne yapsın adam? Adam seçimi kazanıyor. Halkın oyuyla sandığı beğenmezsin. Sandıkta kazandı. Demokrasi sandıkta ibaret değildir. Çoğunluk aldım. Çoğulculuk değil çoğunluktur. Oğlum daha nasıl daha ne beğenmiyor?
0: Daha yani? Ne olsun? Ne, bak abi mısın? Çok güzel söyledin. Bunların yaşlı yani bu da. Postal yalayıcıların demokrasiden tabii, bahsetmesi, Sayın Cumhurbaşkanı'nı diktatöre benzetmesi, mahalle hep baskısı demesi tabii. Bilmem ne falan. Hitler'in hümanizm kitabı yazması gibi bir şey.
2: Yani bundan sonra şöyle diyeyim. Mesela
0: gerçekten öyle.
2: Hayal kur. Başka bir hayal daha kur. Son bir tane ne yapayım? Bir hayal
0: kur.
2: Daha kur.
0: Hadi peki, kur.
2: Hayal kur yani. Hakikaten Allah da nasip etmesin. Tabii ama hayalimizi kuralım.
0: Kurduk.
2: Mesela bu adamlar geldi iktidara geldi. Değil mi? Seçime girdiler.
0: Haydi bakalım.
2: Şu cümle mi oluyor? Kabul et. Sandıkta.

0: demokrasi sandıktan ibaret değildir. Kabul etmiyorum, saymıyorum.
1: Kamusal alanda başörtüsü yasaktı.
0: Şimdi Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Değil mi? Niye orada oturdu? Ben mesela kabul etmiyorum. Diktatör bu Ekrem. Seçime girdi. Ben istemedim ama başkan yaptınız. Bu ne demektir bu? Ben bunun bu haliyle bu şekilde oturdu mu koltuğa? Çalıştı mı? Hem çalıştı hem de güzel çaldı. Saz çaldı, onu çaldı, bunu çaldı. İyi. Tamam, İstanbul'da bu hale geldi. Adam hala adamdaki eko, dediğim Ekrem İmamoğlu. Adamdaki egoya bak. Adam hala bir yazı yazıyor. Altta yazıyor. Cumhurbaşkanı adayı.
1: Olamaz.
0: Olduğu sıfata bak. Adam bu ben sana bir söyleyeyim mi? Bak normal değil. Bence samimiyetle söylüyorum bunu. Bunu bak, bunu şaka yapmıyorum. Bak, zaman zaman kızdığımız zaman bu Kemal Kılıçdaroğlu'na bunun psikolojik problemleri var diye söylüyorduk. Ama bu bir metafor yani. Değildir herhalde. Normal adını soyadını söyleyebiliyor. Alzheimer, tamam. Ama Ekrem İmamoğlu için samimiyetle söylüyorum. Ben bir yazım var onunla ilgili. Yani bir gün Allah muhafaza soyuntu dışarı fırlarsa şaşırmam. Bu delilik hali. Yani bir adam içeriden diploman yok. Senin şu anda şansın yok.
1: Evet.
0: Sen içeride bilmem kaç yüz bin yılla
1: yargılanıyorsun.
0: Altına doğru. Şunu yazınca konsolide mi edeceksin milleti? Ve de o yüzden ben Özgür Özel'i şöyle söyleyeyim. Hiçbir CHP'li, o çünkü Özgür Özel CHP'nin bir şeysi. Değil mi? Bir çakma CHP. Yeni parti değil. Tamam. Şu adam içerideki bu kendi kendine durup dururken içeriden Cumhurbaşkanı sıfatı ben adayım. Ben de Birleşmiş Milletler adayım. Yazıyor Hikmet Genç. Birleşmiş Milletler adayım.
1: Genel Sekreter adayım.
0: Genel Sekreter
1: adayım. Birleşmiş mi? Antonio Guterres senin çantanı taşır ya. Ben senin bak hakikaten bak Birleşmiş Milletler
0: Genel Sekreter adayım.
1: Hikmet abi, Hikmet Bey'e Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine aday gösterelim. Gösterelim.
0: Hocam ben herkese
1: net olarak söylüyorum.
0: Herkese bir şey koyuyoruz. Bize Ömer Özkök. Yamtar adayıyım.
1: Bana da NATO Genel Sekreteri yaz.
0: Ha doğru, NATO.
1: Yaz abi, NATO Genel Sekreteri. Şimdi, ben de NATO Genel Sekreteri adayım.
0: Bunu bir partiyi ilk yaptı. Eline sağlık Özgür Özel. Eline sağlık. Bir partiyi yaktı. Böldü, paramparça etti. Hep şunu söylüyorum, geldiğimiz noktaya bakar mısın? Fikren ve zikren iktidara geldim, geliyorum, gelmekteyim derken 2 yıla geçmedi, parti dağıldı. Kaç tane vekil kaybetmiş, şu kadar vekil kaçtı gitti bunlardan. Bu kadar vekil kaçtı gitti.
1: Evet.
0: Bu kadar belediye başkanı gitti. Dediler biz bunu yapamayız. Yani hırsızlık da bir yere kadar yani. Ben böyle hırsızlık yapmak istemiyorum dedi.
1: Hızlı hızlı.
0: Bak şaka yapmıyorum. Gidelim. Ben istemiyorum dedi, bunlarla bulaşmak istemem.
1: Aynen öyle.
0: Ya bunlar ya pavyon. Köpük,
1: küsür milletvekili.
0: Tabii. Pavyon, köpük bilmem ne. Saat 12'den sonra da gece canavarı dişleri çıkıyor böyle. Drakula gibi Özgür Özel. Mesaj atıyor. Senin var ya ben gelmişini geçmişini.
1: Boşa
0: senin
1: kocanı ya, gel.
0: Başkası vekiller diyor ya. Senin anam bile böyle bilmem sen utanırdı bak. Delirmiş hali. Ne yaptı? Yıktı partiyi, paramparça etti. Şimdi diyor ki ben diyor 160'ta geliyorum.
1: Dur ona da geleceğim. O zaman şimdi bak hızlıca bir şey madem öyle gündemi bir yerden yakalayalım. Dün efendim çerçeve yasa teklifi. Yani terörsüz Türkiye. Az önce Yüksek Askeri Şura toplantısının da en önemli hani bundan sonrası için gündem maddesini oluşturan mesele. Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri terörsüz Türkiye için bir çerçeve yasa.
0: Evet.
1: Dün yasa teklifi imzaya açıldı. Yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. İşte DEM Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti.
0: Partiler katılıyor. Tamam.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki 4 uyarım var ama çok kıymetli bir şey diyor. Bu 4 uyarı dikkate alınır, biz bu işin içindeyiz diyor. Tamam eyvallah. Yeni Parti.
0: Çakması yeni, yani CHP, çakma CHP.
1: Çakma CHP. Yeni partiden de Hikmet abi biz varız açıklaması geldi. Bak tamam. CHP'den 4 uyarı dedi bugün haberlerde. Yeni partiden de elimizi taşın altına koyarız. Kim diyor? Grup Başkan Vekili Murat Emir diyor. Dün şeye de soruldu bu. Senin Taytaylı'yla bir YouTuber Fatih Altaylı'yla bir programı vardı. Özgür Özel'in orada soruldu. Özetle CHP de elini taşın altına koyacak. Emin Sabah bana ne hatırlattı biliyor musun?
0: Evet.
1: Hani komisyona katıldıklarında, teklif hazırladıklarında ilk şartları neydi? Ekrem İmamoğlu serbest bırakılacak. Yasa teklifinde öyle bir şey var mı? Yok. Hayırdır? Yeni partide mi sattı Ekrem İmamoğlu'nu?
0: Ha? Abi yok yani. Ya şöyle.
1: Ha, hadi. Hadi. Bu hocam, işin elimizi yeni, taşın altına koyacağız
0: yeni
1: diyor.
0: Parti
1: yok öyle bir madde.
0: Tabii. Aslında biraz önce söylediğim çok bağlantılı bir şeye geldin. Yani sonuçta Ben böyle soruyorum sürekli, yeni parti dedikleri parti CHP'nin nesi olur diye soruyorum. Nesi olur? Oradan çıktın ya. Hı. Bir şey olur. Hani sen de Gogol'un paltosundan çıkıyorsun ya, biz öyleyiz ya.
1: Tamam.
0: Her yazar bir yani şeyi, bir ideali olan bir idolünün cebinden veya da paltosundan çıkar derler. Nereden çıktın? Buradan çıktın. Çıktığın yer belli.
1: Tamam.
0: Bak, çıktığın yer belli. Şimdi tamam da geldiğimiz noktada Ekrem İmamoğlu içeride yalnız kaldı biraz. Hani İngiliz'i terk ettiği gibi adam içeriden artık yazılarında, ki inşallah yalan değildir ya, varsa özür dilerim. Ama sosyal medyada çok dolaştı. Bir yazı yazdı. İçeriden bir şey bildirecek. Hı. Hesapları kapandığı için
1: tamam,
0: sürekli.
1: Tamam.
0: Altta Cumhurbaşkanı adayı diye yazdı.
1: Tabii canım, milletvekillerine. Şimdi yani, milletvekillerine bir mektup gönderdi. Tamam. Doğru bir tamam. Şeyden peki, yerdesin. Doğru bir noktadır.
0: Nasıl adaysın? Yeni partinin mi? Bak, orada bir boşluk var. CHP'nin mi adayısın?
1: Bravo.
0: Çünkü oraya girerken CHP'den girdin. Heh. Çıkarken yeni mi çıkacaksın? Bak, torna. Buradan girdin, buradan çıktın. Şimdi bu çok kıymetli. Burada iki. Ben bir daha söyleyeyim. Daha önce hesapta yoktu. İstemeden her şey önüne düştü. Bu da bir kısmet meselesi. Yani insanı hayatta biliyoruz. Takdir ilahidir bu. Kısmettir. Hı. Bunu hesaplamadı Özgür Özel. Bunlar yarı yolda, yani kervanı yolda düzdüler bunlar. Şimdi şu anda kervanı yolda düzüyor yeni parti. Özgür... Bu hesapta yoktu, bak söyleyeyim. Özgür Özel şu anda koltuğu sevdi. Eğreti başkandı. Bak, tabii. Görevi neydi? Görevi her türlü fakülteler içerisinde olabilirsin. Ama damarlarındaki bu CHP asıl kanında hırsızlık da olsa, dosyanın içinde sahtekarlık da olsa, köpük de
1: havlu
0: olsa,
1: da olsa,
0: havlu da olsa, pavyon da olsa, ilelebet korumaktır. Senin görevin bu dediler buna. Ha. Dedi ki, ben buraya kadar kurdum. Adamları aldım, cami duvarına işettim.
1: Evet.
0: Kafayı çektirdim.
1: Evet.
0: Tencere çaldırdım.
1: Evet.
0: Daha da öleyim lan dedi.
1: Dedi.
0: İçinden. Tabii suratlarının içinden dedi bunları.
1: Tamam.
0: Ondan sonra ve arkasından geldi nokta şu. Kardeşim, ben öyle de böyle artık tek başıma ben burada bu partiyi yönetirim. Peki nesin sen? Altı oku yarısını al, yarısı bende. Üçünü aldım. Hangi üçünü? Üçün birini aldım. Yani hangisini bilemiyorum, nesini aldım. Peki, peki. Nedir senin şey, ulusalcılık, devletçilik? Onlar kaldı mı? Hı. Hocam bir yani,
1: bir açıklasın, bir izah etsin diyorsun ama şu bak, anda onu şeyin, açıklayacak şeyin, vakit yok işte.
0: Özgür Özel'in ifadesi şu, diyor ki 47 yıl sonra ilk defa tarihimizde biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak evet, ilk defa birinci parti çıktık. Ya aynı zamanda fikren ve zikren
1: hareketi şu. Bak, tamam,
0: fikir
1: bravo.
0: Şu, zikir bu.
1: Bravo.
0: Hadi.
1: Bravo.
0: Paramparça.
1: Tamam.
0: Vekiller gidiyor.
1: Tamam.
0: Başkanlar dağılıyor.
1: Tamam.
0: İstanbul elden gitti.
1: Gitti.
0: Bin yılda yargılanıyor.
1: Tamam.
0: Ankara batmış. İzmir. Kusura bakmayın diyor Cemil Tugay.
1: Ben katılmam yeni partiye.
0: Ben diyor. O balıklar diyor. İnanmadınız benim balıklarıma. Ha. Değil mi?
1: Beni küçük yalnız bıraktınız.
0: Ya öyle mi diyor?
1: Tamam.
0: Ötekinden peki, diyeceksin. Öteki zaten içeride kooperatiften, sahtekarlıktan içeride. Yani.
1: Tunç Soyer. İhan, önceki.
0: Ya evet, yani sahtecikarlık demeyelim de ne diyeyim işte, o yolsuzluk.
1: Abi dolandırıcılık ya. Dolandırıcı yani bu oldu. Bu dolandırıcılık.
0: Evet, suçu. Davası devam ediyor. Yol hiç tanesine hırsız dolan demiyoruz ama O'dan yargılanıyor.
1: Uşak, evet. Antalya, ve, Bursa.
0: Ve yalnız orada Cemil Tugay çok güzel bir hareket yaptı. O da şey bir hareket yaptı. O da çok akıllıca bir hamleydi. Tunç Soyer içeride bu çok büyük ağır ithamlar kooperatif üzerinden. Binlerce insan mağdur şu anda. Onu sahiplenmedi. Dediler ki ne yapıyor
1: ya,
0: bu adam?
1: İhbar edenin olduğu konuşuluyor. Tabii. Hikmet ama, abi ama, şimdi ama, beni şey yapma ama, yani.
0: Bak, hocam,
1: onun ihbar ettiği
0: bak,
1: konuşuluyor.
0: Çok pragmatik
1: yani.
0: Çok doğru bir karar yalnız. Eğer ortada kooperatif var, para var. Ev nerede? Ev yok. Ev
1: ne yapacağım?
0: Yok. Para nerede? Para yok. Ne yapacaksın abi?
1: Enkazın üzerine oturmuşsun.
0: Tabii adam dedi ki kusura bakma.
1: Burayı ben yapmadım diyecek
0: bana yani. Bana ait değil ama öyle olmak zorunda.
1: Bu enkaz bana ait değil.
0: Değil ama.
1: Tamam. Tamam,
0: adam haklı
1: anladım,
0: değil.
1: Anladım. Peki.
0: Ama şöyle bir şey var. Hı. Hatırlıyor musun burada o sabah haberi alınca baktım şey çok sevindi. Hani şey yaptı ya, Sözcü manşet atıyor. Dedi ya ben çok salağım ya, bunlar benim aklımla oynuyor. Aşırı zeki. Bir şey var dedi burada ya. Bir sıkıntı var. Sözcü, Sol, Zart, Diken, Miken, T24 falan gibi bütün bu tırnak içerisinde muhalif kanallar göbek atarak karşıladılar bu işi. Cemil Tugay'ın İstifa etmesine dediler ki bak şimdi parti kuruluyor ya hep hemen ilk önce cengaver önden gidiyor. Dedim bir dakika durun ya oğlum, daha parti hiç ortada yokken.
1: Adam istifa, niye acele etti dedik hatta.
0: Nereden biliyor, adam nereden biliyorsa adamın CHP'ye gideceğini. Adam belki hırsızlık sevmiyor. Olamaz mı hocam? Adam belki hırsız olmak istemiyor. Bak bir şey soracağım burada. Şimdi sen ben dediğimi teyit edeyim mi? Bu çok romantik bir yorum değil. Ben her zaman için söylüyorum. Gördüğüm şeyi siyasette görünen şeyi arkası vardır ama görünen şeyi de açıkça söylüyorsa da arkaya aramayın. Mansur Yavaş. Hiç arkaya bakmayın bir dakika. Kaç gün oldu? Mansur'dan bir konuşma duydun mu?
1: Evet.
0: Bir saat bak, bak sorum çok ağır. Mansur'dan ben şuradayım arkadaşlar bu saatten sonra. Ben de yeni partiliyim artık dediğini duydun mu? Neden?
1: Belki de geçmeyecek.
0: Ya belki o da ıslık sevmiyor. Bilmiyoruz ki hocam.
1: Ho! Esen abi yani.
0: Ama onun
1: çektin onu, pimi onu, ama el bombasını bıraktın ortaya yani.
0: Şöyle bir handikap var. Onun şöyle bir handikap var. Şeyde bile o cami duvarını işlettirirken milleti o oraya gitti.
1: Ha tamam, gitti. Kazanacak
0: zannetti. Gitti. O çok kötü bir şey. Geçen söyledim de birçok kişi beni aradı. Dediler ki bu lafı bir daha söyle diye. Mansur Yavaş hala onun öyle olduğunu zannediyor. Çünkü İstanbul'u Ekrem mahvetti. Neydi? Çok cümle bizim cümle. Batırdı. Başını söyleyemiyorum. Tamam. Batırdı. Ankara'yı da batıran Mansur Yavaş. Batırdı.
1: Sana ve, çok güzel cümle dedikleri ne?
0: Şuydu onu söyleyeyim. Dedim ki yani bu adam susarak hala susuyor.
1: Evet.
0: Ve lafım iki hafta önceydi. Evet. Tekrarlayayım.
1: Hala susuyor.
0: Edebiyat dersinde öğrendiğimiz şey farklı versiyonları var. O da şu. Söylersen bir söz söyle, sözünden ibret alsınlar. Söylemezsen sükut eyle, seni bir adam sansınlar. İkinci bölüm bu. Mansur diyor ki ben sükut eyleyim, adam sansınlar. Hocam sanarlar sadece. O da bir hafta sürer.
1: Anlaşıldı.
0: Hiç de konuşmazsan, ben dedim ki arkadaş, bu Mansur Yavaş zaten ortada kaldı. Hadi bu da çakma CHP'liydi, sonradan yapıştırma. Yani şey değil ki bu, neydi o Cemal Engiyurt muydu hani? Adam şey gibi, pervane gibi adam. Yani koy şöyle yazın bu sıcaklarda, Eyyan Bahur'da serinletir. Yani adam koy önüne, serinlersin. Ama yani burada çok ciddi bir sorun var. Cemil, bak ne diyorum? Bak, Türkiye, fikren ve zikren iktidarda olan CHP, paramparça, vekiller kaçıyor, başkanlar, BD başkanları kaçıyor. Adam iktidara geliyorum diyor, İstanbul, içeride Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuz dosyasından Ankara, ben sana gelmem dedi. İstanbul, İzmir, Cemil Tugay, ben sana gelmem dedi. Ankara'dan alo, ses yok. Diyor ki adam
1: ortada bir tuhaflık var.
0: Var
1: ama
0: bak,
1: ama
0: var, değil mi?
1: Ama bak ben sana başka bir tuhaflığı matematik olarak vereyim. Çok hızlı devam edelim.
0: Aha,
1: süremizi
0: ama
1: şey yapmayacağız. Ne kadar oyu var sence şeyin?
0: Hocam sözcüğe
1: yeni göre, partinin
0: sözcüğe göre rahat rahat tek başına. Yani şey gibi nedir o? Engin Altaylı mı demişti? Engin Altay demişti galiba. Normalde biz bu seçim alırız altılı masada ama Kemal Kılıçdaroğlu da döke saçı alırız. 55 falan civarında diyordu sözcü. Tamam.
1: Sözcüye bakma o 1000 der yani. Hani %1000'le iktidar der falan.
0: Gerçeği söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: 20 yok. 18-19 civarında.
1: Yanılıyorsun. Yanılıyorsun.
0: İsim veremediğim için şu anda 4 tane anket ortalaması 20
1: biliyorum yok. Biliyorum ya ben de okudum onları ama sana mı inanacağız Özgür Özel'e mi? Bir verin bakalım ne kadarmış. Ne kadarmış dur bak dur gel bak gel.
2: Şu anda yeni partide oy veririm vereceğim diyenler ve verebilirim diyenlerin toplamı en az %49 en az gösterende en AK az. Parti'ye en yakın ankette 49 %62'ye kadar varıyor.
1: 62'ye kadar varıyor. %1000.
0: Şimdi hocam bir insanın bak şimdi biz de yani tamam sosyal zekamızla dalga geçmeyin bu kadar. Aptal değiliz yahu. 60'ya kadar diyen de var. 75 de var. Ne diyor? Verebilirim. Verme potansiyelim var diyenler. 49. Verebilirim diye aklımdan geçen 62.
1: Evet. Sen ne yorum yaparsın buna?
0: Benim abi bilmiyorum. Aynısını söyleyeyim abi yani.
1: Ama söyle abi sosyal medyada da sosyal Hikmet Bey'in çok muazzam bir sosyal medya paylaşımı vardı da o yüzden yani, hatırlattık bunu.
0: Evet.
1: Neymiş söyle, abi? Söyle.
0: Hemen söylüyorum. O da şu. Diyor ki neydi? Verme potansiyeli diyor. Evet. 49 bazılarda 62'yi bulabiliyoruz. Bir palavra sıkıyor yani. 70 diyen de var. Ben de şöyle dedim. Verme ihtimalini aklımdan geçiyorum diyenlerin sayısı oranı %84. Verme ihtimalini aklımdan geçiyorum. Bir tane daha var. Verme ihtimalini aklımdan geçirmeyi düşünüyorum bir yerden 93. Siyaseti bırak hocam. Gitti.
1: Tamam.
0: Bu ne? Hani var ya Saffet abi Hayret Himmet. Hayret koşun. Hatırladın mı? Salak milyoner. Yok değil pardon.
1: Köydeyim şehirde.
0: Vay hocam. Tükürdüğünü takip et. Saffet Hayret abi vardı ya işte o. Orada ne diyordu? Demek ki kaça böyle dörde bölünecek. Esra diyordu ya. Bu parti dörde bölünür. Henüz daha bölünmedi. Söyledim. Ama şeyi vermedin abi. Namaz kılması nizami.

0: öbürü doğru, YouTuber. Doğru. Hayır. YouTuber ne cevap veriyor?
1: Hadi, hakikaten o kadar nizami kıldın diyor. O da çok nizamdan anlıyor sanki değil mi?
0: Otorite ya. Ha? Abdest otoritesi aynı zamanda.
1: Bir de ben şunu söyleyeyim. Şey çok güzel laf değil mi? Bayram kaçırma.
0: Bayram namazı kaçırma.
1: Sen ilk defa
0: kaçırma
1: lan zaten.
0: Endişeli laikler. Sakin olun. De, bu abdest mabdest hikaye de, bunlar o kadar, şeye yönelik, bak, oy devşirmeye yönelik vakit namazı kılmam diyor.
1: Ya bak, şaşırmışlar.
0: Kılamıyorum demiyor. Kılmam ben vakit namazı diyor. Öbürü karşısındaki YouTuber da Türkiye'nin çoğunluğu öyle diyor. Bak hem sosyolog.
1: Evet tabii.
0: Çok nizami abdest alıyorsun diyor. Evet, hem ilahiyatçı.
1: Evet tabii. Evet, nizami diyor ha, da. Evet tabii, tabii. Nizami aldın diyor.
0: Tabii. Muazzam bir evet. YouTuber, çok yönlü bir YouTuber. Evet.
1: Ben bitti biliyorum ama bitti. Şöyle, ne kadar nizami. O evet, o kadar nizami alıyorsun falan diyor. Destekliyor ya. Kim demişse Özgür Özel buradan ses söylüyor. Nizami abdest falan almıyorsun. Bir defa nizami futbol değil lan bu. Nizami değil mi? Tamam. Bak, adabına uygun bir şey almak istiyorsan ben burada ilk gördüğüm, ben gösterdiğimde söylemiştim.
0: Evet.
1: Birçok nizami bozuk. Kollarını yıkarken dirseklerinden yukarı doğru hiç gitmiyorsun.
0: Evet. Önce baş mesedilir.
1: Bir de saçın var tamam güzel maşallah da başı böyle temizler gibi böyle başı değil. Mes 3'te 1'den fazlası bu şekilde geri doğru
0: göreceksin.
1: İki sağ elinle ayağını evet. Yıkamayacaksın.
0: Sağ el ayakta yıkanmaz.
1: Sol elle yıkanır. Ve, yani şöyle nizami değil
0: evet,
1: yani.
0: Orada sizin tabirinizde evet. Nizami değil, Hikmet Bey'in tabiriyle adaba uygun
1: bir de,
0: şekilde.
1: Bir de cevap verdim. Hangisi doğru? Kur'an-ı Kerim'i erken yaşta öğretmek orta çağ gericiliği midir?
0: Daha açıklamadı
1: yoksa,
0: onu.
1: Yoksa şadabın önünde nizami olmayan
0: onu açıklamadı. Mi? Peki evet, teşekkür ediyoruz. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda olun şeydek. Şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 4 Ağustos Salı Mercek programı ile karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Gündemde yine Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaş ve müzakere ihtimali var. Bugün Mercek'te bu konuyu masaya yatıracağız. Özellikle İran'ın misillemeleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırıları, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin cevabını Körfez ülkelerinin üzerinden vermesi ve Körfez ülkelerinin savaşa müdahil olmasıyla birlikte, özellikle de Mısır'ın Dimyat limanına yapılan saldırıyla birlikte, acaba savaş genişliyor mu? Bölgesel çapta dünyaya hem barışa hem de ekonomiye, enerji hatlarına zarar verecek bir noktaya mı çevrilecek, evrilecek diye konuşurken, tartışırken Donald Trump çok sert açıklamalar yapmıştı. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en sert cevabın verileceğini söylemişti İran'a. Fakat sonrasında görüşmelerin yapıldığını, özellikle Hürmüz Boğazı ile ilgili konuşmaların, diyalogların devam ettiğini, diplomasinin devam ettiğini söyledi. Özellikle ABD Dışişleri Bakanı Rubio da Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla ilgili yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Henüz nihai sonuca ulaşılmadı dedi. Bunu söylemekle yetinmek zorundayım açıklamasında bulundu. Donald Trump da yine aynı şekilde bir anlaşmanın olacağıyla, olabileceğiyle ilgili önemli mesajlar verdi. Ama İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bu görüşmelerin olduğunu ya da anlaşmanın sürdüğünü, müzakerelerin sürdüğünü yalanladı. Biz de bugün tüm gelişmelerle, aslında savaşın seyriyle birlikte, kronolojik olarak da bakarak Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşın bugün geldiği noktayı konuşacağız. Kiminle birlikteyiz, kiminle konuşacağız, tartışacağız tüm bunları. Doçent Doktor Necmettin Ajan, Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk hocam, teşekkür ediyorum.
0: Şimdi önemli gelişmeler var ardarda. Özellikle Rubio'nun açıklaması, Donald Trump'ın açıklaması.

0: açıklaması, Boğaz'ın yeniden açılması ile ilgili İran'la yapılan görüşmelerde ilerleme kaydettiklerini, ancak henüz nihai sonuca ulaşılmadığını, bunu söylemekle yetinmek zorundayım dedi. Rubio'nun sıcak açıklamaları önemliydi. İran cephesinden de aslında bu müzakerelerin olmadığıyla, henüz böyle bir şeyin gerçekleşmediği ile ilgili açıklamalar var. Ben sizden şu an geldiğimiz nokta, şu an konuşulan nokta, hani bugün ya da yarın böyle bir anlaşma olabilir açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Normal şartlarda hep Amerika Birleşik Devletleri yalanlardı. Sanki petrol fiyatları arttığı anda Donald Trump'ın bir müzakere kartı var ve onu sahaya sürerek fiyatların düşmesini sağlıyor mu acaba? Akıllara gelen en önemli sorulardan biri bu. Yoksa gerçekten arka kapıda iki tarafı da masaya oturtacak ve bir şekilde bu savaşta bir ateşkes sağlayacak, barış görüşmelerini devam ettirecek bir sürecin içine mi girdik, yakın mıyız buna?
1: Şimdi taraflar, özellikle Amerikan tarafı çok ılımlı, sıcak mesajlar veriyor ama pozisyonlarında bir değişiklik yoktur. Hı-hı. Amerika uluslararası bir su yolu olarak kabul ediyor Hürmüz'ü, savaş öncesi pozisyonu arzu ediyor. Yani 28 Şubat'tan önceki bir pozisyona dönülmesini arzu ediyor. Fakat İran açısından orası artık uluslararası bir yolu değil. İran cephesi, biz bir savaş yaptık, bedel ödedik, bu savaşı kazandık, yendik, muzafferiz ve bunun bir ödülü olmalı. O ödül de Hürmüz Boğazı, bir İran Boğazı olsun gibi bir perspektifi var. Şimdi İran tarafı Trump'la yapılan görüşme ya da Amerika ile yapılan görüşmeleri ve bu görüşmelerden bir takım ilerlemeler olduğunu yalanlıyor. Ama Umman'la görüşüyor İran. Hı hı. Ve hem Umman tarafı hem İran tarafı bu görüşmelerin yapıcı geçtiğini ve anlaşmaya yakın olduklarını söylüyorlar. Şimdi İran ve Umman'ın anlaşmasıyla İran'ın Hürmüz konusunda Amerika ile anlaşması birbirinden ayrı şeyler. Bir defa İran, az önce ifade etmeye çalıştığım gibi, Hürmüz'ün artık uluslararası bir su yolu olarak serbest geçişin olduğu, seyir sefer özgürlüğünün sınırsız olduğu bir alan olarak görmek istemiyor. Temel talebi şu İran'ın, buradan bir ücret alınsın. Bir ücret alınsın, sadece ücretli değil, geçiş kontrol edilsin. Kim tarafından kontrol edilsin? Tabii ki Boğaz'a en büyük sınırı olan, en güçlü donanması olan bir aktör. Yani İran, Umman, bilmiyorum, küçük bir ülke Umman. Yani ben geçen sene Umman'a gitmiştim. Ufacık bir yer Umman. Nüfusu da 2,5 milyon bir şey. Yani hani İran'la aralarında çok ciddi bir asimetri var. Jeopolitik, demografik, askeri, birçok alanda, ekonomi alanında birçok asimetri var. Umman'la yapılan görüşmelerde benim takip edebildiğim kadarıyla İran tarafı, adı ücret, geçiş ücreti olmasa bile, bir seyir sefer düzenleme ücreti, tıpkı İstanbul Boğazları'nda biliyorsunuz biz bir ücret alıyoruz. Hatta bir kılavuz kaptanlık usulü var orada. Evet. Gemiler geçiyor, geçerken bir kılavuz kaptan alıyorlar. Bir de ücret alıyoruz biz oradan. Küçük bir ücret, yani sembolik bir ücret. Gerçi son yıllarda bu ücreti kademe olarak artırdık. Yani ton başına bir miktar yukarıya çektik ama hala yani Süveyş, Panama gibi, yani ücretli geçişlerin olduğu boğazlar gibi değil burası. Hala çok ekonomik geçişler açısından. Dolayısıyla ben Hürmüz Boğazı'nda ABD ve İran'ın kalıcı bir uzlaşıya varması zor bir ihtimal olarak görüyorum. Şöyle ki, ya İran Amerika'nın tarzını ya da siyaset tarzını, bölgeye bakışını kabul edecek. Yani Hürmüz bir ulusal su yolu olacak, geçmişte olduğu gibi. Ya da Amerika, işte Umman ve İran anlaşacaklar ve oradaki belli bir trafik yönlendirmesi, bunun karşılığında alınacak bir ücret ve oradaki gemilerin seyri seferi. Şimdi mesela mutlaka görmüşsünüz, İstanbul Havalimanı'ndan uçtuğunuz zaman bazı gemilerin Boğaz'da beklediğini, yani Karadeniz tarafında, evet, beklediğini, bazılarının Marmara'da beklediğini görürsünüz. Bunların hangisinin önce geçeceğine kim karar veriyor? Örneğin işte 1 milyar dolarlık bir gemi var, yüküyle, mürettebatıyla. Çok pahalı şeyler bunlar. Hangisi önce geçecek, hangisi sonra geçecek? Buna kim karar veriyor? Buna siz karar, yani Türkiye karar veriyor. Çünkü Boğazlardaki trafiği, tabii, biz kontrol ediyoruz. Şimdi bu kontrolün bir anlamı da kimin önce geçeceği, hangi maddelerin hangi güzergahta geçeceğini kontrol etmek. Yani İran bu savaşın neticesinde Hürmüz üzerinde sembolik bir ücret dahi alsa, küçük bir ücret dahi alsa, bunu bir zafer anlatısı içerisinde kendi, evet, kamuoyuna da anlatmak istiyor. Ekonomisi için bir dayanak elde etmek istiyor. Aynı zamanda ülkenin bölgesel ve küresel prestijini artıran bu boğazların kontrolü imajını elde etmek istiyor, gücünü elde etmek istiyor. Çünkü İran boğazları kontrol ettiği zaman Körfez ülkeleri üzerinde de bir tahakküm oluyor. Çünkü mesela Suudi Arabistan

0: Günlük 8-10 milyon varil petrol geçiriyor oradan. Hakeza Birleşik Arap Emirlikleri,
1: Evet.
0: Katar, Kuveyt, Irak bütün petrolünü oradan geçiriyor. Hem bölgesel aktörler üzerinde bir tahakküm oluyor, hem de küresel lojistik seyir sefer sadece petrol, doğalgaz değil, gübre biliyorsunuz çok önemli bir
1: Doğru.
0: boğazdan çıkan ürün, önemli bir ürün, tarım ürünleri ve onun ötesinde daha geniş bir perspektiften baktığımızda ekonomik koridor rekabetinde Hürmüz çok kritik bir alan.
1: Çok.
0: Bura üzerine insanlar yatırım yapıyorlar. Mesela Türkiye Kalkınma Yolu diye bir yatırım yapıyor. Niçin? Hürmüz Boğazı'na gelen yüklerin işte Türkiye üzerinden Akdeniz'e ve Karadeniz'e taşınması için. Yani İran ve ABD'nin vizyonları arasında bir uçurum var. Her ne kadar olumlu bir mesaj oluşsa da nihayetinde ben Hürmüz'de iki tarafın da vizyonunun çatıştığını ve kalıcı, tatmin edici bir uzlaşının zayıf bir ihtimal olduğunu düşünüyorum.
1: Peki ben yönetmenimden Washington Post'ta bir makale vardı. Onu rica edeyim. Çünkü aslında konuyla da oldukça bağlantılı. Hani konuştuğumuz bu konularla sonrasında da kronolojik olarak bir bakalım istiyorum. Bundan sonrasında nereye gidecek? Çünkü biraz daha hocam ben Ukrayna Savaşı'yla İran Savaşı'nı eksenler üzerinden tartıştığımızda nasıl yorumlayacağınızı çok merak ediyorum. Özellikle bazı saldırı tarihlerinin birbirine çok yakın olması nedeniyle. Şimdi Washington Post'taki yazı önemli. Neden? Çünkü Trump yönetimi Hürmüz Anlaşması'nın yakın olduğunu söylüyor. İran ise müzakereleri reddediyor diyor ve tabii önemli açıklamalar da var. Şimdi başlık böyle. Hazine Bakanı Besant yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın serbest dolaşımı için İran ile bugün ya da yarın bir anlaşma olabileceğini söylüyor. CNBC'ye bir demeç veriyor Besant ve İranlarla görüşmelerimiz sürüyor açıklamasında bulundu. Özellikle Donald Trump'ın yaptığı açıklamaların devam ettiğini ifade etti. Tahran hızlıca yalanladı bu açıklamaları. Ama bu iddialar, şu anda bir iddia, dünyada petrol fiyatlarının düşmesine ve ABD borsasının yükselmesini sağladı. Tabii İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile herhangi bir müzakere yönetmiyoruz dedi. Ve Tahran'ın pozisyonunun da bir gecede değişeceği ile ilgili herhangi bir durum yok, bunu ifade etti. Beraberinde tabii Donald Trump'ın açıklamaları vardı. Donald Trump'ın açıklamaları da oldukça tahrik edici. Çünkü İran'ın diğer bölgesel ülkelerle birlikte görüşmeler için yalvardığını ve bunun üzerine İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yapılacak herhangi bir saldırıdan daha sert olacak diye nitelendirdi. ABD saldırısını iptal ettiğini söyledi. Dedi ki geçtiğimiz hafta onlara çok sert bir darbe indirecektik ama onlara son bir şans vermek istedik dedi. Tabii biraz da onların hani onların kafalarını koparmadan önce onlara bir şans vermek istedik gibi bir sert bir açıklamada bulundu. Planladığımız ve hala planladığımız şeyleri yapması ile ilgili herhangi bir problemin olmadığını söyledi. İnsanlara bir şans vereceğim ve bunun için çok gurur duyuyorum dedi Donald Trump. Gururlu olduğunu söyledi. Şimdi tabii ki burada en önemli konulardan bir tanesi İran'ın izinsiz gemilerin geçmesine verdiği tepki, geçiş ücreti uygulayacağını söylemesi ve tabii son bir gelişme var. Mayın temizlemesiyle ilgili İran'ın Avrupa ülkelerinin rol alması ile ilgili olumlu bakış açısı. Şimdi bu yazılara baktığımız zaman aslında hani uluslararası denizciliğin tehdit altında olması, NATO'nun son zirvesinde seyir sefer serbestliği ile ilgili bir maddenin olması, bu çokça konuştuğumuz bir konuydu. NATO bildirgesinde hangi maddeler olur dediğimiz zaman en önemli maddelerden bir tanesiydi bu öngörülen. Ve burada Avrupa ülkelerinin de rol alabileceği ile ilgili aslında bir açıklamanın olması, İran'dan daha olumlu bir cevabın gelmesi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle karşılıklı bu Donald Trump'ın çok sert açıklamaları ve İran'dan gelen yalanlama, bunun Washington Post'ta yayınlanması, bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir iddia daha var. O da Amerika'nın stratejilerinin artık çözümsüz kaldığı ve yeni fikirlerin, yeni stratejilerin geliştirilmesiyle ilgili de bir destek arayışında, fikir arayışında olduğu ile ilgili. Bu anlamda bakarsanız en çok eleştirilen şey Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Savaşı'nda Donald Trump'ın stratejisinin net olmamasıydı. Bugün geldiğimiz noktada bu arayış ve bu söylemler misilleme artık bir strateji olmaktan çıktı gibi duruyor değil mi karşılıklı evet. olarak?
0: Şimdi burada Avrupa Birliği ülkelerinin mayın temizlemede rol almasına İran'ın sıcak bakıyor olması oldukça manidar. İran uzun süredir karşısında bir Batı bloğu görmek istemiyor. Yani yalnızlaşmış bir ABD ve İsrail görmek istiyor. Bu İran'ın uzun dönemli stratejisi. Niye? Çünkü eğer Batı bloğu parçalanırsa, yalnızlaşırsa ABD ve İsrail bu savaş çok uzun sürmeyecektir. Avrupa ülkeleri Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte biliyorsunuz ciddi enerji güvenliği ihtiyacı yaşıyorlar, güvensizliği yaşıyorlar. Hem doğalgaz hem petrol anlamında ciddi ihtiyaçları var ve bugün Körfez'de bu petrol ve doğalgaz geçişi aksadıkça Avrupa'daki enflasyon oranları artıyor. Ve Avrupa önünü göremiyor. Çünkü Amerika'nın kendine yeterli bir petrolü var. Asya ülkeleri de Avrupa gibi benzer bir pozisyondalar. Dolayısıyla İran, Avrupalı ülkeler tıpkı P5 artı 1'de olduğu gibi biliyorsunuz önce Amerika çekildi Tabii. nükleer anlaşmadan. İran bir süre devam etti Avrupalılarla birlikte. Sonra artık yaptırımlarla birlikte bunun bir anlamı kalmadı. Avrupa'yı bu sahada görmek istiyor İran. Ve mayın temizleme gibi yani boğazın bir an önce açılacağına dair bir mesaj vererek bu iki bloğu kendi arasında bölüyor. Şimdi biraz önce Hazine Bakanlığı'nın ifadesi içinde şunu söyleyebilirim. İran'ın işte uluslararası su yolu olacağını kabul ettiğine dair bir beklenti var Amerikalı siyasi elitlerde ve açıklamalarda bakıyoruz. Trump böyle söylüyor, Dışişleri Bakanı böyle söylüyor. İran bunu belki kabul edebilir fakat bunun karşına bir şey almalı. Yani ya yaptırımlar kalkmalı ya işte... Dondurulmuş varlıklar, milyarlarca dolar parası var İran'ın bugün
1: Amerikan
0: bankalarda. Ekonomik
1: anlamda bir rahatlaması
0: Tabii,
1: gerekiyor.
0: Bunu yani. İran bir kaldıraç olarak kullanıyor. Bakın 15 gün falan sürdü galiba. Biliyorsun Trump İran petrollerine yaptırımı kaldırdı ve evet. Trump'a dedi ki satabilirsiniz. Bu süre zarfında İran 20 milyar dolar civarında petrol satmış yaklaşık olarak. Yani birikmiş petrolü satmış ve bu paraları almış. Dolayısıyla İran'ın bir şeyler alması gerekiyor. Hatırlarsanız mutabakat zaptının en önemli gündemi buydu zaten. Yaptırımlar kalksın. Dondurmuş varlıklar serbest bırakılsın. Karşılığında da Hürmüz geçiş serbestisi olsun. Bugün Amerika tekrar savaşa ve yaptırıma döndüğü için İran boğazı kapatmış durumda. Eğer İran boğazı tekrar savaş öncesi pozisyona döndürecekse bunun karşılığında mutlaka yaptırımlarla ilgili bir gevşeme olmalı ve aynı zamanda dondurmuş varlıklarla ilgili bir politikada bir değişiklik olması lazım. Bir başka husus siz de güzelce ifade ettiniz. Yani Amerika'da bir strateji yoktur zaten. Yani ekonomist biliyorsun bir başlık atmıştı. Stratejisi olmayan savaş diye. Yani başından beri Trump yani biraz önce benimle paylaştığı yönetmenimiz 10 defa işte saldıracağız, yıkacağız, yok edeceğiz. Sonra vazgeçtim, yalvardılar, evet, rica ettiler. Evet, evet. Çok üzüldüler. Çok acıdım onlara. Gurur duyuyorum. Ben çok dürüst bir adamım, iyi bir siyasetçiyim. İnsancıl da bir yönüm var. Yıkılsın istemiyorum. İran gibi büyük bir medeniyet yıkmak istemiyorum. Bunu birkaç kez yaptı. Buna tako diyorlar. Yani Trump cuma günü piyasalar kapandıktan sonra eli yükseltiyor. Bunu geleneksel hale getirdi.
1: Doğru.
0: Piyasa kapalı, borsa kapalı. Bir tek kriptolar açık. Geri kalan her şey kapalı. El yükseltiyor. Pazartesi sabah ya da pazar gecesinden itibaren görüştük, anlaştık, çok yakınız diyor ve piyasanın gazını alıyor.
1: Şimdi hocam bir küçük de bir bilgi paylaşayım. Sizin söylediğiniz aslında durum sadece Donald Trump'ın açıklamaları değil, sanki iki ülke arasındaki bu doğrudan görüşmeler yapmayı kabul etme süreçleriyle de ilgili. Çünkü Amerika'da benzin fiyatlarının hızlıca yükselmesi sonrasında aslında iki taraf Nisan ayında İslamabad'da doğrudan görüşmeler yapmaya başlayacaklar. Açıkladılar, bunu kabul ettiler. Sonra Vance hatta başkanlık yaptı o dönemde görüşmelere. Anlaşmaya varılamadı. Daha sonra daha alt düzeyde görüşmeler devam etti. Haziran'da da 14 maddelik bir mutabakat zaptı imzalandı. Hem ABD ablukası geri çekilecekti. İran'a yönelik yaptırımlar söylediğiniz gibi hafifletilmesi, İran'ın İran'la Umman'ın boğazı birlikte yönetmenin bir yolunu bulması ve sonrasında da Washington'la Tahran'ın nükleer müzakerelere geçmesi söz konusuydu. Fakat sonra yine İran'ın Hürmüz'deki, hani biz buradayız ve bizden başka kimse burayı yönetemez açıklaması. Özellikle mayın temizlemeyle ilgili de vardı hocam. Bu dönüşümü size sormak istiyorum. Şimdi bu süreci söyledim. Çünkü Kalibaf'ın açıklaması vardı yanlış hatırlamıyorsam. Özellikle Macron'un Avrupa'dan yardım gelmesini teklif etmesi sonrasında mayın temizleme çalışmaları yalnızca İran tarafından yürütülüyor, başka hiçbir ülke tarafından değil açıklamasında bulunmuştu. Şimdi bu geri dönüşü de size sormak isterim ve demin söylediğiniz şey, hani Donald Trump'ın açıklamaları petrol fiyatlarıyla ve aslında kendisini de Kasım'daki seçim sürecini etkileyecek, ankette oy oranlarını etkileyen, destek oranlarını etkileyen bir sürecin içinden geçiyor Donald Trump ve bu negatif bir etkisi var Donald Trump'a bu sürecin. Sadece petrol fiyatlarında Donald Trump'ın açıklamaları değil de sanki sıkıştıkları noktada bir mutabakat zaptı ve anlaşma konuşması sonrasında dünyada bir rahatlama, nefes aralığı. O nefes aralığından sonrasında da yeniden bir tırmanma. Bu sonsuz bir döngüye mi dönüşüyor? Bu döngü ne zaman biter?
0: Şimdi kıymetli hocam, mutlaka bir benzerlik kuracaksınız siz de. Hatırlarsanız 1967'de Arap-İsrail, evet, Mısır İsrail Savaşı'nda Süveyş kapalı kaldı. 75'e kadar yaklaşık 7-8 yıl boyunca kapalı kaldı. Ve bu uzun süreli kapanmalar bu kritik su yollarında kendi alternatifini üretiyor. Yani ülkeler enerji ihtiyaçlarını yeniden yapılandırıyorlar, yeni rezervlere yöneliyorlar, tasarruf tedbirleri alıyorlar. Ve alternatif enerji, işte nükleer enerji gibi ve bazı işte boru hatları. Mesela ilk defa o zaman ortaya çıkmıştı. Mesela Kerkük yumurtalık petrol boru hattı gibi, mesela Kerkük Banyas gibi petrol boru hattı gibi birçok hat o dönemde inşa edilmişti. Bu sonsuz bir döngü olamaz. Yani bunun bir yerde kırılması lazım. Evet. Çünkü Hürmüz'e biz alternatif olarak ne yaparsak yapalım, boru hattı yapalım, tankerle taşıyalım, petrolü, doğalgazı, gübreyi, asla o şeyi karşılayamıyor. Yani kısa süreli belki idare edebiliyor. Çünkü 20 milyon varil günlük oradan geçiyordu. Bugün mesela Suudi Arabistan'ın Yanbu tesislerine, Kerkük Yumurtalık ve Füceyre Limanı gibi 3 alternatif rotanın toplamı 5 ila 6 milyon varil civarında. Yani %30'u Hürmüz'den geçen doğalgazın değil, bakın petrol, doğalgaz geçmiyor zaten. Evet. Dolayısıyla bu sonsuz bir döngü olamaz. Savaşın başında Deutsche Bank'ın yayınladığı bir TAKO endeksi vardı. Oturmuş adamlar çalışmışlar. Mesele şu, diyor ki emtia fiyatları, yani petrol değil altın, petrol başka şeyler, emtia, borsalar, faiz. Buradaki hareketlere bakıyor ve Trump geri adım atıyor. Trump yükseltiyor önce, el yükseltiyor, evet, saldıracağız, yıkacağız diyor. Ve sonra o emtia da onunla birlikte hareketleniyor, yükseliyor. Bakın petrol fiyatları Cuma günü 94 dolar civarına çıkmıştı. Yayına gelirken baktım 80 dolara gerilemiş. Bu açıklamalar hafta başında bu değişiyor, evet, tabii. Bunu sonsuz olarak sürdürmek mümkün değil. Çünkü kıymetli hocam şöyle, yani bir petrol tankeri çıktığında, Hürmüz'den çıktığında 40-60 günde ancak boşaltacağı ülkeye varıyor. Yani siz komple kapattığınızda, açtığınızda bile o gün ulaşmıyor o petrol. Belki bir frekans aralığı var. Belki bir ay, 40 gün sonra petrol oralara ulaşacak. Ve nihayetinde bazı ülkeler jet yakıtı bulamayacaklar. Bazı ülkeler dizel yakıtı bulamayacaklar. İşte Ukrayna-Rusya savaşında görüyorsunuz, Rusya'nın bazı bölgelerinde yakıt bulunamıyor. İnsanlar işte günlük sanayi ihtiyaçları vesaire karşılanamıyor. Bunu sürdürmek mümkün değil. İran açısından mümkün değil. Rasyonel de değil. Çünkü bakın Türkiye ve Irak bu kaosun ortasında günlük 1 milyon varillik, evet, bir anlaşma imzaladılar. Bu ciddi bir rakam. Çok. Irak zaten 3-4 milyon varil üretip satabilen bir ülke. Hı-hı. Yani yatırım olsa belki 5-6 milyon varile de çıkabilir bu, ama şimdilik 3-4 milyon varil. Şimdi Suudi Arabistan Yanbu'ya, Kızıldeniz'e, hı-hı, petrolünü gönderiyor. Birleşik Arap Emirlikleri Füceyre'ye gönderiyor. Arada bir Kuveyt kalmış, yani Kuveyt ve Katar kalmış. Ülkeler alternatiflerini buluyorlar. Bir şekilde kendi petrollerini satabiliyorlar. Eğer İran bunu sürekli kapalı tutarsa bir süre sonra artık Hürmüz'e ihtiyaç kalmayacaktır. Doğru. Hani bir kuş misali var. Çok sıkarsanız elinizde ölür.
1: Evet.
0: Biraz gevşek bırakırsanız kaçar, uçup gider. Dolayısıyla onun bir dengesi var. Onun dengesi de bu bahsettiğiniz döngü. Yani bir kapatıyorlar. Hı-hı. Sonra açınca biraz dünya nefes alıyor. Fakat şu gerçek, son 15-20 gündür, 3 haftadır yaklaşık olarak ben boğaz trafiğini takip ettim. Bugüne kadar son 3 haftada geçen gemilerin hemen hemen %90'ı İran'ın kuzeyde kendi karasularında yeni oluşturduğu rotadan geçmiş. Hı-hı. Yani Umman'ın oluşturduğu alternatif rotadan geçmiyor gemiler. Çünkü, hı-hı, orada mayınlar var.
1: Tabii.
0: Orada İran dronları var, saldırılar var. Hı-hı. Dolayısıyla İran bir şekilde diğer rotaları, Umman rotasını güvensiz hale getirdi. istikrarsız hale getirdi ve gemileri kendi rotasından geçiriyor. Hatta belki burada bilemiyoruz. Bazı böyle pazarlıklar falan da yapılıyor. Dün mesela iki Suudi tankeri Babel Mendeb'den geçti mesela. Husiler biliyorsun orada bir abluka uyguluyor. Ama nasıl geçtiler? Hani bir ödeme mi yaptılar? Bir ödün taviz mi verdiler? Veya bir pazarlık bir şey mi oldu da geçtiler? Ama iki tanker oradan dün geçmeyi başardı. O ablukayı aşmayı başardı. Babel Mendeb de çok geniş bir yer değil. Yani hani onu görmemiş olmaları öyle çok olası değil. Mutlaka görmüşlerdir. Dolayısıyla burada bazı şeyler olabiliyor. Mesela bu müzakerenin ilk günlerinde, daha doğrusu mutabakat saptının imzalanması sürecinde Pakistan'ın o kadar çok doğalgaz ihtiyacı oldu ki İran'la biraz görüştü ya, biraz bize bir imtiyaz tanıyın diye birkaç tankeri Pakistan'a geçirmeyi başardılar Hürmüz'den. Yani devletler bazen kişisel olarak da birebir de anlaşabiliyorlar burada. Fakat Hürmüz Boğazı'nın ilelebet kapalı kalması mümkün olmayacaktır yani.
1: Şimdi şunu sormak isterim. Tabii İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün de önemli bir açıklaması var. Diyor ki Boğaz İran ve Umman arasındaki anlaşmazlıklar yüzünden değil. Geçtiğimiz Mart ayından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırganlığı ve İsrail'deki rejim nedeniyle kapatılıyor. Atıldı diyor. Şimdi mayın konusuna geri gelmek istiyorum. Çünkü önemli bir soru daha var. İran yönetimi olumlu baktı, pozitif baktı. Tabii Avrupa'nın mayın temizleme operasyonunun başarısı da biraz İran'ın yabancı deniz araçlarına nasıl bir resmi güvenlik güvencesi verecek? Bu çok önemli. Kalıcı bir ateşkes nasıl sağlanacak bu noktada mayın temizlenirken? Çünkü çok ciddi bir kaos yaşanabilir aksi bir durumda. Ve tabii ki devrim muhafızları. Onlar bu duruma nasıl bakarlar hocam? Sizden kısaca bir cevap alabilir miyim?
0: Şimdi hocam bu mayın temizleme biliyorsunuz İran Boğaz'a Amerika ve İsrail gemilerini sokmuyor.
1: Evet.
0: Yani başından beri Amerikalılar mayın temizlemek için de oraya sokmuyor. Burada devrim muhafızları bir şekilde kendi koyduğu kuralı uygulamış oluyor. Yani mayını temizleyeceğiz ama Avrupalılar gelsin temizlesinler. Bu arada Avrupalılarla bir takım temaslar kuruyorlar. Avrupa kamuoyuna da sıcak mesajlar veriyorlar. Yani Avrupa'nın bir üçüncü aktör olarak, yani Rusya var, Çin var, Amerika var ama Avrupa'nın da küresel siyasette bir bu krizde en azından bir rol almasını istiyorlar. Çünkü Avrupa Amerika gibi bakmıyor mesela. Evet. Yani İsrail'in maksimalist güvenlik endişesi perspektifinden bakmıyor Orta Doğu meselelerine. Daha normatif değerler güçlü Avrupa'da. Hani çok yararlandı, hasar aldı ama son dönemde Amerika'ya göre biraz daha güçlü. Dolayısıyla İran Avrupa'nın burada rol almasını bu krizde, bu kriz döneminde Amerika'nın rolünü azaltmaya ve Boğaz'da bir Amerikan varlığını reddetmeye dönük bir girişim olarak okumak lazım. Yani biliyorsunuz 14 Mart'lık mutabakat saptında şu vardı. Amerikan güçleri çekilecekler.
1: Evet.
0: Orada istemiyor Amerikalıları. Bu çünkü Amerika onlara göre hala düşman. Bir mutabakat saptı imzalansa bile. Ama Avrupalılar daha sıcak yaklaşıyorlar. Daha yakınlar Tahran'a. Ve müzakere sürecinde Avrupalıları da masanın bir tarafında görmek istiyor. Ki P5 artı 1'in mantığı buydu zaten.
1: Doğru.
0: Yani Amerika ile aslında müzakereler yürütüldü ama Almanya'yı bile oraya koydular. Yani BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daim üyesi ve Almanya. Çünkü İran onlarla daha kolay anlaşabiliyor. Onlarla daha uygun bir zemini var Amerika'nın dışında. Çünkü İran'a göre onlar düşman değiller. Onlar bazen ortaklar, bazen rakipler ama Amerika ve İsrail İran açısından da, devrim muhafızları açısından da, herkes açısından da, yani İranlıları kastediyorum, bir düşman olarak telakki ediyor.
1: Evet.
0: Yani bir düşman bayrağı ya da gemisini Boğaz'a sokmayalım ama Avrupa gibi daha pragmatik, bizimle daha ilişkiler kurabilen ülkelerin varlığına da tahammül edelim.
1: Peki şunu soracağım çok kısa çünkü sonrasında bu kronolojik sıraya geçmek istiyorum hocam. Müzakere çıkmazı ile ilgili. Donald Trump önce mayın temizlemesinde Avrupa ülkelerinin özellikle NATO ülkelerinin görev almamasından, sorumluluk almamasından çok ciddi anlamda rahatsızlık duyduğunu dile getirmişti. Şimdi bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin taktiksel olarak bir değişikliği olabilir mi bu noktada? Çünkü Batı basınında da özellikle Ukrayna Savaşı ile birlikte okunduğu zaman İran Savaşı, Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu NATO'da kalması, burada varlığını koruması da çokça önerilen görüşlerden biri. Şimdi böyle de bir sorumluluk dağılımı olduğunda buna ABD'nin özellikle Donald Trump'ın tepkisi, yaklaşımı nasıl olur?
0: Yani bu olumlu karşılayacaktır Trump. Fakat bunun Amerika'nın talebi değil de İran'ın talebiyle gerçekleşmesi de Amerika açısından evet. bir sıkıntı. Yani çünkü egoist sordum. Bir siyaset evet, tarzı var Trump'ın. Ben istediğim olmadı ama Tahran'daki Mollalar isteyince Avrupalılar, çünkü İtalyan başbakanıyla tartıştı, evet. Alman şansölyesiyle evet. tartıştı, herkesle tartıştı. Evet. İspanya ile zaten böyle zaten kanlı bıçaklı aynen. hale geldi. Fakat bugün eğer İran bunu başarırsa, yani Avrupalıları orada mayın temizleme görevinde yani oraya çekebilirse, o misyona dahil edebilirse, Trump açısından bu olumlu. Yani büyük resime baktığınızda Avrupalılar zaten dahil olmuş oluyorlar. Fakat bu İran'ın talebiyle gerçekleşmesi Trump gibi daha çok kendini yücelten bir aktör açısından bir sıkıntı kaynağı yani olacaktır.
1: Onun başarı hikayesi olmayacağı evet. için orada bir sanki pürüz çıkartabilir gibi ama evet. büyük ihtimalle danışmanlarıyla birlikte zaten bu yük resimde dediğiniz gibi olumlu bir sonuç evet. olduğu için de destekleyecek bir durum olabilir. Şimdi yönetmenimden rica edeyim ben. Bu kronolojiyi bir bakalım, kronolojiye bir bakalım. Özellikle müzakere çıkmasını bir görelim. Neler yaşadık 28 Şubat'tan bugüne kadar? Şimdi 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a saldırdı. İran'ın dini lideri Ali Hamaney öldürüldü. 8 Nisan'da İran ve ABD arasında 2 haftalık ateşkes ilan edildi. 12 Nisan'da Pakistan'daki ABD-İran barış görüşmesinden sonuç çıkmadı. 13 Nisan'da ABD Merkez Kuvvetleri İran limanlarına yönelik askeri abluka başlattı. 15 Nisan ABD ordusu İran'a deniz yoluyla yapılan ticareti durdurdu. 21 Nisan ABD Başkanı Donald Trump ateşkesi uzattı. Şimdi hocam görüyoruz, şimdi önce Ali Hamaney öldürüldü, sonra 2 haftalık ateşkes, sonra barış görüşmelerinden sonuç çıkmıyor. 12 Nisan bir gün sonra askeri abluka başlatıyor Amerika Birleşik Devletleri. 2 gün sonra bundan ABD ordusu İran'a deniz yoluyla yapılan ticareti durduruyor. 21 Nisan'da Donald Trump ateşkesi uzattı. 11 Mayıs'ta ABD'ye ait nükleer denizaltı USS Alaska Cebeli Tarık'a geldi. 8 Haziran'da İran ABD'ye ait taarruz helikopterini düşürdü. Artık buradan itibaren bir kırılma noktası. 9 Haziran'da ABD İran'daki hedeflere saldırarak karşılık verdi. 17 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında 14 maddelik mutabakat metni açıklandı. Ateşkes ve 60 günlük müzakere sürecinin de yolu açıldı. 28 Temmuz İran'a yönelik saldırılarda 6. aya girildi. 1 Ağustos'ta Trump İran'a yeni saldırı tehdidinin ardından saldırı planını askıya aldı ve 3 Ağustos İran Umman ile Hürmüz görüşmelerinde son aşamadayız açıklamasında bulundu. Bu sürece baktığımız zaman kronolojik olarak aslında çok da güzel müzakere çıkması, yani bir döngü. Bu döngünün içerisinde zaman zaman anlaşmaya çok yaklaşıyorlar, zaman zaman çatışmalar giderek artıyor. Bundan sonraki ben adımı size soracağım hocam, beklentiniz nedir bundan sonraki süreçle ilgili? Tabii ki hani bunun bir kısa vadede çözülmeyeceğini belki ifade edeceksiniz, sonsuz bir döngü olmadığını zaten konuştuk siz. Ama bugün ya da yarın bir anlaşma olabilir diye Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar, İran'ın Umman'la özellikle yaptığı müzakereler, görüşmeler, bundan sonraki adımda bu tabloya neyi ekleyebiliriz, hangi tarihte?
0: Şimdi ben bu tablonun kendini kısmen tekrar edeceğini düşünüyorum. Kalibaf'ın bu sürece dair İran içerisinde biliyorsunuz müzakere, anlaşmaya itiraz eden çok geniş bir kesim var. Kendi kamuoyuna verdiği bir mesaj vardı. Diyordu ki müzakere savaşa engel değil, savaş müzakereye engel evet. değil. Yani müzakere ve savaşın ikisinin de çıkmaza girdiği bir dönem. Müzakere çıkmaza girdiğinde biraz tansiyon yükseliyor, karşılıklı saldırılar oluyor. Bakın biraz önce ifade ettiğiniz güzelce İran her yere saldırdı. Umman'daki Amerikan üstüne saldırdı, Amerikalı askerler öldü. İşte Irak'ta saldırdı, birçok yerde, bölgenin birçok yerinde, Mısır'a saldırdı. Her yere saldırdı. Suudi Arabistan'a Husiler üzerinden yoğun bir baskı. Hem Babel Mendeb'i kapattırdı. Sonra bir süre sonra kontrollü bir tırmanma tabii bu. Belli bir eşiğe ulaştığında tırmanma. Taraflar yeniden bir müzakereye dönüyorlar. Ben müzakere ve savaş arasında, düşük yoğunluklu bir savaş arasında bu tablonun kendini tekrar edeceğini düşünüyorum. Tarafların kalıcı bir anlaşmaya varmaları çok zor. Çünkü bunu çok denediler. 2010'da biliyorsun Türkiye'nin arabuluculuğunda bir nükleer takas anlaşması İran'da imzalandı. Evet. Çok bütün dünya heyecanla karşılamıştı. Sonra Obama bunu kabul etmedi. Bir bahane buldu ve çöpe attı. 2015'te işte geniş kapsamlı nükleer anlaşma imzalandı. Onu Trump 2018'de tekrar çöpe attı. 2024'te Trump iktidara geldikten sonra Umman arabuluculuğunda bir görüşme başladı. 2025'te biliyorsunuz Amerika aniden saldırdı ve İran'da çok sayıda üst düzey ismi öldürdü. Benzer şekilde Viyana'da artık teknik seviyede şeyler başlamıştı, görüşmeler başlamıştı. Evet. Yani nükleer uzmanların görüşmeleri başlamıştı. Birden 28 Şubat'ta Amerikan ordusu ve İsrail aniden İran'a saldırdı ve bütün üst düzey yetkilileri, devrim rehberleri,

0: dahil olmak üzere hepsini öldürdü.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla ben bu sürecin, bu şeyin birbirine tekrar eden süreç olarak düşünüyorum. Burada yani belki çok uzun olmayan vadede işte örneğin Amerikan kamuoyunda köklü bir dönüşüm ortaya çıkarsa bir seçim sürecinde Amerika, İsrail'de bir seçim sürecinde hakeza, örneğin Netanyahu yerine başka biri, daha ılımlı bir aktör gelirse veya İsrail'de
1: öyle
0: uzun
1: bir
0: süre...
1: Öyle öngörüyor musunuz hocam? Parantez içinde onu sormuş olayım.
0: Ya çok mümkün değil fakat evet, İsrail değil çok parçalı bir koalisyon tarafından yönetiliyor. Yani bazen aşırı sağcıların da çok maksimalist, gayri... Yani akla uymayan mantıksız talepleri var. Bu koalisyonu zayıflatabiliyor. Yani kendi içindeki meselelere odaklanırsa İsrail, belki İran dosyası veya Gazze, İsrail, Batı Şeria gibi, Lübnan gibi alanlarda bir gevşeme, bir rahatlama olabilir. Yani İsrail baskısı azalacaktır. Herkese Amerikan seçimlerine 100 günden hatta 90 günden daha az kaldı. Yani şunun şurasında ne kaldı Kasım ayına? Trump'ın durumu iyi değil. Yani en az bir kanadında, yani meclisin bir kanadında şeyi kaybedecek Trump, çoğunluğu kaybedecek. Evet, İkisini de kaybederse çok kötü.
1: Parantez içinde söyleyeyim hocam. New York Times'ta bugün bununla ilgili bir makale vardı. Özellikle Donald Trump'ın İran'daki savaşı nasıl Trump'ın iç politika gündemini alt üst ettiğini, durumunu alt üst ettiğini ve anketlerdeki düşüşü yansıtıyor.
0: Şimdi kıymetli hocam biliyorsunuz.
1: Bir de hocam son cümlelerinizi
0: evet,
1: alayım.
0: Dış politikanın kararlı ve sürdürülebilir bir şekilde uygulanabilmesini içeride bir elit uyumu, elit mutabakatı, evet, kamuoyu desteğinin olması lazım bir politikaya. Amerika'da yapılan kamuoyu yoklamalarında halkın %60'ı, 70'i İsrail karşıtı ve inanılmaz derecede Hamas yanlısı. Evet. Yani %50'si, 60'ı Hamas yanlısı. Dolayısıyla Amerikan kamuoyunda bir değişim söz konusu. İran savaşı konusunda Trump ve ekibi Amerikan halkını ikna edemedi. Ya bu savaş Amerikan ulusal çıkarına hizmet ediyor. İran Amerika'ya yönelik bir tehdittir söylemini halk kabul etmedi. Dolayısıyla bu savaşın bu şekilde sürdürülebilmesi Amerika açısından da ciddi anlamda zorlaşıyor.
1: Zorlaşıyor.
0: Çok i̇ç destek, iç cephenin parçalanması sebebiyle.
1: Evet, çok teşekkür ederim hocam.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Çok sağ olun. Efendim, Mercek programının sonuna geldik. Doçent Doktor Necmettin Acar bizimle birlikteydi. Kıymetli bilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum hocamıza. Vakit ayırıp bizi izlediğiniz için sizlere ve kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum. Perşembe akşamı tekrar karşınızda olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam çok önemli bir konuyu, çok değerli bir konuğumuzla konuşacağız. Ne konuşacağız? Kitabı göstereyim önce. Hakkın tahakkuku, hukukun mahiyeti, ahlakla ilişkisi, hakla ilişkisi ve adaletle ilişkisi. Asım Cüneyt Köksal'la konuşacağız. Ve tabii konuşurken siz de göreceksiniz, biz bunun şu anda yer küremizde, üzerinde bulunduğumuz yer kürede, içinde bulunduğumuz sistem bunun ne kadar uzağında, onu göreceksiniz. Kitabı da tekrar söyleyeyim, Ketebe Yayınları'ndan. Bilhassa erbabı, ilgilileri, hukuk fakültesinde okuyan öğrenciler ve meslek edinmiş olanlar, siyasetle ilgilenenler, ülkeyle ilgili dertlenenler, dünyayla ilgili dertlenenler muhakkak okumalı. Çünkü esastan bir mütalaa. Ama bunun beraberinde Asım Cüneyt Köksal'ın muhterem dedesini de bu vesileyle anmak istiyorum. Ülkemizin en önemli İslam alimlerinden biri Mustafa Asım Köksal. Biliyorsunuz peygamberler tarihi var, İslam tarihi var. Onları şu anda ben size gösteremeyeceğim ama internetten girirseniz görürsünüz. İslam İlmihali Ketebe Yayınları'ndan çıktı tekrar. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu Ketebe Yayınları'ndan. Ve Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Kerbela faciası Ketebe Yayınları'ndan çıktı. Bu arada Asım Cüneyt Köksal, dedesinin hayatı, hatıraları ve eserleri üzerine de bu kitabı yazmış, Ketebe'den çıkmış. Biz de bilahare bu konuyu inşallah konuşacağız. Dedesinin hayatını ve bize kazandırdıklarına. Hoş geldiniz Asım Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Hemen sabah akşam ülkemizde de dünyada da hukuktan bahsediyoruz. Hele bizim ülkemizde hep batıdan referans vererek filanca ülkede aslında şöyle bir hukuk sistemi var ama bizde yok. Bizde şu oturdu bu oturmadı diyoruz. Ama sanki birkaç yıldır artık herkesin müşteki olduğu aslında var olan bir sistem dahi olmadığı konusunda herkesin az çok bir fikri var. Onun için sormak istiyorum. Sizi bu kitabı yazmaya motive eden şey nedir? Siz nerede kriz gördünüz?
1: Teşekkür ederim. Şimdi benim tabii bir taraftan akademik ilgi alanım. Diğer taraftan yıllar boyunca doktora öğrencilerimle yaptığım dersler, İslam Hukuk Felsefesi başlıklı bir dersim var. 2011 yılından itibaren aslında ilk makale yayınlarım bu alanla ilişkiliydi. Yani İslam hukuk ve ben doktoramı fıkıh usulü alanında yaptım. Fıkıh usulünün mahiyeti ve gayesini inceledim.
0: Oradan ister istemez.
1: Tabii yani hukuk o mesela o çalışmamın 3. bölümünü de batılı disiplinlerle karşılaştırmalı bir şekilde. Yani fıkıh usulü batılı hukuk disiplinlerinden hangilerine tekabül eder mi, ne ölçüde benzeme var veya işte farklılıklar var. Onları ele aldım. Dolayısıyla batı hukuku üzerine de uzun zamandır bir alakam entelektüel anlamda, akademik anlamda var, okumalarım var. Ve şöyle bir çalışma doğrusu göremediğim için bir eksiklik olarak İslam Hukuk Felsefesi diye bir çalışma ve burada hem bir hukuk felsefesi metninde bulunması gereken temel başlıklar, temel temalar yer almalı. Bunu klasik İslam hukukçularının düşüncelerini analiz ederek yapmalı. Ama aynı zamanda da bu sadece bir tarih çalışması değil. Yani tarihte bir takım alimler, düşünürler gelmişler. Şöyle şöyle düşünceleri vardan ibaret değil. Arzu ettiğim çalışma şöyle bir şey. Aynı zamanda modern batı hukuk felsefesiyle mukayeseli bir çalışma. Yani bunun sadece ilk şeyini de bulamadım açıkçası. Yani 6 tane temel konu tespit ettim. Mesela bugün bir hukuk felsefesi kitabını elinize aldığınız zaman içinde bulunması beklenen konuları İslam hukukuna uyarladığınız zaman. Yani hukuk nedir? Hukukun mahiyeti nedir İslam açısından ve bunun işte ahlakla ilişkisi nedir? Hak kavramı, adalet kavramı. Sonra özgürlük meselesi. Özgürlüğün türleri, farklı farklı türleri var. İrade özgürlüğünden siyasi hürriyet özgürlüğe, manevi özgürlüğe ve diğerlerine. Hüsn ve kubuh meselesi. İyilik ve kötülüğün kökeni nedir? Yani Allah emrettiği için mi iyidir, yoksa iyi olduğu için mi onu emrediyor ve tersi, kabih için de aynı şekilde. Bu temel bir meseledir zaten İslam, İslami ilimler için, fıkıh usulü kelam için. Hüsn kubuh meselesi, yani iyi ve kötü. Ve makasıt, yani hukukun amacı. Makasıt ve maslahat meselesi.
0: Gayesi.
1: Gayesi, hukukun gayesi meselesi. Yani bizim dünyamızda bir İslam hukuk felsefesinin ele alması gereken temel başlıklar bunlar. Ben bunlar üzerinde epey zamandır mukayeseli bir şekilde çalışırken, tabii biraz hacmi de zaman içerisinde büyüdü çalışmanın. Ben bunu iki cilte bölmeye karar verdim onun için. Yani ilk üç.
0: Çok hayırlı olur.
1: Evet, evet. İlk üç başlığını. Böyle işte hukukun mahiyeti ve ahlakla ilişkisi, hak ve adalet kavramlarına inşallah nasip olursa ikinci cilti de dediğim gibi özgürlük meselesi, hüsn kubuh meselesi ve hukukta gaye, yani makasit ve maslahat meselesini ele almak istiyorum, Allah nasip ederse.
0: Siz burada aslında esasdan mütalaa yapıyorsunuz, mukayese yapıyorsunuz, mütalaa yapıyorsunuz ve aslında bir teklifte de bulunuyorsunuz yani bu yoldan giden insanlar için. İnşallah devamı da gelir.
1: İnşallah.
0: Başkaları da çalışır üzerinde.
1: İnşallah.
0: Baktığınızda şunu sormak istiyorum. İslam hukuk felsefesi Batı'da ele alınıyor mu? Ne kadar haberdarlar? Türkiye'de nedir durum?
1: Yani şöyle.
0: Bir müktesebat var mı bununla ilgili?
1: Bu başlıkla ilgili, yani tabii ki ülkemizde bir ilmi, ciddi manada bir ilmi birikim elbette var. Son 30-40 yılda bu daha bariz bir şekilde kendisini gösteriyor. Şunu tabii görmek lazım. Yani bir taraftan fıkıh, İslam hukukunun füru tarafında, yani hukuk alanında, çeşitli hukuk başlıkları çerçevesinde ele alınan çok sayıda çalışmalar, tezler, monografiler elbette var. Bir taraftan da biraz daha hukuk felsefesiyle ilişkili olan fıkıh usulü alanında da epeyce monografik çalışmalar son zamanlarda ortaya çıkmaya başladı doğrusu. Fakat yani bir bütün olarak benim anladığım anlamda bir hukuk, İslam hukuk felsefesi dediğimiz zaman bu fıkıh usulüyle birebir örtüşen bir alan değil aslında.
0: Evet, çünkü onu da anlatmışsınız.
1: Evet, evet, evet. Çünkü mesela buradaki mesela özgürlük meselesi, özgürlüğün irade özgürlüğü boyutu, kelami bir boyut. Bizim geleneğimizde kelam ilminde ele alınmış. Adalet başlığı daha çok siyasetnamelerde ele alınmış, siyasi metinlerde ele alınmış. Hak kavramı furu fıkıhta, yani fıkhın ana bünyesinde, yani o da dağınık bir şekilde yani ele alınmış, o da doğal bir şey zaten. Fıkıh ilminin kendi amaçlarıyla uyumlu bir şey o, çünkü çeşitli alt başlıkların her birisinin ilgilendiği hak türleri var, bu hak türlerini ilgili yerlerde ele almış klasik fakihlerimiz. Ama şimdi bunu böyle bizim bir batılı disiplinde, bir hukuk disiplini, hukuk felsefesi disiplininde görmek isteyeceğimiz gibi bir nazari bir boyutta ele alan çalışma. Doğrusu şöyle, İslam hukuk felsefesi başlıklı birkaç Türkçe kitap var ama sadece amaç, gaye.
0: Çünkü felsefesi ortaya konulunca zaten aslında fakihlerin yaptığı, değil mi? O felsefe dahilinde.
1: Tabii, yani aslında
0: mütalaa ediyorlar.
1: Aslında fakihler, büyük fakihler doğrusu. Mesela Hanefi geleneğinde Debusi, Serasi, Pezdevi gibi isimler, Kâsani gibi isimler.
0: Yani gerçi felsefesi diyoruz ama belki ruhu dememiz lazım.
1: Tabii, yani ona bizim bugün hukukun felsefesi diyebileceğimiz, yani mesela şer'i hükümlerin temellendirilmesi, şer'i hükümlerin arkasındaki gerekçeler, mesela bunlara sır demişler, hikmet demişler, mesela. Başka bazı kavramlar kullanmışlar. Mesela Debussy'nin El Esrar isimli kitabı, Sırlar. Yani sır dediği, yani neden bu hükmün gerekçesi niye böyle? Bunun arkasında yatan düşünce ne? Hikmet demişler mesela, illet demişler. Bizim sonradan daha teknik manada kullandığımızdan biraz daha geniş manada. Büyük ölçüde bizim demek istediğimizle örtüşen şeyler var. Yani çok kıymetli bir görüş ve mütalaa hazinesi var. Yani fıkıh içerisinde. Yani bu şudur, bunun hükmü budur demekle kalmıyor fakihler. Onun gerekçesini yapıyorlar, açıklamasını yapıyorlar. Niçin öyle olduğunun temellendirmesini yapıyorlar. Ve bu modern bir hukukçu diyelim, bunu bir nazari bir bakışla o açıklamanın günümüz okuruna ulaştırılabilmesini sağlayacak gereçlere sahip artık bugün mesela. Biraz şey okumalarını şey yaparsa, mukayeseli yapabilirse. Dolayısıyla biraz o şekilde yani neden? Yani hukuk sistemleri var ama bütün hukuk sistemleri arkasındaki ortak fikirler, ortak temalar nedir mesela? Bir geniş manada baktığınız zaman. Ama özellikle İslam hukuk açısından baktığınız zaman işte hükümlerin arkasındaki o temel bakış nedir? İllet ve hikmet nedir? Gibi.
0: Şimdi biz aslında içinde olduğumuz ve müşteki olduğumuz sistemden biraz söz edelim. Belki o zaman daha manidar olacak sizin yaptığınız çalışmayı anlamak. Çağdaş hukukun yani şu an bu günümüz hukukunun batıda ama biz de hemen hemen aynı şeyleri en azından yani bizim de üzerimizde egemen olan hukuk sisteminin ahlakla ilişkisi var mıdır? Var ise bu ahlakın kökenleri nedir?
1: Evet.
0: Bir de baktığımızda ya da onu devamında sorayım. Nasıl tercih edersiniz bilmiyorum. Şimdi iki savaş yapmış, birinci savaşı yapmış, ikinci savaşı yapmış. Peşinden İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyük ölçüde normlarını savaşan ülkelerin koyduğu bir sistem aynı zamanda bu.
1: Tabii şimdi biraz önceki sorunuzda da bir yarım kalan bir şey vardı müsaadenizle.
0: Buyurun,
1: yani İslam hukuk felsefesi alanı mesela Batı'da nasıl değerlendiriliyor?
0: Bir
1: disiplin olarak ele alınıyor mu veya işte ben kitabımda da ifade ettiğim bir şey var. Çok büyük bir çalışma var. Yani Batı hukuk düşüncesine ilişkin büyük devasa böyle kolektif bir çalışma var. Yani binlerce sayfalık. Burada Batı içerisinde İslam ve Yahudi geleneğini de
0: yan yana
1: alarak yani neticede yan yana ortak bir kültürel havuz içerisinde düşünerek yer vermişler ama toplam bir makalede mesela binlerce sayfalık bir külliyatta yan yana koyduğunuz zaman böyle bir rafı dolduracak bir külliyatta 30 sayfalık bir makalede sadece İslam ve Yahudi hukuk düşüncesini beraberce ele alan bir makale var ve o da orada da sadece söylediği şey işte Farabi, İbn-i Sina, İbn-i Rüşd ki bunlar aslında İslam hukuk düşüncesinde İbn-i Rüşd'ü bir tarafa bırakırsanız özellikle Farabi ve İbn-i Sina kayda değer görüşleri olan düşünürler değil. Daha çok metafizik.
0: İktisası da değil zaten.
1: Diğer alanlarda daha çok metafizik ve doğa bilimlerinde daha çok eser vermişler ama hani İbn-i Rüşd tamam hukukçu aynı zamanda ama yine de bu üç isimden ziyade çok daha önde gelen isimleri bilmedikleri için veya önem vermedikleri için dikkate almamışlar.
0: Ve yokmuş
1: görmek istemedikleri için. Zaten yazar şey diyor yani İslam'da bir hukuk düşüncesi, bir hukuk felsefesi olması mümkün değildir filan gibi bir iddia da ileri sürüyor o makalede. Kendine göre şeyleri var, gerekçeleri var. Çünkü o değişmez bir takım hükümler sabit filan. Onların felsefesi olmazmış. Başka bazı çalışmalarda da bu tutumu görüyoruz doğrusu. Yani bir Batı hukuk tarihine ilişkin yine büyük hacimli bir eserde yani mesela ilk İslam hukukçularından yani mezhep kurucusu olan büyük fakihlerden 300-400 yıl sonra yaşayan Batılı bir hukukçu için dünyada ilk kapsamlı hukuk kitabı yazan kişi diye bir nitelemede bulunuyor. Yani bunları zikrettim doğrusu. Yani böyle bir İslam hukukunun düşün fikri yönüne dair Batı'da Batılı eserlerde bir fazla bir şey bulmak çok, ama şöyle söyleyeyim, İslam hukukuna ilişkin eser veren, doktora tezi yazan Batılı yazarlar tabii biraz daha farklı. Onları daha farklı bir kategoride düşünmek lazım. Onlar içerisinde daha İslam hukuk geleneğinin zenginliğini itiraf eden, kabul eden isimler de yok değil, var. Ama bir bütün olarak hani İslam hukuk felsefesi gibi bir disiplinden bahsedebilir miyiz dediğimiz zaman, yani İngilizce'de de, Arapça'da da, Türkçe'de de bu söylediğim niteliklere uygun bir çalışmayı göremediğimi ifade etmem lazım. Diğer taraftan tabii önemli bir soru sordunuz, yani ahlakla ilişki anlamında. Yani bu tabii benim de çalışmamın şeylerinden bir tanesi, temel iddialarından bir tanesi. Yani İslam'daki hukuk ve ahlak bütünlüğü meselesine vurgu yapmıştım. Batı'da da aslında daha 300 yıl, son 300 yıldan daha önceki dönemlerde durum İslam dünyasına benzer minvalde seyrederken,
0: bugün ama artık izi bile kalmadı.
1: Bazı gelişmeler, bazı akademik ve entelektüel gelişmeler, bazı düşünürler, Pufendorf gibi bazı düşünürlerin bir takım kaygılarla, bu kaygılar bizim bugünkü bakışımız açısından tam bir sekülerlik, yani hukuk ve ahlak ayrılsın amacıyla değil belki. Mesela devletin gücüne karşı insanların hukuklarını korumak, haklarını korumak gibi amaçlarla da yapılan belki kısmen iyi niyetli bazı düşünceler bir tür birikimsel bir etki yapıyor. Ve zaman içerisinde
0: bir kopuş mu var?
1: Bir kopuş artık haline tamamen geliyor. Yani ahlak ve hukuk öyle bir zaman geliyor ki artık tamamen farklı alanlar.
0: Ne
1: olur
0: zaman?
1: Başlangıcı yani 1700'lerin başında. Ama bunun iyice teessüs etmesi, iyice oturması 19. yüzyılda hukuki pozitivizmin egemen hale gelmesiyle gerçekleşiyor. Yani modern devletin iyice dünya üzerinde ölçeğinde yerleşmesi ve Batı'da işte John Austin'in özellikle temsil ettiği, Bentham'ın öğrencisi ve dostu olan Austin'in temsil ettiği hukuki pozitivizm hakim hale geliyor. Öyle bir zaman geliyor ki 19. yüzyılda aslında uzun yüzyıllar boyunca Batı'da hakim olan doğal hukuk geleneği, yani aslında hukuk düşüncesi, hukuk felsefesi denildiği zaman doğal hukuk anlaşılırdı. Bu adeta unutulur vaziyete dönüşüyor. Yani doğal hukuk, Batı hukuk geleneği içerisinde işte adaleti ve hukuk ahlak ayrılmazlığını temsil eden bir düşünce yapısı. Ama hukuki pozitivizm diyor ki hukuk ile ahlak ayrı şeylerdir. Yani ayrı olması icap eder, hukukun ahlaktan kopması lazımdır demese bile olgusal olarak böyledir. Dolayısıyla hukuk hukuktur, ahlak ahlaktır. Bunu böyle kabul etmeliyiz. İster ahlaka aykırı olsun hukuki bir takım düzenlemeler, ister uygun olsun. Bu hukukun sorunu değildir. Ama uygun olsun, tamam. İsterseniz uygun hale getirmek için çaba gösterebilirsiniz. Bunda bir sorun yok ama kategorik olarak ayrıdır. Bunu bilelim diyorlar. Yani dedikleri şey bu. Fakat tabii 20. yüzyılın 30 yılını kapsayan büyük savaşlar diyelim. O iki dünya savaşı aslında birleşik bir 30 yıllık bir dünya krizinin bir göstergesi. O dönemde ortaya çıkan çeşitli hukuksuzluklar, imparatorlukların yıkılmasıyla herhangi bir devletin tabiyetinde olmayan yüz binlerce insanın devletsiz kalması mesela, bir salt, belirli bir hukuki düzen, salt belirli bir devletin hukukuna tabi olma anlayışının yetersiz kaldığını ve hukuki pozitivizmin bu anlamda sadece egemenin istediği kurallardan ibaret olan bir hukuk düzeni anlayışının yetersiz olduğunu tekrar hatırlattı ve işte insan hakları söyleme yeniden insanların gündemine girdi. Biraz mecburi bir şekilde girmiş oldu. Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ilan edildi. İşte Neticede yani buna doğal hukuk rönesansı, tabii hukuk rönesansı denilen bir süreç şu veya bu şekilde yaşandı. Ama böyle bir olgusal zorlama olmasaydı, bu büyük savaşlar olmasaydı,
0: yani
1: belki
0: katliam olmasaydı,
1: belki başka türlü bir şey yine devam edecekti.
0: O beyannameden de söz etmeyecektik.
1: Belki.
0: Zaten onun hatırına söz ettik herhalde. Sadece söz edildi.
1: O da ayrı bir tabii bahis. Evet.
0: Peki sonuç itibariyle bugün çağdaş hukukun ahlakla ilişkisi yoktur gibi gözüküyor. Yani uluslararası hukuka baktığımızda bir kere kurumsal olarak böyle bir şeyin olmadığını görüyoruz bir cümlelere rağmen, bir takım retorik cümlelere rağmen. Siz diyorsunuz ki işte 30 yıl süren bir savaş, o savaşın faillerinin kurduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, dünyadaki işte 190 ülke bir araya gelse bir konuda işte biz hemfikiriz dese, 5 taneden bir tanesi hayır dese o uygulanıyor olmuyor. Bu bile şeyi gösteriyor bize, resmi gösteriyor, evet. Ki daha resmi çoğaltabileceğimiz binlerce örnek verebiliriz.
1: Şüphesiz. Yani güç ile elbette burada güçlü olanın bir hukuku belirleme yetkisini kendinde gördüğü bir...
0: Güçlü olanın hukuku meşrulaşmış oluyor.
1: Gibi. Bunun tabii çok ciddi sebepleri de elbette var.
0: O zaman yani, da ister istemez ahlakla ilişkisinden söz
1: tabii,
0: edemeyiz.
1: Tabii. Yani bu aslında insan hakları geleneğinin daha önce Orta Çağ'da mesela Batı'da da dayanmış olduğu gelenekten, metafizik

0: isimli alimin ilk defa ortaya koyduğu, hukuki bir şekilde ortaya koyduğu bir ifade. İnsan diyor, üç temel hakla dünyaya gelir. İsmet, hürriyet ve malikiyet. İsmet dokunulmazlık demek. Yani bugünkü dile çevirdiğimiz zaman can ve mal güvenliği demek. Hukukun, hukuken gerekmediği sürece hiç kimsenin canına ve malına dokunamazsınız demek. İsmet hakkı bunu ifade ediyor. Hürriyet, insanın hukuken hür olmasını ifade ediyor. Yani hukuki bir özne olmasını, hukuki bir kişi olmasını ifade ediyor. Ve malikiyet, yani mülk sahibi olabilme kapasitesi. Şimdi bu üç hak ile beraber insan dünyaya gelir diyor Debussy. Ve bu Allah tarafından verili bir şey insana. Çünkü insana emanet yüklenmiş. Bu emaneti yerine getirebilmesi, dünyadaki vazifesini yapabilmesi için bu temel haklarla donanmış vaziyettedir insan. Bunu ücretli veya ücretsiz, herhangi bir bedelle veya bedelsiz olarak başka birine devretme hakkına da sahip değil. İşte devredilemez bu anlamda. Şimdi bunu bu düşünce bir şeyle beraber, yani insan işte Araf suresinde ifade edildiği gibi bir Allah Teala ile bir elest bezminde bir sözleşme, ahit bir değişmiş. İlk ahit dediğimiz bir ahit. Allah Teala'nın insanları muhatap olarak karşısına alıp onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim diye buyurması, onların da evet sen bizim Rabbimizsin diye ikrar etmeleri. Bu ikrarı dünyadaki bütün sözleşmeleri de meşru kılacak şekilde, yani işte insan Allah insanı muhatap oluyor. Onunla şu veya bu formda muhatap olarak konuşuyor. İlahi kelama muhatap ve hitabe ehliyetle, o yüce huzurda olabilen bir varlık olarak onu vaz ediyor. Bunu nasıl yorumlarsak yorumlayalım yani. Her yorumunda buna çıkar. İşte insanlar birbirleriyle sözleşme yapabilir varlıklar olabilmelerinin temelinde bu var diyorlar. Yani bizim fakihlerimizin söylediği şey, bu ahit bize hukuki kişi olmanın temelini veriyor. Ona zimmet diyoruz. Yani ben sizinle bir alım-satım sözleşmesi yapabiliyorum hem kendime. Yani
1: biz dünyaya gelirken tabi olarak bunu
0: bizim adeta
1: insan olmamız hasebiyle beraberimize
0: getiriyoruz. İşte bu sistem içerisinde ilk ahit dediğimiz bu Allah ile muhatap olma. Onun verdiği yetkiyle işte yeryüzünde sözleşmeler yapabilme, hukuki bir muamele ortaya koyabilme, hukuk kişisi olma yani, zimmet, akıl, zimmet ve bu üç temel hak ile beraber insan, donanmış vaziyette olan insan, işte emaneti, Allah Teala'nın emanetine yüklenmiş, üzerine yüklenmiş olan bu ağır sorumluluğu yerine getirebilmesi icap ediyor. Onun için onun donanımları bu. İnsanın donanımları, bu yüksek bir vazifeyle gelmişiz. Şimdi böyle bir çerçeve içerisinde, bir kavram haritası içerisinde bir yeri var insan, doğal insan haklarının, gördüğünüz gibi. Bu düşünce Batı'ya olduğu gibi dolaysız bir şekilde ulaşıyor iddiasında bulunamayız ama öyle görülüyor ki 13. yüzyıl Hristiyan ortaçağ skolastik düşünürlerinin bu gelenekten haberdar olmalarıyla, Hanefi hukuk geleneğinden haberdar olmalarıyla, çünkü Debussy'den sonra bütün Hanefi geleneğinin paylaştığı bir düşüncedir bu. Temel insan hakları düşüncesi bir şekilde Batı'nın temellük ettiği ama zaman içerisinde dönüştürdüğü bir düşünceye dönüşüyor. John Locke'a baktığınız zaman üç temel insan hakkı aynı. Debussy'nin söyledikleri aynı. 6,5 asır sonra bunu söylüyor ama burada bağlam değişmiş. Yani John Locke da Tanrı'ya inanıyor, tamam, ama artık Debussy gibi konuşmuyor, onu da görmek lazım. Ve onun merkezi noktası mülkiyet aslında, yani malikiyet, özellikle devlet gücü karşısında mülk sahibi olanların, özellikle toprak sahibi olanların mülkünü koruma iyi bir mesele ettiği için bunlar üzerinde biraz özellikle duruyor.
1: Toprak üzerinden modernleşmenin evet, parkuru ister istemez
0: bir tür
1: hukukunu da
0: etkiliyor. Yani dolayısıyla etkiliyor. Geçiyor ama geçerken bağlam değiştiriyor. Locke'dan sonraki birçok düşünür de Tanrı referansı da kalmıyor artık. Üç tane hak var ama bahşedilmiş değil.
1: Kaçıncı yüzyılda oluyor bu? Aşağı yukarı.
0: Yani bu

0: Yani Tanrı ile kabloyu
1: mesela Fransız
0: kesmeleri.
1: Amerikan bağımsızlık şeyinde anayasasında Tanrı'nın bahşettiği haklar diyor bunlar için. Ama Fransız evrensel insan hakları beyannamesinde Tanrı'dan bahsetmiyor. İşte yani 18. yüzyılın sonu.
0: Şimdi bu sekülerizm aynı zamanda sığ bir şey tabii. Tabiatıyla sığ bir şey. Çünkü eğer insana bu bahsettiğiniz haklar Tanrı tarafından, Allah tarafından verilmediyse ve bunu iptal eden bir zaviyeden bakıyorsan en sonunda ortalıkta kim vur diye gidebilirsin.
1: İşte o zaman bu hakları temellendirmenin
0: halbuki bunu iyi bir şeymiş gibi hatta kurtarmışlar gibi sundular bize onlarca yıldır.
1: Evet.
0: Ve bu zaviye aslında açıkçası çok sığ bir zaviye.
1: İşte çünkü felsefi önünü, açıdan temellendirilemeyen
0: bir şey.
1: Aynen. Aynen. Yani haklarımız var ama bu iyi bir şey ama temel insan hakları güzel bir şey. Kullanışlı. Ama felsefi anlamda temellendirilemeyen, kendinden menkul adeta bir şeye dönüşüyor.
0: Yani o bunun müellifleri iyi niyetli bile olsa evet. Bu zaviyeden baktığında bunun çok gidebileceği bir yer yok.
1: Evet,
0: onu işte görebiliyoruz.
1: Evet.
0: Nitekim gitmedi.
1: Evet. Çünkü bütün insanları yani insanların birbirlerine karşı bağımsız, hür ve her birinin saygın birer fert olmasını sağlayan bir Allah düşüncesi, Tanrı düşüncesi merkezi bir şey benim kanaatimce. Bu olmadığı zaman yani bunu sistemden bu fikri çektiğiniz zaman bu sefer hakikaten güçlü ile güçsüz arasındaki farklar kendisini fiiliyatta daha bariz bir şekilde gösterebiliyor. Yani arka planı zayıf kaldığı zaman açıklama planı bu sözde bir şeye dönüşüyor.
0: Ve sonuçta uygulamada da tabiat kanunlarına dönüşüyor.
1: Yani insan
0: zayıfsan silinir gidersin,
1: tabii,
0: güçlüysen kalırsın.
1: Evet, yani insan haklarının uygulamadaki sorunlarına ilişkin çok ciddi çalışmalar, kitaplar, raporlar var bugün malum. Biz insan haklarını tabii ki savunacağız ama bunu bir ideolojiye dönüştüren bir mesela Kostas Duzinas'ın dediği gibi bir imparatorluk ideolojisine dönüştürüp başka amaçların kılıfı haline getirmek değil. Veya işte temellendirilemeyen kendinden menkul bir takım görüşlerin tezahürü olarak da değil. Gerçekten Allah tarafından insanlara bahşedilen ve dünyadaki amacımızı yerine getirmek üzere bahşedilen birer gerçek, fiktif değil, gerçek birer hak olarak telakki etmemiz icap ediyor kanaatindeyim.
0: Gerçi biraz batıdan bakınca insan az çok anlayabiliyor oradaki etki tepki ve sonucu. Bizimle hiç alakası yok ama biz de sanki öyle bir etki tepki yaşamışız gibi bir sistemin içerisindeyiz. Orada karşılarında Tanrı değil Katolik Kilisesi olduğu için ister istemez onunla boğuşurken başka bir sisteme geçtiklerini insan anlayabiliyor. Ama bizim için böyle bir şey söz konusu değil.
1: Evet tabii.
0: Ve oradaki ne yazık ki biz de bu tarihi yaşamışız gibi devam ediyoruz. Peki günümüzde yine hiç ağzımızdan düşürmediğimiz bir kavram, hak kavramı. Fakat bu aynı zamanda parça parça edilmiş, hatta kristalize edilmiş, birbirinden kopartılmış bir şey. Hakkın hakikati nedir?
1: Hak kavramı çok yönlü bir kavram aslında. Yani İslam fıkıh kitaplarında ve diğer ilgili eserlerde, İslami eserler literatüründe hak kavramının çok yönlü ve kapsamlı bir kavram olduğunu görüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden bir tanesi. Çünkü hak kavramında varlık ve sübut anlamı var. Var olmak ve sabit olmak. Allah'tan daha çok var ve sabit diyebileceğimiz bir varlık olmadığı için hak en çok onun hakkı, onun isminin isimlerinden bir tanesi. Hak, el-hak dediğimiz zaman ancak Allah'ı anlıyoruz onun için. Hak, bir taraftan yükümlülük, vücub anlamına da geliyor.
0: Ödev.
1: Ödev. İşte yani mesela hakkın karşısında ödev deriz biz. Hani bizim dilimize yansıyan anlamıyla hak biraz daha anlamı daralmış vaziyettedir ama mesela Arapça'da ve fıkıh dilinde hak aslında Türkçe'deki hak ile vazifeyi beraber içine alır. Çünkü her hak aynı zamanda bir vazifeyi de tazamın eder.
0: Mesuliyet vazife mi getirir?
1: Hem bana hem de başkalarına yönelik.
0: Yani benim bir hakkım vardır. Vazife ve mesuliyet mi?
1: Mesuliyet ve aynı zamanda ödev, başkasının bir ödevi. Yani benim bir nesnem, bir telefonum varsa bunun hak sahibi olan ben bunu herkese karşı dermeyen edebilirim. Ama herkesten de bu hakka saygıyı beklerim. Bu da bir ödev, başkalarına düşen bir ödev olmuş olur. Ama aynı zamanda
0: başka
1: da...
0: Başka bir örnek daha verebilir misiniz? Anlayabilelim.
1: Yani mesela benim bir aracım var, otomobilim var diyelim. Bu otomobil sahipliği bir mülkiyettir. Mülkiyet bir ayni haktır. Haklardan bir tanesidir. Yani bir ayn, bir nesne, bir fiziksel varlık üzerinde bir insanın sahiplik ilişkisini ifade eder. Buna, bu bir haklardan bir tanesi. Her hak böyle değil. Yani bir tür haktır bu. Ama üst seviyeden bir hak. Şimdi ben bunu istediğim gibi kullanma, istersem satma, kiraya verme, ödünç verme gibi bir takım işte haklara sahibim. Yani bunu kendi malım üzerinde istediğim gibi tasarrufta bulunabiliyorum. Bu hakkıma karşı tabii ahlaki bir takım yükümlülüklerim var. Yani sebepsiz yere zarar vermemek, kendi malım da olsa gibi bir yükümlülüğüm de var. Ama aynı zamanda da başkalarının benim bu hakkıma saygı gösterme vazifesi var. Yani herkes bu senin aracınsa ben senden izinsiz buna binemem demesi lazım. Benden izinsiz herhangi bir tasarrufta bulunmaması gerekiyor. Dolayısıyla bir hak dönüşlü olarak hem hakkın öznesi için ama aynı zamanda da başkaları için birer vazife anlamı taşıyor. Ama bu başka türlü şahsi hak düzeyinde olursa bir borç ilişkisi söz konusu olduğu zaman benim bir alacağım varsa bu hakkımdır, bu alacağımı talep etmek ama bu borcu ödemek de karşı tarafın vazifesidir. Orada yükümlü tek bir kişiye inmiş oldu. Yani şahsi hakta o vazife tek bir kişinin üzerine binmişken aynı hakta daha herkese şamil bir vazife anlayışı var ama her halükarda hak varsa vazifede var. Yani bir madalyonun iki yüzü gibi. Yani vazifeden yalıtılmış bir hak yok. Özellikle bizim İslam hukuk düşüncesinde böyle bu. Salt hak. İşte bu insan hakları açısından da böyle. Yani Batı'da doğal hukuktan ayrışarak gelişen modern insan hakları söyleminde vazifeden ayrışmış bir hak anlayışı var. İşin bir tarafı da böyle. Bunu söylemek istiyoruz.
0: Yani bir taraftan doğal hak diye tanımlamıyor. Yani sizin size Allah tarafından verilmiş olduğu, yani bu zaviyeyi tanımıyor. Ama diğer taraftan da
1: yani sadece hak sahibiyim ben. Mesela
0: hayır, o hakta mesela evrensel, herhangi bir mesuliyet ya da ödevle ilişkilendirilmiyor.
1: İlişkilendirmeden yalıtarak hakkı alıyor. Hı-hı. Mesela evrensel insan
0: ve istemez o zaman da hakkı parçalamış olmuyor mu?
1: Oluyor tabii. İşte onu arz etmeye çalışıyorum. Mesela evrensel insan vazifeleri diye bir şey pek aşina değiliz.
0: Parçalayınca da ulaşılır olmuyor zaten.
1: Evet. Evet. Ama hak mesela bu haklarda o kadar çeşitleniyor ki neredeyse her şeyi bir hak konusu haline getirilerek aslında asli bağlamı da buharlaştırılıp zayıflatılmaya doğru gidiyor. Yani öyle bir ayrıntılı haklardan bahseder oluyor ki insanlar.
0: Evet, hak tanımı evet. Da ucu başı belli olmaz.
1: Olmuyor çünkü onu zapt edecek bir çerçeve yok. Böyle olunca gitgide yani ben bir insansam şuna hakkım olmalı. Ne bileyim işte şöyle bir ortamda yaşama hakkım olmalı. İşte şu mutfak gereçlerine sahip olma hakkına kadar
0: bu benim hakkım
1: gidebiliyor ama diyebiliyor. Ama bir taraftan da yani hakkım var ama vazifelerim nedir gibi bir vurgu yok. Yani bu hakkın tekabül ettiği vazifeler nedir gibi bir vurgu da yok yani. Hakla vazifeyi beraber ele almıyor
0: tabii
1: bu anlayış.
0: Tabii orada hak aynı zamanda haddini de hakla bir had ilişkisi de vardır herhalde. Araya gideceğiz ama

0: Evet.
1: Yani bu benim, şu da benim hakkım, bu da benim hakkım diye giderken
0: orada işte en fazla
1: sınır koyan şey nedir?
0: En fazla şu, yani hani liberal özgürlük anlayışından İslam'da bakarsak başkasının özgürlüğüne sınırım, benim özgürlüğümün sınırı başkasının
1: deniyor
0: özgürlüğü.
1: Deniyor da ama basbayağı gidiyor başkasının evet, özgürlüğüne.
0: İşte yani, evet.
1: Hele toplum içindeyseniz
0: evet,
1: bireysel diye tanımladığınız o hak bir bazen saçılan bir hastalığa bile dönüşebilir.
0: Elbette işte orada toplum içinde yaşamanın şeyini yani daha derinlikli olarak görmek lazım.
1: O zaman dönüşte şimdi araya gideceğiz. O birey ve toplum arasında tercih evet, ne taraftan yana, çağdaş hukukta, İslam'da diye devam edelim. Küçük bir ara, birazdan buradayız.

0: Kapatırken birinci bölümü hak, hukuk, birey ve toplum ilişkisinden devam edelim demiştim ama müsaadenizle yine aynı yerden başka bir soru daha iletmek istiyorum deminki mevzudan. Siz diyorsunuz ki adaletin mekanı mahkeme salonları değil, insanın vicdanı ve gündelik hayatıdır. Bizim de bir deyimimiz var biliyorsunuz, mahkemeye düşmek diye. Şimdi demin bireye özgürlük tanınırken liberal bakışın özgürlüğünden hele ve bugün günümüzde bu başkalarının özgürlük alanına kadar demiştiniz ama onu pekala geçebiliyor yani. Bu neredeyse hiçbir şeyin sınırını tanımlamak mümkün değil günümüzde. Uygulamada da görebiliyoruz onu. İnsanın vicdanı yani daha mahkemeye gitmeden ne oluyor da diğeri geliyor? Nasıl bir hak hukuk tanımı ve özgürlük tanımından oraya geliyoruz?
1: Şimdi tabii hakkı o geniş kendi bağlamıyla daraltılmamış bir şekilde, vazifeden ayrıştırılmamış. Bir taraftan da Cenab-ı Hak'tan gelen, yani aynı zamanda bir değer kaynağı olarak Cenab-ı Hak'la ilişkisini koparmamış bir hak anlayışı çerçevesinde bakıldığı zaman bu hak aynı zamanda bir ontolojik ilke, yani varlıksal bir ilke, varlığın haktan gelmesi, değerlerin de, temel değerlerin de Cenab-ı Hak tarafından ifade edilmesi söz konusu burada. Burada iki tür emir kelimesinin iki tür tezahürünü görmüş oluyoruz. Bunlardan bir tanesi kevni emir dediğimiz, mesela işte doğa yasaları gibi fiziksel yasalar, insanların da diğer maddi varlıklarla, fiziksel varlıklarla paylaştığı ve zorunlu olarak aşamayacakları bir alan. Bu da emir kavramıyla ifade ediliyor İslam geleneğinde mesela. Allah emrediyor, mizanın taşmaması. Mesela göklerde bir mizan var, o mizanın yani bir kozmik bir düzenin uyumluluğun söz konusu olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan da teşrii bir emirden de bahsediyoruz. Bu emir daha çok bizim anladığımız manada hukukun da kaynağı olan emir ve yasakları içinde barındırdığı haliyle bütün normatif alanı ifade ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de, sünnette ifade edilen temel şeyler bunlar. Ki aslına bakarsanız mesela doğal hukuk denildiği zaman herhangi bir gelişmiş bir doğal hukuk anlayışının içeriğini, yani olması gereken anlamındaki içeriğini de hani bu anlamda temel naslarda bulabiliyoruz. Onu da bir vesile olarak söylemiş olayım. Bu anlamda bu iki emrin birbiriyle ilişkisi, eğer ilişkisiz hale getirilirse, yani kevni emirle teşrii emir arasındaki sıkı münasebet koparılırsa, bu sefer

0: Alem kendi içerisinde ruh dolu, anlam dolu bir ahlakla da ilişkili olan bir kozmik düzen olmaktan çıkıp mekanik bir şeye,
1: O
0: bir
1: zaman zaten vicdandan da söz edemeyiz.
0: edemiyoruz. Yani edebilirsek bile daha dar bir manada edebiliyoruz. Yani
1: İşte empati diyoruz falan, bir
0: başka
1: takım
0: türlü
1: kelimeler icat ediyoruz ama
0: temellendirmesini başka yerlerde yapmamız gerekiyor ki o da çok doğrusu kolay bir temellendirme olmuyor yani. Bu geniş anlamıyla hakkı düşündüğümüz zaman hakkın hakikat kelimesinin de kökeni haktır. Yani aynı zamanda realite dediğimiz kavram, Fransızca'da realite, İngilizce'de reality kelimesi hak ile irtibatlıdır. Yani kendindeki hakikati ifade eder. Bir şeyin kendindeki gerçekliğini ifade ediyor. Bu gerçeklik, yani benim dışımdaki, düşünen öznenin dışındaki gerçekliğin de hakla irtibatlı olması, onun hakkın bir türevi olması, tüm hakların, tüm hakikatlerin asıl kaynağının Cenab-ı Hak olması, hakkın vazifeden asla ayrıştırılamaz olması, beraber düşünülmek icap ediyor. Böyle bakıldığı zaman biz tabii bunu aynı zamanda sıdk kavramıyla da ilişkilendiriyoruz. Yani benim dışımdaki o realiteyle realiteye dair benim yargım eğer doğru ise buna sadık diyoruz. Bu doğruluk oluyor. Bu işte doğruluk ve gerçeklik arasındaki ilişki meselesi. Bütün bunlar esas itibariyle yine bizim temel kavramlarımızdan bir tanesi olan hikmetle beraber düşünmek icap ediyor. Bu hikmet kavramını en özlü tanımlarından bir tanesi. Yani sözde, inançta hak, amelde, eylemde hayır. Dolayısıyla iki temel şeyimiz var. Yani insan olarak iki temel kuvvemiz var, iki temel özelliğimiz var. Bunlardan işte birisi bilgi ile temelleniyor. Bu bilgi sözle kendisini açığa vuruyor tabii ki. Dolayısıyla burada doğruluk ve yanlışlık kendisini gösteriyor. Hak bununla irtibatlı olarak devreye giriyor. Yani bu söylediğin haktır diyoruz mesela. Diğer bütün anlamlarıyla beraber temel bir anlam. Diğer taraftan eylemlerimiz var, yapıp etmelerimiz var. İyi yapabiliyoruz, kötü yapabiliyoruz. Burada iyilik ve kötülük devreye giriyor. İşte burada hayrı, hak ve hayır birleştiği zaman hikmet kendisine hikmetli bir insandan bahsediyoruz. Yani sözü doğru, inancı doğru ve yapıp ettikleri hayra matuf bir insan. İşte benim kitabımın isminin de Hakkın Tahakkuku olmasında da böyle bir temel bir düşünce var. Yani hak ve hayır
1: Hem hak
0: kavramları.
1: var hem tahakkuk ediyor.
0: Hak tahakkuk ediyor. İnşallah ikinci kitap hayrın tahakkuku o başlığını taşıyacak Allah nasip ederse. Çünkü hayır biraz daha ahlakla alakalı. Yani iyi ve kötüyle, özgürlükle, amaçla biraz daha alakalı olduğu için diğer üç konuyla daha irtibatlı. Orada eylemlerimizin yöneldiği, kendisine yöneldiği temel amaçlar.
1: Ama bir taraftan da ister istemez ahlakın içinde, yani ahlak olmadan birinci kitapta işlediğiniz mevzu da, yani
0: Tabii.
1: hakkın tahakkuku
0: Tabii.
1: da
0: Ayrışamaz.
1: imkansız bir şey.
0: Yani ayrışabilir şeyler değil.
1: Yani
0: Ama
1: ayrıştığı anda da
0: tabii,
1: işte
0: tabii,
1: ortaya
0: tabii. Ama
1: başka bir şey
0: burada
1: çıkıyor.
0: biraz daha hak ve adalet kavramları var.
1: Diğerinde
0: Diğerinde biraz daha hayır,
1: direkt
0: daha
1: anlatacaksınız.
0: iyi ve kötü meseleler olduğu için biraz böyle bir
1: Peki
0: ayrım yap.
1: hakkaniyetle hak ve mevcut hukuk sistemi arasında, ya hak ve hakkaniyet ilişkisi nedir? Mevcut hukuk sistemine bakınca ne görüyorsunuz?
0: Yani bütün hukuk sistemleri kendi içinde bir hak, adalet, hakkaniyet kriteri gözetmek durumundadır. Kendi anladıkları, kendi tanımladıkları bir adalet ve hak anlayışı çerçevesinde bunu gerçekleştirirler. Medeni kanunda da buna yer verilmiştir mesela. Hakkaniyet kavramı özellikle işte genel soyut adaletin şey yapılamadığı yerde, mesela bireysel anlamda bir kişi nin meselesini çözüme kavuştururken genel soyut bir kuralın altına onu koyamıyorsak onun meselesini.